0: durumudur. Yani sizler de değerlendirdiğiniz için söylüyorum ama enteresan tabii.
1: Ya bir de o olay esnasında yani öncesinde o bir görüntü var. İşte bir koltuk yerinden çıkıyor. Hiçbir şey olmamış gibi geliyor o koltuğu böyle yerine koyuyor. Sonra dönüp gidiyor. Yani hani şey düşünsene yani uçakta sanki hani camı patlamış. Siz hiçbir şey olmamış gibi süreci devam ettiriyorsunuz. Yani oradaki mesela o personelin gerçekten ne kadar eğitimli olup olmadığı da önemli. Yani bir ahbap çavuş ilişkisi içe alınmışsa. Çünkü şunu görmüştük burada. Gerçekten o kurtarılma süreci o kaza anına göre bir hazırlık yapılmamış. Yani o söylendiği gibi işte o bir takım araç gelişlerinin yeteri kadar olmaması, açılmaması vesaire falan. Bunlar zaten akıl almaz bir şey. Nasıl bunlara bu belgeler verilmiş? Demek ki başka tür bir şekilde halledilmiş oradan buradan başka ülkelerde. Aynen. Ama nihayetinde yani bunun çok gerçekten çok ciddi bir biçimde araştırılması lazım. Hem bizim tarafımızdan hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından.
2: Sonunda bu gemiler bizim limanımıza da geliyor.
1: Öyle tabii yani bizim yani. İnsanımız da geliyor, taşıyor, evet, götürüyor. Evet. Demek ki burada ciddi bir sorun var. Yani gerçekten eğer sadece...
3: Her şeyden önce insan taşıyor.
1: Öyle tabii bir kar mantığıyla hani ya 3-5 kuruş fazla kazanalım diye. Hani hala yolcular kaç kişi onun bilmiyoruz.
2: Maalesef.
1: Yani bundan daha korkunç ne olabilir? Yani bir liste vardır elinize. Bakarsınız ki biraz önce arkadaşlar söylediler. Hani bir yerde uluslararası bir seyahatten bahsediyoruz. Hani oturanın, kalkanın, gidenin, gelenin belli olması lazım. Bu kadar
4: uçakta
1: hani...
4: Uçakta bile yer değiştirirken haber veriyoruz. Mesela.
1: Aynen öyle. Değiştiremiyorsunuz zaten. Yani... Hani kolay kolay değiştiremiyorsunuz
0: evet,
1: uçakta.
0: Evet onay almazsan değiştiremez.
3: Yani. Peki yani hakikaten şu çok önemli bir soru. Buradan çıkarken neticede bir gümrükten de geçiliyor.
5: Gümrük evet, meselesine ve çok dikkatli
3: yani dolayısıyla lazım. Kaç kişinin çıktığı ve bu katamarana bindiği zannederim az çok tahmin... Yani buradan aynı anda kalkan başka katamaranlar yok ise şayet o evet. Saat dilimi içerisinde kaç kişinin o gümrükten çıktığı bellidir öyle değil mi? Bu da mı tespit edilemiyor? Bunun tespiti çok da zor olmasa gerek diye tahmin ediyorum.
1: Acaba bir kaçakçılık ihtimali var da açıklanmıyor mu? Hani bilmiyoruz yani acaba.
5: Çok basit seni Alkan. Yolcu listesini şimdi... alırsın, gümrükten tabii çıkan canım. Kişilerle mukayese edersin.
3: Aynen öyle.
5: Olmayan kişiler zaten binmemiş demektir. Yani gümrükle ilgili bir kaydı olmayan binmemiş demektir bileti olup da. Ama hani burada bu kadar en azından böyle bir durum varsa da Ali Haydar Fırat'ın söylediği gibi yani bir kaçakçılık durumu ve benzeri durum varsa da soruşturmanın gizliliği devam ediyor. Şimdilik bu kadar açıklama yapabiliriz dersiniz. Bu kadar kafa karıştırıcı açıklamalara sebebiyet vermezsiniz. Ya bu çok tuhaf geliyor bana açıkçası. Çünkü dijital Ferhat bir Bey. Dönemdeyiz.
0: Orada dijital olmayabilir ama.
4: Ferhat Bey, X-ray cihazı daha yeni geldi Girne Limanı'na biliyor musunuz? X-ray cihazı.
5: Yok.
0: Yeni gelmiş.
3: Yeni geldi diyor.
4: Ya daha o sistem yeni oturttu. Çünkü nereden diyeceksiniz? Geçen sene bunun tartışması oldu. Birçok gazeteci ya dedi bu Girne Limanı'nda neden bu kadar rahat işte birçok şey oluyor X-ray cihazı vesaire. İşte alınacak teklif verdik vesaire vesaire. Daha yeni X-ray cihazı var şu anda.
1: Ya Türkiye'de yani çok... bizim kendi ülkemizde herhalde işletmelerin hepsinin X-ray cihazı var ya.
0: Evet ama bu Kıbrıs'ın yaşadığı mevcuttaki durumdan da bağlı. Yani olabilir. Gittiğiniz zaman görüyorsunuz. Ama bununla kenara, alakalı ama değil. Bunu yani... kağıt üstünde de yaparsınız. Tabii. Yani eskiden var mıydı? Bilet koçanlarını sayarsın. Öyle. Yanına tik atarsın. Doğru. Bir listedir bu yani.
3: Aynen öyle. Yani neticede hakikaten uluslararası bir yolculuk yapıyor. Gümrükten geçiyor. Dolayısıyla yani kamera da mı yok? Onu da mı göremiyor? Kaç kişi girdi çıktı? Giren
2: yani
3: kim çıktı?
2: Bu şehir atları vapuru falan değil. Yani orada tabii, hani inen
5: gümrük
2: falan
5: var yani
2: sayamayabilirsiniz. Hı-hı. Ama bu uluslararası bir yolculuk yapıyorsunuz yani.
5: Ki
2: mutlaka
5: ben Kıbrıs'a defalarca gittim. Gemi yoluyla gitmedim ama yani havalimanında hem eski Ercan Havalimanı hem yeni Ercan Havalimanı'nın aslında özellikle son döneme dikkat ettiğimiz zaman birçok altyapıyı tesis ettiğini görmüştük. Yani böyle bir eksikliğin Girne Limanı'nda olması bana çok gerçekten uluslararası taşımacılık söz konusu olduğu için ve gümrüğe tabi ürünlerin ülke geçişi söz konusu olduğu için X-ray cihazının olmaması büyük bir eksiklik. Kaçakçılığa da bir alan açmak olarak da karşımıza çıkabilir. Tabii bu arada Türkiye'den çıkarken de gerekli aramalar taramalar yapılıyor. Bunun altını çizeyim. Gümrük muhafaza memurları tarafından bizim limanlarımızda bunlar yapılıyor ama hiç gelmeden de bu Girne'den önlenebilir tabii bu tarz tedbirlerin alınmasıyla ama tabii biz mevcut bilgiler ışığında söylüyoruz.
3: Peki hiç ya Emre

0: sen uzun süredir Kuzey Kıbrıs'tasın öyle biliyorum. Hiç sen kullandın mı bu katamaranları? Bunlarla bir deniz seyahati yaptın mı?
1: Sena Alkan, ben buraya üniversite okumaya gelmişim. 2004 yılıydı. Sadece deniz feribotuna bindim. Yani araçlı feribot var, yolcu gemisi. Hadi büyük gemisi diyorlar daha doğrusu. O şekilde ifade ediliyor. Yani araçların olduğu devasa bir gemi. Ama diğer konuda yani bu tür feribotlara hiç seyahat etmedim.
0: Şey
1: Ama
0: için
1: çok
0: soruyorum. Girişi
1: ilginç.
0: çıkışı yani nasıldır girişi çıkışı onu anlamak adına hani girdin
1: Şimdi
0: girerken çıktın çıkarken biri kontrol ediyor mu bakıyor mu bu katamarana kim biniyor?
1: iki tane benim hatırladığım ayrı, hatta en son arkadaşıma sorduğum, orada görevli bir tane arkadaşım da onunla da dün konuştuk. Şimdi şu an X-ray cihazları falan tamam, çok şükür var, ama çok uzun bir zamandan beri yoktu, onu söyleyeyim. Hatta tartışma konusu olduğunu az önce de bir kez daha söylemiştik. Gelen kişinin kimliğine bakılır. Gerekli eğer şey gösterilirse, yani şüpheli bir tipse, aç bakalım valizini denir. Valizi orada arama yapılır. Ondan sonra geç denir. Yani 80'lerin Türkiye'si gibi birazcık o pozisyon var şu anda. Yani çoğu zaman, yani çok uzun yıllardır. Ama şu an için X-ray cihazının yeni geldiği için Girne Limanı'na, şu anda aynı sorun var mı? Elbette bilmiyorum, ama bence demek ki bu biraz daha ihmalkarlık aslında bunun adı. Yani ihmalkarlık olarak ifade ediyorum. Şimdi mesela çok enteresan, aynı gemiye geçen yıl iki tane YouTuber çekim yapıyor. Aynı gemide. Turist olarak geliyorlar. İşte hatta diyor ki görüntüde, ya uçakla geldik. Bir de gemi seyahati nasıl oluyor? Hani bakalım işte gemiyle de bir seyahat edelim vesaire. Gemiyle gittikleri zaman, ya diyor, bunun içi su doluyor diyor. Mesela YouTuber'lar. Bunların görüntüleri de var. İnternette yüklemişler kendi şeylerini. Bugün onları da ben yayın öncesi inceleme fırsatım oldu. Dolayısıyla bu gemi gerçekten yani kazalarla dolu bir gemi. Hali hazırda her yerde bir sorunu çıkıyor. Yani düşünün, Hatay eski büyük belediye başkanına soruyorum. Bu gemi aman aman diyor, iyi ki almamışız diyor. Başımıza bela alırdık mesela. İyi ki diyor, kesinlikle araştırmışız, almamışız diyor. Şimdi birçok deniz inşaat mühendisiyle soruyorum. Aynı gemi hakkında 2016 yılında diyor, tamir için inceledim. Yunan firmasına tamir ettirildiğini mahkemede beyan edilmiş el yoluyla. 2016 yılında. İki kez hasar almış. Hasarı da diyor, ehil olmayan kişiler tarafından tamir edildi. Tasdiklendi. Bunu söz konusu şirkete söyledim de diyor. En sonunda diyor, biz tamam diyor, başka birine yaptıralım o zaman diye yanıt almış. Şimdi bir başka açıdan da bakalım. Tarihlerle de bakalım Sena Alkan. 26 Ekim 2003 İrisjet adıyla çalışıyormuş. Sonra yanaşma manevrası sırasında rıhtıma çarpmış. Kayıt da bulunuyor. Kaza raporu var. Olayın ardından gemi su alıyor. Sonra bu tarihte gemi filo denizcilik bünyesine devrediliyor. 2019 İskenderun. Yine kazaya karışıyor. 2023 gemi ikinci bir kazaya karışmış. Onarıldıktan sonra tekrar sefere çıkarılıyor. Arada 3 ay geçtikten sonra. Son olarak da bir de az önce sizlere okuduğum 2024 tarihinde rotarlı olarak sefer mesela yapması. Ki yolcuların çilesi 2024 Temmuz, 1 Temmuz 2024. Yani değişen hiçbir şey yok gemiyle ilgili. Tüm bunlara bakıldığı zaman üretim tarihi 2000, hala 26 yaşında oluyor
0: Evet.
1: bu genel çerçeveye bakıldığı zaman. Böylesi bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Mesela İşte Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki, ya diyor, bu bizim göletlerde diyor bir seyahat edebiliriz diyor burada. Şu anda diyor Arsuz'da bu gemiyi diyor ilk biz talep ettiğimizde, talip olduğumuzda Arsuz ile Gazi Mausa arasında 140 mil mesafe var. Şu anda zaten Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Taşucu arasında da 80 mil var. Yani söz konusu aslında Gazi Mausa'dan
0: 60
1: Arsuz,
0: mil.
1: yani

0: Daha
1: Yani bunu
0: fazla.
1: biraz daha altı. Daha fazla mesafe. Dolayısıyla diyor, biz araştırdık, iki tane bilirkişiyle soruşturduk. Bu gemi defalarca darbe almış, onarılmış. Onarılanlar, onarmaya çalışanlar daha doğrusu tırnak içerisinde işin ehli değil. Dolayısıyla biz bunu alırsak bunun altından kalkamayız deyip tekrardan vazgeçiyorlar gemiyi almaya. Şimdi bu kadar adı çıkmış bir geminin halihazırda seferde kullanılması gerçekten çok büyük bir soru işareti yani.
2: Çok. Yaşar Hocam, şimdi Emre de söyledi. 2016 yılında tamir için gemiyi inceleyen mühendis adını da verelim. Erdal Kılıç, çok ağır yapısal hasarı var diye bir tespitte bulunuyor. Rapor hazırlıyor. Mutlaka klas altından onarılması gerekir diyor. Daha sonra Yunan firmasına geminin tamir ettirildiğinin, mahkemede beyan edildiğini ve geminin iki kez hasar aldığını ve her iki onarımın da ehil olmayan kişilerce yapıldığını söylüyor. Bütün bu konuşma, bu mühendisin bizzat kendinin tespitleri size ne söylüyor?
3: Valla yani gemi bu işe ben elverişli değilim demek için aslında her şeyi yapmış. Ona dokunan, onunla seyahat eden, yaşadıklarını falan her şeyi ortaya koymuş. Yani geminin katamaran tipi olması değil de geminin ne kadar sorunlu, sıkıntılı, bu seyahati yapamayacağı ile ilgili her şey ortada. Yani demin Emre Bey'in söylediği YouTuber'ın yayınına varana kadar bırakınız teknik boyutunu. Her şey yaşanmış. İki kez manşet olmuş. Ne o zaman eksik ne? İşte çok genel hastalık yine öne çıkıyor. Denetim, denetim. Yani ne olacak şimdi? Deniz yolculuğu yaparken biz o gemilerin tiplerini, buna bu seyahate uygunluğunu, ne kadar denetlendiğini, kaptanların ehliyetleri falan bunları mı görmek isteyeceğiz? Yani yangın merdiveni, yangın sireni, dumanı, dedektörü nasıl tespit edemediğimiz gibi. Dolayısıyla kimse bunların sorumluları çok açık bir şekilde yani insan tarafından ihmale dayalı, vurdum duymazlığa dayalı, hata vesairenin ötesinde o sorumluluğu taşımayanların sonucunda ortaya çıkan olaya artık kaza denmez. Bu çok açık. Yani bunu bir kaza olarak nitelendiremeyiz. Yani hava şartları, teknenin durumu, kaptanın bu konudaki yeteneği, marifeti, ve bu konuda hepsinin hangi süreler içerisinde o denetlemeye tabi tutulup onun onayını alıp almadığı bir dizi faktör hepsinde sınıfta kalmış. Hepsinde sorun var. Yani o insanlar bilmeden bir anlamda bir ölüm teknesine binmişler. Yani çok acı. 20 kayıp var hala 40 kişi için akıbeti belli değildir ne demek? Bu da işin ayrıca büyük bir skandalı. Gerçekten kayıpları yaşayanlara Allah dayanma gücü versin, sabır versin. Çok acı bir olay. Tamam hep aynı cümleyi kuracağız, dersler çıkartalım. Tamam bu çok önemli. Ama o dersleri kimlerin çıkarttığını nasıl bileceğiz? O denetleme mekanizması nasıl işleyecek? Aslında Sena Hanım her alanda siz hukuki açıdan mevzuatın gerektirdiği her şeyi uygulamaya sokarsınız. Teorik olarak bunların hepsi vardır aslında. Yok değildir, vardır da onun pratiği önemlidir. Hep deriz ya teori en sonunda pratiğe yenilir. O pratik denetlemedir işte. Yani onu o kadar titizlikle, o kadar hassasiyetle, büyük bir sorumluluk taşıyarak, sonuçta can taşınıyor. O sorumluluğu taşıyarak o denetlemeyi eksik bırakırsanız, birkaç insanın insafına bırakırsanız, sonuçta kaçınılmaz olarak adına kaza dediğiniz bu acı olaylar ortaya çıkar. Çok üzücü. Umut ediyor ve diliyorum ki yani giderek umutlar tükeniyordur belki ama yine de o kayıp diye nitelendirilen insanlarımızdan iyi haberler gelir. O akıbeti belli olmayan nedir aydınlanır. Ve gerçek anlamda da buradan çok çok önemli ama kimler ders çıkartacaksa. Onların da böyle bir sıralı dizisinin listesinin çıkartılması gerekir. Kimsin? Görevin neydi? Yaptın mı? Bu konuda hangi sorumluluğu yerine getirmedin? Çok açık bir şekilde bunların hepsi açığa çıkmalı, hak ettikleri cezaları almalıdır. Sonuçta insan kaybettik burada.

0: Çok acı. O acılı anne, o Hataylı aile 12 yaşındaki kızı, 6 yaşındaki evladını kaybettiler. Kayıplar. İnşallah kurtulur. Canlı bulunurlar. Ama çok acı bir durum. Herkes empati yapsın. Herkes empati yapsın. O denetlemede o sorumluluğu taşımayanlar, bugüne kadar bu gemiyi bu açık sefere çıkartanlar bir anda empati yapsınlar. O annenin, o babanın yüreği olsunlar da kendileri olsaydı ne olurdu diye bir düşünsünler. Söyleyeceğimiz budur. Söylenecek her şeyi bütün arkadaşlar çok detaylı zaten ortaya koydular. Emre Bey çok can alıcı, geriye dönük, sabıkası konusunda geminin her şeyi net ortaya koydu. Gemi bağırmış aslında, beni kullanmayın demiş. Gemi beni kullanmayın demiş. Yani ama kimse dinlememiş. Sen iyisin, hoşsun demiş, seninle biz yine sefer yaparız demiş. Sonuçta da ortaya böyle bir cinayet çıkmış, çok açık. Bunu da söyleyeyim.
1: Evet, yani kaza demeye insanın
0: Hayır.
1: hakikaten dili varmıyor. Bu bir
0: Hayır.
1: cinayet yani. Bu
0: Şimdi
1: gemi beni
0: bütün bu
1: kullanmayın demiş.
0: bilgileri
1: Doğru
0: öğrendik. Tabii kullanmayın demiş. İşte Emre
1: demiş.
0: Bey anlattı detayları. Bunları öğrendikten sonra diyebilir misiniz? Bu
2: Zaten
0: bir kazadır.
2: gemi beni
0: Yani.
2: kullanmayın demesini en iyi işiten de kim? Kaptan. İlk o terk ediyor zaten. Geminin ne anlattığını
1: Gemisine
2: aslında en
1: güvenen kaptan
2: fazla,
1: durur
2: evet,
1: diyorsunuz.
2: en fazla duyan, o sesi işiten kendisi olduğu için ilk o kaçmış.
0: Bu arada o da kaptan değilmiş.
1: Ya,
0: Onun
1: yok ya
0: 25 yıllık
1: kaptan
0: olması,
1: demeyelim ya.
0: ehliyetinin olması kaptan falan değilmiş. Yani ne denir ya? Yani hepimizin hikayelerinde, yaşama dair kaptanın adı nedir? Gemisini en son terk edendir, değil mi?
2: Evet,
0: Ona kaptan
2: gemisini
0: denir.
2: kurtaran kaptan denir ama gemisini terk eden
0: Evet.
2: kaptan olarak tarihe geçer.
0: Kaptan olamaz. Evet. Çok açık.
1: Sadece o değil ama mürettebat da öyle.
2: Evet, tabii ki.
1: Ve giderek sona doğru baktığınızda gerçekten hani bugün bir şey gördüm, paylaşım gördüm. Titanik'ten alıntı yapmışlar. Titanik'te kurtulanların %15'inin erkek, %80-85'inin kadın ve çocuk olduğu söylenirken bugün o yansıyan o çığlıkların olduğu görüntülere falan bakıyorsunuz. Bir de yukarı çıkanlara bakıyorsunuz. Sena Hanım doğruya doğru. Uğraşmıyor insanlar. Günün sonunda evet tepeden aşağıya doğru zincirleme bir ihmal ve süreç içerisinde de ihmaller zinciri var. Evet devlet denetlememiş hatalarını yapmış görüyoruz. Aşağıda liman dairesi oradakiler oradaki limanda çalışanların görevlerini yaptıklarına dair ciddi soru işaretleri var. Şirket zorla çıkarmış daha fazla para bassın diye. İşte hocamızın dediği gibi gidemem diyen bir gemiyi daha fazla çalıştırmak için çaba sarf edilmiş. Kaptan hayır ben böyle bir gemiyle yola çıkmam dememiş, dirayet gösterememiş. Mürettebat aynısını yapmış ama yolcuların içerisindeki güçlü olan erkeklerin de günün sonunda ya kurtarmaya geldiği zaman orada ya yukarıya çıkanın oh dediğini görüyorsunuz. Aşağıda çocuklar var, kadınlar var, yaşlılar var. Yani bence gerçekten bu
3: Ya
1: başlı
3: o
1: başına bir
3: görüntüleri,
1: sorun.
3: bahsettiğiniz görüntüleri ben de gördüm.
2: Hı-hı.
3: Orada mürettebat da var bu arada.
1: Evet,
2: Evet.
1: var,
2: Evet,
1: var. O anda
3: Şirketin
1: yani
3: şeyi
1: acil
3: olan o da
1: durumda gücü
3: oturuyor.
1: yetenin, yani düşünün yan yatmış, yani merkezine ağırlık merkezi kaymış bir gemiden bahsediyoruz. Yukarıya tırmanabilmek için güçlü olmanız lazım. Kimde var o güç? O güç sahibi olanlar yukarıya ilk çıkmışlar ve aşağıda çığlıklar var ya. Yani gerçekten inanılmaz. Ha bu arada şunu da anlamıyorum. Yani hava koşulları ile alakalı gerçekten çok şüpheli. O görüntülerde bakıyorsunuz çok da hızlı değil. Yani
2: Değil
1: zaman
2: canım.
1: geçmemiş yarım saat
2: Aynen öyle.
1: ve süt limanda bir deniz de görüyoruz. Yani çok dalgalı bir deniz de görmüyoruz. Gerçekten
2: O olabiliyor
1: 24
2: ama.
1: saat
3: O
1: içerisinde
3: şey
1: çok
3: yani
1: tehlikeli
3: ölü
1: durumlar da var.
3: dalga belki yani hani Kuzey Kıbrıs'ta konuşulanı Emre daha iyi bilir ama ölü dalga dedikleri denizcilerin yani denizin altında dalga var. Ama bunu denizci bilir diyor kaptanlar. Yani ölü dalgayı
2: Sivel
3: denizci
2: derler.
3: bilir. Ha?
2: Denizcilik tabirinde sivel diye geçiyor.
3: Sivel.
2: Fırtına sonrasında kaba deniz. Yani o bahsettiğimiz mesela bir gün önceki fırtınanın kalıntıları denizin ilerleyen safhalarında karşınıza başka dalgalar olarak gelebiliyor.
4: Ben şey hiç duymadım bu arada. Yani bu şirketlerle ilgili nasıl bir araştırma yapılmış? Mesela hiç kimse onunla ilgili bir bilgi vermiyor.
3: Denetim olarak mı diyorsunuz?
4: Hem denetim olarak hem de hakikaten bu şirketler bundan sonra iş yapacaklar mı? Yani bu kadar kolay mı? Yani mesela orada bir tek kaptan üzerine bir takım
2: Şimdi
4: hani
2: durdurulduğuna
1: Şirket
2: göre
1: yöneticisinin de üstüne giderler. Genelde
2: faaliyetleri
1: sahipler
2: durdurulduğuna

0: sermayedarlar orada, günün sonunda kurtuluyorlar.
1: Mesele
0: nedense.
1: Şu, yani bu benzer durumda olan gemiler ya da katamaranlar ya da bu işte kullanılan araçların hepsi yeterli denetime tabi tutulmayacaksa benzer bir kazalar biz bundan sonra göreceğiz. Yani bu tabii. Hani bunu bir taraftan da tırnak içinde çok ağır bir uyarı da olarak görebilirsiniz. Ama nihayetinde şu, hani bu şirkete dair de hani birilerinin gözaltına alınması, tutuklanması vesaire falan o var olan tepkiyi şey yapabilir kısa süreli olarak. Ama asıl mesele daha kurumsal bir denetimin yapılması gerekiyor. Yani bu bizim tarafımızdan da yapılması gerekiyor bence. Onların tarafından da yapılması gerekiyor. Yani hala şey liste meselesi, yani yolda hani işte denize giderken yol hani bazen dolmuşlar o şeyler olur yani yolda şey yolcu alırlar. Böyle bir şey yoktur herhalde. O zaman bu iş nasıl oldu yani bu kadar hani ülkenin başbakanı diyor ki işte hani gazeteciyle tartışıyor ve rakamlar konusunda anlaşamıyorlar. Ve hala da orada ciddi bir belirsizlik var ve buna bir açıklık getirilmiyor. Yani normalde taraflara sorarsınız gümrük şeylerine, bir liste gelir, o listeyi check edersiniz. Ondan dersiniz ki şu kadar insanımız kayıptır dersiniz. Ona göre bir çalışma başlatırsınız.
2: Çok basit ya.
1: Bilmiyoruz yani hala.
2: Yani gümrükteki
1: aynı öyle.
2: Çıktı yani ülkeden çıkış yapanların listesiyle yolcu listesini karşılaştıracaksın. Ortaya çıkacak zaten. O söyleyecek zaten kim eksik diye.
3: Ya bir listeyi çakıştırdık diyor ama ondan sonra 40 kişi kimliği belirsiz diyor. Yani
2: işte orası işte bana çok tuhaf. Ve
0: yani hastanelerde yani, de isim vardır herhalde, bilmiyorum kendilerinde.
2: Bu kadar kayıtsız bir ülke değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Ben bunu anlayamıyorum. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gidiyoruz. Yani bir otele girdiğin zaman işte herhangi bir sağlık tesisini kullandığın zaman her türlü kayıt yapılıyor. Yani neticede bir kabile devleti değil. Orası da belli bir sistemi olan, altyapısı olan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de oraya sağladığı birçok imkan söz konusuyken bunların bu kadar süre geçmişken hala bizim tarafımızdan konuşuluyor olması garip. Son bir cümle bir şey söyleyeyim Emre. Belki bu taraftan hiç konuşmadık. Hani şirket faaliyetlerine devam edecek mi? Şirket kaptana baskı yaptı mı? Bu seferi yolcular yapmayalım derken bir ısrar sonucunda bu yapıldı sonucu karşımıza çıkıyor. Ne için yapıldı bu sefer? Ne kadarlık bir bilet geliri elde edilebilir biliyor musun sevgili Sena Alkan? Yaklaşık 1 milyon TL. Yani bütün bu konuştuğumuz ısrarın sebebi 259 yolcuya 3800-4000 civarında kişi başı bilet fiyatı kesildiyse 985.000 1 milyon civarında bir şey için yapıldı. Bu ısrar bunun için yapıldı.
0: Ama bir de şunu da not düşmek lazım. Tutuklananlar arasında da o paranın cebine girdiği esas kişiler de yok. Onlarla ilgili sadece evet. Bir araştırma süreci
1: tabii,
0: var.
1: Benim esas
0: zaten üzüldüğüm yer o. Yetki, kaptan, yetkili işte şirket yöneticisi, mürettebat, işte makinist falan. Ama hissedarlar, sahipleri falan dışarıda durabiliyorlar. Genel olarak aslında yapı hep böyle
3: bu şirkete, yani bu şirkete ilişkin... Orada bir aksiyon alınacak mı? Bir soruşturma, şirket yetkililerine bir gözaltı ya da bu kaptana çıkış talimatı veren biri var ise, bu şirketin bir yetkilisi, buna dair bir hamle olacak mı? Bu konuşuluyor mu orada Emre?
4: Şimdi Sena Alkan, evet çıkan, yani bugün ilk duruşmada mahkemede şirket direktörü olarak AHÖ adlı bir kişi mahkemeye getirildi. Hatta şöyle söyleyeyim, ilk mürettebatın ardından yargıç dedi ki ben mürettebatla yetinmem, ben şirket yetkililerini de istiyorum diye derdest kararı çıkardı 16 kişi hakkında. Yani yönetim kurulu üyesi, yönetim başkanı, işte şirket direktörü vesaire. Yani şirket mukayyetlik kaydında, şirketler mukayyetlik kaydında hangi isimler varsa ben dedi onları mahkeme huzurunda, bu huzurda görmek istiyorum dedi. Sadece mahkemeye gelen 16 kişiden 14 kişi geldi. Yani şirket direktörü de içerisinde. İkinci kaptan var, geminin baş makinesi var, ikinci makinesi var. Gemi mürettebatından 6 kişi var. Şirkete ilişkin sadece direktör var. Yani AHÖ adlı şahıs.
2: Mağazada çalışanlar var. Aynen. Öyle tahmin anlıyoruz ediyorum. Değil mi Emre? Maaş yani o şirkette yani. Maaşla çalışan isimler şu anda...
4: Kesinlikle.
2: Göz altında veya kesinlikle. İşte mahkeme karşısına çıktı. Ama az önce Şebnem'in söylediği gibi bu seferden elde edilen 1 milyonluk geliri cebine koyanlar için...

0: Serbest kararı yeni verildi. Onların peki gözaltına alınma durumu nedir? Son durum nedir o konuyla ilgili?
1: Şimdi bizim elde ettiğimiz bilgilere göre şu anda söz konusu bu 9 kişiye ait tutuklama kararı var. Çünkü polise tutulacaklar. 5 kişi hakkında da tahkikat emri var. Ve şöyle, liman başkanlığı görevlileri şirket hissedarlarının da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında derhal tahkikat başlatılması yönünde bugün mahkeme emir verdi. Yani söz konusu kişiler nerede, şirkette ne kadar hisseleri var, ne zamandan beri hissedarlar vesaire gibi 5 kişi hakkında tahkikat başlatıldı. Yani bugün itibariyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne Kaza Mahkemesi tarafından. Dolayısıyla buna ilişkin gelişme muhtemelen yarın diye düşünüyorum. Ferhat Bey. Ama şunu ifade etmekte yarar var öncelikle. Bu gemideki bütün insanların çoğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çalışan insanlardır. Uçak bileti çok fazla fahiş fiyat olduğu için gemiyle gitmeyi maalesef tercih ediyorlar. Bunu da altını çizelim. Ama bugün bir başka acımızın üzerine bir başka acı daha haber aldık maalesef. 6000 TL'lik bilet fiyatları şu anda 22.000 TL'ye çıktı. Gerçekten bunun izahı yok yani.
0: Uçak biletleri fiyatları.
2: Uçak bileti.
1: Evet.
3: Uçak olaydan evet. Sonra artmış dönüyor. Evet.
0: Yani zaten çok özür dilerim Sena. Neden bunu söylüyorum biliyor musun? Verilere baktığım için. Kıbrıs'a gerçekleştirilen ulaşım araçları içerisinde hava yolu %95'lik bir paya sahip. Yani bahsedilen deniz ulaşımı %5. Hı hı. %5'lik bir aksamadan %100'lük bir zam yapıyorsanız ya kusura bakmayın ya siz fırsatçısınız. Başka bir şey değilsiniz. Ben bu sürece Türk Hava Yolları'nın ve AJET'in acil bir şekilde müdahale edeceğini düşünüyorum. Ve fiyatları direkt regüle etme açısından.
2: Ya bir de kim gidecek şu anda ağırlıklı Ferhat? Yakınları belki.
4: Aynen öyle.
0: Ya tabii canım olur mu böyle bir şey yani sen...
2: Cenazesi olan akrabasını arayan insanlar gidecek muhtemelen yarın sabah ilk uçuşta oraya ya da belki arama kurtarma çalışmasına katılacaklar ya da belki orada psikososyal destek verecek insanlar gidecek ağırlıklı tabii, öyle tabii, değil tabii. mi?
0: Ya artı bizim yavru vatan dediğimiz Kıbrıs'ın turizm etkinliklerinin azaltılmaması adına belki daha çok gidilmesinin teşvik edilmesi gerekirken siz... Bir yandan cebinize 3-5 kuruş daha fazla para girecek diye bir anda fahiş bir fiyat yapıyorsun. Bakın bu söylediğim veri çok önemli. Bunu ben uydurarak söylemiyorum. %95 hava ulaşımıyla ulaşım sağlanan Kıbrıs'ın %5'lik bir deniz ulaşımı durumu söz konusuysa buradaki bir aksaklığı da %100'lük bir zama çevirmek ya bu matematik falan değil yani böyle bir şey değil.
2: 6.000 oldu diyor Emre. O %100'ün
0: %300 %350.
1: Bugün Turizm Bakanı ve Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul özellikle bu konuya isyan etti. Yani acı üzerinden bahiş fiyatı satmak neyin uygulamasıdır, neyin kafasıdır biraz ambiyane tarzı olacak ama kusura bakmayın şeklinde bir tepkisi de vardı. Şimdi ben Ferhat Bey'e katılıyorum. Özellikle son... Pandemi sürecinden bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne olan uçak biletleri oldukça fahiş. Bu konuda da zaman zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yetkililerimiz gerek Başbakan düzeyinde gerek Turizm Bakanlığı düzeyinde bu konuyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti'yle de istişare halinde oluyorlar. Bunu da ifade edelim ama genel çerçeveye bakıldığı zaman burada maalesef biraz da artık... İşte arz talep meselesinden farklı olarak daha fazla para kazanma hırsı var. Yani tıpkı bu söz konusu geminin işte Ferhat Bey'in de açıkladığı gibi 1 milyon TL kazanması için yapmış olduğu seyahat. Şimdi şunu da ifade edelim aslında bu da çok
0: bu arada enteresan. Çok özür dilerim Emre. Şimdi ben yarın Türk Hava Yolları'nın seferlerine bakıyorum. Orada henüz bu bahsettiğimiz fiyatlar yok. 6.565 lira. Yani evet. Bunu uygulayan firma kimse az önce yaptığımız eleştiriler ona yönelik. Şu an Türk Hava Yolları'nda ve AJET'te fiyat artışı gözükmüyor.
5: Ferhat o zaman... Bey ben de merak ettim ben de baktım. Gidiş dönüş yapınca şu anda 31 Ağustos mesela

0: Bende 30 bin diye görülüyor.
1: Kaç görünüyor?
0: 30 bin diye görülüyor. 30 bin
1: yarına
0: TL git gel. Yarın 22.300, 2 Eylül 22.700, 3 Eylül 22.700. Gidiş dönüş İstanbul Lefkoşa.
2: Şu an ben 1 Eylül Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı Ercan Lefkoşa Havalimanı'na bakıyorum. 6.565 lira tek, 19 kuruş. Business'ta 18.500.
0: Tek gidiş o şekilde. Bir gidiş dönüş diye bir ayarlar mısınız? Gidiş dönüş ben de tek gidişte o şekilde dedi.
3: Yok, ben bütün hava yollarının olduğu bir uygulamadan bakıyorum. Yarın da gidiş dönüşlerde 6.000 liraya kadar düşük fiyatlar var. Farklı farklı hava yollarının alternatiflerini veriyor. Ben ayıramayacağım, o yüzden kimseyi suçlu ilan etmeyelim. Hakikaten de bana 6.000-6.500. Hani var, en var. Uygun fiyat diye sorgulattım. Var.
0: Tek gidişte var.
3: Gidiş dönüş için totalde de 6.000-6.500 diyen var yani.
2: Mantık dışı %95 zaten hava yoluyla gerçekleşen bir ulaşım sistemi varken bir anda bunu böyle abartılı
3: bugün sosyal medyada bu haber dolaştı. Belki de bir şey yaptılar, düzeltme yapmış olabilirler.
2: Olabilir.
0: Ben de şeyi söyleyeyim. Bendeki şu anda görüntüde ben de gitmedim yani Kıbrıs uzun zamandır da. Yani mesela 30 Eylül fiyatları da 20 bin üzerine git gel de söylüyorum ama. Hani belki normal fiyatı mı bu onu bilmiyorum. Normalde de bu şekilde bu fiyatlar onu bilmiyorum.
2: Ya Türk Hava Yolları'ndan yeni mağduriyet yaşamış birisi olarak şu an en ağır eleştirileri yapma hakkına sahip olsam da hakkını yedirmeyelim.
3: Ama şu var, hava yolu taşımacılığında esnek fiyatlar bilete,
2: bir bilet
3: son
2: kadar fiyat ödeyebiliyorsunuz
3: çok
2: bazen.
3: Arttı, çok inanılmaz çok arttı.
1: İnsanlar bu nedenle biraz deniz yolu taşımacılığına
3: evet, yani ülke içerisinde de, Türkiye içerisinde de biliyoruz yani çok artmış durumda. O yüzden alternatiflere yönelmeye çalışıyor herkes.
1: Bir şey diyordun Emre, sesin o sıra kesildi.
4: Şunu da söyleyelim Sena Hakan, özellikle bu yoğun tepkilerin ardından Bayın Dilek Bey Ulaştırma Bakanı'ndan bir açıklama yapılmış. Söz konusu özel bir firma, uçak firması. Zaten bilmiyorum.
2: Anladım ben firmayı, evet.
4: Yani,
2: suyu bile parayla satmaya çalışan bir firmaydı bir ara.
4: 4 tane ek sefer koymuş bu tepkilerin ardından. Dolayısıyla ben de baktım yani Türk Hava Yolları olsun, AJet olsun gerçekten makul fiyatlar. Hani 6.000 TL zaten normaldi. Bir anda zaten 22.000 TL'ye çıkması tepkilerin ardından söz konusu özel firmaya ait kararda Bayındırlık Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Bayındırlık Bakanlığı demiş ki 4 tane ek sefer yarın itibariyle konulmuş. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin karşılıklı olarak Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin.
1: Tabii bu arada şimdi mesela bir izleyicimiz göndermiş. Adana'dan Lefkoşa'ya aktarmalı baktığında işte Adnan Menderes Havalimanı'na ya da Sabiha Gökçen'den aktarmalı baktığında fiyatlar 12.000-22.900 arasında değişiyor aktarmalı uçuşlarda.
2: Ama aktarmalı uçuş yani Kıbrıs'a çok tercih edilen bir uçuş değildir. Yani sadece Ankara'dan da direkt uçuşlar var bildiğim kadarıyla ya da Ankara-İstanbul aktarmalı var.
1: Evet, şu açıdan eğer bir akrabası varsa yanına gidecekse belki Adana'da işte ya da Mersin'de biri aktarmalı uçuşlarda bugün yine fiyatlar 20 bin liranın üzerindeydi 1 Eylül için. Bu arada bu gelen tepkilerden sonra firmalar fiyat düşürmüşler, öyle de bir haber var. Bazı biletlere indirim yapılmış diye bir haber de atmış yani yine bu izleyicimiz.
3: Yani siz bir kere üst üste girin, üçüncüye farklı bir fiyatta görüyorsunuz. Yani demek ki gerçek alıcı o zaman yükseltelim.
2: Madem konusu açılmışken
3: algoritma var
2: edelim.
3: Ne yazık
5: bir
3: ki maalesef.
2: Ben çok yeni yaşadım. Esnek bilet alıyorsunuz. Yani iptal ettiğinizde veya tarihi değiştirdiğinizde bedelin üzerine bir bedel yüklenmemesi adına bir bedel ödüyorsunuz. Ama ben aldığım bilet kadar tarihi değiştirdiğim için bir bilet parası daha ödedim. Ve hani bunlar oluyor maalesef hava yolu şirketlerinde.
1: Gemiyle ilgili kısmı çok önemli. Çok özür diliyorum. Az önce Merve Şebnem Uruç söyledi. Sizin söylediğiniz kısım insanların artık uçakla seyahati yani 4 kişilik bir ailesiniz tatile gideceksiniz. Bu kadar yüksek meblağlar ki dolayısıyla deniz taşımacılığına hani bu katamaranların böyle seyahat ettiği de ilk değil. Daha önce çok hakikaten zor koşullarda gidip seyahat esnasında bayılan, fenalaşan insanlar olduğuna dair haberler düştü. Bunu tercih etmelerinin sebebi bir görece daha uygun olması. Evet. Bu da ayrı bir neden oluyor oraya tatil için gidenlerde. Buyurun lütfen Ali Aydar Bey.
5: Emre Hocam, bu bir vatandaşımız şöyle bir şey söylüyor.

0: Biliyor da daha önce burada bu gemide bir çatlak olduğu ifade ediliyor. Ve
1: Evet.
0: buradaki sorunun da pompayla oradaki suyun çekilip işte boşaltılması şekliyle, çok özür diliyorum. Canlı yayında olduğum bildiği halde Zeynep diye bir arkadaşım arıyor da sürekli. Neyse şunu ben geleyim. Şöyle bir durum, bir çatlak ve sürekli pompayla sorunun çözüldüğü söyleniyor. Ve bu sürekli hakikaten bu çatlak büyüyormuş ve bu kaza da aslında bir en önemli tabii ki sebebi de bu olduğu ifade
2: Bu
0: ediliyor.
2: katamaranda mı?
0: Evet, bunda. Bunda
2: Sürekli bir çatlak oluyor
0: bir
2: ve
0: çatlak
2: büyüyor.
0: varmış ve burada pompayla su çekiliyormuş. Yani atılıyormuş işte içeride
2: Onu
0: biriken
2: ben de duydum. Hatta onu kendi firmanın kendi kaportacısı diye tabir edilen birine galiba sürekli tamir ettirip tekrar sefere çıkarıyorlarmış
0: Allah Allah.
2: gibi. Ben de bir iddia okudum o şekilde. O
3: Yani kadar vahim ki bu iddialar.
0: tabii aynı öyle. Yani mesela hani kaptanı, orada çalışanları.
1: Bak Sena Alkan, bir izleyicimiz yazmış bana şimdi. 43 yıldır denizcilik yapıyorum. Böyle acemice, bencilce bir kaza ve gemi terk olayı görmedim. Bir diyor, tekne su alıyor. Personel hala sakin olun diyor yolcuya diyor. Bu olmaması gereken bir şey diyor. Bunun yanı sıra su aldığını gören kaptan yolculara niye can yeleği giyin anonsu geçmedi diyor. Şimdi kaptan gitmiş başka bir yatta zaten ya da bir teknede. Yolculara teknenin dışına can yeleklerini giyin terk anonsunu niye geçmediler diyor. Kaptan o ağır havaya niye vurdu? Vurduğun havaya dalga boyu hesabı yapıp hızını niye düşürmedi gibi.
0: Evet.
1: Ya birçok şey var. Yani ihmaller zincirinin böyle biz üst üste eklene eklene eklene eklene karşımıza getirdiğini. Hele
0: Gerçekten
1: ki bu
0: kaptan mı ya?
1: pompa, yani Ali Haydar Fırat'a mesaj atan
0: vatandaş hakikaten çok önemli bir şey söylüyor. Yani diyor ki burada çatlak vardı.
1: İşte onu söylüyorum. Yani
0: Evet.
1: sen onu pompayla ya da kovayla şununla bununla palyatif bir tedbirlerin, ya can taşıyorsun. 300 tane can var üstünde. 350-400 kişilik gemiler bunlar. Bu
4: Ferhat Bey,
2: bir uçak
1: söz konuşurken
2: dolusu
1: hakikaten
2: insan
1: yani tabii canım,
2: neredeyse.
1: Tabii.
3: Ve uçaklarda ne kadar sıkı denetimler
2: Ve
3: olduğunu hatırlayalım.
2: Konuştuklarımızda can kaybının çok daha fazla olmasının işten bile olmadığını
1: Orada
2: gösteriyor.
1: Da işte
2: daha
1: Türkiye
2: korkunç şeyler
1: Cumhuriyeti
2: konuşuyor
1: Devleti'nin
2: olabilir.
1: unsurlarının
2: Bir
1: orada
2: kişi bile
1: olması,
2: yani.
1: Çok hızlı intikal etmesi bölgeye, sahil güvenlik ve benzeri diğer unsurların orada olmasıyla bu facia. Yine 8 tane canımız, 20 tane kaybımız söz konusu ama çok daha vahim bir şekilde sonuçlanabilirdi.
4: Ferhat Bey, zaten buradaki vatandaşlarımız da yetimler de söylüyor. Yani burada an itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'mizin bütün unsurları burada. Gerçekten. Yani TCG IŞİD'in gemisi yolda, onun yanı sıra hücum botları, sahil güvenliği ekipleri, fırkateynler vesaire. Yetkililer diyor, eğer Türkiye Cumhuriyeti unsurları olmasaydı ölü sayısı tahmin edemiyoruz tarzında açıklamalar da var. Şimdi çok değerli bir izleyicimiz bana da bir şey göndermiş. Vatan Feribot'un mürettebatı 3 ay önce uyarılmış. 2 tane genç video çekmişler sosyal medyada. Video çekiyorlar, 3 ay önce çekiyorlar bunu. Ya bu gemi su alıyor. Hatta böyle maalesef ki böyle bir grup şekilde ciddi anlamda hissedildi ama her ne kadar tedirgin olsak dahi kimsenin o esnada psikolojisine negatif anlamda bir baskı yapmak istemedik. Ancak durum ulaşabildiğimiz herkese bildirdik ki personel durumun farkındaydı. Hayatını kaybeden Allah'tan rahmet diliyoruz. Yani söz konusu gençler bu videoyu çekmiş 3 ay önce.
2: Hı hı.
4: Bir de bugün buna ilişkin tekrardan bir görüntü yayınlamışlar. 16 Mayıs seferli feribotta, söz konusu gemiyle, 16 Mayıs tarihli feribotta paylaşmışlar, bu görüntüyü çekmişler. Yani geminin su aldığını, orantısız şekilde hareket ettiğine dair ve bugün de tekrardan
1: aynı
4: sosyal medyaya etiketlemişler.
1: Soruşturma içine girecektir yani. İşte çok net bir ihmal yani. Şirket çok. İhmali olduğu, denetleyenlerin
4: evet.
1: ihmali olduğu. Eğer o 16 Mayıs'ta gerçekten çekildiği tespit edilirse o videonun ortaya çıkacak şeylerden birisi.
3: Çok teşekkür ediyorum Emre. Çok kısa bir soru. Reklama gitmeden onu da sorayım sana. Yarın itibariyle kısmen seferler başlayacak dendi ya. Bu sefere başlayacak gemi.
4: Evet.

0: İleride bu katamaranlar mı yoksa başka tür gemiler mi sefere başlayacak?
1: Şu anda onunla ilgili gerçekten bir bilgim yok. Hani hangi tür gemi olduğunu bilmiyorum ama dilerseniz bunu da öğrenip önümüzdeki zaman diliminde sizlerle
2: Çok
1: paylaşabiliriz.
2: tahminen şudur Seda
0: çok
2: Alkan.
0: seviniriz.
2: Sena Alkan, Seda nereden çıktı?
0: Sena diyebiliriz.
2: Arabalı vapur seferleri de var Kıbrıs ve
0: Onlar
2: Mersin
0: mı
2: arasında.
0: başlayacaktır?
2: Aracıyla Türkiye'ye gelmek isteyen ya da Türkiye'den aracıyla Kıbrıs'a gitmek isteyen vatandaşlarımızın kullandığı daha tonajı ağır gemiler var.
1: Yük gemisi.
2: Yük gemileri var. Farklı gemiler var. Onlar muhtemelen sefere
0: Başlayacak.
2: başlayacaktır.
0: Çok teşekkür ediyorum. Emre Diner Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bize bağlandı. Orada konuşulan her şeyi aktardınız. Çok teşekkürler.
1: Ben
0: Buradan da
1: teşekkür ederim.
0: gördük orada konuşulanları da. Sağ olduğumuz. Çok hızlı bir reklama gidelim. Görüşte devam.

0: Prentek'le devam edecek. Prentek, benimle hep.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki?
2: Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir, belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
0: Prentek'le devam ediyor. Prentek, benimle hep.
3: Devam ediyor Açık ve Net. Konuşacağız şimdi konuklarımızla. Özgür Özel'in an itibarıyla yaptığı açıklamalar var. Zannederim kendisi bir televizyon kanalında, TV'de konuşuyor ve orada bazı açıklamalar yapıyor. Diyor, hatta şöyle söylüyor. Bugün ilk iş günü, bu binaya verecek partimiz yoktu. Bu bina 152 bin üyemizin bağışlarıyla açıldı. Buraya verecek paramız yoktu mu diyor arkadaşlar. Yeni parti binasına taşındı. Bu binaya verecek paramız yoktu. Bağışlarla açtık diyor. Şöyle bir ifadesi de vardı. Yine Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in. Yeni bir başlangıç. Çok heyecanlıyız. 18 günde 600 bin kişi partimize üye oldu. Bu siyaset tarihinde görülmemiş bir başarıdır. Milletin bağışlarıyla 539 milyon liralık bütçemiz oluştu. Partiyi birinci yapmazsam kurultaya gideceğim. Kimse oturduğu koltuğa kök salmayacak diyor. İbrahim Bey, buyurun sizinle başlayalım. Yeni parti binasında yaptığı açıklamalar Özgür Özel'in. Artık tamamen CHP ile bağını kopardı Özgür Özel diyor musunuz bu yeni parti süreci ve bu açıklamalarla beraber?
4: Hiç ondan şüphe yok. Aslında yani mutlak mutlak kararı çıktıktan sonra o diyalog şey almayınca, sonuç vermeyince daha doğrusu bunun yaşanacağı belliydi ve bir süre sonra da işte şey zaman içerisinde biz an be an o kopuşun yaşandığını gördük. Evet, yani hala şey özellikle yeni partinin CHP'ye karşı daha dikkatli bir dil kullanması gerekiyor. Niye? Orada kalan seçmenler var, orada kalan örgüt üyeleri var, bir geleneği temsil ediyor. Dolayısıyla dikkatli bir dil kullanacağı muhakkak, ama aynı zamanda da rakipler ve bunun farkındalar. Öyle olduğu için de bir de bir yola çıkıldı ve artık o yolda başarılı olmaları gerekiyor. Yani yola çıkıp başarısız olurlarsa, arzu ettikleri rakamlara ulaşamazlarsa falan, o da bir süre sonra çok zor durumda kalmalarına neden olacaktır. O yüzden de şimdi varıyla yokuyla tek bir hedef için, yani partiyi büyütmek için, başarılı kılmak için, kamuoyu desteğini arttırmak için çaba harcamak zorunda. Öyle olunca da aynı zamanda başka bir partiyle bir taraftan da hani göz temaslarını korumak falan fiilen mümkün değil. O yüzden şimdi
3: bunu
4: bütün
3: ben size niye
4: gücünü
3: sordum? Bir yandan geçtiğimiz günlerde bir açıklaması olmuştu.

0: Kılıçdaroğlu nerede diye kendisine sorulduğunda o da
1: bizim binada oturuyor. Ha,
0: bizim binada var
1: teyze
0: mı arkadaşlar o sesi
1: galiba.
0: Bir açalım. Var mı sesi? Bir o sesi de getirelim. Çünkü bu ifade zannederim kendisine soruluyor. Yani CHP'ye döner mi, dönmez mi? Ne demek bu diye bir bakalım.
2: Kılıçdaroğlu baba ne oldu? Aa, o...

0: Sen İnşallah.
1: Nerede? Bizim binada oturuyor. Şimdi bu ifadesi içinde şöyle söylüyor Özgür Özel. Bir kere sağlık ocağında bir teyze Kılıçdaroğlu nerede deyince bizim binada oturuyor dedim. Öylesine bir şeydi. Yargıtay kararından umutluyum ama sonuç doğuran tedbir olmaz. Atatürk tarafından kurulan partiyi seçilmemişe bıraktılar. Ben dönmem o partiye. Yeni parti yeni yoluyla devam edecek ama o partiye seçilmiş birinin geçmesi lazım. Darbenin ürününe CHP teslim edilemez demiş.
2: Benim dediğimi tekrar ediyor aslında. Yani bir taraftan orada bir mağduriyete uğradığını bundan sonra da bütün konuşmalarında kullanacak. Çünkü varlık nedeniyle o mağduriyete bağlıyorlar ve mağduriyet nedeniyle yani bir mutlak mutlağın kararı aslında kesinleşmiş bir karar hala yok. Ama bir tedbir kararı var. Bu tedbir kararı üzerinden bir de işte yaşanan bazı gelişmeler var. Dolayısıyla bunun üzerinden yani niye partiden ayrıldınız, niye baba ocağını terk ettiniz falan sorularla bir yanıt üretmesi gerekiyor. O yanıtı dolayısıyla hani bizim elimizden partimiz adeta gasp edildi ya da zorla alındı falan şeklinde bir açıklamayla bunu izah ediyor. Ama bu yeni partinin başarısı için elinden geleni yapmak zorunda olacağı ve olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Artı geri dönüş yolunun açık olmadığının kendisi de farkında. O yüzden benim gördüğüm gemileri yakarak gittiler. Günün birinde tekrar geri döneriz. Ne zaman olur? Diyelim ki seçimler oldu, bitti. Seçim sonuçları ortaya çıktı. Ve seçim sonuçları işte süreçler tetikledi. Seçimden sonra bu partiler birleşebilir yeniden. Ama yani onun için biraz zamana ihtiyaç var ve seçmenin bir tercih yapması gerekiyor. Seçmen nasıl bir tercih yapacak? Yani partilerden birine 8-10 verip öbürüne 15-20 verirse böyle birleşme olmaz. Onun için çok travmatik bir sonuç çıkması gerekiyor. Birini 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e baraj altına falan itip öbürünü barajın biraz üstünde bir yerlerde tutup ikisini de süründürürse, cezalandırırsa falan o zaman belki seçimden sonra birleşme konuşulabilir. Ama her iki taraf da seçimden siyasi faaliyetlerini, varlıklarını sürdürebilecek bir sonuçla çıkarsa mesela biz birleşme tartışmalarını falan pek muhtemelen yaşamayız. Söyleyen elbette ki olur ama partiler böyle oturup cidden birleşme müzakereleri falan yapmazlar. O yüzden hani bu iki partinin geleceğinin nasıl olacağına seçmenin karar vermesi gerekiyor. Onun vereceği yer de belli, sandık. İlk seçimden seçmenin göstereceği tercih bu partilerin tekrar bir araya gelip gelmeyeceğini, ayrı kulvarlarda yol yürümeye devam edip etmeyeceklerinin bence olacak, belirleyicisi olacak.
1: Ne diyorsunuz Özgür Özel'in açıklamalarına?
3: Bir iletişimci olarak söyleyeyim. Ben böyle bir soruyla karşılaşsam gerçekten geriye dönüp herhangi bir hesabım olmasa her konuşmamda bu kadar uzun bir süre, söylem, ifade kullanmam. Yani
1: nasıl yani?
3: Yani şöyle derdim. Hani arkadaşlar bu tür soruları bana sormayın. O süreç kapanmıştır, o defter kapanmıştır, o kapı kapanmıştır. Dolayısıyla geleceği konuşalım, Türkiye'yi konuşalım gibi bir cümle kurardım. Bu birinci mesele. İkinci mesele şu. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki kopmalarda giden arkadaşların en temel tezi şu değil miydi? Yani ne kadar güçlü bir kopuş olursa partiyi o kadar kısa sürede geri alırız tezi değil miydi? Yani hep birlikte istifa edersek milletvekilleri, hep birlikte istifa edersek belediye başkanları, aradıkları üyeler, o üyelere hepimiz istifa edelim. Sonra çok daha ne kadar büyük, kapsamlı bir istifa olursa partiyi o kadar kısa sürede yeniden alırız. Temel tez bunun üzerine kurulmuştu. Yani
2: nasıl olacak ki partiden ayrılıyor artık? Partide hiçbir hukuki bağ kalmıyor.
3: Hayır, şöyle düşünüyorlardı. Hani biz ayrılırsak Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi orada kalamaz. Dolayısıyla biz geri geliriz. Yani bütün milletvekillerinin partiden ayrıldığını, bütün belediye başkanlarının ve üyelerinin. O yüzden mesela hatırlıyorsanız ilk gün 1 milyon üye denildi. 1 milyon üye istifa etti denildi. Böyle haberler. Bir takım gazeteciler falan da paylaştılar. Şimdi ne kadar üyeden bahsediyor? 500 bin, 600 bin üyeden bahsediyor. Sayın Özgür Özel genel başkan olduktan sonra CHP ne kadar üye oldu? Ekrem Bey ve Özgür Bey'in başlattığı sürecin sonunda yaklaşık 700 bin üye yaptı.

0: takip üye olduk. 700 bin vatandaşımız. 1 milyon 900 binden 1 milyon 300 bine inen bir üye. Yani öncesinde aslında partinin kendi tabanı duruyor yerinde. Dolayısıyla bu son süreçte üye olanların bir gidişinden bahsediyoruz. Ben hem üye profilinde yaptığımız incelemelerde hem diğer meselelerde arkadaşların çok da beklendiğini alamadıklarını düşünüyorum. Dolayısıyla hani şunu da elbette ki...
1: Üye de mi? Ama şöyle mesela nasıl yine Özgür Özel diyor ki 18 günde 600 bin kişi partimize üye oldu. Bu siyaset tarihinde görülmemiş bir başarı. Milletin bağışlarıyla 539 milyon liralık da bütçemiz oluştu.
0: Şöyle yorumlamak da mümkün. Bir gün içinde birkaç milyon insanın üye yani yapılacağı ifade edilmişti. Dolayısıyla o beklentilerini karşılamadı mevcut üye. Biraz önce
2: ama somut rakamlar çok çarpıcı hocam. O söylenenlere bakmayın. O propaganda
0: yani
2: ama gerçekleşenler...
0: Işte kastettiğim o. Yani
2: gerçekten örneği yok yani.
0: Kendilerinin ifade ettikleri oydu. Zaten dediğim gibi hani Özgür Bey'in ve Ekrem Bey'in bu kurultay süreci sonrasındaki dönemde üye olanların sayısı 700 bin. Bunun 600 bini yani çünkü o üye profiline bakılıyor. Çoğunlukla yeni olan üyelerden gidiş oluyor. O anlamda söyledim bunu. Ama şunu da söyleyeyim. Yani giden arkadaşlarla elbette ki temasımız var. Elbette ki konuşuyoruz ve birçoğu partiye geri döneceğiz diyorlar. Yani biz evet bu süreci kabul etmiyoruz ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri döneceğiz. Şimdi bazen ilçe başkanlıklarının açılışlarında konuşuyorlar. Onlar hala mesela bazen İyi Parti diyorlar, bazen Cumhuriyet Halk Partisi diyorlar, partimiz diyorlar vesaire falan. Dolayısıyla o ayda çok kolay...
3: Kadıköy'deki öyle demiş.
0: Evet, evet çok İyi kolay. Parti. Çok kolay CHP aidiyeti çok kolay kırılabilecek bir aidiyet değildir. Yani bunu üst yönetim için söylemeyebilirim. Yani onlar daha farklı davranabilirler ama nihayetinde Cumhuriyet Halk Partililik başka bir şeydir. Yani çok daha başka şey ifade eder. Sadece genel başkanlar üzerinden değerlendirebilecek bir kimlik değildir, bir durum değildir. Dolayısıyla onun kendini özgü bambaşka bir ruh hali, bambaşka bir potansiyeli ya da bambaşka bir iddiası var. Dolayısıyla burada
2: ama
0: o yeni...
2: görüşçülük de öyleydi. Sonra evet. Biliyorsunuz değişiyor yani.
0: Evet.
2: Yeni
0: yani,
2: bir şey, ama başarılı yani, bir yeni bir siyasi hareket başlarsa onların hepsi
0: o belki,
2: geride bırakılıyor.
0: Belki biraz daha o günün koşullarına daha konjektürel bir durum olarak da yorumlanabilir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün yaşanan meselenin AK Parti gibi benzer bir sonucu doğurma ihtimalinin ben hiç mümkün olmadığını düşünüyorum. Zaten temel yanlışlığın aslında hem Ekrem Bey'in hem Özgür Bey'in en büyük yanlışlıklarının politik tercihlerinin ya da politik okumalarının bu olduğunu düşünüyorum. Ne düşünüyorlardı? Cezaevine gireceğiz, hemen çıkacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan da öyle olmuştu. Dolayısıyla biz de öyle olacağız. Buradan bir mağduriyet üretti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bambaşka bir sosyoloji üzerine oturduğunu fark etmediler. Ya da mağduriyetin bir duygu durumu olduğunu ama bir siyaset olmadığını, siyasetin başka bir takım dinamikleri ve parametreleri olduğunu unuttular. Şimdi hala mağduriyet üzerinden yani o duygu üzerinden mesela hala CHP'yi konuşuyor. İşte bizi kovdular, işte buttan oldu, biz gittik, şu oldu, bu oldu. Şimdi bu artık duyulmak, konuşulmak istenen bir şey değil. Yani genel merkezi de açmışsınız. Mesela hala CHP ile uğraşılıyor. Yani milletvekilleri, grup başkan vekilleri hala dönüp dönüp Cumhuriyet Halk Parti ile ilgili bir takım ifadeler ya da yani mesela ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bizzat bildiğim için söylüyorum. Herhangi bir belediye başkanı aramadı partide kalın diye. Herhangi bir milletvekilini de aramadı. Ama Özgür Bey arıyor. Israrla arıyor. Parti sözcüğümüz çıktı dedi ki artık belediye başkanlarımızı taciz etmekten vazgeçin. Hatta üyeleri arıyorlar. Üye sistemini ben o yüzden hani bu kuruluşun çok ahlaki ve etik bir kuruluş olmadığını düşünüyorum, iddia ediyorum. Şunu
1: kuruluş
0: söylemiyorum.
1: Kuruluş dediğiniz?
0: Partinin, kendi
1: yeni
0: partinin
1: parti.
0: Kuruluşu. Yani bir başka partinin üyelik sistemini götürmezsiniz giderken. Ayıptır yani. Ha, bu olmaz yani.
1: Üyelik sistemini nasıl yani, götürebilir?
0: O üyelerin adlarını soyadlarını alıyorsunuz. Bir tane şey hard diske yüklüyorsunuz, götürüyorsunuz bu kadar. Başka bir şey değil yani. Hani o
1: bunu part... neden yapıyorlar?
0: Çünkü arıyorlar tek tek. İstifa edin. İşte görev bölüşümü yapıyorlar milletvekilleri arasında. İşte
1: ama yani bu yapılsa da istemiyor olsa gitmez sonuçta.
0: Ama sonuçta
1: yani.
0: Şöyle demek bir şey var. Orada evet
1: bu dediğiniz var ki
0: kuşkusuz bu yani bu elbette bunu reddedenler de var elbette ama sonuçta hani bir milletvekili çok sevdiği bir insan olabilir. Onu kırmamış olabilir ama mesele şu

0: kastettiğim şu. Tek tek insanları, şimdi bakın, şöyle bir genel yaklaşım yok. Yani biz bir siyaset kuralım, bir paradigma oluşturalım, bir program yapalım ve onu toplumla paylaşalım ve toplum bize gelsin, yurttaşlar bize gelsin değil. CHP oynuyor. Yani CHP üyesini oynuyor, CHP belediye başkanı oynuyor, CHP milletvekili oynuyor. Buradan daha ne koparırım üzerinden bir siyaset hesabı yapıyor. Yani burada %30'luk bir dilimden bahsediyoruz değil mi? Hani hocam siz çok daha iyi bilirsiniz. %30'luk bir dilimden bahsediyoruz. O %30'luk dilimin ne kadarını alabilirim üzerinden bir hesap var, tamam mı? Yani bu %70 ile ilgili bir tasarım yok kafalarında. O %70'e ulaşmak, onun kendi partilerine bir biçimiyle alan açmak, onları kapsayacak bir siyaset yok ortada. Ortada biraz önce o yarım kaldı. Hani bu arkadaşlar konuşuyoruz. Hepsinin ifadeleri şu. Ya mutlaka döneceğiz. Mutlaka döneceğiz. Yani çok tanıdığım, çok iyi bildiğim insanlardan bahsediyorum. Yani bu insanların hala kafalarının bir yerinde CHP'ye dönmek var. O yüzden orada bir kurumsallaşmanın yaratılması da bana çok imkan dahilinde gelmiyor. Yeni bir siyasetin oluşturulmasının da çok ciddi zorlukları var. Çünkü çok farklı profillerde siyasal kişilikler var. Ama onun ötesinde Özgür Bey ve Ekrem Bey'in kendi politik bakışlarının farklılarını da biliyorum. Ya da Ekrem Bey ve Özgür Bey'in siyaset yaptığı gruplar arasındaki o farklı yaklaşımları da biliyorum. Peki. Çünkü Ekrem Bey'in çevresi, hemen bitiriyorum. Ekrem Bey'in çevresindekilerin son derece daha pragmatist ve daha merkez sağa yakın isimler olduğunu, Özgür Bey'le gidenlerin bir kısmının daha sosyal demokrat ve sol ya da sosyalist bir geçmişi taşıdıklarını biliyorum. Bunların bir yerde buluşmasının çok olası olduğunu düşünmüyorum.
1: Peki. CHP'ye mi oynuyor yeni parti? Yani CHP'den koparmaya mı çalışıyor? Ve yeni partiye geçen isimlerin kafalarının bir yerinde hep CHP'ye dönmek var? Ve bu siyaseten bir, nasıl diyelim, hata mı sizce?
2: Şimdi tabii bu mutlak butlan süreci Türk siyasi tarihinde yaşadığımız ilk örnek. Yani daha önce ayrışma partileri dediğimiz partiler kuruldu. Var olan bir partiden ayrılıp giden partiler oldu. Fakat bu örnek çok farklı bir örnek. Şimdi öncelikle bunu bir altını çizmek gerekiyor. Dolayısıyla burada verilen refleksler de farklı. Yani örneğin Sayın Davutoğlu'nun AK Parti'den ayrılması gibi ya da Sayın Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılması gibi bir ayrışma yaşanmadı burada. Burada bir kongre yapıldı. Kongre ile ilgili yargı süreci, devam eden süreçler var. Şu anda İstinaf Mahkemesi'nin vermiş olduğu bir karar üzerine Sayın Kemal Kılıçdaroğlu tedbiren parti genel başkanı olarak görev yapıyor. Ve bunun sonrasında parti genel başkanı ve o genel başkanla birlikte parlamento grubunun 90 tane milletvekili ayrıldı. Ve Türkiye'de yeni bir muhalefet partisi kuruldu bir anda. Yani mesela dün 30 Ağustos törenlerinde fark etmişsinizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasında protokol sıralamasında ana muhalefet partisi genel başkanı daha önde olduğu için Sayın Özgür Özel, Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı hemen arkasındaydı. Yani çok önemli bir gelişme bu. Bir taraftan
1: yani
2: da
1: muhalefet partisi değişmiş.
2: Yani bir muhalefet partisi kuruldu ve büyük olan bir, yani en azından parlamento grubu açısından. Seçmenin ne kadarı gitti, üyelerin ne kadarı gitti, bunu İbrahim Bey'in de söylediği gibi zaman bize gösterecek. Seçimlerde onun cevabını alacağız. Üyelerle ilgili ilk olarak cevabı da, tabii siyaset yapıyor taraflar. Yani bu anlıyorum, işte ben Ali Aydar Bey'in açıklamalarını da çok iyi anlıyorum, Sayın Özgür Özel'in açıklamalarını da çok iyi anlıyorum. Sonuçta siyaset yaptığınız zaman kendi argümanlarınızı öne çıkartacak fikirleri öne sürersiniz. Yani bunun cevabını, mesela üyelerle ilgili cevabı biz 2027'nin Ocak sonunda göreceğiz. Ne zaman? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı üyelik rakamlarını açıkladığı zaman.
1: Ama siz yani, bir siyaset bilimci olarak bir teveccüh görüyor musunuz yeni partiye? Yoksa hep şöyle dendi, yani CHP bir markadır. Dolayısıyla CHP'den üye de oy da koparmak o kadar kolay değildir. CHP seçmeni sandığa gittiğinde önüne CHP Altok geldiğinde yine CHP. İşte bu değişiyor mu?
2: O ayrılma sebebine biraz bakmamız lazım. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıp, kendi isteğiyle ayrılıp parti kurup çok başarılı olan örnekler yok. Fakat mesela Milli Görüş'ü de örnek verebilirim ya da buradaki ayrışmayı da örnek verebilirim. Buradaki ayrışma bir mahkeme kararıyla oluyor ve o mahkeme kararı süreci de devam ediyor. Yargıtay aşaması, çünkü sonuçta şöyle bir durum var. Birinci derece mahkeme Özgür Özel yönetimi lehine karar verdi.

0: geldi. İkinci derece mahkeme. Kemal Bey, daha doğrusu Kemal Bey orada mağdurdu. Şikayet davacılar da yine orada karar verdi. Belki Yargıtay diyecek ki hayır ben burada tekrar geri dönüyorum diyecek ya da kısmen farklı bir sürece girecek. Onu bilmiyoruz şu an. Sonuçta burada bir yargı süreciyle devam eden bir durum olduğu için çok farklı örnekler bunlar. Mesela kendi isteğiyle ayrılmış olsaydı, mesela işte atıyorum Adalet ve Kalkınma Partisi açısından düşünelim. Kurulduğu zaman milli görüş niye ayrıldı? Şundan dolayı ayrıldı. Milli görüş gömleğini çıkartıyoruz ve daha geniş yelpazeleri açılmamız gerekiyor. Bu aslında Adalet ve Milli Görüş içerisinde 90'lı yılların başında da 91-95'te de var olan bir tartışmaydı. Ayrıldı ama ayrıldıktan sonra da şöyle bir refleks var. Şimdi süreçten bahsettiğiniz programın birinci bölümünde insanların yaşadığı bir dönemler var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyasete başlamış bir insan ayrıldıktan sonra da bir anda Cumhuriyet Halk Partisi geçmişini silemez. Oradaki bütün çevresini yok sayamaz. Tabii ki de o insanları çok iyi anlayan birisi olarak o insanlara yönelik mesajlar verebilir. Aynı şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi kurulduktan sonra milli görüş geleneğinden gelen kişilere de Adalet ve Kalkınma Partisi hitap etti. Ama tabii şurada şöyle bir fark var. Adalet ve Kalkınma Partisi bunu yaparken...
1: Refah efendim? Partisi, Fazilet, Saadet... Hiç oraya söylemini yönlendirmedi Tayyip
0: Erdoğan. Şöyle bir durum var. Kavga edilmelerini gerektirecek bir sebep yoktu. Anlatabildim mi? Yani şöyle bir Saadet çok farklı Partisi bir ayrışma sebebi var burada.
1: Ağır muhalefeti yapan şimdi, parti şöyle, AK Parti'ye hayır, karşı. Şimdi, İbrahim Bey de çok
0: bir,
1: iyi
0: bir görüyor. Kongre yaşadılar hatırlıyorsunuz. Gelenekçiler ve yenilikçiler arasında.
1: Fazilet'te.
0: Evet, Fazilet Partisi içerisinde. Sonra Anayasa Mahkemesi'nin kapatma kararı üzerine... Her iki taraf da tabii ki de bu kapatma kararına bir mağdur yani bir tepki gösterdiler. Sonrasında gelenekçiler kendi partilerini kurdu, yenilikçiler de kendi partilerini kurdu. Dolayısıyla bir kavga olmadı aralarında. Bir rekabet oldu. Bu tamam, bu parti içi rekabettir. Ama burada yani orada çok uzun sürelere giden ve hukuki gerekçe olarak da yani Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk kez yaşadığımız ve gerçekten de siyasi partiler kanunundaki mevzuat boşlukları, Yüksek Seçim Kurulu'nun açıklamaları vesaire bunlara da baktığımız zaman da herkesin böyle çok hani kanunun lafzına bakarak tamam işte budur dediği bir olay da değil. Dolayısıyla burada da seçmeninde farklı farklı tepkiler oluyor tabii ki de. Yani kimisi bu tarafı haklı görüyor, kimisi mesela, bu tarafı haklı görüyor. Bir de tabii Yargıtay süreci de devam ediyor.
2: Mesela şöyle yani Özgür Özel diyor ki açık açık ben CHP'ye geri dönmeyeceğim. Röportajda söylediği bu. Yani bu yargı süreci de konuşuluyor bir yanıyla evet ama neticede o defter sizce tamamen kapandı mı Özgür?
0: Yok bence kapanmadı. Yani Yargıtay sürecine bakmak lazım.
2: Yani Yargıtay sürecinden farklı bir karar çıkarsa dönebilir.
0: Çıkarsa şöyle bir şey olur bence. Ben yani o benim öngörüm demiş. Gerçi orada da şimdi biliyorsunuz iki grup istifa etti. Etti ve ettirilmediler. Edenler milletvekilleri. Parti meclis üyesi olanlar kalktı. Fakat parti meclis üyesi olan isimlerle ilgili de bir ihraç süreci var şimdi. Tabii ama mesela bunlar hep tartışmalı. Şimdi şöyle bir durum var. Tedbir kararı niye alınır Sena Hanım? Şundan dolayı alınır. Sonrasında telafisi mümkün olmayan yeni bir durum ortaya çıkmasın diye alınır. Mesela kongre ya da kurultay yapılamamasının sebebi bu. Çünkü belki Yargıtay bu kararı değiştirecek. Ama yeni bir yönetim seçemezsiniz diyor. Şu anda tedbirli olarak siz oradasınız. Yeni bir yönetim seçilemiyor tamam ama var olanların ihraç edilmesi enteresan bir durum. Çünkü o insanlar açısından da telafisi mümkün olmayan bir yani siyasi hakkın burada bir sıkıntısı
1: Sehat
0: var.
1: Hocam,
0: siyasi
1: orada şöyle bir durum var. Ben onu biraz suni bir tartışma olarak görüyorum. Hı. Diyelim ki Yargıtay kararı bozdu.
0: Evet.
1: Yani tedbir kararını kaldırdı.
0: Evet.
1: Tedbirle partinin başındaki yönetimin aldığı kararlar da otomatik kalkar. Ne olur? Yani, İhraç kararları devreden çıkmış olur.
3: Hiçbir yani anlam ifade etmez.
1: Siz tabii. Yeni partiye üye olmadıysanız ya da başka i̇şte, bir partiye üye olmadıysanız CHP tabii. üyeliğinize geri dönersiniz. O, suni tartışmayı hani bizi partide şimdi, kalmayalım
4: diye. Yok ama bir önceki yönetimin şöyle bir şey var. İhraçları otomatik evet. olarak kalkmadı. Şimdi, onun evet. için başka bir işleme evet. tekrar
0: bu,
4: gerek
0: bu denizi
4: var.
0: Mantıken böyle olması lazım. Yani, ben de katılıyorum.
1: Normalde şu anda CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapan işte isimler ihraç edilmişti. Hı hı. Özgür Özel yönetimi düşünce tekrar döndüler. Barış Arkadaş gibi işte farklı isimler de var. Geçen ismini hatırlayamadığım genel başkan
0: şimdi mesela
1: yardımcısı
0: bakın,
1: sen söylemişsin.
0: Bakın mahkeme kararına bakarsanız şimdi mahkemede mesela orada temize gidenlerin isimlerinden bir tanesi Lütfü Savaş. Şimdi Lütfü Savaş'ın temiz etmesinin gerekçesi ne biliyor musunuz? Tam sizin söylediğiniz durum. Çünkü Lütfü Savaş bildiğiniz gibi Özgür Özel yönetimi tarafından ihraç edildi. Hı hı. Mahkeme de dedi ki Lütfü Savaş'a siz Cumhuriyet Halk

0: Partisi üyesi değilsiniz artık. Dolayısıyla sizin açtığınız dava konusu reddedilmiş.
1: Taraf yetkisine sahip değilseniz
0: de reddedilmiş. Lütfi Savaş'ın temizi de şu. Tamam da beni ihraç eden sizin zaten mutlak butlan hükmüyle görevden aldığınız yönetim beni ihraç etti. Dolayısıyla onun kararını yok saymanız gerekmez mi? Yani aynı madde içerisinde, aynı karar içerisinde çelişkili durumlar var. Dediğiniz mantık olarak böyle olması gerekir.
2: Yani ama, genel başkanımız şu anda ihraç edilmiş.
0: Ama işte o mevzuattaki boşluklar, farklı yorumlamalar sebebiyle zaten çok emin olunamıyor. Şimdi diyelim ki Yargıtay bu kararı ilk derece mahkemenin vermiş olduğu karara benzer bir şekilde bir karar aldı. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Özgür Özel yönetimi tekrar geri gelmiştir dedi. Tabii Özgür Özel istifa ettiği için gitti. Ama benim beklentim orada şöyle bir şey olur. Parti meclisinde çoğunluk olduğu için parti meclisi hemen bir kurultay kararı alır. Kendi içerisinden bir genel başkan vekili seçer. Bir kurultay, hızlı bir kurultay olur ve o kurultayda da yeni parti ile Cumhuriyet Halk Partisi birleşmesi yapılır. Yani yeni CHP olabilir mesela. Anlatabildim mi? Ama bu Yargıtay
3: çok öyle kararı bozarsa yaşanacağını
0: böyle bir şey olabilir diyorum. Yani o yüzden diyorum o şekilde ancak bir geri dönme olabilir. Ama tabii şu anda siyaseten baktığınız zaman da en kötü ihtimali düşünmesi gerekiyor. Yargıtay'ın bu kararı aynen onadığını düşünmesi gerekiyor. Artık yeni bir yola çıkacak. Çünkü Yargıtay mevcut kararı olduğu gibi onaylarsa o takdirde o zaman zaten başka bir yol yok. Artık onu kabul edip yani böyle olma ihtimali düşünerek hareket etmesi lazım.
4: Yargıtay'dan farklı bir karar çıkarsa o zaman da partinizden ayrıldınız. Partinize dönüşünüzün yolu açıldı. Yeni bir parti kurdunuz. Bütün partiyi oraya taşıdınız. İşte o da muazzam bir ikilik yaratmayacak.
0: Yok, o birleşme kurultayı yapılır. Eğer dönerse eski yönetim
4: direkt birleşme kurultayı yapılır.
0: Ya yani tabii o çok kolay. Yani öyle bir ihtimal hani bu olursa
3: ya öyle bir yargıtay öyle bir yasal olursa zorunluluk yok her şeyden önce. Bir. İkincisi siyasetten şunu söyleyeyim. Var olan arkadaşların üst yönetim açısından söylüyorum. Hı hı. Özgür Bey ve yakın çevresinin, Ekrem Bey ve yakın çevresi dahil olmak üzere. Bu süreçlerde yani halen bu yargılama süreçleri devam ederken gerçek anlamda bir aklanma ve aranma olmadığı sürece herhangi bir biçimde Yargıtay'ın kararı ne olursa olsun sonuçta parti kendine bir yol bulacaktır.
0: Yargıtay'ın kararı ne olursa olsun denmez.
3: Hayır, şu açıdan söylüyorum. Şimdi
0: şu anlamda söyleyeyim. O dediğinizi anlıyorum ben. Onun kararını millet verir.
3: İşte ben onu
0: ama
3: söylüyorum.
0: Ama arınma işte varsa orada şimdi, onun kararını bakın, millet şöyle verecek. Bir de tabii ki şimdi, de yargı süreci devam var, eden davalar var. Orada göreceğiz.
3: Yani ama iki olasılık hani var. Ya onayacak ya onamayacak.
0: Onayladığı takdirde
1: birden
0: bu olur.
1: Fazla olasılık var. Mesela şey diyebilir.
2: Kısmi olarak.
1: Tedbiri kaldırdım. Tabii, ama dosyanın içeriğini bilahare inceleyeceğim deyip tedbiri kaldırabilir. Tabii,
3: tabii. Kastım şu.
1: Yani dolayısıyla o zaman başka bir şey ortaya çıkıyor.
3: Hayır, siyasal açıdan şunu söylüyorum.
2: O yani da aslında bir nevi bozması anlamına geliyor aslında.
1: Yok, içeriği kararı sonra bakar. İstinaf diyelim ki bir yıl sonra da ya, şey bozabilir,
4: çok
1: onayabilir.
4: Net bir şekilde olmaz.
1: Kısmen bozabilir. Yani bir sürü opsiyon var. Tek opsiyon yok.
3: Çünkü artık öyle bir ilişki yok şu anda. Yani siyasal bir birlikteliği gerektirecek ya da o siyasal birlikteliği mümkün kılacak herhangi bir biçimde. Şimdi bu kadar ağır hakaretlerin edilip bu kadar tırnak içinde, çünkü birçok il ilçe başkanlıklarında başvurular oldu vesaire falan. Şimdi bunlar, bu süreç kötü yönetildi. Arkadaşlara bunu anlatmaya çalıştık. Siyasal olarak başka bir irade koyabilirsiniz, başka bir parti kurabilirsiniz. Şimdi en son ihraçları gündemine gelen arkadaşlar nasıl açıklamalarda bulundular? Biz bir strateji gereği olarak orada durduk.
4: Evet, aynı şey Özgür Özel de söylemiş.
1: Hocam şimdi insanların yani kafasını karıştıran sizsiniz bakın. Ben diyorum ki gemiler yaktılar, dönmeyecekler. Siz dönmek istiyorlar diyorsunuz, sonra da dönemezler diyorsunuz.
3: Hayır, ben
1: şimdi
3: bunu
1: dönecekler mi dönmeyecekler mi tartışma.
3: Ben bunu
1: dönemezler, ben size katılıyorum.
3: Tabii ki bunu
1: ama biz, yani böyle hani dönecekler
3: şöyle,
1: falan demeyin.
3: Özgür Bey ve arkadaşları, yakın arkadaşları ve çevresinin. Çünkü orada bu arkadaşların disipline sevk edilmesi nedeni neydi? Var olan süreçlerdeki bir takım iddianamelerde adlarının geçilmesi ve çok ciddi iddiaların bu arkadaşlara yönelik olmasıydı. Bu arkadaşlar eğer partide kalsa ve bu mücadeleyi partide vermiş olsalardı bu dedikleriniz tartışmanın hiçbirinin bir anlamı kalmayacaktı. Ama bunun yerine böyle bir şöyle bir tercihte bulundular, dediler ki Cumhuriyet Halk Partisi tarihsel bagajı olan bir partidir. Dolayısıyla biz buradan kurtuluyoruz, yeni bir parti kuruyoruz. Özgür Bey çıktı dedi ki biz kronometreyi sıfırladık. Yani biz başka bir partiyiz. CHP'nin tarihi, verdiği mücadele bizi ilgilendirmiyor. Bir taraftan da şunu söyleyenler oldu. Dedi ki biz hayır Altıok ve Mustafa Kemal'in temel ilkelerini ya da düşüncelerine bağlıyız dedi. Şimdi bu çelişkilerden hem siyasal çelişkilerden hem yargısal süreçler devam ederken Yarın öbür gün bir karar çıksa orada bütün bunlar hiçbir şey olmamış gibi hadi birleşelim. Öyle bir birleşmenin bir kere ortada şöyle bir durum var. Hala karşımızda biraz önce hocam söyledi. Hiç seçim görmemiş bir siyasi parti var. Yarın bir seçim olur. O seçimde gerçekten kimin ne kadar oy alacağı, nasıl rüştünü ispat edeceği durum ortaya çıkar.
0: Anlıyorum da hani Sena Hanım'ın sorusuna cevap olarak hani tekrar geri şimdi Eylül ayında hani bir karar çıkma ihtimali var. Seçim tabii ki de öyle ama eğer bu karar olduğu gibi onaylanırsa o zaman tamam herkes ayrı yolunda gidecek öyle görünüyor ve muhtemelen de Nisan 2028'de seçim olacak. Hani o görülüyor. O başka bir konu. O zaman da siz de zaten söylediniz. Seçim sonuçlarına göre o zaman zaten göreceğiz. Onu ben de söyledim. Üyelik rakamlarıyla ilgili önümüzdeki yılbaşı partilerin vatandaş bazındaki yerindeki vatandaştaki karşılıklarını da en güzel karne olarak Nisan 2028'de göreceğiz. Konumuz şu. Eylül ayında hukuken eğer Yargıtay mevcut Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini nasıl bölge adliye mahkemesi mevcut yönetimi görevden alıp bir tedbiren bir görevli yeni bir grup getirdiyse Yargıtay'ın kararıyla eski yönetim gelirse o zaman siz diyorsunuz ki hani çok kavgalar yapıldı, kötü sözler söylendi ama o delege yani hukuken burada o birleşmeyi delegeler yapacak. Partilerin asıl sahibi olan delegeler yapacak. O anlamda diyorum.
3: Ona
0: hukuken
3: hiçbir söz söylemiyorum.
0: Siyaseten yaşanan kırgınlıklar partinin oy oranlarını nasıl benim etkiler, itirazım, düşüşler mi yaşanır?
3: İki partinin kurumsal olarak şimdi bakın,
0: onu zaman gösterecek
3: hep,
0: tabii ki.
3: Yani ben çok yatırıyorum da hocam da hatırlar. Ben. Yani SHP-CHP birleşmesindeki kurumsal birleşmeden o oradaki birleşmeye referansla söylüyorum. Öyle bir durum yaşanmayacak. Tabanda birleşme olabilir. İnsanlar, milletvekilleri, belediye başkanları farklı tercihlerde bulunabilirler. Bu başka bir şey. Ama SHP-CHP benzeri bir birleşmenin olmasının öyle bir durum söz konusu değil.
0: Yaşar Hoca'ya geçmeden mesela Selin Sayıkböke'yi niye kaldı o zaman?
3: Nerede kaldı?
0: Selin Sayıkböke mesela neden Cumhuriyet Halk Partisi'nde kaldı?
3: Onlar çünkü şöyle bir hesap üzerinde. Ola ki hani Yargıtay farklı bir karar verebilir. Evet böyle bir olasılık var. O zaman orada genel başkan ya da genel başkanlıklar için bu arkadaşlar değerlendireceğiz.
0: Tamam, dediğim o zaten işte benim de. Yani bu hukuken bu yol var. Ha siyasi sonuçları o ayrı konu.
3: Onu söylüyorum.
4: Buyurun Yaşar Hocam. Çok beklettim affedin.
5: Estağfurullah. Yani Yargıtay kararını beklemeden Özgür Özel ve arkadaşları bir yeni parti kurmak kolay iş değildir. Bu kadar zahmetli işe giriştiklerine göre. Soru şuydu, o günlerde onu tartışıyorduk. Yargıtay'dan sizin lehinize bir karar çıkarsa ne yapacaksınız? Yani buraya bıraktığınız nöbetçi arkadaşlar eliyle yeni bir denklem kurmaya çalışacaksınız. Elde avuçta sadece yapabilecekleri budur. Sonuç itibariyle Yargıtay süreci kendi aleyhlerine olacakmış kanısıyla hem gönülden hem siyaseten koftular ve yeni parti kurdular. Sonuç itibariyle gelinen nokta bence bunu tarif ediyor. Doğru. Yani niye ayrıştılar? Niye yeni bir parti kuruldu? CHP'den ilk defa kopmalar olmuş değil tarihte. Çok örneği var. Tarihsel niteliğiyle de var. Yani geriye gidin rahmetli Ecevit'in ayrışması süreci. Yani çok açık bir şekilde birçok konuda politik olarak farklı baktığı için bunu hem kitlesiyle hem kamuoyuyla paylaştı. Bunu pratiğini de yaptı. Birçok konuda farklı düşünüyorum, farklı politikalar geliştiriyorum demişti. Sonrasındaki küçük küçük kopmalar ve parti kuruluşlarına da yol açan o kopmalarda da yine benzer politik çizgi farklılıklarına atıf yapılıyordu. Şimdiki ne? Hiçbir şekilde bir fikri ayrılığı yok ortada. Sonuçta büyük bir koltuk kavgası yapıldı. Adaylık üzerinden yapıldı bu. Ve sonuç itibariyle... Efendim,
0: hocam,
5: Mustafa Hoca.
0: Şey diyorum hani fikri ayrılık vesaire yok da yargı kararı var. Yargı kararı olduğu için partiden ayrılma durumunda kaldılar. Bir de
5: o fikir benim kastettiğim fikir ayrılığı değil. O yani mesela
1: dedi, majör var diyor politikada, hocam. Force majör var, force majör var.
0: Mecbur bir mecbur bir sebep var hani orada o şekilde.
5: Benim verdiğim örnekler
0: o anlamda.
5: Benim verdiğim örneklerden yola çıkarak ona benzer bir ayrışma değil bu.
0: Değil,
5: Özgür Özel ve ekibini, Özgür Özel ve ekibinin siyasi dünyaya bakışı, Türkiye'nin meselelerine bakışı Kemal Bey'den çok mu farklıydı? Çok mu farklıydı? Ekonomi politiği nedir?
0: Zaten.
5: Şu politikası nedir? O zaman ne ayrıştırdı onları? Yani kurultaya giden süreç. Ya koltuk, mahkeme koltuk kararı hocam. Deyip durmayın lütfen ya.
2: Koltuk ayrıştırdı.
5: Çok açık yani. Mustafa, yani Yani yapma.
0: Hayır,
5: ya.
0: Hocam,
5: mahkeme kararı ayrıştırmış.
4: Niye? Yani neticede ya. Bu parti yani partiyle ilgili
5: aynı dili konuşuyoruz da ondan.
4: Kemal Kılıçdaroğlu nasıl kalabilirlerdi ki?
0: Ya şöyle bir durum var. Şimdi benzer süreçleri yaşadık. Bir kurultay yapıldı 2023 Kasım'ında. O kurultayda delege bir karar verdi. Sonrasında kaybeden tarafın içerisinden bazı şikayetler yapıldı. Yargı bunları inceledi. Ve dedi ki burada ceza yargılaması devam ediyor bu arada o konuyla ilgili. Diğer taraftan da Asya Hukuk Mahkemesi de dedi ki önce böyle bir yani gerek yok dedi, dava konusuz dedi, düşürdü. Sonrasında usulde. Yapılan temiz dedi. Dedi ki Bölge Adliye Mahkemesi hayır dedi. Mevcut genel başkanı ben görevden alıyorum. Yerine de tedbir olarak eski genel başkanı getiriyorum parti meclisiyle beraber dedi. Bunun üzerine de şu detayı da söyleyeyim hocam. Ondan sonra kusura bakmayın ben daha çok konuştum. Hani hakkınızı da almak istemem. Yanlış hatırlamıyorsam 17 Temmuz tarihinde ya da 18 Temmuz tarihiydi. Yani pardon Haziran tarihiydi. Adli tatile girmeden önce Yargıtay'a gelince dava adli tatil sebebiyle bu işin yani Yargıtay kararının Eylül ayına kalması kesinleşti. En erken Eylül ayına. Dolayısıyla Temmuz ayı, Ağustos ayı, grup toplantıları hatırlayın o süreçleri. O mu yapıyor, bu mu yapıyor? Bir taraftan birileri ya bak Yargıtay'dan da bu iş çıkmaz, hadi devam edelim ki biz kendi partimizi kuralım diyenler var. Bir taraftan hayır bekleyelim diyenler var. Ya sürekli bir Temmuz ayında, Ağustos ayında, Eylül ayında bir gerginlik var. Yani orada da öyle durulamaz. Tırnak içerisinde söylüyorum, kavga eden bir aile var ve kavga eden bireyler... Aynı ev içerisinde Eylül ayına kadar pasif bir şekilde herhangi bir gelişme olmayacağını bilerek zorla durmak zorunda kalıyorlar. Şu anda ayrıldı, evler ayrıldı en azından.
2: Ama yine ortada evler ayrıldı.
0: Yargıtay kararına göre...
1: Rekabet ediyorlar.
0: Yargıtay kararına göre diyorum. Yargıtay kararı bozulursa hukuken birleşme olabilir. Olabilir diyorum. O zaman bir olabilir. Yargıtay kararı zaten olmazsa... Yani onanırsa mevcut karar o zaman zaten Nisan 2028'de iki farklı parti olarak birbirleriyle rekabet edecekler diğer partilerle rekabet ettikleri gibi.
5: Şimdi bu seçeneksiz bir yol değil anlattığınız Özgür Özel ve ekibi için. Şöyle bir seçenek de vardı önünde, onu değerlendirmek istedi. Takdir olun, biz sadece olanı değerlendiriyoruz. O da şuydu. Ben yani sevgili Ali Aydar elbette daha yakın ve beni ya çürütsün ya teyit etsin. O da şudur. Kemal Bey'in aslında Özgür Özel'e bakışı farklıydı. Şöyle bir şey olsaydı, ya bizi siyasete kazandıran sendin, sizdiniz. Bugüne kadar hep arkamızda durdunuz, her türlü pozisyonu sizin bize aday göstermeniz ve kitlemizin de takdiriyle elde ettik. Dolayısıyla şu
3: arınmadan... Hocam kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Ben o sürecin bizzat tanıyım, yani Sayın Kılıçdaroğlu... Bizzat bana, ben bütün bu süreci Sayın Özgür Özel ile birlikte planlamak istiyorum. Aslında Özgür Bey ve çevresi bir yeni parti fikrine çok sıcak bakmıyorlardı. Ama Ekrem Bey ve medyası inanılmaz bir baskı, halk hareketi, işte bak sönüyor, bak bitiyor, bak gidiyor, işte yakalayın, şöyle oldu, böyle oldu vesaire falan diye bambaşka bir sürecin içine o süreci soktu. Ama ben orada o süreçte hatta o polis müdahalesi öncesi akşamında bile birlikte hareket etme, birlikte süreci planlama yönünde bir irade ortaya çıkmıştı. Sonra o müdahale oldu. Hatta öncesinde de şöyle bir şey oldu. Hatırlarsanız grup başkanı seçimi oldu mesela.
4: Size Çağatay Bey bir tek sorun vardı.
0: Siz iletişim alanında doktor yaptığınız için sorayım. Şimdi tamam Kemal Bey iki tane yayına çıktı. Genel başkan olarak geldikten sonra. Sağlıklı bir iletişim açısından bu kurduğunuz cümleyi hani size diyormuş ya her ne zaman görürsek ben Özgür Bey'le bu işi yürütmek istiyorum. Keşke televizyonda milyonlarca insanın önünde bu sözü söyleseydi daha sağlıklı bir iletişim olmaz mıydı bir genel başkan olarak? Ben Özgür Özel'e buradan çağrı yapıyorum. Tabii. Özgür Özel gel hemen, yarın şu saatte buluşalım şimdi, ve bu süreci birlikte yürütelim gibi bir açıklaması oldu mu?
3: Ben daha henüz genel merkez sürecinde iki tarafta yani görüşmeleri bilen biri olarak, içeriden biri olarak söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu son derece net bir biçimde aslında herkesin de, Özgür Bey'in yakın çevresinde, birçok isimde bu süreci enfekte edenin Ekrem İmamoğlu olduğunu, dolayısıyla oradan bir kırılma ve bir kopmanın Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceği ve partinin bütünselliği açısından çok daha isabetli olacağı fikrinde birleşmişlerdi. Sayın Kılıçdaroğlu ve Özgür Bey konuştuklarına bundan sonra birlikte hareket etme yönünde bir irade belirlendi. Fakat sonra bir sabah kalktık, Özgür Bey bütün milletvekillerini çağırdı, kendisini grup başkanı seçtirdi. Grup başkanı seçtirdikten sonra zaten biliyorsunuz o polis müdahalesi ve sonrasında atılan sloganlar, işte hain
2: hayırlı
3: Kemal
2: olsun demiştik
3: sloganları
2: Kemal
3: vesaire falan.
2: Grup başkanlığıyla ilgili hayırlı olsun diye bir mesaj
3: da var. Ondan sonra zaten iplerin kopma noktası o oldu. Yani o süreçten sonra şu görüldü. Arkadaşların kendi iradesiyle karar vermesinin mümkün olmadığı, Ekrem Bey'in doğrudan direktifleriyle bir sürecin mutlak surette başlattığı görüldü. O saatten sonra zaten herhangi bir ilişkinin kurulması yönünde arkadaşlara en ufak bir temas sağlanmadı. Konuşmuyoruz, görüşmüyoruz, bizim için hainsiniz. Bu konu. Şimdi bu bir iletişimci olarak söylüyorum. Hani tek taraflı bir şey değil ya iletişim. Şimdi karşı tarafın kendisini pozisyon olarak kapattığı bir yerde siz nasıl bir iletişim kurabilirsiniz?
0: Ya iki tarafın da çok kötü. Yani ben mesela çok objektif bakıyorum. İki taraf da birbirine. Siz tabii şimdi bir tarafı gösteriyorsunuz ama şimdi ilk Sayın Kemal
3: hayır,
0: Bey...
3: Hayır şöyle bakın.
0: Kemal Bey'in de ilk genel merkezde yaptığı konuşmada az önce Yaşar bakın, Hocam da söyledi. Özgür Bey'e çok farklı bakardı
3: ben
0: diye.
3: Ben bu sürecin...
0: Şimdi bak, ona mesela bir terör örgütü üyesi iması bile
3: daha
0: yaptı.
3: Baştan,
0: o da hoş değildi
3: bak,
0: herhalde
3: şöyle bir şey
0: ilk
3: söylüyorum.
0: Konuşmada.
3: Daha başından başlayarak. Çok daha başından başlayarak söyleyeyim size. Hı hı. Kemal Bey'in toplum nazarında Ekrem Bey'in himayesinde olan televizyon kanalları, medyası, gazeteleri, aydınları tırnakça söylüyorum, gazetecileri, yazarları, trolleri 2 yıl boyunca Kemal Bey'e edilmedik ve yapılmadık hakaretler bırakmadılar. Ben parti meclis üyesiydim. Özgür Bey ile birlikte biz bu değişim sürecini başlatırken yerel seçimde adayların belirlenmesinde dedim ki Özgür Bey bakın Kemal Bey'e yakın olan bütün belediye başkanlarını tasfiye ediyorsunuz, bu doğru değil. Sonra Kemal Bey'e yönelik olarak çok ağır ithamlar oldu. Parti meclisinde Ekrem Bey'e yakın bir arkadaş kalktı dedi ki Kılıçdaroğlu dedi Cumhuriyet Halk Partisi için bir beka sorunudur, Kemal Kılıçdaroğlu'nu partiden ihraç edelim. Ben de dedim ki bu kimsenin haddine değildir. Dedim ki Sayın Genel Başkan siz buna müdahale etmek zorundasınız. Bunu yazdım, bunu söyledim. Önceki genel başkanın şeref, haysiyet ve onur size emanettir. Sizden sonra gelecek olan da sizin şeref, haysiyet ve onurunuzu korur. Ya siz ya parti sözcüsü çıksın, bütün bu olan bitene net bir biçimde bir tavır koysun.
0: Hani ikili şeye dönmesin de...
3: Bir şey söyleyeceğim. Bu tavır konulmadı. Ve bu tavır bilerek, bilinçli olarak, örgütlenerek sürdürüldü. Sonra Ekrem Bey çıktı, dedi ki Kılıçdaroğlu bana ihanet ediyor.
0: Ya benim
3: şimdi
0: ben yani kronolojik olarak benim hatırladığım
3: bugün Sayın Özgür Özel'in çıktığı televizyon kanalında
0: Özgür Bey,
3: bir gazeteci
0: Kemal Bey'le ilgili bir eleştiri yaptı.
3: Şimdi bakın şunu söylüyorum.
0: Yani
6: ama bahsettiği öncesi
3: şimdi
6: bahsettiği bayağı
3: her defasında ben Özgür Bey dedim ki bakın Sayın Kılıçdaroğlu 13 yıl sizin genel başkanınız yaptı. Benim milletvekili yapmadı, sizi yaptı. Sizi grup başkan vekili yaptı. Siz istediğiniz için sizin arkadaşlarınızı milletvekili yaptı. Siz istediğiniz için sizin arkadaşlarınızı genel başkan yardımcısı yaptı. Sizi kırmadı. Sizin bir ahdi vefa borcunuz olması lazım bu insana karşı. Gidin evine, bakın o belediyeler operasyonlar sürecinde. Gidin bir konuşun. Doğru yolu nasıl buluruz? Nasıl mücadele ederiz? Gidemedi. Daha doğrusu gönderilmedi.
4: Çok özür dilerim. Siz yani böyle söylediyseniz evet. Size ne yanıt verdi o zaman?
3: Bütün bu süreçlerde hiçbir şekilde bir iletişimi kurulmayacağını, o yolun kapandığını asla ve asla yan yana gelmeyeceğini ifade etti. Çok evet. Başka şeyler söylendi de Kemal Bey'e. Ona girmeyeyim burada. Çünkü o büyük bir infial yaratır. Ona girmeyeyim ama Özgür Bey ve Ekrem Bey'in Kemal Bey'e karşı, Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı hiçbir insani, hiçbir vicdani değerinin kalmadığını bu kulaklar duymuştur, bu gözler görmüştür. Benim yol ayrımım, kişisel olarak yol ayrımım, ben bundan sonra sizinle yürümeyeceğim. Süreci doğru yönetmiyorsunuz, partiyi doğru bir yere götürmüyorsunuz. Eğer Ekrem İmamoğlu'nun aldığı her karar bu parti açısından parti meclisine alınmıyorsa toplamayın kardeşim bu parti meclisi. Biz niye buradayız? Niye buradayız biz kardeşim? Sen dışarıda bıraktığın topluma bu arkadaşlar görev almayacak dediğin arkadaşlarla, isimleri belli olan arkadaşlarla, 4-5 arkadaşıyla gizli bir MYK yapıyorsan, bütün kararlar oradan alıyorsan, getiriyorsan, burada onaylatıyorsan onaylatma kardeşim. Partilecek mi oynuyoruz? Sonrasında ne söz vermiştik biz değişim kurultayında? Yerel seçimler, ön seçim yapılacak değil mi? Bu sözü verdik. Bir tek yerde ön seçim yapılmadı. Bir tek yerde. Bütün belediye başkan arkadaş adaylarımız dediler ki ön seçim yapın. Kim çıkıyorsa başımızın üstünde yeri var. Kim çıktı peki oradan?
0: Yani daha açık bir
3: Özgür
0: daha
3: Bey ve arkadaşları çıktı.
0: İletişim kurulması gerekiyor.
3: Şimdi hocam kapalı, bakın şunu söylüyorum.
0: Değildi.
3: Şimdi bakın
0: hani,
3: şunu
0: Kemal Bey de 13 sene genel başkanlık yaptı Cumhuriyet Halk Partisi'nde.
3: 13 yıl boyunca

0: 13 yıl boyunca bu arkadaş Kemal Bey benimle yönetmedi partiyi.
1: Hayır, sizin için size söylemiyorum. Hayır, şunu söylüyorum. Şu anlamda söylüyorum.
0: 13 yıl boyunca
1: siz parti meclisi üyesiyken
0: 13 yıl boyunca bu arkadaşlar şimdi sayın bir şey söyleyeceğim. Sayın Kılıçdaroğlu
1: niye diyorum nasıl tepkiler oldu? Yani bir tek sizden gelmesi enteresan o anlamda diyorum.
0: Şunu söylüyorum. Ben iki tarafı da biliyorum.
1: Ben iki tarafı da duymak istiyorum. Ben siz şu anda bir tarafı da biliyorum bakın. Bir şey diyemiyorum
0: ben yani. İki tarafı da biliyorum. Hakkaniyetli ve vicdanlı olduğumu
1: ama
0: da biliyorum.
1: Yani şu tabii ki de yani o konuda yanlış anlama yok, yani haksızlık yapmak istemem ama şu da var. İki tarafı biliyorsunuz ve bir tarafsınız ama.
0: Ama şöyle söylüyorum. Hani ben o yüzden neden o, taraf olduğumu
1: hangi metodolojik olarak ben dur demem
2: şöyle, lazım. Şu taraflara da bir baksana.
0: Bakın yani ama şöyle çok özür dilerim hemen bitiriyorum.
1: Kötü niyetli yapmadan şunu, bile olabilir yani ben, bir yanlılık.
0: Şunu
1: olabilir.
0: Söylüyorum.
1: Metodolojik olarak orada
0: şunu yani söylüyorum bakın.
1: Bir de bir taraf bir diğer taraftan biriyle konuşurdum mesela. Yaşar hocam da daha iyi bir
0: şunu ifade ediyorum.
1: Yüksek lisans olsaydı bir de hayır. Diğer taraftan biriyle konuşalım bu konuyu derdim.
0: Şunu hani söylemeye çalışıyorum. Diyor. Ben elbette ki bir bütün olarak şunu iddia etmiyorum. Ben bütün her şeyde çok ben süreci anlatıyorum. İşte bu sürecin tabii. Ben bu süreci taraflarla paylaşmış bir insanım. Hem Özgür Bey'in hem Kemal'i yani, paylaşmış bir insanım.
3: Çağatay Hoca'nın da kastı şu Alaaddin Hocam. Siz bir ara bulucu figürden ziyade orada bir taraftınız diyor. Diğer tarafı da duysak o tarafı
0: ben sonradan ara bulucu oldum. Önce ben taraf değildim. Ara bulucu oldum. O ara buluculuk işe yaramadı. Bu taraftan
3: taraf oldunuz.
0: Ondan sonra dedim ki kardeşim benim bir taraf seçmem gerekiyorsa ben kendi partimi
2: aslında
0: seçerim.
2: Aslında Ali
0: dedim.
2: Haydar tam şey tarafındaydı. Yani değişimcilerle hareket edip
0: tabii.
2: Evet, Özgür yani Özel'in PMS'inde yer alıp zaten sonradan bu tarafa aynen geçip
3: ve sancılı da bir kopuştu benim hatırladığım biri. Sizin için şahsen biraz sancılıydı da ya yani ben, medyaya yansıması
0: hocam,
3: öyleydi.
0: Hocam ben bir tek cümle kurdum. Ferhat Murat hatırlar buradaki diğer konuklar hatırlar. Ben dedim ki Türkiye'nin tek gündemi Ekrem İmamoğlu olmamalıydı.
2: Evet evet.
0: Bunun üzerine Ekrem evet. Bey benim partiden atılmamı istedi. Evet. Bütün trolleri saldırdı.
2: Bizim de eleştirilerimiz oydu yani.
0: Ya, bütün linç ya şimdi bu CHP'lik başka bir şey. Demokratlık başka bir şey. Ha, anlatabiliyor muyum? Yani şimdi böyle bir yapıdaki bir isimle hiçbir iletişim kuramazsınız. Şimdi Kemal Bey'i çağırıyorsunuz. Diyorsunuz ki rica ediyorsunuz gelin Silivri'ye. Görüşüyorsunuz. Kemal Bey'le görüşüyorsunuz diğer gün. Bir gazeteci arkadaşı çağırıyorsunuz. Diyorsunuz ki bu Kılıçdaroğlu beni burada betona gömecek. Bu bana ihanet ediyor. Nasıl iletişim kuracaksınız? İki kişinin arasında konuştuğu onların arasında kalır. Nezaketen dersiniz ki birleşiniz olursa kendi arkadaşlarına söylersiniz. Ben mesela şunu yapmış olsaydım bu konuştukların parti meclisinde konuşmamış olup burada konuşulsaydı bu doğru değildi. Ama ben bu eleştirilerimi bu arkadaşlara söyledim. Bugün de söylüyorum. Dün de söyledim. Her gün söyledim. Ama şu, mesele şu yani onu biraz önce Yaşar Hoca'nın söylediği. Gerçekten parti içinde kalabilirlerdi. Hiçbir sorun olmazdı. Kim ne yapabilirdi? Ama dediler ki bizim arkadaşlarım kaç tane arkadaş var? 9 tane. Kaç tane milletvekili geçti? 90 tane. 90 milletvekili hepsini mi ihraca gönderdi? Ama ya da 500 bin tane insan üye olmuş.
1: Niye 81 milletvekili? Mesela sizin anlattığınız sürece onlar da sonuçta içeride yaşıyorlar. Milletvekili olarak rasyonel düşünelim. Hani rasyonel milletvekili ne düşünür? Bir siyasetçi ne düşünür? Yeniden seçilmeyi düşünür. Seçmenini dinler. Mesela işte yeni parti bu çerçeve yasada ne yaptı? Hı. Karar veremedi. Niye karar veremedi? Seçmeni dinledi çünkü. Ve özellikle Ege bölgesi, Batı Akdeniz şaşırtıcı olmayacak şekilde oranın seçmen milletvekilleri dedi ki biz yapmıyorum dedi. Onlar
2: var.
1: Milletvekilleri de muhtemelen seçmenlerini dinlediler ki sizin de sonuçta parti meclisi üyesi olan milletvekilleri de var. Sizin ya
0: orada son derece
1: iki kişi arasında
0: orada
1: değil.
0: Ben öyle
1: niye mesela 81 tane milletvekili istifa edip yeni parti, yeni kurulan bir parti, ana muhalefet partisi haline geldi? Bu soruyu da sormak gerekiyor. Bir de tabii 44 milletvekili, 44 değil mi şu anda? 45'ti 44 oldu. Hı-hı. O 44 milletvekili içerisinde de mesela hani bir ayrışma durumları gibi bir şey var 20-24 gibi. Tabii o 9 Eylül'de galiba bir kurultay takvimi açıklanacak ama önce bu tedbir kararının kalkması galiba gerekiyor. Tabii, yani
0: doğru,
1: tedbir kararı olmadan nasıl olacak onu da bilmiyorum.
3: Şimdi,
0: ya, o ben yüzden, çok konuştum çünkü cevap vereyim.
1: Hani, ben de hani evet çok diğer konuklarımıza kusura bakmasınlar böyle bir şey oldu ikimiz arasında. Ama hani o soruyu da sormak lazım bence ya. Yani hani niye 81 tane milletvekili de biz
3: niye geçtik bu kadar milletvekili
2: partiye diyoruz? Yani yeniden Yaşar Hocam
4: tartışmayı,
2: devam etsin.
4: Tartışmayı başlattım. Dolayısıyla
5: hocam hep sizin yüzünüzde.
1: Ben biraz şey yapıyorum.
4: Doğru.
2: Bir parça hocamın hesabından kesin. Çünkü o başlattı tartışmayı.
1: Yani anlayışınız için de teşekkür ederim.
3: Doğru. Hakkınızı
1: helal edin. Onu söyleyeyim.
4: Rica ederim. O da şu.
3: Yani şey ateşi yaktınız ama...
4: Evet.
3: Buyurun.
4: Yani zannediyorum Kemal Bey ile Özgür Özel arasındaki yakınlık kalmasını gerektirecek kadar bir iklimi besleyebilirdi. Eğer Ekrem Bey'le olan yakınlığın altında ezilmeseydi. Bu Bunu söylüyorum.
3: Peki, tercih onun hakikaten öyle mi? Çok özür
4: şunu
3: dilerim.
4: Söyleyeyim.
3: Bugün mesela şunu çok konuşuldu.
4: Bir tür söyleyemedim şu cümleyi.
3: Söyletmedim, şu, buyurun.
4: Ayrıldığınız yere çok büyük, ki öyle gerçekliği de ortada, anlamlar yüklediğiniz bir yerden ayrılıyorsunuz. Yani baba ocağı, ata ocağı diyorsunuz. Tarihi bir misyonu var Cumhuriyet'in kuruluşuyla özdeş. Bu kadar mı kolay terk edilirdi? Yani hiç mi mücadele edilmezdi? Çünkü fikri bir ayrılık yok. Koltuk ha bizdedir, ha sizdedir. Ama burası çok önemli bir ata baba yadigarıdır, ocağıdır, ne diyorsanız. Sonuç itibariyle ben sizinle birlikte bu partinin arınması mı diyorsunuz? O arınmayı bir açalım. Kimi, neyi kastediyorsunuz? Yargı süreçleri mi? Buralardaki bütün mücadelede birlikte olalım. Ak, kara netleşsin. Hakikatin peşinde olalım. Böyle bir tercih vardı Özgür Bey'in önünde. Ama o tercihi kullanmadı. Ben de tamamen Ali Haydar Bey'e katılıyorum. Ekrem Bey'le o tercihi yapmıştı. Zaten kurultay öncesi nasıl bir tercih harcıysa o. Çok önemli ölçüde o harç karılmıştı. Bu tercihi kullanma şansı da bence o yüzden olamadı. Ve tercihini bundan yana kullandı. Evet, demin Mustafa Hoca dedi ya, kavga gerekti, yani çok arada bir kavga gerektirdiği için bir araya gelinmeme durumu söz konusuydu. Doğru. Yani bir taraf diğerine sürekli hain dedi. Diğer taraf da siz de hırsızsınız dedi. Şimdi bu pek tarihte görülmemiş bir şey bu. Yani ayrışmanın zemini bu. Şimdi iki taraf birbirine rekabet edecek deniyor. Tamam, kavga aşaması geçildi. Bu rekabet bir enerji kaybına da yol açacak iki taraf açısından. Bu da çok açık.
2: Tabii.
4: Bu açıdan yani iki tarafın da işi kolay değil. Kemal Bey için de işin tabii kolay olmadığı çok açık. Çünkü bu arınma sözcüğü bir soyut nitelikten somuta dönüşmek zorunda. Kimdir? Hangi yargı süreçleri, neye çıkan sonuca o kitle? Çünkü şunu teslim edelim, Özgür Özel Bey ekibi şunu başardılar. Bu süreçleri hiçbir şekilde hukuki olarak içine girip şunu bir deşelim. Arkadaşlarımıza güveniyoruz. Bunların hiçbiri bu iddiaların müsebbibi olamazlar. Ama yargı süreçlerinde çok sıkı takip edeceğiz. Bu iş atlanacak ve biz bunun mücadelesini yargı önde vereceğiz. Böyle bakılmadı. Tamamen siyasidir dendi. Sakın acaba demeyin dendi. Sakın hakikatin peşine düşülmesin dendi. Bir anlamda o söylendi. Dolayısıyla bize inanın. Bizim adayımızdan ürktüler, önünü kesildi, siyaseten başımıza bunlar geldi. O yüzden de o kitle, böyle bir kitleyi evet beslediler, ayakta tuttular. Kemal Bey'in zorluğu burada. İşte o arınmayı daha somuta dönüştürebilirse, evet, o kitleye, ki ortak kitle var, o kitleye acaba dedirtebilirse, sadece acaba, ya acaba olmuş mudur bunlar? Acaba bunlar bu kadar, ki yargılamanın giderek koyulaşıyor ve birçok şey çıkıyor ortaya şimdi. Bir yıl tanıklıklar var. Bunlar mahkeme sürecinde yüzlerine karşı söyleniyor oradaki sanık durumunda olanlara. Tabii bunların sonuçta siyaseten karşılığı ne olacak? Kemal Bey'in burada vereceği o mücadele son derece önemli. O açıdan işin asıl çerçevesi burada. Sonuçta her şey bu yargılamalardan, iddialardan, doğru, yanlış, bütün bunların ortaya çıkaracağı gerçekten bağımsız değerlendirilemez. Buradan kaçış da olamaz. Çıkacak ortaya. Peki. Ya vardır ya yoktur. Peki. Ya vardır ya yoktur. O
3: şimdi
4: çıkacak
3: mesela
4: ortaya.
3: Siz de bahsettiniz. Ali Haydar hocam da bahsetti. Bir İmamoğlu etkisi. İmamoğlu Ekrem Bey tercih etti diyorsunuz. Bugün miting aracı Özgür Özel'in en çok konuşulan görüntülerden biri oldu. Çünkü önceki miting aracında Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı da vardı. Ama burada Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafı yoktu. Hatta o miting aracı da şimdi burada. Ve bunun üzerine, yani hani İmamoğlu etkisi diyordunuz. İmamoğlu için yeni parti kuruldu diyordunuz. Ama bakın, bir yeni parti var, bir miting aracı var. Ve burada İmamoğlu geçmişte olduğu gibi yok. Bu çok konuşuldu. Şimdi madem bir İmamoğlu etkisi var, neden o İmamoğlu'nun fotoğrafını en azından bu miting aracında görmüyoruz sizce Ferhat Murat? Buyurun sizinle başlayalım, sonra devam ederiz.
2: İmamoğlu etkisini gizlemek için koymamış olabilir. Yani şimdi baktığınızda yeni partinin kurulmasında İmamoğlu'nun
3: etkisi... Niye yani, bir sır mı ki madem bu kadar bilinen bir şey?
0: Ya başta görüntüsü vermemek.
2: Yani şu, yani neticede bir liderlik ortaya koymaya çalışan Özgür Özel var. Şimdi burada yanına bir de İmamoğlu'nu koyduğunuzda Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali de hukuken şu anda mümkün olmayan birisi olduğunu da dikkate aldığınızda Ekrem İmamoğlu'nun, Özgür Özel'in güçlendirilmesine yönelik bir görsel stratejik planlama görüyorum ben için açıkçası. Yoksa Ekrem İmamoğlu'nun bu partideki etkisinin olmadığını düşünmek hakikaten siyaset okumamak, bilmemektir diye değerlendirmek lazım. Yani basit her gün gazeteyi kahvehanede, kıraathanede okuyan vatandaşlarımız dahi yeni partinin arka planında, stratejik yaklaşımında Ekrem İmamoğlu'nun olduğunu çok net bir şekilde görüyorlar. Yani burada ben hani şöyle bir yorum yapamam. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu yol ayrımında. Yol ayrımında olsaydı zaten az önceki tartışmaya gelmemiz lazım. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalırdı Özgür Özel. Mücadelesini orada sürdürürdü. Sürdürmek de niyetindeydi ya da bir şekilde uzlaşmak niyetindeydi bana göre. Ama Ekrem İmamoğlu'nun baskılarıyla, medyası veya ona yakın siyasilerin baskılarıyla az önce de ifade edildiği gibi, yani bir rüzgar var, bu rüzgar kaçıyor. Apar topar parti kuruldu. Bakın logosu. Apar topar, yani Netflix'in yazı karakterini al. İşte apar topar bir şekilde sembol, amblem oluşturma, insanların karşısına çık. Bu da eleştirilmedi o dönemde. Eleştirildi. Yani hatta bunu pazarlayanlar da oldu. Pazarlama gurusu şeklinde. İşte çok bilinen bir logonun karakterinin kullanılması çok doğru bir seçim. İşte yeni partinin üste konumlanması çok doğru falan gibi benzetmeler de yapıldı. Ben apar topar kurulduğu için açıkçası partinin gidişatında ciddi problemler olduğunu görüyorum. Yani işte az önce yaptığımız tartışmalardan bir tanesi. Yani Özgür Özel diyor ki Yargıtay'dan umutluyum. Siz artık yeni bir partinin başına geçmişsiniz. Hala CHP'nin Yargıtay kararından umutluyum gibi bir mesajı ortaya koyduğunuzda gözünüzün hala CHP'de olduğunu seçmene de hissettirirsiniz. O zaman bu parti geçici mi kalıcı mı sorusu akla gelir. Dolayısıyla siz geçmişe bakıp CHP'nin Yargıtay kararından umutluyum deyip bir taraftan da ben o partiye dönmem. Dönmem ben o partiyeydi galiba az önce KJ'de yazan. Böyle bir cümle kuruyorsanız inandırıcılığınızı sorgulatırsınız seçmen nezdinde. Bence burası önemli.
3: Dönmem diyor.
2: Nasıl?
3: Dönmem diyor, dönmeyeceğim.
2: Dönmemse o zaman CHP'nin Yargıtay kararıyla ilgili alacağı sonucu da çok fazla sizin söylem olarak öne koymamanız lazım. Tamam, baba ocağı dediniz. İnsanları buraya davet ettiniz. Baba ocağının yükselişine vurgu yaptınız. Sonra da Yargıtay kararına kadar sabredemeden apar topar motivasyonla, baskıyla bu partiyi kurdunuz. Hala dönüp CHP'yi konuşursanız siz zaten şu an itibariyle CHP'nin kendi pasta payı içerisinde büyük dilimi almakla meşgulsünüz gibi bir sonuç zaten var. Bu daha da pekişir seçmen nezdinde. Ben çok o açıdan CHP'ye dönüp dönüp o tartışmaları yapmasının, eğer partinin söylendiği gibi iktidara yürüme gibi bir hedefi varsa, kendilerine çok pozitif bir katkı sağlayacağını düşünmüyorum. Aynı zamanda CHP'ye dönüp bakmak, rakip bile olmak, yarın refik olmanız gerektiğinde sizin önünüze çok büyük bir engel olarak çıkacak. Şimdi Cumhurbaşkanı adaylığında Özgür Özel çıktı, ben adayım dedi. Tek başına kaç alabilir? CHP desteklemedi. Diğer partiler desteklemedi. Şu gün araştırmalarda 19-20, yani o %28-29'luk ya da 30'luk pastanın içerisinde 20'lik dilimi %66'yı aşağı yukarı yeni partinin aldı. %33'ünün, yani 1/3'ünün CHP'nin 21 Mayıs öncesindeki oylarda 1/3'ünün şu an CHP'de kaldığı ifade ediliyor araştırma şirketleri tarafından. Sizin daha tamamlamanız gereken %30-31 var. Nasıl böyle kavga ederek, kırarak, dökerek, bunu da soyut bir şekilde söylemiyorum, kırdılar, döktüler, binalarının görüntülerini gördük. Nasıl sağlayacaksınız? Bunu da çok dikkatle değerlendirmek lazım. Çünkü bu kadar birbirinizi kırdığınızda, bakın ilk önce genel seçimlerde birliktelik hasıl olması gerekecek, ihtiyacınız olacak. Asıl problem de genel seçimlerden sonra yerel seçimlerde çıkacak. Çünkü işte CHP'nin bugün başarı diye karşımıza çıkardığı %37.8'lik ve büyük şehirlerdeki o elde ettiği başarıyı siz bu ayrışmayla, çatışmayla, kavgayla %20'lik, %25'lik potansiyel oyunuza Türkiye genelinde benzer bir başarıyı nasıl ortaya koyacaksın? Sonra da birinci parti olmazsam bırakım giderim ifadesini destekleyecek bir sonucu alamayacağınız karşımıza çıkar. Bence bunu da iyi görülmesi lazım ama tabii siyasette iddia önemlidir. İddia eşidir siyaset. Birinci olmazsam bırakırım demek bugünlerde belki satın alması mümkün bir cümle olabilir ama seçim sonuçları sonrasında bu sözleri verenlerin sonra geri adım attığını gördük. Örnek Kemal Kılıçdaroğlu %40 alamazsam bırakırım demişti. Bırakmadı.
0: %48 aldı sonra.
2: Ama CHP olarak demişti. CHP olarak demişti. Sonra vaat konusuna geldiğimizde son bir cümle olarak onu söyleyeyim. Yani vaatlerinizin seçmende tutarlı bulunması için de verdiğiniz sözü tutan bir yaklaşım içinde olmanız lazım. Özgür Özel'in belirlediği belediye başkanları şehirlerinde verdikleri vaatlerin ne kadarını yerine getirdi ki bir yerel seçimde hatırlarsanız Özgür Özel de traktör vaat etmişti. Sonrasında kendisine bu hatırlatıldığında çarpıcı olsun diye bu örneği verdik. Geri dönüşünü yapmıştı. Dolayısıyla hani birinci olmazsam bırakırım cümlesi tıpkı 5 Haziran'da Fox TV'de 2023 yılında Kemal Kılıçdaroğlu 48,5 oy almıştı. Çok başarılıydı. Bunun aksini söyleyenlerin altını kazıyın AK Parti trolü çıkar diyen kendisi olduğunu bir kez daha hatırlatıp bugün söylediği cümlelere tekrar parantezle bakabiliriz.
3: Buyurun. İmamoğlu konusunda ben biraz ayrışıyorum Ferhat Murat'tan. Özellikle yeni parti kurulduğundan beri bu tamamen kopuş değil elbette. Ama
2: fikir ayrılığı var tabii.
3: Fikir ayrılığı da değil. Yani böyle şeyde kamuoyu önünde Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki mesafe sanki biraz artmış gibi. Yani CHP'deyken daha böyle Ekrem İmamoğlu'yla Özgür Özel'i eş başkanlar gibi, yani bir tanesi tutuklu, mağdur eş başkan gibi sürekli zikrediliyordu, ismi anılıyordu vesaire. Ama yeni partideki konumlanma daha böyle genel başkan ve partinin işte tutuklu belediye başkanı ya da tutuklu bir üyesi diyelim. Öyle bir hiyerarşinin içerisine girdi daha fazla. Yani işte mesela en basitinden şunu beklerdik. Önceki pozisyonun devamı olsa yeni partinin kuruluş sürecinde daha fazla isminin zikredilmesi, kendisine bağlı hesaplardan avukatları aracılığıyla vesaire mesajlar verilmesini, ama yeni partiye dair ilk mesaj, hatta kendisinin CHP'den ayrılıp yeni partiye geçtiği mesajı bile baya geç geldi. 2-3 hafta önce falan geldi Ekrem İmamoğlu'nun ve öyle de çok alkışlanmadı, medyada köpürtülmedi. Biraz Özgür Özel yeni partide sanki bu tamamen sezgiler üzerine konuşuyorum. Yani bildiğim bir şey değil ama sanki CHP'deyken Ekrem İmamoğlu'nu sırtında taşıyormuş ve şu anda sırtında değil yanında taşıyormuş gibi bir duruma dönüştü. Bunun sebebini bilemiyorum. Ama orada daha yüklü bir bagaj varmış. O eş başkanlık sanki sürekli vurgulanmak zorundaymış gibiydi. Burada gerçekten Özgür Özel, ha bu arada sadece Ekrem İmamoğlu için de söyleyemeyiz aslında. Orada daha partili arkadaşları, genel başkan yardımcıları vesaire, onlar da çok ön plana çıkıyordu CHP'de. Ve Özgür Özel'in sıklıkla cümlelerinin farklı isimler tarafından değillendiğini, düzeltildiğini falan da görüyorduk. Burada biraz daha o genel başkanlık makamı daha ondan sorulura dönmüş gibi. Bu zaman içerisinde ne olur bilemiyorum ama burada biraz daha o alışa geldiğimiz genel, yani genel başkan bir partinin baş sorumlu ismi pozisyonunu biraz daha kavramış gibi. Bunun arkasında ne yatıyor bilmiyorum ama daha fazla bunu görüyoruz. Ha, bu arada ayrılma meselesine de hazır söz gelmişken, çok gelmiyor kalabalık olduğumuz için.
6: Programın sonu geldi.
3: Bence dönmek üzere ayrıldılar. Ama bu dönüş tabii ki formüle edilmeliydi. Mustafa Bey'in söylediği gibi, yani öyle dönüp nasıl geleceksiniz? Yeni, yani bir parti kurmuşsunuz. Koskoca bir kurumsal kimlik üzerine yeniden çalışıyorsunuz. İşte illerde, ilçelerde bir sürü, yani
2: fazla çalışmamışlar. Netflix'ten almışlar işte kurumsal.
3: Onun dışında yani bir sürü para harcayacaklar sonuçta. En basitinden tek bir genel merkez binasını satın almak bile ciddi bir maliyet sonuçta. Yani onu
0: kiraladın
3: da
2: boşalttığı yeri kiraladılar.
3: Evet, hatta Konya'da da öyle olmuş. O da enteresan tabii, Gelecek Partisi'nin
1: bu
6: zamanda.
1: Daha önce boşaltmıştı galiba onu.
2: Evet evet. Başka bir binaya geçmişti.
6: Evet. Yani günün sonunda kira da olsa, yani ciddi bir maliyete, ciddi bir iş gücüne dönük bir şeyden bahsediyoruz. Hı-hı. Dönüş kolay olsa zaten o kadar kolay vazgeçmezlerdi. Ha, Özgür Öze için bence bu kararı vermek de kolay olmadı. O kadar kolay mıydı deniliyor ama bence duygusal kopuşu CHP'den kolay değildi. Sadece onun değil pek.

0: Bata, hani o duygu halini anlıyorum. Hatta Özgür Özel'i duygusal olarak hala işte mesela vatandaşa falan da böyle bazı görüntüleri yansıdı çok sert. Hala duygusal bir şeyinin olduğunu, yükünün olduğunu düşünüyorum. Ve bence birileri ona takvim var, bir sayaç işliyor ve biz artık gitmek zorundayız. Yoksa pek çok şeyi kaçıracağız diyerek onu götürdüler ve dönüş için böyle bir formül verildi. Yani karar çıkar ve oradan eğer haklı olduğumuza dair bir dönüş olursa bunu da işte kurultay, birleşme vesaire şeklinde formüle ederiz de. Bunu zaten yeni de söylemedi. Bir ay önce de T24'e verdiği röportajda da benzeri bir ifade vardı. O arkadaşlarımızı orada işte bu karar bozulursa kurultay yapılsın diye bıraktık gibi bir ifadesi vardı. Zeynel Emre'nin de yine parti kurulduktan hemen sonrasındaki açıklaması bunu işaret ediyordu. Yani bir kurultay. Orayı butlancılara, tırnak içinde söylüyorum kendi ifadeleriyle, bırakmamak adına böyle bir çaba. Ama burada bu kadar da çalışılmış, doğrudan dönüş olmaz. Dolayısıyla böyle bir formül sanki kendi kafalarında, en azından Özgür Özel'in buna ikna edildiğini düşünüyorum. Ama bir tarafta da şu var, kim ikna ediyorsa zaten o kararın çok da öyle çıkmayacağını düşünüyor. Özgür Özel'i ayırmak için sanki söylediler bunu. Yani
1: Neden
0: ben
1: belli.
0: CHP'ye dönüş yolunun çok da kolay olduğunu düşünmeyenlerin sayısının yeni partiye gidenlerde de fazla olduğunu
2: Tabii
0: düşünüyorum.
2: tabii o bence de
3: Biz de
2: öyle.
3: mi öyle
2: Ama
3: düşünüyoruz?
2: yani YSK'nın Eylül 2025'te yaptığı açıklamalar var. Çünkü YSK şunu söyledi orada. Dedi ki siyasi partiler kanununda bir mevzuat boşluğu var. Ceza yargılaması tabii ki de Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yapılacak. Delegeler arasında yani bu mesela rüşvet, kamu kurumu, personel olmadığı için aslında rüşvete de girmiyor ama işte bir şekilde siyasi partiler seçim kanununa bir muhalefet varsa, seçimlere hile katılma ve sonucun sakatlanması varsa bunu ceza olarak tespit ediyorsa bana bunu söyle, bu bana gelecek, ben karar veririm şeye hani genel yönetim, genel başkanım, genel merkezin değişip değişmeyeceğini, böyle olması gerekiyor diyor YSK. Çünkü o bende, o yetki bende. Bir Asli Hukuk Mahkemesi bir partiye atamaması
1: Seçimler
2: gerekiyor.
1: yapıldığı
2: Tabii
1: esnada
2: oradaki
1: orada.
2: boşluk şeyden
1: Sizin
2: kaynaklı. Türk
1: söylediğiniz
2: Kanunu
1: o böyle
2: Medenisi'nin uygulanması
1: olsa.
2: ve dernekler kanunu. Ama YSK şunu söylüyor. Diyor ki bak bu yetki bende olması gerekiyor. Benim varlık sebebim Yüksek Seçim Kurulu olarak seçimleri yapmak ve aynı zamanda parti kongrelerini yapmak. Benim varlık sebebim bu. Ceza yargılaması varsa bana gönder sonucunu. Hüküm olduktan sonra ben o hükme bakacağım. Belki iki tane diyelim ki bir kongre düşünün, herhangi bir parti, yani bu olay üzerinde konuşmayalım. İki tane böyle bir alışveriş olmuş ama fark var 700. YSK diyecek ki evet böyle bir şey var. Bunlar da kişiler zaten hapis cezalarını almışlar ama sonucu değiştirmiyor. Devam edin diyecek. Sonucu sakatlayıp sakatlamadığına ve bunun sonucunda orada bir karar verip vermeyeceğine benim karar vermem lazım diye Eylül ayında gerçekten çok aydınlatıcı açıklamalar yaptı YSK. Boşluğu da söyledi siyasi partiler kanununda. Yargıtay'dan da benim hani kulis bilgim yok, benim gazeteci değilim ama benim sadece böyle izlediğim kadarıyla, tabii 3. Hukuk Dairesi'ne gitti, orada bir bakılacak vesaire, ama Yargıtay'da da bu karar konusunda YSK'ya paralel düşünenler olduğunu biliyorum. O anlamda yani ben farklı, yani çıkarsa ben şaşırmam ama tabii şu söyleniyor. Türkiye'de hani çok açık söyleyeyim. Türkiye'de yargı bağımsız değil. Türkiye'de tamamen her şey siyasi kararlardır. Dolayısıyla zaten bölünmesi isteniyor. Niye
1: O
2: zaten?
1: zaman
2: Bu
1: birinci
2: şekilde
1: mahkeme
2: düşünüyorum.
1: niye öyle
2: Ben
1: karar
2: buna
1: verdi?
2: bu kadar siyah beyaz
1: Öyleyse.
2: bakmadığım için, ben bu konuya bu kadar siyah beyaz bakmadığım için, daha böyle bir akademik gözlükle daha objektif olmaya çalışarak, hayır yani o kadar da değil dediğim için, Yargıtay'dan farklı bir karar da çıkabilir. Çünkü birinci derecede farklı çıktı mesela. İkinci derece farklı, temiz, daha farklı gelebilir. O yüzden diyorum. Ya da ikisinin
1: Yani
2: ortası bir
1: yargı
2: şey gelebilir.
1: siyasi değil mi siz o zaman
4: Gelebilir.
1: yani? Onu
2: Hayır,
1: anlıyoruz.
2: ya bu
1: İki
2: gri bir
1: derece
2: alan. Hani
1: mahkeme
2: gri bir
1: farklı
2: alan ama
1: karar verebildiğine göre,
2: siyah beyaz
1: yok,
2: olmaz.
1: siyasi baskı da olsaydı direkt
2: Bütün
1: birinci derecede o kararı
2: işte
1: aldırırlardı
2: o
1: sizin
2: mesela
0: onar
1: koyduğunuz tez.
0: geçerli
2: Şimdi
0: diyor.
2: Kamuda
1: İkincisi
2: hani
1: istinaf onardı, Yargıtay da onardı. Hiç tartışma olmazdı. Acaba
2: ya mesela
1: Yargıtay bozacak mı falan
2: şöyle
1: konuşmazdık
2: söyleyeyim. Hani
1: yani.
2: farklı bir örnek ama hani çok Covid döneminde aşı zararlı mı değil mi diye soruyorlardı doktorlara ve doktorlar şunu söylüyordu. Ya zararlı da diyemem, zararlı değil de diyemem. Çünkü deyip gri alanları anlatıyordu. Ama kamuoyu da genelde şunu söylüyordu. Ya zararlı mı değil mi? Bana bunu söyle. Hani siyah mı beyaz mı? Tabii bu daha çok böyle istenilen bilgidir. Ama hani
1: Zararlı
2: ben
1: olmadığını düşündü ki birçok kişide oldu mecburiyeti.
2: mesleki sorumluluğum
4: Bu belki
2: gereğince de
4: bu
2: hani
4: tartışmalardan
2: tamamen

0: çok bağımsız siyasi değil de diyemem. Ama tamamen siyasi, hiç, tamamen bağımlı hiçbir şey olmaz da diyemem. O anlamda diyorum yani.
1: Bu bütün bu tartışmalardan ayrı olarak mesela bu herhangi bir kurumun bir takım farklı pratikleri ve o pratikler üzerinden bir takım eleştiriler dile getirilebilir. Ama bir bütün olarak aslında zaman zaman hepimizin içine düştüğü hata diyelim ya da yapmış olduğu hata. Mesela yani yargı bağımsız değildir dediğiniz zaman aslında bütün bir yargı camiasını zan altında bırakıyoruz. Dolayısıyla sahip çıkmamız gereken, korumamız gereken bir takım kurumlar ve değerler var. İyi işlemesi yönünde bir takım telkinlerde bulunabiliriz ama dediğim gibi yanlış pratikleri olabilir. Daha hoş olmayan antidemokratik pratikleri de olabilir.
2: Eleştirilebilir kararlar olabilir. Yargı kararları eleştirilen münezzeh
1: değil
2: ama. Bir
1: bütün olarak kurumlar üzerinden yani benim bu yargılama süreçlerinde de işi hukuksal çerçevede tutulması gerektiğini, işin siyasallaştırılmaması gerektiğini, eğer siyasallaştırırsa bunun çok da ağır maliyetleri olabileceği konusunda kendimce yaptığım uyarılar hiç işe yaramadı. Ben hukuksal bir mücadelenin daha toplumda kabul göreceğini ifade etmiştim, söylemiştim. Çünkü gerçekten masum olan belediye başkanı arkadaşlarımız olabilir. Gerçekten bir takım suça bulaşmış arkadaşlarımız olabilir vesaire falan. Yani her meslek grubunda, her siyasal partide bu olabilir. Ama bir bütün olarak herkesi suçlu ya da herkesi suçsuz görmek...
0: İşte demek istediğim şey
1: aynı öyle.
0: Zaten.
1: Yani dolayısıyla bu içinden çıkılmaz bir şey. Yani çünkü mesela günün sonunda ne oldu? Şu karar verildi. Dendi ki ya işte bu yargı bağımsız değildir. Dolayısıyla bu aleyhimize karar veriyor. Ama biraz önce Ferhat Murat Hocam'ın dediği gibi ilk mesela karar çıktı. Dediler ki işte o zaman Ankara'da hakimler varmış. Evet. Şimdi bunu
0: işte bu siyasi şimdi, yorumlar oluyor.
1: Ya ama işte şunu söylemeye çalışıyorum.
2: Ama bu bakın, hale getiren de Ali Aydar Bey çok özür dilerim.
1: Şimdi mesela aileler
2: de bu yorumu çok bakın, yapanlar. Şimdi
1: bir bakın ailelerin bu şu anda en son Aziz İhsan Aktaş davasından sonra ailelerin bizzat birçok ailenin bana söylediği şey şu. Bu tavrı koymasalardı bizim çocuklarımız bu kadar cezayı almazdı. Ona bakarak mı verdi kararı vermedi vesaire falan bakın. O bu başka bir şey.
2: Ama sürekli soruyu getiriyor işte Ali Haydar. Mesela şöyle düşün. Melih Gökçe'ye soruşturma başlatılıyor. Evet. Bu dengelemek için yapılan bir şey. İşte bugün bir gazeteci arkadaşımız gözaltına alınıyor. Ona da mesela ben eleştiriyorum o kararı. Ama her şeyi bu mantıkta okumaya başladığımızda biz ya CHP'de yaptılar ya işte AK Partili de yapacaklar ki kamu ya hukuk sistem böyle çalışmaz ki. Yani bir kantar var barometre gibi algımetre kamuoyunun algısına göre biz kararlar alalım. Böyle çalışmaz ki eksik olur hata olur yanlış değerlendirme olur bunları eleştirebiliriz. Yok. Ama zaten bu tartışmaları yapanlar en çok yargının bu hale anılır gelmesinde çok büyük bir katkı sağlıyorlar
0: yani kendilerine. Karar yani hakimlerin bir cümle hemen hakimlerin takdir yetkilerinin farklılaşması da iki tane doğru da birbiriyle çelişebilir. Evet. Mesela şu olayda birinci derece mahkemenin kararıyla YSK'nın çok farklı tabii seviyeler duruşu bu konuda birbirine çok yakın. Bölge Adliye Mahkemesi'nin duruşu daha farklı. İkisi de hukuki yorum yapıyor. Takdir yetkileri ve yorumlamaları farklı. O yüzden diyorum Yargıtay'dan nasıl karar çıkacak mesela ben şunu diyemiyorum.
2: Gürsel Tekin'i kesinlikle onaylanır. Öteki taraftan kesinlikle ilçe seçim kurulunda başka bir şey
0: bakalım
2: söyleyeyim.
0: Yargıtay'ın
2: zaten öyle olması lazım değil mi Mustafa Bey? Yani
0: ne yakın
3: hayır ama
2: yargı kararının ne çıkacağını bilmememiz lazım.
3: Çok birbirinden kopuk oluyor. Yani tabii. Onun A dediğine o Z deyince hukuk mutlak hukuk nerede diyorsunuz?
0: Her iki tarafta yargı mensubu sonuçta.
2: İşte yorumları daraltıcı yasalar ortaya çıkartabilirsek yorumu olabildiğince az maddeleri okuduğu zaman ortalama bir insanın da ya bu böyle çıkar diyebileceği bir noktaya getirmek önemli.
4: Haftaya devam ederiz inşallah. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Profesör Doktor Yaşar Acısalioğlu uzaktan bağlantıyla bizimle beraberdi. Doktor Ali Aydar Fırat, Doktor İbrahim Uslu, Doçent Doktor Mustafa Çağatay Aslan ve Merve Şebnem Oruç, Ferhat Murat. Çok sağ olunuz. Hadi bir reklam.
5: Plantek'le devam edecek. Plantek benimle hep.
6: 1-1-2
7: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
8: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
9: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
10: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
11: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
12: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112

0: 1-1-2
1: Pirantek'le devam ediyor. Pirantek benimle hep.
2: Açık ve Net'in sonuna geldik. Hoşçakalın.

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Bugün 1 Eylül Salı saatler 5'i gösteriyor ve gelişmeleri aktaracağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel enkaza dalgıç indirebilecek Türkiye'ye ait o arama kurtarma gemisinin bugün bölgeye ulaşacağını açıkladı. Kaza ile ilgili mahkemeye çıkarılan 14 zanlıdan 9'u hakkında ise tutuklama kararı verildi.
1: Batıyoruz.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yolcu gemisinin alabora olması sonucu kaybolan 20 kişi arama çalışmaları sürüyor. Zamana karşı yarış devam ederken aralarında gemi kaptanı ve mürettebattan 7 kişinin de olduğu 14 kişi soruşturuluyor. Yeni açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu 259 yolcu ve 8 mürettebat taşıyan gemideki 8 kişi hayatını kaybetmişti. Kaybolan 20 kişi için denizden ve havadan arama çalışmaları devam ederken gemiden denize savrulan eşyalar da görüntülendi. KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, kayıp kişileri arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Enkazda robotik dalış yapılacağını belirtti. KKTC Başbakanı Üstel de Türkiye'den iki arama kurtarma gemisinin bölgeye ulaşmasını beklediklerini söyledi.
3: Gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak, gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti olarak bu 20 insanımıza öyle veya böyle ulaşmak için bütün çalışmalar son sürat devam etmektedir. İkinci büyük derine dalgıç indirebilen ve orada geminin içinde ne var ne yok 514 metre derinliğe suya gömülen gemiye yarın öğleden sonra ulaşılacak.
2: Üstel, geminin seferine izin veren liman yetkililerinin görevden uzaklaştırıldığını ve haklarında soruşturma başlatıldığını da belirtti. Aralarında gemi kaptanı, mürettebattan 7 kişi ve bir şirket çalışanının da olduğu 14 kişi ise Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. 14 zanlıdan 9 hakkında 3 gün tutukluluk kararı verildi. Kaptan mahkemedeki ifadesinde kazanın meydana geliş şeklini anlattı. Dalgalar sonucunda geminin ön tarafının koptuğunu ve geminin alabora olduğunu söyleyen kaptan, kazanın bu şekilde başladığını belirtti. Polisin mahkeme emriyle iki kişiyi daha aradığı öğrenildi. Girne'deki kriz masasında süreci yöneten Erhürman'la Kıbrıslı Rum lider Hristo Doulidis arasında 2 Eylül'de yapılması planlanan liderler görüşmesi ise facia nedeniyle 9 Eylül'e ertelendi.
0: Girne açıklarında batan o gemi tabii pek çok ailenin yüreğini yaktı. Biçer ailesi de onlardan biri. Tatil için Kıbrıs'a gitmişlerdi. Eve dönüş yolunda batan gemide ailenin iki evladı kayboldu. Anne gözyaşları içinde evlatları Miray ve Mehmet Asaf'tan bir haber bekliyor.
4: Evlatları ellerinin arasından kayıp gitti. Gözyaşlı anne batan gemide kaybolan iki evladını bekliyor.
5: Vallahi halim kalmadı. Hakkım kalmadı. Gözümü kapatıyorum, gözümün önüne yüzleri geliyor.
4: 5 kişilik Biçer ailesi Hatay'dan Kuzey Kıbrıs'a tatil için gitmişti. Tatillerini tamamlayan 3 çocuklu aile Türkiye'ye dönmek için gemiye bindi. Başlarına geleceklerden habersizlerdi. Gemi su almaya başlayınca baba ve anne 12, 10 ve 6 yaşındaki çocuklarını kurtarmaya çalıştı. Çocuklardan sadece 10 yaşındaki Halil Kerem, anne ve babasıyla birlikte hayata tutunabildi.

0: 12 yaşındaki Miray ile 6 yaşındaki Mehmet Asaf kayboldu. Anne ve baba yerine de evlatlarından bir haber beklerken yakınları da Hatay'da dua ediyor.
1: Torunlarımı gönderin, neredelerse Allah rızası için gönderin, bulun, nerede kim gördüyse Allah'ım hayattalarsa.
2: Girne'deki gemi faciası sonrası gözler deniz güvenliğine çevrildi. Peki yolcu gemileri hangi koşullar altında sefere çıkabilir? Acil durumlarda nasıl hareket edilmesi gerekir? Cevabı haberimizde.
3: Abi geri dönsün ya. Abi geri dönsün. Abi geri
4: dönsün. Kaptanın geri dönme yetkisi var. Yani liman başkanı çıkarmama yetkisi var. Delil toplayarak bunu yapmak zorunda. Hatalar zinciri var burada. Ne olduğunu bulmakta tabii yetkileri kalmış.
0: Hatalara işaret etti. Geminin sefere çıkabilmesi için gerekli olan 3 temel unsuru açıkladı.
4: 3 tane unsur olması gerektiğini belirtmiştim. Bunlar denize elverişlilik, yola elverişlilik ve yüke ya da buna endekslersek yolcu elverişlik.
0: Girne'deki gemi faciasının ardından gözler deniz güvenliğine çevrildi. Peki yolcu gemileri hangi koşullar altında sefere çıkabilir?
4: Yola elverişliği verecek olan liman başkanlığıdır. Bütün evraklarına bakar. Bu geminin yola gidebilecek personelin nitelik ve nicelikleri bakımından, sayısı bakımından, evrakları bakımından yeterli olup olmadığına bakacak. Ancak bir de önemli olan denizin hava durumuna bakması gerekiyor. Bakıyor. Yani o geminin sefere gitmek yetisi denize elverişliğine bağlı. Personelde bir sertifikasyonları da olması lazım. Bizim STCW dediğimiz yani standart eğitimleri olması lazım.
0: Gemi kurtarma uzmanı Ömer Asmalı, yolcu gemilerinin yılda bir periyodik bakımdan geçmesi ve temel donanımların mutlaka incelenmesi gerektiğinin altını çizdi. Denizde yaşanabilecek acil durumlarda ilk 20 dakikanın önemine dikkat çekti.
4: Uluslararası Denizli Can ve Mal Güvenliği Sözleşmesi'ne göre alarm verildikten ilk yarım saat sonra herkesin gemiyi terk etmesi gerekiyor. Yani suda ve can filikalarında, can salonunda olması gerektiği. Ama gemi peki tek nasıl yapacaksın? Sorun burada. İşte gemi personeli yolculara bunu anlatması lazım. Aynen uçaklarda olduğu gibi gemilerde de kalkmadan önce kısa mesafe olduğu için söylüyorum. Uzak mesafede bu yapılamayabilir de daha sonra yapılabilir. Yolcuları belki bilgilendirmeleri gerekiyor.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'a gitti. Başkent Bişkek'te resmi törenle karşılanan Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kırgızistan'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Manas Uluslararası Havalimanı'nda Kırgızistan Başbakanı Adılbek Kasımaliyev ve Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'a geleneksel börek ve bal ikram edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan daha sonra başkent Bişkek'te Dünya Göçebe Oyunları açılış törenine katıldı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov ve eşi Atgül Japarova ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Bişkek Arena Stadyumu'ndaki tören renkli anlara sahne oldu. Ülkeler kortej yürüyüşü düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunlara katılan Türk takımını ayakta selamlayarak alkışladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ikinci gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya gelecek. Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'la da görüşecek. İkili temasların ardından Şangay İşbirliği Teşkilatı toplantısına katılacak. Zirvenin ardından Erdoğan'ın yarın Ankara'ya dönmesi bekleniyor.
0: Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında ilk komite toplantısı İstanbul'da yapıldı. Toplantıya 3 ülkenin dışişleri, savunma bakanları ile genelkurmay başkanları katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, anlaşmanın bölgesel sahiplenmenin bir ürünü olduğunu söyledi. İttifak genişleyebilir mesajı verdi.
2: İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı. Anlaşma bölgesel sahiplenme anlayışının bir ürünüdür. Mekke Savunma İttifakı'nın ortaya koyduğu barışçıl vizyonun anlaşmanın özünde yer alan ilkeleri paylaşan diğer dost ülkelerle beraber ilerletilmesi ortak temennimizdir.
1: Bölgesel istikrara vurgu yaptı. İttifakın genişleyebileceğini söyledi.
2: İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz.
1: Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında ilk komite toplantısı İstanbul'da yapıldı. Türkiye'nin ev sahipliğindeki toplantıya Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Dışişleri ve Savunma Bakanlarıyla Genelkurmay Başkanları katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgede yeni bir güvenlik mimarisinin tesis edilmesi sürecinin başladığının altını çizdi.
2: Bu ittifakla beraber biz bölgede giderek daha büyük bir istikrarın oluşacağını göreceğiz ve belirsizlik azalacak arkadaşlar.
1: Fidan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine de sert tepki gösterdi.
2: Netanyahu, canisi, soykırımcısı bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir. Bütün küresel güvenlik için Netanyahu ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle bir tehdit oluşturmaktadır. Uluslararası toplumun bu caniyi, bu soykırımcıyı durdurması ve bütün dünyaya zarar vermesinin artık önüne geçmek gerekiyor.
1: Dışişleri Bakanı, Karadeniz'deki gemilere yönelik giderek artan tehdit ve saldırılar için de yeni bir anlaşma olabilir dedi.
2: Artık global gıda güvenliği için de büyük sorun oluyor. Biliyorsunuz tahıl ürünleri dünya marketlerine gidemediği için bize birçok ülkeden bu konuda gerçekten müracaat geliyor şu anda. Yani Türkiye olarak bir şey yapabiliyorsanız lütfen yapın diye. Tahıl anlaşmasına benzer bir anlaşmayı daha yapmak için çalışıyoruz.
1: Toplantı sonrası bakanlıktan yapılan açıklamada, krizlerin barışçıl çözümünü teşvik etmek üzere adil, kapsayıcı ve kalıcı barışa yönelik işbirliği ve bölgesel barışa katkı vurgusu yapıldı. Mekke Anlaşması kapsamındaki işbirliğinin daha da kurumsallaştırılması için adımlar atma hususunda mutabık kalındığı vurgulandı.
0: Yeni Parti'nin Ankara'daki genel merkezi ilk toplantıyla kapılarını açtı. Genel Başkan Özgür Özel yeni binadaki ilk parti meclisi toplantısına başkanlık etti. Partide 3 dönem kuralı olacağının altını çizdi ve olası bir erken ya da baskın seçime hazırız mesajı verdi.
3: Tüm yönetici makamlarında en fazla 3 dönem kuralı uygulanacak. Elbette dönem kuralı genel başkan içinde olacak. Gireceğim ilk seçimde partiyi iktidar partisi yapmazsam derhal kurultaya gideceğim ve görevimi benden sonraki genel başkanımıza devredeceğim.
1: Üç dönem kuralının altını çizdi. İktidar hedefi koydu.
3: Gemimizi elimizden aldılar. Millet yenisi olsun dedi bu yeni gemimizde. Fırtınalara, dalgalara asla ve asla boyun eğmeden yeni gemimizle birlikte açılıyoruz. Yeniye doğru gidiyoruz. İktidara doğru gidiyoruz. Vira bismillah.
1: Yeni parti genel merkezi ilk toplantıyla kapılarını açtı. Parti meclisi toplantısı öncesi Genel Başkan Özgür Özel ve PM üyeleri fidan dikti. Ardından yeni binaya geçildi. Toplantı açılışında konuşan Özel son üye sayısı ve bağış rakamlarını paylaştı.
3: Şu ana kadar 539 milyon liralık bir bütçemiz oluştu. Bu tarihte görülmemiş bir teveccühtür. Partimize üye olan vatandaşlarımızın sayısı an itibariyle 600 bini aşmış durumdadır. Bunlardan 400 binden fazlası online üyelik.
1: Özel, her türlü seçim olasılıklarına hazır olduklarını da vurguladı.
3: 72 il ve 857 ilçede tam anlamıyla örgütlenmiş durumdayız. 9 ille ilgili de bu hafta içinde işlemler tamamlanacak. Mayıs 2027'den itibaren yapılacak seçimlere yeni parti seçime girme yeterliliğini kazanmış olarak gidecek. Bir erken seçim, bir baskın seçim ihtimallerine karşı da hazırlıklarımızın o ihtimaller karşısında da var olduğunu teyit etmek isterim.
0: Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un 7 yıl boyunca danışmanlığını yapan Ali Şenyurt savcılıkta tanık sıfatıyla ifade verdi. Enginyurt ailesine gidecek paraların önce kendisine geldiğini öne sürdü. Parayı elden alır, kendi hesabımdan onlara gönderirdim dedi. Cemal Enginyurt

0: Engin Yurt'un oğlu Alptürk Engin Yurt'un Ordu'da bir akaryakıt istasyonu işlettiğini, Ankara'da bir eğlence mekanına ortak olduğunu anlattı.
1: Engin Yurt ailesine gidecek paraları önceden elden aldığı ve kendi hesabından gönderdiğini söyledi. Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Engin Yurt'un 7 yıl boyunca danışmanlığını yapan Ali Şen Yurt, savcılıkta tanık sıfatıyla ifade verdi. Engin Yurt'un mevcut danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Engin Yurt'un yaklaşık 7 yıl danışmanlığını yapan Ali Şen Yurt da, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Engin Yurt'un oğlu Alptürk Engin Yurt'un mali ve ticari ilişkilerini mercek altına aldığı soruşturmada tanık sıfatıyla ifade verdi. Savcılık Şen Yurt'a Engin Yurt ailesinin para hareketlerini ve Alptürk Engin Yurt'un ticari faaliyetlerinin finansman kaynağını sordu. Alptürk Engin Yurt'un Ordu'da bir akaryakıt istasyonu işlettiğini, Ankara'da bir eğlence mekanına ortak olduğunu bildiğini söyledi. Alptürk'ün bu işletmeleri kuracak maddi gücü olduğunu düşünmüyorum dedi. Şen Yurt'a Engin Yurt ailesinin MASAK raporuna yansıyan para transferleri de soruldu. Cemal ve Alptürk Engin Yurt'un kendisinde vekaletlerinin bulunduğunu söyleyen Şen Yurt, Engin Yurt ailesine gidecek bazı paraların önce kendi hesabına geldiğini anlattı. Bu paraları aldıktan sonra hesabımdan para transferi yapıyordum dedi. Şen Yurt, Cemal Engin Yurt'un borsada işlem yaptığını bildiğini ifadesinde anlattı. Hatta çoğu zaman zarar ettiğinde çok sinirlendiği anlara şahit olduğum ifadelerini kullandı. Engin Yurt'un milletvekilliği öncesinde ticaretle uğraştığını, milletvekilliği döneminde de gayrimenkul alım satımı yaptığını söyledi.
0: Gazeteci Murat Ağrel, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, basında yer alan haberler sonrası Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin reysen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'ne çağrılan Murat Ağrel, savcılığa tanık sıfatıyla ifade verdi ve ifade sonrası açıklama yapan Ağrel, soruşturmanın genişleyeceğini düşündüğünü kaydetti. Ağrel, Melih Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek'in Almanya Düsseldorf'ta bir şirket kurduğunu ve bu şirketin sıfır ciroyla 2024 yılında bir anda 3 milyon 800 bin avro mal varlığına sahip olduğunu öne sürmüştü. FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı üstünden yöneten sözde sivil imam Kemal Batmaz'ın kızı geçen hafta İstanbul'da yakalanmıştı. Esma Batmaz tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor. FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı üstünden yöneten sözde sivil imam Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz İstanbul'da yakalanmıştı. Ankara Adliyesi'nde çalışırken meslekten ihraç edilen hakim Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu da yine aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. İki şüpheli de sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. İstanbul Sancaktepe'de 39 yaşındaki milli antrenör Funda Bakış evinin önünde tartıştığı eski çalışanı tarafından bıçaklandı. Genç kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 21 yaşındaki saldırgan ve iki şüpheli gözaltına alındı.
2: İyilik yaptığı biri tarafından katledildi.
3: Milli antrenör sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı 1,5 yıl yanında çalışan stajyeriydi. Olay İstanbul Sancaktepe'de akşam saatlerinde yaşandı. 39 yaşındaki Funda Bakış'la eski çalışanı arasında 3 aydır anlaşmazlık vardı.
4: 21 yaşındaki Zehra G yaklaşık 1,5 yıl boyunca milli antrenör Funda Bakış'ın spor salonunda stajyer antrenör olarak çalışıyordu. Ancak bir süre sonra işten çıkarıldı. Funda Bakış'ı tehdit ediyordu. Olay günü de sabah saatlerinde tehdit mesajları attı. Akşama doğru da evinin önüne geldi.
2: Olay günü sabah itibariyle BTK kayıtlarında da görülecektir zaten. Eşimi kendisi ve erkek arkadaşı diye adlandırdığı kişi tarafından yüzlerce kez aranıldı, tehdit edildi. Hemen 155'i arayıp şikayette bulundum.
3: Zehra G. ve yanındaki arkadaşlarıyla Funda Bakış ve eşi arasında tartışma çıktı. Ardından taraflar kavgaya tutuştu.
4: Evin önünde başlayan kavga sokağın her iki tarafına da taştı. Funda Bakış ve Zehra G. yolun karşısına geçti. İkili arasında yaşanan arbede sırasında katil zanlısı Zehra G. yere düştü ve cebinden çıkardığı bıçağıyla Funda Bakış'ı göğsünden yaraladı.
3: Genç kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırganlar olay yerinden koşarak kaçtı. Funda Bakış kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan Zehra G. ve kavgaya karışan şüpheliler gözaltına alındı. Katil zanlısı ifadesinde Funda Bakış adına 100 bin lira kredi çektiğini, öncesinde de 20 bin lira borç verdiğini söyledi. Tartışma alacak verecek meselesinden kaynaklandı dedi. Bakış'ın eşi ise bu iddiaları reddetti.
2: Alacak verecek maddiyat gibi durumlar tamamen asılsız. Bunları duydukça çok şaşırıyoruz. Acımızı yaşamak istiyoruz ama bu haberler bizi yıkıyor. Tamamen iyilik yaptığı birinden kötülük buldu ve canından oldu.
3: Yakalanan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
0: Temmuz'dan işsizlik oranı %8,1 oldu. İşsiz sayısı 2.860.000 kişiye ulaştı. İstihdam edilenlerin oranı ise %48,3 olarak hesaplandı.
1: İşsizlik Temmuz'da 0,5 puan arttı. %8,1 oldu. İşsiz sayısı ise 2.860.000. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin iş gücü verilerini açıkladı. Buna göre 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,5 puan artarak %14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %11,3, kadınlarda ise %20,3 olarak tahmin edildi. İstihdam oranı ise %48,3 olarak hesaplandı. İstihdam edilenlerin sayısı Temmuz ayında bir önceki aya göre 388 bin kişi azalarak 32 milyon 362 bin kişi oldu.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki tansiyon yeniden yükselirken Trump bir kez daha İran'ı vurabileceklerini söyledi. İran ise Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye ait İHA düşürüldüğünü bildirdi.
3: İran'ın başarısız bir ülke olduğunu söyledi. Bir kez daha vurabileceklerinin mesajını verdi. ABD Başkanı Donald Trump gazetecilerin İran hakkındaki sorularını yanıtladı. Trump Oval Ofis'te yaptığı açıklamada İran'a vurabileceklerini söyledi. Ne olacağını göreceğiz dedi. İran'a yönelik olası saldırıların ise sınırlı kalacağını belirtti. İranlıların liderinin kim olduğunu bilmediğini iddia etti. Hürmüz Boğazı'ndansa gecede ortalama 30 geminin geçtiğini savundu. Amerikan Axios haber platformunun haberine göre Trump, İran'a karşı sınırlı hava saldırıları düzenlemeyi değerlendiriyor. Bir ABD yetkilisi planın ardındaki amacın İran'ın saldırı riskini azaltmak olduğunu kaydetti. İran'ın Fars haber ajansına göre ise devrim muhafızları ordusuna ait hava savunma sistemi ABD İHA'sını düşürdü. İran Genelkurmay Başkanlığı da yazılı açıklamasında saldırgan Amerikan ordusunun bölgeyi terk etmekten başka yolu yok ifadelerini kullandı. İran'a karşı Amerikan saldırganlığını kolaylaştıranlar şunu bilmelidir ki güçlü silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırının kaynağını hedef alacaktır diye ekledi. ABD ile İran arasındaki tansiyon yeniden yükselmiş, ABD İran'ın Lark Adası'na saldırmıştı. İran'da bir Amerikan İHA'sını düşürmüş, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD üslerini vurmuştu.
0: Orta Doğu'da gerilim haftalar sonra yükselirken İran Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı geçmeye çalışan bir süper tankerin iki deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu. Açıklama İran Devrim Muhafızları Ordusu donanmasından geldi. Geminin Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki yasa dışı bir rota üzerinden geçmeye çalıştığı iddia edildi. Açıklamada bir süper tanker iki deniz mayınına çarptıktan sonra alev aldı ve tamamen durdu denildi. Güvenlik düzenlemelerini ihlal eden gemilerin akıbetinin de benzer olacağı kaydedildi. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları da Umman'ın Hasap kentinin 12 deniz mili kuzeyinde bir tankerin kaynağı bilinmeyen bir mühimmatla vurulduğunu açıklamıştı. İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskısı artıyor. İsrail ordusu Ramallah'a bağlı Beytunyah kentinde 37 dönümden fazla araziye el konulmasını öngören askeri emir çıkardı.
3: İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik baskı artıyor. İsrail 37 dönümden fazla araziye el konulmasını öngören emir çıkardı. Açıklama Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Yahudi Yerleşim Birimiyle Mücadele Konseyi'nden geldi. İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah'a bağlı Beytunya kentinde 37,5 dönüm araziye el konulmasını öngören askeri emir çıkardığı belirtildi. Arazilerin askeri bölgenin bitişiğinde olduğuna iştirak edilerek kararla askeri bölgenin genişletilmesinin amaçlandığı kaydedildi. Karara göre ayrıca imzalandığı tarihten 60 gün sonra araziler üzerindeki mutlak tasarruf yetkisinin İsrail Savunma Bakanlığı'na verileceği öne sürüldü. Hak sahiplerine itirazda bulunmaları için saha incelemesinin yapıldığı günden itibaren 7 gün mühlet tanındığı belirtildi. İsrail makamları sadece Temmuz ayında 831 dönüm Filistin arazisine el koymak üzere 31 askeri emir çıkardı. İsrail askerleri 80 yıkım gerçekleştirdi. Bu yıkımlardan 80'i mesken, 165 yapı hedef alındı. İsrail ordusunun Gazze şeridine saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandı.
0: Yunanistan ve İsrail hava savunması işbirliğinde yeni bir adım attı. İki ülke Yunanistan'a çok katmanlı bir hava savunma ağı kurulmasını öngören yaklaşık 3 milyar euro değerinde bir anlaşma imzaladı.
3: Yunanistan ve İsrail 3 milyar euroluk savunma anlaşmasına imza attı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ülke tarihinin en büyük anlaşmalarından biri olarak niteledi. Tel Aviv'de imzalanan Aşil Kalkanı Anlaşması'na göre İsrail, Yunanistan için çok katmanlı bir hava savunma sistemi kuracak. İsrail'in oluşturacağı bu savunma ağı omurgasının bir katmanında Davut Sapan adı verilen uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi yer alacak. Barak MX ve Spider'ın da kullanılacağı savunma ağına MMR tipi çok gövdeli radarlarla yeni bir ulusal komuta ve kontrol sistemi de entegre edilecek. İki ülke ayrıca 26 milyon euroluk ek bir anlaşma da imzaladı. Bu anlaşmayla Yunanistan'ın stratejik tesislerini korumak için drone kubbesi sistemleri alınacak. Netanyahu anlaşmayı ülke tarihinin en büyüklerinden biri olarak niteledi. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle 10 yıl önce yaptıkları Doğu Akdeniz İttifakı'nın doğrudan devamı olduğunu söyledi. Bu adım, İsrail'in gücünü, savunma ihracatımıza duyulan güveni ve bölgesel ittifakların güçlendirilmesini yansıtıyor ifadelerini kullandı. Aşil Kalkanı projesi, Atina'nın 2030 ajandası kapsamında yürüttüğü askeri modernizasyon programının temel parçalarından biri. Yunanistan'da anlaşmaya tepki gösterenler oldu. Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis utanç verici yorumunu yaptı. Yunanlıların büyük çoğunluğu soykırımcı apartheid devletine karşı olmasına rağmen biz yönetici sınıfımızın bu rezil anlaşmayla Yunanistan'ı lekelemesine izin verdik dedi. Radikal Sol İttifak Siriza ve Yunanistan Komünist Partisi de anlaşmayı eleştirdi. Yunanistan son yıllarda hava savunma kapasitesini artırmaya çalışıyor.
0: Suriye'de silahlı gruplar güvenlik güçlerine saldırdı. Saldırılarda 10 iç güvenlik mensubu yaralandı. Suveyda kentinde Dürzilerin bir kısmının lideri Hikmet el-Hecri'ye bağlı olduğu öne sürülen silahlı gruplar Suriye hükümet güçlerine saldırdı. Çatışma çıktı. 10 iç güvenlik gücü yaralandı. Saldıran gruptan da yaralananların olduğu öğrenildi. Silahlı gruplar Mansura köyünü de yine İHA'larla hedef aldı. Suriye'deki Dürzi cemaatinin bir kısmının lideri Hecri, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suveyda bölgesinin bağımsızlık kazanması gerektiğini iddia etmişti. Bu süreçte İsrail'le yakınlaşarak Tel Aviv yönetiminden

0: destek görmüştü. Nepal'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 900'ü aştı. Kayıp olan 4247 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Ekipler bölgedeki hidroelektrik tünellerinde 900'den fazla kişinin mahsur kaldığını tahmin ediyor. Bu tünelleri açmak için gece gündüz çalışmalar yapılıyor.
1: Nepal ve Çin'in Tibet özerk bölgesini vuran sel felaketinde arama çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki hidroelektrik enerji projeleri için açılan tünellerde yaklaşık 900 kişinin mahsur kaldığı tahmin ediliyor. Ayrıca felakette hayatını kaybedenler için toplu cenaze törenleri yapılmaya başladı. Nepal'deki arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler 11 hidroelektrik projesi kapsamında açılan tünellere ulaşmaya çalışıyor. 933 işçinin mahsur kaldığı tahmin edilen tünelleri açmak için iş makineleri devrede. Nepalli yetkililer, selin getirdiği enkazı temizlemek için kontrollü patlamalarında yapıldığını açıkladı. Nepal, felakette kaybolanların sayısına ilişkin de açıklama yaptı. Şimdiye kadar 323 yabancı ülke vatandaşının felaketten kurtarıldığını duyurdu. 39 ülkeden en az 590 yabancı hala aranıyor. Pekin, Tibet'te 23 ülkeden 261 yabancının hala kayıp olduğunu duyurdu. Felakette yaşamını yitirenler için cenaze törenleri yapılmaya başlandı. Nepal'in Chitwan bölgesinde kimliği henüz tespit edilemeyen yaklaşık 200 cenaze için toplu mezar yapıldı. Cenazelerin bozulduğu için böyle bir adım atıldığı belirtildi. Yetkililer cenazelerden DNA örneği alındığını da ifade etti. Kimlik tespiti yapılan cenazeler daha sonra ailelerine teslim edilecek.
0: Giresun'da sağanak sele ve heyelana neden oldu. Dereler taştı, bazı köy yolları kapandı.
2: Bir anda şiddetlendi. Dereler suyu taşıyamadı. Sel köyleri bastı. Heyelan yolları kapattı. Giresun'da sağanak etkiliydi. Yağış özellikle Yağlıdere ve Espiye ilçelerinde hayatı felç etti. Dağlardan gelen su dereleri taşırınca sel de kaçınılmaz oldu. Sokaklar ve tarım arazileri su altında kaldı. Ekipler suya yol açmak için bölgede uzun süre çalıştı. Yağış beraberinde toprak kaymalarını da getirdi. Çok sayıda köy yolu kapandı. Bazı evler tedbir olarak tahliye edildi. Valilik zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda uyardı. Ekiplerin bölgedeki hasar tespit çalışması devam ediyor.
0: Bursa'da bir sünnet düğününde ikram edilen yemek davetlileri hastanelik etti. 350'den fazla kişi hastaneye başvurdu.
2: Düğün keyifli başladı, hastanede bitti. Rahatsızlananlar soluğu acil serviste aldı. Bursa Orhaneli'de bir sünnet düğününde misafirlere tavuklu pilav ikram edildi. Yaklaşık 500 kişinin katıldığı düğünde yemek yiyenlerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı. Mide bulantısı ve kusma şikayetiyle 367 kişi hastanelere başvurdu.
3: Yemekten zehirlenme mi?
4: Evet, yemekten.
2: Zehirlenme belirtisi gösterenler tedavi altına alındı. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü durumu ağır olan kimsenin olmadığını açıkladı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de yemekten numune aldı. Ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğü sudan numune alıp inceleme başlattı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bugün Gürcistan'ın başkenti Tiflis'i ziyaret edecek. Temaslarında suç örgütlerinin lojistik ve finansal yapıları, istihbarat paylaşımı ve ortak mücadele mekanizmaları ele alınacak. Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan arasındaki o üçlü güvenlik mekanizmasına Gürcistan'ın dahil edilmesi de yine ziyaretin önemli başlıkları arasında olacak.
2: Suç örgütlerinin lojistik ve finansal yapılanmaları masaya yatırılacak. Uyuşturucu kaçakçılığına karşı ortak mücadele yöntemleri ele alınacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan'da temaslarda bulunacak. Son yıllarda

0: Türkiye ile Gürcistan arasında suç örgütleriyle mücadelede ortak çalışmalar arttı. Yurt dışına kaçan suç örgütü elebaşlarının ihalesinin yanı sıra sınır aşan suç yapılanmalarına karşı da uluslararası işbirliği kapsamında ortak hareket ediliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkan Tamazaşvili ile Tiflis'teki görüşmenin ana gündemini organize suç ve uyuşturucu ile mücadele oluşturacak. Sınır aşan suçlarla mücadelede mevcut üçlü mekanizmanın genişletilmesi de görüşmedeki önemli başlıklardan birisi. Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan arasında yürütülen güvenlik işbirliğine Gürcistan'ın da dahil edilmesi ve benzer işbirliklerinin diğer komşu ülkelere yayılması planlanıyor. Bakan Çiftçi'nin Gürcistanlı mevkidaşıyla yapacağı görüşmede suç örgütlerinin ülkeler arasındaki hareket alanını daraltacak ortak mekanizmaların geliştirilmesi hedefleniyor. Yurt dışına kaçan suç örgütü liderlerinin Türkiye'ye iade süreçleri de hızlandı. Geçtiğimiz günlerde aynı hafta içerisinde Arjantin, Gürcistan ve Azerbaycan'dan 4 organize suç örgütü elebaşı Türkiye'ye getirilmişti.
1: Yurt dışına çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Bulgaristan'a geçmek isterken Kapıkule sınır kapısında tır dorsesinde yakalandı. Edirne Kapıkule gümrük sahasında Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere gelen bir tır şüpheli bulundu. Gümrük muhafaza ekipleri araçta detaylı arama yaptı. Tır dorsesinin alt kısmında iki kişinin saklandığı fark edildi. Saklandıkları yerden çıkarılan şüphelilerin YouTuber Arif Kocabıyık'la bir İran vatandaşı olduğu belirlendi. Yapılan sorgulamada Kocabıyık hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Kocabıyık ve tır şoförünün işlemleri sürüyor. Dünya genelinde hızla artan sentetik uyuşturucu tehlikesi özellikle gençleri hedef almaya devam ediyor. Onlardan en yaygın olan metamfetamin kullanımı son yıllarda 5'e katlandı. Habertürk muhabiri Alihan Tok kişiyi duygusuz bir canavara dönüştüren o maddeyi araştırdı. Eski metamfetamin bağımlılarıyla konuştu.
2: Akli dengemi bir dönem çok uzun bir süreli yitirmiştim.
3: Gerçekten ilk zamanda ben bağımlı oldum yani.
4: Uyuma yok, yemek yeme yok. Bunlar zaten bir insandan alındığı zaman insan zombileşiyor bu sefer.
5: Uyumuyorlar. Günlerce yemek yemeden acımasızca savaşıyorlar. Duygusuz bir robot gibi. Çünkü her biri düzenli olarak sentetik uyuşturucu kullanıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazileri canavara dönüştüren ve savaştıran bu madde şimdi insanları silahsız öldürüyor.
4: Babam metamfetamin kullanıyordu, bir gün vefat etti.
5: 1893'te Japon kimyager Nagai Nagayoshi tarafından merkezi sinir sistemini uyaran bir ilaç olarak sentezlenmişti. İlaç yıllar içinde zehir tacirlerinin laboratuvarda ürettiği sentetik bir uyuşturucuya dönüştü.
2: İçince ayrı bir sinir var, içmeyince apayrı bir sinir var.
3: Erkek arkadaşım bir akşam eve metamfetamin getirdi.
4: Aslında ben kendim merak ettim.
5: Önce arkadaşlarından, yakınlarından temin edip bağımlılığı artan kullanıcı bu zehri tek başına bulmaya çalışıyor. İnternete yöneliyor ve orada da karşısına zehir tacirlerinin kurduğu Telegram grupları çıkıyor.
2: Telegram grupları üzerinde satılıyordu metamfetamin.
5: Polis ekipleri o grupları yakından takip ediyor. 2026 yılı içinde uyuşturucu ticareti yapılan 130'dan fazla Telegram grubu kapatıldı. 415 kişi gözaltına alındı. Bu gruplarda ucuz ve kolay ulaşılır gibi görünse de uyuşturucunun bedeli koca bir ömür.
2: 2 tane çocuğum var. 2,5 yıldır ayrıyız.
4: Annemi de kaybettim ve o gece ben gene madde içtim. O kadar bu benim üstüme bir vicdan azabı oldu ki.
6: Bu tür maddeler dopamin patlamalarına neden oluyor. Aynı sentetik maddeyi birlikte kullanan iki farklı kişide farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor.
2: Metamfetamini ailem öğrendiğinde beni eve kapattılar. 3. kattan aşağı atladım ve sol bacağımı kırdım. Sol bacağım kırık olmasına rağmen ben hala daha sürünerek bu maddeyi almaya gidiyordum.
5: Uyutmuyor, yemek yedirmiyor ve hatta sık kullananların hayal görmesini, kafasında kurmasını sağlıyor. Toplum vicdanını derinden sarsan ve hatta aile içindeki acı hikayelerin arkasında işte bu kolay ve ucuz üretilen metamfetamin var.
3: Akıl sağlığım, gerçeklik algım tamamen gidiyordu. Kendimi şeytan zannetmeye başladım. Ailem çok korkuyordu. İnsan o kafayla kendini de öldürebilir. Allah korusun başkasına.

0: zarar verebilir. Benim çocuğum yapmaz diyorlardı. Gerçekten ben onların çocuğuydum ve yapmazdım. Ben bile yaptığıma şaşırdım.
1: Jilet attım kendime yani.
2: Neden?
1: Paça attım. Ya psikoz, bunun günlerce bizi uyutmadığı, yemek yedirmediği için psikoz atakları geçiriyoruz.
3: Ve kullanıcı günün sonunda satıcı olmaya da zorlanıyor.
1: Satıyordum mecburen çünkü ertesi güne de para yetiştirmem lazım. Bana en büyük zararı özellikle çok insanı zehirlemiş olmam kendi içimde diye düşünüyorum. Çünkü çok annenin ahını aldığımı düşünüyorum.
4: Bu işin sonu ya hapishane, ya mezarhane, ya da hastane. Başka hiçbir çıkışı yok. Ama yaşamayı seçmeliyiz.
3: Yaşamı seçmek için erken teşhis ve profesyonel yardım şart. Yeşilay ve Bağımsız Yaşam Derneği gibi kuruluşlar bu konuda ailelere yardım ediyor. Ancak hepsinden önce en önemli tedbir uyuşturucuyla hiç karşılaşmamak.
5: Bu tür maddelere erişilebilirliğin kısıtlanması, bununla ilgili tedbirlerin alınması gerçekten çok önemli. En önemli şey sağlıklı yaşam bilincini oluşturmak.
0: Merak etmesinler, merak etmesinler. İlk dumandan çok şey olur. Bir kereden bir şey olmaz değil, bir kereden çok şey oluyor.
6: İstanbul Beyoğlu'nda rapçi Poison'in konserinde kavga çıktı, taraflar birbirine girdi. Cumartesi akşamı Beyoğlu'nda, Kızılay Meydanı'nda rapçi Poison'in konseri vardı. Konseri izlemeye gelen iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırdı. Konser alanında arbede yaşandı. Polis ve özel güvenlik görevlileri müdahale etti. İki grup güçlükle sakinleşti. Adana Osmaniye istikametinde otoyolda bir aracın emniyet şeridinde park halinde bulunması jandarmanın dikkatini çekti. Ekipler arabada yaşlı bir çiftin bulunduğunu gördü ve telefonda dolandırıcı ile konuştuklarını fark etti. Jandarmanın dikkati dolandırıcılığı bakın nasıl önledi.
7: Kesin eminsiniz değil mi? Oğlunuz değil.
8: Yöntem yine aynıydı. Kendisini savcı ve polis olarak tanıttı. Terör örgütüyle bağlantı yalanını gerekçe gösterdi. Telefonu bu kez jandarma ekipleri aldı. Fark edildiğini anlayınca oğluyum dedi. O anlar jandarmanın yaka kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.
7: Beyefendi, beyanlara göre siz oğlu değilsiniz. Milletin numarasını aramayın.
8: Adana'da bir aracın emniyet şeridinde park halinde beklemesi jandarma ekiplerinin dikkatini çekti. Araç içindeki sürücünün sürekli telefonda konuştuğunu gören ekipler, telefonun ucundaki kişinin dolandırıcı olduğunu ve emekli öğretmen çifti dolandırmaya kalkıştığını fark etti.
7: Alo, kiminle görüşüyorum? Ben Adana Otoyol Jandarması.
8: Jandarma personelinin telefonu alması üzerine dolandırıcı, yaşlı çiftin oğlu olduğunu söyledi.
7: Adınız ne beyefendi? Numarada kayıtlı olmadığından soruyorum.
8: Ancak aile telefondaki o kişiyi tanımadığını belirtti.
7: Kesin eminsiniz değil mi? Oğlunuz değil. Beyefendi, beyanlara göre siz oğlu değilsiniz. Yani aramayın bir daha bu numarayı. Engelleyeceğiz, bilginiz olsun.
8: Jandarmanın dikkati emekli öğretmen çifti dolandırılmaktan kurtardı.
6: Sırbistan, Çin menşeli robot köpekleri silahlı hale getirerek askeri tatbikatta kullanmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Vučić, sistemlerin 15 gün içinde silahlı olarak gösterileceğini açıkladı.
8: Sırbistan'da silahlı robot köpekler sahaya sürülecek. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Çin menşeli robot köpeklerin Sırp silah sistemleriyle donatılarak 15 gün içinde askeri tatbikatta gösterileceğini açıkladı. Vučić, robot köpeklerin Çin'den alındığını belirtti. Robotların çok ciddi silahlarla kullanılacağını söyledi. Vučić, Sırp uzmanların robotlara uzaktan silah kontrolü sağlayan sistemler entegre ettiğini ve robotların kullanılmadan önce en az 100 saatlik hareket testini tamamlaması gerektiğini belirtti. Üretilecek humanoid robotların sağlık, tarım, sanayi gibi alanlarda da kullanılması planlanıyor. Çin menşeli robotların Sırbistan'ın askeri sistemine entegrasyonu, Sırbistan'ın Pekin'le derinleşen savunma ilişkilerinin yeni adımı olarak değerlendiriliyor. Daha önce Çin'den İHA ve hava savunma sistemleri alan Belgrad, AB üyeliğine aday olmasına rağmen Pekin'le yakın ekonomik ve siyasi ilişkiler sürdürüyor.
6: Türkiye'de plastik atıkla mücadele kapsamında Sıfır Atık Vakfı önemli bir çalıştay düzenledi. Çalıştayda çevreyi korumak için hangi adımların atılabileceği konuşuldu.

0: Son 70 yıllık dönemde plastiğin dünya çapında üretimi yaklaşık 230 kat artarak 460 milyon tonun üzerine çıkmış durumda.
1: Üstelik plastik atık kaynaklı kirlilik daha da artıyor. Peki ciddi bir çevre sorununa dönüşen bu kirliliğin önüne nasıl geçilecek?
0: Plastiğin bütün yaşam döngüsünü kapsayan bir mesele olarak ele almak zorundayız. Plastik attığımız yerde kalmıyor. Akarsularda, denizlerde, denizlerden okyanuslara, bir ülkenin kıyısından başka bir ülkenin kıyısına taşınabiliyor. Çünkü kirliliğin sınırı yok.
1: Sıfır Atık Vakfı İstanbul'da plastik atık çalıştayı düzenledi. COP31'e giden süreçte Türkiye'nin plastik atıklarla mücadelesi konuşuldu. Yeni politikalar ve mücadele yöntemleri ele alındı.
0: Bizim hedefimiz çevre ile ekonomi arasında bir tercih yapmak değil, çevreyi koruyan, ekonomiyi güçlendiren ve insanı merkeze alan bir dönüşümü hep birlikte gerçekleştirebilmektir.
2: Bir kültür oluşacaksa, bir şehirden dünyaya mesaj verilecekse, sıfır atığın başkenti iddiasıyla ortaya çıkan İstanbul'da yapılabilir.
1: Plastik atıkların yönetimi için yapılabileceklere de değinildi.
0: Tek kullanımlık ve kısa ömürlü ürünleri azaltmak, kaynağında ayrı toplama ile geri dönüşümün miktar ve kalitesini yükseltmek, atık yönetiminin sağlıklı işlemesi ve sonuç vermesi için şart.
3: İzmir'deki Simirna Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Arkeologları heyecanlandıran 3 yeni mekan daha bulundu. Ayrıca Antik Kent'te ilk kez duvar resimleri de tespit edildi.
4: Belki ilk defa bu mekanlarda duvar resimlerine ulaştık.
1: Hem duvar resimlerine hem yeni mekanlara ulaşıldı. Simirna Antik Kenti arkeologları şaşırtmaya devam ediyor. İzmir'in tarihi kent merkezindeki Simirna Antik Kenti'nde kazılar devam ediyor. Antik kentte 2025 yılında mozaikli mekan tespit edilmişti. 2026 yılında da o yapıyı ortaya çıkarmak için çalışmalar sürdü. Bu çalışma yeni keşiflere ulaşılmasını sağladı.
4: Aynı noktada 3 farklı mekana ulaştık. İkisi mozaik taban döşemine sahip, biri ise mermer döşeli.
1: Mekanlar Efes Antik Kenti'ndeki yamaç evlerine benzerlik gösteriyor. Arkeologlar yapıların kamusal işleve sahip olabileceğini tahmin ediyor.
4: Roma İmparatorluğu 395 yılında ikiye bölünür, yeni organizasyonlar oluşur. Kentlerde de dönüşüm başlar.
1: Üç yeni mekanda incelemeler devam ederken duvarlarda resimler de göze çarptı. Bu da antik kent için bir ilk.
4: Duvar resimleri hiç bulunmamıştı bugüne kadar. İlk defa bununla karşılaşmamız heyecan verici.
1: Antik kente 2000 yıldır akan suyun kaynağı da araştırılıyor.
4: 2000 yıldır akan bir sudan bahsediyoruz. Kaynak konusunda çok fikrimiz yok. 150 metrelik bir yolculukla Simirna Agorası'na ulaştığını görüyoruz.
3: İzmir'in turistik ilçesi Foça'nın sahillerinde görülen deniz anaları endişelendirdi. Koyu mavi renkli deniz anaları yüzmek isteyen tatilcileri tedirgin ediyor.
1: Sahile gelenler şaşkın ve tedirgin. İzmir'in Foça ilçesinde deniz anası yoğunluğu yaşanıyor.
5: Herhalde siz de denize girecek yer aradınız.
6: Aynen öyle.
5: Bulabildiniz mi?
6: Vallahi maalesef bulamadık. Her sene çok güzel olurdu ama bu yıl biraz hem kirli hem deniz anaları falan kıyıya vurmuş.
5: Evet. Ne kadar, kaç tane deniz anası gördünüz?
6: Yani şu ana kadar yol kenarında 10-15 tane gördük. Orada çok fazla var teknelerin yanında. Adana'dan geldik bir de. 1100 kilometreden geldik ama hiç umduğumuzu bulamadık.
5: İzmir'in Foça ilçesinde geçmiş yıllarda tam da 3 yıl önce deniz anaları kıyıya vurmuştu. Kabus geri mi döndü? İşte bu korku bir kez daha ortaya çıktı. Çünkü kıyıya vuran onlarca deniz anaları çevredekileri tedirgin etti.
1: Mavi renkli deniz analarının kıyıya vurduğu gözlendi.
7: Biz 20 gün kadardır buradayız, karavancıyız. Geldiğimiz gün de kıyıda görmüştük zaten. Bir tedirgin olduk aslında. Burada oturan insanlar çok az görüldüğünü söylediler. Ama geldiğimizden beri rüzgarla her sabah hemen hemen 8-10 tane kıyıdan eşimle beraber topluyoruz.
1: Yakıcı kapsüllere sahip ve zehirli deniz canlıları olan deniz anaları ölü olsa dahi temas edildiğinde zehirleyebiliyor.
5: Kıyıya vuran deniz analarının şeffaf, mavimsi, kubbemsi bir gövdesi var. Uzmanlar

0: bu deniz analarına kesinlikle dokunulmaması konusunda uyarıyor. Denize girmeye geldiniz.
1: Evet.
0: Çocukları uyardınız.
1: Ve uyardık, deniz anası var, girmesinler tabii. Ne için girecekler ki burada şimdi? Müsait değil tam. Çocuklar geldi benim şeyden, Balıkesir'den. Onları gezdireyim diye getirdim.
0: Ama denize giremeden dönüyorsun.
1: Giremedik. Bak sesi.

0: Heynan'da düzenlenen ilk Deniz Kızı Dünya Kupası ve 2026 Çin Deniz Kızı Açık Şampiyonası büyük ilgi gördü. Yarışlar görsel şölene dönüştü.
1: Deniz kızları Dünya Kupası için suya indi. Çin'de düzenlenen ilk Simas Deniz Kızı Dünya Kupası'nda yüzden fazla sporcu su altında hem teknik hem de sanatsal becerilerini sergiledi. Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde Simas Deniz Kızı Dünya Kupası ve 2026 Çin Deniz Kızı Açık Şampiyonası düzenlendi. Organizasyon, Deniz Kızı sporu tarihindeki ilk Dünya Kupası olarak kayıtlara geçti. Deniz Kızı sporunun giderek yaygınlaştığı Çin'de ulusal ve uluslararası sporcular da yarışmalara katıldı. Çin, Avustralya, Singapur ve ABD'nin de aralarında bulunduğu 12 ülke ve bölgeden yüzden fazla deniz kızı bir araya geldi. İlk Simas Deniz Kızı Dünya Şampiyonası'nın teknik temsilcisi Yang Ying, deniz kızı dalışının zorluk ve sanatı birleştiren bir spor olduğunu söyledi. Ying'e göre, zorluk teknik tarafta, güzellik sanatsal sunum ve performans da öne çıkıyor. Teknik puanlamada bireysel hareketlerin zorluğu, hareketler arasındaki geçişler ve çiftlerle grupların senkronizasyonu değerlendiriliyor. Yarışmada A kategorisi hareketleri en kolay hareketleri içerirken B, C ve D kategorilerinde zorluk derecesi giderek artıyor. Sporcuların hareketlerin yanı sıra ifadelerini ve saçlarını da uyumlu bir şekilde yönetmeleri gerekiyor. Tema, müzik, makyaj, kostüm ve vücut hareketlerinin birbiriyle uyumlu olması da performansın önemli bir parçası.
0: Beşiktaş stadında Çorum Futbol Kulübü ile karşılaştı. Kara Kartallar 6-2'lik skorla rakibini mağlup etti. Galibiyetteki büyük pay ise hat-trick yapan Sırp yıldız Vlahovic'e ait.
2: Dušan Vlahovic hat-trick yaptı. Beşiktaş evinde farklı kazandı. Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş sahasında Çorum Futbol Kulübü'nü 6-2 mağlup etti. Bu karşılaşmayla birlikte Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano, Dušan Vlahovic birlikteliği meyvelerini vermeye başladı. Siyah beyazlıların gol yağmurunda gollerin yarısı Vlahovic'den geldi. Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dušan Vlahovic Süper Lig'de ilk 11'de başladığı ilk maçında hat-trick yaptı. Golcü oyuncu Çorum Futbol Kulübü karşısında 43. dakikada penaltıdan kaydettiği golle Beşiktaş formasıyla ilk golünü attı. Vlahovic 59 ve 66. dakikalarda kaydettiği gollerle hat-trick yaparak galibiyette büyük pay sahibi oldu. Sırp yıldız bundan önceki son hat-trickini Fiorentina formasıyla Spezia'ya karşı yapmıştı. O dönem Fiorentina'yı çalıştıran isim yine Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano'ydu. Vlahovic İtalyano yönetiminde sezonun ilk yarısında 24 maçta 20 gol atarak kariyerinin en parlak dönemlerinden birini yaşamıştı. Sırp golcü Italiano sonrası kariyerinde ise henüz hiçbir sezonda 20 artı gol barajına ulaşamadı. Vlahovic'in Beşiktaş formasıyla bu başarıyı tekrar yakalayıp yakalayamayacağı ise merak konusu.
0: Serie A ekibi Fiorentina 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Kutlamalara Fatih Terim de katıldı.
3: Fiorentina 100 yaşında. Floransa ekibi 100. kuruluş yıl dönümünü birçok etkinlikte kutladı. Coşkunun zirve yaptığı kutlama ise Artemio Franchi Stadında yaşandı. Tek tek anons edilen kulüp efsaneleri taraftarlarla buluştu. Gecenin dikkat çeken isimlerinden biri Fatih Terim oldu.
4: Fatih Terim mi?
5: L'imperatore che è stato l'allenatore della Fiorentina del nuovo millennio.
4: Tutto vero.
3: Fiorentina'yı 2000-2001 sezonunda çalıştıran Terim, yıllar sonra yeniden Fiorentina taraftarlarının karşısına çıktı.
4: I suoi gol, i suoi 31 gol, tanto per fare un esempio.

0: In una singola stagione, in un singolo...
1: Tribünlerin eski teknik direktörlerine gösterdiği sevgi ve saygı gecenin en duygusal anlarından biriydi.
2: Arjantinli süper yıldız Lionel Messi milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı. Şimdi bu haberi izleyeceğiz ve bu dilimi noktalayacağız. Saat başında yeniden buradayız, bekliyoruz.
3: Lionel Messi milli takım kariyerini noktaladı. Dünyaca ünlü Arjantinli süper yıldız Lionel Messi milli takımı bıraktığını duyurdu. 39 yaşındaki Messi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.
4: Finalden bu yana geçen sürenin ardından üzerine uzun uzun düşündükten sonra hepinize milli takımı bıraktığımı açıklamak istiyorum. Ruhu acıtan ve hala acıtmaya devam eden bir karar oldu ama zamanının geldiğini anlıyorum. Yemin ederim ki her şeyimi verdim. Sadece her şeyin kazanıldığı son yıllarda değil, öncesinde de her zaman mücadele ettim. Bu 20 yıl boyunca gösterdiğiniz tüm sevgi için teşekkür ederim. Sizi sahada, içerideyken duymayı çok özleyeceğim. Artık ben de sizlerden biri olacağım. Dışarıdan her zaman desteklemeye ve arkasında durmaya devam edeceğim.
3: 2005 yılında Arjantin formasını ilk kez sırtına geçiren Messi, 2021'e kadar ülkesine beklenen başarıyı getiremedi. 2021'de Brezilya'da düzenlenen Copa Amerika'yı kazanan Messi ve arkadaşları, 2022'de Avrupa şampiyonu İtalya'yı Finalissima'da mağlup etti ve bir kupa daha kazandı. Messi, koleksiyonunda eksik olan tek parça olan Dünya Kupası'nı da aynı yıl kaldırdı. Arjantin, Katar'da düzenlenen organizasyonda Fransa'yı penaltılarla devirdi ve 3. yıldızı taktı. Messi ile Arjantin, 2024'te Copa Amerika'yı bir kez daha kazanarak ülkesine mutluluk yaşatmıştı. 39 yaşındaki oyuncu, 2026 Dünya Kupası'nda milli takımla finale kadar ulaşmış ve İspanya'ya finalde mağlup olarak turnuvayı ikinci tamamlamıştı. Mavi beyazlı formayla toplamda 189 maça çıkan Messi, 107 kez fileleri havalandırırken 38 kez de arkadaşlarına gol pası verdi.

0: haberin ve hayatın içinde.
1: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız.
0: Gündemin sıcak başlıkları.
1: Yakın tarihin belki de en yüksek miktarlı soygunu olarak geçen olaya bakacağız. İstihbarat dünyasında çok konuşulan bir vaka. Kara para soruşturmalarının tam ortasına oturan kişilerden, portrelerden bahsedeceğiz. Bunların hepsi gerçek. Hepsi de Türkiye'de yaşandı.
0: Satır arasında kalanlar. Perde arkasında yaşananlar.
1: Toplamda burası 60 haneli bir köy. Benim de işaret ettiğim noktada Tavşantepe köyü var. Yine bu ara sokağı gösterdiğimizde yıkımın ne kadar büyük olduğunu. Enkaza bir diğer yönden de bir bakmaya çalışalım.
0: Zülfikar Ali Aydın'la Habertürk Manşet. Hafta içi her gün 17'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Giresun yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 35, Şanlıurfa güneşli 36 derece.

Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Günaydın. Bugün 1 Eylül Salı. Saatler 6'yı gösteriyor. Ben Tuğba Södekoğlu. Bir saat boyunca Türkiye'de ve dünyada neler olup bitti hepsini paylaşacağız. Önce Ukrayna'ya dönelim. Savaş 5. yılında ve Ukrayna'da bir kez daha patlama sesleri yankılandı. Rusya başkent Kiev'e hava saldırısı düzenledi. Bakalım.

Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Günaydın. Bugün 1 Eylül Salı. Saatler 6'yı gösteriyor. Ben Tuğba Södekoğlu. Bir saat boyunca Türkiye'de ve dünyada neler olup bitti hepsini paylaşacağız. Önce Ukrayna'ya dönelim. Savaş 5. yılında ve Ukrayna'da bir kez daha patlama sesleri yankılandı. Rusya başkent Kiev'e hava saldırısı düzenledi. Bakalım.

Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Günaydın. Bugün 1 Eylül Salı. Saatler 6'yı gösteriyor. Ben Tuğba Södekoğlu. Bir saat boyunca Türkiye'de ve dünyada neler olup bitti hepsini paylaşacağız. Önce Ukrayna'ya dönelim. Savaş 5. yılında ve Ukrayna'da bir kez daha patlama sesleri yankılandı. Rusya başkent Kiev'e hava saldırısı düzenledi.

Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Günaydın. Bugün 1 Eylül Salı. Saatler 6'yı gösteriyor. Ben Tuğba Södekoğlu. Bir saat boyunca Türkiye'de ve dünyada neler olup bitti hepsini paylaşacağız. Önce Ukrayna'ya dönelim. Savaş 5. yılında ve Ukrayna'da bir kez daha patlama sesleri yankılandı. Rusya başkent Kiev'e hava saldırısı düzenledi. Bakalım bir kez daha patlama sesleri yankılandı. Rusya başkent Kiev'e hava saldırısı düzenledi. Bakalım

0: Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Günaydın. Bugün 1 Eylül Salı. Saatler 6'yı gösteriyor. Ben Tuğba Södekoğlu. Bir saat boyunca Türkiye'de ve dünyada neler olup bitti hepsini paylaşacağız. Önce Ukrayna'ya dönelim. Savaş 5. yılında ve Ukrayna'da bir kez daha patlama sesleri yankılandı. Rusya başkent Kiev'e hava saldırısı düzenledi. Bakalım.
1: Hürriyet gazetesinden okuyoruz. İstanbul'da Bakırköy'de Özel Metfa Polikliniği isimli güzellik merkezinde kadınların gizlice çekilerek görüntülerinin pazarlandığı skandal söz konusu biliyorsunuz. Bu skandalda tutuklanan 3 şüphelinin ifadelerine ulaşmış gazete. Suçlamaları reddeden merkezin işletmecisi Fatma Özçalışkan. Fotoğrafta da görmektesiniz efendim. Fatma Özçalışkan'ın avukatının ifadesine göre ünlü giyim mağazalarının soyunma kabinleri, oteller ve günlük dairelerden toplanan 15 bin görüntülük bir havuz oluşturulduğu iddia ediliyor. Ve bu görüntüler daha sonra işte dediğim gibi pazarlanıyormuş ve hatta bir annenin emzirme görüntüleri bile varmış gazetenin yazdığına göre. Skandalla ilgili 4 kadının şikayetiyle başlayan soruşturmada gözaltına alınan 3 şüphelinin ifadesini alan Cumhuriyet Savcısının tutuklama talepli sevk yazısında dosyaya konu müştekiler dışında çok sayıda kişiye ait görüntülerin kayda alındığı, paylaşıldığı ve yayıldığını belirtir. Kolluk tutanaklarına da değinildi deniliyor. Maalesef tam 15 bin görüntülük iğrenç arşiv haberinin detayları, kan donduran detayları bugünkü Hürriyet'te yerini almış efendim. İstanbul'dayız, Sancaktepe'de 39 yaşındaki milli antrenör Funda Bakış evinin önünde tartıştığı eski çalışanı tarafından bıçaklandı. Genç kadın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 21 yaşındaki saldırgan ve 2 şüpheli de gözaltına alındı.
2: İyilik yaptığı biri tarafından katledildi.
3: Milli antrenör sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı 1,5 yıl yanında çalışan stajyeriydi. Olay İstanbul Sancaktepe'de akşam saatlerinde yaşandı. 39 yaşındaki Funda Bakış'la eski çalışanı arasında 3 aydır anlaşmazlık vardı.
4: 21 yaşındaki Zehra G. yaklaşık 1,5 yıl boyunca milli antrenör Funda Bakış'ın spor salonunda stajyer antrenör olarak çalışıyordu. Ancak bir süre sonra işten çıkarıldı. Funda Bakış'ı tehdit ediyordu. Olay günü de sabah saatlerinde tehdit mesajları attı. Akşama doğru da evinin önüne geldi.
2: Olay günü sabah itibariyle BTK kayıtlarında da görülecektir zaten. Eşimi kendisi ve erkek arkadaşı diye adlandırdığı kişi tarafından yüzlerce kez aranıldı, tehdit edildi. Hemen 155'i arayıp şikayette bulundum.
3: Zehra G. ve yanındaki arkadaşlarıyla Funda Bakış ve eşi arasında tartışma çıktı. Ardından taraflar kavgaya tutuştu.
4: Evin önünde başlayan kavga sokağın her iki tarafına da taştı. Funda Bakış ve Zehra G. yolun karşısına geçti. İkili arasında yaşanan arbede sırasında katil zanlısı Zehra G. yere düştü ve cebinden çıkardığı bıçağıyla Funda Bakış'ı göğsünden yaraladı.
3: Genç kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırganlar olay yerinden koşarak kaçtı.

0: Zanlısı ifadesinde Funda Bakış adına 100 bin lira kredi çektiğini, öncesinde de 20 bin lira borç verdiğini söyledi. Tartışma alacak verecek meselesinden kaynaklandı dedi. Bakış'ın eşi ise bu iddiaları reddetti.
1: Alacak verecek maddiyat gibi durumlar tamamen asılsız. Bunları duydukça çok şaşırıyoruz. Acımızı yaşamak istiyoruz ama bu haberler bizi yıkıyor. Tamamen iyilik yaptığı birinden kötülük buldu ve canından oldu.
0: Yakalanan üç şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
2: Efendim, Lionel Messi'den söz edeceğiz. Milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı. Haberi izleyelim. Bir küçük ara, saat başında beraberiz.
3: Lionel Messi milli takım kariyerini noktaladı. Dünyaca ünlü Arjantinli süper yıldız Lionel Messi milli takımı bıraktığını duyurdu. 39 yaşındaki Messi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.
4: Finalden bu yana geçen sürenin ardından üzerine uzun uzun düşündükten sonra hepinize milli takımı bıraktığımı açıklamak istiyorum. Ruhu acıtan ve hala acıtmaya devam eden bir karar oldu ama zamanının geldiğini anlıyorum. Yemin ederim ki her şeyimi verdim. Sadece her şeyin kazanıldığı son yıllarda değil, öncesinde de her zaman mücadele ettim. Bu 20 yıl boyunca gösterdiğiniz tüm sevgi için teşekkür ederim. Sizi sahada, içerideyken duymayı çok özleyeceğim. Artık ben de sizlerden biri olacağım. Dışarıdan her zaman desteklemeye ve arkasında durmaya devam edeceğim.
3: 2005 yılında Arjantin formasını ilk kez sırtına geçiren Messi, 2021'e kadar ülkesine beklenen başarıyı getiremedi. 2021'de Brezilya'da düzenlenen Copa Amerika'yı kazanan Messi ve arkadaşları, 2022'de Avrupa şampiyonu İtalya'yı Finalissima'da mağlup etti ve bir kupa daha kazandı. Messi, koleksiyonunda eksik olan tek parça olan Dünya Kupası'nı da aynı yıl kaldırdı. Arjantin, Katar'da düzenlenen organizasyonda Fransa'yı penaltılarla devirdi ve 3. yıldızı taktı. Messi ile Arjantin 2024'te Copa Amerika'yı bir kez daha kazanarak ülkesine mutluluk yaşatmıştı. 39 yaşındaki oyuncu 2026 Dünya Kupası'nda milli takımla finale kadar ulaşmış ve İspanya'ya finalde mağlup olarak turnuvayı ikinci tamamlamıştı. Mavi beyazlı formayla toplamda 189 maça çıkan Messi 107 kez fileleri havalandırırken 38 kez de arkadaşlarına gol pası verdi.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Giresun yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 35, Şanlıurfa güneşli 36 derece.

0: Efendim 1 Eylül sabahındayız, Salı günündeyiz. Bir kez daha günaydın. Saatimiz 8.58'i gösterirken gün başlıyor, aynı hızda devam ediyor. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere biliyorsunuz. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarına da başladı diyebiliriz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir araya geldi. Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü'nün devlet başkanları zirvesine katılmak üzere biliyorsunuz. Dün Bişkek'e gitmiş idi. Zirve marjındaki temaslarına başladı Erdoğan. İlk olarak konakladığı otelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le baş başa bir görüşme yaptı. Erdoğan'ın zirveye katılması ve ardından da ev sahibi Kırgızistan Cumhurbaşkanı ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelmesi bekleniyor bugün. Öte yandan içerideki gelişmelere bakalım. Yine bir belediye ve yine bir operasyon Bolu Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyon yapıldı. Az önce 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmasını sürdürüyor. Bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek bu yüklenici firmaya 34 milyon liradan fazla yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi. Aralarında görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da olduğu 23 şüpheli hakkında işlem söz konusu. Tutuklu bulunan Özcan dışındaki 22 şüphelinin yakalanması için 7 ilde eş zamanlı bir operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri Bolu Belediyesi'nde de arama yaptı. Efendim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında batan gemide yolcuların yardımına ilk koşanlara bakacağız şimdi. İlerleyen dakikalarda da tabii ki bağlantılarımızla destekleyeceğiz haberlerimizi. Çevredeki tekneler, evet, batan gemide yolcuların yardımına ilk koşanlar efendim. Kaptanlardan ikisi. Habertürk'ten arkadaşımız Emine Derya ve Ahmet Korkmaz'a konuştu ve facianın yaşandığı ilk dakikalarda suda neler yaşandığını anlattı.
1: Bu kadar kötüsünü görmedik.
2: Durum çok kötüydü. Tahmin ettiğiniz gibi değil yani. Filmlerde gördüğünüzü biz gerçeğini yaşadık. Çok berbattı durum.
3: Can pazarının ilk şahitleri onlardı. Facianın yaşandığı gemiden kurtarabildiklerini kurtardılar.
1: 62 civarı falan saydım ama o civarda bir yolcuyu ben bu tekneyle tahliye ettim.
3: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Mersin'e giden gemi alabora olduğunda çoğu kaptan zaten denize açılmamıştı. Çünkü hava şartları çok kötüydü. Mustafa Koç da o kaptanlardan biriydi.
1: Şu an çıktığımız hava dünkü havanın onda biri denilebilecek bir havaydı. Bizim bu baş taraf suyun içinden çıkmıyordu dünkü. Hava çok sertti, gerçekten çok sertti.
3: Mustafa Koç daha sonra acil çağrıyı aldı. Kötü hava şartlarına rağmen gözünü kırpmadan yardıma gitti.
1: Tekne tam olarak batmamıştı. Yan dönmüştü tekne. Bundan dolayı o esnada teknenin üzerinde 70 ila 80 arası bir yolcumuz vardı. 62 civarı falan saydım ama o civarda bir yolcuyu ben bu tekneyle tahliye ettim.
3: Kaptan Koç alabildiği kadar yolcu aldı. Gördüğü manzara korkunçtu.
1: İnsanlar feryat ediyordu. Hanımefendi dedi ki benim oğlumla kızım aşağıda salonda kaldı dedi. Yani bildiğimiz bu. Acaba kaç kişi var aşağıda bilinmiyor.
4: Meydana gelen kaza sonrası olay yerine evet ekipler gitti. Ancak ekiplerle birlikte işte bu limanda görmüş olduğunuz küçük balıkçı tekneleri ya da normal tekneler de yardım amacıyla olay yerine hızlıca gittiler.
2: Herkes tekneye binmeye çalıştı. Geri çekildim.

0: biter ama haber nöbeti devam eder. Sokakta yankı bulan sesler, perde arkasında kalan detaylar ve dünyanın dört bir yanından sıcak gelişmeler.
1: Günün öne çıkan başlıklarını aktarırken yeni güne dair gelişmelere de ışık tutuyoruz.
0: Hepsi ve daha fazlası hızlı, güvenilir habercilik anlayışıyla Gece Raporu'nda. Evren Aydın'la Gece Raporu. Hafta içi her akşam 23'te Habertürk'te.

0: uyarı yaptım. Çünkü kapasitemiz belli, teknemiz ufak. Ama biz 7 kişi aldık çünkü 2 kişi daha biz vardız.
1: Amatör balıkçı Tünay Korcan'ın teknesi küçüktü. İlk kurtardığı grubu alıp kıyıya ulaştırdı. Tekrar yardım için olay yerine döndüğünde yapacağı bir şey kalmamıştı.
0: Sağlık ekiplerini aldık. Maalesef tam yanına yaklaştığımızda artık tekne batmıştı. Şokta olan vardı, ağlayan vardı, eli ayağı çizik olan vardı. Bir babanın feryadı, çocuğum yok. Bu çok kötü içime oturdu.
2: Evet, ihmal, sorumsuzluk ne ararsanız var. Bugün de arama kurtarma çalışmalarında çok da önemli gün olacak efendim. Hep beraber göreceğiz umarız. Yakın zamanda 20 kişi aranıyor. İyi bir şekilde, sağlıklı bir şekilde bulunacaklar. Ve Girne açıklarında batan bu gemi ailelerin yüreğini yaktı. Tüm Türkiye'mizin, tüm Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin olduğu gibi Biçer ailesi tatil için Kıbrıs'a gitmişti. Eve dönüş yolunda battı gemi. Ve gemide ailenin iki evladı kayboldu. Gözyaşları içinde anne. Evlatları Miray ve Mehmet Asaf'tan şimdi bir haber bekliyor.
3: Evlatları ellerinin arasından kayıp gitti. Gözyaşlı anne batan gemide kaybolan iki evladını bekliyor.
4: Vallahi halim kalmadı. Takatim kalmadı. Gözümü kapatıyorum, gözümün önüne yüzleri geliyor.
3: 5 kişilik Biçer ailesi Hatay'dan Kuzey Kıbrıs'a tatil için gitmişti. Tatillerini tamamlayan 3 çocuklu aile Türkiye'ye dönmek için gemiye bindi. Başlarına geleceklerden habersizlerdi. Gemi su almaya başlayınca baba ve anne 12, 10 ve 6 yaşındaki çocuklarını kurtarmaya çalıştı. Çocuklardan sadece 10 yaşındaki Halil Kerem anne ve babasıyla birlikte hayata tutunabildi. 12 yaşındaki Miray ile 6 yaşındaki Mehmet Asaf kayboldu. Anne ve baba Girne'de evlatlarından bir haber beklerken yakınları da Hatay'da dua ediyor.
4: Torunlarımı gönderin, neredelerse Allah rızası için gönderin, bulun, nerede kim gördüyse Allah'ım hayatta varsa.
2: Dediğimiz gibi arama çalışmaları sürüyor efendim. Hayatını kaybedenler var. Allah'tan rahmet diliyoruz. Umarız ki yakın zamanda, tez zamanda, bugün o aranan arkadaşlarımız da bulunur ve sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuşur. Gözümüz kulağımız bu anlamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Girne'den gelecek haberlerde diyelim. Saatimiz 9'u 4 geçerken buyurunuz paradan artık konuşmaya başlayabiliriz. Piyasalar yeni güne ve aslında yeni aya nasıl başlıyor hep beraber görelim. Borsa yatay seyrini sürdürmekte, 14.000'in üzerinde, 14.334 seviyesinden güne başlayacak. BIST 100 endeksi dolar 48 lira 27-28 kuruş civarında, 56 lira 07 kuruş. Bu da Euro'nun ederi. Euro-Dolar paritesinde de küçük de olsa bir düşüş var. 1.16 seviyelerinde gördüğünüz gibi. Faiz 39.93 puanda. Efendim, altının onsunda minik de olsa, küçük de olsa bir yükseliş var. 4.437 dolar ve 90.000'in, daha doğrusu 90 doların üzerinde attı kendini yine Brent petrol. 90-91 dolar seviyesinden güne başlıyor. ABD ham petrolü de 86-87 dolar civarında gördüğünüz üzere. Öte yandan efendim gram altına bakalım. 6.898 liradan işlem görmekte. Çeyrek altının ederi 11.278 lirayken yarım altın 22.556, tam altının ederi de 44.974 lira an itibariyle. Ve bir taraftan da tabii ki piyasalarda, özellikle kapalı çarşıda altının durumu biraz daha farklı olabilir ve ÖTV zammı uygulanmaya başladı motorinde, onu söyleyeyim. 80 liranın üzerine attı kendisini yine Brent petroldeki yükselişe bağlı olarak ve bir taraftan da her ay biliyorsunuz 3 lira üzerine koyacak motorindeki fiyatlar. Diyelim Türkiye ekonomisi ne durumda, buna bakalım. Tabii hepimiz cebimizde çok yakından hissediyoruz ama yılın ikinci çeyreğinde %2.3 oranında büyüdüğü ifade ediliyor. Türkiye ekonomisinin bu dönemde sektörler bazında en fazla büyüme tarımda gözlendi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek önümüzdeki dönem büyümenin kademeli olarak artmasını bekliyoruz diyor.
3: Yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme verileri açıklandı. Türkiye ekonomisi Nisan-Haziran döneminde %2,3 büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılının ikinci çeyrek gayri safi yurt içi hasıla verilerini paylaştı. Gayri safi yurt içi hasıla tahmini 2026'nın ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %36 arttı. 19 trilyon 869 milyar 747 milyon lira oldu. Dolar bazında ise 438 milyar 347 milyon olarak gerçekleşti. Sektörlere göre incelendiğinde tarım sektörü %13,3, bilgi ve iletişim hizmetleri %8,6, kamu yönetimi ise %4 artış gösterdi. Diğer hizmet faaliyetleri %3,2 artış gösterirken inşaat sektöründe ise %1,9 azalma kaydedildi. Hane halkının tüketim harcamaları %3,5 arttı. Kamu harcamaları %1,8 azalırken gayri safi sabit sermaye oluşumu da %0,6 artış kaydetti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek büyüme verilerini değerlendirdi. Büyümenin kademeli olarak artmasını beklediklerini kaydetti.
5: İkinci çeyrekte iç ve dış talebin desteğiyle dengeli bir büyüme gerçekleşti. Ekonomimizin güçlenen makroekonomik temelleri şoklara karşı direncimizi artırıyor. Dezenflasyon sürecindeki ilerleme ve daha destekleyici küresel koşullar sayesinde önümüzdeki dönemde büyümenin kademeli olarak artmasını bekliyoruz.
3: Şimşek 2027-2029 dönemi orta vadeli programla fiyat istikrarını sağlamak ve kalıcı refah artışını temin etmek için yol haritamızı ortaya koyacağız ifadelerini kullandı.
2: Evet, olumlu gelişmeler Türkiye ekonomisi adına. Bu büyümenin tabii ki halk tarafından, hepimiz, herkes tarafından hissedilmesi son derece mühim. Şimdi Temmuz'da işsizlik oranına bakalım. %8,1 oldu. İşsiz sayısı 2 milyon 860 bin kişiye ulaştı. İstihdam edilenlerin oranı ise %48,3 olarak hesaplanmış.
6: Çalışıyor muyduk daha önce?
3: İşsizlik Temmuz'da 0,5 puan arttı. %8,1 oldu. İşsiz sayısı ise 2 milyon 860 bin. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin iş gücü verilerini açıkladı. Buna göre 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,5 puan artarak %14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %11,3, kadınlarda ise %20,3 olarak tahmin edildi. İstihdam oranı ise %48,3 olarak hesaplandı. İstihdam edilenlerin sayısı Temmuz ayında bir önceki aya göre 388 bin kişi azalarak 32 milyon 362 bin kişi oldu.
2: Peki tüm bunların yanında bir de açlık ve yoksulluk sınırına bakalım. Zira Türk İş'in her ay yayınladığı araştırma yine yayımlandı. Ağustos ayında açlık sınırı 37.388 lira oldu. Asgari ücretin durumunu zaten biliyorsunuz. En düşük emekli aylığını da bilmektesiniz. Açlık sınırı memlekette 37.388 lira. Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti, yani tek kişinin, 48.305 lira oldu.
7: Salata, biber, patlıcan abi.
3: Açlık sınırı 37.388 liraya, yoksulluk sınırı 121.786 liraya yükseldi. Türk İş Ağustos ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. 4 kişilik ailenin aylık gıda harcama tutarı Temmuz ayında 36.940 liraydı. Bu rakam Ağustos ayında 37.388 lira oldu. Yoksulluk sınırı 120.325 liradan 121.786 liraya çıktı. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 48.305 lira olarak hesaplandı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre %1,21 oranında arttı. Gıda enflasyonunda yıllık ortalama artış %40,33 oldu. Türk İş yaptığı araştırmayla gıda fiyatlarındaki değişimi de ele aldı. Süt, yoğurt, peynir ürünlerinin yer aldığı grupta önemli bir değişiklik görülmedi. Dana, kıyma ve dana kuşbaşı fiyatlarında bir miktar artış görüldü.
2: Evet, rakamlar ortada. Açlık sınırı bir yanda, yoksulluk sınırı bir yanda, 121.786 lira oldu. Bir taraftan da Merkez Bankası'ndan biliyorsunuz sürekli olarak güncellenen enflasyon oranı söz konusuydu. Hedef enflasyonuna göre verilen zamlar vardı. Acaba asgari ücret başta olmak üzere emekli aylıklarında bir güncelleme, bir iyileştirme yapılabilir mi? Bir ara zam yapılabilir mi diye konuşuluyordu, tartışılıyordu. Ancak o da olmadı. Anladığımız kadarıyla yıl sonuna kadar bu rakamlarla, bu maaş rakamlarıyla devam edilecek. Hakkımızda hayırlısı diyelim. Buyurunuz bir haber başlığına geçelim. The Times doğayı örnek gösterdi şeklinde bir başka gündem Hürriyet'ten aktarılıyor. The Times biliyorsunuz Londra merkezli bir yayın kuruluşu. Özellikle Türkiye'nin depozito yönetim sistemi DOA, dünyanın en gelişmiş depozito iade sistemlerinden biri olarak tanıtılmış efendim. Ve özellikle Türkiye'nin kurduğu bu sistem deniyor, dünyanın en gelişmiş depozito iade sistemlerinden biri olarak tanımlanıyor. QR kodları, dijital takip altyapısı ve iade otomatlarıyla çalışan modelin Birleşik Krallık açısından da örnek teşkil edilebileceği vurgulanıyor. Türkiye'de vatandaşların geri dönüştürülebilir ambalajları sisteme teslim ederek depozito bedellerini dijital cüzdanlarına alabildiği, sistemin yılda yaklaşık 25 milyar ambalajlı işleme kapasitesine sahip olduğu da ifade ediliyor. Ayrıca sistemin ekonomik ve istihdam boyutuna da dikkat çekiliyor. Türkiye'nin uygulamanın cari açığın azaltılmasına da yaklaşık 1 milyar dolarlık katkı sağladığını ve 20 bin kişilik istihdam oluşturduğunu da belirtiyor, aktarılıyor. Bu haber dünyaya örnek gösteriliyor. DOA sistemi ve İngiltere'de de örnek gösterilmiş gazete tarafından. Güzel bir gelişme diyelim. Gülistan Doku cinayetinden ya da kaybolmasından söz edelim. Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan dalgıç polislerden biri tutuklandı. İkisi de adli kontrolle serbest bırakıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 5. dalga operasyonunda gözaltına alınmıştı. 10 şüpheliden 3'ünün işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen dalgıç polisler adliyeye sevk edildi. Dalgıç Gürkan Gürdal tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Başsavcılık 2 şüphelinin bırakılmasına itiraz etti. Diğer 7 şüpheli ise henüz jandarma ve emniyette işlemleri sürmekte. Operasyonda 2017-2019 yıllarının il jandarma alay komutan yardımcısı, eşi, dalgıç polisler, güvenlik korucusu ve ailesi gözaltına alınmış idi. Zaten o dönemde görev yapan vali, devletin valisi de tutuklanmış idi ailece. Peki babaya 10 müebbet, anneye 22,5 yıl istendi başlıklı habere geçelim. Adresimiz Kahramanmaraş ve Kahramanmaraş'taki okul saldırısı davasına bakıyoruz. Haberi de Türkiye'den okuyoruz. Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin babası hakkında hayatını kaybeden 10 kişi yönünden olası kasıtla öldürme suçundan 10 defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi deniliyor. Fotoğraf karesinde de aileyi görmektesiniz. 15 Nisan'da yaşanmıştı biliyorsunuz. Aysel Çalık Ortaokulu'nda meydana gelmişti ve öğretmen Ayla Karay'la 9 öğrencinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının ardından açılan dava şimdi 4 Eylül tarihinde görülecek. Saldırı hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara'nın ailesinin avukatı Özcan Kara bu saldırıda hayatını kaybetmişti Ayla Kara ve iddianamede yer alan dikkat çekici ayrıntılar hakkında açıklamalarda bulundu. Okuyalım iddianamede. Saldırıyı gerçekleştiren öğrenci İsa Aras Mersinli'nin babası Uğur Mersinli hakkında dediğim gibi hayatını kaybeden 10 kişi yönünden olası kasıtla öldürme suçundan 10 defa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Yaralanan çocuklar yönünden de 30 yıla kadar hapis cezası isteniyor ve saldırganın annesi Peyman Pınar Mersinli hakkındaysa bilinçli taksir kapsamında 22,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor efendim. Ve dediğimiz gibi 4 Eylül tarihinde bu dava görülmeye başlanıyor. Onu da aktaralım bir kez daha. Efendim İstanbul'dayız. Karaburun sahiline giden bir kişi kıyıda otururken dalga vurunca denize sürüklendi. Hastaneye kaldırıldı adam, maalesef kurtarılamadı.
6: Yaşıyor mu? Yaşıyor mu? Yaşıyor mu? Yaşıyor mu? Yaşıyor mu? Yaşıyor mu? Yaşıyor mu?
3: Sudan çıkarıldığında yaşıyordu ama hayata tutunamadı. Dev dalgalar can aldı. 58 yaşındaki Nurettin Çırak, pazar günü arkadaşlarıyla birlikte İstanbul Arnavutköy'de Karaburun sahilindeydi. Kıyıda sırtı denize dönük şekilde otururken bir anda dalga geldi. Dalganın şiddetiyle Nurettin Çırak denize sürüklendi. İki kişi Nurettin Çırak'ın yardımına koştu. Dalgaların arasından kıyıya çıkarılan Çırak'a ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Durumu kritik olan Nurettin Çırak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayın yaşandığı akşam saatlerinde can kurtaranlar mesai saatinde değildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
2: Efendim bir bağlantımız var, hemen yapalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı hizmetlerinin daha erişilebilir ve etkin hale getirilmesi amacıyla hayata geçirilen 135 Alo adalet hattına ilişkin açıklamalarda bulundu. Detaylar için Emre Aytekin'e dönüyoruz. Bize aktaracak Emre.
6: Evet Murat Güloğlu, 135 Alo adalet hattının hazırlıkları aylar öncesinden yapılmıştı. Sıfır gecikmeli yargı modeli kapsamında ve bu anlayışla 2026-2027 adli yılına vatandaşların adalete erişimini kolaylaştıracak bir adım atıldı. Alo 135 adalet hattı bugün saat 10 itibariyle Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmet vermeye başlayacak. Bu hatta ilişkin detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Alo 135 Alo adalet hattı ile 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşlar doğrudan başvuruda bulunabilecek ve bu şekilde de dosyaların durumu ve bu dosyalardaki uzama sebeplerini bu hat üzerinden vatandaşlar öğrenebilecek. Yine bu pilot uygulama en kısa sürede de Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu projeye ilişkin de bir mesaj verdi açıklamasında. Amacımız yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlamak ve adaletin vaktinde tecellisini temin etmektir ifadesini kullandı. Bir kez daha belirtelim. Sıfır gecikmeli yargı modeli kapsamında bugün yeni bir proje hayata geçiriliyor. 135 Alo Adalet Hattı bugün saat 10 itibariyle Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmet vermeye başlayacak. Vatandaşlar 135 Alo Adalet Hattı üzerinden uzayan davalarını bu hat üzerinden takip edebilecek.
2: Çok teşekkür ediyoruz. 135 Alo Adalet Hattı Emre'nin de söylediği gibi saat 10'da pilot illerimizde devreye alınıyor. Ne diyelim, vatana millete hayırlı uğurlu olsun diyelim. İçişleri Bakanı'nın temaslarına bakalım. Mustafa Çiftçi bugün Gürcistan'ın başkenti Tiflis'e bir ziyaret gerçekleştirecek. Temaslarında suç örgütlerinin lojistik ve finansal yapıları, istihbarat paylaşımı ve ortak mücadele mekanizmaları ele alınacak. Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan arasındaki üçlü güvenlik mekanizmasına Gürcistan'ın dahil edilmesi de ziyaretin önemli başlıkları arasında tabii ki.
3: Suç örgütlerinin lojistik ve finansal yapılanmaları masaya yatırılacak. Uyuşturucu kaçakçılığına karşı ortak mücadele yöntemleri ele alınacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gürcistan'da temaslarda bulunacak. Son yıllarda Türkiye ile Gürcistan arasında suç örgütleriyle mücadelede ortak çalışmalar arttı. Yurt dışına kaçan suç örgütü elebaşlarının ihalesinin yanı sıra sınır aşan suç yapılanmalarına karşı da uluslararası işbirliği kapsamında ortak hareket ediliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin Gürcistan İçişleri Bakanı Sulkan Tamazaşvili ile Tiflis'teki görüşmenin ana gündemini organize suç ve uyuşturucu ile mücadele oluşturacak. Sınır aşan suçlarla mücadelede mevcut üçlü mekanizmanın genişletilmesi de görüşmedeki önemli başlıklardan birisi. Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan arasında yürütülen güvenlik işbirliğine Gürcistan'ın da dahil edilmesi ve benzer işbirliklerinin diğer komşu ülkelere yayılması planlanıyor. Bakan Çiftçi'nin Gürcistanlı mevkidaşıyla yapacağı görüşmede suç örgütlerinin ülkeler arasındaki hareket alanını daraltacak ortak mekanizmaların geliştirilmesi hedefleniyor. Yurt dışına kaçan suç örgütü liderlerinin Türkiye'ye iade süreçleri de hızlandı. Geçtiğimiz günlerde aynı hafta içerisinde Arjantin, Gürcistan ve Azerbaycan'dan 4 organize suç örgütü elebaşı Türkiye'ye getirilmişti.
2: Efendim, Şangay İşbirliği Örgütü ŞİÖ, üye ülkelerinin devlet ve hükümet başkanlarının katıldığı devlet başkanları konseyi toplantısı Kırgızistan'ın başkenti gördüğünüz gibi Bişkek'te başladı. Cumhurbaşkanı devlet ve hükümet başkanlarını tek tek karşıladı Kırgızistan'da ve geleneksel aile fotoğrafı da çektirildi. Örgütün sınır güvenliği mekanizmalarından uluslararası alanda söz sahibi küresel bir aktöre dönüştüğünü söyledi Kırgız Cumhurbaşkanı ve ŞİÖ üyesi devletlerin dünya nüfusunun %40'ından fazlasını ve küresel gayri safi yurt içi hasılasını yaklaşık 1/4'ünü temsil ettiğini dile getirdi. Bu arada İran Cumhurbaşkanı'nı görmekteyiz efendim. Daha evvelki görüntüde öte yandan basına kapalı devam eden toplantının sonunda Şangay İşbirliği Örgütü'nün 25. yıl dönümünü simgeleyen Bişkek Deklarasyonu imzalanacak ve bu bünyede tam üye statüsünde olmayan Türkiye 2012 yılında örgüte diyalog ortağı olarak katılmış idi. Bu şekilde de devam ediyor. Az evvel bir özel görüşmede Azerbaycan Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmişti. Öte yandan efendim ilerleyen dakikalarda Putin'le bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü-Erivan hattını destekleyeceğiz şeklinde ifadeleri özellikle bu görüşme sonrasında öne çıkan haber başlığı arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve evet gördüğünüz gibi Hindistan Cumhurbaşkanı'nı da görmekteyiz. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüşmesinde Türkiye-Azerbaycan ilişkileriyle bölgesel ve küresel ilişkiler, gelişmeler ele alındı. Erdoğan Aliyev ile görüşmesinde Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan barışına her zaman katkı sunmaya devam edeceğini, barışın bölgeye can suyu olacağını belirtti. Bu önemli görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Aliyev'in görüşmesinden o anları görmekteyiz değerli dostlar. Efendim dediğim gibi özellikle Şangay İşbirliği Örgütü üye ülkelerin ve devlet başkanları ve hükümet başkanlarının katıldığı Şangay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Konseyi toplantısı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başladı ve canlı olarak aktarıyoruz bu görüntüleri. Dün liderler Bişkek'e ulaşmış idi ve Cumhurbaşkanı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı devlet ve hükümet başkanlarını tek tek karşıladı. Geleneksel aile fotoğrafı da çektirildi. Örgütün sınır güvenliği mekanizmalarından uluslararası alanda söz sahibi küresel bir aktöre dönüştüğünü söyledi Kırgız Cumhurbaşkanı. ŞİÖ üyesi devletlerin dünya nüfusunun %40'ından fazlasını ve küresel gayri safi yurt içi hasılasını yaklaşık 1/4'ünü temsil ettiğini de dile getirmiş idi. Basına kapalı devam ediyor toplantı ve toplantının sonunda Şangay İşbirliği Örgütü'nün 25. yıl dönümünü simgeleyen Bişkek Deklarasyonu imzalanacak liderler tarafından ve bu bünyede tam üye statüsünde değil Türkiye, örgüte 2012 yılında diyalog ortağı olarak katılmış idi. Bunu da aktaralım ve bir taraftan da dün özellikle dünya göçebe oyunları açılış törenine katılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan'la beraber efendim, onu da aktaralım bir kez daha. Ve İletişim Başkanlığı'nın konuya ilişkin olarak bir paylaşımını görmekteyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Şangay İşbirliği Teşkilatı zirvesi için bulunduğu Bişkek'te Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi deniyor bu paylaşımda. Liderler Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı ifadeleri oldukça önemli. Bir taraftan da Aliyev'i Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesine davet etti bu vesileyle Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, gördüğünüz üzere toplantı devam ediyor ve elbette ki Putin'le de bir görüşmesi olacak. Az evvel aktardığımız üzere ve gün boyunca da canlı olarak Bişkek'ten Habertürk ekranlarında olan biteni izleyebileceksiniz diyelim. Bizler devam edelim yolumuza. Saatimiz 9.26'yı gösteriyor ve ABD ile İran arasındaki tansiyona bakalım. Çünkü yeniden yükselmiş durumda maalesef ve Trump'tan yine bir açıklama var. Bir kez daha diyor, İran'ı vurabiliriz diyor Trump. İran'sa Hürmüz Boğazı'nda Amerika'ya ait İHA düşürdüğünü bildirdi.
1: İran'ın başarısız bir ülke olduğunu söyledi. Bir kez daha vurabileceklerinin mesajını verdi. ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerin İran hakkındaki sorularını yanıtladı. Trump, Oval Ofis'te yaptığı açıklamada İran'ı vurabileceklerini söyledi. Ne olacağını göreceğiz dedi.

0: İran'a yönelik olası saldırıların ise sınırlı kalacağını belirtti. İranlıların liderinin kim olduğunu bilmediğini iddia etti. Hürmüz Boğazı'ndan ise gecede ortalama 30 geminin geçtiğini savundu. Amerikan Axios haber platformunun haberine göre Trump, İran'a karşı sınırlı hava saldırıları düzenlemeyi değerlendiriyor. Bir ABD yetkilisi, planın ardındaki amacın İran'ın saldırı riskini azaltmak olduğunu kaydetti. İran'ın Fars haber ajansına göre ise devrim muhafızları ordusuna ait hava savunma sistemi ABD İHA'sını düşürdü. İran Genelkurmay Başkanlığı da yazılı açıklamasında saldırgan Amerikan ordusunun bölgeyi terk etmekten başka yolu yok ifadelerini kullandı. İran'a karşı Amerikan saldırganlığını kolaylaştıranlar şunu bilmelidir ki güçlü silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırının kaynağını hedef alacaktır diye ekledi. ABD ile İran arasındaki tansiyon yeniden yükselmiş, ABD İran'ın Lark Adası'na saldırmıştı. İran'da bir Amerikan İHA'sını düşürmüş, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD üslerini vurmuştu.
1: Tabii yeniden bakalım, az evvel aktarmıştık ama Brent petrolün varil fiyatı da giderek artıyor. 91-92 dolar seviyesinde maalesef. Özellikle tabii bu süreci de 90 doların üzerinde tutma gayreti içinde anladığımız kadarıyla başta Trump olmak üzere İran tarafı da. Efendim Yunanistan ve İsrail hava savunma işbirliğinde yeni bir adım attı. Bu haberi aktaralım. İki ülke Yunanistan'a çok katmanlı bir hava savunma ağı kurulmasını öngören yaklaşık 3 milyar avro değerinde çok önemli bir anlaşmaya imza attılar.
0: Yunanistan ve İsrail 3 milyar euroluk savunma anlaşmasına imza attı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ülke tarihinin en büyük anlaşmalarından biri olarak niteledi. Tel Aviv'de imzalanan Aşil Kalkanı Anlaşması'na göre İsrail, Yunanistan için çok katmanlı bir hava savunma sistemi kuracak. İsrail'in oluşturacağı bu savunma ağ omurgasının bir katmanında Davut Sapan'a adı verilen uzun menzilli hava ve füze savunma sistemi yer alacak. Barak MX ve Spider'ın da kullanılacağı savunma ağına MMR tipi çok gövdeli radarlarla yeni bir ulusal komuta ve kontrol sistemi de entegre edilecek. İki ülke ayrıca 26 milyon euroluk ek bir anlaşma da imzaladı. Bu anlaşmayla Yunanistan'ın stratejik tesislerini korumak için drone kubbesi sistemleri alınacak. Netanyahu anlaşmayı ülke tarihinin en büyüklerinden biri olarak niteledi. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle 10 yıl önce yaptıkları Doğu Akdeniz İttifakı'nın doğrudan devamı olduğunu söyledi. Bu adım, İsrail'in gücünü, savunma ihracatımıza duyulan güveni ve bölgesel ittifakların güçlendirilmesini yansıtıyor ifadelerini kullandı. Aşil Kalkanı projesi, Atina'nın 2030 ajandası kapsamında yürüttüğü askeri modernizasyon programının temel parçalarından biri. Yunanistan'da anlaşmaya tepki gösterenler oldu. Eski Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, utanç verici yorumunu yaptı. Yunanlıların büyük çoğunluğu soykırımcı apartheid devletine karşı olmasına rağmen, biz yönetici sınıfımızın bu rezil anlaşmayla Yunanistan'ı lekelemesine izin verdik dedi. Radikal Sol İttifak Siriza ve Yunanistan Komünist Partisi de anlaşmayı eleştirdi.
1: Evet, işte görmektesiniz efendim, 8.9.31'i affedersiniz gösteriyor saatler ve Şangay'a, daha doğrusu Bişkek'e dönüyoruz. Şangay İşbirliği Örgütü, evet, bu şekilde başladı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da fotoğraf çekimi için şu anda Şangay İş Teşkilatı zirvesine katılmak üzere salonda bulunmakta ve temaslarını da gerçekleştiriyor. Az evvel Azerbaycan lideri Aliyev'le bir görüşme gerçekleştirmişti ve Şangay zirvesi Bişkek'te başlıyor. Zirveye dediğimiz gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor ve ikili temasları kapsamında bir taraftan da ilerleyen dakikalarda Rusya Devlet Başkanı Putin'le de bir görüşme gerçekleştirecek ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov'la, işte gördüğünüz gibi dün de beraberlerdi, bugün de bu toplantının açılışı için bir fotoğraf çekimi için O anları ekranlarınıza taşıyoruz. Erdoğan Şangay zirvesine katılmakta. Zirvede tabii sıcak bir gündem de elbette ki söz konusu İran ve Orta Doğu'daki gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşı, uluslararası sistemdeki güç dengeleri, yeni dünya düzeni ve çok kutupluluk gibi başlıklar ele alınacak gibi gözükmekte ve salona giriş anlarını da az evvel canlı aktarmıştık. Şu anda da salona giriş anlarını hep beraber görüyoruz. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov'un ev sahipliğinde, evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan salona girişini gerçekleştiriyor. Az evvel de bir fotoğraf çekimi olmuş idi ve liderler görüşecek. Önümüzdeki dakikalarda da Putin'le bir görüşme gerçekleştireceği de ifade edilmiş idi ve salona giriş anını görmekteyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin'in yanı sıra Çin Devlet Başkanı da olacak. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Hindistan Başbakanı Modi, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın da aralarında bulunduğu liderler bu zirvede ve elbette ki ikili temaslar kapsamında Erdoğan Aliyev'le görüşmüştü. İlerleyen zaman diliminde de Putin'le bir görüşme gerçekleştirecek ve Erdoğan Şangay zirvesini bitirdikmesinin ardından yarın memlekete dönmesi bekleniyor. Bunu da aktaralım ve görüntüleri az evvel canlı olarak aktarmış idik. Evet, dün Şangay'a, daha doğrusu Bişkek'e gitmişlerdi ve bir taraftan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da kendisine eşlik ediyor. Dünya göçebe oyunlarını izlemişlerdi. Bugün de toplantının en önemli kısmında bulunuyor. Gelişmeler gün boyu Habertürk ekranlarında olacak diyelim ve buyurunuz efendim, kaldığımız yerden devam edelim. Milliyet gazetesinde bir haber başlığı nedir? Kaybettikçe daha da saldırganlaşıyor. Kim? Elbette ki Netanyahu ile ilgili bir haber. Seçimlere artık çok kısa bir zaman var. İsrail'de Ekim'in son haftası yapılacak ve neyse ki anketlerde kan kaybetmeyi sürdürüyor Netanyahu. Daha saldırgan bir tutum sergileyerek oyları şimdi arttırma çabasına girişti deniliyor. Netanyahu son katıldığı televizyon yayınında İran, Gazze, Batı Şeria ve İngiltere'yi hedef aldı. Gerekirse tüm Gazze'yi işgal ederiz dedi ve İsrail siyasetinde 27 Ekim seçimleri yaklaşırken kamuoyu yoklamalarında koltuğunu kaybetme riskiyle yüzleşen Netanyahu tehditleri ve saldırgan tutumunu sürdürmekte denilmiş. Likud Partisi son kamuoyu araştırmalarında eski Genelkurmay Başkanı Esen Kot liderliğindeki Yasar Partisi'nin gerisinde görülüyor ve giderek de daha geri düşüyor. Tabii böyle olunca da anketlerden gelen sonuçlara göre daha da saldırganlaşıyor Netanyahu. Bakalım Ekim'in son haftasındaki bu seçimlere kadar neler olacak, neler yaşanacak hep beraber göreceğiz. Peki İsrail'de dediğim gibi Ekim ayındaki bu seçimlerde eski başbakan Naftali Bennett de yarışacak. Bennett katıldığı televizyon programında Amerikan kamuoyundaki İsrail algısını değerlendirdi. İsrail denince akla soykırım ve bebek katilleri geliyor dedi.
2: ABD'de İsrail denince akla soykırım ve bebek katilleri geliyor. Açıklama eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten. Naftali Bennett, İsrailli gazeteci Itay Segal'in programına konuk oldu. İsrail'in kuruluşundan bu yana Amerikan kamuoyundaki en kötü günlerini yaşadığını belirtti. Bir Amerikan öğrenciye İsrail deyince aklınıza ne geliyor diye sorarsanız soykırım diyorlar dedi. İtalya derseniz makarna, spagetti, İsrail derseniz bebek katilleri derler ifadelerini kullandı. Bennett, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun siyasi hayattan çekilmesi karşılığında hakkında devam eden yolsuzluk davalarında af verilmesini desteklediğini de belirtti. Naftali Bennett, Birlik Partisi'ne liderlik ediyor. Ekim ayında yapılacak seçimlerde Netanyahu'nun rakibi olarak yarışacak. Ancak Maariv gazetesinin hafta sonu anketinde Bennett'in partisi 15, Netanyahu'nun partisi 20 sandalye elde etti. En çok sandalye ise 25 ile Yaşar Partisi lideri Gadi Eisenkot oldu.
1: Evet, İsrail'den bu süreçte haberleri aktarmayı sürdüreceğiz. Bu seçim oldukça önemli zira ve bölgedeki elbette ki ağırlığını ve politikalarını sürdürmesi ya da sürdürmemesi açısından İsrail'deki seçimler son derece mühim. Zaten bir hafta 10 gün sonrasında da Amerika Birleşik Devletleri'nde seçimler olacak. Dolayısıyla orada da Trump'ı konuşacağız. Ve hazır Trump demişken Amerika ile Kanada arasında biliyorsunuz bir Ontario Gölü tartışması söz konusu. O tartışmada sürmekte Google, Amerika'daki haritalar uygulamasında gölün adını Amerika Gölü olarak değiştirdi bile. Ancak Kanadalılar gölün ismini Ontario Gölü olarak görmeye devam edecekler.
2: ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Kanada arasındaki Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirdi. Google'ın haritalar uygulaması da o değişikliği sistemine yansıttı. Teknoloji şirketi Google'dan yapılan açıklamada karar hakkında bilgi verildi. Adımın resmi hükümet kaynaklarında yapılan değişiklik nedeniyle atıldığı kaydedildi. Değişiklikle haritalar uygulamasının ABD versiyonunda gölün adı Amerika Gölü olarak görülecek. Kanada'daki kullanıcılar gölün adını Ontario Gölü olarak görmeye devam edecek. Dünyanın geri kalanındaki kullanıcılarsa her iki ismi birden haritalarda görecek. Uygulamada Amerika Gölü, Ontario Gölü isminin yanına parantez içinde yazıldı. ABD Başkanı Donald Trump gelişmenin ardından sosyal medyadan yapılan değişikliği paylaştı. Trump daha önce de sosyal medyadan göl hakkında paylaşımlar yaptı. Bunlardan birinde Trump yapay zeka ile yapılan bir videoda Ontario Gölü tabelasını devirip yerine Amerika Gölü yazan bir tabela koyuyor. Diğer yapay zeka videosunda ise Trump'ın ikonik saçına sahip ördekler ellerindeki silahlarla Ontario Gölü'ne doğru yürüyor. Videonun sonunda Amerika Gölü yazısı görülüyor. Kanada ise geri adım atmamakta kararlı. Ontario Eyaleti Başbakanı gölün Kanada tarafında Ontario Gölü, şimdi ve her zaman yazan dev bir tabelanın açılışını yaptı. Trump'ın yaptığı değişikliği kabul etmeyeceklerini söyledi.
3: Burası hep Ontario Gölü olacak. Şimdi ve sonsuza dek. Başkan Trump istediği gibi isim verebilir. Ancak dünyanın geri kalanı burayı her zaman Ontario Gölü olarak adlandıracak.
2: ABD Başkanı Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk gününde imzaladığı kararnameyle Meksika Körfezi'nin ismini Amerika Körfezi olarak değiştirmişti. Google'da ABD'deki uygulamasında isim değişikliğinde bulunmuştu. Körfez, 1550'li yıllardan bu yana Meksika Körfezi olarak biliniyor.
1: Evet, Kasım ayı seçimleri yaklaştıkça bu tür hareketleri göreceğiz efendim. Amerikan iç kamuoyuna yönelik olarak hareketler bütün bunlar. Tabii bunu destekleyenler de bir hayli fazla. Bakalım bu şekilde bakıp da oylarını Trump'a verecek olan Amerikalılar var mı yok mu? Hep beraber onu da göreceğiz. Efendim şimdi Amerika'dan sözü açtık. Güneyine doğru ilerleyelim, kuzeyden Venezuela ile arasında yapılan petrol anlaşmasına bakacağız. Çünkü ayrıntılar netleşiyor. Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez anlaşmanın 25 yıl süreli olacağını açıkladı. Trump ise anlaşmayla Amerika'nın stratejik rezervlerini Venezuela petrolüyle dolduracağını kaydediyor.
2: ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile imzaladıkları petrol anlaşmasıyla ABD'nin stratejik rezervlerini dolduracağını belirtti. Sosyal medyasından paylaşım yapan Trump, sürecin çok yakında başlayacağını söyledi. Bunu Venezuela'dan ABD halkına bir hediye olarak nitelendirdi. Trump daha önce anlaşmayı dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması olarak tanımlamış, Venezuela'nın 65 milyar varili aşan petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını söylemişti. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez de anlaşmanın 25 yıl süreceğini belirtti. Rodriguez, anlaşmayla günlük petrol üretiminin 1,5 milyon varilin üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı. Rodriguez, anlaşmanın varil başına 65 dolarlık fiyat üzerinden hesaplandığında Venezuela'ya 209 milyar 335 milyon dolar gelir sağlayabileceğini söyledi. Rodriguez'in açıklamalarına göre proje, dünyanın en büyük petrol rezervlerinden birini barındıran Orinoco petrol kuşağındaki 8 sahanın geliştirilmesini kapsayacak. ABD, yaptırımlar nedeniyle ağır darbe alan Venezuela petrol sektörüne sermaye, teknoloji ve operasyonel kapasite sağlayacak. Caracas yönetimi anlaşmayla Chevron, Repsol, Eni, Shell ve BP ile de yeni anlaşmalar hedefliyor.
1: Evet, Amerika ne yaptı, ne etti? Daha doğrusu Trump, hani günümüz tabiriyle Venezuela petrollerine çöktü diyebiliriz. Bir taraftan da eski Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya bakalım. Çünkü aylar sonra ilk fotoğrafı da yayımlandı. Aylar sonra diyorum, 3 Ocak'taki askeri müdahaleyle alıkonulmuştu Nicolas Maduro ve oğlu Nicolas Maduro Guerra, babasının ailesine ve destekçilerine gönderdiği mesajı da aktardı.
2: Eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından alıkonulmasından sonra çekilen ilk fotoğrafları yayımlandı. Fotoğrafları Maduro'nun Nicolasito lakaplı oğlu Nicolas Maduro Guerra sosyal medyadan paylaştı. Guerra, paylaşımına sevgi ve umut dolu küçük bir hediye notunu düştü. Nicolas Maduro fotoğrafları çocuklarına, torunlarına ve destekçilerine gönderdiğini belirtti. Eşi Silvia Flores'le birlikte dimdik ayakta olduklarını söyledi, destekçilerine teşekkür etti. Maduro'nun fotoğraflarda yine üzerinde gri eşofman ve beyaz spor ayakkabı olduğu görüldü. Maduro ve eşi 3 Ocak'ta ABD'nin Venezuela'ya düzenlediği geniş çaplı askeri müdahalenin ardından alıkonularak ülke dışına çıkarılmıştı. Operasyon sırasında başkent Caracas'ta ve ülkenin farklı bölgelerinde sivil ve askeri tesisler hedef alınmıştı. ABD yönetimi Maduro'yu uyuşturucu terörizmi ve kokain kaçakçılığı dahil bir dizi suçlamayla yargılıyor.
1: Evet, New York hapishanelerinde iyi bir şekilde bakılıyor şu anladığımız kadarıyla. Oldukça fit gözüküyor. Gördüğünüz gibi Maduro, aylar sonra gelen ilk görüntüydü bu. Ve geçelim Zelenski'ye efendim. Trump'ın temsilcileriyle görüştü. Eylül'de çok şey değişebilir diyor Zelenski. Witkoff ve Kushner'le bir araya geldi. Ukrayna'daki durumu ele almak için, biliyorsunuz Trump'ın temsilcileri ve damat Kushner söz konusu. Witkoff'la beraber Amerikalı temsilcilerin Rus tarafıyla görüşmelere hazırlandığını da aktardı. Görüşmelerin savaşı sona erdirmeye teşvik edebileceğini ifade etti. İstihbarat verilerinin ise Putin'in savaşı sürdürmek istediğini işaret ettiğini aktardı. Zelenski, Eylül'de çok şey değişebilir. İnsanları, hayatları ve barışı korumak için ortaklarımızla birlikte her şeyi yapmalıyız ifadesini kullanması dikkat çekici. Rusya ile Ukrayna arasındaki saldırılar son günlerde malum artmış idi. Evet, Zelenski Trump'ın temsilcileriyle görüşüyor. CIA'nin direktörü Moskova'ya bir gün ansızın gidiyor. Dolayısıyla Zelenski'nin bu sözleri çok önemli. Eylül'de gerçekten her şey değişebilir bu savaşta diyelim. Akşam gazetesinde bambaşka bir habere geçelim. Fransa'da İslamofobi seçim vaadi oldu, başörtüye para cezası deniliyor. Fransa'da aşırı sağcı RN'nin milletvekili Jean-Philippe Tanguy 2027 seçimlerini kazanmaları halinde başörtülü kadınlara para cezası uygulanacağını ifade etti. Ez cümle diyor ki, İslamcı ideoloji ile kesinlikle mücadele edeceğiz. Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi milletvekili Jean-Philippe Tanguy efendim. Çocukluğunun Paris'in bir banliyösünde geçtiğini ve büyüdüğü sokak çehresinin zamanla değiştiğini, bu değişimin ne göçmen ne de Müslüman sayısındaki artıştan kaynaklandığını belirterek başörtülü kadınları hedef gösterdi. Fransa'da başörtülü kadın sayısındaki artıştan duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Bu durumun kontrolden çıktığını ileri sürmüş. Bu arada seçimlerin iki turlu yapılacağını ifade edelim. İlk tur 18 Nisan, ikinci turda 2 Mayıs tarihinde oy alabilmek için görmektesiniz efendim. Başörtüyü özellikle kullanmaya başlamış durumda. İslamofobi seçim vaadi oldu. Yani Nisan ayına kadar bu tür açıklamaları ve cümleleri duyacağız gibi gözüküyor. Bir de Paris'ten, daha doğrusu Fransa'dan gelen bir haber idi, aktarmış olduk ve devam edelim. NASA davet etti, Türkiye Artemis anlaşmalarına katıldı. Artık Türkiye Ay, Mars ve ötesindeki sivil uzay faaliyetlerinin güvenli, şeffaf ve sürdürülebilir biçimde yürütülmesine ilişkin uluslararası uzay işbirliği mekanizmasına dahil olmuş durumda. Efendim, ülkemiz uzay çalışmalarında uluslararası işbirliğini genişletti ve Artemis anlaşmalarına katıldı. NASA, Türkiye'nin katılımını da gördüğünüz gibi sosyal medya hesabından Artemis anlaşmalarına hoş geldin Türkiye notuyla duyurdu NASA, Türkiye'nin Ayap 1 ile kendi uzay aracını geliştirerek Ay'a gönderen ülkeler arasında katılmayı hedeflerini de vurguladı. Türkiye'nin Artemis'e katılımı uluslararası uzay dünyasının Türkiye'de buluşmasına kısa süre kala gerçekleşti. Türkiye gelecek ay biliyorsunuz Antalya'da düzenlenecek olan Uluslararası Astronotik Kongresi'ne ev sahipliği yapacak. Peki anlaşmanın detaylarına şöyle bir bakalım. Türkiye Artemis Anlaşması'na katılan biliyorsunuz 71. ülke az evvel.

0: Elde aktardık. Detayları hemen duyuralım. Tüm faaliyetlerin yalnızca barışçıl amaçlarla yapılması esastır deniyor bu Artemis Anlaşması kapsamında. Ülkeler planlarını ve politikalarını açıkça paylaşırlar. Uzay sistemleri ve ekipmanları ortak kullanım için uyumlu hale getirilir. Zor durumda kalan astronotlara veya uzay araçlarına yardım sağlanır. Bu anlaşma kapsamında görev sonu atıkların temizlenmesi ve güvenli imha planlaması yapılır ve elde edilen veriler açık bilim ilkeleriyle dünyaya sunulur ve Türkiye'de artık bu Artemis Anlaşması'nın bir üyesi. Bu da ne diyelim, vatana millete hayırlı uğurlu olsun diyelim. Devam edelim, saatimiz 9.48'i gösterirken Çin'e doğru ilerleyelim. Yüzden fazla deniz kızı sporcusu birinci olabilmek için yarıştı. Hainan'da düzenlendi ilk Deniz Kızı Dünya Kupası ve 2026 Çin Deniz Kızı Açık Şampiyonası büyük ilgi gördü. Yarışlar tabii ki görsel şölene dönüştü.
1: Deniz kızları Dünya Kupası için suya indi. Çin'de düzenlenen ilk Simas Deniz Kızı Dünya Kupası'nda yüzden fazla sporcu su altında hem teknik hem de sanatsal becerilerini sergiledi. Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinde Simas Deniz Kızı Dünya Kupası ve 2026 Çin Deniz Kızı Açık Şampiyonası düzenlendi. Organizasyon, Deniz Kızı sporu tarihindeki ilk Dünya Kupası olarak kayıtlara geçti. Deniz Kızı sporunun giderek yaygınlaştığı Çin'de ulusal ve uluslararası sporcular da yarışmalara katıldı. Çin, Avustralya, Singapur ve ABD'nin de aralarında bulunduğu 12 ülke ve bölgeden yüzden fazla deniz kızı bir araya geldi. İlk Simas Deniz Kızı Dünya Şampiyonası'nın teknik temsilcisi Yang Ying, deniz kızı dalışının zorluk ve sanatı birleştiren bir spor olduğunu söyledi. Ying'e göre zorluk teknik tarafta, güzellik sanatsal sunum ve performansta öne çıkıyor. Teknik puanlamada bireysel hareketlerin zorluğu, hareketler arasındaki geçişler ve çiftlerle grupların senkronizasyonu değerlendiriliyor. Yarışmada A kategorisi hareketleri en kolay hareketleri içerirken B, C ve D kategorilerinde zorluk derecesi giderek artıyor. Sporcuların hareketlerin yanı sıra ifadelerini ve saçlarını da uyumlu bir şekilde yönetmeleri gerekiyor. Tema, müzik, makyaj, kostüm ve vücut hareketlerinin birbiriyle uyumlu olması da performansın önemli bir parçası.
0: Evet, yapay zeka ile üretilmiş gibi şahane görüntüleri hep beraber izledik. Çin'den geldi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

birlikte güvertedeyiz. Birazdan arama çalışmaları başlayacak. Şimdi burada görmüş olduğunuz bir mekanizma şu anda Ahmet Korkmaz ekranlara getiriyor. İşte bu uzaktan kumandalı araç olarak tabir edebileceğimiz ROV sayesinde su altına otonom sualtı aracı gönderilecek ve 500 metre derinlikte bulunan enkazda bir arama çalışması yapılacak. Şimdi Filojet'in biliyorsunuz yaklaşık 514 metre derinlikteki enkaza yönelik çalışmalarda TCG Işın'ın ROV ve diğer sualtı sistemleri büyük önem taşıyor. Bu gemi TCG Işın Türk Deniz Kuvvetleri'nin kurtarma ve yedekleme gemisi. İşte tam da aslında onu diğer araçlardan, deniz araçlarından ayıran özelliği bu. Özellikle bu gibi enkazlarda arama çalışmalarında kullanılıyor. Sualtı operasyonları için Türk Deniz Kuvvetleri'nin en önemli araçlarından bir tanesi. Şimdi az önce ekranlarınıza gelen o araç ROV, yani uzaktan kumandalı sualtı aracı denize indirildiğinde bu gemi normalde 1000 metreye kadar deniz altında arama yapabiliyor. Biliyorsunuz şimdi Girne'de batan Filojet'in yaklaşık 500 metre uzaklıkta olduğunu biliyorduk. Bundan dolayı da işte 1000 metre derinliğe kadar inme kapasitesi olan bu gemi bugün 500 metre derinlikte olan enkaz için arama kurtarma çalışmalarına kullanılacak. Şimdi o çalışmaları da gün boyu Habertürk ekranlarında göstereceğiz, anlatacağız ama gemi hakkında daha detaylı bilgi

0: baskılar. Çünkü bu yüksek bir ihtimal, biliyorsunuz videoya, bazı telefon kaydı görüntülerine de yansımıştı. İnsanlar böyle bir koridorda adeta sıkışmış vaziyette duruyorlardı. Şimdi bunların hepsi bugün işte Türkiye'den gelen TCG Işın'la birlikte yanıt bulmasını bekliyoruz. Bugün öğle saatlerine kadar bu sualtı arama çalışmasının tamamlanması bekleniyor. En azından görüntülenme kısmının tamamlanması bekleniyor. Biz de gün boyu TCG ışığında olacağız ve Habertürk ekranlarından aktarmaya devam edeceğiz.
1: Emine Derya, çok teşekkür ediyoruz. Yeni gelişmelerle bizlerle beraber oldu Emine Derya. Gün boyu, onu da söylediği gibi, yayınlarını sürdürecek. Bizler de böylelikle gün başlıyor bitiriyoruz. Serap Belet bizden hemen sonra Para Gündem'le karşınızda. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Türkiye'de 2023 yılında 715 su baskını ve sel yaşandı. Bu sayı 2024'te özellikle ülkemizin güney bölgelerinde yaşanan büyük su baskınlarıyla 800'ü geçti. Büyük maddi hasar veren su baskınlarının çoğu şehirlerde, kalabalık nüfusların yaşadığı merkezi ilçelerde yaşandı. Batıdaki metropoller, Karadeniz sahilleri ve Anadolu'daki şehirler şehir selleri yaşamaya devam ediyor. Geçmiş yılların kayıtlarına bakılarak hazırlanan su basman seviyeleri en azından yeni yapılacak binalarda uygulanarak su baskını hasarı azaltılabilir. Can kayıpları yaşanan büyük seller Türkiye'de bir gelenek gibi her yıl tekrar etmeyebilir. Gelecek yıllarda sağanak yağışların orta ve zayıf kuvvette yağışlara göre daha sık görüleceği öngörülüyor. Sel uyarılarının halka daha yaygın ulaştırılması, yağmur suyu biriktiren çatı uygulamaları ve suyu caddeye vermemek gibi önlemlerle kayıplar azaltılabilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İyi günler, Para Gündem'den merhaba. Saat 10 olmak üzere ve 1 Eylül sabahındayız. Artık sonbahara da başladık. Canlı yayınlarla başlayacağız. Elbette Kıbrıs'tan Girne'den son durumu öğrenerek başlayacağız bugün Para Gündem'e. Hala 20 kişi aranıyor ve orada da arama yapacak yeni gemiler, daha doğrusu Türkiye'den gönderilen gemiler ulaşıyor. Hatta Habertürk'te o gemilerden birinde, değil mi Emine? Önce neredesiniz? Yani bu arama sürecine katılan yeni gemilerin özelliklerine bize anlatır mısın? Ve arama çalışmaları ile ilgili elbette son durumu.
1: Şimdi Serap Belet, dünden bu yana gözümüz kulağımız Türkiye'den gelecek işte bu kurtarma gemisindeydi. Şu anda Ahmet Korkmaz'la birlikte Türk Deniz Kuvvetleri'nin su altı operasyonlarıyla öne çıkan gemisi TCG Işın'dayız. Işın dün saatler yaklaşık 17'yi gösterdiğinde Çanakkale'den yola çıkmıştı ve bu sabah saatlerinde artık Girne'ye ulaştı. Şimdi geminin teknik özelliklerini anlatacağım ama hemen sağ tarafta denizi de göstermek istiyorum. Bakın, bulunduğumuz bu nokta geminin battı, yani 30 Ağustos'ta meydana gelen kazanın olduğu noktaya çok yakın bir mesafede. İşte bu noktada bugün gün boyu arama çalışması yapılacak. İsterseniz biraz TCG Işın'ın özelliklerine yakından bakalım. Çünkü dediğim gibi Türk Deniz Kuvvetleri'nin kurtarma ve yedekleme gemisi özellikle sualtı operasyonlarıyla öne çıkıyor. Şimdi yaklaşık 68 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğinde 4500 deniz mili menziline sahip. En önemli özelliği ise sualtı operasyonları. ROV, yani şu anda Ahmet Korkmaz'ın ekranlarınıza getirdiği uzaktan kumandalı sualtı aracına sahip. Yine atmosferik dalış sistemi, dalış ekipmanları da gemide bulunuyor. Bunlar yani ne anlama geliyor? Su onarımı, enkaz tespiti ve teşhisi ve çıkarılmasını gemide yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bugün az önce ekranlarınıza gelen o ROV sistemi.

0: sistemiyle, uzaktan kumandalı su altı aracı sistemiyle bir arama yapılacak. Geminin Serap Belet en önemli özelliklerinden bir tanesi şu: gemi 1000 metre kadar derine inebilme özelliğine sahip. Şimdi biliyorsunuz meydana gelen kazada 30 Ağustos'ta 267 yolcuyu taşıyan ve ne yazık ki 8 insanımızın hayatını kaybettiği o geminin enkazı artık tahminlere göre yaklaşık 500 metre derinlikte. Yani bu ne demek? Bugün bu gemi 500 metre derine inecek ki zaten 1000 metre inme kapasitesine sahip ve işte bu ROV uzaktan kumandalı araçlarla bir arama yapılacak. Bugün sabah saatlerinde ulaştı gemi. Şimdi arama çalışmaları için belki de dönüm noktasını oluşturacak. Çünkü maalesef 20 insanımız hala suyun altında kayıp. Dün biliyorsunuz başbakan isimleri açıkladı. 8 kişi hayatını kaybetmişti. 20 kişi ise hala Girne'nin o karanlık sularında ne yazık ki bulunamadı. İşte bugün Türkiye'den, Çanakkale'den yola çıkan bu gemi o insanların bulunması için önem taşıyor. Şimdi Filojet'te 514 metre derinlikte dedik. Robotik dalış yapılacağını zaten dün duyurmuştu Cumhurbaşkanı. Robotik dalış işte şu demek, yani su altında insan dalgıcı yerine, çünkü insanların 500 metreye dalması mümkün değil, uzaktan kumandalı bu araç sayesinde ya da otonom su altı robotları da kullanılabiliyor bazen robotik dalışlarda. Ama bugün gemide uzaktan kumandalı işte bu sistem sayesinde 500 metre derinliğe inecek. TCG Işın donanmanın en önemli gemilerinden bir tanesi. Hani genelde biliyorsunuz Teknofest'lerde işte böyle gidiyoruz, Mavi Vatan'da gemileri anlatıyoruz, gösteriyoruz ama bugün gerçekten bu geminin kullanım anlarına şahit olacağız. Özelliklerine ve aslında ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu da bir kez daha Habertürk ekranlarında bugün yapılan çalışmalarda ekrana getireceğiz. Biraz daha TCG Işın'ı böyle hem detaylı anlatmak hem de sizlere göstermek isteriz. Şimdi geminin güvertesinde dolaşmaya devam edelim. TCG Işın Serap Belet tamamen yerli ve milli imkanlarla 2017 yılında İstanbul'da hizmete girmişti, inşa edilmişti. Sahip olduğu sistemler, az önce bahsettim işte, bugün de kullanacağımız o kurtarma, yedekleme, dalış, su altı operasyonları ve yine tıbbi destek faaliyetlerini destekleyen kurtarma ve yedekleme gemisi olarak geçiyor Türk Deniz Komutanlığı'nda. Ana görevi, ana fonksiyonuysa şu: denizaltı gemisini aramak ve personeli kurtarmak. 1000 metre derinliğe kadar, yani bugün yaklaşık işte 500 metre kadar derinliğe inecek, 1000 metre kadar derinlikte arama kurtarma görevlerini de icra edebiliyor ve dinamik konumlandırma sistemiyle zorlu deniz şartlarında da mevki muhafazasını sağlayabiliyor. Şimdi bugün hava çok şükür artık 30 Ağustos'ta ve bir gün öncesinde 29 Ağustos'ta çok daha şiddetli, dalgaların bir hayli fazla ve yüksek olduğu bir deniz şartları mevcuttu. Bugün artık daha sakin ama ona rağmen eğer bugün de hava şartları biraz daha zorlu olsaydı işte bu donuz zorlu deniz şartlarında mevki muhafazasını sağlayabilecekti. Şimdi Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde bulunan ve birinci sınıf dalgıç özel ihtisaslı personeli tarafından kullanılıyor. Onu da söyleyelim. 365 metre derinlikte çalışma imkanına sahip bir dalış sistemi var. Yine 3000 metre derinliğe kadar inebilen uzaktan kumandalı sualtı aracı bulunuyor. Yani az önce gösterdiğimiz, Ahmet Korkmaz'dan rica edeceğim, bakın hemen sağ tarafımızda kalıyor. O görmüş olduğunuz işte sarı renkli o sualtı kurtarma aracı 3000 metreye kadar da inebilme özelliğine sahip. Ayrıca 600 metre derinliğe kadar da 4 noktada demirleyerek mevkisini koruyabiliyor. Dediğimiz gibi önemli, yani çok fazla teknik aslında geminin detayları da var ama bugün aslında bizi en ilgilendiren unsur nedir? Tabii ki o 20 insanın kurtarılmasında bu gemi çok büyük önem taşıyacak. Şimdi biz sabah erken saatlerde Girne'de işte Türk ve Kuzey Kıbrıslı meslektaşlarımızla, basın mensuplarımızla birlikte gemiye alındık. Şimdi gemi burada artık mevki almış vaziyette, duruyoruz. Hatta deniz tarafına doğru da ilerleyelim şöyle, çünkü orada da gösterelim bir yandan. Bakın sahil güvenlik ekipleri, insansız hava araçları da işte iki gündür ekranlara getiriyoruz. Şimdi hemen karşıda sahil güvenliğe ait bir bot görüyorsunuz. Zaman zaman insansız hava araçlarıyla birlikte helikopterleri görüyoruz. Onlar da 30 Ağustos'tan bu yana gece gündüz. Bu kısım önemli. Yani gece de çalışmalara ara verilmemişti Girne'de. Bunu hem Cumhurbaşkanı hem Başbakan duyurmuştu, altını çizmişti. Çalışmalarına devam ediyorlardı ama şimdi Türkiye'den gelen bu destek, şu anda içinde bulunduğumuz güvertesinden bu yayını yaptığımız TCG Işık'ın işte bu kayıpların bulunmasının kaderini değiştirebilir. Yani bu iki gündür 30 Ağustos'tan bu yana süre gelen arama çalışmalarının kaderi bugün bu gemiyle değişebilir, onu söyleyelim. Çünkü düne kadar rakam 18 olarak biliniyordu. Ancak 20 kişinin ne yazık ki hala 30 Ağustos'ta meydana gelen o kazada kayıp olduğu biliniyor. Şimdi zaten dün hatırlarsanız, hem biraz ilerleyelim, gemiyi de daha yakından göstermek istiyorum, hem de notları aktaralım. Dünden bu yana aileler şunu söylüyorlardı: kayıplarımız nerede? Yani kayıp listesi açıklandı mı? Açıklanacak mı? İşte dün artık isimler belli olmuştu. Hayatını kaybeden, şimdi evet bakın, Ahmet Korkmaz'la birlikte güverteden yukarıya doğru da çıkıyoruz. Güvertenin hemen bir üst kısmında bulunan TCG ışına ait alanı da ekranlara getireceğiz. Şimdi bakın, burası hemen, aslında çıkmamız çok iyi oldu. Tam tepe bir noktadan, hatta yolu kapamamak adına şöyle geçelim. Tepe bir noktadan aşağıdaki çalışmaları da sizlere gösterelim. Tabii ki güvertede sınırlı bir alan var. Çok sayıda basın mensubu da bulunuyor. Ancak dediğimiz gibi güvertede şu anda Ahmet Korkmaz'ın ekranlarınıza getirdiği uzaktan kumandalı, işte bu ROV sistemi sayesinde bugün suyun yaklaşık 500 metre derininde bir arama çalışması yapılacak. TCG Işık'ın Türk Deniz Komutanlarının, Türk Deniz Kuvvetleri'nin, düzeltiyorum, filosunda bulunan, su altı operasyonlarında kullanılan en önemli, en kritik deniz araçlarımızdan bir tanesi. Şimdi dediğim gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti belki de yakın tarihinin en büyük deniz kazalarından bir tanesini yaşadı. Zaten ilk andan itibaren İçişleri Bakanlığımız deniz ekiplerinin bu noktaya görevlendirildiğini duyurmuştu. Ekipler gelmişti ama artık dün Çanakkale'den akşam saat 17 sularında yola çıktı TCG Işık'ın. Açıkçası Serap Belet, gözümüz kulağımız bu gemideydi. Bir an önce Girne'ye varmasını bekliyorduk. Çünkü 30 Ağustos'tan bu yana zaman ilerliyor. Çalışmalar evet devam ediyor ama bir yandan da süreyle yarış var. Çünkü hala kayıp olan 20 kişiden bahsediyoruz. Yani o insanların nerede olduğu, bulunması, şimdi suyun altı o görüntüleme cihazlarıyla görüntülendiği zaman o insanlardan kaç tanesinin, yani hepsi orada gemide sıkışmış da olmayabilir. Sürüklenmiş açığa da gitmiş olabilirler. Ancak dediğimiz gibi o 20 insanın nerede olduğunun, akıbetlerinin belli olması oldukça önemli. İşte TCG Işık'ında bugün tam olarak bu noktada hizmet verecek. Zaten Kıbrıs'a bu desteğin gelmesi oldukça önemliydi. Yani Türkiye'nin TCG Işık'ını, özellikle su altı operasyonlarında kullandığı bu gemiyi yardım faaliyetlerine göndermesi onlar için de çok kıymetli. Dün Cumhurbaşkanı ve Başbakan bugün gelecek gemiye işaret etmişti ve Başbakan şöyle söylemişti: öğle saatlerinden sonra, yani bugünü kastederek, su altındaki işte bu arama çalışmalarında yol kat etmeyi, bilgi almayı hedefliyoruz dedi. Tekrar ilerleyelim. Gemide mümkün olduğunca her yeri sizlere göstermeye çalışıyoruz. Dediğim gibi alan biraz dar. Burada ondan dolayı hareket etmek her zaman kolay olmuyor ama bizi ilgilendiren kısım aslında, Serap Belet, bugün burası. Yani şu anda ekranlarınıza gelen işte bu mekanizma, 30 Ağustos'ta meydana gelen o kazanın, kayıpların bulunması açısından kaderini değiştirebilir. İşte insanların akıllarındaki o soru, kayıplarımız nerede? Yani gemide mi sıkıştılar? Başka bir şey mi oldu? En azından bugün kaç insanın, hani 20 kişiden bahsediliyor, evet resmi rakam bu yönde ama dediğim gibi 20'si de gemide olmayabilir, 500 metre derinlikte olmayabilir, sıkışmış olmayabilirler. En azından kaç insan oradaysa bugün tespit edilecek ve Onunla ilgili de çalışmalar devam edecek. Şimdi TCG Işın geldi ama Ahmet Korkmaz'dan rica edeceğim. Hemen denizin üstünde diğer deniz araçlarımızı da ekranlara getirelim. Bir yandan su üzerindeki çalışmaları da göstermek istiyoruz. Bakın sahil güvenliğe ait gemiler de yine deniz üzerinde arama çalışmalarına devam ediyorlar. Aynı zamanda geceden beri 7 helikopter çalışıyordu. Bugün de zaman zaman hem helikopterlerin hem de diğer insansız hava araçlarının da kimi zaman burada çalışmalarda görev aldığını görüyoruz. Şimdi TCG Işın birazdan arama çalışmaları başlayacak. Bu arkamda görmüş olduğunuz uzaktan kumandalı sistemler suya indirilecek. Bir tarama yapılacak ve kayıpların tespit edilmesi için uğraşılacak. Biz de Ahmet Korkmaz'la birlikte gün boyu gelişmeleri Habertürk ekranlarından aktaracağız.
1: Emine Derya'ya çok teşekkür ediyoruz. Bize gemiden aktardı. Tabii insan umut ediyor ki keşke geminin yüzlerce metre derinindeki enkazında olmasa, o insanlar da açık denizde bulunsalar. Tüm ailelerin umudu bu. Çok zor. O yüzden insanın tüyleri diken diken oluyor bu süreci takip ederken. Şimdi enkaza ulaşılacak ki acaba orada enkazda durum ne? Aktaracağız yine. Buradan gelelim Mersin'e. Karşı kıyıda da Yasin Enzerli bizi bekliyor. Bir kriz merkezi kuruldu çünkü. Orada durum nedir? Ailelerle görüştün belki, aktarır mısın Yasin?
2: Evet Serhat Belet, o kazanın hemen ardından Mersin Taşucu Limanı'nda kriz merkezi kuruldu. Kaza olmasaydı o feribot Mersin Taşucu'na, yani arkamda bulunan bu limana gelecekti. Maalesef kazanın ardından kurulan işte o kriz merkeziyle birlikte kazazede yakınları da bu noktaya gelmişlerdi. Tabii ciddi bir kalabalık vardı o kazanın ilk günü ama buradaki kurulan kriz merkezi anlık olarak bilgi paylaşımı yaptı. Yani Girne'den oradaki faaliyetleri, orada yapılan işlemleri, kişilerle ilgili, kazazedelerle ilgili bilgileri bu salonda topladıkları işte kazazedelerin yakınlarına kriz merkezi bilgilendirdi. Bir yandan da aslında tahliyeler olur mu, kazazedeler buraya gelirler mi diye bir çalışma yapılmıştı. Tabii o çalışmanın ardından kazazedelerin tahkikatını devam ettiği için yani daha sonra geleceği bilgisi paylaşıldı. Böyle olunca da kriz merkezinden aileler evlerine gönderildi. Olası bir gelişmeye karşı bilgilendirme yapılacağı kendilerine de söylenmişti. Dün önemli bir gelişme yaşandı. Biliyorsunuz Kıbrıs ve Taşucu Limanı ile ilgili bir seferlerin durdurulması vardı ama resmi kaynaklar bugün itibariyle seferlerin açıldığını söyledi. Tabii malum olan o kazayı yapan gemi firması Filo Denizciliğin ikinci bir emre kadar seferleri durduruldu. Farklı özel firmaların seferleri bugünden itibaren başladı. Girne Limanı kapalı olduğu için Magosa Limanı'na buradan çıkan, Taşucu'ndan çıkan gemiler Mausa Limanı'na yanaşacak ve yolcularını oraya indirecek diyelim.
1: Evet, Yasin Enzerli'ye çok teşekkür ediyoruz. Keşke iyi haberler verebilsek ve keşke bu kadar ağır sonuçlanmasaydı bu kaza. Çünkü iddialar da çok ciddi, biliyorsunuz. Geminin daha önce hasar aldığı, bazı çatlaklar olduğu, buna rağmen sefere çıktığı yönünde, yola çıktığı yönünde iddialar var. Bakalım soruşturma bize neler gösterecek. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a gitti dün, biliyorsunuz. Orada da bir Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi var. O zirvede de bugün önümüzdeki birkaç saat içinde Rusya Devlet Başkanı Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bir görüşme yapması bekleniyor. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör'de orada, gördünüz. Merhaba Nasuhi, hoş geldin.
3: Teşekkür ederim Serap. İyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim.
3: Burada artık öyle vakti ama iyi sabahlar diyelim size bir taraftan.
1: Teşekkür ederim, sağ ol. Şimdi Şangay İşbirliği Örgütü üzerine de tabii konuşuruz ama öncelikle Putin-Erdoğan görüşmesiyle ilgili. Ana başlık ne olabilir? Öyle sorayım direkt. Senin beklentilerin ne bu zirvede? Ne görüşülecek, ne konuşulacak, neden önemli?
3: Ya biliyorsun Serap, Şangay İşbirliği Örgütü'nün o ilk beşlisinin ardından yeni üye devletler de oldu. Dolayısıyla artık orası Şangay İşbirliği Örgütü bir beşli değil, yani onlu bir yapıya sahip şu an itibariyle. Türkiye'de orada gözlemci üyesi sıfatıyla değil, diyalog ortağı statüsüyle bulunuyor. Evet, bu belli alanlarda sınırlı başlıklar altında da olsa bazı süreçlerin müzakeresi anlamına geliyor. Bu zirve ile ilgili ilk söyleyeceğim şey şu: Putin-Erdoğan görüşmesinin önemi, Putin'in bu zirvede özellikle çok sayıda kritik mesele üzerinde gözlerin kendisinde olduğu isim olması. Bunlar hangi ana başlıklar? Bir tanesi Ukrayna elbette. Bir diğeri ise İran. İran Cumhurbaşkanı da burada biliyorsun şu anda. O da zirvenin katılımcılar arasında. Erdoğan'la Putin'in yapacağı görüşmede ilk ana konunun İstanbul'da gerçekleşmesi muhtemel olan o işte bir uzlaşma zirvesi diyelim, bir barış zirvesi diyelim. Bunun
1: Ukrayna-Rusya
3: ne zaman?
1: müzakeresi
3: Evet.
1: için diyorsun.
3: Evet, İstanbul'da. Şimdi Rusya tarafı çok yakın bir tarihte buna sıcak baktığına dair açık bir mesaj da verdi. Diğer yandan Amerika Birleşik Devletleri'nden kritik, biraz da tuhaf bir ziyaret olduğu yakın bir tarihte. Rusya'ya ve bu ziyaretin ardından işte nükleer silah kullanmayacağı meselesi de gündeme alındı, ele alındı. Buralarda sağlanan mutabakatın ardından şimdi bir barış zemini gerçekleşecek. Kuvvetli bir ihtimal olarak görünüyor. Yani İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde bir barış görüşmesinin yapılması. Bu bir ana gündem, ancak onun dışında da gündem başlıkları var. Türkiye'yi doğrudan ilgilendiren bir İran konusu var. Ne yazık ki negatif manada gündemi çok daha hareketli ABD-İran hattının. Bu iki bana ana başlık altında, ama diğer yandan da iki ülke arasındaki o bildiğimiz işbirliği alanlarının geliştirilmesi yönünde de mesajlar vermesini bekliyoruz Sayın Cumhurbaşkanı'nın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e.
1: Bu son gelişmeler, hem İran Savaşı hem Suriye'de yaşanan son gelişmeler, Türkiye-Rusya ilişkilerini sence nasıl etkiledi? Burada yeni başlıklar oluştu mu görüşülmesi gereken?
3: Ya sıcağı sıcağına bir NATO zirvesinden çıktık aslında Serap. Birlikte takip ettik hep birlikte Ankara'dan. Şimdi NATO zirvesinden bu kadar güçlü ve kendisiyle ilgili çok sayıda gündemin olduğu bir ülke Türkiye. Dolayısıyla şimdi Şangay İşbirliği Örgütü'nde olması, yani geleneksel bazı sorular var artık. Onlar gelenekselleşti. Yani hem oradasın hem burada gibi. Oysa Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü'nün bulunduğu alanda Orta Asya özür dilerim, cumhuriyetleriyle, bütün bu alanlardaki ülkelerle çok köklü tarihsel bağları var. Yani Kırgızistan'da Sayın Cumhurbaşkanı bir aile bireyi gibi karşılandı. Aileden bir lider olarak karşılandı. Bu bütün Orta Asya Cumhuriyetleri için elbette geçerli. Fakat Şangay İşbirliği Örgütü tabii ki Çin'in ve Rusya'nın domine ettiği bir örgüt. Dolayısıyla da Birleşik Devletler'in merkezinde bulunduğu diğer küresel sisteme karşı da önemli itirazları var. Ama Türkiye burada hem bir diyalog aktörü olarak duruyor ki zaten statüsü de öyle, hem de doğudan batıya bir köprü olma hüviyetini de koruyor. Bu bakımdan bence hem bir yandan köklü ilişkileri, Orta Asya Cumhuriyetleri, tarihsel bağları, hem de oralardaki ticari konularında dışında kalmamaya çalışıyor ki zirvenin ana gündem başlıklarından birisi artık ülke sınırlarını aşan tehditlere karşı birlikte mücadele etmek olduğu kadar ticari bağlarını da geliştirmek. Yani Şangay İşbirliği Örgütü siyasi olmaktan çok daha ticari bir
1: Ticari.
3: yapılanma gibi,
1: Türkiye şu
3: evet,
1: an bir
3: görünüyor.
1: üyelik sürecinde değil, dediğin gibi diyalog ortağı, bir üyelik başvurusu, bununla ilgili yürüyen bir aşama yok. Bir
3: Yok,
1: süreç
3: evet.
1: yok. Ama ona ilişkin olabilir diye açıklamalar hep oldu. Sen ne diyorsun? Daha uzun vadede böyle bir olasılığı güçlü görüyor musun?
3: 2012 yılında aslında benim de bulunduğum bir toplantıda meslektaşlarımıza Sayın Cumhurbaşkanı ticaretin, dünya ticaretin çok büyük bir alanının buralarda olduğunu, Müslüman nüfusun çok fazla olduğunu ifade ederek Şangay İşbirliği Örgütü'ne olan ilgisini ifade etmişti Türkiye'nin. 2012 itibariyle de aslında Türkiye az önce söylediğim gibi bir diyalog ortağı. Peki şimdi bir tam üyelik meselesi var mı? Böyle bir gündem aslında hep var, ama bugünlerde çok sıcak değil, onun altında çizmek gerekiyor. Ama Türkiye oradaki karşılanma biçimi, bugün bizim gözlemlediğimiz arkadaşlarımızla birlikte şunu görüyoruz: çok güçlü bir partner olarak duruyor orada. Tam üyelik neden olmasın, ama bugünün sıcak gündemi midir? Hayır, elbette değil.
1: Evet, son olarak bugün kaçta, 11 herhalde, çok kısa zaman sonra 1-1,5 saate
3: Evet.
1: görüşecekler değil mi Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan?
3: Yaklaşık 2-2,5 saat içinde zaten Aliyev'le bir görüşme yaptı Sayın Cumhurbaşkanı. Bu arada Türkiye ile Azerbaycan'ın verdiği kararlar, yani konvoyları bile ortak hareket ediyorlar. Yani o düzeyde bir yakınlıkla konuşuluyor. Azerbaycan-Ermenistan barışına işaret etti Sayın Cumhurbaşkanı, bölgeye can suyu olacağını. Azerbaycan'da olan ilişkilerimizin aslında sınırsız, artık o kadar geniş bir alanda ortaya çıktığını da ifade etti. Bence bu görüşme de çok kritikti. Bir de Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüşmesi olacak Sayın Cumhurbaşkanı, ama hepimizin gözü yaklaşık 2,5 saat civarında sonra veya 2 saat sonra gerçekleşecek olan Erdoğan-Putin görüşmesinde olacak Serap.
1: Peki, çok teşekkür ederim. Nasıl bir kolaylıklar sana da.
3: Ben
1: yine görüşme
3: edelim.
1: Notlarını alırız senden. Görüşmek çok teşekkürler. Üzere. Bolu Belediyesi'ne bir operasyon var. Yeni dalga operasyon. Onunla devam edelim. 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmasını sürdürüyor. Bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon liradan fazla yersiz ödeme yapıldığı tespiti var iddialar arasında ve görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı'nın da Tanju Özcan'ın

0: da aralarında olduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı bu gerekçeyle. Tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 20 şüphelinin yakalanması için 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri Bolu Belediyesi'nde de arama yaptı. FETÖ'nün güncel bilişim yapılanmasına karşı operasyon düzenlendi. 10 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında harekete geçildi. Milli İstihbarat Teşkilatı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışma yapıldı. FETÖ tarafından kullanılan sinyal kriptolu haberleşme programının deşifresine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda örgütün güncel bilişim yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 13 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin 10'u gözaltına alındı. Firari durumdaki 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. ...135 Alo Adalet Hattı, 3 pilot ilde hizmete giriyor. Yeni bir uygulama. Emre Aytekin Ankara'dan karşımızda. Bize aktarır mısın? Nasıl bir uygulama bu? İnsanlar nasıl kullanacaklar? Ne işe yarayacak?
1: Selap, evet, aslında şunu söylesek doğru olur. Vatandaş odaklı yeni bir iletişim modelini hayata geçirdi Adalet Bakanlığı. Vatandaşlar uzayan dava ve soruşturma dosyalarının uzama nedenlerini 135 Alo Adalet Hattı üzerinden öğrenebilecek. Bizler de şu anda o hattın çağrı merkezindeyiz. Çağrı merkezi Adalet Bakanlığı'nda kuruldu. Burada da yine personeller faaliyetlerine, görevlerine başladı. Dediğimiz gibi Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde, yani 3 ilde pilot olarak bu hat hizmet vermeye başladı. Uygulamayla makul yargılama süresini aşan dava ve soruşturmalara ilişkin başvurular daha hızlı, etkin bir şekilde burada değerlendirilecek. Peki bu hatta kimler başvurabilecek? Dava dosyası 5 yılı aşan ve soruşturma dosyası 3 yılı aşan vatandaşlar Alo Adalet 135'e başvurabilecek. Bir vatandaş aynı gün içerisinde en fazla 3 başvuru yapabilecek. Peki başvuru nasıl yapacak? Kısaca onu da anlatmak istiyorum. Bu hattı arayan vatandaşın önce güvenli kimlik ve iletişim doğrulaması yapılacak. Ardından yapay zeka destekli sesli asistan bu başvuru sürecinde vatandaşa yardımcı olacak ve gerekli bilgilerin, güvenli bilgilerin sisteme girilmesiyle birlikte de bu başvuru tamamlanmış olacak. Vatandaşlar isterse bu başvuruyu uzman temsilciye bağlanarak da yapabilecek. Yani buradaki personellere, görevli personel de bağlanabilecek bu hat üzerinden ve başvuruyu da yine bu şekilde tamamlamış olacak. Peki bu başvurular alındı, vatandaşlar dava ve soruşturma dosyalarının neden uzadığına ilişkin başvuruyu yaptı. Peki bu başvurular nereye iletilecek? Hatırlatalım, adliyelerde yargı hizmetlerinin etkinliği bürosu kurulmuştu. Birçok adliyede bu büro hayata geçirilmişti. İşte bu başvurularda yargı hizmetlerinin etkinliği bürosuna ulaşacak. Yine gerekli görülmesi halinde de dosya ilgili mahkeme ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın değerlendirilmesine sunulacak. Burada bu dosya başvuru değerlendirilecek. Yani 5 yıl aşan dava dosyaları ve 3 yıl aşan soruşturma dosyalarının neden geciktiğine ilişkin hem Cumhuriyet Başsavcılıkları hem de mahkemeler bu dosya üzerinde bir inceleme yapacak. Herhangi bir gecikme varsa da bu gecikmenin kaldırılması için bir yöntem, yol haritası belirlenecek ve yapılan başvuruların ardından da vatandaşlara bir SMS gönderilecek. Bu SMS'te dosyanın son durumu, gecikmenin sebebi bu SMS'te ayrıntılı bir şekilde ele alınacak. Bugün de Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bir açıklama geldi bu projeye ilişkin. Yargı süreçlerinin hızlı bir şekilde ilerlemesi için bu projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti Adalet Bakanı Akın Gürlek. Bir kez daha belirtelim, 135 Alo Adalet Hattı 3 ilde pilot olarak uygulanmaya başladı. Bugün saat 10 itibariyle de hizmet vermeye başladı.
0: Emre Aytekin, teşekkürler. Ağustos ayı enflasyon verileri Perşembe günü açıklanacak. Enflasyon rakamları için ekonomistlerin tahminleri ne yönde, izleyelim. Ardından da yine ekonomiyle devam edeceğiz.
2: Piyasaların gözü enflasyon rakamlarında. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini 3 Eylül'de açıklayacak. Enflasyon Temmuz ayında %1,78 artış göstermiş, yıllık enflasyon %31,75 olmuştu. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine göre Ağustos'ta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması %1,86. 20 ekonomistin katıldığı ankette Ağustos ayı için enflasyon beklentileri %1,25'te %2,10 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması %29,49 oldu. Bloomberg HT'nin anketine göre Ağustos'ta enflasyonun aylık bazda %1,91, yıllık bazda %31,61 olması bekleniyor. Anket katılımcıların 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerini de paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29,5 oldu. Enflasyon verileri, kira zammı üst sınırının belirlenmesi bakımından da önemli. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ağustos enflasyonunu açıklamasıyla o sınırda netleşecek.
0: Türk İş'in açlık ve yoksulluk sınırı araştırması yayımlandı. Ağustos ayında açlık sınırı 37.388 lira. Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti ise 48.305 lira oldu.
3: Domates, salata, biber, patlıcan, abiye.
2: Açlık sınırı 37.388 liraya, yoksulluk sınırı 121.786 liraya yükseldi. Türk İş Ağustos ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasını yayımladı. 4 kişilik ailenin aylık gıda harcama tutarı Temmuz ayında 36.940 liraydı. Bu rakam Ağustos ayında 37.388 lira oldu. Yoksulluk sınırı 120.325 liradan 121.786 liraya çıktı. Bekar çalışanın aylık yaşama maliyeti de 48.305 lira olarak hesaplandı. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre %1,21 oranında arttı. Gıda enflasyonunda yıllık ortalama artış %40,33 oldu. Türk İş yaptığı araştırmayla gıda fiyatlarındaki değişimi de ele aldı. Süt, yoğurt, peynir ürünlerinin yer aldığı grupta önemli bir değişiklik görülmedi. Dana, kıyma ve dana kuşbaşı fiyatlarında bir miktar artış görüldü.
0: Ve her sabah olduğu gibi piyasa ekranımıza bakalım. Borsa İstanbul 14.395 puanda. Dolar 48.27. Dolar yine yükseliyor. Euro 56'yı geçmişti. Aşağı yönlü bugün 56.02. Euro dolar paritesi de 1.16 sınırında. Faiz %40'larda biliyorsunuz. Şimdi gördük ekranda %40'ın altına geldi. 39.93. Altının onsu geriliyor. 4.428 dolar. Brent petrolün varili 91.78. Yine bir miktar yükseldi. Biliyorsunuz ABD-İran savaşında birkaç gündür karşılıklı misillemeler var. Açıklamalar da sert. Onun etkisi ABD ham petrolün varili de 86.99. Neredeyse 87 dolar. Gram altın ne oldu? 6.878 lira bu sabah itibarıyla. Çeyrek altın 11.244 liraya düştü. Yarım altın 22.491 lira. Tam altında 44.839 lira bu sabah itibarıyla. Şimdi ekonomiyi konuşacağız. Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Dilek Teker para gündemde konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Merhaba.
4: Hoş bulduk. Günaydın, iyi yayınlar.
0: Şimdi Perşembe günü enflasyon verilerini bekliyoruz. Eylül-Ekim enflasyonu da elbette çok önemli. Her sene enflasyonun ne yazık ki yüksek geldiği aylar. Öncesinde tahmininizi sormadan az önceki haberimizi sormak istiyorum. Türk İş'in açlık yoksulluk sınırı araştırması. Ağustos ayında açlık sınırı 4 kişilik bir aile için 37.388 lira. Son bir yıldır özellikle asgari ücretle açlık sınırının arasındaki makasın ne yazık ki negatif yönde açıldığını konuşuyoruz. Şimdi bu rakama geldi, neredeyse işte 10 bin liralık bir fark ortaya çıktı ikisi arasında. Bunu biz nasıl kapatacağız tekrar? Daha geçmişte bu kadar ara açılmış mıydı?
4: Yani bu kadar ara geçmişte de bu kadar açılmamıştı Serap Hanım. Fakat bunu kapatabilmek için gerçekten insanların satın alma gücüne oynamak gerekiyor. Yani bir dezenflasyon politikası var. Hı hı. Konuşuruz. Başarılı mı? Evet, 80'lerden 30'lara kadar, yani yıl sonu beklentisi açısından hatta 30'un evet. altına gerilemiş 29 küsürlerde bir enflasyon var. Ama ben her yayında, sizinle olan yayınlarda da şunu vurguluyorum. Yani bir enflasyon

0: dediğimiz şey bir istatistik. Bir de hayat pahalılığı dediğimiz cebimizde gerçekten hissettiğimiz bir durum var. Ve herkesin enflasyonu birbirinden farklı. Yani
1: Tabii.
0: örneğin çocuğunuz varsa başka bir şeye fokus oluyorsunuz. Bekar bir çalışansanız ki sizin yayınınızda da vardı yaşam maliyeti 48 bin liraya çıkmış. Şimdi asgari ücretin 28 bin yuvarlayarak söylüyorum olduğu bir koşulda zor yani hayat pahalılığından çok net söz edebiliyoruz yıllardır Türkiye ortamında. Bunu yapabilmek için tabii ki dezenflasyon politikasının sağlıklı bir şekilde ve başarılı bir şekilde sürdürülebiliyor olması gerekiyor. Ama sadece bu da yetmez. Yaşam şartlarını da iyileştirmek gerekiyor. Yani şimdi biz enflasyon kadar zam yapıyoruz ama reel olarak aslında bir artış sağlamıyoruz insanların cebine. Reel olarak artış sağlayabilmek için enflasyonun üzerinde bir artış koyuyor
1: Olması
0: olmamız
1: gerek.
0: gerekiyor çalışanlara,
1: Tabii.
0: emeklilere. Ama bu bugün karar verdik ve hani önümüzdeki birkaç ay içerisinde çözebileceğimiz bir sorun da değil. Yani bugün böyle bir şeye başlansa, hani buna bir bütçe ayrılsa ki bu da zor tabii ki. Bu belki de birkaç yılı alabilecek bir koşul iyileştirilmesi. Dolayısıyla çok kısa sürede çözebileceğimiz bir sorun değil elbette. Hem ekonomik hem de sosyolojik bir sorundan bahsediyoruz burada.
1: Ne yazık ki toplumun önemli bir kesimini çok zorluyor bu durum, hayat pahalılığı, enflasyonda en çok gıda, konaklama ya da ulaşım gibi vazgeçilemeyen zorunlu ihtiyaçlar üzerinde daha da yoğun hissedilmesi nedeniyle. Siz şimdi Eylül'de yüzde kaç enflasyon bekliyorsunuz Perşembe günü?
0: Ağustos ayı enflasyonu açıklanacak. Eylül'de biraz daha bunun üzerinde seyredebilir diye düşünüyorum. Tabii genel konsensus 2'nin altında. Burada psikolojik sınır, bu arada şunu vurgulamak lazım. Artık böyle yıllık enflasyondan ziyade aylık enflasyon bizim için daha öncü bir gösterge. Ve burada psikolojik sınırında %2 civarı olduğunu hatırlamak lazım. Yani enflasyon aylık açıklanan rakam 2'nin ne kadar altında 2'den uzaklaşarak açıklanıyorsa... Evet, dezenflasyon politikası o kadar işe yaradı ve başarılı bir şekilde sürdürülebiliyor diyebiliriz. Dolayısıyla şimdi Ağustos ayı için beklenti sizin de yayınlarınızda vardı. İşte 1.85-1.9 civarında yaklaşık yani 2'nin altında bir şey gelecek. Eylül'de belki 2'nin üzerinde bir rakam görebiliriz Serap Hanım. Çünkü malum okullar açılıyor,
1: Doğru.
0: buradaki masraflar daha çok tüketime yönelebileceğimiz bir süreçten bahsediyoruz. Ama hani görünen o ki yıl sonu enflasyonunu 29 civarı bir şeyle kapatacağız gibi görünüyor.
1: Görünüyor. Ekim, Eylül'ün daha gerisinde mi olur sizce? Bu arada bir hatırlatma. Geçen 2025'in Eylül ayında %3,23'müş enflasyon oranı. 2'nin biraz üzerinde olabilir dediniz. Ekim'de Eylül'ü biraz takip ediyor yine yüksek enflasyonla. Nasıl olabilir?
0: Biraz kümülatif birikmeli etkisi olabilir Ekim ayında ama Eylül kadar yukarıda bir enflasyon göreceğimizi çok düşünmüyorum. Burada bir iyileştirme olabileceğini düşünüyorum. Bu arada bir parantez açmak isterim. Dün büyüme rakamları açıklandı.
1: Evet.
0: Orada satır arası bir bilgi var.
1: Nedir?
0: O bilgi şunu söylüyor bize. Tüketim harcamalarının ikinci çeyrekte daraldığını bize gösteriyor. Hem hane halkı tüketim harcamalarının hem de kamunun harcamalarının. Şimdi bu önemli bir bilgi. Hatta geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız Merkez Bankası çok önemli bir karar verdi. Faizi %40'tı fonlama faizi, politika faizini %40'dan uyguluyordu. Bunu geriye çekti, haftalık repoya çekti ve 37'ye konumlandırdı. İlk beklenen aksiyon Merkez Bankası'ndan buydu. Ama Eylül ayında, 10 Eylül kararında biz bunu bekliyorduk. Bunu geriye çekti ve hiç beklenmedik bir takvim de açıkladı. Neden bu bilgi bizim için önemli? Şimdi biz ekonomiyi yorumlarken işte TÜİK, Merkez Bankası ya da küresel raporları alıyoruz. Veriler açıklandıktan sonra biz buna sahip olabiliyoruz.
1: Tamam.
0: Ama Merkez Bankası'nın elinde, ekonomi yönetiminin elinde çok dinamik ve anlık veriler var. Biz bunlara sahip değiliz. Merkez Bankası'nın bu aksiyonu kuvvetle muhtemel ki Türkiye'de bu hatta Ağustos ayında açıklanacak enflasyon için de benzer bir yorum yapabiliriz. Enflasyonda iyi bir iyileşme olduğunu gördüğü için bunu geriye çekip piyasayı biraz normalleştirmeye çalıştığını düşünüyorum ben.
1: Peki bunun devamında
0: yani,
1: faizle ilgili nasıl bir adım gelebilir o zaman bu sonbaharda? Bir indirim olabilir mi?
0: Ya ben bunun olasılığının çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle bir çok basit bir hesap yapalım. Şu anda %37'den politika faizini uyguluyor. Ha bu arada şunu da parantezine açmak lazım. Merkez Bankası'nın bu aksiyonundan sonra bankalar mevduat faizlerini geriye doğru çekti. Ama halen kredi maliyetleri yukarıda. Kredi maliyetlerinin yukarıya doğru çekilebilmesi için Merkez Bankası'nın faizde bir hamle yapmasını bence bankacılık sektörü bekliyor. Peyderpey bu gelecek. Sanayi büyümesinin de sınırlı olduğunu dünkü datayla bir öncekine göre iyi ama sınırlı olduğunu düşünecek olursak kuvvetle muhtemel Merkez Bankası faiz indirimine gidecek, gitmek zorunda. Ekonomik büyümeyi ivmeleyebilmesi için.
1: Böyle
0: Şimdi
1: tamamlayın, affedersiniz. Buyurun.
0: Çok kısa şöyle bir şey söyleyeyim. Basit bir matematik kurgulayalım. %37 civarı şu anda politika faizi. Yıl sonu beklenti 29, 29'un biraz üstü. Hadi diyelim en kötü senaryoyla 30 puan olsun. %7, 7 puanlık bir reel getiriden bahsediyoruz. Türkiye ekonomisi için yüksek. Çok gerekli olmayacağını düşünecek. Yani ez cümle Merkez Bankası'nın elinde faizi geriye doğru çekebilmek için bir oynama alanı olduğunu düşünüyorum. Ha şu bir tartışma, faiz inecek Türkiye'de ve yıl sonundan önce bu aksiyona başlayacak. Ha Eylül'de mi olur, Ekim'de mi olur? Tabii ki o ayrı bir beklenti, ayrı bir tartışma. Ama yıl bitmeden faizlerde bir geriye doğru çekilme Merkez Bankası kararında göreceğiz.
1: Böyle bir ufak geri çekilme bile hemen insanların yatırım hareketlerini büyük oranda etkiliyor mu? Şimdi oradan insanlar o zaman mevduattan artık çekeyim de nereye döneyim diye bakıyorlardır bir kısmı en azından. Belki biraz parayı yönetebilen, öyle bir yatırım yapabilen insanlar. Nasıl bir etki yaratır bu? Bu arada işte dövizin seyrine ilişkin, altının seyrine ilişkin de yorumlarınızı da merak ederek soruyorum bunu.
0: Ya şöyle hani önce ilk sorunuzla başlayayım. Tabii ki bu geceden sabaha yatırımcıların hani portföyü bir anda değiştireceği bir sürece evrilmez. Ha büyük fonlardan bahsediyorsak bunlar çok derinlemesine hazine yönetimi yaptıkları için pozisyonlarını değiştirebilirler. Ama bireysel yatırımcı açısından düşünüyorsak yani örneğin işte mevduat halen cazip. Ama birkaç hafta öncesine göre daha az cazip çünkü orada bir düzeltme gerçekleşti. Faizlerin inmesi borsa tarafında bir hareketlenme yaratacaktır şüphesiz. Dolayısıyla bunu dikkate alacaktır yatırımcı diye düşünüyorum. Altın tarafına geldiğimizde tabii altını konuşurken Türkiye konjonktüründen ziyade küresel konjonktür üzerinden gidiyor olmak lazım. Bir de altında ya öyle bir yere geldik ki Serap Hanım, kısa vadede başka bir şey konuşuyoruz, uzun vadede başka bir şey konuşuyoruz altında. Şimdi petrol sizin de yayınlarınızda vardı. Artık 90 doların üzerine tekrar çıktı. Geçen hafta 75'lere düşer miyi konuşuyorduk. Çünkü ılımlı bir hava vardı. Şimdi tekrar 3 haneye gider miyi konuşuyoruz. Çünkü sıcak bir çatışma gerçekleşti hafta sonu. Şimdi bütün bunları düşündüğümüzde küresel tarafta da Türkiye'yi farklı bir yere koyuyorum. Küresel tarafta yani Amerika'da, Japonya'da, Avrupa'da yüksek faiz ortamına doğru hızla ilerliyoruz. Fed Başkanı'nın geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada işte %2'lik enflasyon hedefinin çok üzerinde bir
1: Üzerindeyiz.
0: enflasyon. Evet, dolayısıyla orada bir faiz artışı. Şimdi altının özelinde konuştuğumuzda kısa vadede faizlerin artış riskini fiyatlıyor. Dolayısıyla faiz yukarı doğru konumlanıyorsa faiz getirmeyen altının daha geriye çekilmesini bekleriz. Fakat şunu unutmamak lazım. Altın güvenli liman hani çok uzun yıllar 1000-1500 dolar seviyelerinde yıllarca giden ama sonra bir anda 5600'lere tırmanan dolayısıyla bir anda dikkatimizi çeken bir enstrüman olmaya başladı. Son birkaç aydır devletlerin, merkez bankalarının düzeltiyorum altın alımlarının Dünya Altın Konseyi'ndeki istatistiklerinde çok arttığını görüyoruz. Özellikle Çin'in çok ciddi altın aldığını görüyoruz. Hatta şöyle bir rakam çarpıcı olabilmesi için Nisan ayında yaklaşık 10 küsür tonlardan Mayıs ayında, Haziran ayında 50 küsür tonlara çıkmış bir altın alımı.
1: Son
0: Dolayısıyla
1: cümlelerinizi
0: hani
1: rica edeyim hocam.
0: Altın için çok keskin bir düşüş olmayacak. Merkez bankaları faiz arttırsa bile, çünkü merkez bankaları aynı anda altın alımıyla bunu destekliyorlar. Ama uzun vadede altın için daha olumlu düşünebiliriz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Profesör Doktor Dilek Teker, katkınız için. Evet, hem biraz enflasyona baktık, beklentilere, hem de

0: Şu son küresel dengelerin ekonomiye etkisine. Küçük çocuğu olan ve çalışan ailelerin en büyük sorunlarından biri uygun fiyatlı bir kreş bulabilmek. İstanbul'da bir yıllık 1 milyon liraya ulaşan bazı kreşler var. Yani keşke okul öncesi eğitim daha küçük yaştan ülkemizin her bir yanında çocuklara verilebilse ve bu çıkmazdan çıkılabilse. Aslı Nömer Aktaş İstanbul'daki kreş fiyatlarını araştırdı.
1: Çok yüksek, aylık 70. Yani en azı 65. En düşük.
2: Kreş fiyatı.
1: Evet, kreş fiyatı.
3: Çocukların eğitimi için bu fiyatların yüksek olması aileler için tabii işi zorlaştırıyor.
4: Annelere sabır versin, bol para versin diyeceğim.
5: Çocuğu kreş çağına gelen aileler düşünüyor. Göndersek mi, göndermesek mi? Bu soruya yanıt vermek zor. Çünkü kreşlerin yıllık maliyeti yüz binlerce lirayı buluyor.
6: Allah kerim diyorum, gerçekten ne yapacağız bilmiyorum. Artık 3 yaşına gelince seneye bakacağız.
7: 700-750 bin lira gibi arası para istiyorlar. Şuradaki merdiven altı kreşleri söylüyorsanız onlar belki 30 lira 40 lira alıyordur.
8: Şimdi İstanbul'un farklı ilçelerindeki anaokullarını tek tek arayacağız. Aynı yaşta bir çocuk için aynı soruyu soracağız. Tam gün eğitimin aylık ücreti ne kadar?
5: Kreş fiyatları ilçeden ilçeye değişiyor. Örneğin Büyükçekmece'de aradığımız bir kreş yıllık 940 bin lira fiyat istedi. Taksit seçeneğiyle bu fiyat 1 milyon 100 bin liraya kadar çıkıyor. Maltepe'de ortalama kreş fiyatları aylık 30-35 bin lira. Beşiktaş'ta ise 75-85 bin lira civarında.
9: Biz bu sene zaten kayıt yapmak için gittik.
2: Ne kadar?
9: Aylık 15 bin lira. O da tabii bir özel bir kurum değil yani. Belediyeye bağlı.
10: 3 yaşında kızım var, onu vereceğiz bu sene ama fiyat, şu an fiyat araştırması yapıyoruz da biraz maalesef cep yakıyor. Bakalım.
2: Ne kadar dediler peki?
10: Konumuna göre değişiyor.
2: Bir çocuğun kreşe başlamasıyla birlikte aylık harcama listesine yeni bir kalem daha ekleniyor. Üstelik mesele sadece aylık ödenen ücret değil. Etkinlik, kırtasiye derken rakam daha da yukarı çıkabiliyor.
5: Öyle ki kırtasiye ve etkinlikler için istenen ücretler de 40-45 bin lirayı bulabiliyor.
10: Bir asgari ücretli bugün iki çocuk veya üç çocuklu bir aile nasıl kreşe vereceğim ki ben? Hani veremiyorum.
11: O kadar yüksek ki fiyatlar, yani bilmiyorum nasıl altından kalkacağız ama eğitimde şart. Biz ne kadar verdik? 280 bin lira verdik.
5: Aileler oturdukları mahallelerde belediyelere ait kreşler varsa onları tercih etmeye çalışıyor.
0: Trafik kazaları sonrası kazazedelere yapılan izinsiz aramaların da önüne geçecek. Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi uygulaması bugün devreye giriyor. Artık trafik kazası geçirenler hasar ihbarlarını tek bir numara üzerinden iletebilecek.
5: Trafik kazalarının ardından hasar ihbarları artık Alo 193'e yapılacak. Sigorta ve kasko hasarları tek merkezden bildirilecek. Kaza sonrası vatandaşı arayarak rahatsız eden yasa dışı yapılar da aynı hat üzerinden şikayet edilecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, trafik kazalarının ardından vatandaşlara hedef alan yasa dışı yapılara karşı Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi'ni kurdu. Yeni sistemle vatandaş, trafik ve kasko sigortalarına ilişkin hasar başvurusunu Alo 193 üzerinden yapabilecek. Başvuru doğrudan ilgili sigorta şirketine, güvence hesabına ya da Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu'na iletilecek. Alo 193 aynı zamanda bir şikayet hattı olarak da çalışacak. Kazanın ardından vatandaşları arayan, rahatsız eden, yasa dışı yapılar Ortak Hasar İhbar Merkezi'ne ihbar edilecek. Suç teşkil ettiği tespit edilen faaliyetler adli mercilere intikal ettirilecek. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Davut Menteş, Ortak Hasar İhbar Merkezi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Haksız kazanç elde eden illegal yapıların engelleneceğini söyledi.
12: Hasar çeteleri olarak adlandırılan bu yapılar 10 yıldan uzun süredir faal. Ülkemizde her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin trafik kazası gerçekleşmekte ve bu illegal yapı yüz binlerce ihtilaf üretmektedir. Bu yapının bu hacimde bir işten elde ettiği haksız kazancın yıllık milyarlarca lira seviyelerinde olduğunu değerlendirmekteyiz. Yaklaşık 1 milyon vatandaşımızın mağdur edildiği bu büyüklükteki bir vurgunu sonlandırmak için ne gerekiyorsa yapmaya kararlılıkla devam edeceğiz.
0: İstanbul Sancaktepe'de 39 yaşındaki milli antrenör Funda Bakış evinin önünde tartıştığı eski çalışanı tarafından bıçaklandı ve genç kadın ne yazık ki kurtarılamadı. 21 yaşındaki saldırgan ve iki şüpheli gözaltında.
13: İyilik yaptığı biri tarafından katledildi.
14: Milli antrenör sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı 1,5 yıl yanında çalışan stajyeriydi. Olay İstanbul Sancaktepe'de akşam saatlerinde yaşandı. 39 yaşındaki Funda Bakış'la eski çalışanı arasında 3 aydır anlaşmazlık vardı.
15: 21 yaşındaki Zehra G. yaklaşık 1,5 yıl boyunca milli antrenör Funda Bakış'ın spor salonunda stajyer antrenör olarak çalışıyordu. Ancak bir süre sonra işten çıkarıldı. Funda Bakış'ı tehdit ediyordu. Olay günü de sabah saatlerinde tehdit mesajları attı. Akşama doğru da evinin önüne geldi.
13: Olay günü sabah itibariyle BTK kayıtlarında da görülecektir zaten. Eşimi kendisi ve erkek arkadaşı diye adlandırdığı kişi tarafından yüzlerce kez aranıldı, tehdit edildi. Hemen 155'i arayıp şikayette bulundum.
14: Zehra G. ve yanındaki arkadaşlarıyla Funda Bakış ve eşi arasında tartışma çıktı. Ardından taraflar kavgaya tutuştu.
15: Evin önünde başlayan kavga sokağın her iki tarafına da taştı. Funda Bakış ve Zehra G. yolun karşısına geçti. İkili arasında yaşanan arbede sırasında katil zanlısı Zehra G. yere düştü ve cebinden çıkardığı bıçağıyla Funda Bakış'ı göğsünden yaraladı.
14: Genç kadın kanlar içerisinde yere yığıldı. Saldırganlar olay yerinden koşarak kaçtı. Funda Bakış kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan Zehra G. ve kavgaya karışan şüpheliler gözaltına alındı. Katil zanlısı ifadesinde Funda Bakış adına 100 bin lira kredi çektiğini, öncesinde de 20 bin lira borç verdiğini söyledi. Tartışma alacak verecek meselesinden kaynaklandı dedi. Bakış'ın eşi ise bu iddiaları reddetti.
13: Alacak verecek maddiyat gibi durumlar tamamen asılsız. Bunları duydukça çok şaşırıyoruz. Acımızı yaşamak istiyoruz ama bu haberler bizi yıkıyor. Tamamen iyilik yaptığı birinden kötülük buldu ve canından oldu.
14: Yakalanan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
0: Gencecik insanlar ellerinde bıçak ne kadar kolay insan öldürüyorlar. Ne yazık ki hangi bahaneyi gerekçeyi ortaya sunsalar da kabul edilebilir şeyler değil. Beykoz'dan bir kaza haberi var sırada. Bir araç kontrolden çıktı, bir otomobil kaldırımdaki yayaların arasına daldı. 5 kişi yaralandı kazada.
5: Yoldan çıktı. Kaldırımdaki yayaların arasına daldı. Yayalar ne olduğunu anlamadan kendini yerde buldu. Kaza İstanbul Beykoz'da meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil karşı şeride geçip kaldırıma çıktıktan sonra yayaların arasına daldı. 5 kişi çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Kazayı görenler hemen yardıma koştu. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü ve yanındaki yolcu gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: İstanbul Şile'de bir apartman gelecek sıradaki haberde ekrana. Çok ilginç çünkü apartmanın üzerinden yol geçiyor.
16: Olabilir. Dikkat çekiyor. Bakıyorlar, burada ev varmış deniliyor.
14: Görenler durup bir daha bakıyor. 8 dairelik bu binanın üstünden yol geçiyor.
17: Ruhsatımız var, tapumuz var, herkesin tapusu var. 30 senedir ben oturuyorum.
14: İstanbul Şile'de üstünden yol geçen bina uzun yıllardır bu şekilde. İddiaya göre önceden üstünde patika bir yol vardı. Daha sonra ise o yola asfalt döküldü.
18: Yapılmadan önce yol yokmuş orada. Bina yapılmış ve daha sonra yol yapılmış.
16: 30 senedir oturuyorum. Tır geçse sallanmıyor. İstanbul'daki evim sallanıyor.
14: Bölgeye yabancı olanlar şaşırıp kalsa da ev sakinlerinin bir şikayeti yok.
17: Ama üzerine tır geçse duymayız. En ufak ses gelmez aşağı. Sağlam bina yani.
19: Sağlam binalar. Ben burada oturuyorum. Komşularım burada. İnan makap bile girmiyor buraya yani.
20: Şöyle boş ver.
0: Adana Osmaniye istikametinde otoyolda bir aracın emniyet şeridinde park halinde bulunması jandarmanın dikkatini çekti. Ekipler arabada yaşlı bir çiftin bulunduğunu gördü

0: Kendisini savcı ve polis olarak tanıttı. Terör örgütüyle bağlantı yalanını gerekçe gösterdi. Telefonu bu kez jandarma ekipleri aldı. Fark edildiğini anlayınca oğluyum dedi. O anlar jandarmanın yaka kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.
1: Beyefendi, beyanlara göre siz oğlu değilsiniz. Arıtarsınız. Milletin numarasını aramayın.
0: Adana'da bir aracın emniyet şeridinde park halinde beklemesi jandarma ekiplerinin dikkatini çekti. Araç içindeki sürücünün sürekli telefonda konuştuğunu gören ekipler, telefonun ucundaki kişinin dolandırıcı olduğunu ve emekli öğretmen çifti dolandırmaya kalkıştığını fark etti.
1: Alo, kiminle görüşüyorum? Ben Adana Otoyol Jandarması.
0: Jandarma personelinin telefonu alması üzerine dolandırıcı, yaşlı çiftin oğlu olduğunu söyledi.
1: Adınız ne beyefendi? Numarada kayıtlı olmadığından soruyorum.
0: Ancak aile telefondaki o kişiyi tanımadığını belirtti.
1: Kesin eminsiniz değil mi? Oğlunuz değil. Beyefendi, beyanlara göre siz oğlu değilsiniz. Yani aramayın bir daha bu numarayı. Engelleyeceğiz, bilginiz olsun.
0: Jandarmanın dikkati emekli öğretmen çifti dolandırılmaktan kurtardı.
2: Para gündem saat başında devam edecek.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Para gündemden tekrar merhaba. Bu saate Gülistan Doku soruşturmasında son durumla başlayalım. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek canlı yayınla karşımızda. 7 şüphelinin emniyet ve jandarmada işlemleri devam ediyor. Tutuklananlar oldu dün. Veysi, tutuklananlar kimler? 3 kişi tutuklandı bildiğim kadarıyla. Onlarla ilgili iddialar neler? Çünkü bu soruşturmada o arama çalışmaları, Gülistan Doku kaybolduktan sonraki süreçte görev olan pek çok farklı birimdeki yetkili ne yazık ki iddiaların odağında ve tutuklu. Burada ne iddia ediliyor kişilerle ilgili şu an?
2: Evet, isterseniz tutuklamayla başlayayım. Dalgıç polis dün adliye sevkleri gerçekleştirilmişti ifadelerinin ardından. Onlardan biri tutuklandığını ifade edelim ki zaten Gülistan 9 soruşturmasında hemen o noktada arama çalışmaları yaptıkları belirlenen polisler, daha önce de aslında tutuklananlar vardı. Tutuklu sayısı şu an itibariyle 12 polise yükseldiğini ifade edebiliriz. Ancak dalgıçların iddialara göre bazı belgeleri daha sonradan götürerek orada bulunmuş gibi yaptıkları ifade ediyordu. Bu kapsamda hafta sonu yapılan operasyonda da 3 polis memuru daha gözaltına almıştı. Dalgıç polislerin ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Biri ise tutuklandı. Kimler var peki şu an itibariyle ifade işlemleri devam ediyor hem jandarmada hem emniyette? Dönemin aslında 2019 yılında tayini çıkan dönemin İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman çok önemli bir isim olarak değerlendiriliyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında da önemli sorular da kendisine yöneltiliyor. Tunceli'den ayrılmasına rağmen 2 Ocak'taki Gülistan Doku 5 Ocak'ta kaybolmuştu. 2 Ocak'ta Tunceli'ye eşiyle birlikte geldiği tespit ediliyor. Tam da Tunceli'de ayrıldıklarında Gülistan Doku'nun viyadük üzerinde son görüldüğü noktada geçiş saatleri denk geldiğini söyleyelim. 12.25'te Gülistan Doku viyadük üzerinde görünüyor. 12.27'de ise Ali Kahraman ve eşinin viyadük üzerinden dönüş yaptıkları araçlarıyla dönüş yaptıkları tespiti var. Bu sırada da dönemin valisinin eşiyle konuştuğu ifade ediliyor. Bir diğer taraftan da o ifade işlemlerinin dışında da daha önce tutuklanan bir korucuyla ilişkisi olduğu belirlenen, irtibatı olan belirlenen bir dönemin öğrencisi de şu an itibariyle göz altında. Gülistan Doku kaybolduktan 3 gün sonra Instagram hesabına girdiği tespiti gerçekleşmiş. Bazı verilerin silindiği yönde bilgiler vardı. Bu sorularda kendilerine şu an itibariyle soruluyor. Daha sonra da adliye sevkleri gerçekleştirecek. Biz de detayları paylaşacağımızı söyleyerek sözü size bırakalım.
1: Çok teşekkürler Veys İpek. Yani o can havliyle evlatlarını arayan ailenin en çok güveneceği görevlerdekiler. Valisinden arayan dalgıç polise kadar bu iddiaların şu anda odağında ve tutuklu. Gerçekten korkunç bir tablo. Şimdi Edirne'ye gidelim. Edirne'de gazeteci Alican Zeray bizi bekliyor. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan Arif Kocabıyık Edirne'de bir tır dorsesinin altına gizlenerek Bulgaristan'a geçmeye çalışırken yakalanmıştı. Şu an son durum ne Alican?
3: Evet, şu anda adliyeye getirildi. Arif Kocabıyık, sizin de söylediğiniz gibi dün Kapıkule sınır kapısında 15 sularında gümrük muhafaza ekipleri şüphelendikleri ihraç ettiği bir tırı detaylı arama X-ray'e çekti. Ve orada yapılan aramada tırın dorsesinin alt tarafında hemen dingil bölümünün üstünde iki kişi olduğu göründü. Hemen ekipler, gümrük muhafaza ekipleri oradan iki insan çıkardı. Yapılan kimlik kontrollerinde de birinin Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yurt dışı yasağı bulunan sosyal medya içerik üreticisi Arif Kocabıyık olduğu tespit edildi. Ve Arif Kocabıyık burada işlemlerin ardından tır sürücüsüyle birlikte gözaltına alındı. Tabi Arif Kocabıyık'ın yanında iki kişi dedik. Bir kişi de düzensiz göçmendi. İran uyruklu bir düzensiz göçmen de alındı. Düzensiz göçmen işlemlerin ardından göç idaresine, Edirne İl Güç İdaresi'ne teslim edildi. Arif Kocabıyık ve tır sürücüsü gözaltına alındı. Orada Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgusu işlemleri tamamlandı. Daha sonra geniş güvenlik önlemleri altında bu sabah saat 10 sularında da geniş güvenlik önlemleri altında Edirne Adliyesi'ne getirildi. Şu anda tabii tır sürücüsüyle birlikte şu anda Arif Kocabıyık'ın sorgusu sürüyor, başladı bu noktada. Biz de takip edeceğiz tabii burada. gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Diyelim, sözü tekrar size bırakalım.
1: Ali Can Zeray, çok teşekkürler. Meclisteki sandalye sayısı 19'a düşen Yeni Yol Partisi'ne meclisteki grubun devamı için Yeniden Refah Partisi'nden destek geldi. Konya Milletvekili Ali Yüksel'in Yeni Yol Partisi'ne katılmasıyla partinin sandalye sayısı yeniden 20'ye yükseldi. Bursa Milletvekili Kani Torun Yeni Yol Partisi'nden istifa edince grubun vekil sayısı 19'a düştü. Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel'in Yeni Yol Partisi'ne katılmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurulabilmesi için gereken 20 milletvekili sayısına yeniden ulaşıldı ve grup düşmekten kurtuldu. Yeni Yol Partisi, Gelecek Partisi ile Deva Partisi ve Saadet Partisi'nin ittifakıyla kurulmuştu. Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin 2 hafta önce istifa ederek AK Parti'ye geçmesinin ardından Yeni Yol grubunun düşmemesi için CHP'li Ali Fazıl Kasap Yeni Yol Partisi'ne geçmişti ve yine grup sayısı korunmuştu. Şimdi de Yeniden Refah Partisi'nden böyle bir destek geldi. Yeni partinin Ankara'daki genel merkezi ilk toplantıyla kapılarını açtı. Genel Başkan Özgür Özel yeni binadaki ilk parti meclisi toplantısına başkanlık etti. Partide 3 dönem kuralı olacağının altını çizdi. Olası bir erken ya da baskın seçime hazırız mesajı verdi.
4: Tüm yönetici makamlarında en fazla 3 dönem kuralı uygulanacak. Elbette dönem kuralı genel başkan içinde olacak. Gireceğim ilk seçimde partiyi iktidar partisi yapmazsam derhal kurultaya gideceğim ve görevimi benden sonraki genel başkanımıza devredeceğim.
5: Üç dönem kuralının altını çizdi. İktidar hedefi koydu.
4: Gemimizi elimizden aldılar. Millet yenisi olsun dedi bu yeni gemimizde. Fırtınalara, dalgalara asla ve asla boyun eğmeden yeni gemimizle birlikte açılıyoruz. Yeniye doğru gidiyoruz. İktidara doğru gidiyoruz. Vira bismillah.
5: Yeni parti genel merkezi ilk toplantıyla kapılarını açtı. Parti meclisi toplantısı öncesi Genel Başkan Özgür Özel ve PM üyeleri fidan dikti. Ardından yeni binaya geçildi. Toplantı açılışında konuşan Özel son üye sayısı ve bağış rakamlarını paylaştı.
4: Şu ana kadar 539 milyon liralık bir bütçemiz oluştu. Bu tarihte görülmemiş bir teveccühtür. Partimize üye olan vatandaşlarımızın sayısı an itibariyle 600 bini aşmış durumdadır. Bunlardan 400 binden fazlası online üyelik.
5: Özel, her türlü seçim olasılıklarına hazır olduklarını da vurguladı.
4: 72 il ve 857 ilçede tam anlamıyla örgütlenmiş durumdayız. 9 ille ilgili de bu hafta içinde işlemler tamamlanacak. Mayıs 2027'den itibaren yapılacak seçimlere yeni parti seçime girme yeterliliğini kazanmış olarak gidecek.

0: bir erken seçim, bir baskın seçim ihtimallerine karşı da hazırlıklarımızın o ihtimaller karşısında da var olduğunu teyit etmek isterim.
1: Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un 7 yıl boyunca danışmanlığını yapan Ali Şenyurt savcılıkta tanık sıfatıyla ifade verdi. Enginyurt ailesine gidecek paraların önce kendisine geldiğini öne sürdü. Parayı elden alır, kendi hesabımdan onlara gönderirdim dedi.
2: Enginyurt ailesine gidecek paraları önceden elden aldığı ve kendi hesabından gönderdiğini söyledi. Yeni Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un 7 yıl boyunca danışmanlığını yapan Ali Şenyurt savcılıkta tanık sıfatıyla ifade verdi. Enginyurt'un mevcut danışmanı Cem Tekinoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fuhuş ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Enginyurt'un yaklaşık 7 yıl danışmanlığını yapan Ali Şenyurt da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt'un mali ve ticari ilişkilerini mercek altına aldığı soruşturmada tanık sıfatıyla ifade verdi. Savcılık Şenyurt'a Enginyurt ailesinin para hareketlerini ve Alptürk Enginyurt'un ticari faaliyetlerinin finansman kaynağını sordu. Alptürk Enginyurt'un Ordu'da bir akaryakıt istasyonu işlettiğini, Ankara'da bir eğlence mekanına ortak olduğunu bildiğini söyledi. Alptürk'ün bu işletmeleri kuracak maddi gücü olduğunu düşünmüyorum dedi. Şenyurt'a Enginyurt ailesinin MASAK raporuna yansıyan para transferleri de soruldu. Cemal ve Alptürk Enginyurt'un kendisinde vekaletlerinin bulunduğunu söyleyen Şenyurt, Enginyurt ailesine gidecek bazı paraların önce kendi hesabına geldiğini anlattı. Bu paraları aldıktan sonra hesabımdan para transferi yapıyordum dedi. Şenyurt, Cemal Enginyurt'un borsada işlem yaptığını bildiğini ifadesinde anlattı. Hatta çoğu zaman zarar ettiğinde çok sinirlendiği anlara şahit olduğum ifadelerini kullandı. Enginyurt'un milletvekilliği öncesinde ticaretle uğraştığını, milletvekilliği döneminde de gayrimenkul alım satımı yaptığını söyledi.
1: Terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanların gazilik ünvanı almasına yönelik başvuru süreci başladı. Başvurular E-Devlet üzerinden yapılıyor. Mecliste kabul edilen şehit aileleri ve gazilere yönelik kanun teklifi kapsamında terörle mücadelede yaralanıp harp malulü sayılmayanlara muharip gazi statüsü verilmesi kararlaştırılmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre başlayan başvuru süreci bir yıl boyunca devam edecek. Başvurudan emekli personel de yararlanabilecek. Başvurunun kabul edilmesi halinde başvuru tarihini takip eden ay başından itibaren gazi aylıkları bağlanacak. Evet, şimdi Girne'ye gideceğiz. Daha doğrusu Akdeniz'e, çünkü gemi üzerinde Habertürk ekibinden arkadaşlarımız var. Ne yazık ki iki gece geçti kazanın üzerinden, tekne kazasının, ve hala 20 kayıp var. Ve gemi enkazının da yüzlerce metre derinde olduğu tahmin ediliyor. Bu nedenle Türkiye'den bir arama gemisi gönderildi. Denizin derininde dalgıçların ulaşamadığı noktada görüntüleme yapmak amacıyla. O geminin üzerinde arkadaşlarımız Emine Derya'yı gördünüz. Çalışma başladı mı? Nasıl bir çalışma yapılacak Emine? 20 kayıptan da zannediyorum şu ana kadar bir haber yok.
3: Serap Belet, evet, sizin de söylediğiniz gibi o acı kazada ne yazık ki 8 vatandaşımız hayatını kaybederken 20 kişiden hala hiçbir haber yok. Şimdi TCG Işın gemisi dün akşam saatlerinde Çanakkale'den yola çıktı ve bu sabah saatlerinde Girne'ye ulaştı. Ve işte şu an Ahmet Korkmaz'la birlikte hemen arka güvertesinde bulunduğumuz bu gemi belki de o arama çalışmalarının kaderini değiştirecek. Şimdi neden böyle söylüyorum? Çünkü birazdan artık hazırlıklar yapılıyor. Burada bir arama çalışması başlatılacak. O arama çalışması da işte hemen sağ tarafımda görmüş olduğunuz bu sarı renkli ROV uzaktan kumandalı araç sayesinde yapılıyor olacak. Şimdi tabii ki yayın aralarında burada askerlere soruyoruz. Nasıl olacak? Sistem nasıl çalışıyor? Mesela geminin enkazı nasıl tespit edilecek? Önce çalışmanın başlaması için geminin enkazının olduğu yerin tespit edilmesi lazım. Şimdi süreç, Serap Belet, tane tane anlatalım. Bakın şöyle ilerleyecek. Önce gemi enkazının tespiti için TCG Işın'ın kendi sonar sistemi kullanılacak. O sonar sistemi tespit ettiği zaman veya da bir ihtimal gördüğü zaman oraya işte ROV'un kendi sonar sistemiyle

0: gönderilecek. Kendi sonar sisteminden ROV aşağıya inmeye başlayacak. Şimdi ROV'un şöyle bir özelliği var. Bakın ucunda iki tane kıskaç görüyorsunuz. Aman Ahmet korkmaz, dikkat, arkan boşluk çünkü. Şimdi bu görmüş olduğunuz iki tutma sistemi, bunlara kıskaç diyebiliriz. Bu kıskaçlar ne işe yarıyor? ROV'u suya indirdi ekipler ki bu ROV envanterde 3 tane bulunuyor. Bizim şu anda TCG ışığında olan 1000 metre derine inebilme özelliğine sahip. Geminin enkazı biliyorsunuz yaklaşık 500 metre derinlikte bulunuyor. Yani bu 1000 metreye kadar inebilen ROV suya inecek. Geminin olduğu bölüm tespit edildiğinde enkazın olabileceği yer. Ardından indiği zaman su altı görüntüleme cihazı sayesinde, ki hemen ön tarafta bakın işte burada bir kamera bulunuyor. Bu görüntüleme cihazıyla geminin enkazı görüntülenecek. O sırada burada özel birlikler, kimden bahsediyorum? Deniz kuvvetlerine ait birinci sınıf dalgıçlar ki kendileri bu cihazı kullanabilmek için tam 11 ay 3 haftalık bir eğitimden geçiyorlar. Onlar görüntüleme cihazından bakacak. Enkazda durum ne? Şimdi 20 kişi kayıp. O 20 kişinin tespiti yapılacak önce. Yani 20'si de orada mı? Kimler var? Kaç kişi? Onlar az önce gösterdiğimiz o kamera sayesinde tespit edilecek. Ve eğer mümkünse enkazın örneğin dış tarafında işte bir cansız beden tespit edildi. Eğer cansız bedenin alınması mümkünse, alınabilecek bir noktadaysa, az önce gösterdiğimiz o kıskaçlar 135 kiloya kadar yük taşıyabiliyor. Oldu ki 135 kilodan fazla bir yük taşıması gerekti. Daha fazla yükü kaldırması gerekti. O noktada gemiden destek sağlanıyor ve 135 kilodan daha fazla kaldırma yapabiliyor. Şimdi burada ama önemli olan şu. Burada aslında ROV'un amacı bugün geminin altında enkazı önce tespit edebilmek, ardından görüntüleyip o görüntülerde işte o 20 kayıp kişi, iki gündür konuştuğumuz 20 kayıp kişinin tespitinin yapılması. Şimdi burada bilgi aldığımız askerler şöyle söylediler. Eğer enkazın içinde, yani çok fazla derininde değilse biz tespit ettiğimiz kişileri çıkartabiliriz. Nedir? Enkazın dışında mesela cama takılmıştır, bir demire takılmıştır. Onu camı kırıp demiri eğip mesela alabiliriz. Ama onun haricinde çok fazla enkazın içine girmesi mümkün değil. Bu çalışmanın amacı daha çok 20 kayıp kişinin tespitinin yapılması ve ardından da o kayıpların işte eğer mümkünse enkazda bulundukları konuma göre kıskaçlarla çıkartılması. Şimdi Türk Deniz Kuvvetleri'nin filosuna ait, envanterine ait TCG Işın biliyorsunuz su altı özellikleriyle, operasyonlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle gemi su altı operasyonlarında enkazların teşhisi, tespiti ve çıkarılması için kullanılıyor. Şimdi bu ROV cihazı envanterde öğrendiğimiz kadarıyla tam 3 tane bulunuyor. Bu gemide bulunan 1000 metre kadar derine inebilir. Ama TCG Alemdar yolda, Serap Belet, onun da haberini duyurmuş olalım. O da bugün arama çalışmalarına katılması bekleniyor. TCG Alemdar'da bulunan ROV, uzaktan kumandalı araç, 3000 metre derine inebilme özelliğine sahip olduğunu söylediler. Ama dediğim gibi TCG ışındaki de 1000 metre olmasının hiçbir problemi yok. Zaten 500 metre, 514 metre derinlikte enkaz bulunuyor. Şimdi birazdan çalışmalar başlayacak. Zaten güverte boşaltıldı görüyorsunuz. Bir tek basın mensubu olarak biz kaldık. Birazdan biz de burada ayrıldığımızda bu alan müsait olduğunda arkamızdaki bu ROV cihazı suya indirilecek ve biz de o çalışmalarla ilgili birazdan bilgi alacağız. Habertürk ekranlarında bir kez daha TCG Işın'ın su altı operasyonlarında envanterimizde dikkat çeken bu geminin hemen arka güvertesinde bulunan ROV'un özelliklerini aktarmaya çalıştık. Burada en önemli nokta, bir kez daha altını çizip yayını bitirmek istiyorum. En önemli nokta şu: ROV cihazıyla bugün o 20 kişinin enkazda olup olmadığının tespit edilmesi çok önemli. Ona göre bir yol alınacak. Ona göre bir çalışma yapılacak. Asıl amaç önce o insanları tespit etmek, daha sonra onları oradan çıkartabilmek için bir yol haritası çizmek.
1: Derya'ya ve Ahmet Korkmaz'a teşekkür ediyoruz. Dinlemesi

0: çok zor. Bekleyen aileleri insan düşünemiyor bile. Allah dayanma gücü versin. 20 kayıp aranıyor şu anda Kıbrıs açıklarında. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na geçelim. İlk komite toplantısı dün İstanbul'da yapıldı. Toplantıya 3 ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanlarıyla Genelkurmay Başkanları katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, anlaşmanın bölgesel sahiplenmenin bir ürünü olduğunu söyledi. İttifak genişleyebilir dedi.
1: İttifakımızın resmi adı Mekke Savunma İttifakı. Anlaşma bölgesel sahiplenme anlayışının bir ürünüdür. Mekke Savunma İttifakı'nın ortaya koyduğu barışçıl vizyonun anlaşmanın özünde yer alan ilkeleri paylaşan diğer dost ülkelerle beraber ilerletilmesi ortak temennimizdir.
2: Bölgesel istikrara vurgu yaptı. İttifakın genişleyebileceğini söyledi.
1: İttifakın herhangi bir devlete karşı olmadığını, aksine bölgemizdeki tüm devletlere açık olduğunu bir kez daha burada vurgulamak istiyoruz.
2: Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında ilk komite toplantısı İstanbul'da yapıldı. Türkiye'nin ev sahipliğindeki toplantıya Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Dışişleri ve Savunma Bakanlarıyla Genelkurmay Başkanları katıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölgede yeni bir güvenlik mimarisinin tesis edilmesi sürecinin başladığının altını çizdi.
1: Bu ittifakla beraber biz bölgede giderek daha büyük bir istikrarın oluşacağını göreceğiz ve belirsizlik azalacak arkadaşlar.
2: Fidan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine de sert tepki gösterdi.
1: Netanyahu, canisi, soykırımcısı bu noktada ciddiye alınacak bir insan değildir. Bütün küresel güvenlik için Netanyahu ve onunla beraber hareket eden soykırımcı kitle bir tehdit oluşturmaktadır. Uluslararası toplumun bu caniyi, bu soykırımcıyı durdurması ve bütün dünyaya zarar vermesinin artık önüne geçmek gerekiyor.
2: Dışişleri Bakanı, Karadeniz'deki gemilere yönelik giderek artan tehdit ve saldırılar için de yeni bir anlaşma olabilir dedi.
1: Artık global gıda güvenliği için de büyük sorun oluyor. Biliyorsunuz tahıl ürünleri dünya marketlerine gidemediği için bize birçok ülkeden bu konuda gerçekten müracaat geliyor şu anda. Yani Türkiye olarak bir şey yapabiliyorsanız lütfen yapın diye. Tahıl anlaşmasına benzer bir anlaşmayı daha yapmak için çalışıyoruz.
2: Toplantı sonrası bakanlıktan yapılan açıklamada, krizlerin barışçıl çözümünü teşvik etmek üzere adil, kapsayıcı ve kalıcı barışa yönelik işbirliği ve bölgesel barışa katkı vurgusu yapıldı. Mekke Anlaşması kapsamındaki işbirliğinin daha da kurumsallaştırılması için adımlar atma hususunda mutabık kalındığı vurgulandı.
0: Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için Kırgızistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmelere başladı. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü'nün devlet başkanları zirvesine katılmak üzere dün Bişkek'e gitti. Zirve marjındaki temaslarına başlayan Erdoğan, ilk olarak konakladığı otelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le baş başa bir görüşme yaptı. İki liderin görüşmesinde Türkiye-Azerbaycan ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan barışına her zaman katkı sunmaya devam edeceğini, barışın bölgeye can suyu olacağını söyledi. Ardından zirvenin yapılacağı alana geçen Erdoğan, aile fotoğrafı çekimine katıldı. Erdoğan'ın zirvenin ardından ev sahibi Kırgızistan Cumhurbaşkanı Çaparov ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelmesi bekleniyor. Şimdi bu zirve üzerine biraz konuşalım. Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Diren Doğan konuğumuz Para Gündem'de. Diren Hanım, hoş geldiniz. Merhaba.
3: Merhabalar Serap Hanım, iyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi burada tabii Şangay İşbirliği Örgütü'nde Türkiye'nin bir diyalog ortağı olarak katılması son yıllarda önemli. Ama biz biraz bu zirveye bakarken birebir görüşmelere de odaklanıyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin'in yapacağı görüşme de elbette bu örgüt çerçevesinde de anlamlı. Ama Rusya-Ukrayna Savaşı ve bölgedeki diğer gelişmeler açısından da önemli. Bu öğleden sonra sanıyorum herhalde 1,5-2 saate bir görüşme yapacaklar Putin'le Cumhurbaşkanı Erdoğan. En önemli başta Rusya-Ukrayna Savaşı olacak zannediyorum. Bu görüşmeden siz bir sonuç bekliyor musunuz bu savaşın müzakerelerine ilişkin?
3: Elbette öncelikle şunu söylemek lazım. Sizin de bahsettiğiniz gibi gerek BRICS zirveleri, gerek Şangay İşbirliği Örgütü zirveleri, zirvenin kendisinin de ötesinde ikili liderler arası görüşmelerde, o kulislerde daha çok önem kazanan görüşmeler bütün organizasyonlar. Bu duruma istinaden Sayın Erdoğan'ın Putin'le olan görüşmesinde muhakkak Karadeniz'in güvenliği, biliyorsunuz çünkü orada Türk gemilerine yönelik, Türkiye bayraklı gemilere yönelik ciddi tehditler var. Doğru. Ve Türk tarafında evet, bir gazları var.

0: Karadeniz'in güvenliği ve Ukrayna Savaşı 5. yılındayız bildiğiniz üzere. Bu savaşın gidişatı ile ilgili ya da iki tarafın tekrardan bir İstanbul diyaloğu marjında ya da farklı bir ara buluculuk mekanizması içerisinde buluşabilip buluşamayacağına dair ben görüşmenin gündeme geleceğini düşünüyorum. Diğer taraftan şöyle de bir durum var Serap Hanım. Evet, her ne kadar bunlar iki kronik tema olsa da aynı zamanda biz Şangay genelindeki bütün üyelerin ve belki de küresel sistemdeki pek çok uluslararası aktörün bağlantısallık yoluyla bu Hürmüz krizine bir çözüm bulmaya çalıştığını biliyoruz. Bu duruma istinaden örneğin Rusya'ya baktığımızda işte İran üstünden Hindistan'a geçebilecek bir kuzey-güney rotası aradığını biliyoruz. İşte bu görüşmede belki bu rotaya ek alternatif olarak bizim Orta Koridor projesi tekrardan masada yer ederek bir alt eklemlenme olarak sunulabilir diye düşünüyorum ben.
1: Orta koridoru biraz açar mısınız izleyicilerimiz için?
0: Tabii. Orta koridor projesi aslında bizim için, Türkiye için ve içerisinde bulunan diğer Orta Asya ülkeleri için Çin'den başlayan, Çin'den ithal edilen malların Avrupa'ya ulaşmasındaki yegane işlevsel koridorlardan biri. Niçin yegane diyorum? Çünkü bundan Ukrayna Savaşı öncesine gittiğimizde, 5-6 yıl öncesine gittiğimizde aslında hali hazırda aktif bir Kuzey Koridoru vardı ve Çin Kuzey Koridoru üstünden bu malları tren yolu vasıtasıyla Avrupa'ya aktarabiliyordu. Diğer taraftan bir de altta aktif Güney Koridoru vardı ama orası da işte bu terör vakaları sebebiyle, Afganistan'daki uyuşmazlıklar sebebiyle, aslında karmaşa sebebiyle böyle biraz aksak yürüyen bir koridordu. Biz bu süreç içerisinde, bu iki koridorun varlığı içerisinde aslında 2020-2021 yılında Orta Koridor projesini duyurmuştuk.
1: Bir o hatta anlatır mısınız Orta Koridoru tam olarak geçiş güzergahı nasıl?
0: Şöyle düşünün, Şangay limanlarına, yani Şangay'dan çıkacak bir koridor hattının aslında biz bütün o bir kısrak başı gibi Anadolu'ya uzanan Orta Asya coğrafyasını düşünün. Evet. Bu coğrafyadan geçerek ve Hazar'da roll-on roll-off gemileri deniliyor. Yani tekneler deniliyor. Bu su üstünden aktarılarak Türkiye'ye, oradan Marmara üstünden de biz Avrupa'ya bu malların iletilebileceği bir canlı koridoru bahsediyoruz. Koridordan bahsediyoruz. Tabii burada çok fazla aktör var. Her ne kadar Türkiye bu koridorun ilerletilmesinde başa
1: İstemeyeni
0: faktörlerden...
1: çok tabii. Doğru.
0: Evet, içerisinde diğer aktörler de var. Bir de şöyle bir durum var Serap Hanım. Bu koridor işte 2020-2021'de ilk defa duyuruldu dedik ama biz artık o koridora eklemlenecek daha mikro koridorları konuşuyoruz. İşte daha önce Lapus-Lazuri koridoru dedik, Trump koridoru dedik. Böyle artık bir ağacın dalları gibi o koridorun bütün coğrafyaya yayılmasını bekliyoruz. Bunun için önemli. Çünkü şu anda hali hazırda bir Süveyş krizi var ve bu krizin çözümü için alternatif rotalara ihtiyaç var. Pek çok lider masada cebinde yeni alternatif rotayla geldi. Bence Türkiye'nin de en güçlü alternatif rotalarından biri bu Orta Koridor projesi olacaktır.
1: Yani ticari işbirliği daha çok zaten Şangay İşbirliği Örgütü'nde öne çıkıyor. O yüzden burada en çok da bunlar konuşulacak diyorsunuz. Zengezur Koridoru bu Orta Koridor'un neresinde? Orada da çok ciddi bir yaklaşım farkı var İran'ın zaten buna karşı, onu biliyoruz. Sonradan Trump da burayı sahiplendi ve burada devreye girdi. Orada ülkelerin bakışı, durumu nedir?
0: Şöyle değerlendirebiliriz. Aslında buradaki mikro koridorların tamamı koridorun içerisindeki ülkeler kadar koridorun etrafında ülkelerin de dirençliliğine karşı veriyor. Trump koridoru dediğimizde İran'ın istemeyişi vardı ama bu koridora üye olan, yani koridorun içerisinde bizzat zaten Azerbaycan var biliyorsunuz. Diğer tarafta evet. Türkiye var. Yani bu projeler çevre ülkelerin dirençliliğinden ziyade bir şekilde garantör ülkeler ve koridorun içerisindeki ülkeler nezdinde ilerleyecektir. Serap Hanım, burada şöyle bir durum var. Biz o devasa Asya coğrafyasını, ki günümüzde her geçen gün önemi daha fazla artan bir coğrafya, tıpkı bir damara benzetebiliriz. Bu ana damarlar, atar damarlar olduğu gibi daha küçük damarlarda, kılcal damarlarda var. Evet. Zengezur koridoru örneğin bu kılcal damarlardan biri. Biz ilerleyen süreçte örneğin Gürcistan'a yönelik bir koridoru, Afganistan'a yönelik işte Lapus-Lazuri koridoru dediğim mesela. Niye? Çünkü Afganistan'ın herhangi bir denize açılma ihtimali yok ve bu Afganistan'ın varlığı için, ticari, ekonomik yaşam dengesini sürdürmesi için karayoluyla ticaret önemli. Yani o atar damarı biz orta koridora benzetirsek, diğer kılcal damarları da işte bu daha mikro koridorlara benzetebiliriz. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde de bu koridorun önemli olmasının sebebi şu. Örgüte bizzat üye olan ülkelerin neredeyse %70'i, %60'ı bizzat bu koridorun ana aktörlerinden biri. Doğru. Ve yürütülmesi noktasında proaktif rol alıyorlar. Ve şu anda da bir kriz var. Yani her ne kadar gündemin bir köşesinde de yer olsa Süveyş krizi

0: Dünyanın neredeyse dörtte ikisini, dörtte üçünü direkt etkileyen bir kriz. Buna istinaden masada bağlantısallık ve alternatif rotalar bence ziyadesiyle gündeme gelecektir diye düşünüyorum.
1: Çok haklısınız. Yani Hindistan, İran, Kazakistan, Çin, Rusya, Pakistan, Tacikistan, Özbekistan, Belarus oradalar ve dediğiniz gibi buradaki en önemli aktörler ve hepsinin de hepsi de ortaklaşmıyor bu konularda. Herkes bazı taleplerle kendi çıkarına geliyor ve ters düşülen noktalar var. O yüzden burada yol alınması kritik. Başlangıçta bu dediğiniz Karadeniz güvenliği ile ilgili de şunu sormak isterim. Son dönemde bu ne yazık ki bu gemilere yönelik tehditler arttı. Niye arttı? Nasıl değişebilir? Ona ilişkin bir değerlendirme almak isterim sizden.
0: Elbette. Öncelikle şöyle bir gerçeklik var. Artık gelişen teknolojiyle birlikte tehdit üretmenin yolu kolaylaştı. Çünkü önceden tehdit dediğimiz şey bir insanlı bir gemi yoluyla ya da bir uçak yoluyla yapılabilirdi. Ama biz artık daha küçük ölçekli platformlarla, insansız su araçlarıyla birlikte bu tehditlerin oluşturulabildiğini gördük. Daha önceleri pek çekindiğimiz tehdit mayın tehdidiyken biz artık otonom bir şekilde ilerleyebilen su araçlarının da bölgede yüzmekte olan gemileri, bölgede seyri sefer gerçekleştirmekte olan gemileri tehdit oluşturduğunu görüyoruz.
1: Ne hedefleniyor bu tür saldırılarla, hedef alınarak gemiler, ne hedefleniyor Diren Hanım?
0: Ben orada bunu söylemek istiyordum. Şöyle benim bir teorim var. Bilmiyorum ne kadar dinleyiciler, izleyicilerimiz katılır ama şimdi aslında Türkiye'yi bu mavi vatan coğrafyasını düşündüğümüzde Karadeniz nispeten diğer coğrafyalara göre en istikrarlı bizim deniz coğrafyalarımızdan biri. Niçin bunu söylüyorum? Çünkü uluslararası hukuk bağlamında sınırları net. Kıyıdaş ülkelerde Ukrayna Savaşı'na kadar durum böyleydi. Şimdi burada meydana gelecek bir aslında tehdit mekanizması, özellikle de Türkiye'ye dönük tehdit mekanizması. Niçin Türkiye diyorum? Çünkü bir Montreux gerçeği var. Bu aslında Türkiye'nin buradaki garantörlüğü ve Karadeniz'deki durumu, Karadeniz'deki durumsal farkındalığı tekrardan masaya yatırmasına belki bir sebebiyet olabilir.
1: Yaratmaya yani çalışılıyor olabilir diyorsunuz. Evet.
0: Evet, her ne kadar biz Ukrayna'dan, Rusya'dan belki bu tehdidi yaratabilecek iki ülke olarak bahsediyoruz ama bence masanın altındaki farklı art niyetli tehdit aktörlerini de konuşmamız lazım. Çünkü söylediğim gibi Karadeniz aslında istikrarlı bir su yolu. Paylaşımları yapılmış bir su yolu ama biz artık Karadeniz'deki deniz güvenliğinin Türkiye tarafından ziyadesiyle huzursuz bir şekilde masaya yatırıldığını görüyoruz. Bu da bence ziyadesiyle dikkat edilmesi gereken bir gelişme diye düşünüyorum.
1: Evet, mutlaka çok önemli elbette. Bu arada dün bir başka işbirliği, başka bir yere geçeceğim ama bizi de çok ilgilendiriyor elbette. İsrail ile Yunanistan'ın bu Aşil Kalkanı savunma işbirliği, 3 milyar dolarlık bir işbirliği yaptı İsrail ve Yunanistan. Zaten son süreçte oradaki başka işbirliklerini de görüyoruz. Açıktan artık İsrail tutumunu da dile getiriyor çok cüretkar sözlerle. Onu da biliyoruz ama Yunanistan'la bu işbirliğini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Bütün bu denklem içinde.
0: İzin verirseniz ben bunu aslında Şangay İşbirliği Örgütü'nden de alıp biraz oraya götürmek istiyorum. Tabii. Şimdi siz de bahsettiniz aslında, evet, bir ŞİO'dan bahsediyoruz, bir işbirliği örgütünden bahsediyoruz.
1: Bu arada biraz hızlıca yanıt almam gerekecek sizden.
0: Hemen
1: sizde.
0: Tamam. Evet. Buranın içerisinde sizin de bahsettiğiniz gibi Hindistan gibi bir aktör var mesela. İran'daki geçen yılki metne bile imza atmamıştı, hatırlıyorsunuz. İran'la ilgili Körfez'in güvenliğiyle alakalı metne. Bu duruma istinaden bu savunma anlaşması İran ve... özür dilerim, İsrail ve Yunanistan'la imzalanan savunma anlaşması tabii ki de Türkiye'ye dönük bir savunma anlaşması. Ama zannetmeyin ki sadece Doğu Akdeniz coğrafyasında bir partnerleri var. Biz ilerleyen süreçte Hindistan'ın da örneğin
1: Hindistan'da
0: bu süreci dahil
1: muhtemelen
0: ve onun da arka planını sorgulamamız lazım. Ama şöyle de bir durum var. Buna yanıt olarak Türkiye ne yapıyor dersiniz? Mavi Vatan'ı her noktada, kurumsal noktada dillendirmeyi ve aslında uluslararası kurumsallaşmasını da sağlamaya devam ediyor. Bu da oldukça kıymetli. Ben ilerleyen süreçte iki ülkenin gerçekleştirdiği bu savunma paktında alternatif aktörleri de konuşacağımızı düşünüyorum, öngörüyorum. Ama bu duruma istinaden Türkiye'nin de eli boş değildir diye düşünüyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum Doktor Diren Doğan. Sağ olun katkınız için.
0: Yani,
1: öğleden sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin Bişkek'te görüşecek. Ve şu anda COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 Başkanlığı Diplomatik Misyonlar Bilgilendirme Toplantısı'nda kürsüde.
2: Hiçbir şüpheniz olmasın ki biz buraya sıradan bir takvim üzerinden geçmeye gelmedik. Bu bizim aslında devlet disiplinimize, devlet duruşumuza, dış politika bakışımıza, benim şahsi olarak da aslında çalışma anlayışıma asla uygun değil. Lojistik detayları...

0: otel rezervasyonlarını ya da standart konferans prosedürlerini konuşmaya hiç niyetimiz yok. Bunu başta ifade edelim. Biz buraya gelecek nesillere henüz doğmamış torunlarımıza bırakacağımız dünyanın geleceğine hep birlikte dokunmak için geldik. Evet, geleceğe dokunmak. Antalya'da işte COP31'e uzanan bu zorlu gelecek yolculuğunu 3 sarsılmaz sütun üzerine inşa ettik. Kıymetli Cumhurbaşkanı yardımcımız ifade ettiler. Diyalog dedik, uzlaşı dedik ve işin sonunda diyalogla, uzlaşıyla oluşturduğumuz kararları aksiyonla neticelendirelim dedik. Önce birbirimizi gerçekten yargılamadan dinleyeceğiz. Sabırla. Kapalı kapılar ardında diplomatik manevralar yapmayı bir kenara bırakıp masada açık yüreklilikle konuşacağız. Sonra ortak zeminimizi büyüteceğiz ve unutmayacağız ki farklılıklarımız bizim zayıflığımız olamaz. Farklılıklarımız bizim en büyük zenginliğimizdir. En sonunda da o kağıt üzerinde işte süslü cümleleri eyleme, icraata, fabrikaya, insan hayatına, tarlaya kazandırmış olacağız ki en kıymetli olanı da bu diye düşünüyorum. Çok açık ve net söylemeliyim ki artık sadece aksiyon almak zorundayız. Evet, çok kıymetli, çok değerli kararlar alınmış bugüne kadar. Yani 80'in üzerinde eylem var, karar var. Ama artık bu kararları neticelendirmek, eyleme dönüştürmek zorundayız. Dünyanın masa başında sürekli yeni hedefler üretmeye ihtiyacı yok. Dünyanın yegane ihtiyacı o hedefleri tarlada, sanayide ve şehirde eyleme dönüştürecek sarsılmaz bir iradedir. Biz tarihe uygulama kopu olarak geçmeye geliyoruz. Bütün diplomatik kapasitemizi, birikimimizi, tecrübemizi, uygulamadaki engelleri yırtıp atmak için kullanacağız. Hep birlikte kullanacağız. Bu aksiyon ruhunu kavramak için gelin hep birlikte 2015 yılındaki o tarihi dönüm noktasına dönelim. Paris Anlaşması'nın imzalandığı günü kıymetli bakanın elindeki o tahta tokmakla masaya vurarak mutabakatı ilan ettiği anı çoğunuz çok iyi hatırlarsınız. O tokmak sesi aslında yeni hedefler koymanın ötesinde masadaki o diplomasi çağını bitirip sahadaki eylem çağını başlatan tarihi bir uyanış ziliydi. O gün kağıda dökülen imzaları Antalya'da gözle görülür somut devrimlere dönüştürmek, insanlığa verdiğimiz umudu hayata geçirmek hepimizin boynunun borcudur. Bu bizim ortak sorumluluğumuzdur. Fakat bunu tek başına izole bir şekilde asla yapamayız. Yukarıdan aşağı inen diplomatik kararlar tabanda halkın gücüyle birleşmek zorundadır. İşte bu birleşme ruhunu, bu dayanışma bizim toprağımızın özünde de var. Anadolu'nun binlerce yıldır yaşatılan topraktan yoğrulmuş çok derin bir bilgeliği vardır. Atalarımız bize eşsiz bir rehber bırakmıştır. Tek taşla duvar olmaz.
1: Türkiye barışçıl ve şeffaf uzay araştırmalarında uluslararası işbirliği yapılmasını öngören Artemis anlaşmalarına imza attı. NASA Genel Merkezi'nde düzenlenen imza törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye uzay yolculuğu alanında inanılmaz hedefler ve yeteneklerle yeni bir döneme giriyor dedi. Washington'da yapıldı tören. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Kıraç ve Türk astronot Gezer Avcı katıldı. Türkiye'nin Artemis anlaşmalarına imza atan 71. ülke olduğunu belirten Kacır, amacımız uzayda sürdürülebilir görünürlüğe sahip olmak ve uzayın barışçıl kullanımı konusunda adımlar atmak dedi. 2027'nin ilk aylarında hibrit motora sahip bir uzay aracını Ay'a göndermeyi planladıklarını belirten Kacır, hem Ay yörüngesinden veri toplayacağız hem de Ay'a erişen ülkeler arasında yerimizi alacağız diye konuştu. Artemis anlaşmaları uzayın sorumlu keşfinin yönetimini geliştirmek için çok taraflı, bağlayıcı olmayan bir ilke ve kurallar bildiriyor.

0: indirgesi olarak biliniyor. ABD ile Kanada arasında Ontario Gölü tartışması devam ediyor. Google Amerika Birleşik Devletleri'ndeki haritalar uygulamasında gölün adını Amerika Gölü olarak değiştirdi. Ama Kanadalılar gölün ismini Ontario Gölü olarak görmeye devam edecek.
1: ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Kanada arasındaki Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirdi. Google'ın haritalar uygulaması da o değişikliği sistemine yansıttı. Teknoloji şirketi Google'dan yapılan açıklamada karar hakkında bilgi verildi. Adımın resmi hükümet kaynaklarında yapılan değişiklik nedeniyle atıldığı kaydedildi. Değişiklikle haritalar uygulamasının ABD versiyonunda gölün adı Amerika Gölü olarak görülecek. Kanada'daki kullanıcılar gölün adını Ontario Gölü olarak görmeye devam edecek. Dünyanın geri kalanındaki kullanıcılarsa her iki ismi birden haritalarda görecek. Uygulamada Amerika Gölü, Ontario Gölü isminin yanına parantez içinde yazıldı. ABD Başkanı Donald Trump gelişmenin ardından sosyal medyadan yapılan değişikliği paylaştı. Trump daha önce de sosyal medyadan göl hakkında paylaşımlar yaptı. Bunlardan birinde Trump yapay zeka ile yapılan bir videoda Ontario Gölü tabelasını devirip yerine Amerika Gölü yazan bir tabela koyuyor. Diğer yapay zeka videosunda ise Trump'ın ikonik saçına sahip ördekler ellerindeki silahlarla Ontario Gölü'ne doğru yürüyor. Videonun sonunda Amerika Gölü yazısı görülüyor. Kanada ise geri adım atmamakta kararlı. Ontario Eyaleti Başbakanı, gölün Kanada tarafında Ontario Gölü, şimdi ve her zaman yazan dev bir tabelanın açılışını yaptı. Trump'ın yaptığı değişikliği kabul etmeyeceklerini söyledi.
2: Burası hep Ontario Gölü olacak. Şimdi ve sonsuza dek. Başkan Trump istediği gibi isim verebilir. Ancak dünyanın geri kalanı burayı her zaman Ontario Gölü olarak adlandıracak.
1: ABD Başkanı Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk gününde imzaladığı kararnameyle Meksika Körfezi'nin ismini Amerika Körfezi olarak değiştirmişti. Google da ABD'deki uygulamasında isim değişikliğinde bulunmuştu. Körfez, 1550'li yıllardan bu yana Meksika Körfezi olarak biliniyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri ile Venezuela arasında varılan petrol anlaşmasının ayrıntıları belli oluyor. Venezuela geçici devlet başkanı Rodriguez anlaşmanın 25 yıl süreceğini açıkladı. ABD Başkanı Trump ise anlaşmayla ABD'nin stratejik rezervlerini Venezuela petrolüyle dolduracağını söyledi.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela ile imzaladıkları petrol anlaşmasıyla ABD'nin stratejik rezervlerini dolduracağını belirtti. Sosyal medyasından paylaşım yapan Trump, sürecin çok yakında başlayacağını söyledi. Bunu Venezuela'dan ABD halkına bir hediye olarak nitelendirdi. Trump, daha önce anlaşmayı dünya tarihinin en büyük petrol anlaşması olarak tanımlamış, Venezuela'nın 65 milyar varili aşan petrol rezervinin büyük bölümü üzerinde kontrol sağladıklarını söylemişti. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez de anlaşmanın 25 yıl süreceğini belirtti. Rodriguez, anlaşmayla günlük petrol üretiminin 1,5 milyon varilin üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini açıkladı. Rodriguez, anlaşmanın varil başına 65 dolarlık fiyat üzerinden hesaplandığında Venezuela'ya 209 milyar 335 milyon dolar gelir sağlayabileceğini söyledi. Rodriguez'in açıklamalarına göre proje, dünyanın en büyük petrol rezervlerinden birini barındıran Orinoco petrol kuşağındaki 8 sahanın geliştirilmesini kapsayacak. ABD, yaptırımlar nedeniyle ağır darbe alan Venezuela petrol sektörüne sermaye, teknoloji ve operasyonel kapasite sağlayacak. Caracas yönetimi anlaşmayla Chevron, Repsol, Eni, Shell ve BP ile de yeni anlaşmalar hedefliyor.
0: Sırbistan, Çin menşeli robot köpekleri silahlı hale getirerek askeri tatbikatta kullanmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Vučić, sistemlerin 15 gün içinde silahlı olarak gösterileceğini açıkladı.
1: Sırbistan'da silahlı robot köpekler sahaya sürülecek. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Çin menşeli robot köpeklerin Sırp silah sistemleriyle donatılarak 15 gün içinde askeri tatbikatta gösterileceğini açıkladı. Vučić, robot köpeklerin Çin'den alındığını belirtti. Robotların çok ciddi silahlarla kullanılacağını söyledi.

0: söyledi. Vučić, Sırp uzmanların robotlara uzaktan silah kontrolü sağlayan sistemler entegre ettiğini ve robotların kullanılmadan önce en az 100 saatlik hareket testini tamamlaması gerektiğini belirtti. Üretilecek humanoid robotların sağlık, tarım, sanayi gibi alanlarda da kullanılması planlanıyor. Çin menşeli robotların Sırbistan'ın askeri sistemine entegrasyonu, Sırbistan'ın Pekin'le derinleşen savunma ilişkilerinin yeni adımı olarak değerlendiriliyor. Daha önce Çin'den İHA ve hava savunma sistemleri alan Belgrad, AB üyeliğine aday olmasına rağmen Pekin'le yakın ekonomik ve siyasi ilişkiler sürdürüyor.
1: Ufak bir dünya turu yaptık. Gelelim ülkemizden haberlere. Antalya'da bir içme suyu hattı patladı. Tamir için açılan çukurda da göçük meydana geldi. Beline kadar toprağa gömülen bir işçi güçlükle kurtarıldı.
2: Boruyu tamir etmeye çalışırken göçük oldu. Toprak altında kalan işçi ölümle burun buruna geldi. Antalya'nın Kumluca ilçesinde içme suyu hattında arıza meydana geldi. ASAT ekipleri bölgede çukur açtı ve çalışma başlattı. Bu sırada çukurda toprak kaydı. İşçilerden Gürkan Turgut beline kadar toprağa gömüldü. Mesai arkadaşlarının ihbarıyla kurtarma çalışması başlatıldı. İçme suyu hattından çukura su dolması kurtarma çalışmasını zorlaştırdı. İtfaiyenin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla Gürkan Turgut bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralanan Turgut hastaneye kaldırıldı.
1: Dünya genelinde ne yazık ki sentetik uyuşturucu kullanımı hızla artıyor. Özellikle gençlere hedef almaya da devam ediyor. Onlardan en yaygın olan metamfetamin kullanımı son yıllarda 5'e katlandı. Habertürk muhabir Alihan Tok, kişiyi adeta duygusuz bir canavara dönüştüren o maddeyi araştırdı.
3: Aklı dengemi bir dönem çok uzun bir süreli yitirmiştim.
4: Gerçekten ilk zamanda ben bağımlı oldum yani. Uyuma yok, yemek yeme yok. Bunlar zaten bir insandan alındığı zaman insan zombileşiyor bu sefer.
5: Uyumuyorlar. Günlerce yemek yemeden acımasızca savaşıyorlar. Duygusuz bir robot gibi. Çünkü her biri düzenli olarak sentetik uyuşturucu kullanıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda Nazileri canavara dönüştüren ve savaştıran bu madde şimdi insanları silahsız öldürüyor.
4: Babam metamfetamin kullanıyordu, bir gün vefat etti.
5: 1893'te Japon kimyager Nagai Nagayoshi tarafından merkezi sinir sistemini uyaran bir ilaç olarak sentezlenmişti. İlaç yıllar içinde zehir tacirlerinin laboratuvarda ürettiği sentetik bir uyuşturucuya dönüştü.
3: İçince ayrı bir sinir var, içmeyince apayrı bir sinir var.
4: Erkek arkadaşım bir akşam eve metamfetamin getirdi.
6: Aslında ben kendim merak ettim.
5: Önce arkadaşlarından yakınlarından temin edip bağımlılığı artan kullanıcı bu zehri tek başına bulmaya çalışıyor. İnternete yöneliyor ve orada da karşısına zehir tacirlerinin kurduğu Telegram grupları çıkıyor.
3: Telegram grupları üzerinde satılıyordu metamfetamin.
5: Polis ekipleri o grupları yakından takip ediyor. 2026 yılı içinde uyuşturucu ticareti yapılan 130'dan fazla Telegram grubu kapatıldı. 415 kişi gözaltına alındı. Bu gruplarda ucuz ve kolay ulaşılır gibi görünse de uyuşturucunun bedeli koca bir ömür.
3: İki tane çocuğum var. 2,5 yıldır ayrıyız.
4: Annemi de kaybettim ve o gece ben gene madde içtim. O kadar bu benim üstüme bir vicdan azabı oldu ki.
7: Bu tür maddeler dopamin patlamalarına neden oluyor. Aynı sentetik maddeyi birlikte kullanan iki farklı kişi de farklı sonuçlar ortaya çıkabiliyor.
3: Metamfetamini ailem öğrendiğinde beni eve kapattılar. Üçüncü kattan aşağı atladım ve sol bacağımı kırdım. Sol bacağım kırık olmasına rağmen ben hala daha sürünerek bu maddeyi almaya gidiyordum.
5: Uyutmuyor, yemek yedirmiyor ve hatta sık kullananların hayal görmesini, kafasında kurmasını sağlıyor. Toplum vicdanını derinden sarsan ve hatta aile içindeki acı hikayelerin arkasında işte bu kolay ve ucuz üretilen metamfetamin var.
4: Akıl sağlığım, gerçeklik algım tamamen gidiyordu. Kendimi şeytan zannetmeye başladım. Ailem çok korkuyordu. İnsan o kafayla kendini de öldürebilir. Allah korusun, başkasına da zarar verebilir.
6: Benim çocuğum yapmaz diyorlardı. Gerçekten ben onların çocuğuydum ve yapmazdım. Ben bile yaptığıma şaşırdım.
3: Jilet attım kendime yani. Neden? Paça attım. Ya psikoz bunun günlerce.

0: Bizi uyutmadığı, yemek yedirmediği için psikoz atakları geçiriyoruz.
1: Ve kullanıcı günün sonunda satıcı olmaya da zorlanıyor.
0: Satıyorum mecburen çünkü ertesi güne de para yetiştirmem lazım. Bana en büyük zararı özellikle çok insanı zehirlemiş olmam kendi içimde diye düşünüyorum. Çünkü çok annenin ahını aldığımı düşünüyorum.
2: Bu işin sonu ya hapishane, ya mezarhane, ya da hastane. Başka hiçbir şey yok. Ama yaşamayı seçmeliyiz.
1: Yaşamı seçmek için erken teşhis ve profesyonel yardım şart. Yeşilay ve Bağımsız Yaşam Derneği gibi kuruluşlar bu konuda ailelere yardım ediyor. Ancak hepsinden önce en önemli tedbir uyuşturucuyla hiç karşılaşmamak.
3: Bu tür maddelere erişilebilirliğin kısıtlanması, bununla ilgili tedbirlerin alınması gerçekten çok önemli. En önemli şey sağlıklı yaşam bilincini oluşturmak.
4: Merak etmesinler, merak etmesinler. İlk dumandan çok şey olur. Bir kereden bir şey olmaz değil, bir kereden çok şey oluyor.
5: Bugün 1 Eylül balıkçıların da balık sevenlerin de dört gözle beklediği av sezonu başladı. Birçok kentte tekneler törenlerle denize açıldı.
6: Havai fişekler atıldı, horon tepildi.
7: İnsanlarımız, halkımız doya doya palamut yiyecek. Doya doya sarı kanat, çinekop yiyecek. Bu sene denizlerimiz çok verimli gözüküyor.
6: Hummalı hazırlık sonrası tekneler suya indi. Ağlar denizle kavuştu. Balıkçılar için av sezonu başladı.
7: 2026-2027 sezonu ilk önce balıkçı arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin ve bütün balıkçı camiamızın hayırlara vesile olmasını ve kazasız belasız bir sezon geçirmesini diliyorum.
6: Av yasağı 15 Nisan'da başlamıştı. Karadeniz, Marmara ve Ege'de takvimlerin 1 Eylül'ü göstermesiyle yasak sona erdi. Vira bismillah diyen balıkçılar ağlarını bir kez daha suya bıraktı.
8: İnşallah bu akşam itibariyle yeni sezonun açılışını hep birlikte yapıyoruz. İnşallah bu sezon denizlerimiz bereketlerini sizlerden esirgemesin. Ağlarınız her seferinde dolu olsun.
6: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da İzmir'deki av sezonu açılış programına katıldı. Yumaklı, 2025'te 1 milyon 37 bin tonluk üretimle Cumhuriyet tarihinde rekoru kırdıklarını vurguladı. Denizlerdeki balık bolluğunun sürmesi için yapılması gerekenleri hatırlattı.
8: Amacımız ne? Amacımız balıkçımız kazansın, sektör kazansın. Vatandaşımız kaliteli ve uygun fiyatla gıdaya ulaşsın. Denizlerimizi de gelecek nesillere olması gerektiği gibi bırakalım. Hep söylüyoruz, denizlerimiz, varlıklarımız aslında bizlere miras değildir. Bizlerin gelecek nesillerden emanetidir. Onlara da olması gerektiği gibi ulaştırmak zorundayız.
6: Akdeniz'de ise yasak 15 Eylül'e dek sürecek.
5: Arjantinli süper yıldız Messi, milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı.
9: Lionel Messi, milli takım kariyerini noktaladı. Dünyaca ünlü Arjantinli süper yıldız Lionel Messi, milli takımı bıraktığını duyurdu. 39 yaşındaki Messi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı.
10: Finalden bu yana geçen sürenin ardından üzerine uzun uzun düşündükten sonra hepinize milli takımı bıraktığımı açıklamak istiyorum. Ruhu acıtan ve hala acıtmaya devam eden bir karar oldu ama zamanının geldiğini anlıyorum. Yemin ederim ki her şeyimi verdim. Sadece her şeyin kazanıldığı son yıllarda değil, öncesinde de her zaman mücadele ettim. Bu 20 yıl boyunca gösterdiğiniz tüm sevgi için teşekkür ederim. Sizi sahada, içerideyken duymayı çok özleyeceğim. Artık ben de sizlerden biri olacağım. Dışarıdan her zaman desteklemeye ve arkasında durmaya devam edeceğim.
9: 2005 yılında Arjantin formasını ilk kez sırtına geçiren Messi, 2021'e kadar ülkesine beklenen başarıyı getiremedi. 2021'de Brezilya'da düzenlenen Copa Amerika'yı kazanan Messi ve arkadaşları, 2022'de Avrupa şampiyonu İtalya'yı Finalissima'da mağlup etti ve bir kupa daha kazandı. Messi, koleksiyonunda eksik olan tek parça olan Dünya Kupası'nı da aynı yıl kaldırdı. Arjantin, Katar'da düzenlenen organizasyonda Fransa'yı penaltılarla devirdi ve 3. yıldızı taktı. Messi ile Arjantin, 2024'te Copa Amerika'yı bir kez daha kazanarak ülkesine mutluluk yaşatmıştı. 39 yaşındaki oyuncu, 2026 Dünya Kupası'nda milli takımla

0: finale kadar ulaşmış ve İspanya'ya finalde mağlup olarak turnuvayı ikinci tamamlamıştı. Mavi beyazlı formayla toplamda 189 maça çıkan Messi 107 kez fileleri havalandırırken 38 kez de arkadaşlarına gol pası verdi.
1: Serie A ekibi Fiorentina 100. kuruluş yıl dönümü

0: Coşkunun zirve yaptığı kutlama ise Artemio Frank Stadı'nda yaşandı. Tek tek anons edilen kulüp efsaneleri taraftarlarla buluştu. Gecenin dikkat çeken isimlerinden biri Fatih Terim oldu.
1: Fatih Terim mi?
2: L'imperatore che è stato l'allenatore della Fiorentina del nuovo millennio.
1: Tutto vero.
0: Fiorentina'yı 2000-2001 sezonunda çalıştıran Terim, yıllar sonra yeniden Fiorentina taraftarlarının karşısına çıktı.
1: I suoi gol, i suoi 31 gol, tanto per fare un esempio, in una singola stagione, in un singolo campionato.
0: Tribünlerin eski teknik direktörlerine gösterdiği sevgi ve saygı gecenin en duygusal anlarından biriydi.
3: Ve para gündemi noktalıyoruz bu haberle. Saat başında Sena Alkan, gün ortasında sizinle olacak. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Giresun yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 35, Şanlıurfa güneşli 36 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Günümüzde çoğu büyük şehir doğalgaz dönüşümünü tamamlamış ve bu durum hava kalitesine olumlu olarak yansımış olsa da halen termik santrallerde, ısınma amaçlı ev ve iş yerlerinde, sanayide ve lojistikte kömür, petrol ve doğalgaz yoğun olarak kullanılıyor. 2025 itibariyle birçok ülke yenilenebilir enerjiye geçiş için adımlar atarken trafikte daha çok elektrikli ya da hibrit araçlar görüyoruz. Bunlara rağmen fosil yakıtların enerji üretimindeki payı hala çok yüksek. Hava kirliliği ve solunum yolu hastalıklarının artmasına yol açan, insan sağlığını olumsuz etkileyen düşük hava kalitesi, mega kentlerin yanında artık daha küçük yerleşim yerleri için de problem oluyor. Temiz enerjiye geçerek havanın temizlenmesine yardımcı olabiliriz.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: gün ortasından merhaba değerli izleyenler. 1 Eylül Salı bugün günlerden. Dünden bu yana takip ettiğimiz gelişme Girne'de batan gemide kayıpları arama çalışması. Dün biz yayındayken 18 kayıp var diye ifade ediliyordu ama dün akşamüstü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı kayıpların sayısının 20 olduğunu ifade etti. Şimdi silahlı kuvvetlerimize ait gemiler bölgede. Onlardan biri de kurtarma ve yedekleme gemisi TCG Işın. 514 metredeki gemiye, yani denizin tabanına oturan gemiye robotik bir dalış yapacak. Ekibimizden Emine Derya da orada hazırlığı takip ediyor. Bir gidelim, sözü Emine'ye bırakalım. Ardından TCG Işın o bölgede nasıl bir çalışma yapabilir, ne gibi bulgulara ulaşabilir, merak edilenleri soracağız ama önce söz Emine'de.
1: Acı kazada ne yazık ki 8 vatandaşımız hayatını kaybederken 20 kişiden hala hiçbir haber yok. Şimdi TCG Işın gemisi dün akşam saatlerinde Çanakkale'den yola çıktı ve bu sabah saatlerinde Girne'ye ulaştı. Ve işte şu an Ahmet Korkmaz'la birlikte hemen arka güvertesinde bulunduğumuz bu gemi belki de o arama çalışmalarının kaderini değiştirecek. Şimdi neden böyle söylüyorum? Çünkü birazdan artık hazırlıklar yapılacak. Burada bir arama çalışması başlatılacak. O arama çalışması da işte hemen sağ tarafımda görmüş olduğunuz bu sarı renkli ROV uzaktan kumandalı araç sayesinde yapılıyor olacak. Şimdi tabii ki yayın aralarında burada askerlere soruyoruz. Nasıl olacak? Sistem nasıl çalışıyor? Mesela geminin enkazı nasıl tespit edilecek? Önce çalışmanın başlaması için geminin enkazının olduğu yerin tespit edilmesi lazım. Şimdi süreç tane tane anlatalım. Bakın şöyle ilerleyecek. Önce gemi enkazının tespiti için TCG Işın'ın kendi sonar sistemi kullanılacak. O sonar sistemi tespit ettiği zaman veya da bir ihtimal gördüğü zaman oraya işte ROV'un kendi sonar sistemiyle gönderilecek. Kendi sonar sisteminden ROV aşağıya inmeye başlayacak. Şimdi ROV'un şöyle bir özelliği var. Bakın ucunda iki tane kıskaç görüyorsunuz. Şimdi bu görmüş olduğunuz iki tutma sistemi, bunlara kıskaç diyebiliriz. Bu kıskaçlar ne işe yarıyor? ROV'u suya indirdi ekipler ki bu ROV envanterde 3 tane bulunuyor. Bizim şu anda TCG Işın'da olan 1000 metre derine inebilme özelliğine sahip. Geminin enkazı biliyorsunuz yaklaşık 500 metre derinlikte bulunuyor. Yani bu 1000 metreye kadar inebilen ROV suya inecek. Geminin olduğu bölüm tespit edildiğinde enkazın olabileceği yer. Ardından indiği zaman su altı görüntüleme cihazı sayesinde ki hemen ön tarafta bakın işte burada bir kamera bulunuyor. Bu görüntüleme cihazıyla geminin enkazı görüntülenecek. O sırada burada özel birlikler, kimden bahsediyorum? Deniz kuvvetlerine ait birinci sınıf dalgıçlar ki kendileri bu cihazı kullanabilmek için 11 ay 3 haftalık bir eğitimden

0: yanından geçiyorlar. Onlar görüntüleme cihazından bakacak. Enkazda durum ne? Şimdi 20 kişi kayıp. O 20 kişinin tespiti yapılacak önce. Yani 20'si de orada mı? Kimler var? Kaç kişi? Onlar az önce gösterdiğimiz o kamera sayesinde tespit edilecek. Ve eğer mümkünse enkazın örneğin dış tarafında işte bir cansız beden tespit edildi. Eğer cansız bedenin alınması mümkünse, alınabilecek bir noktadaysa az önce gösterdiğimiz o kıskaçlar 135 kiloya kadar yük taşıyabiliyor. Oldu ki 135 kilodan fazla bir yük taşıması gerekti. Daha fazla yükü kaldırması gerekti. O noktada gemiden destek sağlanıyor ve 135 kilodan daha fazla kaldırma yapabiliyor. Şimdi burada ama önemli olan şu. Burada aslında ROV'un amacı bugün geminin altında enkazı önce tespit edebilmek, ardından görüntüleyip o görüntülerde işte o 20 kayıp kişi, iki gündür konuştuğumuz 20 kayıp kişinin tespitinin yapılması. Şimdi burada bilgi aldığımız askerler şöyle söylediler. Eğer enkazın içinde, yani çok fazla derininde değilse biz tespit ettiğimiz kişileri çıkartabiliriz. Nedir? Enkazın dışında mesela cama takılmıştır, bir demire takılmıştır. Onu camı kırıp demiri eğip mesela alabiliriz. Ama onun haricinde çok fazla enkazın içine girmesi mümkün değil. Bu çalışmanın amacı daha çok 20 kayıp kişinin tespitinin yapılması ve ardından da o kayıpların işte eğer mümkünse enkazda bulundukları konuma göre kıskaçlarla çıkartılması. Şimdi Türk Deniz Kuvvetleri'nin filosuna ait, envanterine ait TCG Işın biliyorsunuz sualtı özellikleriyle, operasyonlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle gemi sualtı operasyonlarında enkazların teşhisi, tespiti ve çıkarılması için kullanılıyor. Şimdi bu ROV cihazı envanterde öğrendiğimiz kadarıyla tam 3 tane bulunuyor. Bu gemide bulunan 1000 metre kadar derine inebilir ama TCG Alemdar yolda, onun da haberini duyurmuş olalım. O da bugün arama çalışmalarına katılması bekleniyor. TCG Alemdar'da bulunan ROV uzaktan kumandalı araç 3000 metre derine inebilme özelliğine sahip olduğunu söylediler. Ama dediğim gibi TCG Işın'daki de 1000 metre olmasının hiçbir problemi yok. Zaten 500 metre, 514 metre derinlikte enkaz bulunuyor. Şimdi birazdan çalışmalar başlayacak. Zaten güverte boşaltıldı görüyorsunuz. Bir tek basın mensubu olarak biz kaldık. Birazdan biz de burada ayrıldığımızda bu alan müsait olduğunda arkamızdaki bu ROV cihazı suya indirilecek ve biz de o çalışmalarla ilgili birazdan bilgi alacağız. Habertürk ekranlarında bir kez daha TCG Işın'ın sualtı operasyonlarında envanterimizde dikkat çeken bu geminin hemen arka güvertesinde bulunan ROV'un özelliklerini aktarmaya çalıştık. Burada en önemli nokta, bir kez daha altını çizip yayını bitirmek istiyorum. En önemli nokta şu, ROV cihazıyla bugün o 20 kişinin enkazda olup olmadığının tespit edilmesi çok önemli. Ona göre bir yol alınacak, ona göre bir çalışma yapılacak. Asıl amaç önce o insanları tespit etmek, daha sonra onları oradan çıkartabilmek için bir yol haritası çizmek.
1: Emine Derya TCG Işın'dan aktardı. Şimdi TCG Işın'ın konumlandığı yerin yakınında, altında bu alabora olan gemi var ve kayıplar aranacak. Koordinat tespiti yapılacak. Bir de konuğumuz var, soracağız. Tüm bu süreç nasıl işleyecek? Arama çalışmalarını emekli Kurmay Albay Alp Silivri aktaracak. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz bize katıldığınız
2: Günaydın
1: için.
2: Günaydın Sena Hanım.
1: 3 gün geçti. 20 kaybımız var. Şimdi görünen o ki denizin tabanına oturmuş bu gemi. Bu TCG Işın burada ne yapabilir? 514 metre ne demektir?
2: Evet. Şimdi öncelikle konuya başlamadan önce bir noktanın altını çizmek istiyorum. Arama kurtarma faaliyetleri önce SAR dediğimiz Search and Rescue diye geçiyor İngilizce'de. Bu faaliyetin sorumluluğu Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda. Denizden batık veya enkaz çıkarma faaliyetinin sorumluluğu da Kurtarma Sualtı Komutanlığı'nda. Nitekim Türk Deniz Kuvvetleri Kurtarma Sualtı Komutanlığı bünyesinde görev yapan TCG Işın'ı hemen bölgeye göndermiş. Öncelikle Işın bölgede bir markalama yapıp

0: seyir güvenliğini sağlayacak sistemi geliştirecekti. Çünkü liman ağzına çok yakın bir bölge. Seyir güvenliğinin temin edilmesi gerekiyor. Ardından biraz önce muhabir hanımefendi arkadaşımızın da söylediği gibi ROV cihazıyla detaylı bir survey yapacaklardır. Ya bu detaylı surveyden kastım dip tabiatının yapısı, enkazın pozisyonu, duruş açısı, enkazın yarası, yaranın özelliği, dip tabiatının yapısının özellikleri, su altındaki akıntı durumu dahil olmak üzere detaylı bir survey yaptıktan sonra kurtarma faaliyetinin ne şekilde yapılması gerektiği ile ilgili de karar vereceklerdir. Bu konuda Kurtarma Sualtı Komutanlığı hem donanımlı ve eğitimli personele sahip hem de gerçekten dünyanın en gelişmiş cihaz ve ekipmanlarına sahipler. Burada özellikle dikkat çekici bu atmosferik dalış sistemi. Bu sistem bir dalgıç vasıtasıyla kullanılabilen bir sistem. Ama belli limitleri var. 1000 ila 1200 fit civarında kullanılabiliyor. Eğer o sistemin kullanılması mümkün olsaydı tahmin ediyorum atmosferik dalış sistemiyle bir dalgıç kullanılacaktı. Ama derinlik buna evet şu an çok cevaz vermiyor, müsaade etmiyor. Bu münasebetle ROV kullanacaklardır.
1: Şimdi bir ihtimal olarak yani hakikaten günlerdir tabii deniz üstünde de aranıyor ama bu olayı yaşayanlar, birebir görgü tanıklarının beyanlarıyla içeride kalan, sıkışmış olabilen vatandaşlarımızın olduğu da ifade ediliyor. Bu gemi denize dibine çekilirken. Acaba bu cihazların, ROV adını verdiğiniz o cihazın girip bunun tespitini yapması mümkün müdür? İçeride kaç kişinin kaldığını varsa şayet tespit etmesi mümkün müdür?
0: Şimdi
1: ve kolay mıdır?
0: Evet. Tabii çok spesifik detaylı bir operasyon. ROV cihazları yetenek ve kapasiteleri özelinde bakarsak üzerinde gelişmiş bir kamera ve sonar sistemi var ve belli cihaz ve ekipmanları su altına taşımak için ve kullanılmasını kolaylaştırmak için de iki tane kolu var. Şimdi bu cihazı kumandası gemi harekat merkezinden, savaş harekat merkezinden yönetiliyor. Kullanılan ekip ROV'un verdiği bilgiler ve yetenekleri kapasitesinde orada kararı vereceklerdir. Yani ROV'un yetenekleri dahilinde eğer bir kazazedenin veya bir vatandaşımızın kurtarılması söz konusu olacaksa kesinlikle bunu gerçekleştirebileceklerini düşünüyorum.
1: Yani
0: ama dediğim
1: kabiliyeti
0: gibi,
1: bu böyle kabiliyeti olan bir sistemden mi bahsediyoruz? Anlamak istedim o. Çünkü Halit Yukay'ın cenazesi iş insanı zannederim 60-65 metreden bir kafes sistemiyle çıkarılmıştı. Burada bahsedilen derinlik onun bir 7 katından da fazla gibi görünüyor. Burada derinlik arama bulma çalışmasına etki edecek midir, ederse oradan çıkarmak, yani kapasiteyi değiştirir mi acaba derinlik, onu anlamak istiyorum.
0: Şimdi derinlik ROV cihazının kullanım performansını etkilemeyecektir. Sadece burada biraz önce vurguladığım gibi ROV'un yeteneğinin etkin bir şekilde kullanılabileceği bir durum pozisyonda mı gemi ya da kazazede o pozisyonda mı? Çünkü bu ROV cihazıyla küçük miktarda patlayıcılar da taşımak mümkün. O patlayıcıları uzaktan etkili hale getirip orada bir hani kurtarılmayı kolaylaştırıcı bir takım küçük operasyonlar da yapmak olası. Dediğim gibi yani detaylı olarak kazazede ve batığın survey yapıldıktan sonra tahmin ediyorum arkadaşlar en doğru kararı vereceklerdir.
1: Kameralar var. Bu kameralar geminin içerisine mi girecek? Geminin batığının içerisine mi girecek? Görüntü mü alacak?
0: ROV'un ulaşabildiği yere kadar gelecek. Çünkü bu kamera, gelişmiş kamera sistemi ROV'un üzerinde.
1: Evet.
0: ROV'un hareketiyle ROV'un gördüğünü harekat merkezindeki personel görecek. Ve ona göre karar vereceklerdir.
1: Peki diyelim girdi ve görüş izin veren bir ortam var. O takdirde sonraki adım ne oluyor?
0: İşte dediğim gibi burada hani bu survey'in amacı da bu olacak. En doğru hal tarzını karar verecektir yukarıdaki ekip. Tabii anladığım kadarıyla yani konuşmalardan öncelikle kazazedelerin tekneden çıkarılması amaçlanıyor. Buna yönelik

0: hal tarzlarının üzerinde duracaklardır. Geminin pozisyonu, yaranın durumu, yaranın pozisyonu, yaranın genişliği, geminin duruş açısı ve dip tabiatı, dip tabiatındaki görüş mesafesi, bütün bunlar karar vermelerinde belirleyici olacak parametrelerdir.
1: Şimdi TCG Alemdar da bölgeye kaza noktasına geliyor dedi Emine Derya bize aktarırken. Onun orada nasıl bir fonksiyonu olacak? Yani TCG ışına ne açıdan destek verecek?
0: Evet. TCG Alemdar 2017-2018 yılında Türk Deniz Kuvvetleri envanterine katıldı. En gelişmiş modern sistemlere sahip Mothership denilen ana kurtarma gemisi, kurtarma sualtı komutanlığının TCG Alemdar. Onun yetenekleri özelinde değil de kullandığı sistemler ve ekipmanlar biraz daha TCG Işın'dan daha gelişmiş olabilir. En son kullanılan sistemlere sahip TCG Alemdar. Hani ikisinin birlikte bölgede görev yapması yapılabilecek en doğru, en uygun, en rasyonel çözümü bulacaklarına ben eminim. Gerçekten bu iki gemi şimdi bu konuda en uzman.
1: Bu işin uzmanı, bu işi bilen kişi sizsiniz. Dolayısıyla böyle arama çalışmalarında başarı oranı nedir? Dünyada var mıdır benzeri örnekler? Varsa bunlarda başarı oranı nedir?
0: Şimdi bu tabii çok kolay bir soru değil bu Sena Hanım. Çünkü burada şimdi su altından özellikle deniz altından personel kurtarılmasına yönelik faaliyet gösteren gemiler bunlar. Fakat buradaki durum biraz daha farklı. Hala teknenin içinde yaşadığına inanılan personel varsa bunların kullanılması ile ilgili özel yöntemler ve teknikler kullanılması gerekiyor.
1: Ne gibi?
0: İşte oraya bir çan veya bir kapsül vasıtasıyla inilip o personelin kapsüle taşınması gerekiyor veya çana taşınması gerekiyor. Ama bu yöntemin kullanılabilmesi için geminin de dizaynının ve şeklinin buna uygun olması lazım. Tabii ben denizaltılar özelinde söylüyorum. Bu tür yolcu gemilerinden bu derinlikte canlı personel tahliyesi hani benim tecrübelerimde çok yer almıyor. O yüzden hani o anlamda ne yapılacağıyla ilgili çok doğru bir değerlendirme yapmak kolay değil.
1: Burada anlaşılan varsa içeride bir naaş, bir cenaze, onun tespiti diyorsunuz o halde.
0: Naaşın çıkarılması tespit edildikten sonra mümkündür. Yani dediğim gibi özellikle ROV cihazıyla orada işte küçük bir müdahaleyle işte bölmenin açılması, patlatılması ya da en uygun yöntemle oradan naaşın çıkarılmasıyla ilgili gereken yeteneğe sahipler.
1: Geminin bütünüyle çıkarılma ihtimali var mı? Böyle yoksa bunu artık gemi burada kalacak, içerisinden alınan görüntü ve çıkarılabilen veya sıkışmış olan ve hayatını kaybetmiş vatandaşımız varsa onun çıkarılması mı amaç? Gemi artık burada
0: yok
1: mı? Gemi çıkarılabilir mi?
0: Gemi çıkarılabilir. Zaten bu gemilerin amacı bunu sağlamak. Kurtarma gemilerinin, yani İngilizce'de salvage diye geçiyor. Yani arama kurtarma ile salvage arasındaki temel fark bu. Birisi su üstündeki personelin aranıp kurtarılması. Sahil Güvenlik Komutanlığı batık ve enkazın çıkarılıp kurtarılması da Kurtarma Sualtı Komutanlığı'nın sorumluluğunda. Burada dediğim gibi bu surveyden sonra geminin kurtarılmasıyla enkazın çıkarılmasıyla ilgili bir karar alındıysa bununla ilgili en doğru yöntemi bulacaklardır. Yani burada bu survey neticesinde özellikle yara, yaranın durumu, teknenin sahip olduğu malzemenin özelliği, yani fiberden, fiberglass'tan yapılmış bir malzeme de tabii hani burada yaranın büyüklüğüne bağlı olarak yarayı kullanılan cihaz ve ekipmanlarla izole edip geminin içerisinde bir artı sepiye yaratıp çıkartmak olabilir. Ya da balonlama yöntemi denilen geminin askıya alınıp satıhtaki balonlarla satığa çıkarılması olabilir. Çeşitli yöntemler var.
1: Yani
0: ama dediğim gibi bu yöntemlerle
1: gemi buraya battıktan sonra geminin buradan çıkarılması çok da kolay değil diyen var. Ama siz diyorsunuz
0: kolay,
1: ki kolay olmasa da mümkün.
0: Mümkün.
1: Çünkü bu soruşturmanın seyrine ilişkin de önemli veriler verecektir. Geminin nedir, yani kazanın nedeni ne oldu, nerede yarık, nereden su aldı, bunları görmek de soruşturmanın seyri açısından önemli olabilir.
0: Elbette,
1: ya o açıdan
0: önemli.
1: Soruyorum. Yani bu gemi buradan eğer uygunsa şartları çıkarılabilir bir gemi.
0: Sena Hanım, belli ki bu gemiler oraya gönderiliyorsa

0: Geminin kurtarılmasına karar verilmiş artık. Yani biz bu gemiyi oradan çıkaracağız yani.
1: Öyle mi görünüyor?
0: Tabii, evet.
1: Peki bir başka soru. Yine Halit Yukay son örnek onun cenazesine ulaşılması ve çıkarılmasıydı. Bir 30 günlük bir süreç takip ettik orada. Orada da bir kafes yönteminden bahsedildi. O şekilde çıkarıldı Kaç gün sürecek bir operasyondan bahsediyoruz burada takribi?
0: Onu öngörmek çok kolay değil. Dediğim gibi yani bu operasyonun harekatın ne şekilde ilerleyeceği detaylı surveyden sonra karar verilecektir. Hani TCG Alemdar'ın da bölgeye gelmesiyle yeteneklerinin biraz daha gelişeceğini, özellikle ROV cihazı özelinde hem sayısının artacağını hem de daha deneyimli personelin de bölgede olacağı. Bu münasebetle yani detaylı surveyden sonra en doğru hal tarzı seçilip en uygun karar verilecektir bu noktada.
1: Detaylı survey dediğiniz o detaylı incelemenin neticesini ne zaman görürüz o zaman?
0: Şimdi ROV'un yani dediğim gibi deniz şartları, su altındaki görüş durumu, su altındaki akıntı durumu, bütün bunlar burada önemli parametreler. ROV'un batıkla ilgili verdiği bilgilere istinaden hem kamera hem sonar görüntülerinden batıkla ilgili alabildiğince daha fazla bilgi almaya çalışacaktır personel. Ve bunun neticesinde yani dediğim gibi yaranın büyüklüğü, geminin pozisyonu, geminin duruş açısı, dip tabiatı, dip tabiatının yapısı, akıntı, su altındaki görüş durumu, bütün bunlar pek çok parametrenin değerlendirilmesi neticesinde bir karar vereceklerdir. Ama bu detaylı surveyi yapmadan doğru hal tarzını seçmek çok mümkün olmayacaktır.
1: Bu tarz TCG Işın gibi başka gemiler var mı bizim donanmamızda? Onların da kabiliyeti buna benzer diye tahmin ediyorum.
0: Evet, evet. TCG Işın, TCG Akın, TCG Alemdar en başta söyleyebileceğim gemiler. Kurtarma Sualtı Komutanlığı bünyesinde bu tür yeteneklere sahip yani hem atmosferik dalış sistemi hem de uzaktan komandalı sualtı cihazlarına sahip gemilerimiz.
1: Şimdi şuradan baktığımızda yani uzaktan kumandalı sualtı aracı 1000-3000 metre diyor. Atmosferik dalış 365 metre. Yandan taramalı sonar sistemi 1000 metre. Çok bimli iskandil sonar sistemi 3000 metre. Bunlar ne demek?
0: Şimdi burada yani yandan taramalı sonar sistemi ve çok bimli iskandil sistemi. Burada sonarın kullanış yöntemiyle ilgili. Bazı sonarlar hani tehlikeli sahaya girmemesi için geminin özellikle mayınlı veya tehlikeli girmesi tehlike olan sularda sonar ses frekansını işte yandan taramalı dediğimiz sahanın dışındayken ama sahanın içini tarayacak şekilde kullanılabildiği gemiyi emniyetli bir noktada tutup daha emniyetli ve güvenli bir şekilde su altının taramasını ve aramasını yapıldığı çok bimli sistemde kullanılan frekansın kullanım yöntemiyle ilgili birden fazla farklı bimlerin gönderileri kullanıldığı bir sistem. Yani çok detaylı bir şey aslında hani bizim burada özellikle performans olarak dalış sistemi ve ROV cihazı bizi çok daha fazla ilgilendiriyor.
1: Evet. Yani burada biz ilk kullanılacak. İkiye bakacağız ağırlıkla.
0: Ama işte 365 metre bizi biraz sınırlandırıyor. Yani benim hatırladığım kadarıyla 1200 fit derinlikte çalışabilme yeteneği var atmosferik dalış sisteminde. Çünkü onda tabii çok daha etkin kullanabiliyorsunuz. Bir dalgıç vasıtasıyla girip dalgıcın gözüyle batık üzerinde her türlü detaylı çalışmayı yapmak hem ameliye anlamında söylüyorum. Hem de dalgıcın çok daha doğru değerlendirmeler yapması mümkün ama
1: burada
0: bir evet 510 metre ile ilgili de tam detaylı herhalde bir şey de yapılacaktır orada. Batığın bulunduğu derinliğin tam olarak ne olduğu tam tespit edilecektir. Yani biz haritalar üzerinden bakıyoruz ama dediğim gibi dip tabiatı ve diğer hususlar göz önüne alınında belki o batık çok daha farklı bir derinlikte
1: belki 514
0: de olabilir.
1: Metre değil de daha farklı bir derinlikte
0: bir noktada
1: de çıkabilir
0: da
1: diyorsunuz. O da
0: ya da hani belli yöntemlerle batığı biraz daha hani dediğim gibi oradaki dip tabiatı önemli. Mesela çok yakın bir mesafede 300-350 metrelik bir derinlik varsa hani batığı belki oraya alıp dalgıçlar vasıtasıyla bunu yapmak.

0: Dediğim gibi yani burada
1: bu doğru işlemler de yapılabilir.
0: Tabii yani,
1: şimdi
0: yapılabilir. Pek çok şey yapılabilir.
1: Gemi çıkarılabilir. Bir parça başka bir noktaya çekilme işlemi yapılabilir gemi için.
0: Pek çok şey. Gemi kesilmek zorunda kalabilir. Kesilip belki parça parça çıkarmak zorunda kalabilir. Hani dediğim gibi hani survey neticesinde burada en doğru karar verilecektir.
1: Çok teşekkür ediyorum emekli kurmay albay Alp Silivri. Çok sağ olunuz katıldığınız için. Dileyelim 20 kaybımızdan tez zamanda bir iyi haber almayı umuyoruz. Bakalım görelim takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Süreci de aktarmaya devam edeceğiz elbette. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için Kırgızistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan temaslarına başladı. Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü'nün devlet başkanları zirvesine katılmak üzere dün Bişkek'e gitti. Zirve marjındaki temaslarına başlayan Erdoğan, ilk olarak konakladığı otelde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesinde Türkiye-Azerbaycan ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan barışına her zaman katkı sunmaya devam edeceğini, barışın bölgeye can suyu olacağını söyledi. Ardından zirvenin yapılacağı alana geçen Erdoğan, aile fotoğrafı çekimine katıldı. Erdoğan'ın zirvenin ardından ev sahibi Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japorov ve Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelmesi bekleniyor. Şimdi Şangay İşbirliği Örgütü toplantısında bir araya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkian arasında esprili bir diyalog geçti. Aliyev'in Pezeşkian'a Azerbaycan suyu önermesi toplantı esnasında gülüşmeleri neden oldu.
2: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian Kırgızistan'daki Şangay İşbirliği Örgütü toplantısında bir araya geldi. İki liderin samimi bir ortamda geçen görüşmesine su muhabbeti damga vurdu. Aliyev'in Pezeşkian'a Azerbaycan suyu önermesi görüşmelere neden oldu.
3: Gürcü sudan mı içiyorsunuz? Bir Azerbaycan suyu mu?
4: Yok canım. Mercuk'un biraz var suyunda.
3: Yok, barjomi gördün mü? Barjomi.
4: He?
3: Allah burada içti su suyu var.
4: Burada o la.
3: Yok, ben getirmişim.
4: Sen getirdin.
3: Bu Nahçıvan sularıdır.
4: O sen özgen yapmış. Sen özgen yatırsın.
2: Ardından Aliyev Pezeşkian'a kendi eliyle su ikram etti. Ve iki lider Azerbaycan'dan getirilen suyu içerek görüşmeye geçti.
3: O da yapar değil
1: mi? Rusya-Ukrayna savaşında diplomasi trafiği hızlanırken cephede karşılıklı saldırılar sürüyor. Zelenski Eylül ayında savaşın gidişatı değişecek dedi. Moskova ise Avrupa ülkelerini Kiev'i Rusya'ya yönelik saldırılar konusunda yönlendirmekle suçladı.
2: Bir yanda hızlanan müzakere trafiği, diğer yanda şiddetlenen karşılıklı saldırılar. Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'la bir araya geldi. Temsilcilerle görüşmesinin ardından Eylül'de çok şehir değişebilir mesajı verdi. Zelenski, Washington'ın Moskova'yı savaşı sona erdirmeye teşvik etmek için atacağı adımların kritik önemde olduğunu söyledi. Sahadan da sıcak çatışma haberleri geliyor. Rus ordusu İHA'larla Kiev ve Odessa'da batıdan gelen askeri yüklerin depolandığı merkezleri hedef aldı. Ukrayna birlikleri ise Rusya'ya ait bir radar istasyonu ve S-400 komuta aracının yanı sıra birçok lojistik ve ikmal deposunu vurdu. Rusya Dış İstihbarat Servisi, Kiev'in bu saldırılar için Avrupa Birliği ülkeleri tarafından yönlendirildiğini öne sürdü. Bu eylemlerin Eylül ayındaki Rusya parlamento seçimleri öncesinde Rusya'da istikrarsızlık ve panik oluşturmayı amaçladığı savunuldu.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel bir televizyon kanalında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'ye dönmeyeceğini, yoluna yeni partide devam edeceğini söyledi. CHP ile olası ittifaka dair de şartlarını olduğunu kaydetti.
5: Muhalefeti reddeden bu yüzden de...
6: Tekrar CHP'ye dönmem dedi. Yeni partinin yeni yoluyla devam edeceğini belirtti.
7: Yargıtay kararından umutluyum ama sonuç doğuran tedbir olmaz. Bir partiyi yer değiştirdiniz, yeni parti kuruldu, bir seçilmemişe bırakmak o kişi sadece kongre yapar. Atatürk tarafından kurulan partiyi seçilmemişe bıraktılar. Ben dönmem o partiye.

0: Yeni parti yeni yoluyla devam edecek. Ama o partiye seçilmiş birinin geçmesi lazım.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV yayınında gündeme dair konuştu. CHP ile gelecekte seçim ittifakı olur mu sorusuna, CHP'nin seçimle gelen bir yönetimi olursa her şey olur yanıtını verdi. Çerçeve yasaya Yeni Parti'den gelen farklı oyları da değerlendirdi. Kimsenin verdiği oya karışmadığını ifade etti.
0: Ne karar versek sarsıntı olacaktı. Biz bir terör örgütünün kendini feshetmesine hayır diyemezdik. Bu meseleler mecliste çözülsün diyen bir parti buna hayır diyemezdi. Hibrit bir çözüm bulduk. Mutlak bir evet ve hayır yok. Partinin ilkesel yönelimini ben göstereceğim dedim. Kimsenin ne oy vereceğine karışmadık. Ben liderim, benim dediğim olacak demek liderlik değil.
2: Meclisteki sandalye sayısı 19'a düşen Yeni Yol Partisi'ne meclisteki grubun devamı için yeniden Refah Partisi'nden destek geldi. Konya Milletvekili Ali Yüksel'in Yeni Yol Partisi'ne katılmasıyla partinin sandalye sayısı yeniden 20'ye yükseldi. Bursa Milletvekili Kani Torun Yeni Yol Partisi'nden istifa edince grubun vekil sayısı 19'a düştü. Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel'in Yeni Yol Partisi'ne katılmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurulabilmesi için gereken 20 milletvekili sayısına yeniden ulaşıldı ve grup düşmekten kurtuldu. Yeni Yol Partisi, Gelecek Partisi ile Deva Partisi ve Saadet Partisi'nin ittifakıyla kurulmuştu. Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin 2 hafta önce istifa ederek AK Parti'ye geçmesinin ardından Yeni Yol grubunun düşmemesi için CHP'li Ali Fazıl Kasap Yeni Yol Partisi'ne geçmişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız yeni adli yıl nedeniyle bir mesaj paylaştı. Adliyeler 1 Eylül'den itibaren normal çalışma düzenine dönerken gözler hem devam eden çok sanıklı yolsuzluk davalarına hem de iddianamesi beklenen rüşvet ve kara para soruşturmalarına çevrilecektir dedi. Yıldız sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı. Eşitlik, hakkaniyet, tarafsızlık, hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı kalarak adaletle kamu vicdanı arasındaki dengenin korunması gerektiğini belirtti. Yıldız, infaz sistemini ıslah etmek dahil olmak üzere siyasi partiler kanunu ve seçim kanununu milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunda olduğu gibi birlikte yenileyebiliriz ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adli yılın ilk gününde vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmak amacıyla 135 Alo Adalet Hattı'nın hayata geçirildiğini duyurdu. 5 yıl aşan dava dosyaları için bu hatta başvurulabilecek. Bakan Gürlek açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Alo 135 Adalet Hattı'nın Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmet vereceğini kaydetti. Bu hat aracılığıyla vatandaşların 5 yılı aşan dava dosyaları ve 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için başvurabileceğini belirtti. Gürlek yaptığı açıklamada amacımız yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sağlamak ve adaletin vaktinde tecellisini temin etmektir ifadelerini kullandı.
3: Hizmet alabilecek başvurularınız içinde ilgili yer...
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim öğretim yılı mesajında okul güvenliği vurgusu yaptı. Öğretmen ve öğrenciler için güvenli okul iklimini sağlamaya devam edeceğiz dedi.
4: Aldığımız tedbirlerin temelinde öğrencilerimizin güvenliğini ve sizlerin mesleki haklarını koruma iradesi bulunuyor. Çocuğun arkadaşları arasında incinmekten çekinmediği, sözünün dinleneceğini bildiği, öğretmenine güvenebildiği bir iklime ihtiyacı var.
5: Okul güvenliğini eğitimin asli unsuru olarak gördüklerini vurguladı. Öğretmenler için mesleğe uygun davranış hatırlatması yaptı.
4: Sizlerden beklediğimiz de sınıfınıza her girdiğinizde karşınızdaki her çocuğa mesleğinizin vakarına ve milletimizin sizlere emanet ettiği vazifeye aynı ihtimamla sahip çıkmanızdır.
5: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı dolayısıyla öğretmenlere seslendi. Eğitim sisteminde öğretmenlerin önemine dikkati çekti.
4: Sizler her gün çocuklarımızla aynı sınıfı paylaşan, onların merakını, heyecanını, bazen sessizliğini, bazen de söyleyemediklerini gören insanlarsınız. Bu sebeple öğretmenin tecrübesini dinlemek bizim için eğitim politikası üretmenin vazgeçilmez bir parçasıdır.

0: Tekin, akranlar arası ayrışmanın önlenmesi gerektiğine de işaret etti.
1: Biz büyük ve köklü bir milletiz. Farklı şehirlerde, farklı ailelerde, farklı hayatların içinde büyüyen milyonlarca evladımızı aynı ülkenin, aynı tarihin ve aynı geleceğin mensupları olarak yetiştiriyoruz.
2: Ağustos ayı enflasyon verileri Perşembe günü açıklanacak. Peki enflasyon rakamları için ekonomistlerin tahminleri hangi yönde? Bir bakalım haberde.
0: Piyasaların gözü enflasyon rakamlarında. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini 3 Eylül'de açıklayacak. Enflasyon Temmuz ayında %1,78 artış göstermiş. Yıllık enflasyon %31,75 olmuştu. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine göre Ağustos'ta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması %1,86. 20 ekonomistin katıldığı ankette Ağustos ayı için enflasyon beklentileri %1,25'te %2,10 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması %29,49 oldu. Bloomberg HT'nin anketine göre Ağustos'ta enflasyonun aylık bazda %1,91, yıllık bazda %31,61 olması bekleniyor. Anket katılımcıların 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerini de paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29,5 oldu. Enflasyon verileri, kira zammı üst sınırının belirlenmesi bakımından da önemli. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ağustos enflasyonunu açıklamasıyla o sınırda netleşecek.
2: Geçen ay markette 19 ürünün fiyatı artarken 18 üründe fiyat düştü. Ağustos'ta fiyatı en fazla yükselen ürün yumurta oldu.
0: Marketteki 19 ürünün fiyatı Ağustos'ta arttı. 18 üründe fiyat düşüşü yaşandı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin raporuna göre markette en fazla fiyat artışı %37,8'de yumurtada görüldü. Yumurtayı yeşil fasulye, yeşil soğan, marul ve kuru incir izledi. Ağustos'ta fiyatı en çok düşen ürün ise %34,2 ile sivri biber oldu. Kuru soğan, kuru üzüm, şeftali ve kırmızı mercimeklere fiyat düşüşü görüldü. Ağustos ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının fazla olduğu ürün %748,4 ile limon oldu. Limonu havuç, elma, kabak ve yeşil soğan takip etti.
2: Av sezonu başladı. Balıkçı tekneleri sezonun ilk balıklarıyla döndü. Peki denizden en çok hangi balık çıktı? Fiyatlar nasıl? Aslı Ömer Aktaş İstanbul'dan aktaracak Aslı.
3: Sena Alkan, Karaköy Balıkçılar Çarşısı'ndayız. Bugün 1 Eylül. Yaklaşık 5 aydır süren av yasağı dün gece itibariyle sona erdi. Bakalım tezgahta hangi balık var? Aa, en çok hangi balık geldi? Yanımızda esnaf Yusuf Bey var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz.
4: Siz de hoş geldiniz. 2026-2027 balık sezonumuz hayırlı olsun inşallah. Bol bereketli bir sezon diliyoruz inşallah.
3: İnşallah biz de size bereketli bir sezon diliyoruz. Peki dün gece tezgaha en çok hangi balık geldi?
4: Şu an palamut bolluğu var tezgahlarda. Bizim bir sloganımız vardı 2 sene önce. O sene bu sene yine aynı şekilde diyoruz palamut için. O sene bu sene diyoruz. Geçen sene palamut yoktu tezgahlarda. Bu sene de palamut tezgahlarda şu an bol yerini aldı. Tanesi 150 lira tanesi. Geçen sene bu zamanlarda palamut tanesi 500 liraydı. Şu an bu sene 150 lira. Şu an 400 gram geliyor bir balığın tanesi.
3: Bir balığın tanesi 400 gram oldukça da doyurucu oluyor.
4: Doyurucu oluyor. Biraz daha yağmur yağarsa balığın kilogramı 400 gramdan 1 kiloya çıkacak. Yine tane 150'ye kadar satmayı umut ediyoruz. Bu sene palamut bol, balık bol. İnşallah bu sene denizler bize, biz balık severlere.
3: Peki biz hamsiyi de çok severiz aslında. Tavasını severiz, pilavını yaparız. Hamsi ne durumda tezgahta?
4: Şimdi hamsinin kilosu 300 lira. Şu an hamsinin bolluğunu tam kestiremiyoruz. Çünkü palamut bol olursa hamsi biraz kıt oluyor. Çünkü niye? Palamut hamsiyle beslendiği için bu sene belki hamside sıkıntı yaşayabiliriz ama palamut ümit ediyoruz ki şu an hakikaten denizlere bereket var. Palamut çok bol. İnşallah bu sene palamut doyacağız.
3: Başka mesela somonu görüyorum. Somon 750 lira. Deniz çuprası 300 lira. Diğer
4: ya şu an somon yaz kış olan balık tezgahlarda 750 lira. Çuprayın tanesi şu an 300-350 lira. 300-350 lira. Ya bu sene hakikaten denizlere bereket var. Onun şu an müjdesini aldık, haberini aldık. İnşallah bu sene

0: Balıkesirliler bize ne kadar çok balık verirse biz de balık severlere ucuz balık yemek gayretinde olacağız.
1: Peki bugün buraya gelen vatandaş en çok hangi balığı sordu size?
0: Palamudu sordu. Çünkü niye? Geçen seneden bir özlem vardı palamuda. Bu sene o özlemi bitireceğiz inşallah. Bu sene diyoruz dolapları doldurun. Bol bol balık yiyin. En az haftada 4 gün balık öneriyoruz. Balıktan ucuz hiçbir şey yok yani.
1: Bu bolluk tabii fiyatlara da yansıyacak o zaman hali.
0: Yansıyacak. Şu an göstereyim ben size mesela. Bakın şu palamudu. Palamuda bak hem büyümüş şu an. Bir tanesi 400 gram geliyor. 2 kişi rahatlıkla doyabilir. Palamut büyüdüğü zaman bir palamut 3 kişi rahatlıkla doyabilir. Şu an balıktan ucuz hiçbir şey yok. İnan ki 150 liraya parayla değil yani. 150 TL ve balık sağlık. Ve sağlık. Onun için ne diyoruz? Çıkın çıkın gelin diyoruz. Balık tavsiye ediyoruz.
1: Peki biz de size bereketli bir sezon olmasını diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederim inşallah. Bu sene balık bol. Herkesi bekliyoruz. Görüyorsun. Karanfil kulak. Karanfil kulak.
1: Balık tabii hepimiz için çok kıymetli bir besin. Umarız bereketli bir sezon olur. Balığa doyduğumuz bir sezon olur. Bu sene bol bol palamut yiyeceğiz gibi gözüküyor Sena Altan.
2: Aslan Ömer Aktaş aktardım. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan sosyal medya ünlüsü Arif Kocabıyık dün bir tırın Dorsesi'nde Bulgaristan'a kaçmak isterken yakalanmıştı. Kocabıyık bu sabah Edirne'de adliyeye sevk edildi. Kapıkule sınır kapısından Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere olan bir tırda gümrük muhafaza ekipleri inceleme yaptı. Tırın Dorsesi'nin altında gizlenen iki kişi yakalandı. Onlardan biri hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan sosyal medya ünlüsü Arif Kocabıyık'tı. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla davası devam eden Kocabıyık'ın kaçma girişimi yarım kaldı. Arif Kocabıyık Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Adana Osmaniye istikametinde otoyolda bir aracın emniyet şeridinde park halinde bulunması jandarmanın dikkatini çekti. Ekipler arabada yaşlı bir çiftin bulunduğunu gördü ve telefonda dolandırıcıyla konuştuklarını fark etti. Jandarmanın dikkati dolandırıcılığı bakın nasıl önledi.
3: Kesin eminsiniz değil mi? Oğlunuz değil.
4: Yöntem yine aynıydı. Kendisini savcı ve polis olarak tanıttı. Terör örgütüyle bağlantı yalanını gerekçe gösterdi. Telefonu bu kez jandarma ekipleri aldı. Fark edildiğini anlayınca oğluyum dedi. O anlar jandarmanın yaka kamerasına saniye saniye böyle yansıdı.
3: Beyefendi, beyanlara göre siz oğlu değilsiniz. Milletin numarasını aramayın.
4: Adana'da bir aracın emniyet şeridinde park halinde beklemesi jandarma ekiplerinin dikkatini çekti. Araç içindeki sürücünün sürekli telefonda konuştuğunu gören ekipler, telefonun ucundaki kişinin dolandırıcı olduğunu ve emekli öğretmen çifti dolandırmaya kalkıştığını fark etti.
3: Alo. Kiminle görüşüyorum? Ben Adana Otoyol Jandarması.
4: Jandarma personelinin telefonu alması üzerine dolandırıcı, yaşlı çiftin oğlu olduğunu söyledi.
3: Adınız ne beyefendi? Numarada kayıt olmadığından soruyorum.
4: Ancak aile telefondaki o kişiyi tanımadığını belirtti.
3: Kesin eminsiniz değil mi? Oğlunuz değil. Beyefendi, beyanlara göre siz oğlu değilsiniz. Yani aramayın bir daha bu numarayı. Engelleyeceğiz, bilginiz olsun.
4: Jandarmanın dikkati emekli öğretmen çifti dolandırılmaktan kurtardı.
2: 12. kattaki evlerinin penceresinden düşen Ecrin mucize eseri hayatta kalmıştı. Ecrin tedavisinin ardından evine döndü ve hayalini gerçekleştirdi. O korkunç anın yaşandığı yerde çocuklara oyuncak ve pasta dağıttı.
5: Düştüğüm yere masalar koyacağız, oyuncak dağıtacağız. Bir de pasta.
6: Hastanede yaşam mücadelesi verirken kurduğu hayal gerçek oldu. Ecrin düştüğü yere masa kurdu, pasta kesti, çocuklara oyuncak dağıttı.
7: Hastalık sürümüne bunu hayal ediyordum. Şu an gerçekleştirdim, mutluyum.
6: 14 yaşındaki Ecrin Deniz Karaca, Adana'nın Yüreğir ilçesinde 12. kattaki evlerinin penceresinden düştü. Ecrin ameliyat ve tedavilerin ardından sağlığına kavuştu.
7: Atlattık çok şükür. Şu an fizik tedavideyim. Yani geçmek üzere, iyileştim diyebilirim.
8: Tam düştüğü yerde çocuklara şu an pastasını dağıtacağız.
6: Ecrin, komşularının ve çocukların gözü önünde zemine çakılmıştı. O korkunç anı hafızalarında kazıyanlar aynı yerde bir kez daha bir araya geldi. Masalar kuruldu, herkese pasta ve oyuncak dağıttı. Ecrin'in evine dönmesi başta ailesini olmak üzere arkadaşlarını ve komşularını çok mutlu etti.
9: Hamdolsun Rabbime o gün hayalini kurduğumuz şeyi bugün gerçekleştirdik.
10: Çok mutluyuz tabii ki. Elhamdülillah evladımızın sağlığına kavuşması bizi tabii.

0: Tabii ki her anne baba gibi çok mutlu etti. Biz bunu hayal bile edemezdik.
1: İzmir'in turistik ilçesi Foça'nın sahillerinde görülen deniz anaları endişelendirdi. Koyu mavi renkli deniz anaları yüzmek isteyen tatilcileri tedirgin ediyor.
2: Sahile gelenler şaşkın ve tedirgin. İzmir'in Foça ilçesinde deniz anası yoğunluğu yaşanıyor.
3: Herhalde siz de denize girecek yer aradınız.
4: Aynen öyle.
3: Bulabildiniz mi?
4: Vallahi maalesef bulamadık. Her sene çok güzel olurdu ama bu yıl biraz hem kirli hem deniz anaları falan kıyıya vurmuş.
3: Evet. Ne kadar, kaç tane deniz anası gördünüz?
4: Yani şu ana kadar yol kenarında 10-15 tane gördük. Orada çok fazla var teknelerin yanında. Evet. Adana'dan geldik bir de. 1100 kilometreden geldik ama hiç umduğumuzu bulamadık.
3: İzmir'in Foça ilçesinde geçmiş yıllarda tam da 3 yıl önce deniz anaları kıyıya vurmuştu. Kabus geri mi döndü? İşte bu korku bir kez daha ortaya çıktı. Çünkü kıyıya vuran onlarca deniz anaları çevredekileri tedirgin etti.
2: Mavi renkli deniz analarının kıyıya vurduğu gözlendi.
5: Biz 20 gün kadardır buradayız, karavancıyız. Geldiğimiz gün de kıyıda görmüştük zaten. Bir tedirgin olduk aslında. Burada oturan insanlar çok az görüldüğünü söylediler. Ama geldiğimizden beri rüzgarla her sabah hemen hemen 8-10 tane kıyıdan eşimle beraber topluyoruz.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'daki Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde konuşuyor, döndük.
6: Diyalog ortaklığına kabul edilen... Капа Джапарову. Поздравляю также Лаос с принятием партнерства по диалогу. В этом случае желаю Кыргызстану успеха в связи с избранием в качестве временного члена Совета Безопасности Организации Объединенных Наций на 2027-2028 годы. Уважаемые коллеги, я считаю важным...
7: 8 geçici üyeliğine seçilmiş olmasından ötürü başarılar diliyorum. Saygıdeğer mevkidaşlarım. Bugünkü buluşmamızda çok kutuplu uluslararası sisteme katkıları ele alacak olmamızı kıymetli buluyorum. Yaklaşık 3,5 milyar insanı ve 35 trilyon dolarlık yurt içi hasılayı temsil eden Şangay İşbirliği Teşkilatı son 25 yılda çok kutuplu düzenin vazgeçilmez unsurlarından biri haline gelmiştir. Asya Pasifik bölgesiyle Orta Doğu'yu aynı zeminde buluşturan teşkilatı, Birleşmiş Milletler'in destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak görüyoruz. Şangay İşbirliği Teşkilatı her şeyden evvel bizim bölgesel sahiplenmeyi merkeze alan çok boyutlu dış politikamızla örtüşen bir yapıya sahiptir. Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz. Teşkilatın sadece barış ve istikrarın temininde değil, halklarımızın refahı için çok önemli olan kesintisiz ve güvenli ulaştırma koridorlarının tesisiyle enerji arzı güvenliği gibi alanlarda da rol oynayabileceğini düşünüyoruz. Ülkemizin teşkilat coğrafyasının batı pazarlarına erişimi noktasında bilhassa enerji koridorlarının çeşitlendirilmesi ve jeopolitik risklerin yönetilmesinde kritik rolünün altını çizmek istiyorum. Hazar geçişli orta koridor girişimini kuşak ve yol girişimiyle de uyumlu hale getirilmesini istiyor. Bu bağlamda teşkilat bünyesindeki işbirliğine büyük önem veriyoruz. Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şangay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız. Kıymetli dostlar,

0: Adil düzen arayışımızın temel gayelerinden biri de hiç şüphesiz gelecek nesillere daha istikrarlı, müreffeh ve yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. İklim değişikliği, düzensiz göç, terörizm, sınır aşan suçlar ve gıda güvenliği gibi meseleler artık birçok ülke için tehdit teşkil etmektedir. Türkiye olarak iklim değişikliğinin farklı coğrafyalar üzerindeki olumsuz etkileriyle mücadelede üzerimize düşeni yapmayı hedefliyoruz. Bu amaçla 11-12 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da COP31 zirvesine ev sahipliği yapacağız. Bu önemli zirvede siz değerli dostlarımızı da aramızda görmekten büyük bir memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim. Sözlerime son verirken, teşkilatımızın Şangay ruhundan aldığı motivasyonla gerçek anlamda çok kutuplu bir dünyanın inşa edilmesinde önemli rol üstleneceğine inandığımı bir kez daha vurguluyorum. Kırgızistan'dan dönem başkanlığını devralacak olan Pakistan'a başarılar diliyor. Toplantılarımızın bölgemiz ve ülkelerimizin ortak geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Değerli dostlar, Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır. Barışı konuşurken İsrail'in saldırıları nedeniyle çoğu çocuk ve kadın, 74 bin insanın hayatını kaybettiği Gazze'yi ve Lübnan'ı unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir. Değerli dostlar, tekrar Kırgızistan'dan dönem başkanlığını devralacak olan Pakistan'a başarılar diliyor. Toplantılarımızın bölgemiz ve ülkelerimizin ortak geleceği için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Благодарю вас, уважаемый господин президент, за содержательное выступление. Турция более 10 лет активно участвует в работе.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Örgütü kapsamındaki açıklamaları ekrandaydı. Haberleri aktarmaya devam edelim şimdi. Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketinin yer aldığı listede Türkiye'den 5 büyük firma var. O firmalar hangileri? Geçen yıl ne kadar gelir elde ettiler? Haber anlatıyor.
3: Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi sıralandı. Türkiye'den 5 şirket o listede yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Defense News'un yayımladığı listenin zirvesinde geçen yıl olduğu gibi Lockheed Martin var. Listede Türk savunma sanayinden 5 şirket de yer aldı. Aselsan'ın 40. sırada olduğu listenin 48. basamağında Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ var. Bu yıl listeye ilk kez giren Arka Savunma listenin 53. sırasında. Roketsan ve makine kimya endüstrisi de bir kez daha dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasında gösterildi. Listede yer alan Türk şirketlerinin 2025 yılına ait savunma gelirleri de yayımlandı. Buna göre geçen yıl Aselsan'ın geliri 4,46 milyar dolara ulaşırken TUSAŞ'ın 3,65 milyar dolar oldu. Arka Savunma 3 milyar dolar, Roketsan 2,37 milyar dolar ve makine kimya endüstrisi 1,42 milyar dolar gelir elde etti.
2: Bu haber gün ortasında ilk saat diliminin son haberiydi. Bir aradan sonra devam ediyoruz.

gıdaların doğru sıcaklıkta saklanması bakteri oluşumunu ve gıda kaynaklı sağlık risklerini önlemek açısından kritik önem taşıyor. Tarım ilaçları ve katkı maddeleri

0: başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Bir aranın ardından gün ortasının ikinci saat dilimi başlıyor. Girne'de batan gemide kaybolan 20 canımızı arama çalışması sürüyor. TSK'ya ait gemiler bölgede, TCG Işın bölgede, TCG Alemdar bölgeye gidiyor. Onlardan biri az önce söyledim, TCG Işın ne yapacak? Robotik olarak 514 metredeki batığa dalış yapacak. Emine Derya geçtiğimiz saat dilimi içerisinde TCG Işın gemisindeydi. Bizzat geminin kapasitesini, kabiliyetlerini öğrendi. Bir dönelim Emine. Emine, birkaç soru var. Bilmiyorum ne kadarıyla şimdilik yanıtlayabiliyoruz ama bunlardan birincisi, acaba geminin bütünüyle çıkarılmasına dönük bir çalışma da yapılacak mı? Basınca dayanıklı balık adamların girmesi bekleniyor mu? Ve ilk bulgular ne zaman gelir?
1: Şimdi Sena Alkan, ilk soruyla başlayalım. Yetkililerle konuştuğumuz kadarını aktarıyorum tabii ki. Şimdi geminin enkazının çıkartılması birinci öncelik değil bölgede. Bölgede birinci öncelik Çanakkale'den bugün Girne'ye ulaşan TCG Işın gemisiyle bir arama ve tespit çalışmasının yapılması. Şimdi basın mensuplarını gemiden çıkarttılar. Artık çalışmalar o noktada başladı. Şöyle olacak: uzaktan kumandalı sualtı aracıyla birlikte o araç denizin altına indirilecek ve enkazın olduğunun düşünüldüğü noktada bir arama çalışması başlatılacak. O çalışmanın amacı şu: enkaz altında, daha doğrusu enkazda, gemide 20 kişinin hala kayıp olduğunu biliyoruz. İşte o 20 kişinin tamamı acaba gemide sıkıştı mı? O tespit edilecek. Çünkü ne yazık ki sürüklenip gidenler de olabilir. İşte önce 20 kişiden hangileri orada, kaç kişi orada, görüntüleme cihazıyla bir su altında enkazın olduğu bölge görüntülenecek. Ardından da şimdi bir önceki yayında gösterdik, ROV isimli uzaktan kumandalı bir sualtı sistemi var. Bu ROV ne işe yarıyor? Ucunda iki tane kıskaç bulunuyor. Yaklaşık 135 kilometreye kadar yük kaldırabilme kapasitesine sahip. Örneğin şimdi dalgıçlar şöyle anlattı askeri ekip. Diyorlar ki eğer biz enkazda uygun bir koşul sağlanırsa, yani enkazın çok içine girmemiz mümkün değil ama işte üzülerek söylüyorum, cansız beden diyelim ki enkaza takıldı, cama takıldı, onu oradan çekip alabiliriz diyorlar. Şimdi bugünkü çalışmanın amacı enkazın kaldırılmasından ziyade nedir? Kimlerin kayıp olduğunu, kaç kişinin kayıp olduğunun tespitinin yapılması. İkinci soruyla devam edelim. Şimdi basınca dayanıklı dalgıç adamlar suya inecek gibi bilgi elimizde yok. Öyle bir bilgi ekiplerden bize gelmedi. Zaten yaklaşık 514 metre derinlikte bulunuyor. Bunun için önce ROV isimli, işte TCG Işın'ın da hemen güvertesinde, arka güvertesinde bulunan sualtı cihazı kullanılacak. Şimdi bir de sahaya dönelim. Burada limanda neler olup bitiyor onu gösterelim. Artık bugün TCG Işın'ın çalışmalara başladığının duyurulmasının ardından da işte o kayıp 20 kişinin ailesi bu noktaya geldi. Sadece kayıpları olanlar yok, onu da söyleyelim. Bugün desteğe gelen Kıbrıslılar var, Girneliler var. Onlar da işte burada kurulan çadırlarda, kimin çadırların var bu arada onu da söyleyelim. Türk Kızılayı var, Girne Belediyesi, yine özel kurum ve kuruluşlar da burada. İşte hem yiyecek hem içecek, hava çok sıcak çünkü. Zaman zaman destek sağlıyorlar buradaki akrabasını bekleyenlere, iş arkadaşını bekleyenlere, yakınını bekleyenlere. Ve dünden farklı olarak Sena Alkan, bakın burası önemli, bir ambulans sağlık ekibi de bu nokta.

0: burada hazır tutuluyor. Neden? Çünkü TCG Anadolu'dan işte bir tespit yapılıp ve bir çıkarma olursa bu ambulansla götürülecek. Onu da söyleyelim. Şimdi limanın önü dün öğle saatlerinde biraz boşalmıştı. Ancak önce 8 kişinin hayatını kaybeden 8 kişinin kimlikleri belli oldu. Ardından da normalde düne kadar biz 18 olarak biliyorduk kayıp kişi sayısını. 20'ye güncellendi ve tek tek onların isimleri de açıklanınca işte burası biraz daha hareketlendi ve insanlar işte orada isim listesinde ne yazık ki yakınlarının adlarını görenler bugün tekrar limana geldiler. Şimdi gerçekten insanların yüz ifadelerine baktığımız zaman acı görüyoruz, endişe görüyoruz. Ama en büyük duygu limanın önünde acı. Saatler ilerledikçe, o bekleyiş süresi arttıkça buradaki insanlar ne yazık ki işte kimi zaman biraz tansiyonlar yükseliyor. Çünkü sabır artık taşıyor. Bir an önce yakınlarına, en azından cansız bedenlerine bile olsa kavuşmak istiyorlar. Dün bazılarıyla konuştuğumuzda yine bugün de şu ifade duyduk. Yani en azından bir mezar taşı olsun, gidip duamızı edebilelim. Onu en azından yapabilelim istiyorlar. Dün zaten en büyük istek isim listelerinin açıklanmasıydı. Dün o gerçekleşti. Hayatını kaybeden 8 kişinin tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve kaybolan 20 kişinin de bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bir kısmı da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı. Şimdi yeni bir bilgi daha ekleyelim bu yayında. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın da Işın gemisini ziyarete gideceğini öğrendik. O da şu dakikalar itibariyle gemiyi ziyaret edeceğini belirtebiliriz. Ve bir gelişme daha, yayının başında sen de söyledin. TCG Alemdar yolda, ekiplere sorduğumuzda yarın onun da Girne'ye varıyor olacağını söylediler. Yani TCG Işın bugün geldi. TCG Alemdar da yolda. O da yarın çalışmalara katılacak. Şimdi Işın'ın Alemdar'dan farkı şu: ikisinde de aynı cihaz evet var. ROV isimli cihaz Işın'da da bulunuyor ama Işın'daki ROV cihazı, yani uzaktan kumandalı araç sualtı sistemi, 1000 metreye kadar inebilme özelliğine sahip. Yarın gelecek TCG Alemdar'daki uzaktan kumandalı araç 3000 metreye kadar inebiliyor. İkisinin de işlevleri benzer. Sadece bugün Işın'da olan cihaz 1000 metreye kadar inecek ama önemli değil. Zaten dediğimiz gibi enkaz şu anda 514 metre derinlikte bulunuyor. Yani her türlü Işın'da da Alemdar'da da ekipler ROV cihazıyla o derinliği, enkaza inebilecekler. Ama şu nokta önemli, yani burada karıştırılmaması gereken husus şu: bugün ROV cihazıyla ekiplerin önceliği orada bir tespit çalışması yapmak. Yani bakacaklar o 20 kişiden kaç tanesi orada, kaçına ulaşabilir vaziyetteler, ona göre de harekete geçecekler. Şimdi gördüğünüz limanda bir yoğunluk var açıkçası. İşte kaybolan 20 kişinin yakınları burada. Gözleri, kulakları da o kapıdan gelecek haberde. Biz de Ahmet Korkmaz'la birlikte olayın ilk anından, ilk saatlerinden beri bölgedeyiz. Gelişmeleri takip ediyoruz. Habertürk ekranlarından yine yeni bilgiler elde ettikçe aktarmaya devam edeceğiz.
1: Çok acı, çok can yakan bir bekleyiş. Emine Derya o kapının önünden aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde konuştu. Türkiye olarak barış için çabalamaya devam ediyoruz dedi. Gündeminde Mekke Savunma İttifakı da vardı.
2: Etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz. Teşkilatımızın Şangay ruhundan aldığı motivasyonla gerçek anlamda çok kutuplu bir dünyanın inşa edilmesinde önemli rol üstleneceğine inandığımı bir kez daha vurguluyorum. Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ekrandaydı. Cumhurbaşkanı Kırgızistan'daki

0: Ki zirvede konuştu. Bişkek'te ikili temaslarda bulunuyor Cumhurbaşkanı şu sıralarda. Rusya Devlet Başkanı Putin'le de önümüzdeki dakikalarda bir araya gelecek. Ve bu ziyareti Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör takip ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik ediyor. Hoş geldiniz.
1: Merhaba Sena Alkan, teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkürler. Cumhurbaşkanı geçtiğimiz saat dilimi içerisinde verdiği mesajlarda pek çok önemli konuya değindi. Bunlardan birisi Mekke İttifakı, Savunma İttifakı ve onun bölgesel kapasitesi. Bir diğeri İsrail'in durdurulması, bölgedeki agresyonu. Ama hepsinden önce Erdoğan Putin zirvesini de bekliyoruz. Bir öyle başlayalım. Ne zaman gerçekleşecek? Neler konuşulacak? Yeni bir tahıl girişimi söyleniyor. Yakında gündeme gelir mi?
1: Evet, çok kısa zaman dilimi içinde, yani dakikalar bile diyebileceğimiz bir zaman dilimi içinde görüşme başlayabilir Sena. Önce onu aktarmış olayım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem konuşmasına dair hem de burada 2 günlük temasların hastası olan birkaç noktayı ben de iletmek istiyorum. Şimdi Mekke İttifakı'nı burada vurgulu bulunması Sayın Cumhurbaşkanı önemli. Çünkü tüm Mekke İttifakı'nın İstanbul'da sizler de takip ettiğiniz ilk önemli zirvesi gerçekleşti. Fakat eş zamanlı olarak da İsrail ile Yunanistan arasında bir savunma anlaşması imzalandı Sena. Yani bunların her biri karşılıklı hamleler okunuyor bölge coğrafyasında, çok da önemli. Burada Cumhurbaşkanı aynı zamanda yani iklim değişikliği ile ilgili söyledikleri, yani ülkeleri tehdit ediyor, bunlarla birlikte mücadele, ama akabinde işte COP31'de ifade etti ama Gazze'den de bahsetti ve Şangay İşbirliği Örgütü'ne, Şangay ruhuna uygun bir biçimde hareket ederek çok kutuplu bir dünyada üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi anlamında da bir çağrıda bulundu aslında. Bu kısmı da önemli. Hemen arkasından Mekke İttifakı'ndan söz etmesi de biz barış için sadece kendi bölgemizde değil, bu tarafa doğru, yani biraz daha Güney Asya'ya doğru uzanan alanda da Pakistan'ı da aramıza alarak çok daha geniş bir perspektif geliştiriyoruz mesajı verdi. Hani bunlar orada yapılan değerlendirmeler. O bakımdan önemli. Putin'le görüşmesinde ise beklenen tabii 2 gündem var. Senin söylediğin anlamda hani artık bir İstanbul zirvesi, yani Türkiye'nin ev sahipliğinde Rusya ile Ukrayna arasında bir zirvenin gerçekleşmesine daha kuvvetli ihtimal verenler çoğunlukla, buradaki temaslarımızda da bunu görüyoruz hep birlikte. Ama bu hemen olur mu? Bugünkü görüşmede bunu hangi boyutlarıyla ele alınacak? Tabii ki Türkiye ile Rusya'nın başka gündemleri de var ama bölgede İran'la ilgili gelişen negatif gündem, Suriye sahasındaki hareketlilikler, bunların her biri elbette Türkiye-Rusya ilişkilerinde, özel olarak da Sayın Cumhurbaşkanı ile Putin ilişkilerinde, görüşmelerinde hep gündem oluyordu. Bugün de gündem olacak. Zirvenin en merakla beklenen görüşmelerinden bir tanesi diyebilirim bu görüşmeye dair.
0: Bazı görüntüler de ortaya çıktı. Zannederim marjında bir araya geldikleri görüntülerdi. Şayet varsa o görüntüleri arkadaşlarımız da açar, görürüz. Bu Mekke İttifakı, Mekke Savunma İttifakı'nın Şangay İşbirliği Örgütü'ndeki bu zirvede dile getirilmiş olmasının belki bizatihi bir anlamı vardır. Çünkü bunun kapsamı, kapsayıcı o ülkelerin de genişletilmesi gibi başlıklar da konuşulurken, öyle
1: Evet,
0: değil mi?
1: evet.
0: Buyurun.
1: Hemen 2 cümle bir şey söyleyeyim ona da. Azerbaycan'ın bugün Sayın Aliyev'le de görüştü Cumhurbaşkanımız. Ya şimdi orada öyle bir görüntü vardı ki Sena Alkan, ya dış politikayı çok yakından takip ettiğin için, yani bir kol kola, hani böyle konvoyları bile birlikte o düzeyde bir yakın görüntü verildi Azerbaycan'la. Neden bunu ifade ettim? Çünkü burada Mekke İttifakı'nın kapsamı içinde, belki hemen kısa vadede değil ama orta vadede Azerbaycan'ın da bu ittifakın içinde olacağına dair bir yaklaşım hep gündemde. Bir başka konu, Kırgızistan dönem başkanları Pakistan'a devrediyor. Sayın Cumhurbaşkanı onları da, Pakistan'ı da tebrik etti ve başarılar diledi. Zaten hemen onun ardından Mekke İttifakı'nın altını çizdi. Burada şu kısmı önemli. Mısır bekleniyordu biliyorsun, hani bir dörtlü zirveler anlamında savaş sürecinde. Ancak Mısır bir parça geride durdu. Cumhurbaşkanı özellikle Arap medyasına verdiği bir demeçte Mısır'ın katılmasının her zaman için güçlü bir ihtimal olduğunu ve bunu beklediklerini de ifade etmişti. Ama Katar, Ürdün ve benzeri ülkelerine katılımı ile ilgili süreçler var. Peki Şangay'daki ülkelerle ilgili bu anlamda bir katılım, bir yaklaşım söz konusu olabilir mi? Bunun da bence bugün itibariyle deyim yerindeyse ilk tohumlarının atıldığını düşünüyorum ben. Çünkü Mekke İttifakı, artık ittifak olarak anıyoruz, gerçekten çok geniş bir coğrafyada ve küresel ölçekte ilgi görüyor Sena Alkan. Bir barış inşa edici olduğunu söylüyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bunun altını da özellikle çiziyor. Bu bir savunma ittifakı. Elbette NATO'nun 5. maddesine benzer bir madde konulduğu için İslam NATO'su, İslami NATO gibi ifadelerle de kullanılıyor ama burada bir saldırganlık paktı, herhangi

0: Herhangi bir ülkeye karşı özel bir yaklaşım ya da saldırganlık tanımı yok. Bunların altını çizerek söyleyeyim ama Metin-Mekke İttifakı Şangay İşbirliği Zirvesi'nde de artık gündem olan konulardan bir tanesi olarak kayda geçecek.
1: Sadece bir Orta Doğu'ya doğru olası gelişme değil, aynı zamanda Orta Asya'ya doğru da olası bir genişlemenin potansiyelini taşıdığını söylüyorsunuz. Bu önemli. Şimdi dün itibariyle biraz kurumsallaştığını da görmüş olduk biz bu Mekke ittifakının ve genişleme potansiyeli de var ama aynı anda eşanlı olarak Yunanistan ve İsrail arasında da bir anlaşma gördük. Bununla beraber değerlendirdiğinizde Cumhurbaşkanı'nın bugün Mekke ittifakından hemen sonra İsrail'in bölgedeki adımlarına, agresif adımlarına, saldırgan tutumuna değinmesi, ikisi beraber nasıl okumak gerekir, ne anlam çıkarmak gerekir?
0: Evet, burada az önce çok kıymetli bir diplomatımızla kısa bir süre sohbet etme imkanım oldu. Bunu konuşurken dedi ki, ya sadece kullanılan dile bakmak bile tarafların amaçları açısından çok şey ifade eder bize. Diplomasi de dil neredeyse her şeydir, inşanın başlangıcıdır diye. Onları not aldım, oradan aktarayım. Yani şunu söylüyor mesela, arasındaki bu ittifakı oluşturan iki ülke, buna arada Güney Kıbrıs'ı da katıyorlar biliyorsun birçok noktada. Aynı zamanda Doğu Akdeniz'e ciddi bir karşıtlık öngörüyor bu ne yazık ki. Bir paylaşım içermiyor, bir adalet arayışı içermiyor. Bir barış inşasına dair bir dil göremiyoruz. İsrail saldırganlığını Lübnan'da, Gazze'de, Cumhurbaşkanı da ifade etti az önce, devam ettirdiği gibi Türkiye yönelik de, daha ötesi Suriye'de, işte Süveyda bölgesi yine karıştı. Orada bir takım ayaklandırma girişimleri belki daha doğru ifadeyle devam ediyor. Bütün bunlara baktığınızda ittifakı oluşturan, Mekke ittifakını oluşturan tarafların diline bir bakmak, bir de bu anlaşmayı yapan tarafların diline bakmak aslında çok şey söylüyor. Bir tarafta saldırgan, hak hukuk tanımaz, özellikle İsrail için söylüyorum bunu, gayrimeşru yaklaşımları artık sıradanlaştıran bir anlayış. Diğer yandan sadece Orta Doğu bölgesinin değil, senin de ifade ettiğin gibi Asya'ya, belki Orta Asya'nın içlerine kadar bir barışın inşası için atılan bir adım var. Pakistan çünkü çok önemli bir aktör. Tabii şunu da söyleyeyim bir cümleyle, Çin'in de çok yakından izlediğini biliyoruz. Çünkü Çin Orta Asya üzerinde hesapları olan bir ülke, Güney Asya tarafıyla hesapları olan bir ülke. Hindistan'la Pakistan'ın çatışmasında Pakistan'ın yanında yer aldı. Ama şimdi ittifaktan sonra bu süreçler çok daha fazla dikkatinde görünüyor. Çin tarafının da böyle bir küresel etkisi de var bu meselenin.
1: Habertürk Ankara temsilcisi Nasuh Güngör aktardı. Çok teşekkürler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a.
0: Teşekkür ederim.
1: Nasuh Güngör. Dönüşte elbette orada konuşulanlar, izlenimler hepsini almayı sürdüreceğiz. Şimdi konuklarımızla mı devam edeceğiz değerli arkadaşlar? Konuklarımızı da gördüm. Profesör Doktor Mehmet Özkan ve Profesör Doktor Umut Uzer, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Hoş bulduk Sena.
1: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Bir parça aslında konuyu açtık Nasuh Güngör'le ama sizlerle devam edelim istiyorum. Bir görüntü var arkadaşlar. O görüntüyü de eğer görebiliyorsak açalım ortaya. Şimdi birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le Bişkek'teki zirvesini takip edeceğiz. Oradan yansıyanları göreceğiz ama öncesinde zannederim zirvenin marjında gelen bir görüntüydü bu. Belarus Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin yan yana oturuyor. O görüntüyü açalım. Şöyle bir görüntüler üzerinden de değerlendirmeye başlayalım. Umut Hocam buyurun, sizinle başlayalım. Ne söylüyor bu görüntü? Bölgeye dair, devam eden savaşa dair, politikalarına dair Türkiye'nin?
2: Türkiye'nin son derece aktif bir diplomasi uyguladığını gözlemliyoruz. Bu fotoğrafta onun bir temsili diye düşünüyorum. Rusya ile, Belarus'la, Kafkasya'da ve öbür taraftan tabii Amerika ile de iyi ilişkilere sahip bir ülke Türkiye. Bu manada Şangay İşbirliği Örgütü'nün üyesi olmasa da bir partneri olması önemli. Birleşmiş Milletler'in tamamlayıcısı olarak tanımladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu da çok doğru ve önemli bir adım. Herkesle konuşabilen bir ülke Türkiye. Bu gerçekten önemli. Çünkü yani Batı Avrupa çok fazla mesela Ukrayna tarafında. Amerika çok fazla Ukrayna'nın tarafında. Halbuki Türkiye her iki tarafta da bir denge politikası uyguluyor. Bu bağlamda burada Türkiye'nin katılımı da son derece önemli diye düşünüyorum.
1: Şimdi bir parça açmanızı istesem. Bizim Rusya ile ikili ve bölgesel pek çok konumuz var konuştuğumuz. Bunlardan birisi S-400 konusu. S-400'lerin 3. ülkeye gönderilmesiyle ilgili bir sürecin yürüdüğünü görüyorduk bir süredir. Bunlar konuşuluyordu. Hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nin adı geçiyordu. O süreçte varsa şayet bir uzama aksama tıkanma, onun önünü açacak nitelikte bir görüşme midir bu? Bu birinci soru. İkincisi, Rusya-Ukrayna savaşı maalesef

0: bir yıpratma savaşından yıkım savaşına dönüşmeye yaklaşmış halde böyle değerlendiriliyor. Karşılıklı tarafların birbirine verdiği hasarı görünce buradan bir dönüş kapısı açabilir mi Türkiye'de tekrar taraflar bir araya gelirse?
1: Evet, yani yıpratma benle devam ediyoruz galiba.
0: Evet evet buyurun siz bir parça değerlendirin evet. Açalım oradan
1: gayet
0: Mehmet hocama
1: tabii.
0: Döneceğim sonra.
1: Güzel bir kavramsallaştırma yaptınız gerçekten. Yani yıpratmadan yıkıma doğru bir ifade de oldu gerçekten. Çok vahim bir durum. Artık 4 yılı da geçti, 5 yıla doğru yaklaşıyoruz. Bu konuda Rusya kararlı gözüküyor. Yani Türkiye tabii fikrini değiştirebileceğini düşünmüyorum. Öyle sırf diplomasiyle bitecek bir şey değil bu. Ama en azından her iki tarafa da itidal telkin eden bir ülke Türkiye. Diplomasi vurgusu son derece önemli ama Rusya bu konuda ve Ukrayna'da tabii gittikçe sertleşmiş durumdalar. Bir tarafta Ukrayna Batı'nın tam desteğini almış durumda. Türkiye ise bu dengeli politikayı devam ettiriyor. S-300 konusu tabii çok karmaşık bir konu. Yani ama o varken F-35'lerin de alınması pek de mümkün olabilecek gibi gözükmüyor bana. Bilmiyorum Mehmet Hoca o konuda belki başka ifadelerde bulunur, ayrıntılı analizler yapar belki. Ama şu anki durumda henüz bir gelişme konusunda bir bilgi sahibi değilim şimdi.
0: Pekala. Teşekkür ediyorum. Mehmet Hocam, S-400 konusu için de ne dersiniz? Dilerseniz buyurun önce oradan bir başlayalım.
2: Şimdi senaryum daha önce basına yansımıştır. S-400 konusunda bir adım atılması, S-400 başka bir ülkeye satılması konusu konuşulmuştu. Fakat daha sonra basına yansıyan bir bilgi olmadı. Belki tekrar gündeme gelir gelmez bilemiyoruz ama tabii bu bir yan konu. Bence asıl konu burada. Özellikle Putin Erdoğan görüşmesindeki temel konu birinci mesele Karadeniz'in güvenliği meselesi. Bence temel meselelerden bir tanesi ki geçen hafta hatırlarsanız Ukrayna Savaşı'nda da bağlantılı olarak CIA Başkanı'nın Moskova yaptığı ziyarette bu alanı dikkat almak lazım. Ve artık bu Ukrayna Savaşı, savaşın ötesinde sizin ifade ettiğiniz gibi artık yıkıma dönmüş durumda. Avrupa için hem Karadeniz için hem de başka ülkeler için. Dolayısıyla yavaş yavaş bu savaş tekrar bitirilebilir mi? Tekrardan bitirme sürecine sokulabilir mi? Biraz bununla alakalı bir ben görüşmelerin olacağını düşünüyorum. Tabii elbette diğer bir konuda şu. Şimdi Rusya'da son dönemde şöyle bir algı var. Yani Türkiye'nin son yıllarda özellikle son 2-3 yıldır ciddi şekilde Batı ile yakınlaştığı algısı var ki bu doğru, bu yanlış bir şey değil. Bu ister istemez biraz Türkiye-Rusya ilişkilerinde sanki bir soğuma olman algısına yorumlarına ulaşmıştı. Bu görüşmeyle beraber Türkiye-Rusya ilişkilerinin diğer ilişkilerin etkilenmediği ve bir şekilde kendi rayında kendi devam ettiğiyle alakalı bir mesaj verilmiş olacak. Bence temel mesele Ukrayna meselesi, Karadeniz güvenliği meselesi ve elbette diğer yani iki ilişkiler konuları temel konuşulacaktır. Ama asıl olan temel mesele burada sembolik mesaj. Şu an ekranında gösterdiğiniz hem Putin ile Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı oturduğu o görüntülü mesajda biraz onu veriyor. Yani Türkiye-Rusya ilişkileri bir krizde değil. Türkiye-Rusya ilişkileri değil. Çok normal bir şekilde kendi rayına devam ediyor. Her ne kadar Türkiye-Amerika ilişkileri son yıllarda çok daha iyi bir seviyeye gelmiş olmasına rağmen. Dolayısıyla bunun sembolik mesajının içeriğinin çok çok daha önemli ve anlamlı olduğunu düşünüyorum. Tabi aynı zamanda bir mesajda şu Türkiye'nin Erdoğan'ın bu Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nin toplantısına katılmasının başka bir önünde şu yani Türkiye'nin 360 derece dış politikasının ve özellikle de yani Türkiye'nin Batı ile çok yaklaşmasının diğer ülkelerle ilişkilerine helal getirmediği aksine bunu bir zıtlık değil, bir tamamlayıcı olarak gördüğü bir göstergesi olarak görmek lazım. Bence bu ziyaretin ve görüşmelerin sembolik anlamı içeriğinden çok çok daha önemli. Ama içerikten de bir şeyler çıkarsa elbette bunu zaten görüşme sonrasında duymuş olacağız ve değerlendirmemiz şansımız olacaktır diye düşünüyorum.
0: Yani tahmin ediyorum, akıl yürütüyorum. Görüşmede dakikalar sonra gerçekleşecek. Başlamadı dolayısıyla süresini de bilmiyoruz. Süresi de belki kendi içinde bir şey söyler. Ama uzun bir sürenin ardından gelen bir yüz yüze görüşme bu. Dolayısıyla pek çok başlığın ele alınacağını, yani görüntüler elbette sembolik ama bir yandan içerikli de olacaktır diye tahmin ediyorum Umut Hocam. Bilmiyorum ne dersiniz? Çünkü en son mesela Putin'in gelmesini bekliyorduk Türkiye'ye. O ziyaret gerçekleşemedi. Daha sonra çeşitli platformlarda bir araya geldiler ama bu böylesi kritik bir dönemde gelen, kritik zamanda kritik bir görüşme.
1: Tabii kesinlikle yani içerik de önemli ama tabii bir şekilde verilen mesaj da önemli. Türkiye-Rusya ilişkileri asırlar boyunca savaş üzerinden yürütülürken 1980'lerden itibaren artık ilişkilerin mahiyeti değişti. Önce bizim doğal gaz almamız, daha sonra turizm, sonra karşılıklı gidişler, gelişler ve yatırımlar sonucunda adım adım gelişti ve şu anda da gayet

0: bir durumda gerçekten. Ama tabii Türkiye gene de Batı'nın bir parçası. Bununla beraber çok taraflı, çok boyutlu dış politikanın bir sonucu olarak bunu da devam ediyor. Rusya ile ilişkileri devam ettiriyor. Hatta hatırlayalım, Soğuk Savaş'ın en keskin dönemlerinde bile 1960'ların sonunda, 70'lerde Sovyetler Birliği'nden kredi alındı. O dönemin çok güçlü antikomünist başbakanı Süleyman Demirel bile bunlara izin vermişti. Dolayısıyla Rusya komşumuz olarak, Sovyetler Birliği olarak, Rusya olarak adım adım daha yakın ilişkiler kurduk. Ama öbür taraftan tabii Batı'ya karşı, NATO'ya karşı sorumluluklarımız da var. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü konusunda oldukça ciddi bakıyoruz, önemli bakıyoruz o meseleye. Ama Rusya'yla da bir ilişkilerin devam etmesi çok boyutlu olarak, bu kesinlikle İran konusu da konuşulacaktır eminim çünkü dünya gündeminin en yukarısında. Ama sonrasında yapılacak açıklamalar sonucu daha iyi anlayacağız bu meseleyi. Ama hem ilişkilerin mahiyeti açısından hem mesaj vermek açısından son derece önemli bir görüşme, önemli bir zirve olduğunu söylemek durumundayım.
1: Şimdi bir CIA direktörü John Ratcliffe'in bir ziyareti oldu. Neden ziyaret etti Rusya'yı diye biz çok konuştuk, çok sorduk. Hatta işte taktik nükleer kullanımından tutun, Rusya'nın NATO'nun 5. maddesini test edecek şekilde bir gri alanda bir saldırı yapabileceğine dair bir takım haberler yazıldı, çizildi. Çok fazla iddia ortaya atıldı. Bütün bunlar Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren konular. Siz burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus lidere ne diyeceğini, ne demesini bekliyorsunuz bu Rusya-Ukrayna savaşında. Kaybolan, hayatını kaybeden, savaşamayacak durumda olan ve yaralı askerlerin sayısının son araştırmalara göre her iki tarafta da 2 milyona dayandığı ifade ediliyor. Bu çok büyük bir sayı. Artık bu savaşı bitirmeye dönük Türkiye'nin bir girişimi olursa o ne olur sizce Mehmet Hocam?
2: Şimdi Sena Hanım, Türkiye zaten bu savaşın bitmesiyle geleni yapmaya çalıştı. Savaşın başında ve sonrasında da. Buradaki bence temel mesaj şu: artık bu savaş ne Rusya'ya ne de Avrupa'ya yarıyordu ve artık maliye biliyorsunuz, bahsettiğiniz gibi bu maliyet de bir süre sonra daha çok zarar vermeye başlayacak. Yani temel mesaj bu savaşın bitirmesi, nasıl bitirileceği, içeriği, işte müzakere mi olur, nasıl bir süreç olur, içerikte nasıl neler olur, bu ayrı bir konu. Ama asıl olan burada savaşı bitirme kararını vermesi meselesi. Bu konuda birinci karar verecek kişi Putin'in kendisi. Yani Putin eğer çok maksimalist bir şekilde kendi en üst perdeden şu şartlar olursa bu savaşı bitiririm yaklaşımı olursa bu savaşın bitme ihtimali yok. Biliyorsunuz savaşın bitmesi müzakereyle mümkün olacaktır. Bir şekilde belli şeylerden vazgeçmesiyle mümkün olacak iki taraf için de. Dolayısıyla burada Erdoğan'ın bence de temel mesaj var ki bu savaşı bitir. Bu savaşın sana da faydası yok, bölgeye de faydası yok ve hiçbirine faydası yok. Ve bu savaş her geçen gün her ne kadar faydalı gözükse de Rusya'yı Ukrayna bataklığına tabi mazburun oraya bağlamış durumda. Yani Rusya'nın başka ağlarını da kesmiş durumda. Her ne kadar Avrupa'ya zarar verir gibi gözükse de. Dolayısıyla birinci mesele bu. Bir diğer konu muhtemelen Tağlık koridor tekrar gündeme gelebilir. Belki bu konular gündeme gelebilir. Ama dediğim gibi yani temel vereceği mesaj, yani bu savaşla alakalı artık yeni bir niyetle, iyi bir niyetle tekrardan bir bitirme sürecine girmesi meselesi. Bence asıl verecek mesaj bu. Bu konuda Türkiye'nin eline geleni yapmak isteyeceği ve destek vereceği de teyit edilecektir net bir şekilde. Ki zaten Türkiye bu konuda biliyorsunuz nadir arabuluculuk yapmaya çalışan ve yer yerde tanıtım kişilerden bir tanesi, gerek esir değişimi olsun, gerek diğer konularda olsun. Bence verecek temel mesajın bu olduğunu düşünüyorum yani bu toplantıda savaşla alakalı.
1: Karadeniz tahıl girişimine dönük bir önerisi oldu geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin. Bunu yeniden canlandırmak, yani seyri sefer güvenliğini tesis etmek daha doğrusu belki. Çünkü oradaki Türk gemileri ne de saldırılar gördük geçtiğimiz haftalarda. Can kaybı da yaşandı ve hatta. Şimdi tahıl koridoru girişiminin canlandırılması mümkün müdür? Biz bunu böyle söylüyoruz ama Ukrayna dünyanın ekmek sepeti olarak nitelendirilen bir yer ve buradan bu tahılların çıkması çok önemli ki özellikle bir takım ülkelere Afrika'da ulaşabilsin. Bir dönem çok etkili bir girişimde bir model oluşturdu. Bir benzerine taraflar ikna edilebilir mi Umut Hocam?
0: Çok zor gözüküyor. Yani hem Rusya-Ukrayna meselesinde hem İran-Amerika ilişkilerinde taraflar o kadar güvenmiyor ki birbirlerine ve haklı olarak güvenmiyorlar. Adım atmak zor ama ufak ufak küçük küçük güven artırıcı önlemler almak, söylediğiniz mesele önemli ve çok da küçük bir mesele değil ama yapılabilecek bir mesele. Tüm dünyanın çıkarına olacak ama hem Rusya hem Ukrayna birbirini cezalandırma politikası uyguluyor gördüğünüz gibi savaşta. Pek de bir karşı tarafın lehine olabilecek bir adım atmaktan imtina ediyorlar. Bu bağlamda

0: Türkiye tabii pozitif ve ilişkileri düzeltici yaklaşımlar, yani savaşı bitmese bile yumuşatıcı adımlar atmaya yönelik politikalarını devam ettirecektir. Bu mesele de gerçekten çok önemli. Ama ben çok umutlu değilim. Umarım ki yanılırım ve bazı adımlar atılabilir. Çünkü çok büyük bir zirve, bu çok önemli bir zirve. Tabii Rusya'nın kendini daha belki güvende, daha rahat hissettiği bir örgüt, Şangay İşbirliği Örgütü. Dolayısıyla bir takım adımlar atılması tabii ki mümkündür. Zirve sonucunda bunu göreceğiz ve ikili görüşmeler sonucunda bu konularda daha açık bir takım gelişmelerin olması imkanı olacaktır tabii ki. Ama çok karmaşık bir konu olduğunda vurgulamakta vurgulamanın gereğini söylemek isterim.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum. İTÜ Öğretim Üyesi Profesör Doktor Umut Uzer ve akademisyen Profesör Doktor Mehmet Özkan, sağolunuz katıldığınız için. Devam edelim. Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance'den dikkat çekici bir açıklama var. Vance, Amerikan ordusundaki mühimmat sıkıntısından Biden yönetimini sorumlu tuttu ve bunu düzeltmek için çalıştıklarını söyledi. Bir süredir Pete Hegseth'e, Savunma Bakanı'na, Savaş Bakanı'na bu soru sorulduğunda kabul etmiyordu. Amerikan Başkanı Trump da kabul etmiyordu. J.D. Vance ise Biden yönetimini sorumlu tuttu ve konuşmasında İran'ı da uyardı.
2: But I think that he's sending a message to the Iranians. Look, we know that they continue to shoot at commercial shipping. We continue to have a lot of tools at our disposal to...
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, orduda yaşanan mühimmat sıkıntısı nedeniyle Biden yönetimini suçladı. Washington'ın çok güçlü bir konumda olduğunu belirten Vance, önceki yönetimin yetersiz yatırımlarını düzeltmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Vance ayrıca İran'ın ticari gemilere yönelik saldırılarının ağır sonuçları olacağı uyarısında bulundu. Michigan ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vance, İran saldırıları nedeniyle ordunun mühimmat sıkıntısı çektiği yönündeki haberlere değindi. Biden yönetimi döneminde orduya yetersiz kaynak aktarıldı. Bu durum bizim için ciddi bir endişe kaynağı. Ancak Trump yönetimi olarak tabloyu her gün düzeltiyoruz, dedi. Başkan Trump'ın İran'ın Halk Adası'nın bombalandığını gösteren yapay zeka paylaşımları da Vance'e soruldu. Vance, Trump'ın sosyal medyadan askeri harekat ilan etmek yerine Tahran'a net bir mesaj verdiğini vurguladı. Vance, Venezuela ile yapılan 65 milyar varillik petrol anlaşmasına da değindi. Bölgedeki petrol üretiminde ciddi bir artış sağlandığını kaydeden Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı, Venezuela petrolü sayesinde küresel petrol fiyatlarının çok daha istikrarlı hale geldiğini savundu.
1: İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir, Filistinli esirlerin tutulduğu cezaevlerinin etrafına timsah dolu hendekler kazılması planını kendisine oy kaybettireceği endişesiyle geri çekti. İsrail basınına göre Ben Gvir, planın gayri ciddi bir adım olarak algılanmasından çekinmiş.
3: Filistinli esirlerin tutulduğu cezaevleri etrafına timsah dolu hendekler kazdıracaktı. İsrail'li aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'i yaklaşan seçimlerin korkusu sardı. 7ot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre Ben Gvir, daha önce övündüğü planın göz boyama ve gayri ciddi bir adım olarak algılanmasından çekiniyor. Bunun da oy kaybına neden olacağı endişesiyle ekibine bu planı öne çıkarmayın talimatı verdi. Ben Gvir, Aralık 2025'te Filistinli esirlerin tutulduğu cezaevlerinin çevresine timsahlı hendekler kurulmasını önermişti. Ancak Kudüs Bölge Mahkemesi 3 Ağustos'ta planın hayvan hakları gerekçesiyle daha fazla hukuki inceleme yapılana kadar durdurulmasına karar vermişti. İsrail hapishanelerinde 9600'den fazla Filistinli esirin yanı sıra 3532 idari tutuklu bulunuyor. Söz konusu Filistinlilerin işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal gibi ihlallere maruz bırakıldığı, bu nedenle onlarcasının cezaevinde hayatını kaybettiği belirtiliyor.
1: Adalete erişimi kolaylaştırmak için yeni bir uygulama hayata geçirildi. 5 yılı aşan dava ve 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşlar artık 135 Alo adalet hattına başvurabilecek. Pilot uygulama Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başladı. Habertürk muhabiri Emre Aytekin çağrı merkezinden bize bu sistemin, bu uygulamanın nasıl çalışacağını aktaracak.
4: Evet, adalet hizmetlerinin hızlı bir şekilde ilerlemesi için bugün yeni bir proje hayata geçirildi. Alo 135.

0: 5 adalet hattı işleme alındı. Şu anda da bizler o hattın çağrı merkezindeyiz. Bu proje 3 pilot ilde hayata geçti. Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hizmet vermeye başladı. Bu uygulamayla makul yargılama süresini aşan dava ve soruşturmalara ilişkin başvurular burada daha hızlı, etkin ve şeffaf şekilde değerlendirilecek. Peki bu hatta kimler başvuru yapabilecek? Dava dosyası 5 yılı aşan ve soruşturma dosyası 3 yılı aşan vatandaşlar Alo Adalet 135 hattına başvuru yapabilecek. Aynı kişi günde en fazla 3 defa başvuru yapabilecek. Yani en fazla 3 farklı dosya için bu hatta başvuru yapacak vatandaşlar ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerindeki dosyalar için bu hat üzerinden bilgi alabilecek. Peki başvuru nasıl yapılacak? Başvuru süreci nasıl ilerleyecek? Bu hatta arayan vatandaşların önce güvenli kimlik ve iletişim doğrulaması yapılacak. Ardından yapay zeka destekli asistan bu başvuru sürecinde vatandaşa yardımcı olacak. Bu bilgilerin alınmasıyla birlikte de başvuru süreci resmi olarak tamamlanmış olacak. İsteyen vatandaşlar ise başvurularını doğrudan buradaki uzman temsilci kişiler aracılığıyla da yapabilecek. Bu kişilere de bağlanabilecek. Peki başvurular alındı. Vatandaşlar soruşturma ve dava dosyalarının neden geciktiğine dair buraya başvuru yaptı. Peki bu başvuru nereye iletilecek? Hatırlatalım. Adliyelerde yargı hizmetlerinin etkinliği bürosu kurulmuştu. Birçok adliyede hayata geçirilmişti. İşte bu başvurular yargı hizmetlerinin etkinliği bürolarına iletilmiş olacak. Burada da gerekli görülmesi halinde dosya ilgili mahkeme ve Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde değerlendirilmeye alınacak. Dediğimiz gibi 3 pilot ilde hayata geçirildi. 135 Alo Adalet hattı Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde hizmet vermeye başladı. Dava süresi 5 yıl aşan ve soruşturma dosyaları 3 yıl aşan vatandaşlar bu hat üzerinden dosyalar hakkında bilgi alabilecek.
1: Gülistan doku soruşturması sürüyor. 5. dalga operasyonda gözaltına alınan bir dalgıç polis tutuklandı. 7 şüphelinin de adliyeye sevki yapıldı. Son durumu alalım. Veysi İpek karşımızda. Veysi, nedir notların?
2: Evet, aslında hafta sonu 5. dalga operasyonunda 10 kişi gözaltına alınmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurmuştu. Ucu nereye giderse gitsin diyerek. Tabii aslında dün sizin de söylediğiniz gibi Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan 3 polis memuru adliye sevkleri gerçekleştirildi. Savcılığa verdiği ifadenin ardından 2 kişi adli kontrola serbest bırakıldı. Bir dalgıç polis ise tutuklandı. Bugün 7 kişi aralarında dönemin, daha doğrusu 2019 Temmuz ayında ayrılan jandarma komutan yardımcısı Ali Kahraman ve eşinin de bulunduğu 7 kişi adliye sevkleri gerçekleştirildi. Bir kişinin tutuklandığını söyleyelim. Tutuklu sayısı şu an itibariyle de 30'a yükseldiğini ifade edelim. Tabii Ali Kahraman aslında 2019 yılında tayini çıkmıştı. Temmuz ayında ayrılmıştı. Ancak Gülistan Doku 2020 yılında 5 Ocak'ta kaybolmuştu. Ali Kahraman'ın gözaltına alınma sebebi, eşiyle birlikte gözaltına alınma sebebi ise 2 Ocak'ta Gaziantep'ten Tunceli'ye geldikleri tespit edilmişti ve tutuklu şüphelerden özellikle valinin eşi korumasıyla görüştükleri tespit edilmişti. İl Jandarma Komutanı, o dönem İl Jandarma Komutan Yardımcısı olan Ali Kahraman'ın öğretmen evinde kaldığı, ancak eşinin nerede kaldığı tespiti yapılmadığı ifade edildi. Diğer taraftan Gülistan Doku 5 Ocak'ta viyadük üzerinde en son 12.25'te görülmüştü. Tam da bu noktada 12.27'de Ali Kahraman ve eşinin araçla o noktadan geçtiği ve geçerken de dönemin valisinin eşiyle görüşme yaptığı ifade edilmişti. Bu kapsamda da ifadelerin alındığını söyleyelim. Diğer taraftan o dönem üniversite öğrencisi olan bir kişi, bir kız aslında önemli olduğunu ifade edelim. Gülistan Doku'nun kaybolduktan 3 gün sonra da Instagram hesabına girdi, sosyal medya hesaplarına girdiği tespit edilmişti. O da bu kapsamda gözaltına alındığını ifade edelim. Tutuklu koruculardan Bir ile de

0: irtibatı olduğu tespit edilmişti. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı şu an itibariyle 7 kişinin aslında işlemleri yapılıyor. Biri tutuklandı, 6 kişinin ifade işlemleri devam ediyor. Biz de gelişmeler oldukça paylaşacağımı söyleyerek sözü size bırakalım.
1: Peki Veysi İpek'ten tüm notlarını aldık. Devam edelim şimdi. Antalya'da patlayan içme suyu hattının tamiri için açılan çukurda göçük meydana geldi. Beline kadar toprağa gömülen işçiyi kurtarmak kolay olmadı.
2: Boruyu tamir etmeye çalışırken göçük oldu. Toprak altında kalan işçi ölümle burun buruna geldi. Antalya'nın Kumluca ilçesinde içme suyu hattında arıza meydana geldi. ASAT ekipleri bölgede çukur açtı ve çalışma başlattı. Bu sırada çukurda toprak kaydı. İşçilerden Gürkan Turgut beline kadar toprağa gömüldü. Mesai arkadaşlarının ihbarıyla kurtarma çalışması başlatıldı. İçme suyu hattından çukura su dolması kurtarma çalışmasını zorlaştırdı. İtfaiyenin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla Gürkan Turgut bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralanan Turgut hastaneye kaldırıldı.
1: İstanbul Şile'de üstünden yol geçen bina görenleri hayrete düşürüyor. Bir bakalım habere.
3: İlginç olabilir. Dikkat çekiyor. Bakıyorlar, burada ev varmış deniliyor.
4: Görenler durup bir daha bakıyor. 8 dairelik bu binanın üstünden yol geçiyor.
5: Ruhsatımız var, tapumuz var, herkesin tapusu var. 30 senedir ben oturuyorum.
4: İstanbul Şile'de üstünden yol geçen bina uzun yıllardır bu şekilde. İddiaya göre önceden üstünde patika bir yol vardı. Daha sonra ise o yola asfalt döküldü.
6: Yapılmadan önce yol yokmuş orada. Bina yapılmış ve daha sonra yol yapılmış.
3: 30 senedir oturuyorum. Tır geçse sallanmıyor. İstanbul'daki evim sallanıyor.
4: Bölgeye yabancı olanlar şaşırıp kalsa da ev sakinlerinin bir şikayeti yok.
5: Ama üzerine tır geçse duymayız. En ufak ses gelmez aşağı. Sağlam bina yani.
7: Sağlam binalar. Ben burada oturuyorum. Komşularım burada. İnan makap bile girmiyor buraya yani.
8: Şöyle boş ver. Isınıp dönüşün.
1: Balıkçıların da balık sevenlerin de dört gözle beklediği av sezonu başladı. Pek çok kentte tekneler törenlerle denize açıldı. Balıkçılar bu yıl en çok Palamut'tan umutlu.
9: Havai fişekler atıldı, horon tepildi.
10: İnsanlarımız, halkımız doya doya palamut yiyecek. Doya doya sarı kanat, çinekop yiyecek. Bu sene denizlerimiz çok verimli gözüküyor.
9: Hummalı hazırlık sonrası tekneler suya indi. Ağlar denizle kavuştu. Balıkçılar için av sezonu başladı.
10: 2026-2027 sezonu ilk önce balıkçı arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin ve bütün balıkçı camiamızın hayırlara vesile olmasını ve kazasız belasız bir sezon geçirmesini diliyorum.
9: Av yasağı 15 Nisan'da başlamıştı. Karadeniz, Marmara ve Ege'de takvimlerin 1 Eylül'ü göstermesiyle yasak sona erdi. Vira bismillah diyen balıkçılar ağlarını bir kez daha suya bıraktı.
11: İnşallah bu akşam itibariyle yeni sezonun açılışını hep birlikte yapıyoruz. İnşallah bu sezon denizlerimiz bereketlerini sizlerden esirgemesin. Ağlarınız her seferinde dolu olsun.
9: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da İzmir'deki av sezonu açılış programına katıldı. Yumaklı, 2025'te 1 milyon 37 bin tonluk üretimle Cumhuriyet tarihinde rekoru kırdıklarını vurguladı. Denizlerdeki balık bolluğunun sürmesi için yapılması gerekenleri hatırlattı.
12: Amacımız ne? Amacımız balıkçımız kazansın, sektör kazansın. Vatandaşımız kaliteli ve uygun fiyatla gıdaya ulaşsın. Denizlerimizi de gelecek nesillere olması gerektiği gibi bırakalım. Hep söylüyoruz, denizlerimiz, varlıklarımız aslında bizlere miras değildir. Bizlerin gelecek nesillerden emanetidir. Onlara da olması gerektiği gibi ulaştırmak zorundayız.
9: Akdeniz'de ise yasak 15 Eylül'e dek sürecek.
1: Türkiye'nin büyük bölümünde kuraklık riski var. Van Gölü Havzası da o sahalardan biri. Bilim insanları Van Gölü'nde küçülmenin kaçınılmaz olduğunu söylüyor.
13: Gölün seviyesi kesinlikle çekilecek. Yani göl alan kaybedecek. Özellikle sığ kıyılar, sahil kısımlar, onların önemli bir kısmını biz kara şeklinde görüyoruz.

0: buradan kaçışımız yok.
1: Sıcaklık artışı, aşırı buharlaşma, kaçınılmaz küresel ısınma. Van Gölü Havzası da kuraklık riski altında. Hatta iklim değişikliği bile öngörüler arasında.
0: Muhtemelen yakın gelecekte buranın iklimi büyük ölçüde Akdeniz iklimine evrilecek. Biz buna hazır olmak durumundayız.
1: Bilim insanları Van Gölü Havzası'nın geleceğini tartışıyor. Son yıllarda sıcaklığın yükselmesi, bu durumun daha sık yaşanır hale gelmesi, buharlaşmanın şiddetlenmesi bölgedeki su kaynaklarını olumsuz etkiliyor.
0: Sıcaklıkta bir artış var. Buharlaşmanın şiddeti çok yüksek. Yağış da azalıyor. Dolayısıyla üçü de havzanın aleyhine bir durum.
1: Havzada kuraklığın etkisi kaçınılmaz görünüyor. Gelecek için planlı bir su yönetimi kaçınılmaz.
0: Su yönetimine ihtiyaç var. Burası kapalı. Dışarıdan su getirme şansınız maalesef çok sınırlı. Zaman zaman yok ya da çok büyük maliyetler gerektirir. Dolayısıyla buraya düşen yağışı bizim bir şekilde yönetmemiz gerekiyor.
2: Oyuncu Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizinin ardından kulağındaki bir çizgi tartışma konusu oldu. O çizgiye tıpta Frank çizgisi deniyor. Kulak memesindeki çapraz ya da eğik çizgi kalp rahatsızlığının habercisi olabilir mi? Buse Deviren uzmanlara sordu.
3: Para istiyorsun.
4: Kaç var orada yüzlük mü onlar?
3: Küstah!
1: Kulak memesinin altından yukarı doğru uzanan belirgin bir çizgi. Adı Frank çizgisi. Tıp dünyasının da araştırdığı bu çizgi, oyuncu Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizi sonrası yeniden gündeme geldi.
5: Frank çizgisi kulak memesinde dikey 45 derecelik bir çizgi. Neyin göstergesi? Vücuttaki damar yaşının eskiliğinin bir göstergesi. Yani insanların bir kimlik yaşı var, bir de damar yaşı var. Damar yaşı çok eskiyse, damar sertliği varsa Frank çizgisini görebiliyoruz.
6: Cem Yılmaz'ın kalp krizi geçirmesinin hemen ardından hastanede yayınladığı sosyal medyasındaki işte bu fotoğrafta dikkat çeken bir detay vardı. O da işte kulağının hemen bu kısmında yer alan Frank çizgisi. Peki bu Frank çizgisi sosyal medyada konuşulduğu gibi kalp krizi riskinin habercisi olabilir mi?
5: Evet, Frank çizgisi damar sertliğinin, kalp krizi riskinin bir göstergesi olabilir. Ama inanın çok küçük bir göstergesi.
1: Uzmanlara göre Frank çizgisi, damar sertliği ile ilişkili olabileceği düşünülen fiziksel bulgulardan biri. Ancak burada kritik nokta şu. Bir kişinin kulağındaki çizgiye bakarak damarlarının yaşını ya da kalp krizi geçirip geçirmeyeceğini söylemek mümkün değil.
5: 200-300 kişide yapılan çalışmalar, Türkiye'de de yurt dışında da öyle, genelleştirmek mümkün değil. Varlığı ve yokluğu ciddi bir anlam ifade etmiyor.
1: Bazı araştırmalarda Frank çizgisiyle kalp hastalığı arasında ilişki bulunurken bu ilişkinin tek başına tanı koyduracak kadar güçlü olmadığı belirtiliyor.
5: Her kalp krizi geçirende Frank çizgisi yok. Her Frank çizgisi olanda kalp krizi riski yüksek demek değil. Ancak Lego'nun parçalarını diğer parçalarını da birleştirip karar vermek zorundayız.
7: Kötü bir şey olduğu zaman herkes akıl veriyor, ders veriyor. İyi bir şey olduğu zaman da aferin Isaac diyen yok.
8: Isaac, aramıza hoş geldin.
9: Sağ olun hocam.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile Kanada arasında Ontario Gölü tartışması sürüyor. Google ABD'deki haritalar uygulamasında gölün adını Amerika Gölü olarak değiştirdi. Ancak Kanadalılar gölün ismini Ontario Gölü olarak görmeye devam edecek.
10: ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile Kanada arasındaki Ontario Gölü'nün adını Amerika Gölü olarak değiştirdi. Google'ın haritalar uygulaması da o değişikliği sistemine yansıttı. Teknoloji şirketi Google'dan yapılan açıklamada karar hakkında bilgi verildi. Adımın, resmi hükümet kaynaklarında yapılan değişiklik nedeniyle atıldığı kaydedildi. Değişiklikle haritalar uygulamasının ABD versiyonunda gölün adı Amerika Gölü olarak görülecek. Kanada'daki kullanıcılar gölün adını Ontario Gölü olarak görmeye devam edecek. Dünyanın geri kalanındaki kullanıcılarsa her iki ismi birden haritalarda görecek. Uygulamada Amerika Gölü, Ontario Gölü isminin yanına parantez içinde yazıldı. ABD Başkanı Donald Trump gelişmenin ardından sosyal medyadan yapılan değişikliği paylaştı. Trump daha önce de sosyal medyadan göl hakkında paylaşımlar yaptı. Bunlardan birinde Trump yapay zeka ile yapılan bir videoda Ontario Gölü tabelasını devirip yerine Amerika Gölü yazan bir tabela koyuyor. Diğer yapay zeka videosunda ise Trump'ın ikonik saçına sahip ördekler ellerindeki silahlarla Ontario Gölü'ne doğru yürüyor. Videonun sonunda Amerika Gölü yazısı görülüyor.

0: Kanada ise geri adım atmamakta kararlı. Ontario Eyaleti Başbakanı, gölün Kanada tarafında Ontario Gölü, şimdi ve her zaman yazan dev bir tabelanın açılışını yaptı. Trump'ın yaptığı değişikliği kabul etmeyeceklerini söyledi.
1: Burası hep Ontario Gölü olacak. Şimdi ve sonsuza dek. Başkan Trump istediği gibi isim verebilir. Ancak dünyanın geri kalanı burayı her zaman Ontario Gölü olarak adlandıracak.
0: ABD Başkanı Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk gününde imzaladığı kararnameyle Meksika Körfezi'nin ismini Amerika Körfezi olarak değiştirmişti. Google da ABD'deki uygulamasında isim değişikliğinde bulunmuştu. Körfez, 1550'li yıllardan bu yana Meksika Körfezi olarak biliniyor.
2: Robot teknolojisi her geçen gün hayatımıza daha fazla dahil olurken Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco kentinde ev temizliği yapan robotlar tanıtıldı. Tezgahları silip yerleri süpüren robotu kullananlar şimdiden çok memnun kaldı. Robota bahar temizliği yaptırmak isteyenler için bekleme listesi dahi var.
3: Tezgahları siliyor, ortalığı topluyor, bulaşıkları yıkayıp yerleri süpürüyor. Robot teknolojisi her geçen gün hayatımıza daha fazla dahil olurken Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco kentinde ev temizliği yapan robotlar tanıtıldı. Tao Robotics şirketinin yeni temizlik robotu yetenekleriyle ilgi çekti.
4: Temelde bir insanın yapabileceği her şeyi yapabiliyor. Elektrik süpürgesiyle yerleri süpürüp silebiliyor, mutfak tezgahlarını temizleyip bulaşıkları toplayabiliyor, bazı rafların tozunu alabildiği gibi tuvaletleri de temizleyebiliyor.
3: Şirket sahibi robotun rutin işler için saatte $30 ücret aldığını belirtiyor. Birçok görevi tamamlayabilen robotun insan seviyesinde bir hıza henüz sahip olmadığı değerlendiriliyor. Hizmetin yaklaşık bir aydır faaliyette olduğu, ancak amacın özelliği artırmak olduğu belirtiliyor.
4: Şimdi temizlikle başlıyoruz. Daha sonra onarım ve bakım, tesisat, elektrik işleri, halı döşeme, boyama ve yaşlı bakımı gibi diğer görevlere de genişlemek istiyoruz.
3: Robot şimdiden 50'den fazla dairede temizlik yaptı. Kullanıcılar da aldıkları hizmetten memnun görünüyor.
5: Tuvaleti temizlemek istemiyorum. Kendime vakit ayırıp kitap okuyabilir veya biraz çalışabilirim. Bu yüzden çok heyecanlıyım.
3: Robota bahar temizliği yaptırmak için bekleme listesine girenlerin sayısı ise her geçen saat artıyor.
2: Gün ortasını bu haberle noktaladık. Bizden sonra haber hattında Esra Toptaş karşınızda olacak. Yarın 12'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: İklim bilimciler yapay zeka ve makine öğrenimini, geleceğin dünyasını ve burada yaşayan canlıları bekleyen olası durumları hesaplayabilmek için kullanıyor. 2050'de ya da 2100 yılında, hatta 2200 yılı dünyası bugünün yaşam alışkanlıklarıyla devam edersek nasıl bir yer olacak? Projeksiyonlar ağırlıklı olarak aşırı ısınmaya bağlı olumsuz senaryolar çizmeyi sürdürüyor. Yakın geleceğe ve uzun vadeye hazırlık yapabilmemiz için riskleri şimdiden iyi anlamak büyük önem taşıyor. Hava tahmininde yağışın şiddetini, süresini ve başlangıç-bitiş zamanlarını iyi öngörebilmek, başta tarım olmak üzere lojistik, havacılık, turizm, inşaat, eğitim, spor gibi pek çok sektörü yakından ilgilendiriyor. Avrupa Hava Tahminleri Merkezi'nin geliştirdiği yeni nesil hava tahmin modeli, atmosferde örüntüler, birbirine benzer hareketler serileri arayarak geleceğin havasını daha iyi tahmin etmeye çalışıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Sincap, Karaca, sert geçen bir kışı atlattılar. Sedir, çınar, çam, meşe, her biri soğuğa direndi, baharı çıkardılar. Şimdi hepsi hayata tutunmak istiyor. Ancak bir anlık dikkatsizlik onların bütün mevsimlerini ellerinden alabilir. Hayatlarına neden olabilir. Yanan sadece ağaçlar değil, o ağaçlara sığınan canlar. Çocukluğumuzun geçtiği köyler, nefes aldığımız geleceğimiz, orman yangınına sebep olma. Canlılar hep yaşasın, yeşil vatan hiç yanmasın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 30.

İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 35, Şanlıurfa güneşli 36 derece.

0: Ve artık saatler 14 olmak üzere. Habertürk'tesiniz. Haber hattına hoş geldiniz efendim. Ben Esra Toptaş. Bugün de yine 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündemin öne çıkan gelişmeleri sıcak başlıklarıyla birlikte. O halde başlıyoruz. Programa başlarken hemen Girne'ye döneceğiz. Girne açıklarındaki gemi faciası sonrası kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor. 1 kilometre derinliğe kadar arama kurtarma görevi icra eden TCG Işın da o arama çalışmalarına katılıyor. Emine Derya orada, Habertürk muhabiri ve kameraman arkadaşımız Ahmet Korkmaz bize tüm gelişmeleri aktaracaklar. Emine'yi görüyorum. Emine, sendeyiz.
1: Esra Toptaş, evet, TCG Işın gemisi Girne'ye ulaştı. Dün saatler 17'yi gösterdiğinde gemi Çanakkale'den yola çıkmıştı ve bugün sabah saatlerinde artık Girne sularında faaliyete başladı. Biz şimdi limandayız çünkü burası oldukça hareketli. Hemen kadrajdan çekilmek istiyorum. Ahmet Korkmaz şu anda işte o geminin de çalışmaya başlamasının duyurulmasıyla birlikte burada insanlar toplandı. Kim bu insanlar? Toplamda 20 kişi hala kayıp. Az önce Cumhurbaşkanı buradaydı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı açıklamalarda bulundu. Yakınları ziyaret etti. Şunları söyledi. Rakamlar konusunda Esra Toptaş, zaman zaman bir muamma olabilir mi? Bir belirsizlik olabilir mi diye yakınlar soruyor. Cumhurbaşkanı dedi ki hayır, 8 kişi hayatını kaybetti. 20 kişi ise kayıp. Yani son olarak kesin rakamları bu şekilde paylaştı. Şimdi çalışmalara dair de şunu söyledi. Dedi ki bu hemen oldu bitti olacak bir şey değil. Uzun sürecek çünkü metrelerce derine inmesi gerekiyor ekipmanların. 514 metre derinlikteki bir enkazdan bahsediyoruz. Ondan dolayı da bu zaman alacaktır. Sonucu hep birlikte göreceğiz dedi. Şimdi bugün nasıl bir süreç işleyecek gemide? Biliyorsunuz sabah saatlerinde biz de Habertürk ekibi olarak TCG Işın'daydık. Oradaki ekiplerle konuştuk, askerlerle konuştuk ve onlar bilgi almaya çalıştık. Şimdi süreç şöyle işleyecek. Önce denizin, geminin kendi sonar sistemi bir tarama yapacak enkazın nerede olduğuna dair. Ardından tespit edilen noktada gemide bulunan uzaktan kumandalı sualtı sistem cihazı suya indirilecek. O sistem ne yapacak peki o cihaz? Önce bakın burası önemli, bir tarama çalışması yapacak su altında. Şimdi hani 20 kişiden bahsediliyor ya, bu 20 kişinin 20'si de enkazda mı? Çünkü hepsi enkazda olmaya da bilir. Yani önce onun tespit edilmesi lazım. Bu 20 kişiden kaç tanesi enkazda? Ya da enkazın neresinde olabilirler? Önünde mi, arkasında mı, içine mi sıkıştılar? Bu tespit edilecek görüntüleme cihazıyla. Daha sonra eğer enkazda uygun bir yerdeler, mesela enkazın diyelim ki camına takıldı, bir parçasına takıldı, yani dışında bulunuyor. Ne yapacak? O sistemle kıskaçlarıyla 135 kilograma kadar ağırlık kaldırabiliyor. Kaldıracak ve su yüzeyine çıkartacak. Ama öncelikli hedef tespitin yapılması, teşhislerin yapılması. Şimdi yarın bir deniz aracımız daha gelecek. Hangisinden bahsediyorum? Şimdi TCG Alemdar da yolda. O da geliyor. Bugün TCG Işın gemisi çalışmalara başladı. Yarın da TCG Alemdar o noktada çalışmalara destek verecek. Ve şunu da söyleyelim. Askerlerle konuştuğumuzda dediler ki biz geminin hangi noktadan hasar aldığını da tespit edebiliriz. Yani sadece enkaz çalışmasında kayıp vatandaşlarımızın tespiti yapılmakla kalmıyor. Bakacaklar enkazda gemi nereden hasar aldı? Çünkü hatırlayalım Esra Toptaş, dün kaptan ifadesinde ne demişti? Geminin ön burnu, ön tarafı dalgalar nedeniyle koptu, kırıldı. Gemi su almaya başlayınca da alabora oldu demişti. Şimdi askerler bugün şöyle söyledi. Geminin hangi noktadan böyle gelelim. Araba, evet, araba geçiyor. Geminin hangi noktadan da hasar almış olabileceği de yine o görüntüleme cihazıyla tespit edilebiliyor. Şimdi burası biraz hareketli. Zaman zaman Esra Toptaş, burada tansiyonun yükseldiğini söyleyebilirim. Bu gayet normal. İnsanlar artık sabırları taştı. Bir an önce sevdiklerine, cansız bedenlerine de olsa, ki buna inanın üzülerek aktarıyorum, kavuşmak istiyorlar. Aileler şöyle diyor. Ya en azından

0: bir mezar taşı olsun ve dikkat çektikleri bir nokta daha var. Bunu da söylemem, aktarmam gerekiyor. İhmaller zinciri. Yani ihmaller zincirine dikkat çekiyorlar. Gemi kaptanı dün ifadesinde şöyle söylemişti. Meteorolojik olarak baktığımızda uygunluk vardı. Ben de sefere çıktım ve bana gerekli izinler verildi dedi. Ne oldu peki sonrasında? İşte tam da bizim şu anda bulunduğumuz Girne Limanı'nda o kazaya karışan kaptana sefer izni veren liman yetkilileri görevden uzaklaştırıldı. Haklarında bir soruşturma açıldı ve yerlerine de yeni isimler atandı. Şimdi burada kalabalığı görüyorsunuz. İnsanlar işte acıyla, öfkeyle, endişeyle bekliyorlar. Bu bekleyiş ne kadar sürecek? Bir de bilinmezlik var. Yani kolay bir süreç değil. Hadi az önce bahsettim. Hemen cihaz indi, çıkardı, aldı gibi bir durum da yok. Yani 514 metre derinlikten bahsediyoruz. Cihazın inmesi, tarama yapması, orada eğer uygun koşullar varsa o uygun koşullara göre o insanların oradan çıkartılması gerek. Bu da takdir edersiniz ki oldukça uzun ve meşakkatli bir süreç. Şimdi bir yandan liman önünde acı bekleyiş sürüyor. Bakalım bugün şimdi Cumhurbaşkanı geldi, Başbakan geldi. Zaman zaman yetkililer gelip açıklama yapıyor. Bakalım yeni gelişmeler neler olacak? Biz de takip ediyoruz Ahmet Korkmaz'la birlikte. Habertürk ekranlarında aktarmaya devam edeceğiz.
1: Emine, sana çok teşekkür ediyorum ve tabii kameraman arkadaşımıza da kolaylıklar diliyorum. İlerleyen dakikalarda yeniden Girne'ye döneceğiz. Şimdi bir Ankara'ya döneceğiz. Zira günün sıcak gelişmelerinden birini Serkan Şimşek anlatacak bize. Alihan Kuriş soruşturmasında ismi geçen İdris Naim Şahin bugün mahkemede ifade verecek. Serkan Şimşek'te de tüm detaylar var. Serkan?
2: Esat Toptaş, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesini vermek üzere Ankara Adliyesi'ne saat 15.30 sularında gelmesini bekliyoruz. Bizler de bu noktada kameraman arkadaşım İbrahim Çakmak'la birlikte bu konuya ilişkin haber nöbetimizi sürdürüyoruz. Tabii Alihan Kuriş Suç Örgütü'ne yönelik soruşturma devam ediyor. Biliyorsunuz soruşturmayı şöyle biraz hatırlatacak olursak, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirtilmişti soruşturma kapsamında. Bu sebeple de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Şahin'in de ifadesine yer verilmesi kararlaştırılmıştı. İşte bu kapsamda o ifadenin bugün verilmesini bekliyoruz. Tabii Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken de Marmaris Bozburun'da yakalanmıştı. Aynı zamanda Kuriş'in kullandığı aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu da biraz önce söylediğim gibi tespit edilmişti. Bu tespitin üzerine Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bir açıklama yapılmıştı. O açıklamayı da bizzat kendi ifadelerinden aktaracak olursak, kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor ama dosyadaki delillerle bu tutmuyor dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum diyor ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor ifadelerini kullanmıştı Adalet Bakanı Akın Gürlek. Özellikle eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in tahsisli aracının kullanılmasına dönük. Tabi soruşturmada biliyorsunuz özellikle ETS kayıtlarıyla yeni deliller, yeni bulgular ortaya çıktıkça biraz daha kapsamı genişletilebiliyor. Bu kapsamda bu son aracın nerelerde kullanıldığı da yine yeni deliller neticesinde ortaya çıkarılmıştı ve bu sebeple de eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek üzere adliyeye çağrılmıştı. Bugün de o ifadenin mahkemeye sunulmasını bekliyoruz diyelim. Başkent'ten yeniden sözü size bırakalım.
1: Serkan, çok teşekkür ediyorum. İlerleyen dakikalarda yeniden Serkan'a döneriz. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde konuştu. Türkiye olarak barış için çabalamaya devam ediyoruz dedi. Gündeminde tabii Mekke Savunma İttifakı da vardı.
3: Etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz. Teşkilatımızın Şangay ruhundan aldığı motivasyonla gerçek anlamda çok kutuplu bir dünyanın inşa edilmesinde önemli rol üstleneceğine inandığımı bir kez daha vurguluyorum. Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme

0: ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.
1: Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan'daki temaslarını takip ediyor. Şimdi de Bişkek'ten yayınımıza bağlanıyor. Hatta Nasuhi'yi gördüm bile. Nasuhi merhaba, kolaylıklar diliyorum.
2: Merhaba Esra.
1: Selamlar.
2: Teşekkürler ederim. Sağ ol Esra, çok sağ ol.
1: Ne diyorsun ya, orada çok yoğun temaslar var Sayın Cumhurbaşkanı'nın, tabii ikili görüşmeleri var, toplantılar var. Oradaki atmosfer nasıl, görüşmeler nasıl ilerliyor, ne dersin?
2: Biz aslında salı, pazartesi itibariyle buradaydık. Şimdi de görüşmeler devam ediyor. Yani genelde zirvede takip edebildiğimiz kadarıyla planlanan ötesinde bazı görüşmeler de oluyor, karşılaşmalar oluyor. O yüzden süreler, zaman akışları biraz değişiyor. Şu an Sayın Cumhurbaşkanı, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Kaparov'la bir görüşme gerçekleştiriyor. Bu görüşmenin yaklaşık bir saat önce olması öngörülüyordu ama akış biraz farklı. Onun devamında ise beklenen Putin görüşmesi olacak Sayın Cumhurbaşkanı ile Vladimir Putin arası, Rusya Devlet Başkanı. Sabah saatlerinde ise tabii saat farkından dolayı biraz farklı olabilir söylemem ama Sayın Cumhurbaşkanı Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile son derece sıcak bir görüşme yaptı. Şimdi bütün bunlara şöyle bir şey ekleyebilirim. Zaten Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin geldiği nokta, hani hakikaten o ifade edilen çok güçlü vurgulu, hani tek millet iki devlet algısı giderek daha da güçleniyor. Hani konvoylara ortaklı verilen mesajlar güçlüydü. Cumhurbaşkanı Azerbaycan-Ermenistan barışına bölgeye dair bir can suyu olarak bakıyoruz dedi. İkili ilişkilerde de çok ciddi mesafeler alınıyor. Kırgızistan'da bu kez, yani Türkiye oralarda her zaman sıcak karşılanıyor. Bu yeni bir şey değil elbette ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu ziyaretindeki karşılama ve coşku diğerlerinin çok daha ötesindeydi görebildiğimiz kadarıyla. Bir de şunu ekleyelim. Ya Putin'le ilgili görüşmesi aslında Ukrayna meselesinin de ötesinde, İran'ı da içine alan, bölgedeki diğer sorunları da içine alan bir çerçeveyle merakla bekleniyor ve izleniyor. Nedir mesela bunlar? Az önce senin de daha doğrusu arkadaşlarımızın ekrana verdiği o konuşmada Cumhurbaşkanı Mekke İttifakı'ndan söz etti. Çünkü Pakistan Şangay İşbirliği Örgütü'nün yeni dönem başkanlığını üstlenecek, Kırgızistan'dan alacak bayrağı. Şu anda yani bugün itibariyle de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de dün İstanbul'da katıldıkları o kritik Mekke İttifakı'nın önemli görüşmesinin ardından Kırgızistan'a geldiler ve heyetlere eşlik ediyorlar. Dolayısıyla Türkiye burada tam kapasite, yani Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın İbrahim Kalın dahil olmak üzere çok sayıda önemli aktörüyle bulunuyor. Çünkü bütün bunlar Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü'ne verdiği önemi gösterdiği gibi aslında bir ana üye, asil üye olmasa bile bir diyalog ortağı olarak Türkiye'nin de bu zirveye ve zirvenin kapsam alanına nedenli önemli katkılar sağlayabileceğinin farkında oluşlarını ortaya koyuyor. Yani bu herhangi bir şekilde hani bir abartılı konuşma gibi değerlendirilmesin. Türkiye burada Şangay İşbirliği Örgütü'ne de şu çağrıyı yaptı Sayın Cumhurbaşkanı eliyle. Şangay ruhuna uygun olarak küresel ölçekteki sorunlara katkı sağlama noktasında yani adım atmanızı bekliyoruz dedi. Çünkü peş peşe söylediği konular Esra çok kronik sorunlar maalesef. Gazze'den söz etti, Lübnan'dan söz etti, katledilen çocuklardan söz etti. Burada söylediği aslında şu: biz Mekke İttifakı'yla kendi bulunduğumuz bölgenin dışında da bir aktörle çok daha geniş bir alanda bir barışın inşasına katkı sağlıyoruz. Sizden de beklediğimiz budur mesajını verdi. Biz yine tabii ki merakla Sayın Cumhurbaşkanı'yla Putin zirvesini bekliyoruz. Ama şu anda zirve başlamadı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı'yla olan görüşmesi devam ediyor Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Peki Nasuhi, çok teşekkür ediyorum. Şimdilik aslında teşekkür ediyorum. Yoğun temaslar devam ettikçe sana döneceğiz tabii.
2: Tamamdır. Görüşmek üzere.
1: Hoşça kal. Evet, bu arada Rusya-Ukrayna cephesine bir dönelim. Rusya-Ukrayna savaşında bir taraftan tabii diplomasi trafiği hızlanırken cephede de karşılıklı saldırılar devam ediyor. Zelenski'den ilginç bir açıklama var. Diyor ki Eylül ayında savaşın gidişatı değişecek diye bir cümlesi var mesela Zelenski'nin. Moskova ise Avrupa ülkelerini Kiev'i Rusya'ya yönelik saldırılar konusunda yönlendirmekle suçluyor.
3: Bir yanda hızlanan müzakere trafiği, diğer yanda şiddetlenen karşılıklı saldırılar. Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın temsilcileri

0: Steve Witkoff ve Jared Kushner'la bir araya geldi. Temsilcilerle görüşmesinin ardından Eylül'de çok şehir değişebilir mesajı verdi. Zelenski, Washington'ın Moskova'yı savaşı sona erdirmeye teşvik etmek için atacağı adımların kritik önemde olduğunu söyledi. Sahadan da sıcak çatışma haberleri geliyor. Rus ordusu İHA'larla Kiev ve Odessa'da batıdan gelen askeri yüklerin depolandığı merkezleri hedef aldı. Ukrayna birlikleri ise Rusya'ya ait bir radar istasyonu ve S-400 komuta aracının yanı sıra birçok lojistik ve ikmal deposunu vurdu. Rusya Dış İstihbarat Servisi, Kiev'in bu saldırılar için Avrupa Birliği ülkeleri tarafından yönlendirildiğini öne sürdü. Bu eylemlerin Eylül ayındaki Rusya parlamento seçimleri öncesinde Rusya'da istikrarsızlık ve panik oluşturmayı amaçladığı savunuldu.
1: Bu arada ABD'de düzenlenen G20 Maliye Bakanları toplantısında da bir kriz var. Rusya ile ilgili bir kriz. Şöyle, küresel büyüme gündeminden çok bu toplantı G20, Rusya'nın yeniden masaya dönmesiyle öne çıktı aslında. Avrupalı yetkililer Rusya Maliye Bakanı'nın toplantıya gelmesinden rahatsızlık duydu. Zirve marjındaki aile fotoğrafı Rus bakan olmadan çekildi.
0: Rusya 4 yıl sonra G20 masasına döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya daveti Avrupa ülkelerinden tepki gördü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları toplantısı küresel ekonomiden çok Rusya'nın yeniden masaya dönmesiyle gündeme geldi. Rusya Maliye Bakanı Siluanov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 2022'den bu yana ilk kez bir G20 toplantısına yüz yüze katıldı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Bessent toplantının açılışını yaparken bazı Avrupalı yetkililer Siluanov'u G20 masasında görünce rahatsızlık yaşadı. Polonya Maliye Bakanı Domanski, Rusya'nın toplantıda temsil edilmesinden memnun olmadığını söyledi. Ev sahibi ülkenin konuk davet etme hakkını kabul ettiğini belirtti. Rusya'ya güvenmiyoruz, sürekli yalan söylüyorlar dedi. Almanya Maliye Bakanı Klingbeil de Avrupa'nın Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketi hazırladığını belirterek Siluanov'un ağırlanmasının rahatsız edici olduğunu söyledi. Avrupalı yetkililer geleneksel G20 aile fotoğrafında Siluanov'la birlikte yer almak istemediklerini bildirdi. Fotoğraf Rus bakan olmadan çekildi. Siluanov, Bessent'la ikili bir görüşme de yaptı. Rusya Maliye Bakanlığı görüşmede G20 çerçevesindeki mali işbirliğinin ele alındığını açıkladı. Amerikalı bir yetkili ana gündemin Trump'ın Ukrayna için hazırladığı barış planı olduğunu söyledi. Nisan 2022'deki G20 zirvesinde Siluanov'un toplantıya çevrim içi katılımı bile tepki çekmiş, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve Avrupa Merkez Bankası temsilcileri Rus yetkililerin konuşması sırasında salonu terk etmişti.
1: Evet, tam da CIA direktörünün Moskova ziyaretinden sonra Rusya'nın G20'ye dönüşü ne anlama geliyor? Bu arada tabii Zelenski'nin de açıklamaları var. Rusya-Ukrayna savaşı da nereye doğru evriliyor? Konuşalım. Konuklarım var. Profesör Doktor Ali Tekin stüdyoda benimle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
1: Merhabalar, sağolunuz. Ve Doçent Doktor Cem Oğultürk de uzaktan bağlantıyla bizimle birlikte. Hocam siz de hoş geldiniz. Merhabalar.
3: Merhaba Esra Hanım, iyi yayınlar. Ali Hocam, merhabalar.
2: Merhaba.
1: Teşekkürler, sağolunuz. Ben müsaadenizle Ali Hocam'la stüdyodan başlayayım hemen. Efendim, haberleri verdik peş peşe. G20'de bir kriz çıktı. Rusya'nın yeniden masaya gelmesiyle ilgili. Ondan önce verdiğim haberde Zelenski'nin açıklamaları var. Çarpıcı cümleler var. Eylül ayında savaşın gidişatı değişecek diyor. Ne demek istiyor, ne oluyor? Yani ABD ile Rusya yakınlaşması mı var ve bu ne anlama gelir?
2: Şimdi Zelenski'nin Eylül ayı ile ilgili bir takım olumlu beklentileri olduğunu görüyoruz. Bu Amerika ile Rusya arasında bir yakınlaşmadan ziyade sanıyorum Amerika'nın Rusya'yı bir anlaşmaya belli oranlarda yönlendirdiğini, zorladığını düşünüyor ya da bunun olacağını düşünüyor diye ben varsayıyorum. Çünkü sizin de haberinizde belirttiğiniz gibi yakın zamanda hızlı bir şekilde, ani bir şekilde Amerikan CIA Başkanı Moskova'ya bir ziyarette bulundu. Ve bu ziyaretin içeriğiyle ilgili de çeşitli yorumlar var. Bunlardan bir tanesi tabii ki Rusya'nın İran'a olan bir takım askeri yardımlarını kesmesi meselesi. Bir diğeri ise

0: Rusya'ya, bu savaş sizin için çok kötü gidiyor. Artık bu savaşı sonlandıralım. Siz de yapıcı olun şeklinde mesaj verdiği yönünde de bir takım söylemler var. Ama tabii ki bir diğer söylemde Rusya'nın köşeye sıkışmışlıktan dolayı ani hareketler, buna bir taktik nükleer silah kullanmak ya da bir Doğu Avrupa ülkesine, NATO ülkesine şu ya da bu şekilde saldırmak gibi planlar da olabilir. Bunları gerçekten net olarak bilmiyoruz ama Zelenski'nin konuşmasından anlıyorum ki bir olumlu beklentisi var Rusya'ya dair. Şimdi tabii G20 zirvesine Amerikan devleti belli ki Rusya'yı da çağırmış ve bunu aslında kimseye söylemeden çağırmış Rusya'yı.
1: Değil mi? Onu anlıyoruz. Orada bir masada bir kriz çıktığına göre.
0: Evet. Önceden bir anons yapılmamış. Şimdi Trump zaten geçmişte de hep Rusya'nın bu tür forumlara dahil edilmesini savundu. Ukrayna Savaşı öncesinde 2017'ydi sanıyorum. Birinci döneminde G7'ye Rusya'nın tekrar dahil olmasını önermişti. Yine yakın zamanda bu yılın Nisan ayında olsa gerek bu Aralık ayında 2026 aralığında Miami'de yapılacak olan G7 zirvesine Putin'i çağırmak istediğini söylemişti. Yani Rusya'yı bu masalara getirme gibi bir niyeti her zaman vardı. Muhtemelen bu kez bunun gerçekleşmiş olması, Maliye Bakanı'nın temsil etmesi Rusya'yı, belki de Rusya'ya bir miktar ödün vererek, tırnak içinde daha ılımlı davranarak acaba Rusya'yı bir müzakerenin içine ödün veren derin bir pozisyona çekebilir miyiz diye düşüncesi olabilir. Muhtemelen yanılıyordur. Yani bu davetlerle Rusya'nın ödün vermesini doğrusu ben beklemiyorum. Yani ödün verebilir Rusya ama daha temelli, daha objektif sebeplerle bunu yapabilir. Yoksa Trump'ın misafirperverliğinin bir karşılığı olarak savaştaki iddialarından vazgeçmesini ben doğrusu beklemiyorum.
1: Peki. Hocam o zaman bir virgül koyalım. Cem hocama dönelim. Efendim ne dersiniz siz? Şimdi CIA direktörünün gidişi, Rusya'nın G20'ye davet edilmesi, hoş orada bir kriz çıktı ama yine de anlaşılan o ki o kriz de bir şekilde aşıldı. Bir oyun mu kuruluyor? Trump tarafından bir oyun mu kuruluyor? Rusya'yı masaya çekmek için mi? Bu arada tabii Zelenski'nin açıklamaları da ilginç. Yani bunu olumlu algılamış galiba, değil mi Zelenski? Yani işte Eylül'de bir gelişme olabilir diyor. Eylül ayında savaşın gidişatı değişecek diyor. Yani hayrına bir gidişat mı bekliyor? Kendi hayrına bir gidişat mı bekliyor Zelenski? Bu açıklamadan ne anlarız?
2: Yani ben şunu söyleyeyim kendi adıma. Umut ediyorum bu savaş bir an önce sonlanır. Ama Trump hatırlarsanız iktidara gelmeden önce, başkanlığa gelmeden önce bir ayda çözeceğini söylemişti bu meseleyi. Üzerinden epey zaman geçti ve doğru dürüst bir çözüm aşamasına gelinmiş değil. Arada işte 28 maddeler falan konuşuldu. Alaska'da toplanıldı Putin'le. Pek çok adım atıldı ama Rusya'nın bu seviyede herhangi bir geri adım atma niyetinin olmadığı görüldü. Hali hazırdaki savaşın gidişatına baktığımızda da Rusya'nın aslında uzun zamandır, daha önceki yıllarda karşılaştırdığımızda bir tıkanma yaşadığını görüyoruz. Yani ağır kayıplar veriyor, insan kaybı veriyor, artı ilerleme sağlayamıyor. Çok cüzi ilerlemeler, toprak ilerlemesi var ama bir yandan da Rusya herhangi bir taviz verme, yani Ukrayna'ya topraklarının bir bölümünü verme gibi bir niyeti de söz konusu değil. Bu gerçekleşebilir mi? Açıkçası şu anki pozisyonlara baktığımızda ben Rusya'nın gerçekleştirebileceğini düşünmüyorum bunu. Çünkü Putin'in yaklaşımı bu çerçevede genel olarak. Yani Putin eğer bir zorlukla karşılaşmışsa, zor duruma düşmüşse daha sert cevaplar veren bir lider. Yani bu zorluklardan kendi kapasitesiyle, kendi gücüyle çıkmaya çalışan bir lider. Ama şu var tabii. Neden katıldı bu G20 toplantısına, maliye toplantısına? İşte burada karşımıza çıkan en önemli sorun o. Savaşın sürdürülebilirlik maliyetinin oldukça yükselmiş olduğunu görüyoruz. Bir de şu var tabii. Putin ve işte kabinesi, bakanları Batılılarla ortak bir masada toplanabileceği platform sayısı çok az.

0: G20 bunlardan bir tanesi. Amerika Birleşik Devletleri durumu Rusya açısından en azından biraz düzeltebilmek için Batılılarla aynı masada, çünkü onların da kendi aralarında bölünmüşlükleri var. Yani bütün Batı'yı topyekün Rusya karşıtı olarak göremez. Avrupa Birliği içerisinde dahi bölünmüşlük var. Avrupa içerisinde var. Dünyada bu söz konusu. Diğer ülkelerle, işte Güney Amerika'dan olsun, Arjantin, Brezilya gibi, başka Endonezya gibi başka ülkelerle Rusya'nın bir araya gelebileceği nadir platformlardan birisi. Bunu sağlayarak Rusya'ya en azından mali bir çıkış sağlayabilme, bunun yolunu gösterebilme imkanını tanıyor Amerika Birleşik Devletleri bu toplantıyla. Ama tabii bundan ne derecede faydalanılabilir? Eylül ayında bir barışa ulaşılabilir mi? Ben çok kolay görmüyorum. Çünkü özellikle İngiltere'nin ciddi bir şekilde Rusya'yı zorladığını görüyoruz. Hatta işte askeri açıdan muharebe sahasında işlerin biraz daha kızışabileceğini görebiliriz. Tabii şöyle de bir durum vardır. Yani hep bu yaşanmıştır. Daha sertleşip askeri açıdan işte daha büyük muharebelerin meydana gelmesi sonucunda barış görüşmeleri daha rahat gerçekleşebilir. Yani artık her şeyini vermiş olan iki tarafın bir şey verecek bir şey kalmayınca barış masasına oturmaları daha kolay olabilir. Belki Zelenski bu açıdan değerlendirmiş olabilir. Rusya'nın daha fazla ilerleyemeyeceği, bir şey kazanamayacağını varsayarak kendileri açısından olumlu bir sonuca varmış olabilir.
1: Evet. Ali Hocam, şimdi Trump'ın tabii önünde bir seçim var Kasım'da. Çok da işte anketler de zorda olduğunu gösteriyor. Tahminler o yönde. Gerçi işte o anketlerin güvenilirliği de malum ama Kasım'a bütün dünya kilitlenmiş durumda. Şimdi Trump seçime giderken ben bir savaşı daha bitirdim diyerek gitmek istiyordur herhalde kuşkusuz. Gerçi ona kalsa 7 savaşı bitirdi ama o 7 savaşın içinde birisini bizzat kendisi başlatmıştı bu arada. Yani Trump'ın kendisine, yani kendi çıkarı ne buradan?
2: Trump'ın eğer Ukrayna-Rusya arasında bir barışı tesis etme beklentisi varsa seçimlerden önce, bu kesinlikle bir hayal mahsulü bir planlama. Böyle bir şeyin olma olasılığı sıfır. Ben bu kadar net konuşabilirim. Muhtemelen ben şunu düşünüyorum. Rusya ile olan ilişkilerin sıcaklaştırılması, Rusya'nın özellikle İran'a vermiş olduğu bir takım teknolojik bilgilerin, özellikle konum bilgilerinin verilmemesini sağlamak için söz konusu olmuş olabilir. Ukrayna Savaşı ile ilgili mesele ise biraz daha uzun erimli. Yani bunun seçimden önce olma olasılığı ve böylece Trump'ın buradan bir zafer çıkarma olasılığı bence yok. Bence Trump özellikle İran meselesinde savaşı biz kazandık, biz daha çok edinim elde ettik demeye çalışıyor. Yani o işine yarayabilir.
1: Dün bir sosyal medya paylaşımı yaptı, öldü İran dedi.
2: Evet, yani çok tabii ki çok egzantrik bir tarzı var. O bakımdan İran'ın öldüğü yok. Burada bir zamanlama açmazı var Trump'ın. Trump bunu bir an önce ya bir barış imzalayarak bitirmek istiyor ya da savaşı bir şekilde sönümlendirmek istiyor. Ama bunu yaparken de işte Amerika İran'a hiçbir şey yapamaz, çaresiz bir şekilde bu noktaya geldi denmesini de istemiyor Amerikan kamuoyu nezdinde. Dolayısıyla geçici bir zafer iddiasına ihtiyacı var. Küçük de olsa zafer ilan edebileceği bir gelişmeye ihtiyacı var. Ama İran tarafı da bunu gördüğü için ve İranların zaman perspektifi çok daha uzun vade olduğu için Trump'ın bu açmazını kullanıyorlar. Onu zor durumda bırakmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Amerika'nın yaptığı her adıma hatta daha sert adımlarla karşılık veriyorlar. Dolayısıyla oradan da bir sonuç elde etmesi seçim öncesi mümkün gözüküyor.
1: Rusya-Ukrayna cephesinden de eğer bir şey murad ediyorsa, bir barış murad ediyorsa, o da bir hayal.
2: Kesinlikle.
1: Dediniz hocam. Çok kesinlikle. Net bir ifade.
2: Yani zaten. Şöyle şundan dolayı net söyleyebiliyorum. Yani Rusya'nın amaçları hala değişmiş gözükmüyor. Yani söylemlerine baktığımız zaman neredeyse savaşın başındaki iddialarını hala ortaya koyuyorlar. Keza Ukrayna tarafı içinde

0: Bu bir hayat memat meselesi halinde devam ediyor. Kaldı ki şu an aslında evet Ukrayna'nın patriot tipi önleyici silahları yok. Dolayısıyla Moskova'nın balistik füze ve drone saldırılarına oldukça açık, özellikle balistik füze saldırılarında hakikaten büyük yıkım yaşıyor, can kaybı yaşıyor. Ama bu Ukrayna'nın teslim olması anlamına kesinlikle gelmez. Çünkü bu konu dışında, önleyici silahlara sahip olmama dışında Ukrayna aslında büyük avantajlara sahip gibi gözüküyor. Baktığımız zaman ortalama ayda 40 bin civarında Rus askerinin öldüğü ya da ağır yaralandığı tahmin ediliyor. Ukrayna tarafının kayıpları çok daha az ve Ukrayna tarafı özellikle bu drone savaşları konusunda gerçekten çok büyük taktikler geliştirdiler, ilerlemeler sağladılar. Ve şu an Rus ordusunun karadan ilerleyebileceği, Cem Hoca da bahsetti, toprak alabileceği bir durum yok. Böyle bir olasılık hemen hemen yok. Tabii burada Putin hiçbir şey olmamış gibi ordusunu geriye çekerek bu işi bitiremez. Çünkü onun da bir iç kamuoyu var. Evet. Ve orada da...
1: Ona da zafer lazım.
0: Herkese zafer lazım. Dolayısıyla da bu bir Pyrrhus zaferi olacaktır. Özellikle savaşı başlatıp sonra bundan geri çekilen taraf için. Dolayısıyla ben Ukrayna'nın da kısa vadede mevcut sınırlarda herhangi bir barış teklifine sıcak bakma imkanının olmadığını düşünüyorum. Onlar da giderek hevesleniyorlar. Daha fazla kazanım elde edebiliriz diye düşünüyorlar.
1: Zelenski'nin açıklaması da o heves, tırnak içinde o heves olarak herhalde nitelendirilebilir, değil mi?
0: Tabii bilmiyorum aklında ne var, neye dayanarak bunu söylüyor. Ama yani şu da olabilir. Örneğin İngiltere, yeni başbakan İngiltere'de çok net bir biçimde Ukrayna'yı destekledi.
1: Evet.
0: Ve hatta Storm Shadow füzesinin teknolojisini Ukrayna'ya vermeyi teklif etti ve böylece bu silahların Ukrayna'da üretilmesini mümkün kılacak. Bu tabii Rusları çok kızdırdı ama Ukrayna'nın elini oldukça rahatlatabilir önümüzdeki dönemde.
1: Evet.
0: Yine patriotlarla ilgili Trump Ankara'dan NATO zirvesinden ayrılırken bu teknolojiyi de Ukrayna'ya veririz, üretirler dedi. Sonra yolda vazgeçti. Ama belli ki Amerikalılarla da yine de bir, evet, bir müzakere var orada. Muhtemelen bir önleyici füze tedariki söz konusu olabilir Zelenski'nin zihninde. Ama şu an bir şey söylemek için elimizde yeterli veri yok.
1: Peki Cem Hocam, ne dersiniz? Şimdi herkese bir zafer lazım. Putin'e zafer lazım, Zelenski'ye zafer lazım. Üstüne bir de Trump'a zafer lazım ki buradaki en sıkışmış herhalde Trump. Şimdi hep ABD-İran savaşında savaş ilerledikçe şunu konuştuk hep. Bir onurlu çıkış lazım. Hem Trump'a lazım hem İran'a lazım onurlu çıkış. Galiba burada da aynı döndü dolaştı, aynı şey lazım değil mi? Bir onurlu çıkış Zelenski'ye de Putin'e de, ama böyle bir formülasyon var mı? Aynı zamanda Putin Trump'ı da memnun edecek.
2: Şimdi tabii aslında savaşı başlatmak kolay ama bitirmek ne kadar zor olduğunu bize bu iki örnekte çok iyi bir şekilde gösterdi. Rusya çok kısa sürede Ukrayna'yı alt edebileceğini düşünüyordu. Kiev'deki yönetimi değiştireceğini düşünüyordu. Hiç de öyle olmadığı görüldü. Hakeza Amerika Birleşik Devletleri İran'da benzer şeyi İsrail'in biraz da işte üstelemesiyle işin içerisine girdi ve olayın hiç öyle kolay olmadığı görüldü, anlaşıldı. Zafer açıklaması yapılabilir mi? Herkes zafer açıklaması yapabilir. Yani bu savaşların sonunda kazanan kaybeden, yani her taraf aslında kaybediyor. Kazanan yok bu savaşlarda. Bunu altını çizmek lazım. Amerika Birleşik Devletleri ne kadar işte Trump İran öldü dese de, evet İran ciddi anlamda zarar görüyor savaştan. Ekonomik anlamda hem de işte insan gücü kaynağı açısından ve diğer açılardan çok zarar görüyor ama İran bunu, savaşı yürütebilecek düzeyde. Tabii neden Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı çekmek istiyor dediniz biraz önce Ali Hocam'a sorarken. Yani buna belki şöyle bir cevap verebiliriz. Yani daha büyük resim çerçevesinde İran'la, düzeltiyorum, Çin'le olan rekabetinde aslında Amerika Birleşik Devletleri Rusya'yı kendi yanında istiyor. Ama bu

0: öyle kolay bir şey değil. Yani Rusya'nın Çin'den vazgeçmesi çok kolay değil. Yani bunu daha önce bahsetmiştim. Yani Trump 2 sene sonra belki de olmayacak. Ama Xi Jinping ve Çin yönetimi daha uzun yıllar orada mevcut durumda kalacaklar. Ve Rusya'nın bu çerçevede Amerika Birleşik Devletleri'ne daha fazla yanaşıp Çin'in aleyhinde bir politika üretmesi çok mümkün değil. Yani Rusya ile Çin arasında gerilimler, ne bileyim anlaşmazlıklar olabilir ama büyük resimde bunun gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum ben. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu çerçevede hata yaptığını söyleyebiliriz. Yani o Rusya politikasında hani geçmiş yönetimle karşılaştığında, Biden yönetimiyle karşılaştığında tamamen farklı bir yola geldiler. Kendi müttefikleriyle, özellikle İngiltere ile bu çerçevede ayrıştılar. Ama bir şey kazanabildiler mi? Trump işte bütün savaşları bitireceğim, tek hegemon ben olacağım derken Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut konumunu kaybetme riskiyle gün geçtikçe daha fazla karşılaşabileceği görülüyor. Çünkü Trump hem ülke içerisinde ekonomik anlamda çok başarı kaydedebilmiş değil. Göçmenlerle ilgili politikalarında çok ciddi eleştirilere uğruyor. Dünya siyasetiyle ilgili, dış siyasetiyle ilgili bir başarı öyküsü yaratmaya çalışıyor ama Venezuela'da imzaladığı anlaşmadan başka Amerika Birleşik Devletleri'nin kazandığı bir durum yok. O da tabii uzun vadeli aslında ve bir egemenliği, Venezuela'nın egemenliğini neredeyse ortadan kaldıran bir anlaşma metni ortaya koyulmuş vaziyette. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin retorikte evet Trump zaferler ilan ediyor. Trump, Putin aynı şekilde davranıyor. Zelenski, yani o tabii çok ilginç. Evet, yani savaşa baktığımızda Rusya-Ukrayna savaşında Rusya o toprakları askerinin gücüyle aldı. Piyadesiyle oraları işgal etti. Geri adım atılabilir mi? Geri adım atılması çok zor. Çünkü Ukrayna'nın bunu gerçekleştirebilecek askeri yeterliliği yok. Yani o toprakları geri alabilecek yeterliliğe sahip değil. Dolayısıyla bir kilitlenme söz konusu. Tekrar en baştaki sorunuza döneyim. Yani buradan çıkış kolay mı? Bence çok kolay değil. Ya herkes tamamen bitecek burada. O noktaya gelecekler. Başka da bir çare görünmüyor. Benim çok fazla bir ümidim yok açıkçası.
1: Çok kısa bir tur daha yapacağım. Çok daralmış zamanımız. Şimdi şöyle hocam. Yani bir barış olması için, barış çok iddialı galiba değil mi? Yani evet. Rusya ile Ukrayna arasında bir barışın olması ama ateşkes diyelim biz ona. Bir ateşkes olması için kimin neden vazgeçmesi gerekiyor? Neye razı olması gerekiyor?
2: Şimdi burada özellikle Rusya çok önemli. Çünkü hem savaşı başlatan taraf hem de Ukrayna üzerinde çeşitli hedefler ortaya koyan ülke. Dolayısıyla bir kere Rusya'nın bir takım şartlarından vazgeçmesi gerekiyor. Şu ana kadar Rusya görünen o ki özellikle Donetsk bölgesini kendisine verilmesini istiyor. Zaten orayı resmi olarak da Rus toprağı haline getirmiş oldu Rusya kanunları arasında. Ukrayna da ısrarla buna karşı çıkıyor. Çünkü Donetsk'in verilmesi Ukrayna'nın savunmasız kalması anlamına gelecek coğrafi olarak bakıldığı zaman. Onlar da biz savunarak koruduğumuz toprakları Rusya'ya bırakamayız diyorlar. Dolayısıyla Rusya'nın burada toprak hedeflerinden en azından bir kısmından vazgeçmesi gerekiyor. Diğer taraftan Ukrayna ordusu üzerine bir takım sınırlamalar konmasını istiyor. Silahlarına bir takım sınırlamalar konmasını istiyor. Yani Rusya'nın çok ağır bir takım beklentileri var. Ve bunu Putin hafifletmediği sürece Ukrayna'nın bunları kabul edebilmesi mümkün değil. Çünkü bunları kabul ettiği zaman Ukrayna bir devlet olmaktan çıkıp Rusya'nın bir eyaleti haline gelmiş oluyor. Burada evet. Asıl önemli
1: şöyle
2: unsur...
1: Şöyle bir cümle rica edeyim tabii, sadece bağlama cümlesi.
2: Burada savaşı Putin'in yayılması ya da iktidarı bırakması söz konusu yapabilir diye düşünüyorum.
1: Evet. Cem Hocam, şimdi siz de dediniz ki hani kısa vadede böyle bir şeyin beklemek zaten pek mümkün değil. Yani Rusya-Ukrayna arasındaki krizin çözülmesi için bir taraftan da herkes sahada ben kazandım diyor ama ileride tarih kitapları ne yazacak, kim kazandı diyecek. Yani bu işin sonucunda nihayetinde Ukrayna'nın...

0: Toprak kaybıyla mı nihayete erer? Bir vadede, hemen olmasa da herhalde bir vadede nihayete erecek, değil mi?
1: Evet, yani muhtemelen Ukrayna topraklarının önemli bir kısmını kaybedecek. İşgal altında olan toprakların önemli bir kısmını kaybedecek. İleride de bu, yani Pirus zaferi çok meşhur tabii. Yani herhangi Rusya'nın buradan bir kazançla çıktığını görmemiz mümkün muhtemel olarak. Nihayetinde bir toprak kazancı olacak ama Rusya çok ciddi anlamda ekonomik kayba ulaştı, insan kaybına ulaştı. Tabii Rus tarihine baktığımızda bunların çok da önemli olmadığını söyleyebiliriz Rusya açısından, devlet açısından. Ama yani kısa vadede bu maksimalist taleplerden vazgeçmedikleri sürece barışın gelme ihtimali ve Trump'ın her iki liderle birlikte bir toplantı gerçekleştirme ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum efendim. Çok kıymetli katkılarınız için sağ olunuz. Tekrar görüşmek üzere Cem Hocam ve Ali Hocam. Çok teşekkürler. Sağolunuz efendim. Şimdi devam ediyoruz haberlerimize. Bir canlı bağlantıya, daha doğrusu İstanbul'da 4 yıl önce hastaneden çıkıp kaybolan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Üstelik katil zanlısı bunca zaman ortaya çıkmayan bu cinayetten sonra başka bir kadını daha öldürmüştü. Zeynep Yıldırım'ın cesedi 4 yıl sonra nerede bulunduğu detayları da Elif Yavuz anlatacak şimdi bize. Elif?
2: Esra Toptaş, gerçekten kan donduran bir olayla karşı karşıyayız. Önce 2022 yılında bir cinayet, sonra 2024 yılında bir cinayet ama ilk ortaya çıkan cinayeti 2024 yılındaki cinayetiydi Fethi Dağlı'nın. Ancak 2022 yılında bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı bu şüphelinin. Biz 2024'tekinden bir başlayalım. En çok hatırladığımız aslında konu da bu. 2024 yılında iş için evden çıkan bir genç kız 23 gün haber alınamamış. Ve bu olay üzerine Erva Raziye Asar isimli genç kız 23 yaşındaydı. Evden iş bulmak için iş buldum diyerek çıktı. Bir eve temizliğe gitti ancak bir daha haber alınamadı. 23 gün sonra cansız bedeni 6 parçaya ayrılmış bir şekilde bulundu. Konuya ilişkin de Fethi Dağlı isminde bir şüpheli gözaltına alındı. Fethi Dağlı ifadesinde bu cinayeti işlediğini itiraf etti. Başörtüsüyle onu boğduğunu söyledi ve daha sonra buzdolabı bunda 2 gün saklayıp parçalarını 6 parçaya ayırıp daha sonra bir kolye koyup parçalarını farklı yerlere dağıttığını itiraf etmiştim. Olaya ilişkin ise tabii polis ekiplerinin bu soruşturma içerisindeki takipleri devam ediyordu. 2022 yılında kaybolan Zeynep Yıldırım isminde bir genç kız vardı. 17 yaşındaydı. Şişli'de bir peruk dükkanından peruk aldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Uzun yıllardır da aranıyordu. Tabii konuya ilişkin kayıp şahıslar büro amirliği ekiplerinin çalışmaları o yıldan bu yana, bu yıla kadar devam ediyordu. Bu konuyla alakalı olarak Fethi Dağlı'nın yine şüpheli olduğu ortaya çıktı. Son sinyal kayıp 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın telefon sinyali en son Fethi Dağlı'yla görüştüğüne dair deliller ortaya çıktı. Ve ortaya çıktı ki Fethi Dağlı hapisteydi zaten. Müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. İfadesi alındı ve bu cinayeti de itiraf etti. Ve yaşadığı ev hemen sağ taraftaki beyaz bina, aslında giriş kattaki binada yaşıyordu daha önce. Şu an orada başka birileri yaşıyor. Ve buradaki evinin hemen arkasındaki yere gömdüğünü itiraf etti ve kemik parçalarına da ulaşıldı Esra Toptaş.
0: Çok teşekkür ediyorum Elif. Kolaylıklar diliyorum. Efendim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon Hafif Raylı Sistemi temel atma törenine katılıyor.
3: Trabzon Spor Stadyumu, Bayındırlık İskan, Beşirli, Orman İşletme Müdürlüğü, Tanjant, İnönü, Atapark, Pazarkapı, Meydan Parkı, Terminal, Sanayi, Forum AVM, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve havalimanı olmak üzere toplam 16 istasyon yer alacak, hizmet edecek. Böylece şehir hastanesinden havalimanına, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden Şenol Güneş Spor Kompleksine, Forum AVM'den şehir merkezine kadar hemşerilerimizin en yoğun kullandığı yaşam, eğitim, sağlık, spor ve ulaşım noktalarını tek bir raylı sistem hattı üzerinde buluşturuyoruz.

0: Karayolları istasyonundan başlayıp havalimanımıza ulaşan güzergahımızın tamamı, değerli kardeşlerim bakın burası çok önemli, hepsi çok önemli de bu da önemli, sadece 26 dakikada kat edilebilecek. 26 dakikada. Ortalama 80 kilometre saat hızla inşallah işletmiş olacağız burayı. Hattımız tamamlandığında 30 kişilik araçlarımızla günlük 150 bin hemşerimize hizmet verebileceğiz. Değerli hemşerilerim, bu hattımız sadece kilometrelerden, istasyonlardan, rakamlardan ibaret değildir. Bu hat Trabzon'un kalbinde akan bir nefes. Şehirle insanımız arasında kurulan yeni bir bağ olacaktır. Düşünün bir kere değerli kardeşlerim. Şöyle bir düşünelim. İstanbul'dan, Ankara'dan, Avrupa'dan, dünyanın her tarafından, her neresinden olursa olsun memleket hasretiyle uçağa atlayan bir kardeşimiz, bir Trabzonsporlumuz havalimanında valizini alır almaz dakikalar içerisinde bordo mavi tezahüratlarının yankılandığı Şenol Güneş kompleksinin dürbününe ulaşmış olacak değerli kardeşlerim. Çünkü bu hat sadece bir ulaşım aracı değil. O maç coşkusunu, o takım sevgisini, o hemşeri bağını en hızlı ve en konforlu taşıyan bir köprü, bir tünel, bir metro olacak inşallah. Düşünün, bir amcamız ya da bir teyzemiz elinde bir demet taze çiçek, gönlünde dualarla evladının, torunun, kardeşinin ya da komşusunun yattığı şehir hastanesine çok daha sakin, konforlu ve hızlı bir şekilde varma imkanına sahip olacak. Bu hat o teyzenin ayağına, o amcamızın yorgunluğuna Allah'ın izniyle merhem olacak. Sabahın erken saatlerinde okuluna yetişmeye çalışan öğrencilerimizi, işine giden memurlarımızı, işçilerimizi, dükkanını açmak için acele eden esnaflarımızı, özellikle işe gidiş geliş saatlerinde yoğun trafiğin oluşturduğu stres ve zaman kaybından Allah'ın izniyle kurtarmış olacağız.
1: Şimdi bir canlı bağlantımız daha olacak. Gülistan Doku soruşturması devam ediyor. Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan 7 kişi de adliyeye sevk edilmişti. Son durumu bize Veysi İpek anlatacak. Veysi sendeyiz.
2: Esat Otaş hafta sonu aslında operasyon gerçekleştirilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürley'in ucu nereye giderse gitsin operasyonların devam edeceğini söylemişti. Beşinci dalgada da 10 kişinin gözaltına alındığını ifade etmişti yaptığı sosyal medyadaki açıklamasıyla. Onlardan 3'ü dün adliye sevkleri gerçekleştirildi. Balık adamlardan biri tutuklandığını ifade edelim. İkisinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını da kaydedelim. Tabii aralarında 2017 ile 2019 yılları arasında görev yapan İl Jandarma Komutan Yardımcısı Ali Kahraman ve eşinin de bulunduğu 7 kişi de bugün adliye sevkleri gerçekleştirildi. Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadelerin ardından sevk edilenlerden birinin tutuklandığını ifade edelim. O tabii ki 6 kişinin de ifade işlemleri devam ediyor. Tutuklu sayı şu an itibariyle 30'a yükselmiş durumda. Tabii aralarında bir kişi daha var, çok önemli. Aslında o dönemde üniversite öğrencisi olan Perihan Ben'in de gözaltında olduğunu ifade edelim. Özellikle Gülistan Doku 5 Ocak 2020'de kaybolduğunda sosyal medya hesaplarına girilmişti. İşte Perihan Ben'in bu girişi gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Yine tutuklanan korucuyla ilişkisi, irtibatı olduğu yönde de ciddi emarelere rastlandığını ifade edelim. Ali Kahraman tabii 2019 yılında aslında Tunceli'den ayrılmıştı. Ancak Gülistan Doku'nun kaybolduğu tarihte eşiyle birlikte Tunceli'ye geldiği ifade ediliyor. 2 Ocak 2025'te Tunceli'de olan Ali Kahraman ve eşi 5 Ocak'ta Tunceli'de ayrılırken Gülistan Doku Sarı Saltuk Viyadüğü'nün üzerinde saat 12.25'te son olarak görüldü. Nokta olarak ifade ediliyor. Ali Kahraman'ın da 12.27'de Viyadük üzerinden geçiş gerçekleştirildi. Araç da Gaziantep.

0: döndüğü tespiti var. Eşi Burçin Kahraman'ın da o saatlerde dönemin valisi Tuncay Solen'in eşini aradığı ifade ediliyor. Tabii bir diğer taraftan aslında soruşturma bu yönde, aslında sorular da bu yönde sürülüyor. 6. dalga operasyonuna da evrilme ihtimalinin olduğunu söyleyelim. Cumhuriyet Başsavcısının nezaretinde ifade işlemleri devam ettiğini kaydeden diğer taraftan da dönemin valisi Tuncay Soner'in sosyal medya hesabında bir açıklama yaptı. Daha önce de aslında itibar suikastı olarak değerlendirmişti. Sosyal medya hesabında da yaptığı açıklamada asılsız haberler çıktığı iddiasında bulunarak dava sürecini başlatacağını ifade ederek sözü size bırakalım.
1: Peki Veysi, çok teşekkür ediyorum sana. Kolaylıklar da diliyorum. Şimdi devam ediyoruz haber hattına haberlerimizle. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan sosyal medya ünlüsü Arif Kocabıyık dün bir tırın Dorsesi'nde Bulgaristan'a kaçmak isterken yakalanmıştı. Kocabıyık bu sabah Edirne'de adliyeye sevk edildi. Kapıkule sınır kapısından Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere olan bir tırda. Gümrük muhafaza ekipleri inceleme yaptı. Görüntüler ekranlarınızda. Tırın Dorsesi'nin altında gizlenen iki kişi yakalandı. Onlardan biri hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan sosyal medya ünlüsü Arif Kocabıyık'tı. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla davası devam eden Kocabıyık'ın kaçma girişimi yarım kaldı. Arif Kocabıyık Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Antalya'da patlayan içme suyu hattının tamiri için açılan çukurda göçük meydana geldi. Beline kadar toprağa gömülen işçiyi kurtarmaksa hiç kolay olmadı.
2: Boruyu tamir etmeye çalışırken göçük oldu. Toprak altında kalan işçi ölümle burun buruna geldi. Antalya'nın Kumluca ilçesinde içme suyu hattında arıza meydana geldi. ASAT ekipleri bölgede çukur açtı ve çalışma başlattı. Bu sırada çukurda toprak kaydı. İşçilerden Gürkan Turgut beline kadar toprağa gömüldü. Mesai arkadaşlarının ihbarıyla kurtarma çalışması başlatıldı. İçme suyu hattından çukura su dolması kurtarma çalışmasını zorlaştırdı. İtfaiyenin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla Gürkan Turgut bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralanan Turgut hastaneye kaldırıldı.
1: Peki şimdi de kameralarımızı Şile'ye çevirelim. İstanbul Şile'ye. Neden? Zira öyle bir bina var ki bir gören dönüp bir daha bakıyor. Neden derseniz üstünden yol geçiyor o binanın. Tabii ki görenleri hayrete düşürüyor. Buyurun izleyelim.
3: İlginç olabilir. Dikkat çekiyor. Bakıyorlar, burada ev varmış deniliyor.
4: Görenler durup bir daha bakıyor. 8 dairelik bu binanın üstünden yol geçiyor.
5: Ruhsatımız var, tapumuz var, herkesin tapusu var. 30 senedir ben oturuyorum.
4: İstanbul Şile'de üstünden yol geçen bina uzun yıllardır bu şekilde. İddiaya göre önceden üstünde patika bir yol vardı. Daha sonra ise o yola asfalt döküldü.
6: Yapılmadan önce yol yokmuş orada. Bina yapılmış ve daha sonra yol yapılmış.
3: 30 senedir oturuyorum. Tır geçse sallanmıyor. İstanbul'daki evim sallanıyor.
4: Bölgeye yabancı olanlar şaşırıp kalsa da ev sakinlerinin bir şikayeti yok.
5: Ama üzerine tır geçse duymayız. En ufak ses gelmez aşağı. Sağlam bina yani.
7: Sağlam binalar. Ben burada oturuyorum. Komşularım burada. İnan makap bile girmiyor buraya yani.
1: Peki böylece bu saati noktalayalım. Çok kısa bir aranın ardından saat başında sıcak gelişmelerle yeniden buradayız.

0: Seymen, güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Uzmanlara göre gıda güvensizliği yeni göç dalgalarına neden olurken kalıcı çözümlere ulaşılmasını zorlaştırıyor. Gıda güvenliği yalnızca üretim değil, depolama, lojistik, denetim ve tüketici bilincini de kapsayan çok boyutlu bir süreç olarak öne çıkıyor. Kuraklık, sel ve aşırı hava olayları küresel gıda arz zincirlerini daha kırılgan hale getiriyor. Soğuk zincirin kırılması özellikle et, süt ve deniz ürünlerinde sağlık risklerini büyütüyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Özgür Özel'in olası ittifaklar, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve parti değiştiren belediyelerle ilgili sözleri nasıl yorumlanıyor? CHP Yeni Parti arasındaki helal para polemiğinin şifreleri neler? Bugün

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Giresun yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 35, Şanlıurfa güneşli 36 derece.

0: Efendim yeniden merhabalar. Habertürk ekranlarından haber hattına devam ediyoruz. Artık yeni bir saat dilimindeyiz. Bu arada saatlerde 15 olmak üzere. Girne'ye dönerek başlayacağız bu yeni saat dilimine de. Girne açıklarında batan gemi için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı devreye girdi. Türkiye'den gönderilen TCG Işın 514 metre derinlikteki gemiye ulaşmak için çalışmalarına başladı. Habertürk'ten Emine Derya ve Ahmet Korkmaz da o çalışmaları görüntüledi.
1: Kayıp 20 kişinin bulunması için özel donanımlı TCG Işın devreye girdi. Metrelerce derinde olan gemiye ulaşmak için özel ekipmanlar kullanılacak.
2: 1000 metre kurtarma sistemleri, 365 metreye dalabilen atmosferik dalış sistemi ve 91 metreye kadar insanlı dalışlarla kurtarma faaliyetlerini icra etmektedir.
1: Girne açıklarında batan gemiye ulaşmak için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Işın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti.
3: TCG Işın Türk Deniz Kuvvetleri'nin kurtarma ve yedekleme gemisi. En önemli özelliği ise sualtı operasyonlarında kullanılıyor olması. Gemi enkazların tespiti, teşhisi ve çıkarılmasında görev alıyor.
2: Bu görevdeki amacımız Filojet gemisinin battığı bölgede arama sistemlerimizle detaylı arama yaparak batığın deniz dibindeki mevkisinin belirlenmesi ve teşhis edilmesidir.
3: Geminin enkazı yaklaşık 500 metre derinlikte bulunuyor. TCG Işın'da bulunan işte bu uzaktan kumandalı sualtı aracıysa 1000 metre derine kadar inebilme özelliğine sahip.
1: TCG Işın 2017 yılında İstanbul'da yerli ve milli imkanlarla inşa edildi. Uzaktan kumandalı sualtı aracı ROV sayesinde derin denizde arama kurtarma faaliyetleri yürütebiliyor. ROV cihazı 135 kilo taşıma kapasitesine sahip insansız bir sualtı aracı. Gemiye özel taramalı sonar sistemiyle de deniz altında detaylı inceleme yapılabiliyor. Hedef batan gemiye ulaşıp enkazın durumunu tespit etmek. Geminin içinde olabilecek yolculara da bu cihazla ulaşılması amaçlanıyor.
0: Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için Kırgızistan'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili temaslarını da sürdürüyor. Erdoğan zirvenin ardından Kırgızistan Cumhurbaşkanı'yla da bir araya geldi. Şangay İşbirliği Örgütü'nün devlet başkanları zirvesine katılan Erdoğan zirve marjında ikili temaslarını da sürdürüyor. Erdoğan zirvedeki konuşmasının ardından ev sahibi Kırgızistan Cumhurbaşkanı'yla bir araya geldi. Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le de bir araya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve öncesinde de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü. Görüşmede Türkiye-Azerbaycan ilişkileriyle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Azerbaycan-Ermenistan barışına her zaman katkı sunmaya devam edeceğini, barışın bölgeye can suyu olacağını söyledi. Ve siyaset diyelim şimdi de yeni partide MYK toplantısı yapıldı. Parti sözcüsü Zeynel Emre, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Anlaşması'na dair değerlendirmelerde bulundu. Meclise gelmesi tartışılması lazım dedi.
4: Yeni parti olarak buraya bakışımız bunun sakıncalı olduğudur, riskli olduğudur. Hindistan gibi, Rusya gibi, İran gibi ülkelerle karşı karşıya getirebilir, böyle sonuçlar yaşayabiliriz.
1: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Anlaşması'na dair mesajlar verdi. Anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmesi gerektiğini söyledi.
4: Bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi lazım, tartışılması lazım, genel kurulda görüşülmesi lazım. Meclisin yetkisini bypass etmeye kimsenin hakkı yok. Esası ilişkin gelince de NATO üyeliği benzeri bir anlaşma yapıyor. Birisi Pakistan'a saldırırsa biz bize saldırmış kabul edeceğiz. Birisi Suudi Arabistan'a saldırırsa biz bize saldırmış kabul edeceğiz.
1: Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, partisinin merkez yönetim kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Gündeminde emekli aylıkları da vardı. 23.500 liranın yetersiz olduğunu söyledi. Emre, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'yı ziyaretinin ardından Trakya gezisine çıkacağını da paylaştı.
4: Önümüzdeki haftada önce memleketi Manisa'ya gidecek. Ondan sonra

0: Manisa'da üzüm yetiştiricileriyle ve onlarla ilgili bir toplantı gerçekleştirecek ve bir Trakya gezisi olacak. Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de temaslarda ve saha ziyaretlerinde bulunacak. Eylül ayı içerisinde planlaması yapıldı. Yine milletvekillerimizle Türkiye'nin her bir yerinde saha çalışması yapacağız.
1: Meclisteki sandalye sayısı 19'a düşen Yeni Yol Partisi'ne meclisteki grubun devamı için Yeniden Refah Partisi'nden destek geldi. Konya Milletvekili Ali Yüksel'in Yeni Yol Partisi'ne katılmasıyla birlikte partinin sandalye sayısı yeniden 20'ye yükselmiş oldu böylece. Bursa Milletvekili Kani Torun Yeni Yol Partisi'nden istifa edince grubun vekil sayısı 19'a düşmüştü. Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel'in Yeni Yol Partisi'ne katılmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurulabilmesi için gereken 20 milletvekili sayısına yeniden ulaşıldı ve grup düşmekten kurtuldu. Yeni Yol Partisi, Gelecek Partisi ile Deva Partisi ve Saadet Partisi'nin ittifakıyla kurulmuştu. Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin 2 hafta önce istifa ederek AK Parti'ye geçmesinin ardından Yeni Yol grubunun düşmemesi için CHP'li Ali Fazıl Kasap Yeni Yol Partisi'ne geçmişti. Ankara Büyükşehir Belediyesi avukatı Nadi Türkaslan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesi hakkında suç örgütü iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Ankara Adliyesi'nde açıklama yapan Türkaslan, Beyaz TV Ankara ve Osmanlı Spor yöneticileriyle ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti. 7 Ağustos tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir şikayette bulunduk. Soruşturmanın içeriğine saygımız nedeniyle bugüne kadar bir şey açıklamamıştık dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı basında yer alan haberler sonrası Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin resen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında gazeteci Murat Arel savcılığa tanık sıfatıyla ifade verdi. Ve bir operasyon Bolu Belediyesi'ne yönelik yeni dalga operasyon yapıldı. 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bolu Belediyesi'ne yönelik soruşturmasını sürdürüyor. Bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon liradan fazla yersiz ödeme yapıldığı tespit edildi. Aralarında görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da olduğu 23 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Tutuklu bulunan Tanju Özcan dışındaki 22 şüphelinin yakalanması için 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri Bolu Belediyesi'nde de arama yaptı. Ve şimdi ABD'ye dönüyoruz. ABD'nin İran'a saldırıları devam edebilir. Bu açıklama, bu cümle en yetkili ağızdan yani Başkan Trump'tan geldi. Trump ayrıca Hürmüz'den günde ortalama 30 geminin geçtiğini de savundu. İran'sa Washington mutabakat zaptına dönerse kendilerinin de dönmeye hazır olduğunu açıkladı.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların devam edeceği sinyali verdi. Hürmüz Boğazı'ndan günde ortalama 30 geminin geçtiğini iddia etti. Donald Trump, Oval Ofis'te İran hakkında soruları yanıtladı. İran'ın Amerikan üslerine saldırılarına karşılık vereceklerini belirtti. Oval Ofis'teki açıklamasında yanıtın sınırlı olacağını ifade eden Trump, Fox televizyonunda yaptığı açıklamada ise İran'ı sert şekilde vuracağız ifadelerini kullandı. Trump, Hürmüz Boğazı hakkında da konuştu.
3: Strait of Hormuz in extremely good shape. You know, we're taking over many, many ships got through last night, as you know, with the Navy's assistance. And we've been averaging 30 ships a night. That's a lot.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, İran'a karşı nükleer silah kullanma seçeneğini ise elediğini dile getirdi. İran'dan da hem müzakereler hem de devam eden çatışmalara dair açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Bişkek'te yaptığı açıklamada

0: Washington'ın Haziran'da imzalanan mutabakat zaptı şartlarını yerine getirmesi halinde Tahran'ın da ivedilikle bunu yapacağını söyledi. Ayrıca savaşın bölgenin ve dünyanın çıkarına olmadığını belirtti. Sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. İran Genelkurmay Başkanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada bazı bölge ülkelerindeki üslerin Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran'a saldırılar için kullanıldığı ifade edildi. Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırının kaynağını hedef alacaktır denildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki tansiyon, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın Lark Adası'na saldırmasıyla yeniden yükselmişti. İran'da karşılık olarak bir Amerikan İHA'sını düşürmüş, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Amerikan üslerini vurmuştu.
1: Buradan da bir İsrail'e döneceğiz. İsrail'de Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Filistinli esirlerin tutulduğu cezaevlerinin etrafına timsah dolu hendekler kazılması planını kendisine oy kaybettireceği endişesiyle geri çekti. İsrail basınına göre Ben-Gvir planın caydırıcı bir adım olarak algılanmasından çekiniyor.
0: Filistinli esirlerin tutulduğu cezaevleri etrafına timsah dolu hendekler kazdıracaktı. İsrail'li aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'i yaklaşan seçimlerin korkusu sardı. 7 Ot Ahronot gazetesinde yer alan habere göre Ben-Gvir, daha önce övündüğü planın göz boyama ve gayri ciddi bir adım olarak algılanmasından çekiniyor. Bunun da oy kaybına neden olacağı endişesiyle ekibine bu planı öne çıkarmayın talimatı verdi. Ben-Gvir, Aralık 2025'te Filistinli esirlerin tutulduğu cezaevlerinin çevresine timsahlı hendekler kurulmasını önermişti. Ancak Kudüs Bölge Mahkemesi 3 Ağustos'ta planın hayvan hakları gerekçesiyle daha fazla hukuki inceleme yapılana kadar durdurulmasına karar vermişti. İsrail hapishanelerinde 9600'den fazla Filistinli esirin yanı sıra 3532 idari tutuklu bulunuyor. Söz konusu Filistinlilerin işkence, aç bırakılma ve tıbbi ihmal gibi ihlallere maruz bırakıldığı, bu nedenle onlarcasının cezaevinde hayatını kaybettiği belirtiliyor.
1: Evet, Ben-Gvir bu adımın, yani bu timsah adımının, bu planın gayri ciddi algılanmasından çekindiği için bu planı iptal etmiş. Şimdi İsrail'le devam edelim. Ekim ayındaki seçimlerde eski başbakan Bennett da yarışacak. Bennett katıldığı programda Amerikan kamuoyundaki İsrail algısını değerlendirdi. İsrail denince akla soykırım ve bebek katilleri geliyor dedi.
2: ABD'de İsrail denince akla soykırım ve bebek katilleri geliyor. Açıklama eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett'ten. Naftali Bennett, İsrailli gazeteci Itay Segal'in programına konuk oldu. İsrail'in kuruluşundan bu yana Amerikan kamuoyundaki en kötü günlerini yaşadığını belirtti. Bir Amerikan öğrenciye İsrail deyince aklınıza ne geliyor diye sorarsanız soykırım diyorlar dedi. İtalya derseniz makarna, spagetti, İsrail derseniz bebek katilleri derler ifadelerini kullandı. Bennett, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun siyasi hayattan çekilmesi karşılığında hakkında devam eden yolsuzluk davalarında af verilmesini desteklediğini de belirtti. Naftali Bennett, Birlik Partisi'ne liderlik ediyor. Ekim ayında yapılacak seçimlerde Netanyahu'nun rakibi olarak yarışacak. Ancak Maariv gazetesinin hafta sonu anketinde Bennett'in partisi 15, Netanyahu'nun partisi 20 sandalye elde etti. En çok sandalye ise 25 ile Yaşar Partisi lideri Gadi Eisenkot oldu.
1: Ve tekrar ABD'ye dönüyoruz. ABD Başkan Yardımcısı Vance'den dikkat çeken bir açıklama var. Vance, ABD ordusundaki mühimmat sıkıntısından Biden yönetimini sorumlu tuttu ve bunu düzeltmek için çalıştıklarını söyledi. Konuşmasında İran'ı da uyardı.
3: But I think that he's sending a message to the Iranians. Look, we know that they continue to shoot at commercial shipping. We continue to have a lot of tools at our disposal to.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, orduda yaşanan mühimmat sıkıntısı nedeniyle Biden yönetimini suçladı. Washington'ın çok güçlü bir konumda olduğunu belirten Vance, önceki yönetimin yetersiz yatırımlarını düzeltmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Vance ayrıca İran'ın ticari gemilere yönelik saldırılarının ağır sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

0: Michigan ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vance, İran saldırıları nedeniyle ordunun mühimmat sıkıntısı çektiği yönündeki haberlere değindi. Biden yönetimi döneminde orduya yetersiz kaynak aktarıldı. Bu durum bizim için ciddi bir endişe kaynağı. Ancak Trump yönetimi olarak tabloyu her gün düzeltiyoruz dedi. Başkan Trump'ın İran'ın Hark Adası'nın bombalandığını gösteren yapay zeka paylaşımları da Vance'e soruldu. Vance, Trump'ın sosyal medyadan askeri harekat ilan etmek yerine Tahran'a net bir mesaj verdiğini vurguladı. Vance, Venezuela ile yapılan 65 milyar varillik petrol anlaşmasına da değindi. Bölgedeki petrol üretiminde ciddi bir artış sağlandığını kaydeden Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı, Venezuela petrolü sayesinde küresel petrol fiyatlarının çok daha istikrarlı hale geldiğini savundu.
1: Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketinin yer aldığı listede Türkiye'den 5 büyük firma var. O firmalar hangileri ve geçen yıl ne kadar gelir elde ettiler? Haberimizde izliyoruz.
0: Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi sıralandı. Türkiye'den 5 şirket o listede yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Defense News'un yayımladığı listenin zirvesinde geçen yıl olduğu gibi Lockheed Martin var. Listede Türk savunma sanayinden 5 şirket de yer aldı. Aselsan'ın 40. sırada olduğu listenin 48. basamağında Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ var. Bu yıl listeye ilk kez giren Arka Savunma listenin 53. sırasında. Roketsan ve Makine Kimya Endüstrisi de bir kez daha dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasında gösterildi. Listede yer alan Türk şirketlerinin 2025 yılına ait savunma gelirleri de yayımlandı. Buna göre geçen yıl Aselsan'ın geliri 4,46 milyar dolara ulaşırken TUSAŞ'ın 3,65 milyar dolar oldu. Arka Savunma 3 milyar dolar, Roketsan 2,37 milyar dolar ve Makine Kimya Endüstrisi 1,42 milyar dolar gelir elde etti.
1: Şimdi bir canlı bağlantımız olacak. İstanbul'da 4 yıl önce hastaneden çıkıp kaybolan kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Üstelik katil zanlısı bunca zaman ortaya çıkmayan bu cinayetten sonra başka bir kadını daha öldürmüştü. Zeynep Yıldırım'ın cesedi 4 yıl sonra nerede bulundu? Detayları Elif Yavuz anlatacak. Habertürk muhabiri Elif Yavuz karşımızda. Seni dinliyoruz.
2: Esra Toptaş, yani adeta bir seri katille karşı karşıyayız diyebiliriz. Başka cinayetleri var mı? Tabii bunlar da araştırılacak ama şimdiye kadar ortaya çıkan iki cinayet oldu ve iki kadın maalesef vahşice katledildi. 2022 yılında kaybolan Zeynep Yıldırım'ın Fethi Dağlı tarafından öldürülüp evinin hemen yanındaki kömürlüğe gömüldüğü ortaya çıktı. Zeynep Yıldırım 2022 yılında kaybolmuştu ve bu olaydan sonra 2024 yılında yine katil zanlısı Fethi Dağlı'nın bir başka genç kızı öldürüp Erva Raziye Asar isimli genç kızı öldürüp cansız bedenini 2 gün boyunca dolapta saklayıp 6 parçaya ayırıp bir inşaatın asansör boşluğuna attığı ortaya çıkmıştı. Bu cinayetle alakalı olarak yakalandı. Suçuna itiraf etti. Müebbet hapis cezasına çarptırıldı Fethi Dağlı. Ancak tekrar ortaya çıktı ki 2022 yılında, aslında 2024 yılında Erva'dan önce başka bir cinayet işlediği daha ortaya çıktı. 2022 yılında kaybolan, bir daha haber alınamayan Zeynep Yıldırım'ın en son Fethi Dağlı'yla telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Yeni bulgular neticesinde. Telefon sinyalinin de yine en son buradaki kameraman arkadaşım Özcan Öztürk'ün ekrana getirdiği bu evin olduğu noktadan sinyal verdiği belirlendi. Ve yapılan çalışmalar neticesinde Fethi Dağlı müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Hapishaneden tekrar sorguya çağrıldı, tekrar ifadeye çağrıldı ve ifadesinde Zeynep Yıldırım'ı da öldürdüğünü itiraf etti ve cesedi sakladığı yeri gösterdi. Zeynep Yıldırım'ın cansız bedeni Fethi Dağlı'nın yaşadığı, Zeynep Yıldırım'ın da telefon sinyalinin son alındığı nokta olan bu evden ortaya çıktı. Buraya gömdüğünü söyledi ve kömürlükte çok ufak bir aslında kazı gömü yapılmış, çok az bir gömü yapıldığını söyledi. Buradaki emniyet kaynakları da toprağı hafif kaldırdıkları zaman Zeynep Yıldırım'ın kemiklerine ulaşıldı. Kemikleri de tabii Adli Tıp Kurumu'nun

0: götürüldü ama zaten Fethi Dağlı ifadesinde Zeynep Yıldırım'ı da öldürdüğünü söyledi. Başka bir cinayetten müebbet hapis cezasına çarptırılan katil zanlısının iki kadın cinayetinin şüphelisi olduğu ortaya çıktı. Gerçekten kan donduran bir olay. Zeynep Yıldırım'ın cinayetinin neden ve nasıl işlendiğine dair detaylar tabii ilerleyen zamanda ortaya çıkacak ama Erva'nın öldürülmesine ilişkinse Erva 2024 yılında temizlik işleri arıyordu ve bir Facebook üzerinden kadın ismiyle, kullanıcı adıyla bir hesap açmıştı Fethi Dağlı katil zanlısı. Bir kadınla görüştüğünü sanarak bulduğu işe temizliğe gitmişti. Ancak eve gittiğinde Fethi Dağlı ile karşılaştı ve başındaki başörtüsüyle boğularak hayatını kaybetti. 23 yaşındaki Erva Raziye Asar ve olay sonrası iki kadını öldüren Fethi Dağlı, ikinci öldürdüğü Erva Raziye Asar'ın cansız bedenini büyük bir soğukkanlılıkla 2 gün boyunca evinin buzdolabında sakladı. Daha sonra cesetten, cansız bedenden kurtulabilmek için 6 parçaya böldü. O parçaları da bir kutuya koyup Beylikdüzü'nde bir asansör boşluğuna bıraktı. Bu ifadeleri de kendisi zaten sorgusunda anlattı. Cinayeti nasıl işlediğini, nasıl sakladığını, bu konuya ilişkin mahkeme sorgularında ifadelerinde zaten kendisi de büyük bir soğukkanlılıkla anlattı. Buradaki komşularıyla görüşme fırsatı bulduk Esra Toptaş. Daha önce çalıştığı sitenin, yani Erva'yı öldürdüğü sitenin güvenlik görevlisi olarak çalıştığı zaman da o sitede oturan biriyle görüştük. Kimi kendi halinde olduğunu söylüyor. Kimi de sürekli olarak böyle hani hastalıklı bir halde, şizofren bir halde gülümseyen birisiydi. Garip birisiydi. Zaten çok çalışmadı. 6-7 ay güvenlik görevlisi olarak çalıştı. Sonra da cinayeti ortaya çıktı ve hapse atıldı dediler. Tabii herkesin kanı donmuş durumda. İki genç kadının katili bir müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı zaten. Ve ikinci bir cinayet daha işlediği ortaya çıktı. İkinci cinayetinin cansız bedeni, kemik parçaları da evinin hemen arkasındaki kömürlükte bulundu. Ve adli tıp kurumuna kaldırıldı Esra Toptaş.
1: Elif, çok teşekkür ediyorum sana. Elif'in de anlattığı gibi her detayı kan donduran bir olay aslında. Şimdi ekonomi diyelim, böyle bir başlık açalım. Ağustos ayı enflasyon verileri Perşembe günü açıklanacak. Peki enflasyon rakamları için ekonomistlerin tahminleri ne yönde acaba? Yanıtları izliyoruz.
2: Piyasaların gözü enflasyon rakamlarında. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini 3 Eylül'de açıklayacak. Enflasyon Temmuz ayında %1,78 artış göstermiş, yıllık enflasyon %31,75 olmuştu. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine göre Ağustos'ta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması %1,86. 20 ekonomistin katıldığı ankette Ağustos ayı için enflasyon beklentileri %1,25'te %2,10 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması %29,49 oldu. Bloomberg HT'nin anketine göre Ağustos'ta enflasyonun aylık bazda %1,91, yıllık bazda %31,61 olması bekleniyor. Anket katılımcıların 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerini de paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29,5 oldu. Enflasyon verileri, kira zammı üst sınırının belirlenmesi bakımından da önemli. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ağustos enflasyonunu açıklamasıyla o sınırda netleşecek.
1: Şimdi de biraz çarşıya, pazara, fiyatlara bir bakalım. Geçen ay markette 19 ürünün fiyatı artarken 18 üründe de fiyat düştü. Ağustos'ta fiyatı en fazla yükselense yumurta oldu.
2: Marketteki 19 ürünün fiyatı Ağustos'ta arttı. 18 üründe fiyat düşüşü yaşandı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin raporuna göre markette en fazla fiyat artışı %37,8'de yumurtada görüldü. Yumurtayı yeşil fasulye, yeşil soğan, marul ve kuru incir izledi. Ağustos'ta fiyatı en çok düşen ürün ise %34,2 ile sivri biber oldu. Kuru soğan, kuru üzüm, şeftali ve kırmızı mercimeklere fiyat düşüşü görüldü. Ağustos ayında üreticiyle market arasındaki fiyat farkının fazla olduğu ürün %748,4 ile limon oldu. Limonu havuç, elma, kabak ve yeşil soğan takip etti.
1: Ege bölgesinin meşhur bardacı.

0: Bardacık incirinin hasadı artık başladı. Dağlık arazilerde yetişen bardacık inciri etli yapısı ve ballı dokusuyla özellikle tercih ediliyor. Sözü incir bahçesinde bizi bekleyen Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayça'ya bırakıyoruz şimdi.
1: Ege'de incir ağaçlarının arasındayız. Bu yıl 2026 bereketi var. Yani dalda bereket, ihracatta da umut var. Türkiye dünya sofralarına incir göndermeye devam ediyor. Sofralardaki, dünya sofralarındaki her 4 incirden biri Türkiye'de yetişiyor. Tabii Ege'de söz sahibi. İncir deyince aklımıza Aydın geliyor ama Ege bölgesi çeşitliliğiyle birlikte incir de lezzeti sunuyor. Damaklarımızı tatlandırmaya devam ediyor. Raf ömrü uzun, aroması eşsiz. Bu nedenle de aslında incirin farklı türleri var. Elimdeki de İzmir'e özel bir incir, bardacık. Niye bardacık diyoruz? Biraz uzun bir sapı var ama evet. Üreticisi Mehmet Cin anlatsın bize. Evet. Şimdi bu incir tabii çok tatlı. Hem evet. Yaş olarak hem kuru incir olarak Türkiye değerlendiriyor ama bardacık inciriyle başlayalım. Nasıl bir incirdir bu? Neden diğerlerinden ayrılır?
2: Öncelikle teşekkür ederim. Burası İzmir Torbalı Çapak Köyü. Çapak Köyü dediğin zaman da bardacık incirinin doğduğu yer, büyüdüğü yer, ülkemize de dağıldığı yerdir yani burası. Şimdi burada ben şunu şöyle baştan anlatayım. Bu ürünün burada kaliteli olması, coğrafi yapısı var buranın. Bir de iklimi var, sıcaklığı var, rüzgarı var. Bir de emek, sevgi, işçilik. Bunlar var yani.
1: En önemlisi olan. İncirini bir açarak gösterelim mi?
2: Tabii gösterebiliriz.
1: Evet.
2: İncirimizin içi.
1: Kıpkırmızı.
2: Şöyledir bakın. Şu vaziyette. Kırmızıdır yani. İncirimizin içi böyle gayet kırmızıdır yani.
1: Peki çok... bardacığın özelliği bu mudur? Yani uzun sapı biraz daha mı lezzetli?
2: Şimdi bardacığın özelliği diğerlerine göre bunu taze olarak pazarlarda tüketiliyor. Ama kurusu da oluyor da ama taze olarak daha güzel pazarda satılıyor yani. Bunun cipsi de gidiyor, sanayiye de gidiyor. Yani bardacığı istiyor sanayide. Bu tür istiyor. Ülkemizde incir çeşidi çok. 17 çeşit incir var. Ticari alınıp satılıyor. Bu bardacık da bunların içerisinde. Sarılop bunun içerisinde. Esas anamız, vatanımız Aydın tarafı.
1: Aydın.
2: Ha, incirin merkezi orası.
1: Aydın aslında. Deyince aslında Türkiye'deki üretimin %60'ını karşılayan Aydın. Bir Aydın. Yerden bahsediyoruz ki evet. Aslında onu da incirin başkenti olarak Aydın'ı tanımlayabiliriz. Tabii. Bu yılda bereketli güzel haberler var. Hem ihracat içinde size de gelmiştir mutlaka bu haberler. Çünkü dünya üretiminin %28'i Türkiye'den karşılanıyor. 2026 beklentisi de 388 bin ton yaş incir var. Evet. 94 bin ton kuru incir bekleniyor. Yani kuru incir talebinin de %60-65'i Türkiye'den karşılanacak. Nasıl kuruyor o incir?
2: Şimdi bu nasıl kuruyor? Şimdi bu ağaçta bunu güzel alan bu meyveyi veriyor. Bu meyve orada olgunlaşıyor. Bu taze durumu. Orada kasalarda gördük ya. O orada olgunlaşacak, koparmayacaksın. Olgunlaşacak, kendiliğinden yere düşecek toprağın üzerine. Toprağın üzeri temiz olacak, yere düşecek. Biz bunu yerden toplayacağız. Orada kerevitlerin üzerinde bir daha işlem yapacağız. Biraz daha kurutacağız. Altını üstünü değiştirerek işlem yapılacak, boylanacak. Ondan sonra paketlenecek, satılacak.
1: Peki bu yıl herkes inciri bol yiyebildi mi tüketici açısından? Şöyle bir değerlendirelim.
2: Vallahi yiyebildi. Tabii taze olarak diyorum. Kuru yeni çıkıyor daha çünkü.
1: Evet.
2: Kuru yeni çıkıyor. Ama taze boldu. Bol yani. Fiyatlar da aşağı yukarı iyiydi.
1: İyiydi.
2: Ya şimdi burada 100, 150, 200 gibi yani. Yerin durumuna göre. Bu da biliyorsun 3 boy yapılıyor. Kalibre olarak. Birinci var, ikinci var, üçüncü var. Yani buna göre fiyat veriliyor. Nasıl şeftalinin kayasının irisi tanesi var ya. Bu da bunun gibi yani. Böyle oldu.
1: Peki çok güzel. Tabii hasat da bir taraftan devam ediyor. Böyle o yaprakların arasında o yeşil yeşil hem bardacıkları görüyoruz. Hem sarı loplar yetişiyor. Bakalım siz de bir yandan hasat ediyorsunuz. Evet şimdi kopardınız. Değil mi? Böyle biraz da sırık yardımıyla koparıyorsunuz. Aralarına giriyorlar. Ellerinde de eldivenler var. Çünkü incir tabii biraz aslında cilde de böyle tahriş yapıyor. Bakalım. Evet, bir anlatır mısınız bize nasıl topluyorsunuz?
3: Sopa yardımıyla yetişemediklerimizi sopa yardımıyla alıyoruz.
1: Evet.
3: Çok narin bir incir zaten.
1: Evet.
3: Olduğu için yavaşça almaya çalışıyoruz.
1: Bir de tabii besleyici tarafı var. Onu konuşmuştuk. Böyle bir süt var dediniz üzerinde.

0: Ya o sütü de gösterelim mi?
1: Şimdi ben şöyle
0: Görürken gösterelim. Şimdi Mehmetciğim bize böyle o dalların arasından bir tane inciri buldu. Evet,
1: şimdi
0: sütü de
1: bakın.
0: gösteriyor.
1: Şimdi burada süt var Mustafa. Bak gördün mü?
0: Hı.
1: Bu ben şunu söyleyeyim. Türkiye'de iki tür ağaç var. Biri sakız ağacı, Çeşme tarafında yerişen.
0: Evet.
1: Biri de incir ağacı. Bunların bünyesinde, vücutunda nasıl bizde kan var, bunda süt var. Bu süt de bunu besliyor işte.
0: Evet.
1: Yani bunun içine sütten besleniyor bu.
0: Herhalde o lifli,
1: O,
0: besleyici özelliği de
1: tabii.
0: bunda var.
1: Vitamin buradan da geliyor yani burasının. Tabii buranın bir iklimleri var, havası var, rüzgarı var, sıcaklığı var.
0: Hı.
1: Bunlara istiyor bu.
0: Evet.
1: Burası da güzel geliyor bizim köyümüz içinde. Allah bereket etmesin. Biz memnunuz. Herkes de bahçemizi buyursun gelsin.
0: Sağ olun.
1: Teşekkür ederim size
0: Bereketli
1: de.
0: olsun diyelim.
1: Sağ olun. Size
0: Gerçekten
1: çok
0: de
1: teşekkür ederim.
0: sağ
1: Allah razı
0: olunuz.
1: olsun.
0: Dalda bereket var.
1: Aynen.
0: İhracatta umut var. Bu
1: İnşallah.
0: yıl rakamlar da yüzünü güldürüyor. Bir
1: İnşallah.
0: taraftan da yeş incir tüketiminde de bollukla birlikte tüketimde de bolluk var diyelim. Gösterdiğimiz incirin bakın içi kıpkırmızı.
1: Evet.
0: Gövdesine baktığımız zaman uzun sapları var. Zaten özelliği de buradan geliyor.
1: Aynen.
0: Adını da bardacık olarak tanımlamışlar. İncirde bereket devam ediyor. Şafak bak başlayan o hasat artık öğle sıcağı vurmadan, kavurucu sıcak vurmadan tamamlanıyor. Son dönemleri incirin, bundan sonra yaş incirden sonra Türkiye'de kuru incirin mesaisi başlayacak.
2: Türkiye'nin büyük bölümünde kuraklık riski var. Malum böyle bir tehditle karşı karşıyayız. Van Gölü Havzası da o sahalardan biri. Bilim insanları Van Gölü'nde küçülmenin kaçınılmaz olduğunu söylüyor.
3: Gölün seviyesi kesinlikle çekilecek. Yani göl alan kaybedecek. Özellikle sığ kıyılar, sahil kısımlar, onların önemli bir kısmını biz kara şeklinde göreceğiz. Buradan kaçışımız yok.
4: Sıcaklık artışı, aşırı buharlaşma, kaçınılmaz küresel ısınma. Van Gölü Havzası da kuraklık riski altında. Hatta iklim değişikliği bile öngörüler arasında.
3: Muhtemelen yakın gelecekte buranın iklimi büyük ölçüde Akdeniz iklimine evrilecek. Biz buna hazır olmak durumundayız.
4: Bilim insanları Van Gölü Havzası'nın geleceğini tartışıyor. Son yıllarda sıcaklığın yükselmesi, bu durumun daha sık yaşanır hale gelmesi, buharlaşmanın şiddetlenmesi bölgedeki su kaynaklarını olumsuz etkiliyor.
3: Sıcaklıkta bir artış var, buharlaşmanın şiddeti çok yüksek, yağış da azalıyor. Dolayısıyla üçü de havzanın aleyhine bir durum.
4: Havzada kuraklığın etkisi kaçınılmaz görünüyor. Gelecek için planlı bir su yönetimi kaçınılmaz.
3: Su yönetimine ihtiyaç var. Burası kapalı. Dışarıdan su getirme şansınız maalesef çok sınırlı. Zaman zaman yok ya da çok büyük maliyetler gerektirir. Dolayısıyla buraya düşen yağışı bizim bir şekilde yönetmemiz gerekiyor.
2: Şimdi sırada bir mucizenin haberi var. 12. kattaki evlerinin penceresinden düşen Ecrin mucize eseri hayatta kalmıştı. Ecrin tedavisinin ardından evine döndü ve rengarenk hayalini gerçekleştirdi. Korkunç anın yaşandığı yerde çocuklara oyuncak ve pasta dağıttı.
5: Düştüğüm yere masalar koyacağız, oyuncak dağıtacağız. Bir de pasta.
4: Hastanede yaşam mücadelesi verirken kurduğu hayal gerçek oldu. Ecrin düştüğü yere masa kurdu, pasta kesti, çocuklara oyuncak dağıttı.
6: Hastalık sürümüne bunu hayal ediyordum. Şu an gerçekleştirdim, mutluyum.
4: 14 yaşındaki Ecrin Deniz Karaca, Adana'nın Yüreğir ilçesinde 12. kattaki evlerinin penceresinden düştü. Ecrin ameliyat ve tedavilerin ardından sağlığına kavuştu.
6: Atlattık çok şükür. Şu an fizik tedavideyim. Yani geçmek üzere, iyileştim diyebilirim.
7: Tam düştüğü yerde çocuklara şu an pastasını dağıtacağız.
4: Ecrin, komşularının ve çocukların gözü önünde zemine çakılmıştı. O korkunç anı hafızalarında kazıyanlar aynı yerde bir kez daha bir araya geldi. Masalar kuruldu, herkese pasta ve oyuncak dağıttı. Ecrin'in evine dönmesi başta ailesini olmak üzere arkadaşlarını ve komşularını çok mutlu etti.
8: Hamdolsun Rabbime o gün hayalini kurduğumuz şeyi bugün gerçekleştirdik.
9: Çok mutluyuz tabii ki. Elhamdülillah evladımızın sağlığına kavuşması bizi tabii ki her anne baba gibi çok mutlu etti. Biz bunu hayal bile edemezdik.
2: Ve şimdi kalbimizi konuşacağız efendim. Şimdi aslında

0: yıllardır zaman zaman gündeme gelen fakat Cem Yılmaz'ın kalp krizi geçirmesinin sonrasında çokça konuşulan bir konu var. Kulak memesinde beliren o çizgi, yani Frank çizgisi, acaba kalp krizinin işareti mi diye Profesör Doktor Bingür Sönmez'e soracağım efendim. Kendisini de göreceğim, hocamı şimdi karşımda ve bu kamuoyunun çok fazla merak ettiği bu soruyu yönelteceğim. Hocam hoş geldiniz, merhabalar, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, kolay gelsin. Şimdi sosyal medya gerçekten çılgın bir halde. Herkes aynaya karşı geçip kulağına bakıyor. Hatta evet, kulağını fotoğraf çekip bana gönderenler de var. Şimdi kulak memesine bakarak bir insanın kalp krizi geçirip geçirmeyeceğini öngörmek tamamen bir safsata. Tamam, 1973 yılında Dr. Frank isimli bir hekim bir araştırma yapmış, böyle bir şey bulmuş. Bakın, 1973'teki tıp kurallarıyla bugün tıp kuralları arasında dağlar kadar farklar var. O gün belki bu arkadaşımız, bu meslektaşımız böyle bir sonuca varmış olabilir. Araştırdığı insanlar hepsi zaten 50-60 yaş üzerinde insanlar. Bakınız, kulak memesinde böyle bir çizgi oluşması insanların yüzündeki çizgilerle, kırışıklıklarla eşdeğer bir şey. Meme dokusundaki, kulak memesindeki dolgu maddesi zayıfladıkça, azaldıkça bu
0: yaşla ilgili, yani hocam, çizgi, değil mi bu çizgi,
1: evet,
0: aslında?
1: Evet, çizginin olması gayet doğaldır. Ayrıca 60 yaş üzerine bir insanda bu çizginin olması zaten bu insan potansiyel olarak kalp krizi geçirmeye adaydır. Bakınız, dijital teknolojinin bu seviyeye geldiği bir ortamda, nanoteknolojiyle biyokimya teknikleri yapıldığı bir ortamda, kriz habercisi olarak kulak memesine baktansa bir tansiyon aleti alıp kolumuza takmak çok daha mantıklı. Bir kan yağlarına bakmak çok daha mantıklı. Bugün dünya kardiyoloji kılavuzlarının hiçbirisinde böyle bir risk tanımlaması yok. Bakın, bir risk var, bir haberci var. Şimdi burada ne risk tanımlamasıdır bu, ne habercidir. Risk tanımlaması, ben size birkaç risk sayayım isterseniz. Bakın, yüksek tansiyon bir risk faktörüdür. Yüksek LDL, yani kötü kolesterol, bir risk faktörüdür. Diyabet, prediyabet bir risk faktörüdür. Sigara çok ciddi bir risk faktörüdür. Bel çevresi erkeklerde 94 santim, kadında 80 santim üzeri bir risk faktörüdür. Yani aynaya bakacağınızda belinizi ölçün. Hareketsizlik, %50 tempolu yürüyüş şart, günde 20 dakika mutlaka. Aile öyküsü hiç değiştirilemeyen bir risk faktörüdür. Uyku apnesi, horlama bir risk faktörüdür. Yani aynaya bakacağınıza tartılın, kan yağlarınıza bakın. Ha, bunun yanında haberciler var. Tabii ki haberci gene bu kulak memesi değil. Efor sonrasında göğsüze gelen ağrı bir habercidir. Göğsüze gelen baskı habercidir. Şikayetin eforla gelmesi bir habercidir. Açıklanamayan yorgunluk, performans düşüklüğü bir habercidir. Yani kulağınızda, memesinde bir şey yoktu. Birden çizgi çıktı, aman bu bir kalp krizi habercisi midir? Sakın sakın, böyle bir şey yok. Göğüs dışı olan ağrılar, bunların hepsi habercidir. Yani bu kulak çizgisi ne bir risk faktörüdür, ne bir habercidir. 1973 yılında çıkarılan bir safsata diyebileceğim kadar basit bir şey. Onun için dostlarımız sakın bunlara güvenmesinler. Bir tansiyon aleti alsınlar, kilolarına baksınlar, kan şekerlerine baksınlar. Bugün dijital teknolojinin bu hale geldiği bir toplumda, bir ortamda böyle şeylerden medet ummasınlar lütfen.
0: Hocam, şimdi çok güzel söylediniz tabii, belirtileri, geliyorum dediği emareleri söylediniz kalp krizinin, ama mesela gözümüzle görebileceğimiz, cildimizde, vücudumuzda, cildimizdeki belirtiler gibi bir şey olabilir mi kalp krizinin ayak sesleri?
1: Hayır, yüzümüzde, cildimizde, kulağımızda herhangi bir belirtisi yok. Bu anlattığım haberciler, efor test, eforla gelen ağrı, açıklanamayan bir açıklanamayan bir performans, çünkü kadınlarda çoklukla görülen bir şey, açıklanamayan bir yorgunluk, göğüs. Şöyle, aslında ağrı demeyelim, kravat bölgemize, boynumuza, çenemize, dişlerimize daha önce olmayan bir his. Bu bir ağrı olabilir, bu bir baskı olabilir, bu bir yanma olabilir, bu bir iritasyon olabilir. Sadece ağrı demiyor. Ha, önemli olan şu, hiç belirti olmadan ilk ağrı, kalp krizi, ilk kalp krizi hayati olabilir. O nedenle böyle kulak mememize bakacağımıza 50 yaşından sonra bir bilgisayarlı koronar anjiyografi yaparak önümüzdeki 5 yıl içinde kalp krizi geçirme riskimiz nedir, çok daha bilimsel olarak görebiliriz.
0: Hocam, özellikle hangi yaş aralığı için çok tehlikelidir? Hani şöyle bir bilgi var. Bilmiyorum tabii ki siz bunun en

0: doğrusunu açıklayın lütfen. Hani orta yaşlarda, 40'lı yaşlarda, 50'li yaşların başında belki geçirilen kalp krizi hayati bakımından daha riskli, ama 60 gibi yaşların ardından geçirilen riskler, geçirilen kalp krizlerinde daha fazla hayat kurtarılma ihtimali var diye bir inanış var. Doğru mudur efendim?
1: Bu söylediğiniz çok doğru. Bakın, ömür çok uzadı. İleri yaşlarda kalp krizi geçirme ihtimalimiz tabii ki çok doğal. Dolayısıyla damar sertliği geliştiği süreç içerisinde, yani 60-70 yaşından sonra damar sertliğiyle beraber yan dallar, kolateral dallar da teşekkür eder ve ileri yaştaki hastalarımız kalp krizi geçirirlerse, hatta ikinci, üçüncü kalp krizi geçirdiklerinde yan dallar onları koruyucu olarak hizmet ediyor. Ama gençlerdeki sorun şu, gençlerde daha ziyade akut tıkanmalar oluyor. Yani damar sertliğinden değil, ani pıhtılaşmalara bağlı, ana damar pıhtılaşmalarına bağlı kalp krizleri oluyor ve bunlar gerçekten çok ciddi sonuçlanıyorlar. Bakın şu anda ülkemiz, tüm dünyada kalp krizleri arttı. Ama kalp krizlerinden ölüm azaldı. Çok ciddi bir paradoks söyledim size. Çünkü bugün Türkiye'de, ülkemizde, büyük şehirlerde birkaç tane, küçük kasabalarda bile en az bir tane kardiyoloji ve kalp cerrahisi merkezi var. Bir hastamız, bir dostumuz bir göğüs ağrısıyla bu merkeze müracaat ederse, en geç bir saat içerisinde bir ekip toplanıyor, bir anjiyografi yapıyor ve hayatını riske eden damara stent konarak gelecek olan felaketi önlüyor. Onun için böyle kulak mememize bakmaktansa göğsüz ağrı geldiği zaman hemen bir hastaneye müracaat etmek en doğru seçim. Yani söylediğiniz gibi gençlerde kalp krizi çok daha riskli, ileri yaşlarda daha tolere edilebiliyor.
0: Kalp krizi çok arttı dediniz. Biz de etrafımızda da bunu aslında gözlemleyebiliyoruz ama bunun nedenleri ne olabilir hocam? Yani hayat tarzı, yaşam tarzı, işte beslenme, hareketsizlik vesaire, galiba bunların hepsinin birleşmesi değil mi?
1: Şimdi tabii çok faktörlü bir hastalığı konuşuyoruz. İleri yaştaki damar sertliği, koroner kalp hastalığı doğal seyir. Bir inşaatın su borularını düşünün. 50-60 yıllık bir inşaat su borularının içi kireçli olur ki billur gibi su akıyor. Ama 10 yıllık bir binanın su borularına bakın, tertemizdir. Şimdi şöyle bir paradoks yaşıyoruz. Hem ileri yaşta kalp krizi görmeye başladık, hem çok genç yaşlarda görmeye başladık. İleri yaş için demin söylediğim gibi doğal seyir. Ama gençlerdeki sorun şu, deneyimlerinin, bilgilerin, eğitimlerin çok üstünde strese maruz kalıyorlar. Bakın 28-29 yaşında bir genç pilot bir Airbus uçuruyor. Bir dev bir gemiyi kullanabiliyor. Bir jet pilotunun 28-29 yaşında olduğunu düşünebiliyor musunuz? Veya 30 yaşında bir genel direktör 6.000-7.000 işçinin sorumluluğunu taşıyor. Mesleki deneyimlerinin üzerindeki stres gençlerde çok ciddi bir travma. Adrenalin deşarjı en büyük düşmanımız tabii ki.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli katkılarınız için. Bu artık son birkaç gündür özellikle böyle kulaktan kulağa yayılan, herkesin birbirine baktığı, aynaya baktığı bu meseleye bir açıklık getirdiniz. Bu tamamen hurafedir. Böyle bir şey yok. Kulağınıza bakacağınıza, aynaya bakacağınıza, bel çevrenizi ölçün, tansiyonunuza bakın dediniz. Çok teşekkürler efendim. Sağ olunuz.
1: O anlattıklarım hiçbir romantik değil ama hepsi gerçek. Lütfen bilime güvensinler.
0: Çok teşekkürler. Sağ olunuz efendim. Sağ olunuz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet efendim, şimdi devam edelim. Rap müziğin efsane ismi Tupac Shakur cinayetinde 28 yıl sonra karar çıktı. ABD'de görülen davada jüri eski çete lideri Duane Davis'i, Tupac'ı öldürmekten suçlu buldu.
2: Tupac cinayeti 28 yıl sonra aydınlatıldı. Jüri eski çete lideri Duane Davis'i Tupac'ı öldürmekten suçlu buldu. Şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya olan Davis'in ceza duruşması ise 13 Ekim'de görülecek. Southside Captain Creed's çetesinin eski elebaşı 63 yaşındaki Davis, 1996'da Las Vegas'ta araçtan açılan ateşle öldürülen Tupac'ın cinayetini planlamakla suçlanıyordu. Savcılar Davis'in Tupac'ın ölümün emrini veren isim olduğunu savundu. Davis'in yeğeni Orlando Anderson'ın ise rapçiye ateş eden kişi olduğu iddia edildi. Tupac Shakur 7 Eylül 1996'da Las Vegas.

0: Gazze'de bir araçtan açılan ateş sonucu birden fazla kurşunla vurulmuştu. 25 yaşındaki rapçi saldırıdan birkaç gün sonra hayatını kaybetmişti. Ancak cinayet dosyası yıllarca çözülemedi. Davis tam 27 yıl sonra 2023'te cinayetle suçlanarak tutuklanmıştı. Davis'e suçlamaları reddederken avukatları cinayetle bağlantısını gösteren doğrudan kanıt bulunmadığını savundu. Ancak Davis 2019'da yayınladığı anı kitabında cinayet silahını yeğeni Orlando Anderson'a verdiğini ve Tupac'a Anderson'ın ateş ettiğini iddia etmişti. Savunma kitabın kurgusal olduğunu savunsa da yargıç kitabı delil olarak kabul etti.
1: Nepal ve Çin'in Tibet'e özerk bölgesine vuran sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 1000'i aştı. Arama kurtarma çalışmaları da bir taraftan devam ediyor. Ücra bölgelere yardım ulaştırılmaya başlandı. Ekiplerin tünellerde mahsur kalanlara ulaşma çabaları da sürüyor.
0: Nepal'i vuran sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Zorlu arazi koşulları nedeniyle çalışmalar güçlükle yapılıyor. Nepal ve Çin'in Tibet özerk bölgesi sel felaketinin ardından kayıplarını aramaya devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri hidroelektrik projeleri için açılan tünellerde mahsur kalanlara ulaşmak için zamana karşı yarışıyor. Ekipler dar tüneller içinde ilerlemeye başladı. Bazı bölgelerde termal dronlar kullanılarak yaşam izi arandı. Nepal ordusu da Narayani nehrinde kayıp arama çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan son açıklamada kayıp 12 kişinin cesetlerine ulaşıldığı açıklandı. Selin taşıdığı enkazın arama kurtarma çalışmalarını güçleştirdiği kaydediliyor. Çalışmalarda yaklaşık 21 bin personelin görev aldığı belirtildi. Felaketin ardından haber alınamayanların ailelerinin umutlu bekleyişleri sürüyor. Nepal'in başkenti Katmandu'da kayıpların fotoğrafları Ulusal Travma Merkezi'nin duvarlarına yapıştırıldı. Aileler yetkililerden bilgi almaya çalıştı. Sel ve toprak kaymalarının ardından yaklaşık 4000 kişiden haber alınamıyor. Şimdiye kadar kurtarılanların sayısı ise 11.000'e ulaştı. Nepalli yetkililer ülkenin ücra köşelerine yardım ulaştırmaya da başladı. Felakette yıkılan köprüler ve yollar nedeniyle iletişimi kesilen bölgelere helikopterlerle yardım götürülüyor. Nepal Başbakanı şimdiye kadar ülkeye 42 milyon dolar değerinde insani yardım ulaştığını duyurdu. Nepal ve Çin'in Tibet özerk bölgesini vuran sel ve toprak kayması felaketi 26 Ağustos'ta yaşanmıştı. Felaketin ilk anlarında olayın deprem nedeniyle yaşandığı düşünülürken daha sonra olayı buzul çökmesinin tetiklediği anlaşılmıştı.
1: Sıcak bir gelişme var. Alihan Kuriş soruşturmasında ismi geçen İdris Naim Şahin adliyede detayları Serkan Şimşek'ten dinliyoruz. Serkan.
2: Toptaş Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin geçtiğimiz dakikalarda Ankara Adliyesi'ne ifade vermek üzere giriş yaptı. Tabii bu soruşturmada ismi geçen önemli kritik isimlerden bir tanesiydi. Çünkü Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturmada Eski İçişleri Bakanı Şahin adına tahsisli aracın tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Özellikle Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de konuya ilişkin yaptığı açıklamada kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor ama dosyadaki delillerle bu tutmuyor ifadelerini kullanmıştı. Bu sebeple de İdris Naim Şahin ifade vermek üzere adliyeye çağrılmıştı. İşte o çağrıya yanıt geldi. Yaklaşık 5-10 dakika önce Ankara Adliyesi'ne Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin giriş yaptı.
1: Peki Serkan, çok teşekkür ediyorum. Bu sıcak gelişmenin detaylarını aktardın bize. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Bişkek ziyaretinde eşlik eden Emine Erdoğan Kırgızistan'da lider eşleriyle buluştu. Emine Erdoğan ev sahibi Kırgızistan Cumhurbaşkanı Kaparov'un eşi Aygül Kaparov'un lider eşleri için düzenlediği devlet konuk evinde düzenlediği programa katıldı. Programda Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in eşi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Mihriban Aliyeva, Çin Devlet Başkanı Xi'nin eşi Peng Liyun ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva'da yer aldı. Program kapsamında konuk evinin parkında yürüyüş yapan lider eşleri, Kırgız çadırında geleneksel kıyafetler giyen çocukların ve gençlerin yerel enstrümanlarla verdiği konseri ilgiyle takip etti. Aile fotoğrafı çektiren lider eşleri daha sonra Kırgızistan'a özgü el sanatlarının yer aldığı etnik sergi

0: gezdi. Kırgızistan'daki Şangay İşbirliği Örgütü toplantısında bir araya gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan arasında esprili bir diyalog geçti. Aliyev'in Pezeşkiyan'a Azerbaycan suyu önermesi gülüşmelere neden oldu.
1: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Kırgızistan'daki Şangay İşbirliği Örgütü toplantısında bir araya geldi. İki liderin samimi bir ortamda geçen görüşmesine su muhabbeti damga vurdu. Aliyev'in Pezeşkiyan'a Azerbaycan suyu önermesi görüşmelere neden oldu.
2: Gürcü sudan mı içirsiniz? Bir Azerbaycan suyu mu?
3: Yok canım. Barjum ne var o suyunda?
2: Yok barjum mu gördün mü? Barjum. Burada içti su suyu var.
3: Burada ola.
2: Yok ben getirmişim.
3: Sen getirdin.
2: Bu Nahçıvan sularıdır.
3: O sen özgen yaptın. Sen özgen yaptın. Sen getirmişsin.
1: Ardından Aliyev Pezeşkiyan'a kendi eliyle su ikram etti. Ve iki lider Azerbaycan'dan getirilen suyu içerek görüşmeye geçti.
2: O da yapar değil mi?
0: Türkiye barışçıl ve şeffaf uzay araştırmalarında uluslararası işbirliği yapılmasını öngören Artemis anlaşmalarına imza attı. Tören NASA Genel Merkezi'nde düzenlendi.
1: Türkiye Uluslararası Uzay İşbirliği Programı Artemis anlaşmalarına imza attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacar, Türkiye uzay yolculuğu alanında yeni bir döneme giriyor dedi.
4: Türkiye enters this new era.
5: Türkiye, uzay yolculuğu alanında inanılmaz hedefler ve yeteneklerle yeni bir döneme giriyor. Amacımız, uzayda sürdürülebilir bir görünürlüğe sahip olmak ve tüm insanlığın yararı için uzayın barışçıl kullanımı konusunda adımlar atmaktır.
1: Artemis anlaşmaları imza töreni, Washington'daki Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi NASA Genel Merkezi'nde düzenlendi. Törene Türkiye adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacar, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Türk astronot Alper Gezer Avcı katıldı. Gazetecilere açıklama yapan Bakan Kacar, Türkiye'nin Artemis anlaşmalarına imza atan 71. ülke olduğunu belirtti.
6: 2027 yılının ilk aylarında Türkiye'nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği bir hibrit roket motoruna sahip uzay aracını inşallah Ay'a göndereceğiz. Hem Ay yörüngesinden veri toplayacağız, hem de Ay'a erişen ülkeler arasında yerimizi alacağız.
1: NASA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da Artemis anlaşmalarına hoş geldin Türkiye ifadesi kullanıldı. 1967 dış uzay anlaşmasına dayanan Artemis anlaşmaları, uzayın sorumlu keşfinin yönetimi geliştirmek için çok taraflı, bağlayıcı olmayan bir ilke ve kurallar bildirgesi olarak biliniyor. 2020'de Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Kanada, Japonya, Avustralya, İtalya, Lüksemburg ve Birleşik Arap Emirlikleri Artemis anlaşmalarına imza atan ilk ülkeler olmuştu.
0: Peki haber hattının sonuna geldik. Yarın yine saat 14'te görüşmek üzere. Hoşça kalın. Habertürk'te kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Dünya Ekonomik Forumu turizm sektörünün iklim değişikliği karşısında en kırılgan alanlardan biri olduğunu belirtiyor. Turizm endüstrisi karla kaplı dağlara, yüksek hava kalitesine ve istikrarlı kıyı şeritleri, sahiller gibi iklimin doğrudan şekillendirdiği doğal güzelliklere bağlıdır. Sera gazı emisyonlarının yaklaşık %8'inden sorumlu olan turizm sektörü, kendi varlığını sürdürebilmesi için havacılık başta olmak üzere sektör bileşenlerinde dönüşümler yapabilir. Yenilenebilir kaynakları artan oranda kullanabilir. Daha verimli tesisler ve sürdürülebilir turizm anlayışı benimsenebilir.
2: Dünya Meteoroloji Örgütü'nün de raporladığı üzere Türkiye'de sıcak hava dalgalarına daha sık maruz kalıyoruz. İçme suyu kıtlığı, deniz seviyesinin yükselmesiyle kıyı şeritlerinin daralması ve erozyon, ülke turizmi endüstrisini gelecekte daha kötü etkileyebilir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Hayat aslında ne kadar...

Ne kadar güzel değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Giresun yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 35, Şanlıurfa güneşli 36 derece.

Merhabalar HT360'tan efendim. Ben Dilek Gül. Bir saat boyunca beraber olacağız. Editörüm Deniz Gez'le beraber hazırladık bu bülteni. Manşetlerle başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şangay İşbirliği Teşkilat toplantısına katıldı. Artık 25 yılını geride bırakan bir örgütten bahsediyoruz. Oldukça önemli. Pek çok gündem masada ama özellikle çok kutuplu bir dünyada nasıl bir sistem inşa edilecek? Belki de en önemli gündem maddelerinden biri bu örgütün. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir konuşma yaptı. Barış için çabalıyoruz dedi. Mekke anlaşmasına dikkat çekti. Kritik temaslarda bulundu. İkili görüşmelerde bulundu. Hiç şüphesiz onlardan en önemlisi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında gerçekleşen görüşme oldu. Görüşme

0: olacak. Birazdan olmasını bekliyoruz. Buna bir bakacağız. Hem örgütü bu yılki zirvesine hem de oradaki temasları konuşacağız. Ve diğer manşetimize geçelim. Girne'de geminin batması sonucu kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. TCG Işın gemisi bölgeye gitti. Arama çalışmalarına başladı. Emine arkadaşımız, muhabir arkadaşımız sabah saatlerinden itibaren o gemide son durumu aktarıyor. Bir de biz bağlanacağız. Şu ana kadar neler yaşanmış şöyle bir alacağız Emine. Neden? Yükseköğretim kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarına göre ilk bine giren adayların tercih ettikleri bölümler belli oldu. Sayısalda tıp ve mühendislik, sözelde tarih ve eşit ağırlıkta ise en çok hukuk programlarını tercih etti öğrenciler. Detaylar birazdan karşınızda olacak. HT360 başlasın. Ne dedik? TGC Işın gemisi enkazın bulunduğu bölgeye gitti. Bölgede tarama çalışmalarına başladı. Emine Derya da bu çalışmaları yerinde takip ediyor. Saatlerdir de bize aktarıyor kendisi. Emine, şu saate kadar neler yaşandı? Nasıl bir arama kurtarma çalışması sürüyor bölgede? Sana bırakayım sözü.
1: Dilekgül, bugün oldukça önemli bir gün. Şimdi Işın sabah saatlerinde Girne Limanı'na vardı. Dün akşam saatlerinde Çanakkale'den yola çıkmıştı gemi ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin filosunda aslında sualtı operasyonlarıyla öne çıkan bir gemi olduğunu söyleyelim. Tam da işte enkaz teşhisi, tespiti ve kaldırılması için aslında bu gemi envanterde kullanılıyor. Şimdi Türkiye gemiyi, Işın'ı Girne'ye yolladı. Biz neredeyiz? Ahmet Korkmaz'la birlikte biraz daha deniz seviyesinden yüksekte bir noktadayız ki size buradaki son durumu, çalışmaları, çünkü bir yandan da havadan çalışmalar devam ediyor, daha net gösterelim. Şimdi şöyle yapalım, ben kadrajdan çekileyim, kameraman arkadaşım Ahmet Korkmaz size çalışmaları ekranlarınıza getirsin. Bugün neler yaşadık şimdi şu ana kadar, onları da özetlemek isteriz. Biliyorsunuz dün kesin rakamlar paylaşılmıştı. Toplamda 8 kişi hayatını kaybetmişti, 20 kişi ise hala kayıp. İşte o kaybolan vatandaşlarımızı, insanlarımızı bulmak için bugün bir çalışma yürütülüyor. Sabah saatlerinde, daha doğrusu 2 saat kadar önce Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı dedi ki, çünkü rakamlarla ilgili de çeşitli iddialar dönüyor. Acaba daha fazla kayıp insan olabilir mi vesaire diye. Hayır, 8 kişi hayatını kaybetti. Toplamda 20 kişi ise kayıp dedi Cumhurbaşkanı. Şimdi TCG Işın geldi Dilekgül. Peki nasıl bir rota çizecek, neler yapacak? Öncelikle geminin sonarıyla bir kere enkazın tam olarak nerede olduğu tespit edilmeye çalışıldı. Ardından da gemide yer alan sualtı uzaktan kumandalı cihazlarla orada aramalar yoğunlaşacak, tespitin yapıldığı bölgede. Ve aslında bu arama çalışmasının ana amacı şu: bir kere enkazların tabii ki çıkarılması gerekiyor, ama enkazların çıkarılabilmesi için de işte o bahsetmiş olduğum uzaktan kumandalı araç enkaz altında ve çevresinde, daha doğrusu bir görüntüleme yapacak. Bakacak 20 kişi orada mı, veya 20 kişiden kaç tanesi enkazda sıkıştı kaldı, ya da belki etrafında bir yerde sıkışmış olabilirler. Çünkü illa enkazda olmaları da gerekmiyor. Hava şartları nedeniyle, o günkü koşullar nedeniyle maalesef cansız bedenler açıklara da sürüklenmiş olabilir. Şimdi öncelikle 20 kişiden kaç tanesi orada, bunun tespiti yapılacak. Ardından şuna bakılacak. Bu ROV denilen, yani uzaktan kumandalı araçla acaba onları enkazdan kurtarmak mümkün oluyor mu? Çünkü sabah saatlerinde gösterdik, enkazın tam 2 adet kıskacı var. 135 kilograma kadar taşıyabilen. Eğer bakacaklar enkazda uygun bir alandalarsa, onlar o kıskaçlarla kaldırılacak ve kurtarılacak diyebiliriz. Ama dediğim gibi bugün Işın'ın birinci görevi, birinci önceliği o 20 kişinin enkazın yerinin tespit ve teşhis edilmesi. Şimdi Dilekgül, şu da önemli. Bugün askeri yetkililerle konuşurken şunu söylediler. Dediler ki evet, bu ROV, yani uzaktan kumandalı bu araç enkazın çevresinde bir görüntüleme yaptığında biz şunu da görebileceğiz. Acaba nereden hasar aldı? Yani gemide, enkazda hasarın nereden alındığını da öğrenebiliriz.

0: bilecekler. Şimdi bu neden önemli? Dün mahkemede kaptan şöyle bir açıklama yapmıştı. Demişti ki ben geminin ön tarafı dalgalar nedeniyle koptu, kırıldı. Gemi su almaya başladı ve sonra alabor oldu. Kaptan geminin ön tarafının koptuğunu, parçalandığını söylemişti. Şimdi bakalım yapılan incelemelerde bu da netleşebilir. Tabii ki bu da bir olasılık olarak aktarabiliriz. Bir de limanda bir bekleyiş sürüyor. Zaman zaman işte yayınlarımızı oradan yapıyoruz. Zaman zaman çalışmaları göstermek istiyoruz. Limanda da Dilek Gül tabii ki Türkiye'den gemi geleceğini, kurtarma gemisi geleceğini duyan yakınlar tekrar liman önlerinde bekleyişlerine devam ettiler. Çünkü dün aslında yoğunluk akşam saatlerine biraz azalmıştı. Ama bugün isim listesi belli olunca dün akşam saatlerinde ve böyle bir çalışma duyurulunca o yakınlar tekrar liman önünde bekleyişlerini sürdürüyor. Zaman zaman orada tansiyon yükseliyor. Çünkü gayet normal insanlar acılı. Dile kolay 20 insandan, 20 candan bahsediyoruz. Birinin evladı, birinin annesi, birinin torunu. Hiç kolay değil. Farklı farklı yaşta, farklı farklı insanların aileleri orada bekleyişlerini sürdürüyor. Ve onların da gözü kulağı aslında o liman kapısından gelecek haberde. Peki. Yetkililerden gelecek bir kurtardık, bir kişiyi çıkardık. Hani cansız bedeni bile olsa bu saatten sonra malum artık cansız bedenler kurtarılacaktır, çıkarılacaktır ama en azından bir mezar taşı olur, dua ederiz diyorlar. Bir de işin böyle bir boyutu var. Peki bugün maalesef ne olacak? Şimdi yarın TCG Alemdar gemimiz de gelecek. O da arama çalışmalarına katılacak. Şimdi ışında kullanılan ROV cihazı yaklaşık 1000 metre derinliğe dalabiliyor. Zaten geminin enkazı da 520 metrede peki bulunuyordu. Yani aslında yeterli ama yarın gelecek gemideki ROV cihazı 3000 metreye kadar dalabilme özelliğine sahip. Ondan dolayı da o da çalışmalarda kurtarılabileceğini peki söyleyelim.
1: Şimdi Emine çok teşekkür ederiz verdiğim bilgiler için. Girne'de kayıpları arama çalışmaları hala devam ediyor ve iki Türk gemisi de o bölgede. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde alabora olan gemide hayatını kaybedenler toprağa veriliyor. Gaziantep'te, Antep'te iki cenaze vardı. 14 yaşındaki Nisa 4 yıl önce kanserden hayatını kaybeden annesinin yanına defnedildi. 3 çocuk babası Nihat Bal Yemez de gözyaşları arasında toprağa verildi.
2: Kimi tatile, kimi düğüne gitmişti. Babalar, anneler, evlatlar. Facia gemisinde yitip gidenler gözyaşlarıyla toprağa verildi. 14 yaşındaki Nisa Törer, babası Ferdi Törer ve kardeşleriyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tatile gitmişti. Alabora olan gemide iki kardeşi kurtuldu, kendisinin cansız bedeni bulundu. Baba ise hala kayıp.
3: Halasının yanına gittiler tatile. Oradan dönerken zaten malum bu olay oldu.
2: Nisa'nın cenazesi Gaziantep'te toprağa verildi. Nisa Törer, 4 yıl önce kanserden ölen annesinin yanına defnedildi. Yakınları baba Ferdi Törer'in bir an önce bulunmasını istiyor.
3: Yazık bak, iki tane çocuk babasız kaldı, ablasız kaldı. Diğer annelerin çocukları gitti, onlar evlatsız kaldılar. Yani bunların bile cezası hafif olmamalı. Herkes cezasını çekmeli.
2: Affedersiniz. 56 yaşındaki 3 çocuk babası Nihat Bal Yemez de o gemideydi. Sudan cansız bedeni çıkarıldı. Kazadan kurtulan arkadaşı o anları anlattı.
4: Ön taraf koptu, biz en öndeydik. %90 Nihat abi ön tarafa gitti oradaki merdiveni kullanmaya. Orada kafayı bir yere çarptı. Ben de camı kırıp aldım.
2: İş insanı Gaziantep'te gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
1: Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden biri daha tutuklandı ve böylelikle tutuklu sayısı 30'a yükseldi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gülistan Doku ile ilgili soruşturması sürüyor. Gözaltındaki 7 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri daha tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 30'a yükseldi. Suçlamaların odağındaki tutuklu vali Tuncay Sonel avukatları aracılığıyla bir açıklama yaptı. Sonel kendisi, eşi ve oğlu hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Kurgulara, iftiralara maruz kaldık dedi. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan sosyal medya ünlüsü Arif Kocabıyık dün bir tırın dorsesinde Bulgaristan'a kaçmak isterken yakalanmış.

0: Koca bıyık bu sabah Edirne'de adliyeye sevk edildi. Kapıkule sınır kapısından Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere olan bir tırda gümrük muhafaza ekipleri inceleme yaptı. Tırın dorsesinin altında gizlenen iki kişi yakalandı. Onlardan biri hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan sosyal medya ünlüsü Arif Kocabıyık'tı. Cumhurbaşkanı'nın hakaret suçlamasıyla davası devam eden Kocabıyık'ın kaçma girişimi yarım kaldı. Arif Kocabıyık Edirne Adliyesi'ne sevk edildi efendim. Ali Ankuris soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvuruldu. Bu detayları da Serkan Şimşek takip ediyor. Serkan, nasıl ilerliyor gelişmeler, olaylar neler?
1: Dilek Gül, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin bugün Ali Ankuris suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında ifade vermek üzere mahkemeye geldi. Yaklaşık yarım saat önce geldi ve kendisinin adliyedeki işlemleri devam ediyor. Henüz ifade işlemlerinin başladığına dönük elimizde net bir bilgi bulunmamakta. Tabii Ali Ankuris suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında önemli ismi geçen kişilerden bir tanesiydi eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin. Çünkü soruşturmada adına tahsisli aracın tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti ve bu sebeple de kendisi mahkemeye ifadeye çağrılmıştı. İşte o çağrıya yanıt da bugün gelmiş oldu ve kendisinin adliyedeki dediğim gibi işlemleri devam ediyor. Tabii Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş ve yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Marmaris Bozburun'da yakalanmıştı. Kuriş'in kullandığı aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli olduğu tespit edilmişti ve bu konuya ilişkinde Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bir açıklama yapılmıştı. Hemen o açıklamayı kendi ifadeleriyle aktaralım. Bakan Gürlek kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor ama dosyadaki delillerle bu tutmuyor dedi. Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum. Kullanıyorum diyor ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor ifadelerini kullanmıştı. Bu kapsamda Bakan Gürlek Şahin'in aracı kiralama yoluyla verdiğini söylediğini ancak kiralanmış bir şirket bulunmadığını kaydetti. Ve iki aracın daha Şahin tarafından yine örgütle irtibatlı kişiye kullanılması için de verildiğini belirtmişti. Yani bu kapsamda Ali Ankuriş soruşturmasında özellikle çeşitli lojistik faaliyetlerde kullanılmak üzere araç tedarik etmesi suçlamasıyla mahkemeye ifade için çağrılan isimler arasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, dediğim gibi yaklaşık yarım saat önce adliyeye giriş yaptı. Ankara Adliyesi'nde işlemleri devam ediyor. Henüz ifade işlemlerinin başlamadığını belirtelim ve sözü bir kez daha yeniden size bırakalım.
0: Serkan, çok teşekkür ederiz. Sağ olasın. Ankara'dan Serkan'dan aldık detayları. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz adli yıl açılış töreninde konuştu. Konuşmasında terörsüz Türkiye süreci ve süreç yasasına da değindi. Silah bırakmanın tamamlanmasının ardından yargıya önemli görevler düşeceğini söyledi.
2: Terörsüz Türkiye vizyonuyla bu prangayı ülkemizin gündeminden kalıcı olarak çıkarırken iç cephemizi güçlendirmeyi, milli birlik ve beraberliğimizi daha güçlü bir zeminde geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Öncelikle silahların bırakılması, örgütün uzantılarıyla birlikte kendini feshetmesi, bu karar zaten ortaya konmuştu ama sahada gerçekleşmesi, bunun tespiti ilgili kurumlarımız tarafından ve Milli Güvenlik Kurulu tarafından bunun teyidi. Ondan sonraki süreç daha çok yargının, hukukun konusu olan bir süreç olacak. Etnik kimlikler üzerinden, mezhebi ayrımlar üzerinden uzun bir zamandır bölgemiz üzerinde oynanan oyunlar var. Bunları görüyoruz. Emperyalist bir takım güçler, uluslararası güç odakları uzun zamandır bu kimlikler üzerinden bunları çatıştırarak aslında birbiriyle yüzyıllarca bir arada yaşamış bu kimlikleri birbirinin hasmı haline getirerek, çatışma oluşturarak bu bölgenin kaynaklarını sömürmeye çalışıyorlar. Buna karşı bizim yapmamız gereken bu emperyalist oyunları boşa çıkarmak.
0: Yeni partide MYK toplantısı yapıldı. Parti sözcüsü Zeynel Emre, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Anlaşması'na dair değerlendirmelerde bulundu. Bu anlaşmanın meclise gelmesi, tartışılması lazım dedi.
3: Yeni parti olarak buraya bakışımız bunun sakıncalı olduğudur, riskli olduğudur.

0: Hindistan gibi, Rusya gibi, İran gibi ülkelerle karşı karşıya getirebilir. Böyle sonuçlar yaşayabiliriz.
1: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Anlaşması'na dair mesajlar verdi. Anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmesi gerektiğini söyledi.
0: Bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi lazım, tartışılması lazım, genel kurulda görüşülmesi lazım. Meclisin yetkisini bypass etmeye kimsenin hakkı yok. Esasa ilişkin gelince de NATO üyeliği benzeri bir anlaşma yapıyor. Birisi Pakistan'a saldırırsa biz bize saldırmış kabul edeceğiz. Birisi Suudi Arabistan'a saldırırsa biz bize saldırmış kabul edeceğiz.
1: Yeni Parti sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Gündeminde emekli aylıkları da vardı. 23.500 liranın yetersiz olduğunu söyledi. Emre, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'yı ziyaretinin ardından Trakya gezisine çıkacağını da paylaştı.
0: Önümüzdeki haftada önce memleketi Manisa'ya gidecek. Ondan sonra Manisa'da üzüm yetiştiricileriyle ve onlarla ilgili bir toplantı gerçekleştirecek. Ve bir Trakya gezisi olacak. Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de temaslarda ve saha ziyaretlerinde bulunacak. Eylül ayı içerisinde planlaması yapıldı. Yine milletvekillerimizle Türkiye'nin her bir yerinde saha çalışması yapacağız.
2: Meclisteki sandalye sayısı 19'a düşen Yeni Yol Partisi'ne meclisteki grubun devamı için yeniden Refah Partisi'nden bir destek geldi. Konya Milletvekili Ali Yüksel'in Yeni Yol Partisi'ne katılmasıyla partinin sandalye sayısı yeniden 20'ye yükseldi. Bursa Milletvekili Kani Torun Yeni Yol Partisi'nden istifa edince grubun vekil sayısı 19'a düştü. Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel'in Yeni Yol Partisi'ne katılmasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurabilmesi için gereken 20 milletvekili sayısına yeniden ulaşıldı ve grup düşmekten kurtuldu. Yeni Yol Partisi, Gelecek Partisi ile Deva Partisi ve Saadet Partisi'nin ittifakıyla kurulmuştu hatırlarsınız. Gelecek Partisi İzmir Milletvekili Mustafa Bilici'nin 2 hafta önce istifa ederek AK Parti'ye geçmesinin ardından Yeni Yol grubunun düşmemesi için CHP'li Ali Fazıl Kasap Yeni Yol Partisi'ne geçmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen G20 Maliye Bakanları toplantısı küresel büyüme gündeminden çok Rusya'nın yeniden masaya dönmesiyle öne çıktı. Avrupalı yetkililer Rusya Maliye Bakanı Sulyanov'un toplantıya gelmesinden rahatsız oldu ve zirve marjındaki aile fotoğrafı Rus bakan olmadan çekildi.
1: Rusya 4 yıl sonra G20 masasına döndü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya daveti Avrupa ülkelerinden tepki gördü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Carolina eyaletinde düzenlenen G20 Maliye Bakanları toplantısı küresel ekonomiden çok Rusya'nın yeniden masaya dönmesiyle gündeme geldi. Rusya Maliye Bakanı Sulyanov, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 2022'den bu yana ilk kez bir G20 toplantısına yüz yüze katıldı. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Bessent, toplantının açılışını yaparken bazı Avrupalı yetkililer Sulyanov'u G20 masasında görünce rahatsızlık yaşadı. Polonya Maliye Bakanı Domanski, Rusya'nın toplantıda temsil edilmesinden memnun olmadığını söyledi. Ev sahibi ülkenin konuk davet etme hakkını kabul ettiğini belirtti. Rusya'ya güvenmiyoruz, sürekli yalan söylüyorlar dedi. Almanya Maliye Bakanı Klingbeil de Avrupa'nın Rusya'ya karşı yeni bir yaptırım paketi hazırladığını belirterek Sulyanov'un ağırlanmasının rahatsız edici olduğunu söyledi. Avrupalı yetkililer geleneksel G20 aile fotoğrafında Sulyanov'la birlikte yer almak istemediklerini bildirdi. Fotoğraf Rus bakan olmadan çekildi. Sulyanov, Bessent'la ikili bir görüşme de yaptı. Rusya Maliye Bakanlığı görüşmede G20 çerçevesindeki mali işbirliğinin ele alındığını açıkladı. Amerikalı bir yetkili ana gündemin Trump'ın Ukrayna için hazırladığı barış planı olduğunu söyledi. Nisan 2022'deki G20 zirvesinde Sulyanov'un toplantıya çevrim içi katılımı bile tepki çekmiş, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada ve Avrupa Merkez Bankası temsilcileri Rus yetkililerin konuşması sırasında salonu terk etmişti.
2: Başka bir önemli zirve daha var. Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada konuştu. Türkiye olarak barış için çabalamaya devam ediyoruz dedi ve gündeminde Mekke Savunma İttifakı da vardı.
3: Etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor

0: bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz. Teşkilatımızın Şangay ruhundan aldığı motivasyonla gerçek anlamda çok kutuplu bir dünyanın inşa edilmesinde önemli rol üstleneceğine inandığımı bir kez daha vurguluyorum. Suudi Arabistan ve Pakistan'la hayata geçirdiğimiz Mekke Savunma İttifakı bölgesel sahiplenme ve kolektif caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına, istikrarına önemli katkılar sağlayacaktır.
1: Şimdi bu zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin de bir araya gelecek. Birazdan bu görüşmenin de başlamasını ve bu duyurulmasını bekliyoruz. Henüz başlamadı bu arada. Ama biz hem bu zirveyi hem de bu ikili temasları biraz konuşmak istiyoruz. Emekli Başkonsolos Gürrü Gezer ve Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Barış Adıbelli HT360'a destek verecek bu dilimde. Hoş geldiniz. Merhabalar.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Merhabalar Gürrü Hanım.
1: Teşekkürler, sağ olun. Şimdi Gürrü Hocam sizinle başlayayım. Bu zirve, devlet başkanları zirvesi bu yıl özellikle jeopolitik açıdan oldukça önemli. Pek çok şey yaşadık. 3 Eylül'e kadar Bişkek'te devam edecek ve bugün itibariyle de artık devlet başkanları toplantıları gerçekleşti. Aile fotoğrafı birazdan arkadaşlarımız yansıtır ortada. Cumhurbaşkanı Erdoğan yer aldı. Önemli görüşmeler var. Hiç şüphesiz bunlardan biri Putin ve Erdoğan görüşmesi olacak ama esasında bu zirve Çin ve Rusya'nın Batı'ya karşı ittifakı şeklinde okunamayacak kadar karmaşık. Şöyle bir liderler fotoğraflarına bakınca işte Hindistan orada, İran orada, Pakistan orada, Orta Asya ülkeleri kendi çıkarlarıyla masaya oturuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yapmış olduğu konuşmada çok kutuplu bir dünya inşa edilecek, adil bir düzen arayışındayız dedi. Önemli bir ifadeydi. Ne dersiniz bu zirvenin bu yıl asıl meselesi yeni dünya düzeni mi sizce? Ekonomik çıktılarını bir tarafa bıraktım bu arada.
3: Dilek Hanım, soru banaydı değil mi? Ses
1: evet,
3: gitti
1: evet,
3: de.
1: Evet hocam. Evet, evet,
3: tamam.
1: Size.
3: Evet, bu arada iyi yayınlar. Hocama da selamlar. Demin sesim gelmemiş galiba. Şimdi tabii ki çok önemli bir zamanda gerçekleşiyor bu zirve. Her şeyden evvel Şangay yani beşlisi olarak başlayan, bugün Şangay İşbirliği Örgütü olarak nitelendirilen bu oluşumun 25. yıl dönümü. Artık artan oranda kurumsallaşan, dünya nüfusunun neredeyse %40'ını içinde barındıran, gayri safi yurt içi hasılasında neredeyse 1/4'ünü teşkil eden bir örgütten bahsediyoruz Dilek Hanım. Dolayısıyla hani sizin dediğiniz gibi burada bir hani Amerika karşıtı bir bloktan söz edemeyiz. Çünkü içinde çok farklı ülkeler var. İşte küresel güneyi temsil eden, sizin de vurguladığınız üzere Hindistan var, Brezilya var. İşte Orta Doğu'dan işte Suudi Arabistan var, İran var, diyalog ortakları arasında tabiatıyla ülkemiz var, Hindistan var. Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın vurgusu şu açıdan önemli. Çünkü Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla beraber o iki kutuplu dünya düzeninin sona ermesiyle birlikte dünya bir sancılı bir sürece girdi. Hı hı. Ve biz hala o sürecin içerisindeyiz baktığımız vakit Dilek Hanım. Yani Amerika bir hegemon güç olarak ortaya çıktı. Dünya genelinde ve özellikle bize mücavir bölgelerde işte mesela Balkanlarda mikro milliyetçilik gördük. Güney Kafkaslar'da donmuş bir takım ihtilafların sıcak çatışmaya dönüştüğünü, yani Azerbaycan-Ermenistan ihtilafından bahsediyorum. Yani farklı farklı sınamalar ortaya çıktı. Ve bu süreç içerisinde belirli işte Çin yükselen güç haline geldi. Rusya 90'lı yıllardan sonra Putin'in iktidara gelmesiyle toparlanma sürecine girdi. Dolayısıyla Amerika'nın o hegemon güç olma emeli ya da özelliği yavaş yavaş tedrici olarak ortadan kalkmış oldu. Yeni güç odakları çıktı. Buna işte küresel güney, Hindistan, Brezilya, orta güçler olarak Türkiye başta olmak üzere farklı ülkeler de çıktı. O yüzden hani hem çok kutupluluk ve çok taraflılık burada çok önemli. Çünkü İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan o düzen günümüzde çökme noktasına geldi. Buna da sahip çıkabilmek için işte yine ideal olmasa da Birleşmiş Milletler

0: Milletler şartı. Birleşmiş Milletler sistemi evet reforma edilmesi gerekiyor. Zaten biz bunu çok uzun
1: Evet.
0: zamandır söylüyoruz ama amaç ortadan kaldırmak değil. Daha iyi nasıl yapabiliriz? İşte uluslararası hukuka riayet etmek vesaire ve bölgesel bir takım işbirliği mekanizmalarıyla da bunu geliştirebilmek. İşte Şangay İşbirliği Örgütü de bu mekanizmalardan biri. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bakın bundan bahsetmeden evvel Mekke mutabakatından, Mekke anlaşmasından veya Mekke Savunma Paktı olduğunu şimdi anlıyoruz. Mekke Savunma Paktı'ndan bahsetti. Yani dolayısıyla bu hani o çok taraflılığa evrilen süreçte zaten bu sürecin içindeyiz. O yüzden de bunun sancılarını yaşıyoruz. Bu süreç içerisinde işbirliği önemli. İşbirliği mekanizmalarından bizim açımızdan ve bölge ülkeleri daha geniş bir coğrafyayı değerlendirdiğimiz vakit önemli. Çünkü burada mesela Pakistan ve Hindistan da var. Hani
1: Evet.
0: kendisini birbirlerine varoluşsal bir tehdit olarak gören iki ülke. İşte artık barış sürecine girmiş Ermenistan ve Azerbaycan gibi
1: Evet.
0: ülkeler de var. Yani önemli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın vurgusunda bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Peki Barış Hocam, şöyle zaman zaman eleştiriler de yapılıyor. İşte Türkiye'nin Şangay'da ne işi var? Bu örgütte ne işi var? Yüzünü batıya dönmüş, işte batı değerleriyle entegre olan bir ülke niye Şangay'da olsun yorumları yapılıyor. Dolayısıyla işte 2012'den bu yana da biz bu örgütün diyalog ortağıyız malumunuz. Bu tabloyu dikkate aldığımızda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bişkek zirvesine katılımı, işte az önce Gürru Hanım da bahsetti, Türkiye'nin çok kutuplu dünya düzenindeki konumunu güçlendirme ve Batı ittifakı dışındaki aktörlerle ilişkilerini çeşitlendirme açısından stratejik bir adım mı? Neye tekabül eder aynı zamanda?
2: Şimdi tabii bu soruyu geçtiğimiz hafta özellikle Çin menşeili gazeteciler de bana sordu. NATO'dan sonra, NATO zirvesinden sonra Türk-Çin ilişkilerinin geleceğiyle ilgili, özellikle Şangay İşbirliği Örgütü'yle olan ilişkileri de soruyor. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı'nın planlanan bir gezisi vardı. Ben de kendilerine cevap verirken Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu Kırgızistan'daki zirveye gidip gitmeyeceğiyle alakalı. Eğer giderse bu bir sıkıntı yok ama gitmezse bir iki yeni bir sayfa açılacak. Ancak gördüğünüz üzere hem Ankara zirvesini yapan bir ülke olarak NATO 3.0'ın ilan edildiği zirvenin ev sahibi olarak Türkiye yine Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine onur konuğu olarak davet edildi. Bakın 2022, 2024 ve 2025. Şimdi bir de 2026. 4 zirve. 4 zirvedir Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan onur konuğu olarak gidiyor. Bizim organik bağımız var mı? Evet var. Diyalog ortağıyız. Biraz önce söylediniz. Şimdi diyalog ortaklıkları kaldırılıyor. Aslında geçen zirvede kaldırıldı. Hepsi gözlemci ortağa çevrildi. Bu son yani bugünkü zirvede de yeniden örgüt tüzüğü değiştirilecek ve bir takım yeni şeyler getirilecek. Şimdi Türkiye için niye önemli? Bakın burası zaten bizim ata coğrafyamız. Yani Şangay İşbirliği Örgütü'nün faaliyet sahası ve onu kuran ülkelerin çoğu bizim akraba ülkelerimiz. Yani işte Kazakistan'dan tutun, Kırgızistan, Özbekistan. Bunlar zaten bizim Türk Devletleri Teşkilatı içinde de yer alan Türk Devletleri dediğimiz devletler. Rusya ve Çin'le de son dönemde özellikle Sayın Erdoğan'ın kişisel diplomatik ilişkilerinin de bir sonucu olarak oldukça iyi geçti. Yani şunu söyleyebiliriz ki uzun yıllar Türk-Çin ilişkileri çalışan bir akademisyen olarak söyleyeyim. Yaklaşık 25 yıldan beri çalışıyorum. Hani Sayın Erdoğan bugün Türkiye Cumhuriyeti diplomasi tarihinde Rusya ve Çin'le olan ilişkileri geliştiren lider olarak geçti dersek yanılmayız. Çünkü gerçekten şu ana kadar ana katkının üçte ikisi diyebileceğimiz bir şey tamamen Sayın Erdoğan döneminde gerçekleşti. Şimdi bakın Şangay İşbirliği Örgütü'ne diyalog ortaklığından tuttu da bugün zirvelerde onur konuğu olarak bulunmaya kadar ve dikkat edin Şangay Plus yani Şangay İşbirliği Örgütü genişletilmiş zirvesinde de bir konuşma yaptı. Şimdi bakın bu coğrafya zaten bizim coğrafyamız ve bugün Sayın Cumhurbaşkanı çok ilginç bir ifadede de bulundu. Bölgesel sahiplenme. Ya bunu daha önce biz şeyde de kullandık. Mekke İttifakı'nda da ve daha ilginç olanı bu ilk defa oldu. Hep takip ediyoruz. Biz de Şangay İşbirliği Örgütü'nü yükselen bir yıldız olarak görüyoruz. Yani bakın ilk defa NATO üyesi bir Türkiye'den Şangay İşbirliği Örgütü'nün bölgede yükselen bir yıldız olduğunu tespit eden bir ifade. Bu ne demek? Bu şu demek. Türkiye'nin doğuya sırtını dönmesi Asya'ya sırtını dön

0: düşünmesi mümkün olmadığı gibi Türkiye'nin hani bir tarafa yaslanması da mümkün değil. Bizim coğrafi özelliğimizi de konumuzda dikkate alırsanız
1: Evet.
0: denge stratejisi ve denge dış politikada dengeyi devam ettiriyoruz. Yani tabiri caizse Asya ile Batı'yı, Avrupa'yı bir araya getiren en önemli ülke vazifesidir. Hemen şunu söylememe müsaade edin.
1: Lütfen.
0: Şanghay İşbirliği Örgütü'nün özünden kaynaklanan bir durum bu. Bakın Şanghay İşbirliği Örgütü NATO'nun muadili değildir. Eğer bir muadil ararsanız Körfez İşbirliği Teşkilatı'na benzeyebilir. Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'na benzer. Dolayısıyla Türkiye'nin NATO üyeliğini halel getirmez. Benzer şekilde Şanghay İşbirliği Örgütü üçüncü ülkelere karşı da kurulmadığı için bu noktada Türkiye'nin buradaki manevraları konusunda Türkiye oldukça rahat. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı bugün barıştan bahsetti. Çok kutupluluktan bahsetti. İşte biraz önce konuşuldu. Adil bir dünyadan bahsedildi. Birleşmiş Milletler'den bahsedildi. Ve yine Türkiye'nin bölge ülkeleriyle olan ilişkileri, bölgesel sorunlar ve ilk defa Mekke Savunma İttifakı da görücüye çıkmış oldu.
1: Evet.
0: Uluslararası bir platformda anlatıldı. Dolayısıyla bunun arkası gelecek. Bu noktada Türkiye'nin Türk dış politikasının bilmiyorum Gürü Hanım katılır mı? Bana göre son dönemde en önemli başarılarından bir
1: Peki.
0: tanesidir. Yani buna sırtınızı dönebilirdiniz. Rakip olarak görebilirdiniz ama onun yerine Türkiye işbirliği yaparak buradan daha önemli kazanımlar elde etme yönünde adımlar attı.
1: Çok sağ olun değerlendirmeniz için. Şimdi bu zirvede tabii ki en önemli mesele de liderlerin ikili görüşmeleri. Hiç şüphesiz bunlardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin arasında gerçekleşmesini beklediğimiz ikili temas. Daha önce de Aliyev'le de bir görüşmesi oldu bu zirvede Cumhurbaşkanı'nın. Şimdi Gürü Hanım, bu görüşmede Ukrayna, affedersiniz, Rusya basınını şöyle bir taradığımızda başlıklar verilmiş. İşte Karadeniz, Ukrayna Savaşı ve ekonomik ilişkilerin ele alınması bekleniyor deniliyor. Türkiye'nin hem NATO üyesi hem de Rusya ile enerji, ticaret ve bölgesel güvenlik alanlarında yoğun ilişkileri olduğunu düşündüğümüzde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin görüşmesi, özellikle Ankara'nın Rusya ile Batı arasında yürüttüğü denge politikasında bir mesaj taşıyor mu sizce? Nasıl bir önemi var şu kritik aşamalarda, şu kritik günlerde bu görüşmenin?
2: Şimdi öncelikle hocamın söylediğine katılıyorum. Zaten günümüz dünyasında hiçbir ülke yumurtalarını tek bir sepete koymuyor. Çünkü işte yani çok kutupluluğun, çok taraflılığın da tam olarak anlamı zaten bu. Şimdi mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın İşte Orta Koridor'un Çin'in Kuşak Yol Projesi'yle uyumlaştırılması hususuna vurgu yapması da bence bu noktada önemliydi. Diyeyim geleyim ikili görüşmeye. Şimdi sizin de işaret ettiğiniz üzere Dilek Hanım, yani her zirvede zirvenin içeriğinden zirvede ele alınacak hususlar kadar, hatta bazen daha bile önemli olan şey nedir? İkili görüşmelerdir. Şimdi burada da en son zaten yine Sayın Cumhurbaşkanı ile Putin bir önceki Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesinde bir araya geldiler yüz yüze. Arada telefon görüşmeleri vesaire, tabii bir diplomasi trafiği var. Hem liderler düzeyinde hem de bakanlar düzeyinde. Ama tabii zamanlama şu açıdan kritik. Savaşın giderek şiddetlendiğini görüyoruz Ukrayna-Rusya arasında. Yani Ukrayna'nın o başlattığı 40 günlük taarruz sonrasında Rusya'nın içlerine uzun menzilli füzelerle hedef alma, orta menzilli füzelerle de cephe hattına giden ikmal yollarını vurma stratejisi sonrasında Rusya'nın da Kiev başta olmak üzere büyük şehirleri ve sivil altyapıyı vurduğu ve hani savaşın şiddetlendiği bir dönemden geçiyoruz. Şimdi tabii sizin de işaret ettiğiniz üzere Türkiye savaşın başından bu yana daha farklı bir tutum sergiledi Rusya'ya yönelik olarak. Ama bu esasında yeni bir şey de değil. Yani Soğuk Savaş'ın en zirve yaptığı dönemde bile Türkiye'nin Sovyetler Birliği ile hep bir ilişkisi vardı. Yani Stalin öldükten sonra Türkiye'ye yönelik o toprak talebinin ortadan kalkmasıyla birlikte Sovyetler Birliği ile biz ilişkilerimizi zaten geliştirdik. Yani bu Cumhuriyet'in kuruluşu safhasında da bu böyleydi. Dolayısıyla bu yeni bir şey değil. Çünkü coğrafya kaderse bizim de komşularımızla iyi geçinmemiz bizim öncelikli ulusal çıkarlarımıza uygun bir şekilde hareket etmemizi gerektirir. Şimdi dolayısıyla bu görüşmede tabii ki Ukrayna savaşı nasıl sona erdirilebilir? Tekrar barış masasına dönülebilir mi?

0: Sayın Fidan'ın yaptığı, Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamadan yine bu tahıl koridoruna benzer yine bir öneriyle her iki taraf yönün her iki tarafa yönelik olarak bir takım girişimlerde bulunduğunu anlıyoruz. Çünkü artık kış geliyor.
1: Evet. Evet.
0: Bu dolayısıyla gıda fiyatları Hürmüz'den dolayı zaten etkilendi. İşte daha da artar mı vesaire. Türkiye bu noktada ne yapabilir? Tabiatıyla yani batıdan gelen bir takım mesajlar var ise onların da Putin'e birinci elden, çünkü bunu elçileriniz vasıtasıyla yapmak başkadır. Yüz yüze liderler düzeyinde yaptığınız bir görüşmede bunu karşı tarafı iletmek bambaşka bir etki yaratır. Ukrayna konusu tabii öncelikli mesele olacaktır ama şimdi her görüşmede ilk önce ikili bölgesel ve ondan sonra uluslararası meseleler ele alınır. İkili meseleler konusunda da tabii ki enerji işbirliği, ticaretin arttırılması. Biz bir 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi var biliyorsunuz. Uzun zaman önce konulmuş ama işte hani bir şekilde ona o bir hedef olarak önümüzde duruyor. Dolayısıyla ticaretin arttırılması meselesi var. İşte tabii Akkuyu nükleer santrali meselesi var. Bölgesel meselelerde Ukrayna dışında Güney Kafkaslar, Suriye tabii ki önemli. İran ve bir takım başka konular da ele alınacaktır. ABD-Rusya ilişkileri de belki gözden geçirilecektir. Çünkü şunu hatırlatalım daha doğrusu izleyicilerimize Dilek Hanım. NATO zirvesi öncesinde Sayın Dışişleri Bakanı bir Rusya'yı ziyaret etmişti. Orada bir takım temaslarda bulunmuştu. Sonra zirve sonrasında Ukrayna'ya gitmişti. Yani Batı'nın da belki veya Batı'daki bazı aktörlerin de mesajlarının tabii iletilmesi vesaire
1: Mümkün.
0: söz konusu olabilir elbette.
1: Peki Barış Hocam,
0: Peki Barış Hocam.
1: Zelenski'nin açıklamalarına bakarak devam etmek istiyorum. Eylül ayını işaret ediyor. Belki bir şeyler olabilir minvalinde. Çeşitli yazılar da okuyorum ben birkaç gündür hani ateşkese dair. Ama Rusya basınını şöyle bir taradığımızda özellikle bu görüşmede Türkiye'de yeniden bir masa kurulabilir mi diye soruluyor Rus diplomatlara, kaynaklara. Bunun mümkün olmadığı, Rusya açısından şu anda bunun mümkün olmadığına dair yorumlar yapılmış. Özellikle Ukrayna Savaşı'nın seyri açısından sizce bu görüşmeden somut bir diplomatik sonuç çıkması mümkün mü?
2: Yani geçmişte de Ukrayna'da medyanın sorularına farklı olumsuz cevaplar verilip hemen birkaç gün içinde farklı açıklamalar yapan diplomatları gördük. Bunlara çok itibar edilmemesi lazım. Nihayetinde karar Kremlin'den gelecek. Oradaki açıklamalara itibar edilmesi lazım. Bunu şunun için söylüyorum. Geçmişte bunun örneklerini yaşadık. Yani Rusya'dan olumsuz tavır sergilendi şeklinde haber yapıldı ama bir baktık ki o hafta bambaşka gelişmeler oldu. Ben bu hem dünkü Sayın Hakan Fidan'ın yani Mekke Savunma İttifakı ile ilgili bir toplantının ardından Ukrayna ile ilgili ilginç bir ayrıntı paylaşması, açıklama yapması, tahıl koridor benzeri bir plan üzerinde çalışıyoruz demesi ki bence önemliydi
1: Evet,
2: bu.
1: Barış Hocam kısa
2: Bugün
1: bir
2: de
1: es veriyorum. Bir canlı yayın noktasına gitmek durumundayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erdurman Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
3: Geliyorum. Geliyoruz. Geliyoruz.
4: Bana açıklama yapacaksınız.
3: Tabii ki.
4: Yorum
3: Tabii ki.
4: yapmayacaksınız. Bana
3: Tabii.
4: yapmanız gerekiyor.
3: Öfkenizi anlıyorum. Çok haklısınız.
4: Öfkeli değilim ben. Benim hakkım bu ya.
3: Biliyorum, biliyorum.
4: Televizyonla ne alakası var?
3: Sabah sabah da geldi.
4: Göstermelik
3: Geliyorum.
5: Olmuyor. Kimse bize kolunu çarpmadı.
4: Geçin televizyonun karşısına açıklama değil. Benim
3: Geliyorum.
4: Karşıma yapmanız lazım.
3: Geleceğiz.
4: Çıktı mı çocuğum?
3: Geleceğiz. Şimdi
4: Çıktı mı
3: geleceğiz.
4: çocuğum?
3: Şimdi geleceğiz.
4: Çıkmadı mı?
3: Şimdi geleceğiz yalnız.
4: Çıkmadı. Yapamıyorsunuz çünkü. Böyle bir ilginç devletsiniz siz. Nereden geldim ben buraya?
5: Her tarafa röportaj her tarafa. Kıyamet
6: koptu bize. Kıyamet koptu. Ne diyor? Bu ne şok zamanı değil.
5: Yardımcı olun bize. Yardımcı olun. Allah razı
4: olsun. Bu ne zaman nerede kaldı?
5: Hiç yemedim ki. Allah için ya.
6: Basın açıklama yapıyor.
3: Sabahleyin de yanınızda bir şey mi geleceğiz?
6: Siyaset yapmaya devam edin. Bizim de çocuklarımız
3: öldü. Evet, dediğim gibi çok hassas yürütülen bir çalışma. Dolayısıyla çok kısa bir süre içerisinde sonuç alma beklentisi olmaması gerekiyor. Zaten söylediğimiz gibi yarın itibariyle ikinci gemi de Alemdar gemisi de sabahleyin burada olması bekleniyor. O da çalışmalara destek verecek. Gece dahil, yani gece görüşü imkanı var. Gece dahil çalışma devam edecek. Dolayısıyla şu an itibariyle

0: Dediğim gibi, başta söylediğim gibi 550 metrede o gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi. O olduğunu varsayıyoruz, değerlendirmemiz o yönde. Ama kesin açıklama daha sonra.
1: Sen şimdi başladın. Diğer alanlardan
0: robotik dalış zaten şu anda. Başladı.
2: Başladı.
3: Sayın Başkan.
4: Sayın Başkanım, bu robotlar alamıyor mu yani?
0: Bulabiliyorsak alacaklar. Yani.
3: Mürettebatın kapıyı kilitlediği iddiaları var. Soruşturuluyor. Soruşturma da devam ediyor da.
0: Yani devam eden soruşturmaya ilişkin bir şey söylememiz doğru olmaz. Ama bu çalışma elbette o çalışmaya da destek olacak. Çünkü o görüntülerde sonuçta yargıyla ile paylaşılacak olan.
1: Sayın Cumhurbaşkanı, akıntıdan bahsediliyor son 3 gündür. Eğer gemide değil de deniz yüzeyindeyse kayıp insanlar... o noktadaki
0: deniz yüzeyindeki çalışma da aynı şekilde hiç aralıksız devam ediyor. Yani burada deniz yüzeyindeki çalışma bırakıldı ve bu çalışmaya geçildi diye bir şey yok. Eş zamanlı olarak ikisi de devam ediyor ve edecek.
2: Bu gece de çalışmalar devam edecek mi?
0: Bu gece de hem deniz yüzeyindeki araştırma devam edecek. Şu anki faaliyette olan gemi de o teknolojiye sahip. Yani gecede çalışma teknolojisine sahip. Dolayısıyla gecede çalışma.
4: Cumhurbaşkanım, bunun üstüne düşün.
1: Peki çok canlanan
4: Cumhurbaşkanım.
1: Şimdi batı bulurlarsa, değerlendiriliyor dediniz. Bulurlar diyelim, varsayalım. İçeri, çünkü 500 metre arama için oldukça riskli bir
0: şimdi işte baştan beri söylediğimiz o, biliyorsunuz. Yani biz de tabii o bilgileri uzmanlardan alıyoruz. Dalgıçların 90 metreden öteye inmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu derinlikte, 550 metre derinlikte çalışma yapılması hiç kolay bir iş değil. Bu teknoloji Allah'a şükür var. Bu gemide, yarın gelecek olan gemide de var. Dolayısıyla oraya şu anda o robotik teknolojinin indirilmesi çalışması başladı. Çünkü onun olduğu değerlendiriliyor.
1: Batın tamamen yukarı çıkarılması da alternatifler arasında.
0: Yani bir sürü şey konuşuyoruz ama adım adım gidiyoruz. Şu anda beklentimiz robotik teknolojinin aşağıya inmesiyle yapılacak tespit.
2: Ne zaman ulaşılır tam olarak? Yöntem ve cihazı aşağıya inmeye başladı.
0: Başladı, inmeye başladı ama demin birinizin de söylediği gibi o bölgede akıntılar çeşitli seviyelerde var.
4: Dolayısıyla
0: bir derdimiz şu anda bir aksama yok.
4: Bir durun ya.
0: Yavaş,
4: durun
0: yavaş,
4: ya.
0: Yavaş yavaş iniyor.
4: Bir derdimizi anlatalım ya.
2: Çok teşekkür ederim.
4: Yani basın önemli mi yani bu basın?
5: Basın kimse gitmesin artık ailesinin yanına.
6: Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın açıklamalarını getirdik. Şu anda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin görüşmesi gerçekleşiyor efendim. Şangay İşbirliği Örgütü'nün zirvesinde iki lider an itibariyle bir araya geliyor. Önemli bir temas olduğunu belirtelim. HT360'da da bu meseleyi konuşuyoruz canlı olarak. Ve şu anda görüntülerimizi canlı olarak ekranlarımıza yansıtıyoruz. İki lider 8 ay sonra yeniden bir araya geldi ve birazdan bu görüşmenin çıktıları da basına yansıyacak. Hiç şüphesiz biz de bunu aktaracağız. Konuklarımla beraber bu dilimle yine bu zirveyi konuşmayı sürdürelim. Barış Hocam, bölmek durumunda kaldım, kusura bakmayın lütfen. Buyurun lütfen, tamamlayın.
7: Şimdi tabii şimdi böldük. Şangay İşbirliği Örgütü tabii burada da bir katkı sağladı. Türk-Rusya ilişkileri üzerine de şimdi siz de fotoğrafı veriyorsunuz. Biz bunu yaklaşık birkaç zirvedir bu samimi fotoğrafı görüyoruz. Şimdi çok nadir liderler, ülkeler yani hem Batı'yla ilişkiyi samimi bir şekilde sürdürebilmek ve aynı zamanda Doğu'da da bunu yapabilmek önemli bir başarı. Çünkü unutmayalım.
6: Bu arada Türkiye görüntülerimiz NATO'da... canlı. Onu da izleyicilerimize aktaralım. Şu an ekranımıza yansıttığımız görüntüler. Buyurun lütfen.
7: Evet. Şimdi şeyi sormuştunuz. Ukrayna'da yeniden görüşme mümkün mü?
6: Evet.
7: Muhtemelen bugünkü görüşmenin ana unsurlarından bir tanesi bu. Bakın, Türkiye'nin bir numaralı amacı savaşı Karadeniz'e yayılmaması.
6: Evet.
7: Ve Karadeniz üzerinden de kıyıdaş ülkelerin ulusal güvenliği ve çıkarlarının tehdit edilmemesi ki en başta Türkiye.
6: Diplomatik özellikle bir sorun dönemde... çıkar mı Barış Hocam? Onu merak ediyorum biraz. Çünkü...
7: Ben işte biraz önce onu söylüyordum. Sayın Hakan Fidan'ın bunu dün açıklamasının da bence bir anlamı olduğunu. Aha. Eğer buradan yola çıkarsak, hatırlayalım, Tahıl Koridoru İstanbul görüşmelerinin sonucuydu. Ve şu anda yani ağır aksak da olsa, eleştirilse de tek görüşme zemini şu anda İstanbul görüşmeleri kaldı. Başka bir zemin kalmadı. Şu anda canlı, dinamik, işe yarayabilecek, tarafların kabul ettiği tek diplomatik zemin İstanbul görüşmeleri. Bakın, Putin kendi

0: söyledi. İlk görüşmede kabul edilen metin hala bizim kendi kabul ettiğimiz metin. Bunun
1: Tabii.
0: üzerinden müzakereye devam edelim deniyor. Mesela Ukrayna tarafı buna itiraz etmiyor, onlar da kabul ediyor. Bundan sonra iki liderin inisiyatifine kalmış bir mesele. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bence bugün bir daha bu işi canlandırma adına bir girişimde bulunacak. Eğer böyle bir şey olursa önümüzdeki şu bir ay içerisinde kaldığı yerden devam eder. Yani görüşmeler dediğim gibi ağır aksak ilerlese de iki ülke arasındaki barış adına tek temas zeminiydi. Başka yok. Yani
1: Evet.
0: Alaska oldu olmadı, başka Arap ülkelerinde oldu olmadı. Ama nihayetinde Türkiye'de bunlar devam edebiliyor. Ben bugün ana ağırlıklı Ukrayna savaşı üzerinden bir gündem olacağını, tabii iki ülke arasında geleneksel ilişkilerde işte Akkuyu'dur, ticari ilişkilerde bunlar da konuşulacak ama
1: Şüphesiz.
0: Ukrayna savaşı, İran meselesi, Hürmüz Boğazı ve Mekke ittifakı ana konular arasında yer alacak.
1: Peki. Bir Putin konuşuyor, bir ses açacağız.
2: Bugün bu konular ve diğer önemli konular üzerinde duracağız ve tekrar ifade etmek istiyorum. Bugünkü görüşmemizden dolayı büyük memnuniyet ve mutluluk duyuyorum.
3: Ben de değerli başkanla bugün böyle bir fırsatı değerlendirmeyi çok önemli buluyorum.
4: Я также сегодня придаю большое значение, что сегодня с господином дорогим президентом мы имеем возможность встретиться.
3: Ve Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde.
4: Действительно, турецко-российские отношения достигли очень большого высокого уровня по сравнению.
3: Ağırlıklı olarak Rus turistlerin Türkiye'deki önemi çok çok farklı. Bugün Antalya ilimizin en önemli turist ağını Rusya'dan gelen dostlar oluşturuyor.
4: На сегодняшний день в нашей провинции в Анталии основной туристический поток составляет как раз таки наши гости из России, российские туристы.
3: Tabii bunun yanında Sayın Başkan'ın az önce ifade ettiği gibi bizim şu anda Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu santrali büyük önem arz etmektedir.
4: Только что господин президент отметил очень важную вещь, потому что действительно в наших между нашими странами в этих отношениях атомная электростанция Акую имеет очень-очень большое значение.
3: Şu anda artık Akkuyu santralinin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz.
4: Да, мы уже находимся на стадии завершения для того, чтобы была сдана в эксплуатацию первый блок этой электростанции, атомной электростанции.
3: Artık Akkuyu santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz.
4: Мы уже ждем, чтобы завершились действительно эти строительные работы, и мы совместно приступили к открытию для эксплуатации первого блока атомной электростанции в Акую.
3: Çünkü Akkuyu nükleer santralinin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız.
4: Потому что с открытием этого энергоблока мы с вами вновь поговорим о новых обсуждениях, о том, какие будут у нас новые энергоблоки или электростанции.
3: Ve bu hazırlıkların içerisindeyiz. Tabii bütün bunların yanında tarımda, enerjide güçlü bir birlikteliğimiz var.
4: Нас продолжают эти подготовительные работы, но наряду с этим и касается это и сельского хозяйства, энергетики, туризма, сельского хозяйства. У нас продолжается и в этих планах консультационные работы.
3: Teşekkür.
4: Большое спасибо за внимание.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rus lider Putin'in basına kapalı olarak gerçekleştirecekleri görüşme öncesinde kısa değerlendirmeleri oldu medya mensuplarına. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmenin her zamankinden daha önemli olduğunu ifade etti. Özellikle ikili ilişkiler açısından bu fırsatı değerlendirmeyi önemli buluyorum dedi. Özellikle Antalya'daki Rus turist etkileşiminden bahsediyor.

0: Etti ve Akkuyu Santrali'ne sözü getirdi. Büyük önem arz ediyor Türkiye açısından dedi. Bitsin, açılışını yapacağız ve sonrasında da yeni santrallerin adımlarını birlikte atacağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Hocam bu son değerlendirmenizi alayım Gürrü Hocam. Bir dakikam kalmış. Bu ifadelerle ilgili ne söylemek istersiniz?
1: Tabii çok hızlı bir şekilde Dilek Hanım. İşte az evvel işaret ettiğim üzere ikili meseleler bağlamında Akkuyu tabii burada önem çıkıyor. Tabii Sayın Cumhurbaşkanı burada önümüzdeki dönemde yeni projelerde de Rusya ile işbirliği yapılacağını işaret etti. Bence bu önemli bir mesajdı. 1+2 şeklinde galiba gerçekleşiyor. Sınırlı katılımlı bir toplantı. Güvenliğin de burada çünkü MİT başkanımız da orada. Dışişleri Bakanımızın yanı sıra. Karşı tarafta da Lavrov ve Uşakov var. Kremlin dışişleri özel temsilcisi Sayın Putin'in. Yani siyasi ikili ilişkilerin ötesinde siyasi konuların ağırlıkta olacağını biz burada tabii anlıyoruz. Askeri konular da belki burada bu noktada hani Ukrayna'nın haricinde Ukrayna'ya çünkü geniş bir çaplı şekilde değindiğimiz için bir daha değinmiyorum ama askeri bazı konuların da belki görüşülmesi söz konusu olabilir. S-400'ler meselesi gündeme gelir mi bilmiyorum ama burada ikili ilişkilerin de ön planda olduğu bir toplantının gerçekleşeceğini anlıyoruz.
0: Peki Barış Hocam 30 saniyem kalmış, bir cümle de size alayım bu son açıklamalara dair.
2: Dikkat ederseniz Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Akkuyu'nun dışında bahsettiği ifadeler biraz yüzeysel geçti. Sanki o ana meseleler pek medya önünde özetlemek istenmiyor gibi bir hava var. Çünkü mesela Ukrayna meselesi hiç değinilmedi. Evet. Ben bunun hani toplantıda daha detaylı olarak konuşulacağını düşünüyorum. Hani dışarıda evet çok fazla söylenmedi ama içeride bence konu turizm değil, Ukrayna, enerji alanı işbirliği ve öteki ana meseleler olacak gibi gözüküyor. Belki Gülrü Hanım'ın dediği gibi S-400'de gelebilir gündeme.
0: Çok çok teşekkür ederim Doktor Barış Adıbelli ve Sayın Gürrü Gezer. Değerli katkılarınız için HT360'a sağ olun efendim. Teşekkürler. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik efendim. HT360'ı noktalıyoruz. Bizden sonra sizlerle Zülfikar Ali Aydın olacak manşet programıyla. Hoşçakalın, iyi akşamlar.

Özgür Özel'in olası ittifaklar, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve parti değiştiren belediyelerle ilgili sözleri nasıl yorumlanıyor? CHP Yeni Parti arasındaki helal para polemiğinin şifreleri neler? Bugün itibariyle başlayan yeni adli yılda kamuoyunun yakından izlediği hangi davalar karara bağlanacak? Belediye soruşturmalarının iddianameleri nasıl olacak? CHP'deki mutlak butlan davası Yargıtay'dan dönerse siyasette dengeler ne şekilde değişir? Faruk Aksoy soruyor, hukukçular Ertuğrul Akar ve Yiğit Acar, gazeteciler Nihal Bengisu Karaca, Aytun Çerkin, Hasan Öztürk ve Gökhan Taşkın yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Edirne güneşli 35 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 35, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 38, Adana güneşli 36 derece. Karadeniz'de Samsun parçalı bulutlu 28, Giresun yağmurlu 26 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 28 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum parçalı bulutlu 22, Van yağmurlu 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 35, Şanlıurfa güneşli 36 derece.

Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşette bugün bir cinayetin ve Akdeniz'deki gemi faciasını mercek altına alacağız. Fırtınada alabora olan gemi 8 can kaybı ve denizin 514 metre altında bulunmayı bekleyen 20 kaybımız var. An itibariyle kayıplar için robotik dalış yapılıyor. 26 yıllık bu geminin Kıbrıs-Mersin arasındaki seferlerini yolcular korku yolculuğu diye sosyal medyada paylaşıyorlardı. Neden öyle bir tanım yaptılar? Ona bakacağız. Gemi fırtınada neden önce yan yattı, sonra da battı? Buna da bakacağız. Çünkü mühendislik hatası mı, bir insan hatası mı, bir ihmal mi var? Hepsini konuşacağız. O gemilerde çalışmış bir kaptan konuğumuz olacak. Mühendislik kısmı içinde yine bir stüdyoda gemi mühendisi olacak. Habertürk manşetin ikinci bölümü Gülistan Doku cinayeti soruşturması. Eski vali Tuncay Soner, eşi ve oğlu tutuklu. Beşinci kez operasyon düzenlendi. 10 gözaltı var, 10 şüpheli var. Gülistan'ın kaybolduğu anda bir viyadüğün üzerinde olduğunu hatırlatalım. Neden? Çünkü telefonu o viyadüğün üzerinde son sinyalini verdi. Sonrasında Gülistan'dan haber yok. İddiaya göre daha önceki soruşturmada o anda o viyadükten geçen herkesin ifadesi alınmıştı. Yıllar sonra aslında durumun öyle olmadığı ortaya çıktı. Çünkü bir kişinin ifadesi alınmamış. Kim o? Tunceli İl Jandarma Komutan Vekilinin bankacı eşi. Ve o bankacı eşin Vali Tuncay Sonel'in tutuklu eşiyle tam da o gün, yani Gülistan'ın kaybolduğu gün 13 dakikalık sır bir görüşmesi var. Acaba ne konuştular? Banka müdürü eş ve bu sır konuşma nedeniyle de gözaltında konuştuğu isim cezaevinde. Savcılar bu konuşmayı mercek altına aldılar. Manşet başlıyor.

0: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin Bişkek'te bir araya geldi. Görüşme öncesi bir açıklama yaptı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Rusya-Türkiye ilişkileri ileri düzeyde dedi. Akkuyu nükleer santralindeki çalışmalarda sona gelindiğini ifade etti. Yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da atacağız dedi. Başka konular da vardı gündemlerinde. Dinleyelim.
1: Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde. Ağırlıklı olarak Rus turistlerin Türkiye'deki önemi çok çok farklı. Bugün Antalya ilimizin en önemli turist ağını Rusya'dan gelen dostlar oluşturuyor. Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu santrali büyük önem arz etmektedir. Şu anda artık Akkuyu santralinin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu nükleer santralinin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız.
0: Evet, Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması son yılların en ilginç bulguları taşıyan, şüpheleri taşıyan bir soruşturması. Kara para, eski bir bakanın şüpheli ölümü, cinayet olduğunu iddia edenler var. Yurt dışına kaçırılan paralar, FETÖ benzeri bir gizlilikle hareket eden bir suç örgütünden bahsediliyor. Suç örgütünün lideri Alihan Kuriş tutuklandı. İşte bu soruşturmaya eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in adı karıştı. Hemen detayları aktaralım. Neden İdris Naim Şahin'den bahsedeceğiz? Çünkü şu anda adliyede. Şahin'e ait 3 aracın bu çıkar amaçlı suç örgütünün kullanımına verildiği iddiası var. Şimdi İdris Naim Şahin'e ait İstanbul'daki aracın Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında bu örgütün çıkarları doğrultusunda kullanıldığı söyleniyor. Polis baskın yaptığında, Alihan Kuriş suç örgütüne baskın yaptığında Alihan Kuriş'in hemen burada gördüğünüz Hilmi Tuna Kuriş, Alihan Tuna Kuriş'in kardeşi, bu şoförü

0: Erhan Yılmaz birlikte İdris Naip Şahin'e ait araçla birlikte Muğla'ya kaçarken gözaltına alındılar. Sadece bu araç değil, bu aracın dışında iki ayrı araç daha yine İdris Naim Şahin'in kullanımında olduğuna dair tespitler olan araçlarında yine Kuris suç örgütü için kullanıldığına dair savcılık tarafından yapılmış tespitler var. Eski bakan İdris Naim Şahin'in bu konuyla ilgili söylediği şey, yaptığı açıklama şu: bilgim dışında kullanıldığı aracı İstanbul'a geldiğimde kullanmak üzere kiraladım ama kullanmadığım dönemde de otoparkta bekletilecekti diyor. Aslında İdris Naim Şahin'in öne sürdüğü bu tezlerin doğru olmadığı en üst düzeyde Adalet Bakanlığı tarafından, Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından da ifade edildi. Kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor ama dosyadaki deliller bununla uyuşmuyor demişti. İşte tüm bu iddialarla ilgili olarak İdris Naim Şahin Ankara Adliyesi'nde ifade verecek ve şu saatte Ankara Adliyesi'nde olduğunu da söyleyelim. Devam edelim. Bir başka önemli soruşturma dosyası. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir fuhuş soruşturması var ama bu sadece bir fuhuş soruşturması değil. O soruşturmada da çok çarpıcı iddiaları var ve iddialar maalesef Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ve tutuklu belediye başkanı Muhittin Böceği'ye uzanıyor. İddialar vahim. Soruşturma kapsamında 3. dalga operasyon düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Muhittin Böcek hakkında verilen ifadeler dosyaya girdi. İddiaya göre vahim olan kısmı da tam burası. 11 kadının işe alınacakları vaadiyle Böcek'le birlikte olmaya, ilişki kurmaya zorlandığına dair tespitler var dosyada.
1: Anlayışımızla. Her şey kullanıcı hatasından meydana gelir.
2: Kimseye can yerliğe mühan yerliğe vermez. Herkes kendi mücadelesinden kurtuldu.
3: Bizi de alın! Lütfen!
0: Evet, bu facianın, izlediğiniz bu görüntülerdeki facianın arka planına bakmaya çalışacağız. Önce bir Girne açıklarında batan gemide 20 kayıp olduğunu hatırlatalım. Bir Emine Derya'ya gideceğiz. Habertürk muhabiri Öznur Karslı Çetiner bizimle ve gemi mühendisleri odası genel sekreteri Ayçın Öz Sakabaşı da konuğumuz. Kazanın ayrıntılarına hep birlikte bakacağız ama önce bir hoş geldiniz diyelim.
4: Hoş bulduk.
0: Sonra da bir Emine'ye gidelim. O bize çalışmalarda gelinen son durumu ve biraz önce yapılan resmi açıklamaya dair bilgileri aktaracak. Sonra robotik çalışma kısmına bakacağız. Emine, seni dinliyoruz.
5: Zülfikar Ali Aydın, bugün sabah saatlerinde Türkiye'de dün akşam Çanakkale'den yola çıkan TCG Işın gemimiz Girne'ye ulaştı. Şimdi Girne Limanı'nın önündeyiz. Kısa bir süre önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu noktadaydı. Şimdi Ahmet Korkmaz'ın ekranlarınıza getirdiği o kalabalık Cumhurbaşkanı'nı uğurladı. Peki neler söyledi? Dedi ki batık gemi olduğu değerlendirilen cisim 550 metrede tespit edildi. Tekrar ediyorum dedi. Batık gemi olduğu değerlendiriliyor. Yani doğrudan batık gemiye ulaştıklarını söylemedi ama batık gemi olduğunu değerlendirdiğimiz bir enkaz tespit ettik. O da 550 metre mesafede yer alıyor dedi. Zaten bugün TCG Işın'ın ana hedefi neydi? ROV isimli bir uzaktan kumandalı sualtı cihazı kullanacaklardı. İşte o sualtı cihazı ne yapıyor? Enkazın olduğu değerlendirilen alana iniyor ve bir görüntüleme yapmaya başlıyor. Ardından da o görüntülere bakılacak. Toplamda 20 kişi kayıp. 20 kişiden acaba 20'si de orada mı? Bazıları ne yazık ki sürüklenmiş olabilir. İşte önce insanların orada kaç kişinin orada olduğu tespit edilecek. Ardından da cihaza bağlı kıskaçlarla eğer mümkünse enkazın uygun olduğu, yani alınabilecek bir noktadaysa da o insanlar, orada evet, tespit edilen vatandaşlar sudan çıkarılması hedefleniyordu ama bugün öncelikle hedef enkazın yerinin tespiti ve orada enkaz altında kalan insanların teşhis edilmesi, sayılarının belirlenmesiydi. Şimdi limanda da zaman zaman hareketlilik yaşanıyor. İşte arkamda gördüğünüz kayıp 20 insanın aileleri burada. Hala acı bekleyişleri sürüyor. Biz de bugün sabah saatlerinde Ahmet Korkmaz'la birlikte TCG Işın'daydık. Çalışmaları yerinde takip ettik. Şimdi o anlar ekranlara gelsin. TCG Işın, Türk Deniz Kuvvetleri'nin kurtarma ve yedekleme gemisi. En önemli özelliği ise sualtı operasyonlarında kullanılıyor olması. Gemi enkazların tespiti, teşhisi ve çıkarılmasında görev alıyor.
4: 1000 metre kurtarma sistemleri, 365 metreye dalabilen atmosferik dalış sistemi ve 91 metreye kadar İnsanlı dalışlarla kurtarma faaliyetlerini icra etmektedir.
5: Geminin enkazı yaklaşık 500 metre derinlikte bulunuyor. TCG Işın'da bulunan işte bu uzaktan kumandalı sualtı aracıysa 1000 metre derine kadar inebilme özelliğine sahip.
4: Bu görevdeki amacımız Filojet gemisinin battığı bölgede arama sistemlerimizle detaylı arama yaparak batığın deniz dibindeki mevkisinin belirlenmesi ve teşhis edilmesidir.
0: Evet, kayıpları arama çalışmasında son durumu izledik. Önce Emine Derya aktardı. Sonra da robotik çalışma yapan, kurtarma çalışması yapan gemiyle ilgili ayrıntıları izledik. Bütün detayları gördük. Evet, ilk grafiğimizi verelim arkadaşlar. Ama öncesinde 26 yıllık bir gemiden bahsediyoruz. Uzun zamandır gerekli denetim ve kontrollerin yapılmadığına dair iddialar, gemicilik sektöründe en azından konuşulan bir gemiden bahsediyoruz. Bu facia nedeniyle hepimiz o ihmal iddialarına vakıf olduk. Bir mühendislik hatası mı, insan hatası mı var? Bunu konuşacağız Ayçin Öztakabaşı'yla birlikte. Sizin ilk tespitlerinizle hemen başlayalım. Bir kısa değerlendirme, sonra devam edeceğiz.
6: Tabii.
0: Bir mühendislik hatası mı görüyorsunuz, yoksa ihmalden ve denetimsizlikten kaynaklanan bir problem mi? Buyurun.
6: İlk önce sözlerime gemi mühendisi odası olarak vefat eden kişilere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyoruz.
0: Evet.
6: Burada tabii bir ihmal olma olasılığı mühendislik açısından bizlere daha düşük geliyor. Tabii bu konu Voyage Data Recorder denilen bir VDR cihazı var. Yani gemilerin kara kutusu gibi düşünün.
0: Hı hı.
6: Derinlerden o kara kutu çıkınca orada bütün konuşmalar, geminin ne olduğu, ne konuşulduğu, rotasının ne olduğu hepsi ortaya çıkacak. Fakat şöyle bir şey var. Bu gemi high speed craft, yani yüksek hızlı tekne kurallarına göre yapılmış. Fransız Lloyd'u, yani Fransız Denetleme Kurumu tarafından yapılmış bir gemi. Daha sonra bizim milli klas kuruluşumuz Türk Lloyd'u tarafından da devam ettirilmiş.
0: Evet.
6: Ve bu yolcu gemileri her sene karaya çıkıp denetleniyor.
0: Evet.
6: Şimdi bu gemide bir yerden yara alsa bile yaralı stabilite hesaplarında dengede kalabilecek her türlü hesaplar yapılıyor. Bu demek oluyor ki bir taraftan çok ciddi bir şekilde yara almış. Neredeyse tamamını kapsayan bir yaralanmadan bahsediyoruz.
0: Evet. Bu bir da çatlak ve kırılmadan bahsediliyor ama çatlak
6: evet,
0: daha güçlü ihtimal.
6: Evet.
0: Galiba.
6: Bu da ilk akla biz mühendis olarak ilk aklımıza gelen denize bir cisme çarpması. Bu olabiliyor. Bir önceki gün de hava çok kötüymüş çünkü bir kütük olabilir, başka bir şey olabilir. Çünkü bahsettiğimiz gemi 27-30 knot hızla gidiyor. Yüksek hızlı. Yani bir kütüğe çarptığı anda fiber klas malzemeden yapıldığı için yırtabilir.
0: Hı hı.
6: İlk akla bu geliyor.
0: Peki burada bir virgül koyacağız.
6: Tabii ki.
0: Şimdi hareketli kameradan da rica edeyim. Gemiyi burada görüyoruz zaten. Ben buradan evet, aradan geçtim geldim. Şurada arada bir boşluk var.
6: Evet.
0: Şimdi görgü tanıklarının söylediği şeyler var. Daha doğrusu olaya şahit olup kurtulan, gemide bulunan ve faciada kıl payı, mucize eseri kurtulan insanlar. Diyor ki geminin altı, yani zaten çok yüksek bir rüzgar var, fırtına var.
6: Evet.
0: Bu fırtınada geminin altı şu bölümden anladığımız kadarıyla ortada bir çatlak var, oradan su giriyor.
6: Evet, evet.
0: Sonra da kabaca tarif ediyoruz ama geminin kaptanının ani bir manevrayla direksiyonu öyle anlatalım.
7: Sağ
0: tam sağa yapıp kırmızı, ani bir manevra yapması sonucu, hı hı, geminin alabora olduğuna dair bir
6: evet,
0: iddia var. Bu akla yatkın senaryo gibi görünüyor hemen
6: evet,
0: anlatılanlardan.
6: Evet.
0: Burada bir mühendislik hatasından ziyade aslında soruyu öyle sorduk ama gemi kaptanı ile ilgili
6: şöyle
0: bir şey var galiba.
6: Anlatayım. Ben o çatlamanın sebebinin ne olabileceği üzerine
0: tabii
6: durdum.
0: Tabii.
6: Şimdi zaten videolarda da gördüğünüz gibi yolcuların bulunduğu koltukları fırlatırcasına bir su çıkıyor. Hı hı. Bu demektir ki oralarda bir çatlak oluşmuş, bir yırtılma oluşmuş.

0: Gemi su almış. Burası kesin, net artık bu bilgi. Bu bilgiden sonra gemi iskele tarafından yatmaya başladığı anda kaptan da iskele tarafına döndüğü zaman geminin meyil etme dediğimiz yatma açısı daha fazlalaşıyor. Tabii bu açı fazlalaştığı zaman da yolcular da oraya doğru kaymasıyla birlikte bu bir takım tetiklenme hadisesi olarak yan yatmaya başlıyor.
1: Yan yatıyor, evet. Dün de vermiştik o yan yatma, evet, görüntülerini. O görüntüyü yönetmen arkadaşımız saniyeden biraz rica edelim. Sola alabiliyorsa sola alalım. Şimdi evet. Ayçin Bey de söyledi. Dedi ki aslında burada bir geminin altında, alt kısmında bir çatlak olduğuna dair bir tespit var.
0: Evet.
1: Güçlü bir şüphe var. Şüphe Şimdi var. Bu gemi 3 gün önce de 4-4,5 knot rüzgara ve fırtınaya maruz kalmış. İddiaya göre bu fırtınada da gemicilik tabiriyle gemi bayağı bir dayak yemiş, dövülmüş.
0: Evet, evet.
1: Doğru ifade ediyorum umarım. Evet. Yolcular da itiraz etmiş, demişler ki, diyorlar ki kaptan dönmeyi reddetti ve su alan gemi de aslında tam sağ yapınca gemi yan,
0: evet,
1: yattı.
0: Yan yattı.
1: Buradaki tespitler sizin ifadelerinizi de doğruluyor.
0: Yani buna ek olarak serbest su yüzeyi dediğimiz bir etki var. Suyun bir leğen düşünün. Leğenle birlikte yürüdüğünüz zaman su hafif sallansa sizi daha fazla sallar. Hı. Onun gibi düşün. Suyun bir tarafa doğru hareket etmesiyle gemi daha da yatmış olabilir. Tabii bunların hepsi kaza inceleme raporlarından sonra çıkacak. Ama buradaki en önemli konu dikkati çekmek istediğim konu şu. Böyle senaryolara personel zaten eğitim alması gerekiyor. International Safety Management diye ISM diye bir sistem var. Sürekli bu gemiyi terk durumunda her personelin ne yapacağı belli. Bu ilk kez, yani ilk kez orada görmemeleri lazım.
1: Burada bir kaos çıkmış sanki ilk,
0: evet,
1: kez görülmüş.
0: Bir de gibi. Geminin yanlarında cansalları var. Evet. Bazı cansallarını gördüm, hala duruyor. Onların normalde patlatılıp açılması lazım. Ve bütün vatandaşlar geminin üzerinde duruyor. O cansallarına personel tarafından bindirilmesi lazım. Bu uluslararası kurallara göre böyle. O cansalların içinde yeteri kadar yiyecek, içecek, hatta olta bile var. Yani bu durumlar için.
1: Peki yan yatma halinde de geçerli, evet, mi bu?
0: Cansallarında şöyle bir durum var. Siz kendiniz açabilirsiniz veya cansalları gemi battığında iple birlikte içinde patlatıp kendi açılabiliyor.
1: Evet,
0: yani o cansallarının açılması gerekiyordu. Personelin makine dairesi havalandırmaları var arka tarafta gördüğüm kadarıyla. Hı hı. Gemi yan yattığı zaman ilk su girebileceği yer orası, oraları kapatması gerekiyordu.
1: Evet.
0: Ve yolcuları bir an önce cansallarına bindirmesi gerekiyordu. Tabii bunlardan önce şu var, geminin böyle su aldığı dedektörler tarafından kaptan köşküne bildiriliyor. Sintin alarmları var. Bu alarmlardan alarmı duyduğu anda kaptanın tabii geri dönmesi gerekiyor.
1: Kriz yönetimi tecrübesi de
0: evet,
1: yok.
0: Evet, o tecrübe çok önemli olmuş bir şey.
1: Şimdi 7,5 kilometre boyunca Girne'den açılıyor, evet, ve o yüksek rüzgar, fırtına ve 4,5 metrelik bir dalga boyuna dayanıklı olan gemi aslında anladığım kadarıyla 7-7,5 metre, 8 metreye dair bir dalga boyuna denk gelen bir şeyle mücadele etmek zorunda kalıyor.
0: Orada da şöyle bir şey var. Bugün elime size de yayından sonra o belgeyi veririm. Geminin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarafından verilen operasyonel sınırlama belgesi var. O belgede diyor ki 3 metreden daha fazla dalgalı havaya çıkamaz.
1: Bu çok önemli, evet, bu söylediğiniz. Yani aslında 3 nata kadar
0: yok, 3 metre dalga, yani 27 knot'ta hız, gemi yüksek hızlı tekne, 27 knot hızında 3 metre dalga, 2-3 metre dalgadan yukarısına çıkamaz.
1: Ama burada çıkmış.
0: Burada ben bilmiyorum dalga yüksekliğini ama konuşulanlardan
1: üç,
0: öyle söyledi.
1: Gün önce, 3-4 evet, gün önce iddiaya göre, ki bu konunun uzmanlarının söylediği, benzer bir yakın bir dalga boyuna da maruz kalmış gibi.
0: Evet.
1: Ve o çatlağın orada oluşma ihtimalinden de, ya da en azından aşınmanın o gün oluşma ihtimalinden de söz,
0: evet,
1: ediyor.
0: Yani şöyle söyleyeyim, mühendislik açıdan bizim uluslararası denetim gemi denetim firması Türk Lloyd'u tarafından her sene denetlendiği için, hı-hı, kendisi de uluslararası Ajax üyesi bir firma. Çok ciddi denetimleri var. Ben o denetimler dolayısıyla bir ihmal olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hı hı, burada sadece belki çıkmaması gereken...

0: bir havaya. Mesela bir önceki gün meteoroloji bir sonraki gün için havayı iyi vermiş. Ama rüzgar esmese bile bir önceki günkü havadan kalan dalga yükseklikleri kalabiliyor.
1: Peki kaptanlara böyle şirketler tarafından ticari baskı oluyor mu? Bu önemli bir soru çünkü. Yani kaptan tek başına
2: Ne kadar çok
1: ihaleyi, yani
2: giderse.
1: suçun ihalesini tabiri
0: Yok,
1: caizse
0: yani şöyle bir kaptan yani şirket ne derse desin eğer tehlike görüyorsa geri döner.
1: geri döner. Bu
0: Buradaki şey olabilir yani şöyle düşünelim şu an çok rahat bir ortamda karar veriyoruz ama ben daha önce de kaza araştırmaları yaptım. O anda çok deneyimli kaptan bile olsa o panikle normal
1: Anladım.
0: karar veremeyebiliyor.
1: Evet.
0: Psikolojik etkisi
1: Şimdi
0: var bunun.
1: devam edeceğiz ama şimdi
0: Evet.
1: bu gemide yapılan yolculukla ilgili paylaşılan sosyal medyada paylaşılan bazı videolar var.
0: Evet.
1: YouTuberların, influencerların, sosyal medyadaki ünlülerin özellikle hani bu tip bir yolculuk yaptığınızda Girne'den Mersin'e, Mersin'den işte
2: Taşucu.
1: Kıbrıs'a, Taşucu'na her neyse bazı görüntüler var. Bu
0: Evet.
1: aslında biraz oraya gidenlerin bildiği bir durum var.
2: Evet.
1: Bu yolculuk çok tartışılan, konuşulan, işte paylaşılan bir yolculuk. Neden? Çünkü korku yolculuğu olarak adlandırılıyor. Habertürk muhabiri Öznur Karslı Çetinler neden öyle adlandırılıyor? Bize onu anlatacak. Bir de görüntülerimiz var, onları da vereceğiz.
2: Evet.
1: Neden öyle
2: Şimdi
1: adlandırılıyor korku
2: aslında
1: yolculuğu diye?
2: Zülfikar Bey, ben dün Kıbrıs'taki kaynaklarımla konuştuğumda bu gemilerle yolculuk yapmanın bazı usulleri, kuralları olduğunu söylediler. Nedir
1: Mesela
2: bunlardan biri? Bu gemiye binmeden önce insanlar ya kendiliğinden mide bulantısı hapı alıyor ya da geminin bağlı olduğu şirket geminin içinde veriyor. Mesela 2 yıl öncesine kadar bu haplar gemide 5 liraya satılıyormuş bir firmanın gemisinde.
1: Evet.
2: Bu şekilde paylaşımlar da var. Şimdi
1: Yani
2: vlog
1: çok
2: çekenler,
1: sarsılacaksınız,
2: evet,
1: mideniz bulanır, o yüzden bunu kullanın diye.
2: evet kullanın diye
1: Kullanabilirsiniz diye.
2: Kıbrıs'ta da reçetesiz satılan, Türkiye'de de reçetesiz satılan bir bulantı hapı. Bunun dışında gemiye girdiğinizde herkese siyah poşet dağıtılıyor. Yine istifra refleksiyle alakalı.
1: Yani mide bulantısına
2: Mide
1: karşı tedbir
2: bulantısı
1: olarak evet.
2: ve leblebi.
0: Evet.
2: Bu yolculuğu yapan insanların bu üç kuralı biliyor. Yani
0: Evet.
2: Kıbrıslılar bunu söylediler.
1: Şimdi
2: Ben dün
1: hemen
2: konuştum.
1: görüntülere bir
2: ...13
1: bakalım.
2: yıl önceki bir görüntü bu.
1: Evet.
2: Dün ben yani oradaki insanlar bunları anlatınca YouTube'da böyle bir
1: Evet,
2: araştırma yaptım
1: şimdi
2: ve bu viral olan bir
1: çöp
2: video.
1: tenekesinin başında birisi, yerlerde yatan insanlar var ve dışarıda muhtemel fırtına var. Gemi çok sarsılıyor. Bu görüntüler, o görüntüler.
2: Kusarak yolculuk yapıyorlar.
1: Evet.
2: Yani altındaki yorumlarda da yazılmış. 13 yıl önce çekilmiş bir görüntü bu. 60 yolcu var. Mersin Taşucu'na gidiyor ya da tam tersi Girne'ye gidiyor.
1: Evet.
2: O belirtilmemiş. Hatta görevli personel uyarıyor. Ayağa kalkmamasını söylüyor. Bu şekilde bir yolculuk. Şimdi bu gemi kazaya karışan gemi, belki de bu şu an gördüğümüz gemi de olabilir. Ayırt etmek tabii ki mümkün değil ama 26 yıllık bir gemi olduğunu düşünürsek bu şekilde benzer 10 yıl, 15 yıl öncesine giden görüntüler var. Bir yıl önce çekilmiş çok yeni bir görüntü var. Filo denizciliğe ait başka bir
1: Gemi.
2: geminin içinde kaptan ve kaptan yardımcısının anlattıklarını da birazdan zaten dinleyeceğiz. Şöyle mesela Kıbrıs'ın Titaniye, korku yolculuğu,
1: Bu
2: işte
1: şekilde
2: Girne
1: adlandırılmış.
2: Taşucu arasındaki korku seferimiz, deneyimledik gibi. Yani videoların içerikleri hep bu şekilde.
1: Peki, o zaman şimdi bunu böyle söylüyorlar ama sosyal medyanın şehvetiyle, belki de okutmak kaygısıyla ya da
2: İzletmek.
1: izletmek kaygısıyla, hani kimseye haksızlık olmaması
0: Evet.
1: açısından burada
2: Ama
1: gemi mühendisi...
2: deneyimlemişler, görüntüler o anları
1: Evet,
2: gösteriyor.
1: yani şunu belki altını çizmek için bu görüntüleri verdiğimizi söyleyelim. Yani burada fırtına, işte dalga boyunun yükselmesi çok aslında olağan bir durum.
2: Olağan bir şey.
0: Çok
1: Belirli
0: olağan.
1: mevsimlerde de bu çok yüksek seviyeye çıkabiliyor ve tehlike artabiliyor.
2: Evet.
1: Ama orada herhalde en önemlisi, Açın Bey'e sorayım. En önemlisi doğru kararı verebilmek galiba.
0: Tabii bu az önceki konuya değineyim. Şimdi güvenlikle konfor arasında bir fark var. Maalesef katamaran tipi tekneler, yani iki bacaklı olan tekneler genelde çok yüksek süratli tekneler ama konfor düzeyi daha nispeten monohal teknelere göre zayıf. Yani daha fazla ivmelenirsiniz, daha fazla mideniz bulanır.
1: Evet.
0: Şimdi burada

0: Kıbrıs'la Mersin arasında ciddi bir bir mesafe var. O mesafede bir de açık deniz, dalgalara maruzsunuz. Bir de katamaran yüksek hızlı tekneyle bu görüntüler normal. Uçaklardaki türbülans gibi düşünün. Evet. Bunlar bir güvenlik endişesi yaratacak görüntüler değil. Sadece içerideki insanların konforunu etkileyen. Fakat bu gemide dediğim gibi bir cisme çarpmış.
1: Evet.
0: Veya başka bir sebepten dolayı bir yara almış bir durum olduğu aşikar.
1: Evet. Peki evet. Bu gemide daha önce görev yapmış Tufan Karabulut.
0: Evet.
1: Kaptanı bağlayabiliyor muyuz arkadaşlar? Görebiliyor muyuz? Tufan Bey. Evet, Tufan Bey'i gördük. Hoş geldiniz eski kaptan yardımcısı. Şimdi biz burada işin pratiğine vakıf belli bilgiler etrafında vakıf olduk ama... bir gemiyi yöneten işte seyri seferde ne yaşadığını bilen birisi daha iyi anlatır. Buradaki kazanın insan hatası ya da kaptanın kararlarındaki süreçte bir hata olduğundan yola çıkarak ortaya çıktığı düşünülüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Buyurun sizi dinliyoruz.
2: Öncelikle iyi günler dilerim, iyi yayınlar dilerim. Yeni açıklandı yaşanan bir gemi kazasıyla ilgili de ölen vatandaşlarımızda Allah'tan rahmet yakınlarına acil şifalar diliyorum. Yaralıların da kayıpların da bir an evvel bulunmasını temenni ediyorum. Şimdi şöyle efendim, yaklaşık bir sene öncesinde ben evet bu gemide ikinci kaptandım. İkinci kaptan olarak görev yapıyordum. Bir an önce de sizin konuşmanızı dinlediğimde işte mide hapları veya ne bileyim işte leblebi veya başka tür verilen bir şeylerin olduğunu ben görmedim. Yani gemide hiç kimse bununla ilgili bir sorumluluk alamaz. Onun dışında da biliyorsunuz ki bu gemiler bizim teknemizde yani benim çalıştığım dönemdeki Filojet gemisi de yaklaşık 24-25 knot yapan hızlı bir tekne. Evet. Bundan dolayı da yüksek hızlara çıktığı zaman ister istemez evet biraz sallantıları oluyor. Sadece bildiğim ve 2-3 gündür çok üzüntüyle izlediğim şöyle bir durum var. Zaten cumartesi günü galiba ek seferi varmış bu geminin ve sefere çıkmamış. Sefere çıkmadığı için de kötü havadan sebep sefere çıkmadığı için de gemi limanda beklemiş. Hı hı. Genellikle şöyle oluyor. Kötü havalardan sonrasında geminin bizim denizcilerin tabir ettiği siveller oluyor. Yani kötü kaba dalgalar oluyor. Bunlar genellikle 2 metre 3 metreye kadar çıkabiliyor. Tabii bununla ilgili şu anda söylenecek kesin bir şey olmamakla beraber. Yani bunların hepsi resmin ve teknik incelemeler yapıldıktan sonrasında ancak konuşulabilir. Sadece bildiğim şöyle bir durum var. Kötü havalardan sonrasında sivellerin oluşturduğu ağır dalgalar oluyor. Bu dalgalar evet. Yüksek hızlara çıktığı zaman gemi sert vurmalara sebebiyet verebiliyor. Evet. Yolcularımızın veya vatandaşlarımızın bir şey patladı dediği aslında dalga. Yani dalga vuruyor, gemi kalkıyor. Vurduğu zaman o patlama sesi dedikleri dalga sesi aslında yani kılıçlara vuruyor. Şöyle bir durum var. Denizci meslektaşlarım da bilirler. Yani siveller başladığı zaman da kötü havadan sonra siveller başladığı zaman da denizin bir kaynaması oluyor. Bu alttan gelen yani bir kereste olabilir, bir tahta parçası olabilir. Yani bir şeye mi vurdu da sonrasında fark etmediler. Bununla ilgili kesin bir bilgiye ben de sahip değilim. Yani bununla ilgili kesin bir şey de söylenemez. Ancak bunların hepsi teknik incelemelerden sonra söylenebilir. Evet. Yani bir şeye çarptılar da dalga mı zannettiler veya bir şey çarptılar fark etmediler mi? Bununla ilgili inanın bir şey söylemek yanlış olur şu anda. Yani
1: zaten biraz
2: tabii
1: önce
2: çok zor olur yani.
1: Zaten biraz önce Ayçin Bey de söyledi. Gemi kompozit bir gemi. Yüksek hız yapmaya
2: evet.
1: Ayarlanmış yani öyle planlanmış, öyle organize edilmiş. Evet. Mühendisliği o şekilde tasarlanmış bir gemi. Doğal olarak evet. O hızda giderken bir şeye çarpmış da olabilir. Evet. Öyle anlıyoruz.
2: Evet. Dediğim gibi yani bunu hani söylemek şu anda güç olur. Yani bir şeye vurdu mu, vurdu da fark etmediler mi veya fark edildi, geç mi kalındı. Bununla ilgili inanın bir şey söylemek çok yanlış olur ve güç bir durum şu anda. Ancak bunların hepsi teknik incelemeler yapıldıktan sonra.
1: Peki bir sorun var. Belirli rüzgar ya da fırtına standartları var. Yani siz evet. Tecrübe ettiğiniz için soruyorum. Hangi evet. Standartlarda gemi sefere başlar ya da iptal edilebilir? Burada böyle bir tartışma olduğu için de sormak istiyorum. Çünkü rüzgar var, fırtına var, evet. Dalga var. Ne olmuş olabileceği konusunda belki bir değerlendirme yaparsanız.
2: Şimdi burada şöyle bir durum söylemek mümkün. Gemideki tek sorumlu gemi kaptanı oluyor. Yani ben her ne kadar gemide ikinci kaptan da olsam benim dediğim değil, gemi kaptanının dediği yapılıyor. Evet, bizler gerekli bilgi akışını sağlıyoruz gemi kaptanına Süvari Bey, ama dediğim gibi gemi kaptanının verdiği nihai kararlardan sonrasında gemi hareket edebiliyor veya etmiyor. Şunu biliyorum, hiçbir gemi kaptanı veya hiçbir personel yani o havada çıkıp da o şekilde olmasını istemez. Gemi kaptanını da ben zannetmiyorum o şekilde hani bile bile yapacağını. Dediğim gibi bunların hepsi teknik ve resmi açıklamalar veya teknik ve resmi incelemelerden sonra sonuç bulacak olan şeyler. Ama şu anda yaklaşık 17 yıldır meslek hayatımda ve bizden çok çok daha değerli kaptan abilerimizin de söyledikleri gibi kimse bile isteye gemisini batırmak istemez yani.
1: Evet. Yani tabii bu da gemi kaptanı olmanın adabından ya da uyulması gereken kurallardan bahsediyor.
0: O da bir insan sonuçta. O da kendi hayatını riske
2: atıyor. Tabii ki yani sonuçta o da aynı şekilde o geminin içerisinde. Ona yani gemi battığı zaman o da batıyor sonuç itibariyle yani.
1: Evet. Zaten sonuçta şu anda tutuklu, süreli olarak tutuklama kararı var hakkında. Personelle ilgili de öyle bir karar var. İfadeleri alındıktan sonra bu tablo ortaya çıkacak. Tabii çok tartışıldığı için özellikle o gemide bir tecrübesi olmuş bir ismi konuk etmek istedik. Acaba insan hatası hangi seviyede olabilir diye belli ki yani net olarak ortaya çıkacak kısmı soruşturmanın bazı detayları ortaya çıktığında hep birlikte anlayacağız.
2: Tufan Bey, teknik ve resmi incelemelerden sonra acı olabilir.
1: Evet, peki. Tufan Karabulut yayınımıza katıldı. Alabora olan ve 20 insanımızın halen kayıp olduğu gemide görev yapan isimlerden birisi. Çok teşekkür ediyoruz. Ve devam ediyoruz. Şu görüntüyü aldık. Alabilir miyiz arkadaşlar? Şimdi Ayçin Bey'e de sormak istiyorum. Yanlış manevrayı konuştuk.
0: Evet.
1: Gemi kaptanının, kaptan yardımcısının sözleri var. Kaptanın aslında isteyerek böyle bir şey yapmayacağı. Acaba ayrıldıktan sonra, limandan ayrıldıktan sonra da rüzgar ve fırtına artmış olabilir mi diye de değerlendirmeler
0: var. Az önce kaptanımız da benim dediğimi söyledi. Bir önceki gün olan fırtınanın etkisi, bir sonraki gün meteoroloji, hava güzel yani rüzgar yok dese bile o swell denilen dalgalara sebep olabiliyor ve bu dalgalar ciddi yüksek olabiliyor. Muhtemelen düşündüğümüz olasılıklar dahilinde bu dalgalara, çünkü yolcuların sert bir şeyler vurdu dediği şeyler, dalgaların vurması.
1: Evet.
0: Buna maruz kaldı ama buna zaten maruz kalarak bu gemi gidebilir. Bunda bir şeyi yok.
1: O yüzden zaten kompozit.
0: O yüzden yapılmış bir gemi. Burada bir yaralanmasının ve büyük bir yaralanma. Çünkü teknenin alt formunda perde, su geçirmez perdeler var.
1: Evet.
0: Bu perdeler de şurada görüyorsunuz. Şu su geçirmez perdeleri.
1: Evet, şöyle alacağım sizi. Biz oradan bir tarif edelim. Şununla da bulunduğunuz noktadan. Şimdi gemi, şu geminin şu yapıda projesi olduğunu düşünün. Evet. Bu batan filojetin gemisi. Bu da mühendislik kısmı ile ilgili bölümü.
0: Bu o gemi değil sanırım ama.
1: Yani çok yakın birbirine. Evet.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim. Teknenin altında, yani şu her bir bacağın
1: şu iki
0: içinde
1: arada boşluk.
0: Evet. Şurada su geçirmez perdeler var. Yani bu perdeler niye? Titanik kazasından sonra burada bir yaralanma olduğu zaman veya şurada iki bölme veya üç bölme yaralandığı zaman geminin suda yüzebilirliğini sağlaması için hesaplar sonucu bu perdeler konuyor. Şimdi örnek veriyorum, şuradan bir, iki, üç perde yaralansa dahi bu yüksek hızlı teknelerde suda yüzebilirliğini yaralı stabilite bukletinde sağlaması gerekiyor zaten kural gereği. Ama burada
1: yani çok yüksek dayanıklılıktan bahsediyorsunuz.
0: Evet, ama burada iskele tarafına ciddi bir şekilde yan yatması, buradan boydan boya neredeyse 4-5 kompartmanın aynı anda su aldığını gösterir ki bu aklımıza bir kütük veya birkaç tane kütük veya bir cisimin çarpmış olabileceği ihtimali getiriliyor.
1: Evet.
0: Çünkü şuradan ufak bir yer eğer
1: şurası gibi düşünün.
0: Mesela şurada bir malzeme yorulması, bir şey olduğunu düşünelim. Sadece bu bölme su dolardı. Veya
1: seferini tamamlayabilecek kadar gidebilir.
0: Yani şu bölme diyelim su dolduğu zaman bile seferini tamamlayamaz da Yani istese tamamlar da tamamlamaz geri döner sonuçta. Ama burada geminin iskele tarafına batmadan...

0: masa burada bayağı bir bölümün su dolduğu anlamına geliyor. Bu su dolma da çok ciddi bir şey. Yani boydan
1: ani bir su dolmadan bahsediyoruz.
0: Evet. Çünkü gördüğüm kadarıyla yaklaşık yarım saat 40 dakika içerisinde gemi yan yatmaya başlıyor. Ha, yan yattıktan sonra biraz yan yatardı, dururdu ama iskele tarafa kaptan geri döndü. Yolcular da biraz kaydı, sular da
1: kaydı. Camları kırıp yukarı çıktılar.
0: Gibi bir sürü faktör de bir araya gelebilir ama o kadar yatırması için bile buradan en az 3 tane, 4 tane bölmenin su alması lazım.
1: Evet. Arkadaşlarımız hemen arka bölümde o yan yatma görüntülerini de verebilirler. Evet. Ama sizin söylediğinizden anladığım, burada çok ciddi bir hasardan bahsediyorsunuz.
0: Çok ciddi bir hasar olmuş.
1: 2-3 bölüm birden çatlak ve suyla ortaya çıkıyor hemen görüntülerde de.
0: Aynen.
1: Siz sabit kalın lütfen, ben şöyle geçeyim. Bu görüntüleri bir anlatalım. Hı hı. Geminin yan yattığı görüntüleri izliyorsunuz. Burada da bir çocuğun o panik anlarında teknenin geminin üzerine çıkarıldığı görüntüler var. Tabii şu görüntü en çarpıcı olan kısmı, yan yattıktan sonra geminin yan yatmış yüzeyine çıkamayan insanların sabit olarak içeride üst üste yığılıp kaldığı görüntüler bunlar. Ayçin Bey'in anlattığında diyor ki buradaki 3 bölüm, en az 3 bölüm yara almış, çatlamış ve su dolmuş olmalı ki bu görüntü ortaya çıksın.
0: Aynen. Evet.
1: Peki son bir grafiğimiz daha var iddialarla ilgili. Ben onu alayım sizden. Tabii, hemen arkadaşlarımız, Girne Milletvekilinin verdiği bir soru önergesi var. Yazılı soru önergesi. Onu bir görelim arkadaşlar. Grafiği verelim. Onun üzerine de konuşalım. Diyor ki bu geminin 21 ayrı soru sormuş. Girne Milletvekili kim? Demokrat Parti Genel Sekreteri aynı zamanda. Serhat Akpınar. Çok fazla iddia var. Diyor ki bunun periyodik bakımı, günlük bakımları, belirli standartlar, hani bu sektörün getirdiği, gerektirdiği standartlara uygun bakımları ve denetimleri yapılmış mı? Buna izinler verilmiş mi? Çünkü 26 yıllık bir gemiden bahsediyoruz. 2018'de Serhat Bey'in yazılı soru önergesine göre 2018'de 29 maddelik bir eksiklikler listesi var. 13 Haziran 2018'de bir denetime tekrar tabi tutulmuş Antalya'da. Ancak bu 29 maddelik kusur ve eksiklik kural uygunsuzluğu olduğuna dair ciddi iddiaları var. Evet. İşte bu hatta sefer izninin verilmesi dahil olmak üzere bu geminin seyir sırasında sahip olması gereken gövde yapısı ile ilgili, mesela siz biraz önce sizin anlattığınız durumla ilgili yeterli denetimlerin, kontrollerin yapılmadığına dair ayrıntılı bir soru önergesi vermiş.
0: Yani nedeni nedir bilmiyorum ama biz burada şeye bakıyoruz. Gemi bizim Milli Klas Kuruluşumuz Türk Lloyd'u tarafından denetimi yapılıyor. Ve bu Türk Lloyd'u Vakfı da Gemi Mühendisleri Odası'nın kurucu olduğu bir firmadır, bir vakıftır. Dünyadaki en iyi 10 denetim klasları arasındadır. Dolayısıyla onun her yıl incelemesi ve teker teker her şeye bakmasını düşünürsek ben çok ciddi bir ihmal olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok ciddi bir ihmal olsa az önce gösterdiğim gibi bir yerden su almasıyla bu gemi bu hale gelecek bir şey değil. Yani boydan boya bir yaralanmadan bahsediyoruz. Bu ufak tefek bir konu değil, yani dışarıdan bir etki geldiğini düşündürüyor. Tabii ki kaza raporlarından sonra her şey ortaya çıkacak.
1: Evet. Şimdi bir geminin güvenle yüzebilmesi için 9 ayrı önemli husus var. Evet. Bunlar alüminyum gövdenin, ki bu soru önergesine de biraz önce bahsettiğimiz Serhat Bey'in soru önergesine de konu olmuş. Sintine ve tahliye pompalarının çalışması, gövde bütünlüğünü koruyor olması ve su geçirmez, biraz önce sizin söylediğiniz bölüm, o kısmı çok önemli. Su geçirmez bölmelerinin sağlıklı çalışıyor olması gerekiyor ki seyir ve sefer güvenliği de belirli bir standartta korunmuş olsun.
0: Tabii ki, ama bunların dediğim gibi yolcu gemileri çok hassas denetimlere tabi, her sene denetleniyor. Yani bir de şu var, gemi eğer yaralandıysa, bir cisme çarptıysa buna bir pompa, sintine pompa denizi dışarı basacak değil. Yetersiz gelir. Ama ufak tefek yaralanmaları için sintine pompası, bunlar geçerlidir. Şöyle bir şey var, yolcuların tabii panik yaptığı anda geri dönmesi...

0: gitmesi kaptanın kısmında şöyle şeyler yaşanılıyor olabilir. Az önce bahsettim, bu
1: Ne
0: tarz
1: tür şeyler?
0: katamaran teknelerde konfor sıkıntısı olabiliyor bazen. Yolcular tarafından geri dönelim paniği bu hatta çok olabiliyor olabilir. Yani çünkü
1: Zaten korku yolculuğu denilen bir
0: korku
1: hat.
0: yolculuğu hat olduğu için, çünkü şöyle düşünün, o kadar mesafe, yani 92 mildi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle düşünün, saatte 10 mil hızla giden bir tekne 9 saatte gider, 30'la giden 3 saatte varır. Yani dolayısıyla hızlı tekne koymak zorundasınız, hızlı bir yolculuk olsun diye. Hızlı
1: Evet.
0: teknelerde de bu konfor sorunu var. Belki
1: Evet.
0: o yolcuların sürekli şikayet etmesi o şikayeti ciddiye almamaya da sebep olmuş olabilir, bilemiyorum.
2: Bu arada
1: Evet.
2: şu da var
1: Son,
2: Zülfikar
1: evet,
2: Bey.
1: bitireceğiz.
2: Bu çekilen vlogların altına insanlar yazmışlar, bu yolculuğu yapanlar. Bu mide bulantısı hapını çok sık kullandığı için yolcular. Bu bilinen bir şey.
1: Yan
2: Eğer
1: etkisi mi
2: bu
1: var?
2: olayda da, çünkü ilacın yan etkisi sersemlik, boğazda kuruluk,
0: Tabii.
2: paniği artıyor, koordinasyon bozukluğu yapıyor. Reflekslerini de etkilemiş olabilir diye bu
1: Evet.
2: çekilen görüntülerin altına birçok kişi yorum yapmıştı.
1: Peki. Bu da kaza anında verilen tepkileri belki sınırlıyor olabilir.
2: Evet,
1: Eğer öyle bir durum
2: yavaşlatmış
1: varsa tabii
2: olabilir
1: ki
2: diye.
1: yolcuların sürekli bu tip şikayetlerle kaptana gitmesi de kaptanın karar
0: Tabii.
1: Sürecini de etkiliyor olabilir. Tabii bütün bunların hepsinin soruşturma sonunda ortaya çıkacağını söyleyelim.
0: Tabii ki.
1: Konuklarımıza teşekkür
0: Biz
1: edelim.
0: teşekkür ederiz.
1: Gülistan Doku soruşturmasının ayrıntılarıyla devam edeceğiz.

Evet, Gülistan Doku cinayeti soruşturması artık öyle söyleyebiliyoruz. Çünkü savcılığın elinde ciddi şüpheler, tespitler var. Tespitlere dayanan şüpheler var. Yeni dalga operasyonlar ve bu bulguları, ortaya çıkan bulguları konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi Sarı Saltuk Viyadüğü ve o gün tam da Gülistan'ın kaybolduğu gün telefonun son sinyal verdiği saatte 06 plakalı bir araç o viyadükten geçti. Orada oradan o anda geçen 6 yıl önce başlayan soruşturmada o anda geçen herkesin bilgi sahibi sıfatıyla ifadesi alındı ama bir kişi hariç. Kim o bir kişi? O da daha sonra başlayan Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada ortaya çıktı. Başka ortaya çıkan şeyler de var. Gülistan'ın sosyal medyasında 9 saatlik bir sır işlem var. Ve yüzlerce IP adresinden şüphelilere uzanan bir inceleme var. Bunlara bakacağız. Sim kartını kullanan üniversitenin Gülistan ile nasıl bir bağı var? Tüm bunlara bakacağız. Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir konuk. Özgür Karslı Çetiner de yine burada. Hoş geldin.

0: Üniversitenin Gülistan ile nasıl bir bağı var? Tüm bunlara bakacağız. Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir konuk. Öznur Karslı Çetiner de yine burada. Hoş geldiniz.
1: Hoş
0: 13 dakikalık sır bir görüşme. Şimdi Gülistan'ın son görüldüğü yer burası. Hemen şurada da fotoğraf.
1: Buna dair bir tutanak tanzim edilmiş.
0: Eski ilk soruşturma dosyasındaki görüntüler bunlar. Evet.
1: Aynen. O görüntü gibi diğer geçen araçlarla ilgili de bir çalışma yapıyor. Çalışma yaptığında da karşılarına ne çıkıyor? Bir önceki dönem jandarma alay komutan yardımcısı olarak görev yapan Ali Albay'ın eşi yine evet. bir özel bankada yöneticilik yapıyor. Burçin Kahraman çıkıyor.
0: Evet.
1: Onun... Neyle çıkıyor? Kiralık bir araçta çıkıyor.
0: Kiralık bir aracı çıkıyor, evet. Şimdi saat 12.27 Gülistan'ın son sinyal saatiyle yakın bir saatte buradan İl Jandarma Komutanı vekilinin eşinin geçtiğini anlıyoruz. Sonra o gün yaptığı, o ismin yaptığı telefon görüşmeleri mercek altına alınıyor savcılık tarafından. O gün 13 dakikalık bir görüşme var. Kiminle? Handan Soner'le. Kim? Eski vali Tuncay Soner'in eşi.
2: Yalnız bu görüşme Zülfikar Bey 13 dakikalık görüşme kesintisiz bir telefon konuşması değil. Parçalı
0: gün içinde
2: 10 defa 1 dakika arayla 30 saniye arayla 1,5-2 dakika arayla peş peşe karşılıklı olarak aranmalar, telefon aranmaları. Handan Soner'i Burçin Kahraman arıyor. Geçmeden bir 50 saniye sonra tekrar Handan Soner karşılıklı bu şekilde ve toplamda bu süreç içerisinde Tunceli'de kaldıkları süreç içerisinde bu iki kişi Handan Soner ve Burçin Kahraman 536 kez telefon görüşmesi yapıyorlar.
0: Evet.
2: 2 Ocak'ta Burçin Kahraman ve eşi Ali Kahraman Tunceli'ye geliyorlar Gaziantep'ten. 5 evet. Ocak'a kadar.
0: Gülistan kaybolmadan.
2: 3 gün önce geliyorlar. Evet. 3 ve 5 Ocak tarihleri arasında biliyorsunuz Vali Tuncay Sonel'in eşi öğretmen. Bu çift 2 gün boyunca öğretmen evinde Tunceli'de konaklıyorlar. Ve bu süre içerisinde de dediğim gibi çok fazla sayıda, çok kısa aralıklarla birbirleriyle telefon görüşmesi yapıyorlar.
0: Peki. Şimdi Gülistan bir üniversite öğrencisi kaybolmuş. Bu köprüde en son görülmüş, viyadükte görülmüş. Soruşturma yürütüyorsunuz. O gün köprüden geçen, viyadükten geçen bütün araçları GPS ve telefon sinyal bilgileriyle tespit ediyorsunuz. Jandarma komutan vekilinin ifadesini almıyorsunuz. Herkesin ifadesini alıyorsunuz bilgi sahibi sıfatıyla. Onu almıyorsunuz. Neden alınmamış olabilir?
1: Jandarma
0: komutanın eşi olduğu için mi yoksa?
1: Başka bakın bir... direkt gölgeleme var diyebilirsiniz. Çok net yani burada bir gölgeleme oldu. Şimdi siz dijital verileri yani sayısal değerleri alıyorsunuz, önünüze koyuyorsunuz. Hı. Koymuş olduğunuzu inceliyorsunuz. Erzincan'daki polis memurunun dahi ifadesine başvuruyorsunuz. Aynı saatte oradan geçti diye.
0: Evet.
1: Hatta onu öyle bir yere getiriyorsunuz ki yazmış olduğunuz senaryonun içerisinde şöyle bir parça var. Şimdi bu aracın almış olduğu görüntü. Erzincan'dan, daha doğrusu Elazığ'dan Erzincan'a seyir halinde olan ve Tunceli hattını kullanan polis memurundan almış olduğunuz ifade ve uzaktaki bir kamera görüntüsünden de bir şeyin düştüğüne dair bir bilgi. Cumhuriyet Savcısı'na bu üçünü götürüyorsunuz. Diyorsunuz ki burada intihar var. Bakın diyorsunuz burada bir kadın var fotoğrafta. Erzincan'a geçen bir polis memuru arkadaşımız aynı saatte o noktadan geçiyor ve diyorsunuz ki orada ben bir kadın gördüm sanki öyle hatırlıyorum diyor. Evet. Ve üstüne de bir güvenlik kamerası görüntüsü ilave ediyorsunuz sanki suya bir şey düşmüş gibi ve diyorsunuz ki burada bir intihar söz konusu.
2: Evet. Bunu da bunu da
1: bunu da 24 saat içinde yapıyorsunuz. Bakın kayıp bakkallarındaki ilk 24 saatten
2: çok
1: bahsediyoruz. Biz ilk 24 saat içerisinde kayıp bakkallarında bu kadar ayrıntılı bilgilere ulaşıp oraya dalgıcı koyamayız. Bu da hayatın doğal akışına aykırı.
0: Tam burada bir parantez açacağım. Şimdi o ifadesini almadınız. Muhtemelen tespit edildi ama jandarma komutanın eşi diye hadi iyi niyetle söyleyelim. Ne alakası olacak kardeşim? Almayalım ifadesini dediniz ama aynı kişinin konuştuğu isim valinin eşi. Bu olayda baş şüphelilerden birisi kim? Valinin oğlu.
2: Yani ve kaybolduğu dakikalarda bu telefon trafiği.

0: başlıyor.
1: Evet, kayıp,
0: 12-20'de
1: kayıp
0: başlıyor.
1: Olduğu saatte başlıyor. Yani parçaları birleştirdiğinizde çok ciddi bir şüphe ortaya
2: Şimdi
1: çıkıyor.
2: Şimdi şu 2 günlük zaman dilimi içerisinde Sayın Valinin eşiyle bu hanımefendinin yapmış olduğu görüşme sayısı
0: 536.
2: Neydi?
0: 536.
2: 536.
0: Evet.
2: Peki
0: yansımış.
2: Siz şüpheli olarak ifade veriyorsunuz. Bu görüşmelerden hiç bahsetmez misiniz?
1: Evet, bir de şöyle bir trafik daha var. 12-27 sıralarında viyadükte görüşmeler, görüşme trafiğine sonra yine bu soruşturmada tutuklu
0: Ali
1: olan
0: Kahraman
1: kim ekleniyor?
0: Ekleniyor?
1: Valinin koruması.
0: Koruması ve Ali Kahraman ekleniyor.
1: Evet, valinin koruması ve il jandarma komutan vekili ekleniyor. Yani bütün parçaları birleştirmeye
2: evet.
1: devam
2: Zaten
1: ediyoruz.
2: Zaten ne diyorduk aslında, 1., 2., 3. dalga operasyonları yapıldığı zaman Şükrü Eroğlu diyorduk, bu işte tam merkezde olan birisi.
0: Evet.
2: Yani çünkü olayın gidişatına baktığınız zaman kilit isim Şükrü Eroğlu.
1: Yani onun Şükrü Eroğlu,
2: tabii sim kartın verilmesi, alınması, hatırlayın o yani daha önce yapmış olduğumuz programlardaki her şeyin göbeğinde Şükrü Eroğlu var.
1: Evet, o
2: Şükrü Eroğlu'nun yanına şimdi yeni bir isim daha ilave oldu. O da Fatih Özmen.
0: Evet, korucu.
2: Korucu. Korucu başı olarak geçiyor.
1: Yani
2: niye?
1: Gülistan'ın cesedinin kaybedilmesi sürecinde
0: evet,
1: rol aldığı iddia edilen...
0: Tanıdığı biri Instagram'ına giriyor.
2: Şimdi
0: günlerde.
2: Onun tanıdığı biri Instagram'ına girmeden önce şuna bir bakalım. Fatih Özmen'in rolü ne? Aslında gizli tanık Şubat'ın verdiği ifadede pertekli bir korucudan bahsediyor.
1: Evet.
2: Ve onun cesedi ortadan kaldırdığından
0: evet,
2: bahsediyor.
0: Evet.
1: Özgür düzeltiyor.
2: Fatih Özmen de pertekli.
1: Hemen buraya alalım. Şu grafiği bize anlatsın. Böyle devam edelim. Hızlı bir şekilde tutuklu Özmen. Kim bu? Fatih Özmen. Fatih Özmen'in kızıyla görüşmüş.
0: Evet.
1: Kim görüşmüş?
0: İki ayrı gizli tanığın da gösterdiği, işaret ettiği kişi. Cesedini gömdüğü dediği kişi. Korucubaşı. Şimdi şöyle ilginç bir şey var. Biz Gökhan Ertuğ'un hep işte Gülistan'ın belli bir süre sonra sosyal medyasına girdiğini, telefonuna girdiğini konuştuk ya burada. Şimdi Haydar Bey'in de söylediği gibi yeni bir isim daha var artık karşımızda. Fatih Özmen'in sevgilisi Evrim diye biri vardı. O çok ilginç bir şekilde Fatih Özmen'den daha meraklı bir şekilde, merak eder bir şekilde Gülistan'la ilgili takip ettiği bütün bilgileri korucu sevgilisini arayıp anlatıyordu telefonda.
1: Evet, bir de burada
0: şimdi,
1: Perihan benzer ismi
0: Perihan
1: var.
0: Perihan diye birisi var artık karşımızda. Gülistan kaybolduktan çok kısa bir süre sonra korucunun bu arkadaşı Perihan isimli kadın Gülistan'ın Malatya'dan, oradan çünkü sinyal veriyor, Instagram'ına giriyor.
1: Kaç kez giriyor?
0: Bayağı peş peşe.
1: Nereden girebiliyor ki? Böyle
0: girebiliyor
1: bir...
0: evet. Ve bunu nasıl ortaya çıkarıyorlar? Operatör şirketine bir yazı yazılıyor.
1: Savcılık. Evet.
0: Evet, Malatya'dan, Tunceli'den eleye eleye o dakikalarda, o günlerde kaç kişi işte port üzerinden teknik bir şey bu tam şu an
2: evet.
0: ifade
2: IP
0: edemiyorum.
2: Numarası.
1: O noktada
0: evet,
1: IP numarası tespit ediliyor.
0: IP'den eleye eleye 20 kişiye kadar indiriyorlar Tunceli'de kişi sayısını ve o 20 kişi içinde sadece bu kadını
1: evet.
0: tespit ediyorlar. Instagram'a girişiyle
1: evet,
0: alakalı.
1: Yani Perihan benzer Gülistan'ın Instagram hesabına
0: evet.
1: giriyor, 9 saat işlem yapıyor.
0: Korucunun,
1: korucunun
0: arkadaşı,
1: nesi?
0: Arkadaşı.
1: Yakın arkadaşı. Şimdi biraz önce viyadük üzerinden parçaları birleştirdik. Şimdi de korucubaşı üzerinden birleştirelim. Haydar Özdemir.
2: Korucubaşı'nın da şöyle bir özelliği var. Aynı alayda koğuşlanmış bir koruyucu. Yani görev yeri olarak pertekte değil. Alayda görev yapıyor.
1: İl jandarma komutan vekilinin
2: altında. İl jandarma komutan
1: altında.
2: Vekiliyle de tayin olduktan sonraki süreç dahil olmak üzere çok sık görüşmeler yapıyor.
1: Evet.
2: Şimdi bunların hepsini birbiriyle bağlantıya kurduğunuz zaman otomatikman diyorsunuz ki Fatih Özmen bu konuyla ilgili çok önemli bir kişi.
1: Evet.
2: İşte Fatih Özmen'in bir şekilde çözülmesi lazım. Şimdi bu bilgilere eriştiğiniz zaman tabii bir de şu var. Bunun da öncesine bakacaksınız. Artık savcılık makamı onları da irdelemeye başlayacaktır. Yani evet. ayın ikisinde Ali Kahraman'la Perihan Kahraman gelirken bu alana neden kendi araçlarını değil de bankanın
0: kiralık
2: onlara
0: aracı.
2: Vermiş olduğu kiralık aracı kullanıyorlar.
0: Bir de
2: mesela buna bir bakmak lazım.
0: Haydar Bey birbirlerini...
2: Öğretmen evinde kimlerle temasa geçtiler? Buna bakmak evet. lazım. Çünkü evet. 500 küsur parça telefon görüşmesi var. Bunların
0: bir
2: hepsini...
0: Wi-Fi üzerinden birbirlerini arıyorlar.
1: Evet, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı bütün bu Haydar Özdemir'in ve Öznur Karsı Çetin'in söylediği...

0: noktalarda araştırmasını derinleştiriyor. Şimdi çok ciddi şüphelerden bahsediyoruz, tespitlerden bahsediyoruz, farazi iddialardan bahsetmiyoruz. Evet. Fotoğrafı, parçaları birleştirerek aktarmaya çalıştık. Bir parça daha var, onu da birleştirelim. Savcılık soruşturmasına ek olarak devam eden soruşturmadaki. Şimdi bu çok önemli, bir dalgıç da tutuklandı. Hatırlatalım, Tunceli valisi ilk günden itibaren onunla ilgili iddia şu: soruşturmayı Gülistan'ın intiharı ve baraj gölüne atladığı, intihar ettiği yönlendirdi. Bu kayıtlar bize ne anlatıyor? Hızlıca bu kısmı da anlatalım Öznur.
1: Şimdi biliyorsunuz 5 Ocak'ta kayboluyor. 2 gün sonra yani şehri gören genel kameraların yönü değiştirilmişti. Kameraların yönü değiştirildikten sonra da işte bu savcılığın da belirttiği gibi, yani intihar algısını gösteren bazı işte Gülistan'a ait eşyalar bulunuyor. Evet. Nerede bulunuyor? Baraj Gölü'nün 14 metre derinliğinde bulunuyor. Bulunan materyallerde kağıt, 3 ayrı kağıt. Biri reçete barkodu olduğu söyleniyor.
2: Evet.
1: Bir tanesi defterinden bir yaprak, hocasıyla
0: ilgili. Suyun altından çıktığı söylenen, evet, kayıtlara bir bakalım. Alalım o görüntüyü, araba, evet, kurtarma görüntülerini
1: üç
0: alalım arkadaşlar.
1: 3 ayrı fotoğraf olarak evet, bu kağıtlar bu şekilde. İki tanesi 2 gün sonra bulunuyor, 8 Ocak'ta. 10 Ocak'ta da makas bulunuyor. Bu makas da mesleki dersinde kullandığı bir, evet, makas olarak arkadaşı anlatıyor. Şimdi buraya baktığımızda Zülfikar Bey,
0: hemen hızlıca anlatalım.
1: Reçetede hasta adı, soyadı vesaire görünmüyor. Protokol numarası görünmüyor. Gülistan'a ait olup olmadığını bilmiyoruz. Hasta adı yok. Burada yine hocası ile ilgili bir sorunu
0: not var.
1: Evet. Onu anlattığı
0: şimdi
1: bir.
0: Şimdi burada savcılığın tespiti önemli. Özür, onunla bağlamak zorundayız. Süremiz daraldı.
1: Evet, savcılık diyor ki, yıpranmamış. Bir kişi, evet, de bunu söylüyor. Evet. 14 metre derinlikten çıkmış ve bu bir şekilde oraya koyuldu mu? Kameraların, evet, yönü değiştirildikten sonra.
2: Bir de bunlar
1: sonra
2: nereden elde edildi? En önemli kısmı da o. Yani Gülistan'ın üzerindeki sırt çantasından,
1: mı yoksa?
2: Çünkü biz şunu biliyoruz. Gülistan'ın, evet, net bir görüntüsü var. Saat 11 küsürde minibüse, evet, binerken. Görüntüsü. Bir görüntüsü var, orada sırt çantası var. Oradan mı alındı yoksa özel eşyaların içinden mi?

0: koyuldu.
1: Evet, şimdi zaten bu tutuklandı. Dalgıç.
0: Bakın tutuklandı dalgıç ama tutuklu. O dalgıça bunu kim verdi? Sonuç itibariyle dalgıç birisinden aldı bunu.
2: Evet, ve dalgıç defterinde bu bulunanlar yazmıyor.
0: Bu, peki, bu tespitler çerçevesindeki yorumumuz tabii.
1: Bitiriyoruz, şöyle bitiriyoruz. Dalgıç'ın hazırladığı arama tutanağıyla defterdeki kayıtlar da birbiriyle eşleşmediği için dalgıç hakkında da tutuklama kararı verildi. Bu soruşturmanın ayrıntılarını izlemeye, takip etmeye devam edeceğiz. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Kütahya güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Şanlıurfa güneşli 37 derece.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: ulaşılacak. Gelişmeleri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden canlı bağlantıyla elbette öğreneceğiz. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek'te Rus lider Putin'le bir araya geldi. İkili görüşme öncesi kameralar karşısına geçen liderler hangi mesajları verdi onları da elbette aktaracağız. Altına da bakacağız ve altında geç gelen yaz havası kısa mı sürdü? Geçen hafta ortasında yeniden düşüşe geçti altın. Tabii bu altın fiyatlarının yönünü Eylül'de hangi etkenlerde belirleyecek? Onu da konuşacağız. Akşam haberleri hemen başlasın efendim. Önce Emine diyelim. Emine Derya'ya gideceğiz. Çünkü Kuzey Kıbrıs'a bir bakmamız gerekiyor. Vatan gemide kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları ve soruşturmaya dair gelişmeler de Emine Derya'nın notlarında diye düşünüyorum. Emine.
1: Evet Hülya Ökenek, TCG Işın gemisi dün Çanakkale'den yola çıkmıştı ve bugün sabah saatlerinde Girne'ye ulaştı. Öğle saatlerinde de çalışmalar başladı. Şimdi kısa bir süre önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman limanda gelerek bazı açıklamalarda bulundu. Önemli şunu aktardı bizlere en yeni gelişme olarak. Batık gemi olduğu değerlendirilen cisim 550 metrede tespit edildi. Ama dedi ki tekrar ediyorum. Batık gemi olduğunu değerlendiriyoruz ama tabii ki çok yüksek bir ihtimal hem konumu itibariyle hem derinliği itibariyle ne yazık ki 30 Ağustos'ta 267 yolcuyu taşıyan gemi olduğu değerlendiriliyor. Şimdi Ahmet Korkmaz'la birlikte sahildeyiz. Bir yandan arkamda çalışmalar devam ediyor. O yüzden kadrajdan çekilmek istiyorum. TCG Işın gemisiyle beraber biliyorsunuz olayın ilk anından itibaren Türkiye'den İçişleri Bakanlığı çeşitli gemilerimizi yolladığını duyurmuştu. Yine sahil güvenlik ekipleri de burada Kuzey Kıbrıs'a bağlı. Onlar da arama çalışmalarına aralıksız destek veriyorlar. Bugün Hülya Ökenek sabah saatlerinde Ahmet Korkmaz'la birlikte bizzat TCG ışındaydık. Çalışmaları yerinde gözlemleme ve bilgi alma fırsatımız oldu. Şimdi en önemli unsur şu. ROV isimli bir uzaktan kumandalı sualtı aracı kullanılıyor çalışmalarda. Bu neden önemli? Bir kere bize bilgi veren askerler şuna dikkat çekti. Dedi ki burada bizim en önemli amacımız aslında su altında gemi enkazının tespit edilmesi. Ardından da biliyorsunuz 20 kişi kayıp 30 Ağustos'tan bu yana hiçbir haber yok. O insanlardan kaç tanesi acaba gemide sıkıştı, mahsur kaldı ya da geminin çevresinde? Çünkü hava şartlarından dolayı o günkü meteorolojik hava şartlarına bakarsak o insanların sürüklenmiş olma ihtimalleri de var ne yazık ki. Ondan dolayı önce bir tespit çalışması yapılacak. Su altı cihazıyla görüntülenecek, bakılacak. Kaç tane insan orada 20 insandan kaçına ulaşabiliyorlar o değerlendirilecek. Sonra enkaz altında şuna dikkat edilecek. Şimdi asker şöyle anlattı bana bize. Dedi ki enkazı bulduk. İşte insanları tespit ettik ama bu sefer de şu önemli. Bu ROV cihazının ulaşabileceği bir alanda olmalılar ki kurtarma çalışması yapılabilsin. Yani enkazın eğer çok derinliklerindeyse onun içinde başka bir kurtarma planı devreye sokulabilir. Bu arada şu da önemli. Şimdi ROV cihazıyla enkaz tespit edilecek. Kaç kişi olduğuna bakılacak. İşte bir yol haritası çizilecek. Bir de Hülya Ökenek şu kısmı önemli. Yine bilgi aldığım asker şöyle söyledi. Dedi ki enkazı incelediğimizde hasarı hangi noktadan aldığını da tespit edebiliriz dedi. Bu ne demek? Kaptan ne demişti dün mahkemede verdiği ifadede? Olumsuz hava şartları nedeniyle dalgalardan dolayı geminin ön tarafı hasar aldı. Su aldığımız için de gemi alaboro oldu demişti. Şimdi bu çalışmayla birlikte aslında bakılacak gemi tam olarak nereden hasar aldı. Yani 30 Ağustos'tan bu yana ne yazık ki cevaplanması gereken çok fazla soru, konuşulan çok fazla ihmal var. Biz de Ahmet Korkmaz'la birlikte olayın ilk anlarından, ilk saatlerinden beri bölgedeyiz. İşte bu soruların yanıtlarının izini sürüyoruz.
0: Ya ben çok teşekkür ediyorum. Bakalım ne olacak? Yani hepimiz gerçekten çok merak ediyoruz. Emine'ye ben çok teşekkür ettim. Bu arada biz devam edeceğiz. Hüseyin Özdemir eşi, çocukları ve damadıyla birlikte düğün için Kıbrıs'a gitmişti bu arada. İşte bu facia dönüş yolunda yaşandı. Kim bilir nasıl hikayeler var düşünsenize. Ve Özdemir hayatını kaybetti. Eşi suda kayboldu. Ya bu facia geliyorum derken Hüseyin Özdemir'in kaptana tepki gösterdiği anlar.

Ve iyi akşamlar Hülya Hökenek. Ben akşam haberlerindeyiz. Bakalım başlıklarımıza. Girne'de batan feribotun kayıp 20 yolcusu aranıyor biliyorsunuz. Ve izine 550 metre derinlikte rastlandı enkazın. Ama ne zaman

0: da cep telefonu kamerasına yansıdı. Şimdi yaşananları, kazadan yaralı kurtulan damadı Habertürk'ten Yasin Anzerli'ye anlattı. Bakalım.
1: O da ilk panik anlarında kaptana tepki gösterenler arasındaydı. Alabora olan gemide hayatını kaybetti. Hüseyin Özdemir gözyaşları içinde toprağa verildi.
2: Oğlum ismi Hüseyin. Özellikle hem babam ismini verdim. Benim hem arkadaşım hem babamdı.
1: Hüseyin Özdemir, eşi Şerife Özdemir, iki kızı ve damadı Hakkı Şahin'le birlikte yakınlarının düğününe katılmak için Kuzey Kıbrıs'a gitmişti. Dönüş yolunda yine hepsi birlikteydi. Facia yaşandığında hepsi bir yere savruldu.
2: Beni su bir şekilde yukarı itti. Nasıl oldu bilmiyorum. Döndüm, eşime uzandım. Eşimi çektim yukarıya. Tam kayınvalideme elimi uzatacağım. O arada su geldi. Su kayınvalidem aldı gitti.
1: Hüseyin Özdemir'in iki kızı ve damadı filikaya atlayıp hayata tutundu. Özdemir boğuldu. Eşi Şerife suda kayboldu.
2: Geminin içinden zaten sesler gelmeye başladı. Su fışkırmaya başladı. Biz bir koridorda kaldık. Gemi batıyor artık. Bir tarafı battı geminin. Omuzumda kırık var.
1: Hüseyin Özdemir facia yaklaşırken yaşanan panik anlarında cep telefonu kamerasına yansıdı. Oturduğu yerden kalktı, kaptana tepki gösterdi. Saniyeler sonra da gemi suya gömüldü.
2: İlk etapta işte bir kalktı ayağı. Böyle şey mi olur dedi, bir döndü falan, tekrar oturdu.
1: Hüseyin Özdemir memleketi Mersin'de defnedildi. Aile, anneleri Şerife Özdemir'in de bulunmasını istiyor.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin Bişkek'te bir araya geldi biliyorsunuz. Yayının başında söylemiştik açılış maddelerimizin birinde. Ve görüşme öncesi açıklama yaptı Erdoğan. Rusya-Türkiye ilişkileri ileri düzeyde dedi. Bu arada Akkuyu nükleer santralindeki çalışmalarda sona gelindiğini de söyledi Erdoğan. Yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da atacağız ifadelerini de kullandı.
3: Türkiye-Rusya ilişkileri gerçekten her döneme göre bugün çok daha ileri bir düzeyde. Ağırlıklı olarak Rus turistlerin Türkiye'deki önemi çok çok farklı. Bugün Antalya ilimizin en önemli turist ağını Rusya'dan gelen dostlar oluşturuyor. Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu santrali büyük önem arz etmektedir. Şu anda artık Akkuyu santralinin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu nükleer santralinin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız.
0: Bir Serkan'a gidelim. Serkan Şimşek'e, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adının karıştığı Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında ifade veriyor. Ankara Adliyesi'nde Serkan da soruşturmayı takip ediyor. Notlarını paylaşır mısın Serkan?
4: Hülya Ötenek, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifade işlemleri devam ediyor. Saat 15.40 sularında Ankara Adliyesi'ne geldi Şahin ve yaklaşık 2,5 saate yakın bir süredir ifade işlemlerinin hala devam ettiğini söyleyelim. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında adı geçen kritik isimlerden bir tanesiydi eski İçişleri Bakanı. Çünkü hakkında önemli iddialar vardı. Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik bu soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı Şahin adına tahsisli aracın tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Bu sebeple Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Şahin'in ifadesine başvurmak üzere kendisini mahkemeye çağırmıştı. Şimdi ise işte bugün bu ifade veriliyor. Dediğim gibi yaklaşık saat 15.40 sularında adliyeye geldi ve 16 gibi de ifade işlemleri başladı. Tabii Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de özellikle eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in bu mahkemede bu soruşturmadaki yerine ilişkin bir açıklama yapmıştı. Bakan Gürlek kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor ama dosyadaki delillerle bu tutmuyor dedi. Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum diyor ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor ifadelerini kullanmıştı. Biliyorsunuz soruşturmalar kapsamında yeni deliller, yeni bulgular elde edildikçe soruşturmanın da kapsamı genişletiliyor. İşte HTS kayıtları incelendiğinde

0: ve eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in araçlarının yalnızca İstanbul'a gidip gelirken değil, sürekli olarak kullanıldığını belirtti Adalet Bakanı Akın Gürlek. Bu kapsamda Şahin'in aracı kiralama yoluyla verdiğini söylediğini ama kiralanmış bir şirkette bulunmadığını kaydetti. İşte bu kapsamda açıklama yapması için mahkemeye çağrılmıştı. Bir kez daha ifade edelim. Saat 16 sularında başladı ifade işlemleri. Yaklaşık 2,5 saattir de devam ediyor. Bizler de Ankara Adliyesi'nde bu kapsamda bir gelişme oldukça sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz diyelim. Ankara'dan söz size bırakalım.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Serkan, sağ olasın. Önemli Serkan'ın aktardıklarında. Bu arada hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunmasına rağmen kaçak yollarla Avrupa'ya gitmeye çalışan sosyal medya ünlüsü Arif Kocabıyık tutuklandı. Kapıkule sınır kapısından Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere olan bir tırda gümrük muhafaza ekipleri inceleme yaptı. Bakın tam inceleme yaparken ve kendisini yakalarken işte tırın dorsesinin altına gizlenmiş gördüğünüz gibi. Orada yakalandı iki kişi. İki kişiden biri hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan sosyal medya ünlüsü Arif Kocabıyık'tı bu arada. Cumhurbaşkanı hakaret suçlamasıyla davası devam eden Kocabıyık'ın kaçma girişimi yarım kaldı böylelikle. Edirne'de adliyeye sevk edilen Arif Kocabıyık tutuklandı ve ardından da cezaevine gönderildi. Ve akşamki karşılaşma üzerine aslında biraz konuşalım istiyorum. Deniz'le konuşabilirsek tam kovulmalık kadro dedi gitti. Deniz, biz böyle bir başlık verdik şimdi. Önce Avrupa Ligi'nde elendi. Dün akşam da böyle ligde Ahmet Spor'a yenildi. Trabzonspor'la Fatih Tekke'nin yolları artık ayrıldı. Sen bize bir yaşananları aktarsana. Yani HT Spor Program müdürüsün, koordinatörüsün. Elinde kuliste var mı? Nasıl bir yol haritası olacak mesela bugünden sonrası için ve neler yaşanmış?
2: Hülya Ökenek, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Trabzonspor'da 18 aylık Fatih Tekke dönemi bugün itibariyle sona erdi. Sizin de söylediğiniz gibi bir öncesine aslında bakmak lazım. Ardından da bundan sonra Trabzonspor için neler bekleniyor onu da konuşalım, sizlere aktarmış olalım. Trabzonspor belki de tarihinin en güçlü kadrolarından birini kurdu. Maliyet olarak en yüksek maliyetli kadrolarından birini kurdu. Dünyaca ünlü yıldız isim Salah transfer edildi. Üzerine Fabinho geldi. Tabii böyle olunca da geçen sezon biraz daha hayranlıkla bakılan Trabzonspor, belki de beklentilerin daha az olduğu bir Trabzonspor'dan bu sefer baskılar arttı. Şampiyonluk söylemleri gelmeye başladı. Hal böyle olunca da tabii sağ skorları da sonuçları da önem kazandı. Tabii. Ve Trabzonspor'da da sağ sonuçları gelmemeye başlayınca sıkıntılar da ortaya çıktı. İlk önce Ferencvaros maçına gidelim. Ferencvaros maçında 1-0'lık mağlubiyetin ardından 4-0'lık deplasmanda bir mağlubiyet vardı. Fatih Tekke maçın ardından flash röportajda istifa ettiğini açıklamıştı. Gece geç saatlerde Trabzonspor yönetimi yaptığı açıklamada bu istifayı kabul etmediklerini, Fatih Tekke'nin duygusal bir tepki verdiğini ifade etmişlerdi ve Fatih Tekke görevine devam etmişti. Ama burada aslında şu detayı da atlamamak gerekiyor. Herkes de şöyle bir kafalarında canlandırırsa sevinirim. Sonuçta kırılan bir vazo var, kırılan bir bardak var. Trabzonspor yönetimi bunu yapıştırmak istedi, yola devam etmek istedi. Ama o gün de kafalarda soru işareti vardı. Acaba nasıl devam edilecek? Bundan sonra o birliktelik nasıl sağlanacak diye çok merak ediliyordu. Bu nedenle de Ahmet Sportif Faaliyetler maçı, Trabzon Süper Lig'de dün akşam oynanan maç bir başka gözle izlendi. Bir birlik, bir beraberlik vardı. Uzatma dakikalarında Ahmet Sportif Faaliyetler skoru 2-1'e getirdi ve sahadan galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor'da büyük eleştiriler başladı. Özellikle taraftarlar yoğun tepki göstermeye başladılar ki bu sadece maçın ardından değil, bugün sabah saatlerinden itibaren bu saatlere kadar taraftarın da yoğun tepkisi vardı. Ve Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke yönetimle yaptığı görüşmede görevi bırakabileceğini ifade etti. Aslında bir kolaylık sağladı ve Trabzonspor yönetimi de ilk başta kabul etmedikleri istifa kararını bu kez kabul etti. Yaklaşık bir 10 dakika önce de resmi açıklama geldi ve resmiyete kavuşmuş oldu. Sizin de söylediğiniz gibi aslında burada bir iletişime de dikkat etmek lazım. Dikkat çekmek lazım daha doğrusu. Başakşehir maçı sonrası Fatih Tekke yaptığı açıklamada tam kovulmalık bir kadro ifade

0: ifadesini kullanmıştı. Buradaki iletişim dilinin ardından da gözler Fatih Tekke'ye çevrildi ve gerçekten de yol ayrımıyla sonuçlanan bir hikaye oldu. Fatih Tekke Trabzonspor için önemli bir isim. Trabzonspor Fatih Tekke için önemli bir kulüp. Bu birlikteliğin daha uzun sürebileceği düşünülüyordu. Ama gelinen şartlar, gelinen nokta, hem kurulan kadronun maliyetine baktığınızda önemli isimler var. Baskı artmaya başladı ama sahada buna cevap veremeyen bir Trabzonspor var. Özellikle Ahmet Sportif Faaliyetler maçında alınan sonuç artık burada bardağı taşıran son damla değil oldu diyebiliriz. Yani bundan sonra ne olacak?
1: Vazo kırıldı falan aslında, dedin ya Deniz, beni duyabiliyor değil mi Deniz? Şimdi vazo kırıldı falan dedin ya, aslında böyle
0: evet,
1: Ahmet Spor'la yapılan maçta bir eşik oldu değil mi? Yani hani yani o kırılan vazonun artık bir daha hani yapıştırılması, toparlanması falan da pek de mümkün değil. Taraftarlar falan değil mi? Yani sabah ben de baktım, epey inanılmaz böyle hem yorumlar var. Ya insanlar da böyle çok kolay harcanıyor aslında bir taraftan bakıldığında da. Böyle kulüp yöneticileri açısından söylemiyorum ama işte teknik direktörler falan. Kısa bir süre önce Fatih Tekke ile ilgili inanılmaz olumlu yorumlar vardı. Yani yine bir maçta Trabzon'un işte galibiyeti, sonra işte kupalar. Yani bir süre öncesine bakıyorsun, sonra bir süre sonra aradan çok kısa bir süre geçiyor. İlginç bir atmosfer, ilginç bir süreç aslında. Evet.
0: Trabzonspor'da sadece değil, Türk futbolunda aslında bu
1: tabii,
0: var.
1: Tabii tabii.
0: Bir gün önce gökte çıkartılan bir isim, tabii, başarısız tabii bir sonuçtan sonra bir anda çok sert eleştirilere maruz kalabiliyor. Bu Türk futbolunun bir gerçeği. Artık biz bunları biraz kabul etmeye başladık. Ama Trabzonspor ve Fatih Tekke için şunu söyleyebilirim. Yıllarca bu mesleğin içinde olan biri olarak, tabii ki bir Fatih Tekke'nin bir takım arkadaşı kadar, çevresindeki bir insan kadar yakın olmasam da birçok maç önü ve maç sonu kendisiyle röportaj yapma fırsatı elde ettim. Özel röportajlarım oldu. Fatih Tekke pek hesabı kitabı olan bir insan değildir. Kafasını gerçekten futbola yoran önemli futbol insanlarından biri. Şunu altını çizmek istiyorum. Şimdi tabii ki bunun arka planını araştıracağız, öğreneceğiz. Onu da yine ekranlarda paylaşırız ama Fatih Tekke'nin buradaki aldığı kararın kendi geleceğiyle ilgili olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü Fatih Tekke tırnak içinde başka teknik direktörler gibi ben görevimi sonuna kadar gideyim de nasıl gidersem gideyim gözüyle bakmıyor. Fatih Tekke çalıştığı kulüp, hele ki bu çok sevdiği Trabzonspor'uysa, çok iyi bir kadro kurulmuş ve Trabzonspor'un önünü açmak için tabii ilk hamlesini yapmıştı. Evet. Yönetim devam dedi, şimdi ikinci hamlesini yaptı ve yol ayrımı gerçekleşti. Bundan sonra ne olacak? Peki. Haber çok sıcak, onun altını çizelim. Trabzonspor ve genellikle bu ayrılıklar resmiyete kavuştuktan sonra bize bilgiler gelmeye başlar. Öncesinde prensip gereği çok fazla bilgi verilmez ama tabii bu kadroyu, Salah'ın olduğu, Fabinho'nun olduğu bu kadroyu yönetebilecek bir önemli isim, deneyimli bir ismin gelmesi bekleniyor. Tabii. Yerli de olabilir, yabancı da olabilir. İki ihtimal üzerinde de Trabzonspor yönetimi
1: çalışıyor.
0: Hangi
1: ihtimal daha ağır duruyor? Vardır kulisin canım, o kadar da değil.
0: Şu an için gerçekten bir bilgi olarak söylemeyeyim ama önemli bir yerli teknik direktör isminin olabileceğini ben düşünüyorum diyeyim.
1: Peki. Deniz, çok teşekkür ediyorum.
0: İsim şimdilik bende kalsın.
1: Peki, tamam, sende kalsın. HT Spor Program Müdürü Deniz Biricik. Siz de tanıyorsunuz. Sağ olasın Deniz. Teşekkür ederim katkılarından dolayı. Ve enflasyon diyelim, öyle devam edelim. Ağustos ayı enflasyon verileri Perşembe günü açıklanacak. Bu arada enflasyon rakamları için ekonomistlerin tahminleri ne yönde? Yanıtı haberimizde bakalım hemen.
2: Piyasaların gözü enflasyon rakamlarında. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini 3 Eylül'de açıklayacak. Enflasyon Temmuz ayında %1,78 artış göstermiş. Yıllık enflasyon %31,75 olmuştu. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine göre Ağustos'ta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması %1,86. 20 ekonomistin katıldığı ankette Ağustos ayı için enflasyon beklentileri %1,25'te %2,10 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması %29,49 oldu. Bloomberg HT'nin anketine göre Ağustos'ta enflasyonun aylık bazda %1,9

0: 91 yıllık bazda %31,61 olması bekleniyor. Anket katılımcıların 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerini de paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29,5 oldu. Enflasyon verileri, kira zammı üst sınırının belirlenmesi bakımından da önemli. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ağustos enflasyonunu açıklamasıyla o sınırda netleşecek.
1: Konuğum var, konuşalım. Şimdi altın fiyatlarını etkileyeceği öngörülen veriler için beklentileri ve tahminleri konuşmak istiyorum. Aslında Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Yüksel Okşak uzaktan bağlantıyla yayın konuğum. Merhaba, hoş geldiniz akşam haberlerine.
2: Hoş bulduk Hülya Hanım. Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir yükselişe geçti falan yani bir süre değil mi? Bir hafta 10 gün. Sonrasında yine böyle bir düşüş başladı. Elbette çok fazla gerekçesi var. Çok fazla nedeni var. Ama hangi gerekçe daha fazla öne çıkıyor? Önümüzdeki günler açısından bakıldığında öngörülerinizi almak isterim. Ya önümüzdeki dönemde bu altının yönünü belirleyecek olan küresel çapta ihtimaller neler olabilir? İsterseniz başlayalım.
2: Evet, yani bu ay altın fiyatları biraz böyle Fatih Tekke'nin de kariyerine benziyor. Yani geçen hafta biraz yükselişle tamam.
1: Ne kadar zamandır masada duruyor değil mi merkezde? Biraz isterseniz bakın yani buyurun.
2: Yani siz de yansıttınız, bir istihdam verisi geliyor ayın başında. Hmm. İşte ondan sonra 4 Eylül'de tarım dışı istihdam var. Hmm. 10 Eylül var. Araya ben de bir katkıda bulunayım ekrandaki şeye. Avrupa Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı gelecek, ECB tarafından. 16 Eylül bizim için çok daha önemli. Orada Fed'in bir faiz kararı gelecek. Bakalım o ne yönde olacak. 18 Eylül Japonya var, Avustralya var ama bunların içerisinde belki de en önemli olanı ABD'den 16 Eylül'de gelecek olan faiz kararı.
1: Faiz kararı.
2: Evet, yani şimdi şöyle, altın biliyorsunuz faiz getirisi olan bir enstrüman değil. Dolayısıyla rakibi diyebileceğimiz, izleyenlerin kolay anlaması açısından, rakibi olan faiz getirisi olan enstrümanlarda faiz oranı yükseldikçe dolayısıyla altına giden yatırımcı faize doğru kaymış oluyor. Ne zaman faiz indirimi gündeme gelse ya da realize olsa, o zaman da faizli enstrümanlardan altına doğru bir kayma oluyor. Biz o yüzden hani Fed'in faiz kararını yakından takip ediyoruz dışarıda. İçeride de Merkez Bankası'nın faiz kararını yakından takip ediyoruz. Eylül'ün ilk yarısında Hülya Hanım biraz şeyler negatif gibi. Yani ECB'de mesela Avrupa Merkez Bankası'na 25 bas puanlık faiz indirimi ciddi ciddi kuvvetli. Dolayısıyla bu biraz hani altına bir miktar negatif yansıyabilir. Fed tarafındaki Eylül kararı çok çok önemli. Aynen. Ama benim oradaki biraz perspektifim şu. Yani ben 16 Eylül'de Fed'den açıkçası bir faiz artışı beklemiyorum. Ama 16 Eylül'e kadar da böyle bir sert duruş, şahin açıklamalar, şahin beyanlar bekliyorum. Dolayısıyla 16 Eylül'e kadar altında işler biraz zor. Yani orada negatif duruş devam edecektir. Yani küreselde faiz oranlarının artma ihtimali, reel getirilerin artma ihtimali, tahvillerin cazibesinin artması ister istemez altın fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürecek.
1: Evet,
2: ama
1: siz de zaten grafiğe bakarak bir hatırlatma da yaptınız. İşte araya da bir 10 Eylül'e eklediniz. Doğru. Buyurun lütfen devam edin. Çünkü hem Türkiye'deki yatırımcı açısından farklı bir denklem sunar mısınız diye de soracağım ayrıca. Buyurun.
2: Yani şöyle, yani yatırım tavsiyesi elbette olmamakla beraber bizim için belirleyici olan, kısa vadede altın için belirleyici olan husus tüm rakiplerinin fiyatı olan faiz. Dolayısıyla tabii, faizde izlenecek olan patika altının kısa vadeli fiyatını ve kararını belirliyor. Dolayısıyla bizi de temelde aslında ikiye ayıran husus bu Hülya Hanım. Yani iktisatçıların, analistlerin, akademisyenlerin bir kısmı radikal bir biçimde 16 Eylül'de Fed'den bir faiz artırımı kararı gelir. Dolayısıyla altın fiyatlarındaki geri çekilme daha da aşağı yönlü olur yönünde. Bir grup iktisatçı içinse aslında evet tamam, hani bazı veriler sıkılaşmayı gerekli kılıyor ama zaten doğal yollarla bir sıkılaşma var. Yani tahvil fiyatlarında gelinen nokta ortada. Dolayısıyla bu aslında faiz artırımına gerek kalmadan piyasaları sıkıştırmış durumda. Sıkılaşma sağlanmış durumda. Dolayısıyla hani

0: 16 Eylül'den sonra artık hani Fed'in bir faiz artırımına gerek kalmaz. Dolayısıyla altın fiyatları da 16 Eylül'e kadar belki bir miktar geri çekilmeyi sürdürebilir ama ondan sonra tekrar yönünü yukarı çevirebilir. Bu kısa vadedeki perspektif. Uzun vadede ise senaryo biraz daha hani altının yükselişi yönünde. Buyurun.
1: Evet. Ya ben mesela işte yani bakıyorum hani yıl sonuna doğru işte sizin gibi böyle çok değerli akademisyenlerin açıklamaları, ekonomistlere falan ama yani böyle önümüzdeki bu birkaç ay içinde olumlu ya da olumsuz senaryo dendiğinde aslında altını yukarı taşıyabilecek en güçlü etken galiba faiz dediğiniz gibi sizin de yani oradaki o karar yani o ayrı ya bu hareketleri çok dalgalı olur dediniz. İşte tetikleyebilecek en temel risklere baktığımızda risklerin cevabı da yine oluyor. Yani gözümüzü kulağımızı o tarafa çevirmek durumunda kalıyoruz. İşte Fed'in verdiği karar. Bunlar önemli. Bir diğer taraftan da merkez bankalarının alımları devam ediyor. Yani oraya da bir değinmenizi isterim ve çünkü o alımlar da piyasa açısından değerlendirdiğinizde çok ciddi bir yapısal unsurlardan biri herhalde.
0: Kesinlikle öyle. Yani biz şimdi ben hani siz araya girmeden önce onu söyleyecektim. Yani kısa vadede faiz ama orta ve uzun vadede baktığımız ana argümanlardan bir tanesi de merkez bankaları ne yapıyor? Bu bizim için niçin önemli? Şu yönden önemli. İşte tahvil faizlerinin yükseldiği ve borcunun ciddi arttığı bir Amerika var karşımızda. Bu uzun vadede doların gücünü negatif etkileyecektir. Dolayısıyla merkez bankalarındaki pozisyonlanma genellikle şöyleydi. Amerikan tahvillerine dayalı bir portföy vardı merkez bankalarında Hülya Hanım. Şimdi burada Amerikan tahvillerinde bir miktar azalma, bunun yerine de altında bir miktar artma görüyoruz. Bunu nereden görüyoruz? İşte Dünya Altın Konseyi'nin açıkladığı rakamlar var. Bu rakamlar hatırı sayılır rakamlar. Özellikle belli başlı ülkelerde, ülkelerin merkez bankalarında ciddi alımlar var. %200'ün üzerinde bu arada ikinci çeyrekte, birinci çeyreğe göre artan bir altın alımı var merkez bankalarında. Bu çok kıymetli bizim için. Dolayısıyla merkez tarafında beklenti, evet savaş var önümüzde ama petrol fiyatlarıyla ilgili, enflasyonla ilgili, merkez bankalarının sıkılaşmalarıyla ilgili kısa vadede altın üzerinde baskı yaratan unsurları görüyoruz ama orta ve uzun vadede merkez bankaları hala daha güçlü bir altını fiyatlıyor. Dolayısıyla negatif senaryo belki Eylül ayının ortasına doğru belki Fed'in belki bir kere bile olsa faiz artırımı olsa dahi Hülya Hanım, orta ve uzun vadede altında hani yönün yukarı olduğunu çok net bir biçimde görüyoruz.
1: Ya madem öyle mesela net görüyoruz, o zaman o grafiği de hemen getirirsin. Ya mesela bu tabloya baktığınızda, bu bugün çok sıcak, çok yeni. Sizin bir akademisyen olarak ve bu işlere mesai harcayan biri olarak yıl sonu tahmininizi ne değiştirir demeyeyim ama yıl sonu tahmininizi almak isterim, öngörünüzü.
0: Şimdi gram tarafı için konuşursak yani gramda iki hususu dikkate almak lazım. Yani bir tanesi bizim tabii gram fiyatımız ama bir taraftan da dolar TL süreci etkiliyor. Yani, elbette ki çünkü altın dolarla fiyatlanan bir enstrüman. Her ne kadar biz tüm konuşmalarımızı ons üzerinden yapsak çünkü buradaki temel mantık onsa dayalı bir fiyatlama mekanizması. Dolar TL'nin de etki edeceği bir altın fiyatı görüyoruz hani Türkiye içerisinde. Dolayısıyla hani burada belki yıl sonu için bizim bahsettiğimiz şekilde olumlu senaryoların hayata geçmesiyle beraber belki 8000 TL'leri gören bir gram fiyatı görebiliriz yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Yani FED'den yıl içerisinde yılın sonuna kadar bir faiz artırımı gelmezse, tüm olumlu senaryolar gerçekleşirse elbette ki bugün 6700'lerde, 6750'lerde karşıladığımız gram altın fiyatlaması 8000 lira doğru gidebilir. Hatta bir miktar üzerine de dolar TL'nin katkısıyla geçebilir. Dolayısıyla hani buradaki bizim temel beklentimiz bu. Özetle şunu söylemek lazım. Geçtiğimiz yılki altın performansını bu yıl izleyenler beklemesinler. Zaman zaman düşüşlerin olduğu, bugünlerde olduğu gibi göreceğiz. Çünkü orada petrol fiyatlarından kaynaklı bir baskı var. FED'den kaynaklı bir baskı var ama zaman zaman da yıl sonuna doğru bence önemli yükseliş kalemlerinde olduğu günler göreceğiz diye toparlamış olayım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Yüksel Okşak uzaktan bağlantıyla yayın konuğumuzdu. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi. Sağ olun efendim katkılarınızdan dolayı. İyi akşamlar.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle devam edelim. Nepal ve Çin'in Tibet özerk bölgesini vurdu biliyorsunuz sel.

0: felaketi. Orada hayatını kaybedenlerin sayısı bakın 1000'i aştı. Arama kurtarma çalışmaları bir taraftan devam ediyor. Ücra bölgelere yardım ulaştırılmaya başlandı. Evet, ekiplerin tünellerde mahsur kalanlara ulaşma çabaları da devam ediyor. Bakalım.
1: Nepal'i vuran sel felaketinin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Zorlu arazi koşulları nedeniyle çalışmalar güçlükle yapılıyor. Nepal ve Çin'in Tibet özerk bölgesi sel felaketinin ardından kayıplarını aramaya devam ediyor. Arama kurtarma ekipleri hidroelektrik projeleri için açılan tünellerde mahsur kalanlara ulaşmak için zamana karşı yarışıyor. Ekipler dar tüneller içinde ilerlemeye başladı. Bazı bölgelerde termal dronlar kullanılarak yaşam izi arandı. Nepal ordusu da Narayani nehrinde kayıp arama çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan son açıklamada kayıp 12 kişinin cesetlerine ulaşıldığı açıklandı. Selin taşıdığı enkazın arama kurtarma çalışmalarını güçleştirdiği kaydediliyor. Çalışmalarda yaklaşık 21 bin personelin görev aldığı belirtildi. Felaketin ardından haber alınamayanların ailelerinin umutlu bekleyişleri sürüyor. Nepal'in başkenti Katmandu'da kayıpların fotoğrafları Ulusal Travma Merkezi'nin duvarlarına yapıştırıldı. Aileler yetkililerden bilgi almaya çalıştı. Sel ve toprak kaymalarının ardından yaklaşık 4000 kişiden haber alınamıyor. Şimdiye kadar kurtarılanların sayısı ise 11.000'e ulaştı. Nepalli yetkililer ülkenin ücra köşelerine yardım ulaştırmaya da başladı. Felakette yıkılan köprüler ve yollar nedeniyle iletişimi kesilen bölgelere helikopterlerle yardım götürülüyor. Nepal Başbakanı şimdiye kadar ülkeye 42 milyon dolar değerinde insani yardım ulaştığını duyurdu. Nepal ve Çin'in Tibet özerk bölgesini vuran sel ve toprak kayması felaketi 26 Ağustos'ta yaşanmıştı. Felaketin ilk anlarında olayın deprem nedeniyle yaşandığı düşünülürken daha sonra olayı buzul çökmesinin tetiklediği anlaşılmıştı.
0: Şimdi rap müziğinin efsane ismi Tupac Shakur cinayetinde 28 yıl sonra bir karar çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde görülüyordu bu dava. Davada jüri eski çete lideri John Davis'i Tupac'ı öldürmekten suçlu bulmuş.
1: Tupac cinayeti 28 yıl sonra aydınlatıldı. Jüri eski çete lideri Dwayne Davis'i Tupac'ı öldürmekten suçlu buldu. Şartlı tahliyesiz ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya olan Davis'in ceza duruşması ise 13 Ekim'de görülecek. Southside Captain Creed's çetesinin eski elebaşı 63 yaşındaki Davis, 1996'da Las Vegas'ta araçtan açılan ateşle öldürülen Tupac'ın cinayetini planlamakla suçlanıyordu. Savcılar Davis'in Tupac'ın ölümün emrini veren isim olduğunu savundu. Davis'in yeğeni Orlando Anderson'ın ise rapçiye ateş eden kişi olduğu iddia edildi. Tupac Shakur, 7 Eylül 1996'da Las Vegas'ta bir araçtan açılan ateş sonucu birden fazla kurşunla vurulmuştu. 25 yaşındaki rapçi saldırıdan birkaç gün sonra hayatını kaybetmişti. Ancak cinayet dosyası yıllarca çözülemedi. Davis tam 27 yıl sonra 2023'te cinayetle suçlanarak tutuklanmıştı. Davis ise suçlamaları reddederken avukatları cinayetle bağlantısını gösteren doğrudan kanıt bulunmadığını savundu. Ancak Davis 2019'da yayımladığı anı kitabında cinayet silahını yeğeni Orlando Anderson'a verdiğini ve Tupac'a Anderson'ın ateş ettiğini iddia etmişti. Savunma kitabın kurgusal olduğunu savunsa da yargıç kitabı delil olarak kabul etti.
0: Şimdi Oray Eğin'le konuşmak istiyorum ve her yıl New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'ne düzenlenen işte Met Gala var, yani bilirsiniz. Bu kez antisemitizm ve ırkçılık tartışmasıyla gündemde. Şimdi bu yılki Met Gala'nın temasına yön verecek bir sergi aslında. Şimdi moda dünyasının en ünlü, en tartışmalı tasarımcılarından Galliano'ya ayrılacaktı. Ancak şöyle bir şey oldu. Galliano'nun Dior'dan kovulmasına yol açan işte çok daha eskilere dayanan eski açıklamaları. O açıklamalar yeniden dolaşıma girdi. Dolaşıma girince de o sergi bir şekilde iptal edildi. Yani hepim benim dahası, yani tabii ki biz bu yayını hazırlarken şöyle bir şey düşündüm. Şimdi moda dünyasında tartışılan bir şey o akşam haberlerinin, yani bu kuşağın, bu dilimin konusu olmayabilirdi. Ama

0: başka bir şeye evrildi. Yani bu tartışma Amerika Birleşik Devletleri'nde daha başka bir şey evrildi diye düşünüyorum. Yani bakıyorum çünkü çıkan haberleri de. Yani moda çevresinin dışına çıktı oray sanki, değil mi? Yani daha böyle siyasi, toplumsal bir meseleye dönüştü. İşin içine ırkçılık girdi. Daha başka meseleler var. Amerika'da tartışmanın nasıl yürüdüğü ve senin bakış açını elbette çok merak ediyorum. Oray Eğin, Habertürk yazarı.
1: Hülya, Metropolitan'da biliyorsun Mayıs ayının ilk pazartesi günü işte moda dünyasının en önemli olaylarından bir tanesi yaşanıyor, Met Gala. Ve bu Met Gala aynı zamanda hem Metropolitan Müzesi'ne bağış sağlamak için yapılan, işte bir, pek çok ünlünün katıldığı, on binlerce dolar vererek masa satın alındığı bir yer. Aynı zamanda da Kostüm Enstitüsü'nde 6-7 ay sürecek bir serginin habercisi. Şimdi yaşayan üçüncü moda tasarımcısı olacaktı John Galliano, burada onurlandırılan. Bunu hak ediyor mu? Sonuna kadar hak ediyor. Çünkü gerçekten yaşayan belki de en önemli moda tasarımcısı diyebiliriz John Galliano için. İşte Dior'da zaten 10 küsur yılı aşan bir süreçte bir efsane yarattı kendi. Daha geçtiğimiz birkaç sene önce Margiela'dan veda ederken herkes gözyaşlarıyla onu ağırladı. Yani bunu sonuna kadar hak ediyor. Fakat işte Dior'dan o ayrılışında bir karanlık bir nokta var. O da Paris'te Marais bölgesindeki La Perle adlı bir barda o sıralar yılda 7-8 koleksiyon birden hazırlıyormuş. Yani ruhsal olarak da fiziksel olarak çok dökmüş. Uyuşturucu kullanıyor, alkol kullanıyordu ve orada bir barda zannedersem de tam İsrail yine böyle katliam yaptığı günlere denk gelecek bir şekilde akıllı telefonlarda daha çıkmamıştı ama o hani amatör telefonların kameraları vardı ya, hatırlarsın. Tabii. Orada takılıyor bir video. Yani ilk belki akıllı ilk belki kamera kurbanı diyebiliriz. Yahudi aleyhinde, Yahudiler aleyhindeki sözleriyle Galliano. Ve işte Dior'un sahibi Bernard Arnault, Fransa'nın en önemli zengini, aynı zamanda işte bir Yahudi iş adamı. Ortalık birbirine giriyor. Daha sonra Galliano'nun ben Hitler'i çok seviyorum gibi açıklamaları hep yapılıyor. Hatta daha sonra da işte işinden olduktan sonra bir imaj rehabilitasyonuna gidiyor. Hem kendi rehabilitasyonuna gidiyor hem de imajını onarmak için bir süreçte giriyor. Fakat provokasyonlardan vazgeçmiyor. Galliano fütür şapkasını takıyor. Böyle saçlarını her gibi lüleler yapmış şekilde Paris sokaklarında dolaşıyor. Ancak Yahudi liderlerle buluşuyor. Vogue'un başındaki Anna Wintour sayesinde özürler diliyor. Ve daha sonra da Margiela'nın başına geliyor. Her şey unutulmuşken. Şimdi bu gala New York'ta ortalığı birbirine kattı. Niye kattı? Şimdi Amerika'da müzelerin ve tıpkı üniversitelerin müzelerin nasıl işlediğini düşünmemiz gerekiyor. Bağışçılarla ayakta kalıyor bu kurumlar ve bağışçılar işte New York'ta bağışçıların hemen hemen çoğunluğu da bu müzenin Yahudi iş adamları, iş insanları, Yahudi sermaye. New York dünyanın en büyük Yahudi şehri İsrail'den sonra ve burada aslında Galliano'ya daha evet affedildiğini düşünüyorduk ama bir onurlandırma yapmak işte şehrin en önemli olayında bir onurlandırma yapmak bir meydan okumaydı. Niye bu meydan okumaya kalkmışlar? Çünkü iklimin izin verdiğini düşünüyorlar. Yani anti-İsrail karşıtı gösteriler var. Biraz Yahudi karşıtlığı dünyada yükseliyor. Yani Galliano'nun da zamanı geldi diye bir sırları zorladılar. Ama o kadar zorlayamayacaklarını anladılar. Ya birkaç gündür görmen lazım. Yani New York Times'dan tut da öyle bir kampanya başladı ki burada belediye meclisi, New York Belediye Meclisi hiçbir şeye karışmaz. Bu konuda yorum yapmaya kalktı. Yani sağdan soldan herkes Galliano'ya bu olay iptal edilsin diye baskı yaptı. Hatta Galliano Yahudi liderlerle burada cemaat liderleriyle buluşmuştu. Hatta onları galanın ev sahibi olmaya davet etmişti. Buna rağmen olmadı. Ve sonunda da Galliano'ya ben çekiliyorum dedirttiler. Tabii ki kendisi çekilmedi. Çekilmek zorunda kaldı ya.
0: Peki. Ya çok ilginç bir şey dedin aslında. Dedin ki ya bak ben işte hani çok kendisini çok beğeniyorum. İşte zaten eserler odur budur. Bu tartışma götürmüyor. Yani orada hani küçük bir nokta var. İşte onu da o yaşananlar ortada. Yani Yahudi lobisi işte hani kabul etmiyor. Çünkü ne kadar etkin olduğunu biliyoruz. Ya yani bu süreçte yani hani moda devlerinin tamam yani çok önemli hani yerleri var evet doğru ama yani değil mi kaç tane profesör görevinden oldu işte yani böyle en
1: öğrenciler
0: sınır dışı edildi de, değil mi bölüm başkanları kürsü başkanları falan yani eylemlere katıldı diye falan yani neler hatta gözaltına alındılar tutuklandılar neler yaşandı. Yani o yüzden dedim bu tartışmalar nasıl yürüyor diye. O yüzden
1: para Hülya yani en önemli şey burada New York'ta tek bir dil konuşuluyor o da paranın dili ve para kimin elindeyse gücü onlar tutuyor. Şimdi burada da yıllardır işte Fiş ailesi mesela bu müzenin en önemli donörlerinden bir tanesi, bağış vermeyeceğiz bundan sonra dediler. New York Times böyle artık cebindeki en büyük silahları çıkardı. Holocaust'tan kurtulan Elie Wiesel'in çocuklarına falan röportaj yaptılar. Yani bu konuyu o kadar büyüttüler ki hani neredeyse bir şey Holocaust'un hesabını bir Galliano'dan soracak noktaydı. Ama para konuştu, şu anda onlar kazandı, Galliano kaybetti.
0: Onlar
1: ya da
0: kazan.
1: Yani, ya da gala iptal olacaktı. Müze evet. Milyonlarca dolardan olacaktı. Evet. Yani sonunda Galliano'yu kurban etmek zorunda kaldılar.
0: Ya baksana, evet gerçekten öyle. Yani bakıyorum işte şimdi çıkan haberleri de bir taraftan. Zaten sen oradasın. Her şeyiyle böyle içindesin, aktarıyorsun. Gerçekten öyle. Çok daha güçlü bir tartışmaya da belki döner. Yani sanatı sanatçıdan falan yani ayıramazsın işte buradan bakıldığında da. Bilmiyorum ne olacak bugünden sonrası
1: bir
0: için.
1: Bir protesto belki olabilir.
0: Belki,
1: ya çünkü
0: belki,
1: kırmızı halalarda evet, son belki, yıllarda çaktırmadan belki. Çok kişi Galliano giymeye başlamıştı. Evet. Yani sessiz protesto, belki kırmızı halıda Galliano kıyafeti giyen ünlüler olabilir. Ama aynen. Ne kadar da buna cesaret ederler onu da bilmiyoruz.
0: Aynen öyle, ama olabilir, dediğin çok doğru. Evet. Oray, özlemiştim seni, çok teşekkür ediyorum. Haber yazarı Oray Eğin, sağ olasın, eyvallah. Şimdi şöyle yapalım biz, devam edelim ve Hindistan'da paketli gıda ürünleriyle ilgili bir haber var. Bu ürünlerde yapılan bir sahtecilik ortaya çıkarılmış. Bir depoya yapılan baskında son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yeni etiket basıldığı tespit edilmiş. Bakalım.
2: Hindistan'da paketli gıda ürünlerinde sahtecilik yaptığı iddia edilen bir şirkete baskın yapıldı. Şirketin ürünlerini son kullanma tarihini değiştirerek ihraç ettiği tespit edildi. Olay Mumbai kentinde yaşandı. Yetkililer yürüttükleri soruşturma kapsamında Mumbai havaalanı yakınlarındaki bir depoya baskın yaptı. Depoda 5000 karton ürün bulan yetkililer hemen hepsinin son kullanma tarihinin geçtiğini tespit etti. İhracat firmasına ait deponun ürünleri hangi ülkelere ihraç ettiği bilinmiyor. Ele geçirilen ürünlerin toplam değerinin 80 bin dolara aştığı belirtildi. Yetkililere göre şüpheliler kimyasal madde yardımıyla ürünlerdeki orijinal son kullanma tarihlerini sildi. Daha sonra da depodaki bir makine yardımıyla ürünlere yeni son kullanma tarihleri yazdı. Bazı ürünler için sahte içindekiler etiketleri hazırlandığı da tespit edildi. Operasyonun ardından gözaltı ya da tutuklama yapılıp yapılmadığı ise açıklanmadı. Hindistan'daki gıda güvenliği yasalarının uygulanmasında sorunlar yaşandığı belirtiliyor. Gıda güvenliği için yapılan denetimler festival dönemleri gibi talebin yükseldiği dönemlerde sıklaşıyor. Ancak günlük hayatta bu tip denetimlerin yetersiz kaldığı eleştirileri yapılıyor.
0: Japonya'nın en yaşlı insanı Kagawa Shigeko, 115 yaşında hayatını kaybetti bu arada. Kadın doğum ve iç hastalıkları uzmanı olarak 80'li yaşlarına kadar çalışan Kagawa, uzun yaşamanın sırrını yürüme alışkanlığı ve zihin antrenmanlarına bağlıyordu bakalım.
2: Japonya'nın en yaşlı insanı olarak biliniyordu. Kagawa Shigeko, 115 yaşında hayata gözlerini yumdu. Açıklama Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı'ndan geldi. Japonya'nın Nara eyaletinin Yamato Koriyama şehrinde yaşayan Kagawa'nın 115 yaşında yaşamını yitirdiği belirtildi. Mayıs 1911'de Nara'da doğan Kagawa, 1934'te tıp fakültesinden mezun oldu ve kendi tıp kliniğini açarak 80'li yaşlara kadar kadın doğum ve iç hastalıkları uzmanı olarak çalıştı. Japonya'nın Osaka kentinde 1970 yılında düzenlenen Dünya Expo Fuarı'nda tıbbi acil durum görevlisi olarak da çalışan Kagawa, 2021 yılında Tokyo Olimpiyatları'nda en yaşlı meşale taşıyıcısı unvanı elde etti. Geçen yıl gazetecilere uzun yaşamanın sırrını veren Kagawa, kaligrafiyle okuma ve yazma yoluyla ellerini ve zihnini eğittiğini söylemiş, uzun ömrümün sırrı yıllardır çok yürümektir demişti. Kagawa'nın ölümü sonrası Japonya'nın en yaşlı insanı unvanı Kyoto eyaletinde yaşayan ve Aralık 1911 doğumlu Kishimoto Fuyo'ya geçti.
0: Şimdi Cem Yılmaz kalp krizi geçirdikten sonra şahsım adına benim çevremdeki tanıdığım erkeklerin %90'ı değil 99'u kulak memesine bakmıştır diye düşünüyorum. Çünkü bu kalp krizinin ardından kulağında çizgi var mı yok mu, bu tartışma konusu oldu. Bu çizgi meselesi. Yani o çizgiye tıpta işte Frank çizgisi deniyor. Kulak memesindeki işte bu çapraz ya da böyle gördüğünüz ikili çizgi olabilir, eğik çizgi olabilir. Kalp rahatsızlığının habercisi olabilir mi sorusu var. Kalp doktorları bence sosyal medyaya bakınca yani bu konuda ikiye ayrılmış gibi. Buse Deviren arkadaşımız uzmanlara gitmiş sormuş, çok merak ediyorum.
3: Kaç var orada, yüzlük mü onlar?
2: Kıstah! Kulak memesinin altından yukarı doğru uzanan belirgin bir çizgi. Adı Frank çizgisi. Tıp dünyasının da araştırdığı bu çizgi, oyuncu Cem Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizi sonrası yeniden gündeme geldi.
4: Frank çizgisi kulak memesinde dikey 45 derecelik bir çizgi. Neyin göstergesi? Vücuttaki damar yaşının eskiliğinin bir göstergesi. Yani insanların bir kimlik yaşı var, bir de damar yaşı var. Damar yaşı çok eskiyse, damar sertliği varsa Frank çizgisini görebiliyoruz.
5: Cem Yılmaz'ın kalp krizi geçirmesinin hemen ardından hastanede yayınladığı sosyal medyasındaki işte bu fotoğrafta dikkat çeken bir detay vardı. O da işte kulağının hemen bu kısmında yer alan Frank çizgisi. Peki bu Frank çizgisi sosyal medyada konuşulduğu gibi kalp krizi riskinin habercisi olabilir.
4: Evet, Frank çizgisi damar sertliğinin, kalp krizi riskinin bir göstergesi olabilir. Ama inanın çok küçük bir göstergesi.
2: Uzmanlara göre Frank çizgisi damar sertliği ile ilişkili olabileceği düşünülen fiziksel bulgulardan biri. Ancak burada kritik nokta şu. Bir kişinin kulağındaki çizgiye bakarak damarlarının yaşını ya da kalp krizi geçirip geçirmeyeceğini söylemek mümkün değil.
4: 200-300 kişide yapılan çalışmalar, Türkiye'de de yurt dışında da öyle, genelleştirmek mümkün değil. Varlığı ve yokluğu ciddi bir anlam ifade etmiyor.
2: Bazı araştırmalarda Frank çizgisiyle kalp hastalığı arasında ilişki bulunurken, bu ilişkinin tek başına tanı koyduracak kadar güçlü olmadığı belirtiliyor.
4: Her kalp krizi geçirende Frank çizgisi yok. Her Frank çizgisi olanda kalp krizi riski yüksek demek değil. Ancak Lego'nun parçalarını diğer parçalarını da birleştirip karar vermek zorundayız.
3: Kötü bir şey olduğu zaman herkes akıl veriyor, ders veriyor. İyi bir şey olduğu zaman da aferin Isaac diyen yok.
6: Isaac, aramıza hoş geldin.
3: Sağ olun hocam.
0: Geçmiş olsun diyelim bu arada tekrar. Av yasağının sona ermesiyle ilk balıklar ağlara takıldı. Aslında yeni sezonun ilk gününde palamut hem bolluğuyla hem de fiyatıyla yüzleri güldürmüş.
2: Av yasağı kalktı. İlk balıklar ağlara takıldı. Beklendiği gibi denizden en çok palamut çıktı.
7: Bu sene balık bol. Herkesi bekliyoruz. Görüyorsun. Karanfil kulak. Karanfil kulak.
8: Ne alıyorsunuz?
9: Palamut alıyoruz. 150 lira 3 tane aldım. Ailecenek yiyeceğiz inşallah.
8: Gece ağlar atıldı. Sabah ilk balıklar tezgaha geldi. Yeni sezonun ilk gününde palamut bol. Hamsi ise şimdilik az.
10: Hamsi istavrit az geldi ama palamut balığı sirkülasyonu daha çoktu. Bu da tezgahlara yansıdı.
2: Fiyatlara gelince.
10: Hafta içi 250-300 lira sattığımız balıklar yani geçen hafta. Şu an 150 lira, 4 tane 500 lira, 2 tane 250 lira olarak vatandaşa satışlarımız başladı.
11: Bu sene palamutun bol olacağını tahmin ediyorum. Hakikaten de bol. Fiyatı da çok ucuz. Şaşırdım yani. 150 liraya bak.
12: Geçen sene yiyemedik, bu sene. Yani hafta 3-4 günü severim, yerim yani. Tane 200 lira.
8: Palamutun tanesi 200.
12: Boy boy var. Küçükleri vardı. Ben 200 lira tercih ettim.
2: Palamut boyuyla da balıkçının yüzünü güldürdü.
7: Palamuda bak, hem büyümüş şu an, bir tanesi 400 gram geliyor.
10: Bu sene çılgın bir sene. Bu sene 40 senenin verdiği bir patlama var. Palamut balı bu sene mükemmel bir bereketi var.
2: Hamsi'de ise durum biraz farklı. Tezgaha daha az geldiği için kilosu 300 lira.
7: Palamut bol olursa hamsi biraz kıt oluyor. Palamut hamsiyle beslendiği için bu sene belki hamside sıkıntı yaşayabiliriz.
13: Palamut da alıyorum, hamsi de alıyorum, sardalya da alıyorum.
0: Kısa bir reklam arası.

Akşam haberleri noktalıyorum ve her zaman olduğu gibi ben yayını Faruk Aksoy'a devrediyorum. Yani ana habere Faruk tüm gelişmeleri aktaracak. Habertürk'te kalın efendim. İyi akşamlar.

0: Özgür Özel'in olası ittifaklar, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve parti değiştiren belediyelerle ilgili sözleri nasıl yorumlanıyor? CHP Yeni Parti arasındaki helal para polemiğinin şifreleri neler? Bugün itibariyle başlayan yeni adli yılda kamuoyunun yakından izlediği hangi davalar karara bağlanacak? Belediye soruşturmalarının iddianameleri nasıl olacak? CHP'deki mutlak butlan davası Yargıtay'dan dönerse siyasette dengeler ne şekilde değişir? Faruk Aksoy soruyor, hukukçular Ertuğrul Akar ve Yiğit Acar, gazeteciler Nihal Bengisu Karaca, Aytun Çerkin, Hasan Öztürk ve Gökhan Taşkın yanıtlıyor. Nedir ne değildir? Bu akşam saat 20'de Habertürk'te.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halk.

0: Uluslararası Gıda Politikaları Araştırma Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre gelecekte sürdürülebilir tarım alanları, ürünleri ve yeşillenme tarihleri değişecek. Ulaşılır haldeki temiz suyun büyük kısmı Türkiye'de her yıl yaklaşık %70'i tarımda sulama ve yetiştirme faaliyetleri için kullanılıyor. ...2050 yılında Türkiye'nin iç ve Doğu Anadolu bölgeleri buğday üretiminde verim artışı yaklaşık %20 yaşayabilecek bir senaryoda görülürken, batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: da görülürken batı ve güney bölgelerde buğday üretiminde %25'e ulaşan kayıplar yaşamamız söz konusu olabilir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Faruk Aksoy ifadenin içeriğine dönük bilgiler henüz elimize ulaşmadı. Çünkü ifade oldukça kısa bir süre önce tamamlandı. Şu an hala hazırda eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de arkamda bulunan Ankara Adliyesi'nde olduğunu ifade edelim. Bugün saat 15.30 sularında geldi adliyeye ve saat 16 sularında da ifade işlemlerinin başladığını tahmin ediyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 3 saat süren bir ifade işlemi çok kısa bir süre önce tamamlandı ve bu noktada da hala Ankara Adliyesi'nde kendisinin bulunduğunu ifade edelim. Tabii Ali Ankuri suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in adına tahsisli aracın tutuklu bulunan ve Ali Ankuri için de yine kardeşi sıfatıyla bu soruşturmada yer alan tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde bu araçların kullanıldığı belirtilmişti soruşturma kapsamında. Ve bu tespitin hemen ardından da eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifadeye çağrılmıştı. İşte bugün de o işlem tamamlandı. Tabi Adalet Bakanı Akın Gürlek'in de özellikle bu tespitin ardından yaptığı bazı açıklamalar var. Zira o açıklamalar kapsamında da eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in de yaptığı açıklamaları da bir kez daha değerlendirdi Adalet Bakanı ve dedi ki kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor ama dosyadaki delillerle bu tutmuyor dedi. Bu araca sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum diyor ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri bir değil, HTS ile söyledikleri tutmuyor dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada biliyorsunuz soruşturma kapsamında yeni delillerle, yeni bulgularla soruşturmanın kapsamı da genişletiliyor. Dolayısıyla HTS kayıtlarında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in adına tahsisli araçların yalnızca İstanbul'a gidip gelirken değil, daha sıklıkla, daha yoğun bir şekilde kullanıldığının tespit edildiğini ifade etti. Aynı zamanda bu işin kiralama aracılığıyla olduğunu belirtmişti eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ama Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Şahin'in aracı kiralama yoluyla verdiğini söylediğini ama kiralanmış bir şirkette bulunmadığını belirtti. İşte bu iddialar üzerine eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin bugün Ankara Adliyesi'nde ifadesini verdi. Kısa bir süre önce ifadesi tamamlandı ve ifadesine ilişkin yeni bilgiler edindikçe de sizlerle ayrıntıları paylaşmayı sürdüreceğiz.
1: Serkan teşekkürler. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sayın seyirciler, Girne'deki gemi faciasıyla devam edelim. Kayıp 20 kişiyi arama çalışmalarında bugün önemli gelişmeler yaşandı. Habertürk ekibinden Emine Derya ve Ahmet Korkmaz takipte. Emine bugün bize günün özetini yapacak. Ne olup bitti, neler oldu, özellikle batık gemiye ulaşıldı mı? Emine, bugünkü hadiseleri derleyip toparlayıp aktarır mısın lütfen?
2: Faruk Aksoy, bugünün en önemli gündem maddesi kazaya ilişkin araştırmalardı. Hiç şüphesiz arama çalışmalarıydı. Şimdi Çanakkale'den dün 17 sularında biliyorsunuz TCG Işın gemimiz yola çıkmıştı. Ve bu sabah saatlerinde, saatler sabah 9'u gösterdiğinde Girne'ye ulaştı. Biz de basın olarak hem gemiyi karşıladık hem de ilk çalışmalar hakkında bilgileri askerden, askeri personelden alma şansı elde ettik. Şimdi nasıl bir çalışma yürütülüyor anlatacağım ama yaklaşık 2 saat kadar önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman önemli bir açıklama yaptı. Dedi ki batık gemi olduğu değerlendirilen cisim 550 metre derinlikte tespit edildi dedi. Ama dedi ki tekrar ediyorum batık gemi olduğu değerlendiriliyor. Şimdi Cumhurbaşkanı çok kesin konuşmadı bu konuda ama çok yüksek ihtimalle işte o 550 metre derinlikte tespit edilen enkaz 30 Ağustos'ta kazaya karışan ve ardından da suyun karanlığına gömülen o yolcu gemisi. Şimdi TCG Işın vardı. Bu arada hatırlatalım TCG Alemdar da yolda. Onun da yarın yine Girne'ye ulaşmasını bekliyoruz. TCG Işın şu yüzden önemli. Türk Deniz Kuvvetleri'nin filosuna ait ve su operasyonlarında aslında öne çıkan bir gemi. ROV adı verilen bir uzaktan kumandalı araçla kullanılan sualtı sistemi var. İşte ROV tam olarak bu çalışmalarda kullanılıyor. Enkazların tespit edilmesi, teşhis edilmesi ve çıkarılmasında. Şimdi bir yandan bölgede hem TCG Işın çalışmalarına devam ederken hem de sahil güvenlik ekipleri ve yine çeşitli gemiler de suyun üzerinde. Ben isterseniz o çalışmaları anlatırken Ahmet Korkmaz da güncel durumu ekranlara getirsin. Şimdi ROV şunu yapıyor Faruk Aksoy. Suya bırakılıyor. Bir kere 1000 metre derine inme özelliğine sahip TCG Işın'da bulunan ROV. Ama mühimmatta dediler ki 3 tane bizim elimizde var. İki tanesi 1000 metre derine inme özelliğine sahip. Yarın gelecek olan TCG Alemdar'daki 3000 metreye kadar inebiliyor. Ama bunun çok bir önemi yok. Çünkü zaten gemi enkazı işte Cumhurbaşkanı'nın açıkladığına göre 550 metre derinlikte bulunuyor. İnecek. Peki ne yapacak? Önce 20 insanımız kayıp. İşte bu 20 insanın tamamı gemide mi sıkıştı? Enkazdalar mı? Yoksa sürüklenmiş de olabilir olumsuz hava koşullarından dolayı biliyorsunuz. Onun tespiti yapılacak. Yani tabii ki o insanların oradan çıkarılması evet çok önemli ama çıkarılabilmeleri için önce insanların orada olup olmadığının tespit edilmesi gerekiyor. Şimdi görüntüleme cihazıyla bakılacak enkazın çevresine ve o insanlar eğer enkazda askerler şöyle anlattı. Çok derinlerdeyse başka bir şekilde çıkarma yaparız ama ROV şöyle çıkarma yapabiliyor. Diyelim ki enkazın dışında bulunuyorlar. Mesela cama takılmış olabilir. Başka bir parçaya takılmış olabilir. Eğer ulaşılabilen bir noktadaysa ROV zaten TCG ışığında kullanılan 135 kiloya kadar kaldırma gücüne sahip. O insanlar oradan çekip alınacak ama bu kolay bir süreç değil. Yani 500 metreden fazla bir derinlikten bahsediyoruz. Ondan dolayı da bu çalışma biraz zaman alabilir. Ama hatırlatalım, az önce Başbakan üstel bir açıklama yaptı. Dedi ki bugün gece boyu da çalışmalar devam edecek. Zaten TCG Işın bu arada gemimiz gece de çalışma özelliğine sahip. Bu da tabii ki büyük bir avantaj. Gece de çalışmalar Girne sularında devam edecek. Şimdi bugün aslında sabah saatlerinde işte TCG Işını karşıladık. Bu çalışmalar hakkında bilgi aldık ve bu çalışmalara dair tekrar ediyorum. En önemli nokta şu. Özellikle şimdi amaç önce enkazın yerinin tespitinin yapılmasıydı ki bu yapılmış gibi duruyor Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından ve sonra da işte o 20 insan nerede? Tamamı enkazda mı sıkıştı ve onlar nasıl kurtarılacak? Ardından da bunun yol haritası çizilecek. Yarın neler bekliyoruz, neler olmasını? Gözümüz kulağımız şimdi de TCG Alemdar'da. O da destek olarak bölgeye gelecek ve çalışmalara katılacak. Ardından da tabii ki o 20 insanın bulunması için devam edecek. Şimdi bir de sahada şöyle bir durum var. Bugün tansiyon zaman zaman yükseldi. Nereden bahsediyorum? Limandan bahsediyorum. Orada 20 kişinin aile yakınları gün boyu sıcağın altında saatlerce ekiplerden bilgi alabilmek için bekliyorlar. Zaman zaman Sağlık Bakanı geldi bugün, Cumhurbaşkanı geldi, işte Cumhurbaşkanı ile birlikte Başbakan geliyor. Kendileri mutlaka Kıbrıslıları işte kaybolan kişilerin yakınlarını bilgilendiriyorlar. Ama insanlar dediğimiz gibi bir an önce tabii ki süre uzadıkça buradaki sabır da zaman zaman taşabiliyor. Gayet normal. Ondan dolayı da tansiyon yükseliyor. Bir nokta daha var, ihmaller. İşte o noktada da şunu ekleyebiliriz. Bugün gemide konuştuğumuz, bilgi aldığımız asker şöyle söyledi. Bence oldukça önemli. Tamam, evet o insanların tespiti yapılacak. Nerede olduklarına bakacağız. Bu öncelikli ama geminin nereden hasar aldığını da biz görebiliriz dedi. Gemi kaptanı biliyorsunuz verdiği ifadede geminin ön kısmının koptuğunu ve ardından alabora olduğunu aktarmıştı. Açıkçası Faruk Aksoy, cevap bekleyen çok fazla soru var. İşte biz de bu cevapları bulmaya çalışıyoruz. Bekliyoruz resmi kaynaklardan açıklamaları takip ediyoruz. Bölgedeki son çalışmalara bakıyoruz. Yarın da buradayız. Yarın da gün boyu Girne'deki çalışmaları takip edeceğiz. Şimdilik sözü Girne'den size stüdyoya bırakalım.
1: Çok teşekkürler Emine Derya. İyi çalışmalar, kolay gelsin. Bu konuyla ilgili tabii daha çok merak edilen ortada bir iddia var. İddiadan öte artık gazetelerde, matbu gazetelerde, internet sitelerinde de bu haber geçiyor. Şöyle deniyor. Gemiyi önce kaptan terk etmiş. Yani bu bir kere denizcilik kurallarına, denizcilik işletme anlayışına, denizcilik geleneklerine aykırı bir şey. Gemiyi en son kaptan terk eder. O meşhur film Titanic'te olduğu gibi. Hatta belki terk etmez. Gemi batıyor ama gemi batarken önce gemiyi kaptan terk ediyor. Bu hiç ama hiçbir şekilde denizcilik gelenekleriyle ve kurallarıyla açıklanabilir bir şey değil. Sayın seyirciler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde alabora olan gemide hayatını kaybedenler toprağa veriliyor. Gaziantep'te iki cenaze vardı. 14 yaşındaki Nisa, 4 yıl önce kanserden ölen annesinin yanına defnedildi. 3 çocuk babası Nihat Balyemez de gözyaşları arasında toprağa verildi.
3: Kimi tatile, kimi düğüne gitmişti. Babalar, anneler, evlatlar. Facia gemisinde yetip gidenler gözyaşlarıyla toprağa verildi. 14 yaşındaki Nisa Törer, babası Ferdi Törer ve kardeşleriyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tatile gitmişti. Alabora olan gemide iki kardeşi kurtuldu. Kendisinin cansız bedeni bulundu. Baba ise hala kayıp.
4: Halasının yanına gittiler tatile. Oradan dönerken zaten malum bu olay oldu.
3: Nisa'nın cenazesi Gaziantep'te toprağa verildi. Nisa Törer 4 yıl önce kanserden ölen annesinin yanına defnedildi. Yakınları baba Ferdi Törer'in bir an önce bulunmasını istiyor.
4: Yazık, bak, iki tane çocuk babasız kaldı, ablasız kaldı. Diğer annelerin çocukları gitti, onlar evlatsız kaldılar. Yani bunların bile cezası hafif olmamalı. Herkes cezasını çekmeli.
3: ...56 yaşındaki 3 çocuk babası Nihat Balyemez de o gemideydi. Sudan cansız bedeni çıkarıldı. Kazadan kurtulan arkadaşı o anları anlattı.
5: Ön taraf koptu, biz en öndeydik. %90 Nihat abi ön tarafa gitti oradaki merdiveni kullanmaya. Orada kafayı bir yere çarptı. Ben de camı kırıp aldım.
3: İş insanı Gaziantep'te gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
1: Ana haber saatindeyiz ama son dakika gelişmeleri, sıcak gelişmeler ardı ardına gelmeye devam ediyor. Sayın seyirciler, Almanya Dışişleri Bakanı 4 Ağustos'ta Leipzig Havaalanı'nda drone saldırısı girişimini Rusya'nın yaptığını açıkladı. Bu çok kritik bir açıklama. Bir kere daha söyleyeyim. 4 Ağustos tarihinde Leipzig Havaalanı'nda drone saldırısı girişimini Rusya'nın yaptığını açıkladı Alman Dışişleri Bakanı. Alman bakan yanıt olarak Bonn'daki eski federal Almanya'nın başkenti, Bonn'daki Rus konsolosluğunun ve Berlin'deki Rusya evinin kapatılması emrini vereceğini söyledi. Alman bakan Rusya Büyükelçisi'ni de çağırdığını ekledi. NATO Genel Sekreteri Rutte, NATO 4 Ağustos'ta Leipzig'te Rusların hibrit saldırısının ardından Almanya ile tam dayanışma içindedir açıklamasını yapmıştı. Bu gelişme kıta Avrupa'sında özellikle devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte en ciddi müdahale olarak değerlendirilebilir. Zira Almanlar ve Ruslar aslında tarihi düşmanlar. Hitler'in Rusya'nın üstüne yürümesi, o gün bugündür kaybedilen topraklar, ikiye bölünen Almanya, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuçları ve bugün yeniden özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşla birlikte Avrupa'nın hissettiği tehdit. Tam da bu noktada Leipzig'te bir havaalanında Rusya'nın drone saldırısı gerçekleştirdiğini, Rusların yaptığını Dışişleri Bakanlığı olarak resmi ağızdan açıkladı Almanya. Tabii bazı tedbirler, önlemler peşi sıra geldi. İşte Rusya evi kapatılıyor, konsolos çağrılıyor, büyükelçi çağrılıyor vesaire. Ama işin başka noktalara gitme ihtimali var mı? Bu Rusya-Ukrayna savaşı çok şeye gebe. Elbette var. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin Bişkek'te bir araya geldi. Görüşme öncesi açıklama yapan Erdoğan, Rusya-Türkiye ile ilişkileri ileri düzeyde geliştirdiğimiz ilişkilerin sonuçlarını alıyoruz şimdi dedi. Akkuyu nükleer santralindeki çalışmalarda sona gelindiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da atacağız. Bundan sonra da Rusya ile bu alanda çalışmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme öncesinde Türkiye-Rusya ilişkilerinin her döneme göre çok daha ileri bir düzeyde olduğunu söyledi. Akkuyu santralinin önem arz ettiğini kaydetti.
7: Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu santrali büyük önem arz etmektedir. Şu anda artık Akkuyu santralinin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu nükleer santralinin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin

Burası Habertürk. Ana Haber'e hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 1 Eylül Salı günündeyiz ve Ana Haber'deyiz. Hem içeride hem dışarıda sıcak gelişmeler var. Hatta sıcağın sıcağı gelişmeler var. Sayın seyirciler, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'nde savcıya ifade verdi. Serkan Şimşek takip ediyor. Detayları Serkan'dan alacağız. Serkan, merhabalar, iyi akşamlar. İdris Naim Şahin, eski İçişleri Bakanı. Savcıya ne dedi biliyor musun?

0: Açılış adımlarını da yine birlikte atacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmeden memnuniyet duyduğunu belirtti. Rus turistlerin Türkiye'deki önemine vurgu yaptı.
0: Ağırlıklı olarak Rus turistlerin Türkiye'deki önemi çok çok farklı. Bugün Antalya ilimizin en önemli turist ağını Rusya'dan gelen dostlar oluşturuyor.
1: Putin ise Erdoğan'la yüz yüze görüşeceklerinden memnun olduğunu söyledi. Türkiye, dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri dedi. Ortak projeler hayata geçirilmeye devam ettiğini belirtti. Bunlardan birinin Akkuyu Nükleer Güç Santrali olduğunu kaydetti. Santralin ilk ünitesini bu yıl devreye sokma hedefi koydunuz. Bu böyle olacak ifadelerini kullandı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmeden önce Şangay İşbirliği Örgütü zirvesinde konuştu sayın seyirciler. Gündeminde Mekke Savunma İttifakı vardı. Özellikle Mekke Savunma İttifakı konusunda neler söyledi? Kısaca derleyip toparladık ve onu size aktaralım. Barış için çabalıyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mekke Savunma İttifakı, kolektif bir caydırıcılık temelinde bölge ve dünya barışına katkı sağlayacak. Barış konuşurken İsrail'in saldırılarını unutmamalıyız. Bu saldırgan politikanın bedelini tüm bölgemiz ödemektedir. Bölgemizle birlikte dünyada barış için çalışmaya devam ediyoruz. Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı. Özellikle Mekke İttifakı'nın dün akşam da ana haberde vurgu yapmıştık. Türkiye, Suudi Arabistan ya da Pakistan ama özellikle Türkiye adına cümle sarf edebiliriz. Herhangi bir ülkeye yönelik, başta İsrail olmak üzere, özel olarak kurulduğunu söylemiyor hiçbir yetkili ve tabii Cumhurbaşkanı da. Bu konuda bölgesel bir barış amaçlanıyor. Yani ülkeler, Pakistan biraz daha doğuda, Suudi Arabistan tam Orta Doğu'da, Türkiye hem Orta Doğu hem Avrupa'da, bu bölgede bir barış denklemi devreye girsin isteniyor. Ve bu konuda İsrail'i direkt hedef alan bir yapılanmaya gidilmiyor. Ama İsrail'in saldırıları da gündemde tutulmalı. İsrail'in saldırgan politikaları, bu işler yapılırken dünyaya gösterilmeli ve dünyada barış için çaba sarf edilmeli diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Sayın seyirciler, yeni partide MYK toplantısı yapıldı. İçeriye bakalım, iç siyasette neler olup bitiyor. Gerçi yeni parti de bu meselelere dair o toplantılarda cümleler sarf ediyor, görüşlerini açıklıyor. Parti sözcüsü Zeynel Emre, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke ortak anlaşmasına dair değerlendirmelerde bulundu. Meclise gelmesi, tartışılması lazım dedi. Türkiye, Arabistan ve Pakistan bir anlaşma yaptı ama bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütün siyasi partiler olarak tartışmadık, tartışalım ifadelerini kullandı.
3: Yeni parti olarak buraya bakışımız bunun sakıncalı olduğudur, riskli olduğudur. Hindistan gibi, Rusya gibi, İran gibi ülkelerle karşı karşıya getirebilir, böyle sonuçlar yaşayabiliriz.
4: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke ortak anlaşmasına dair mesajlar verdi. Anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmesi gerektiğini söyledi.
3: Bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi lazım, tartışılması lazım, genel kurulda görüşülmesi lazım. Meclisin yetkisini bypass etmeye kimsenin hakkı yok. Esasa ilişkin gelince de NATO üyeliği benzeri bir anlaşma yapıyor. Birisi Pakistan'a saldırırsa biz bize saldırmış kabul edeceğiz. Birisi Suudi Arabistan'a saldırırsa biz bize saldırmış kabul edeceğiz.
4: Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Gündeminde emekli aylıkları da vardı. 23.500 liranın yetersiz olduğunu söyledi. Emre, yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'yı ziyaretinin ardından Trakya gezisine çıkacağını da paylaştı.
3: Önümüzdeki haftada önce memleketi Manisa'ya gidecek. Ondan sonra Manisa'da üzüm yetiştiricileriyle ve onlarla ilgili bir toplantı gerçekleştirecek ve bir Trakya gezisi olacak. Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de temaslarda ve saha ziyaretlerinde bulunacak. Eylül ayı içerisinde planlaması yapıldı. Yine milletvekillerimizle Türkiye'nin her bir yerinde saha çalışması yapacağız.
2: Sayın seyirciler, 2026-2027 adli yılı başladı. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Tarihi bir eşiğe ulaşmış durumdayız dedi. Yargının tüm paydaşlarının sürece gerekli katkıyı vereceğini vurguladı.
5: Terörsüz Türkiye vizyonuyla bu prangayı ülkemizin gündeminden kalıcı olarak çıkarırken iç cephemizi güçlendirmeyi, milli birlik ve beraberliğimizi daha güçlü bir zeminde geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Bugün bu karanlık dönemi geride bırakacağımız tarihi bir eşiğe ulaşmış durumdayız.
1: Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Yargının sürece katkısına işaret etti.
5: Silahların bırakıldığı, fesih süreçlerinin sahada teyit edildiği, tespit edildiği, MGK kararıyla da bunun teyit edildiği bir ortamda ondan sonraki süreç daha çok yargının, hukukun konusu olan bir süreç olacak. Şimdiden Adalet Bakanlığımızın koordinasyonunda bu alt kurulumuz çalışmalarına başlamış durumda. İnanıyorum ki yargımızın tüm paydaşları da bu sürece gerekli katkıyı vereceklerdir.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yargıtay'da düzenlenen adli yıl açılış töreninde konuştu. Suriye'deki gelişmeleri de parantez açtı.
5: Son dönemlerde Suriye'de gerçekleşen gelişmeleri memnuniyetle takip ediyoruz ve başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz.
1: Törende Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez de kürsüdeydi. Yeni yıl adli hedeflerini anlattı.
6: Yeni adli yılda da hedefimiz çok açıktır. Vatandaşımızın hakkına daha hızlı ve eksiksiz ulaşmasını sağlamak, yargılamaların makul sürede tamamlanması için daha fazla çalışmak, meslek etiğini her şeyin üzerinde tutmak ve vatandaşımızın adalete duyduğu güveni her geçen gün daha da yükseltmek.
1: Tören öncesinde de Yargıtay üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.
2: Sayın seyirciler, Ankara Büyükşehir Belediyesi avukatı Nadi Türkaslan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesi hakkında suç örgütü iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Ankara Adliyesi'nde açıklama yapan Türkaslan, Beyaz TV Ankara ve Osmanlı Spor yöneticileriyle ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti. 7 Ağustos tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına bir şikayette bulunduk. Soruşturmanın içeriğine saygımız nedeniyle bugüne kadar bir şey açıklamamıştık dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı basında yer alan haberler sonrası Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı iddialarına ilişkin re'sen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında gazeteci Murat Ağırel savcılığa tanık sıfatıyla ifade verdi. Bu arada Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fuhuş soruşturmasında yeni dalga operasyon geldi. Soruşturma dosyasında tutuklu belediye başkanı Muhittin Böcek'e yönelik iddialar da var sayın seyirciler. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı fuhuşa teşvik, fuhuşa aracılık ve yer temin etme gibi suçlamalarla yürüttüğü soruşturmasını sürdürüyor. Soruşturma kapsamında 3. dalga operasyon düzenlendi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklanıp Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'e ilişkin yeni iddia ve beyanların da bulunduğu dosyaya girdiği öğrenildi. Dosyadaki tespit ve beyanlara göre 11 kadının işe alınacakları vaadiyle Böcek'le birlikte olmaya yönlendirildiği iddia edildi. Geçen ay markette 19 ürünün fiyatı artarken 18 ürünün de fiyatı düştü. Ağustos'ta fiyatı en fazla artan ürün yumurta oldu.
4: Marketteki 19 ürünün fiyatı Ağustos'ta arttı. 18 üründe fiyat düşüşü yaşandı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin raporuna göre markette en fazla fiyat artışı %37,8'de yumurtada görüldü. Yumurtayı yeşil fasulye, yeşil soğan, marul ve kuru incir izledi. Ağustos'ta fiyatı en çok düşen ürün ise %34,2 ile sivri biber oldu. Kuru soğan, kuru üzüm, şeftali ve kırmızı mercimeklere fiyat düşüşü görüldü. Ağustos ayında üreticiyle market arasındaki fiyat farkının fazla olduğu ürün %748,4 ile limon oldu. Limonu havuç, elma, kabak ve yeşil soğan takip etti.
2: Sayın seyirciler, Ağustos ayı enflasyon verileri Perşembe günü açıklanacak. Peki enflasyon rakamları için ekonomistlerin tahminleri ne yönde? Ne kadar artar, azalır, sabit kalır? Her şey, bütün detay haberde.
4: Piyasaların gözü enflasyon rakamlarında. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini 3 Eylül'de açıklayacak. Enflasyon Temmuz ayında %1,78 artış göstermiş, yıllık enflasyon %31,75 olmuştu. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine göre Ağustos'ta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması %1,86. 20 ekonomistin katıldığı ankette Ağustos ayı için enflasyon beklentileri %1,25'te %2,10 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması %29,49 oldu. Bloomberg HT'nin anketine göre Ağustos'ta enflasyonun aylık bazda %1,91, yıllık bazda %31,61 olması bekleniyor. Anket katılımcıların 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerini de paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29,5 oldu. Enflasyon verileri, kira zammı üst sınırının belirlenmesi bakımından da önemli. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ağustos enflasyonunu açıklamasıyla o sınırda netleşecek.
2: Ana haberde dışarıya çıkalım. Amerika Birleşik Devletleri, İran, Orta Doğu'daki gelişmeler ve dünyanın farklı noktaları. Sayın seyirciler, ABD'nin İran'a saldırıları devam edebilir. Açıklama en yetkili ağızdan, yani Başkan Donald Trump'tan geldi. Trump, ayrıca Hürmüz'den günde ortalama 30 geminin geçtiğini savundu. İran'sa Washington mutabakat zaptına dönerse kendilerinin de aynı mutabakat zaptına dönmeye hazır olduğunu açıkladı. We have the
4: Strait of Hormuz and Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'a yönelik saldırıların devam edeceği sinyali verdi. Hürmüz Boğazı'ndan günde ortalama 30 geminin geçtiğini iddia etti. Donald Trump, Oval Ofis'te İran hakkında soruları yanıtladı. İran'ın Amerikan üslerine saldırılarına karşılık vereceklerini belirtti. Oval Ofis'teki açıklamasında yanıtın sınırlı olacağını ifade eden Trump, Fox televizyonunda yaptığı açıklamada ise İran'ı sert şekilde vuracağız ifadelerini kullandı. Trump, Hürmüz Boğazı hakkında da konuştu. We have the Strait of Hormuz in extremely good shape. You know, we're taking over many, many ships. Got through last night, as you know, with the Navy's assistance, and we've been averaging 30 ships a night. That's a lot. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı İran'a karşı nükleer silah kullanma seçeneğini ise elediğini dile getirdi. Az nazar itikadi fatva da. İran'dan da hem müzakereler hem de devam eden çatışmalara dair açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, Bişkek'te yaptığı açıklamada Washington'ın Haziran'da imzalanan mutabakat zaptı şartlarını yerine getirmesi halinde Tahran'ın da ivedilikle bunu yapacağını söyledi. Ayrıca savaşın bölgenin ve dünyanın çıkarına olmadığını belirtti. Sorunların diyalog ve müzakere yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı. İran Genelkurmay Başkanlığı ise yaptığı yazılı açıklamada bazı bölge ülkelerindeki üslerin Amerika Birleşik Devletleri tarafından İran'a saldırılar için kullanıldığı ifade edildi. Silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırının kaynağını hedef alacaktır denildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki tansiyon, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın Lark Adası'na saldırmasıyla yeniden yükselmişti. İran'da karşılık olarak bir Amerikan İHA'sını düşürmüş, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Amerikan üslerini vurmuştu.
2: Yine son dakika gelişmesi var. Bu sefer dışarıdan, ABD basınından Axios. ABD'li yetkililer, ABD Hava Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı çevresindeki İran hedeflerini vurduğunu bildirdi sayın seyirciler.

0: Son dakika gelişmesini bir kez daha hatırlatalım, daha doğrusu bir kez daha tekrar edelim. Amerika Birleşik Devletleri basınından basın diyor ki Amerikalı yetkililer ABD Hava Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı çevresindeki İran hedeflerini vurduğunu bildirdi. Peki Trump ne demişti? Eğer İran mutabakat metnine dönerse biz de döneriz. Daha doğrusu Hürmüz'le ilgili gelişmeleri barış içinde çözmek istiyoruz. Ama her an İran'ı da vurabiliriz demişti. İşte o ona yönelik bir açıklama. ABD Hava Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı çevresindeki İran hedeflerini vurduğu bildiriliyor. Son dakika gelişmesi bu ve dünyaya duyuruldu. Yani anlaşılan şu ki Körfez'de yeni bir gelişme yok. Aslında ne bir ateşkes, ne bir antlaşma, ne de herhangi bir şey. Aynen eskisi gibi. Yani çatışmaların, savaşın başladığı şekliyle işin devam ettiğini, tarafların birbirlerinin boşluklarını gözetlemekle bu süreci geçirdiğini anlayabiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin askeri gücünde azalma var mı? İran yeni üretim yapabiliyor mu? Ya da nerede yapıyor? İran'ın ürettiği yeni silahlar var mı? Özellikle füzeler, roketler, onların imalatına yönelik çalışmalarını sürdürebilecek ortamı var mı? Herkes istihbari bilgi peşinde. E tabii Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte bu işi en iyi yapan ülkede İsrail. İsrail istemediği müddetçe defalarca, onlarca kez konuştuğumuz üzere İsrail istemediği müddetçe Amerika Birleşik Devletleri'nin, hele hele bu yönetimin İran'ı vurmaması, İran savaşını bitirmesi gibi bir durum söz konusu olamaz. İsrail tehdit hissediyorum diyor. Amerikan uçakları İran'ın çeşitli hedeflerini vuruyor. Biraz zaman kazanıyorlar. Sonra Amerika'dan açıklamalar geliyor. Diyorlar ki bölgede bir barış ortamı oluşabilir. Bir ateşkes oluşabilir. Trump çeşitli açıklamalar yapıyor. Ama İsrail hemen peşi sıra yaklaşan seçimleri de göz önünde bulundurarak kendinin çok zor durumda olduğunu, tehditlerin merkezinde olduğunu ifade ediyor. Ve Amerikan uçakları havalanıyor. Körfez'deki farklı üslerden gidiyor ve Hürmüz'deki önemli kritik noktaları vuruyor. Durum bu. Şimdi son dakika açıklamasında da Amerikan Hava Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı çevresindeki İran hedeflerini vurduğunu bir kere daha inelemiş olalım. Sayın seyirciler, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Vance, ABD ordusundaki mühimmat sıkıntısından Biden yönetimini sorumlu tuttu ve bunu düzeltmek için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Konuşmasında İran'ı da uyardı. Biraz önceki son dakika gelişmesini anlatırken tarafların birbirlerinin boşluklarını, eksikliklerini ateşkes sürecinde gözetlediğini, çalıştığını, onları tespit ettiğini söyledim. J.D. Vance de tam buna işaret ediyor. Ve diyor ki eğer stoklarda bir azalma varsa bu bizim sorumluluğumuzda değil. Bu Joe Biden yönetiminin yol açtığı bir eksiklik. E tabii bunu yaparken İran'a da parmak sallıyor.
1: But I think that he's sending a message to the Iranians. Look, we know that they continue to shoot at commercial shipping. We continue to have a lot of tools at our disposal to.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, orduda yaşanan mühimmat sıkıntısı nedeniyle Biden yönetimini suçladı. Washington'ın çok güçlü bir konumda olduğunu belirten Vance, önceki yönetimin yetersiz yatırımlarını düzeltmek için gece gündüz çalıştıklarını söyledi. Vance ayrıca İran'ın ticari gemilere yönelik saldırılarının ağır sonuçları olacağı uyarısında bulundu. Michigan ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vance, İran saldırıları nedeniyle ordunun mühimmat sıkıntısı çektiği yönündeki haberlere değindi. Biden yönetimi döneminde orduya yetersiz kaynak aktarıldı. Bu durum bizim için ciddi bir endişe kaynağı. Ancak Trump yönetimi olarak tabloyu her gün düzeltiyoruz dedi. Başkan Trump'ın İran'ın Hark Adası'nın bombalandığını gösteren yapay zeka paylaşımları da Vance'e soruldu. Vance, Trump'ın sosyal medyadan askeri harekat ilan etmek yerine Tahran'a net bir mesaj verdiğini vurguladı. Vance, Venezuela ile yapılan 65 milyar varillik petrol anlaşmasına da değindi. Bölgedeki petrol üretiminde ciddi bir artış sağlandığını kaydeden Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı, Venezuela petrolü sayesinde küresel petrol fiyatlarının çok daha istikrarlı hale geldiğini savundu.
0: Bu meseleyi özellikle takip ediyoruz ama içeriye dönelim, içerideki gelişmelere bakalım. Sayın seyirciler, hakkı

0: hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunmasına rağmen kaçak yollarla Avrupa'ya gitmeye çalışan sosyal medya ünlüsü Arif Kocabıyık tutuklandı. Kapıkule sınır kapısından Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere olan bir tırda gümrük muhafaza ekipleri inceleme yaptı. Tırın dorsesinin altında gizlenen iki kişi yakalandı. Onlardan biri hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunan sosyal medya ünlüsü Arif Kocabıyık olduğu anlaşıldı. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla davası devam eden Kocabıyık'ın kaçma girişimi yarım kaldı. Edirne'de adliyeye sevk edilen Arif Kocabıyık tutuklanıp cezaevine gönderildi. Peki Gülistan Doku meselesinde durum nedir? Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden biri daha tutuklandı ve böylece tutuklu sayısı 30'a yükseldi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gülistan Doku ile ilgili soruşturması sürüyor sayın seyirciler. Gözaltına alınan 7 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri daha tutuklandı. Diğer şüphelilerin işlemleri ise sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 30'a yükseldi. Suçlamaların odağındaki tutuklu Vali Tuncay Sonel, avukatları aracılığıyla bir açıklama yaptı. Sonel, kendisi, eşi ve oğlu hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kurgulara, iftiralara maruz kaldık ifadelerini kullandı. İstanbul'da 4 yıldır aranan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Genç kızın cesedi Esenyurt'ta toprağa gömülü bulundu. Katil zanlısı o dönem yakalanmadığı için 2 yıl sonra başka bir kadını öldürmüştü.
1: Telefon sinyali katilleri ele verdi. 4 yıldır aranan Zeynep'i öldürüp gömdüğünü itiraf etti. Üstelik bu ilk cinayeti de değildi.
2: Öyle bir insanla nasıl bir yerde nefes almışız diye ondan böyle diskiniyorum yani.
1: Zeynep Yıldırım henüz 17 yaşındaydı. 2022 yılında tedavi gördüğü hastaneden izinsiz ayrıldı. Bir daha da gören olmadı. Kayıp genç kızın dosyası 4 yıl sonra yeniden açıldı. İncelenen telefon kayıtları katili ele verdi.
3: Elde edilen yeni bulgular neticesinde Zeynep Yıldırım'ın en son Fethi Dağlı'yla görüştüğü ve telefon sinyalinin de en son Dağlı'nın evinden verildiği ortaya çıktı. Başka bir cinayetten müebbet hapis cezasına çarptırılan Fethi Dağlı ifadesinde ikinci cinayeti de itiraf etti.
4: Güvenlik elbisesiyle gelirdi abi. Öyle otururdu ama böyle içine kapalı birisiydi.
5: Kahvede yatıyordu, yatacak yeri yoktu.
1: Fethi Dağlı, 2024 yılında Esenyurt'ta iş arayan Erva Raziye Asar'ı öldürmüş, cesedini parçalara ayırarak Beylikdüzü'ndeki bir inşaata atmıştı. Zeynep Yıldırım'ı da öldürüp gömdüğü ortaya çıkan katil zanlısı polise olay yerini gösterdi.
3: Olay yerine keşif için getirilen katil zanlısı Fethi Dağlı cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Önce Zeynep Yıldırım'ı salonda boğarak öldürdüğünü, daha sonra cansız bedenini yatak odasına taşıdığını ve camın demirlerini açarak zemine attığını, daha sonra da genç kadının cansız bedenini kömürlüğe gömdüğünü itiraf etti.
1: Ekipler öldürülen genç kızın naaşına ulaştı. Yıldırım'ın cesedi Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili katil zanlısının yanı sıra 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı.
0: Sayın seyirciler, 12. kattaki evlerinin penceresinden düşen Ecrin mucize eseri hayatta kalmıştı. Ecrin tedavisinin ardından evine döndü ve rengarenk hayalini gerçekleştirdi. Korkunç anın yaşandığı yerde çocuklara oyuncak ve pasta dağıttı.
6: Düştüğüm yere masalar koyacağız, oyuncak dağıtacağız. Bir de pasta.
7: Hastanede yaşam mücadelesi verirken kurduğu hayal gerçek oldu. Ecrin düştüğü yere masa kurdu, pasta kesti, çocuklara oyuncak dağıttı.
8: Hastalık sürümüne bunu hayal ediyordum. Şu an gerçekleştirdim, mutluyum.
7: 14 yaşındaki Ecrin Deniz Karaca, Adana'nın Yüreğir ilçesinde 12. kattaki evlerinin penceresinden düştü. Ecrin ameliyat ve tedavilerin ardından sağlığına kavuştu.
8: Atlattık çok şükür. Şu an fizik tedavideyim. Yani geçmek üzere, iyileştim diyebilirim.
9: Tam düştüğü yerde çocuklara şu an pastasını dağıtacağız.
7: Ecrin, komşularının ve çocukların gözü önünde zemine çökülmüştü. O korkunç anı hafızalarında kazıyanlar aynı yerde bir kez daha bir araya geldi. Masalar kuruldu, herkese pasta ve oyuncak dağıttı.
10: Miraç gel ya, çabuk gel.
7: Ecrin'in evine dönmesi başta ailesini olmak üzere arkadaşlarını ve komşularını çok mutlu etti.
11: Hamdolsun Rabbime, o gün hayalini kurduğumuz şeyi bugün gerçekleştirdik.
12: Çok mutluyuz tabii ki. Elhamdülillah evladımızın sağlığına kavuşması bizi tabii ki her anne baba gibi çok mutlu etti. Biz bunu hayal bile edemezdik.
0: Cumartesi günü kalp krizi geçiren ünlü komedyen Cem Yılmaz taburcu oldu ve sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Cem Yılmaz hastane çıkışı ailesiyle bir araya geldi.
13: Ne iş yapıyorsun şimdi?
14: Vallahi Arzu bakıyorum ya, daha bir şey yok yani. Bir filme başlıyoruz da.
13: Kim oynuyor filmde?
14: Cem Yılmaz.
1: Taburcu oldu, soluğu ailesinin yanında aldı. O mutlu anları da takipçileriyle paylaştı.
14: Ben oynasam diye düşünüyorlardır.
1: Cem Yılmaz, Çanakkale Ayvacık'taki evinde cumartesi akşam saatlerinde rahatsızlanınca 112 ambulansıyla önce Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından kalp krizi geçirdiği belirlenen Cem Yılmaz, 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen anjiyo yapıldı ve tıkanan kalp damarı açıldı. İki gün hastanede kalan Cem Yılmaz taburcu oldu. Ünlü komedyen taburcu olduktan sonra ailesiyle bir araya geldi. Annesi, babası, abisi ve kız kardeşiyle yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
0: Av yasağının sona ermesiyle ilk balıklar ağlara takıldı. Yeni sezonun ilk gününde palamut hem bolluğuyla hem de fiyatıyla yüzleri güldürdü.
7: Av yasağı kalktı. İlk balıklar ağlara takıldı. Beklendiği gibi denizden en çok palamut çıktı.
15: Bu sene balık bol. Herkesi bekliyoruz. Görüyorsun. Karanfil kulak. Karanfil kulak.
16: Ne alıyorsunuz?
17: Palamut alıyoruz. 150 lira 3 tane aldım. Ailecenek yiyeceğiz inşallah.
16: Gece ağlar atıldı. Sabah ilk balıklar tezgaha geldi. Yeni sezonun ilk gününde palamut bol. Hamsi ise şimdilik az.
18: Hamsi istavrit az geldi ama palamut balığı Türk lirasına daha çoktu. Bu da tezgahlara yansıdı.
7: Fiyatlara gelince.
18: Hafta içi 250-300 lira sattığımız balıklar yani geçen hafta. Şu an 150 lira, 4 tane 500 lira, 2 tane 250 lira olarak vatandaşa satışlarımız başladı.
19: Bu sene palamutun bol olacağını tahmin ediyorum. Hakikaten de bol. Fiyatı da çok ucuz. Şaşırdım yani. 150 liraya ver.
20: Geçen sene yiyemedik, bu sene. Yani haftanın 3-4 günü severim, yerim yani. Tane 200 lira.
16: Palamutun tanesi 200.
20: Boy var. Küçükleri vardı. Ben 200 lira tercih ettim.
7: Palamut boyuyla da balıkçının yüzünü güldürdü.
15: Palamuda bak, hem büyümüş şu an, bir tanesi 400 gram geliyor.
18: Bu sene çılgın bir sene. Bu sene 40 senenin verdiği bir patlama var. Palamut balı bu sene mükemmel bir bereketi var.
7: Hamsi'de ise durum biraz farklı. Tezgaha daha az geldiği için kilosu 300 lira.
15: Palamut bol olursa hamsi biraz kıt oluyor. Palamut hamsiyle beslendiği için bu sene belki hamsi'de sıkıntı yaşayabiliriz.
21: Palamut da alıyorum, hamsi de alıyorum, sardalya da alıyorum.
0: Her akşam ana haberde sevgili İlkay'ın köşesinde Anadolu'nun eşsiz bir köyünü, kasabasını, ilçesini, turistik yerini sizlere tanıtıyoruz. Bugün İlkay'a biraz yardımcı oldum. Burası Sakarya'nın Karasu ilçesinin Paralı Mahallesi. Eski adıyla aslında Paralı Köyü. İnanılmaz bir yer. Müthiş bir güzellik. Aslında köyün hikayesi Lozan Mübadelesi ile başlıyor. Lozan Mübadelesi'nden sonra bu bölgede oturan Rumlar burayı terk ediyor. Yani Yunanistan'a gidiyorlar. Ve sonra Doğu Karadeniz'den gelen ahali bu köye yerleşiyor. Ve yaklaşık 100 yıldır bu köyü ekip biçiyorlar ve köyü yemyeşil ama yemyeşil bir cennete dönüştürüyorlar. Başta fındık üretiyor bu köyde oturan insanlar. Daha sonra farklı ürünler, her tür meyve, her tür sebze, iklim şartları el verdiği oranda köy her geçen gün biraz daha gelişiyor. Ama Paralı Köyü'nün başka bir özelliği var. neredeyse bütün mesleklerde okumuş yazmış özel insanlara sahip. Doktorlar, öğretmenler, mühendisler, fizik mühendisleri, hukukçular, avukatlar hepsi bu köyden çıkıyor.

0: bu güzel köyden, yemyeşil vadiden. Bu görüntüleri de bu köyden çıkan bir profesör, ortopedi doktoru Profesör Akif Albayrak çekti ve gönderdi. Akif Hoca'ya teşekkürler. Gerçekten kendi köyünü, kendi güzelliklerini, kendi ortamını bize tanıttı. Biz de size ulaştırıyoruz. Ama özellikle bazı yerlerde, işte buralarda, çeşitli dönemlerde bazı istenmeyen çalışmalar da yapıldı. Mesela buralar söküldü, kayalar alındı, ocaklar açıldı. Ama şimdi 6 yıldır herhangi bir faaliyet yok. O ocaklar Akif Hoca'nın tabiriyle vücudun kendisini onarması gibi doğa kendi yaralarını kapatıyor. Kendi kendine o sökülüp alınan şeyler yine yemyeşil vadide toparlanıyor ve kendine geliyor. Görmenizde fayda var. Anadolu'nun, Sakarya'nın, Karasu ilçesinin cennet köşelerinden biri. Dedim ya, şimdi mahalle ama orası Paralı Köyü. İşte eşsiz köy. Peki Paralı Köyü'nden Tunceli'ye gidelim. Tunceli'den Türkiye'nin diğer ucuna gideceğiz. Ege bölgesinin meşhur Bardacık incirinin hasadı başladı. Tunceli'yi göremedik. Geçtik incir hasadına. Dağlık arazilerde yetişen Bardacık inciri etli yapısı ve ballı dokusuyla özellikle tercih edilen bir incir. Habertürk İzmir temsilcisi Gülçin Hacı Evliyagil Ayçe incir bahçesine gitti ve hasat görüntülerini bizler için hazırladı.
1: Ege'de incir ağaçlarının arasındayız. Bu yıl 2026 bereketi var. Yani dalda bereket, ihracatta da umut var. Türkiye dünya sofralarına incir göndermeye devam ediyor. Sofralardaki, dünya sofralarındaki her 4 incirden biri Türkiye'de yetişiyor. Tabii Ege'de söz sahibi. İncir deyince aklımıza Aydın geliyor ama Ege bölgesi çeşitliliğiyle birlikte incir de lezzeti sunuyor. Damaklarımızı tatlandırmaya devam ediyor. Rafı ömrü uzun, aroması eşsiz. Bu nedenle de aslında incirin farklı türleri var. Elimdeki de İzmir'e özel bir incir, Bardacık. Niye Bardacık diyoruz? Biraz uzun bir sapı var ama evet. Üreticisi Mehmet Cin anlatsın bize. Evet. Şimdi bu incir tabii çok tatlı. Hem evet. Yaş olarak hem kuru incir olarak Türkiye değerlendiriyor ama Bardacık inciriyle başlayalım. Nasıl bir incirdir bu? Neden diğerlerinden ayrılır?
2: Öncelikle teşekkür ederim. Burası İzmir Torbalı Çapak Köyü. Çapak Köyü dediğin zaman da Bardacık incirinin doğduğu yer. Büyüdüğü yer, ülkemize de dağıldığı yerdir yani burası. Şimdi burada ben şunu şöyle baştan anlatayım. Bu ürünün burada kaliteli olması coğrafi yapısı var buranın. Bir de iklimi var, sıcaklığı var, rüzgarı var. Bir de emek, sevgi, işçilik. Bunlar var yani.
1: En önemlisi olan. İncirini bir açarak gösterelim mi?
2: Tabii gösterelim.
1: Evet.
2: İncirimizin içi.
1: Kıpkırmızı.
2: Şöyledir bakın. Şu vaziyette. Kırmızıdır yani. İncirimizin içi böyle gayet kırmızıdır yani.
1: Peki çok güzel. Tabii hasat da bir taraftan devam ediyor. Böyle o yaprakların evet. arasında o yeşil yeşil hem bardacıkları görüyoruz hem sarı loplar yetişiyor. Evet. Evet. Bakalım siz de bir yandan hasat ediyorsunuz. Evet şimdi kopardınız. Değil mi? Böyle biraz da sırık yardımıyla koparıyorsunuz. Aralarına giriyorlar. Ellerinde de eldivenler var çünkü incir tabii biraz aslında cilde de böyle tahriş yapıyor. Bakalım. Evet bir anlatır mısınız bize nasıl topluyorsunuz?
3: Sopa yardımıyla yetişemediklerimizi sopa yardımıyla alıyoruz.
1: Evet.
3: Çok narin bir incir zaten evet. olduğu için. Yavaş çalmaya çalışıyoruz.
1: Sağ olunuz. Dalda bereket var. Aynen. İhracatta umut var. İnşallah. Bu yıl rakamlar da yüzünü güldürüyor. Bir taraftan da yeş incir tüketiminde de bollukla birlikte tüketimde de bolluk var diyelim. Gösterdiğimiz incirin bakın içi kıpkırmızı. Evet. Gövdesine baktığımız zaman uzun sapları var. Zaten özelliği de buradan geliyor. Aynen. Adını da bardacık olarak tanımlamışlar. İncirde bereket devam ediyor. Şafak bak. Başlayan o hasat artık öğle sıcağı vurmadan kavurucu sıcak vurmadan tamamlanıyor. Son dönemleri incirin bundan sonra yaş incirden sonra Türkiye'de kuru incirin mesaisi başlayacak.
0: Habertürk'te ana haberde kısa bir reklam arası.

Ana haber bitti. Biraz sonra nedir ne değildir var. Önemli başlıklar, önemli konuklar, iyi bir program sizi bekliyor. Stüdyoyu terk etmiyoruz. Sadece masayı değiştireceğiz ve nedir ne değildir'e başlayacağız. Biraz sonra birlikteyiz.

0: sistemleri ve yapay zeka tabanlı analizlerin önemi artıyor. Gıda güvenliği ve beslenme veri sistemlerinin güçlendirilmesi krizlere erken müdahale açısından kritik önem taşıyor. Uzmanlar gıda güvenliğinin artık yalnızca tarım politikası değil, aynı zamanda ekonomi, sağlık, enerji ve ulusal güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekiyor.
1: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Ambalaj bütünlüğü bozulmuş ürünler tüketici sağlığı açısından önemli risk taşıyor. Gıda güvenliği denetimlerinde dijital takip sistemleri

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Kütahya güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Şanlıurfa güneşli 37 derece.

0: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
1: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
0: Sizleri kazanmak için buradayız.
2: Size çok teşekkür ederim.
3: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
0: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
4: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: İyi akşamlar, hoş geldiniz. Burası Habertürk, ben Faruk Aksoy. Salı günü nedir ne değildir akşamı. Program kendi gününde, kendi saatinde karşınızda. Değerli konuklarım var, hepsi stüdyodalar. Sadece avukat Yiğit Acar henüz gelmedi, gelecek. Aslında binada, biraz sonra reklam arasından sonra o da yerini alacak. Yiğit neden geç kalıyor Aytunç?
1: Bilmiyor. Kabataş'tan vapura biniyor.
0: Tamam.
1: Kabataş'tan da yürüyor.
0: Kabataş'tan buraya kadar yürüyor
1: mu? Yürüyor abi, evet.
0: Kabataş'tan?
1: Evet.
0: Aa, o yani bayırı falan çıkıyor,
1: çıkıyor
0: yani.
1: Çıkıyor yani, öyle değişik.
2: Onun için biz kapıda karşılaştık, bayağı bir nefes nefese kalmıştı yani.
0: Yani finikülere binmiyor mu? Kabataş olayı
1: ben
0: şudur.
1: Mesaj attım.
0: Hani vapurla gelirsin, inersin. Her evet. Beşiktaş maçında olduğu gibi. Mesela Taksim'e çıkmak için de finikülere binersin, Taksim'e çıkar. Yol bu. Öyle değil mi Gökhan?
3: Aynen öyle.
0: Hasan abi hoş geldin.
4: Eyvallah, kolay gelsin.
0: Nasıl gidiyor işler?
4: Şükür.
0: Her şey yolunda mı?
4: Elhamdülillah.
0: Peki.
4: Bir de tatile çıksaydık iyi olacaktı.
0: Tatile çıkamadın mı? Ya yaz tatili bitti. Nihal Bengisu Karaca, Habertürk yazarı. Nihal Hanım hoş geldiniz efendim.
5: Hoş bulduk.
0: Sizin için klimayı kapattırdık,
5: donuyorum.
0: Yine açtılar. Şimdi kapatacaklar ama ledler soğusun diye açıyorlar galiba.
5: Tamam.
0: Aytunç burada, Nefes gazetesi yazarı. Sevgili Aytunç hoş geldin,
3: hoş
0: teşekkürler.
3: Bulduk.
0: Gökhan Taşkın, gazeteci arkadaşımız, televizyoncu meslektaşımız. Gökhan hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler. Ertuğrul Akar, hukukçu, avukat. Sevgili Ertuğrul hoş geldin.
6: İyi akşamlar.
0: Çok teşekkürler, sağ ol. Yiğit de gelince işte sandalyesi orada, boş. Fakat bu arada tabii CHP, Yeni Parti arasında bir helal para polemiği başladı. Yani Muharrem İnce ile Özgür Özel, o ona kızdı, alındım diyor. Muharrem İnce sonra arıyor ya da mesaj atıyor. Ya ben sizi kastetmedim falan diyor. Böyle bir ilginç başlık var. Sonra Özel'in Yeni Parti Genel Merkezi açıldı. Orada hatta bir yayın yaptılar. Halk TV oradan bir yayın yaptı. Özgür Özel konuk oldu.

Bu anlattı. Orada bazı mesajları var. Şu belediye başkanlarıyla ilgili. Bu arada herkes bir helallik meselesinde. Özgür Özel de diyor ki işte şu isimleri hakkımızı helal ediyoruz ama bunları etmiyoruz diyor. O hak helali neye göre oluyor, neye göre olmuyor? Onların hepsine bakacağız. Bu arada AK Parti'ye geçen belediyeler meselesi. Onları tabii kastediyor ama yani geçmediği halde hakkını helal etmedikleri de var. Böyle bir acayip durum. Tabii adli yıl açıldı. Bu arada davalar, iddianameler, belediyeler, önemli başlıklar, hatta bütün bunlar arasında daha önce büyükşehir belediye başkanlığı yapmış bazı isimlerle ilgili önemli gelişmeler, hepsi yargı başlığı altında, Türkiye'nin yargı süreçleri altında masada olacak ve konuşacağız. Önce kısa bir araya gidelim, dönelim, sonra da başlayalım.

0: Döndük. Kısa aranın ardından başlayacağız, devam edeceğiz. Biraz önce kısaca başlıklardan bahsetmiştim. O başlıklara, değerli konuklarıma her başlık hakkında tabii ki söz hakkı vereceğim. Daha doğrusu konuşmalarını isteyeceğim. Onlar da bize bu gelişmeleri yorumlayacaklar ama söylediğim gibi yani İyi Parti ile CHP, daha doğrusu Muharrem İnce ile Özgür Özel arasında bir helallik meselesi var. Helal para meselesi var. Ona dair Muharrem İnce'nin sesini dinleyeceğiz değil mi arkadaşlar? Muharrem İnce'nin bir sesini duyalım. Ne diyor? Neden diyor? Ondan sonra yorumlara başlayalım. Buyurun oynatın.
1: CHP'den istifa edip gidip başka partiye gitme. Kendim parti kurdum, kendim. Parti kurmak da turşu kurmaya benzemez yani. Zor işti. Helal parayla kuracaksan zor işti. Helal parayla.
0: Ver bir daha, ver bir daha.
1: Kardeşim, gidip başka partiye gitme. Kendim parti kurdum, kendim. Parti kurmak da turşu kurmaya benzemez yani. Zor işti. Helal parayla kuracaksan zor işti. Helal parayla.
0: Evet. Nihal Bengisu Karaca. Muharrem İnce bir şey söylüyor ama ben tam anlamadım. Ne biraz, diyor?
2: Şimdi bir taraftan kendi parti deneyimini anlatıyor gibi de görünüyor.
0: Evet.
2: Ama bir taraftan yeni partiye imada bulunuyor gibi de görünüyor. Hmm. Ki kamuoyu genellikle böyle ikincisinin gibi anlamaya teşne.
0: Evet.
2: Nitekim Özgür Özel'e de soruldu. O da alındım dedi. Ama bana yapılan açıklamayla ben kendimi bağlı sayarım. Mesaj attığını, Muharrem İnce'nin kendisine mesaj attığını, Memleket Partisi'ni kurarken ki yaşadıklarından, o durumlardan, bir parti kurmanın zorluğundan falan bahsederken ya da helal parayla kurulmalı derken Memleket Partisi'ni kurma sürecinden bahsettiğini ifade ettiğine dair bir açıklama oldu. Bir taraftan da aslında bu açıklamaya da itibar etmeliyiz. Neden derseniz şu da bizim kulağımıza gelmişti ve konuşulmuştu yani. Butlan meselesinden sonra
0: evet.
2: Parti kendisi de CHP'ye döndükten sonra bu butlan meselesiyle ilgili bu karar çıkarsa benim partiyi kapatmayalım. Daha sonra işte işe yarar buradan. Burayı kullanır seçimlere girmek
0: memleket
2: için.
0: Memleket Partisi.
2: Tabii Memleket Partisi'ni kapatmayalım. Hani her ne kadar ben CHP'ye geliyor olsam da Memleket Partisi'ni kapatmayalım. Buradan yani seçime giderken bu parti kullanılabilir. Diyen de kendisi. Hani Muharrem İnce'nin Muharrem İnce'ye ait olduğuna dair şüphe olmayan bir ifade.
0: Evet.
2: Şimdi hani çok da uzun süreler geçmiş değil. Bunun söylendiği zaman mutlak butlan tartışmanın sürdüğü dönem. Aynı zamanda İBB'ye yönelik soruşturmaların işte tutuklanma hadisesinin Ekrem İmamoğlu'na dair olan suçlamaların vesaire henüz suçlu yani kesinleşmemekle beraber iddiaların da ortaya çıktığı bir dönem.
0: Evet.
2: Yani eş zamanlı yürüyen süreçler bunlar. Mutlak butlan kurultay meselesiyle İBB'ye yönelik mesele ve işte Ekrem İmamoğlu'yla iş yapan vesaire iş adamları meselesi eş zamanlı yürüdüğüne göre Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ni kapatmayalım butlan kararı çıkarsa buradan seçime girilir demesi, bunu dediği kişi de Özgür Özel. O CHP'nin genel başkanı o dönem. Dolayısıyla evet yani Özgür Özel'in söylediği bana mesaj attı Muharrem İnce ve bunun kendi partisiyle Memleket Partisi'ni kurduğu dönemle ilgili bir ifade olduğunu söyledi. Cümlesi mantıksız gelmiyor. Akla yakın geliyor buradan bakıldığında. Ama kamuoyu daha ziyadesiyle bunu bir ima olarak algıladı. Neden böyle algıladı? Çünkü Muharrem İnce CHP'de kaldı. Yani CHP yeni partiye geçmesi düşünülen isimlerden biri değil. Zaten CHP'de kalıcı olduğu belli olan isimlerden biri.
0: Evet.
2: Ve yeni partiye karşı da böyle muhalefet yapmak anlamına da geliyor bu. CHP'de kalmak. Dolayısıyla kamuoyu ziyadesiyle bu şekilde yorumluyor bu
0: peki,
2: nedenle.
0: Peki. Gökhan mesela konuşurken diyor ki parti kurmak turşu kurmaya benzemez. Ama arkasında CHP amblemi var. Yani bunu söylerken parti kurmak doğru hepimiz biliyoruz. Yani parti kurmak turşu kurmaya benzemez. Ama Türkiye'de kurulan son parti de yeni parti. Yani başka şeyleri Sayın İnce kastediyor olabilir. Hatta telefondan Özgür Özel'e bir mesaj da yazmış olabilir. Yani aramış
3: Özgür
0: da olabilir.
3: Özel'in dünkü yayında söylediği de oydu. Bir mesaj aldığını söyledi. Evet. Özgür Özel dünkü yayında.
0: Ama kamuoyunun önünde...
2: Ve Muharrem İnce çok pardon. Muharrem İnce ben mesaj falan atmadım Özgür Özel'e de demedi bildiğimiz kadarıyla değil
0: Hayır,
2: mi?
0: Hayır demedi ama yani. Bu açıklamayı yaparken bu sonuçların çıkacağını tahmin etmedi mi? Yani kimi kastedebileceği ya da bundan ne anlaşılacağı bunu tahmin edemedim. Bak şurada Muharrem İnce ben CHP'den ayrılıp parti kurdum. Parti kurmak turşu kurmaya benzemez. Zor iştir. Helal parayla kuracaksan zor iştir. Bak şimdi çok önemli bir şey. Neden? Çünkü bir taraftan da Kemal Kılıçdaroğlu arınmadan bahsediyor. Yani yeni partilileri, yeni partili bazı milletvekillerini, belediye başkanlarını değil mi? Yani arınmadan bahsediyor. Bu arınmanın özü ne? Akçeli ukçeli işler. Bunu kastetmiyor mu Yiğit Genel Başkan?
4: Doğru.
0: Peki Muharrem İnce de CHP'de, şimdi CHP amblemi altında bu açıklamayı yapınca... Biz ne anlamalıyız? Bunu kastetmedim deyip telefondan mesaj yazınca ikna olmamız mı gerekiyor? Yani, Özgür Özel Özgür diyor Özel ki ikna olabilir ama alındım diyor mesela.
3: Özgür Özel ikna olmuş olabilir ama biz ikna olmadık. Yani sizin de söylediğiniz gibi az evvel yani CHP ambleminin önünde bu ifadeyi kurunca parti kurmak turşu kurmaya benzemez.
0: Evet.
3: Ve bu helal parayla olmalı ki Özgür Özel alındım diyor, buruldum diyor. Bu yani buruldum burada. Değil, buruldum diyor. Yani
0: evet.
3: Bir kötü hissetmiş kendini. Sonra Özgür Özel şunu da ifade ediyor. Yani bana bir mesaj geldi. Ben Muharrem Bey'in bu samimiyetine inanıyorum. Ama toplum Muharrem Bey'in bu samimiyetine inanabiliyor mu? Sizin de söylediğiniz gibi kafamızda soru işareti var. Tam anlamıyla ikna olmadık. Bu arada siz az evvel Muharrem İnce'yi ekrana getirirken İyi Parti dediniz. Onu da bir belirteyim. İyi Parti, Yeni Parti çok karışıyor bu
0: arada. Çok özür dilerim. Yeni Parti.
3: Hayır sizi yani bu anlamda düzeltmek için değil. Şuraya getireceğim
0: Olur mu?
3: Sizi.
0: Düzel,
3: İşler
0: düzel
3: o kadar karışıyor
0: yani.
3: Ki Kadıköy ilçe başkanının Yeni Parti Kadıköy ilçe başkanının konuşmasını duyan var mı? Gören var mı?
2: Gördüm okudum. Ben evet gördüm.
4: Ya,
3: Kadıköy Yeni Parti ilçe başkanı İyi Parti diye bahsediyor.
2: İyi Parti reklam verse, para harcasa ya, bu kadar iyi propaganda yani, olmazdı yani.
4: Karışıkta 5 oy aldı.
2: Böyle değil suçması olur mu ya?
0: Örnek Kerem Kadıköy Yeni
3: Kadıköy,
0: Parti ilçe
3: yeni
0: başkanı.
3: Kadıköy ilçe başkanının bir konuşması var.
0: Kadıköy buna ilçe başkanı de demişse ben çok mu ya?
2: Evet
0: ya,
2: değil işte yani. Değil işte yani.
3: Elbette ki benim sizin söylemeniz çok değil. Yani bu kadar kavram kargaşası olduğu bir süreçten geçerken CHP amblemi önünde CHP'de kalan Muharrem İnce'nin ki CHP'de bir dönem genel başkanlık için çok çabalamış, aday olmuş ama kaybetmiş.
0: Evet.
3: Bir dönem cumhurbaşkanlığı adaylığı yapmış bir ismin şimdi yeni kurulan partiye, yeni partiye bu şekilde anlaşılabilecek bir söylem kullanması elbette ki bizi gerçekten işkillendirdi ve ikna olmadık. Öyle ki şimdi butlan kararı ile ilgili Yargıtay'dan gelecek butlan kararı ile ilgili bazı beklentiler var. Bu konuda Özgür Özel'in de beklentileri var. Bir takım arkadaşlarımız bu nedenle CHP'de kaldılar.
0: Da, sevgili Gökhan mesela bir cümlelik ne beklentisi var Özgür Özel'in?
3: Ya şimdi butlan kararı ile alakalı Yargıtay'dan bir iptal kararı geldiği takdirde ben yeni partinin genel başkanı olarak CHP'ye geri dönmem ama arkadaşlarımız var orada. Orada da bir kurultay kurulsun. Yeni bir başkan yani seçilmiş bir başkan gelsin ifadesi var.
0: Kemal Bey'in
3: dışında. Dolayısıyla
0: dışında.
3: Muharrem İnce büyük bir ihtimalle o günün hesabını yapıyordu olabilir. Bir taraftan kendi tabanına yani CHP'de kalmış kitleye bak ben Özgür Özel'e de böyle vurdum, böyle çaktım. Anlayın siz onu ama Özgür Özel'le de arayı bozmamak için bir mesaj da atmış olabilir. Ben biraz böyle ince düşünüyorum
0: Yiğit'e
3: galiba.
0: Yiğit'e bir soralım, iyi düşünüyorsun Bilemem. Ama. Yiğit böyle mi oluyor? Mesela Muharrem İnce sevgili Gökhan'ın söylediği gibi yani ince eleyip sık dokuyup ya bir dakika bu CHP'de yarın kurultay 9 Eylül'de başlıyor kurultay.

0: Kurultay meselesi. Büyük Kurultay'da CHP'de genel başkanlığa aday olurum. Dolayısıyla yeni partiyi eleştirmek, böyle de bir hafıza bırakmak yarın adaylık için benim işime yarayabilir gibi de düşünmüş olur mu? Yani bunu Gökhan söyledi. Tabii, bu tabii, açıdan tabii. da bir bakalım. Ama helal cümle, para derken neyi kastediyor? Kimi kastediyor?
1: Şunu söyleyeyim, ben bu ikinin arasına girmem. Bu zor iş. Ben
0: niye
1: bu
0: girmiyorsun? Hepsini girmem. Tanıyorsun ya.
1: Çok tanırım, severim ama girmem evet. ikisinin arasına.
2: Ben girdim, hata mıyım?
1: Hayır, estağfurullah abi, sen gazetecisin, görevini hayır, yaparsın.
2: Yani ben, benim ama düşündüğüm ortada ya.
0: Muharrem İnce ile Özgür Özel'in arasına mı girmiyorsun?
1: Evet, hayatta girmem. Ne olacağı hiç belli olmaz
2: Karı
1: orada.
2: Koca gibi mi?
1: Hani... Hayır, şöyle yani. Bugün karşı karşıya olur, yarın yan yana olur. Yarın arada yan yana iken bir anda karşı karşıya olur. Bu ikisi biraz, ikisinin siyaset ritmi bana her zaman evet, enteresan ve ilginç gelmiştir.
0: Ben girmem diyor araya.
1: Vallahi ben ikisinin arasına girmem.
0: Peki o zaman arasına yok, girmeyeceğine
1: espri
0: göre...
1: bir yana şey...
0: Muharrem İnce'yi de iyi tanıyorsundur o zaman.
1: Sayın İnce'yi de, Sayın Özel'i de iyi tanırım. Şöyle, Sayın İnce, az önce sorduğun soru çok doğru Faruk abi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıp, ya daha doğrusu partiye döndükten sonra bu süreçte partide kalıp, partinin geleceğinde genel başkan olmayı ya da partinin geleceğinde etkili bir rolde olmayı düşünüyor. Bunu saklayacak hali de yok. Çünkü iddiası olan bir isim, az önce saydık işte. 2018 Cumhurbaşkanı adayı, 2014-16 Genel Başkan adayı.
0: Evet.
1: Ve iyi de oy alan bir isimdi. Hatta ben 2014'te listesinden ilk göreve gelmiştim. Öyle de
0: 2014'te.
1: 14 kurultayında onun listesinde yer almıştım.
0: İnce'nin.
1: İnce'nin listesinde. Yani bu parti, siyasette
0: sen
1: parti...
0: Sen eski İncecisin o zaman.
1: Hayır, İnceci değil, orada bir şey olur. Sana teklif gelir... Her listede böyle yer alırsın hani evet. ya da almayı düşünürsün. Hı hı. Öyle bir durum da var. Hani bir liderle siyaset ekolüyse tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu'yla uzun yıllar siyasette bulunmak büyük bir mutluluktu benim için ama İnce'nin listesinde de yer almıştık. Onu söyleyeyim dedim parantez içinde. Şimdi Muharrem Bey'in bu cümlelerini ben arada filtreden geçirdiğini de bilerek bence biraz da kastetme unsuruyla yönelttiğini düşündüm. Ama
0: kime?
1: Kastı kime, yeni nereye? Parti mi diye sorarsanız bence aslında direkt yeni parti değil. Türkiye'nin özellikle bu akçeli işlerle siyasetin finansmanı meselesine yöneliyor. Yani yeni partinin
2: yeni
1: direkt...
2: partiden başka yeni kurulan ya, parti
1: var şöyle mı? Diyeyim bak, yeni parti iyi, illa hedef almıyor
0: bazen
1: ama...
0: Soru soruyorum, soruyu sorduğuma da kendi adıma pişman oluyorum. Ya şu anda Türkiye'de mevcut siyasi atmosferde...
1: Tamam.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmış bir yeni parti var. Yeni partinin kendi iddiaları var. Kardeşim burada iktidar olamıyoruz. Şu oluyor, bu oluyor diyor. Sonra CHP de diyor ki bu gidenler ciddi bir kısmının akçeli, ukçeli işlerle olayı var.
1: Abi ben oraları
0: bunu
1: biliyorum
0: CHP'liler
1: ama
0: iddia ediyor. Şimdi kalkıyor Muharrem İnce bunları söylüyor. Kimi arayalım mesela? Yeniden Refah Aynen. Partisi'ne falan mı söylemiştir? Öyle. Kime söylemiştir?
1: Ya burada akla tabii ki yeni parti gelir ama ben başka bir perspektifi ifade edeceğim.
0: Evet.
1: Siyasetin finansmanında belediyelerin varlığına da vurgu yapıyor olabilir. Yani bunun içinde tabii ki yeni parti var ama söylediği daha geniş bir şey. Muharrem Bey bunu ilk kez de söylemiyor o yüzden.
2: Hani yani daha bir cümleyle bu kadar şey anlatıyorsa gerçekten bravo.
1: Yok ama daha
2: bravo.
1: Önceki şimdi bir insanın hani ne dediğine biraz da daha önce ne dediğine de bakarak anlaşılabilir ya tartışıyoruz. Evet. Şimdi
2: hayır, seni araya sokmak niyetiyle böyle ikide bir sormuyor.
1: Ne gerçekten. Güzel soruyorsun abi, hiç itirazım yok. Bak kastım şu. Belediyelerin siyasi evet. partilere müdahalesi, belediyelerden elde edilen rantla birlikte bir siyasi partinin dönüştürülmesi meselesinden Sayın İnce de çok rahatsız baştan beri. Ve bunun hani yeni parti olur, başka bir parti olur, buralarda tezahür edebileceğini söylediğini düşünüyorum ben. Hani bunu vurgulayalım. Bunun içinde yeni parti yoktur demiyorum. Daha da geniş bir perspektifle bakmıştır diyorum.
0: Ayrıca Muharrem İnce söyledi diye biz bunu hemen doğru kabul edemeyiz.
1: Ben onu yani, diyorum.
0: Muharrem İnce böyle bir şey söylemiş olabilir. Yeni partiyi de o anda kastetmiş. Sonra geri de dönmüş olabilir. Ama Muharrem İnce söyledi diye yeni parti işte helal olmayan bir parayla kuruldu anlamı da çıkmaz buradan. İkinci onu da söyleyeyim
1: bir,
0: yani.
1: İkinci bir sorun var benim bakış evet. açımda. Bu da Özgür Bey tarafından. Özgür Bey'in son 6-7 aydır kamuoyundaki meseleler tartışılırken bir olay oluyor. Sonra Özgür Bey çıkıp diyor ki aslında öyle olmamış, bana özelde bunu söyledi. Vahap Bey'le oldu, başka siyasi isimlerle oldu, şimdi Sayın İnce'yle oldu. Ya burada bir ya iletişimde bir sıkıntı var ya

0: kendini bir düzeltme, anlatma, temize çekme ihtiyacı görüyorum.
1: Özgür Bey de özel mesajlar atıyor. Ankara'da bir belediye başkanı vardı.
0: Kendisi zaten mesaj atıyor. Orada kamuoyuna yansımadan olan bir olay ama şu anda Özgür Bey'in bakıyorum bir olay oluyor kamuoyunda, biz bunu tartışıyoruz. Sonra o bana kapı arkasında özelde birebir de bunu söyledi diye kendisi bir açıklama yapıyor. Hani ben burada ne beklerdim? Özgür Bey niye Muharrem İnce'nin sözcülüğünü yapıyor? Bu enteresan bir şey. Yani eğer Muharrem Bey, Özgür Bey ya da Yeni Parti'yi kastetmiyorsa aralarında da bir hukuk var neticede. Derim ki abi bir tweet at. Yani yanlış anlaşıldım, Yeni Parti'yi kastetmedim diye bir beyanda bulun demesi.
1: Attı mı
0: daha
1: Muharrem İnce?
0: Yok, Muharrem Bey o
1: neden
0: saatten beri.
1: Bunun, peki Muharrem İnce, o zaman Muharrem İnce sözcülüğünü bırak. Muharrem İnce'ye bir şey, bir sözün yok mu? Tamam, Özgür Özel'e bir mesaj gelmiş, o da canlı yayına çıkmış, bunu söylemiş. Demiş ki bana Muharrem İnce'den bir mesaj geldi, bunu kabul ettik. Peki Muharrem İnce senin söylediğin şeyi niye akıl etmiyor? Kendisi niye çıkıp, adam burada diyor ki İnce'nin sözlerini alındım, vuruldum ama bana mesaj atmış ve size yönelik bir şey yok demiş. Kişinin kendi beyanını esas alırım diyor.
0: Bence
1: tamam.
0: Şöyle Muharrem
1: o zaman
0: Bey,
1: neden Muharrem İnce o bahsettiğin tweet'i kendi düşünüp atmıyor?
0: Muharrem Bey bu konunun tartışılmasını, gündemde kalmayı tercih ediyor. Konuyu da kapatmıyor farkındaysanız. Çünkü cumartesi günü bunu söyleyip, ya da pazar günüydü galiba, bunu söyleyip bırakabilirdi. Bugün salı oldu, hala tartışıyoruz. Muharrem Bey de güzel bir siyaset imkanı kazandı. Gündeme geliyor bu sayede. Kapatmaz mı konuyu?
1: Anladım, anladım. Hasan abi ne diyor burada? Ha, bu arada şey, o Kadıköy ilçe başkanının şeyi var. Hazır mı o? Gökhan beni kurtardı. Yanlışlıkla ben İyi Parti demişim.
2: Yok hayır, kafa karışıklığımız yok. Var ya yani hepimizin.
3: Ana gövdeden kopanlar da kafa karışıklığı olur.
1: Bak hayır, ilçe başkanı ne diyor? İlçe başkanı ne diyor? Kendi partisiyle ilgili bak dinleyelim. Evet.
4: Kadıköy'den açıkça söylüyoruz. Biz iktidara hazırız. Kadıköy iktidara hazır. İstanbul iktidara hazır. Türkiye iktidara hazır. İyi Parti iktidara hazır. Ve bu hazır kadrolarla iktidara yürüyoruz. Yeni Parti. Bu dil şirketi çok fazla oluyor. İyi Parti iktidara hazır. Ve bu hazır kadrolarla iktidara yürüyoruz.
1: Yeni Parti iktidara hazır diyor.
4: Bu dil şirketi çok fazla oluyor.
1: Yapmasına gerek yok. Sözcüler Faruk İyi Parti'nin iktidara hazır olduğunu buyur.
2: Bak yani prompter'ı yok garibimin.
1: Evet.
2: Hanımefendinin cep telefonu ekranına yazdığı yazıyı okuyor.
1: Oradan mı okuyor?
3: Ama yok. Son İyi Parti lafzı prompter'dan ayrıldığı an. Yani
1: bir şey söyleyeyim.
3: Telefondan
5: abi,
3: telefonu uzaklaşan.
5: Şey anlamıyorum ben. Bu kadar basit cümleleri ve kelimeleri de artık yazmadan
3: telefonu
5: okumak mümkün
3: bırakayım.
5: Değil mi? Yani bunları yazmadan irticalen konuşmayı
2: İhal Hanım, bir de
5: konuşabilen ilçe başkanı bulunamıyor mu ya?
2: İfadesini kullanırken.
1: O işler çok geride kaldı. Ya. Uzun bir konu da oraya girmeyelim. O bizim mesleği de kapsar.
2: Hayır, içselleştirmediği yani,
1: gazeteciyi, televizyoncuyu, konuşmak, hitap etmek, siyasetçiyi, şunu bunu. Yani insan elindeki cep telefonunun dışında herhalde milyonlarca kitap var. Bir iki bir şey okursun değil mi yani? Siyasetçisin, şusun,
5: hayır,
1: busun. O seviyeye hiç girmeyelim. Yani bence
5: şey,
1: bu devirde.
5: Hayır, buradaki cümleler çünkü çok karmaşık. Bir bağlam kurmayı, bir muhakeme yürütmeyi gerektiren, bir mevzuyu derinlemesine analiz eden falan bir konu değil.
3: Üç cümle ya.
5: Üç cümle olacağız. Ya o. Dört cümle yani.
2: İktidar olmak için varız, iktidara yürüyoruz.
5: Evet. Yani, slogan
2: hayır,
5: cümleleri. Bunları da bir zahmet bir yerden okumayın yani. Hani bu kadar karmaşık olan
1: bence,
5: nedir?
1: Bence direkt okuyun ve çünkü çok hata yapıyorsunuz.
5: Bir de Yeni Parti.
1: bence
5: İYİ
1: direkt
5: Parti ile
1: okuyun yani.
5: Okuduğu yetmiyormuş
2: keşke
5: gibi. Bir de parti adını karıştırıyor.
2: Kadar geldi, parti ismini de okusaydı.
1: Yani işte orada keşke o, değil görmedim.
3: Bak, oradan ayrıldığı anda.
0: Peki ya İYİ Parti yazdılarsa?
3: Yok. Oradan ayrılıyor. Dikkat edin. Yani telefonun ekranından ayrılıyor.
1: Bakarken
3: önemli. Önemli. Ben dedim
1: ki hata olabilir. Yeni partidir. Yeni kurul. Bak,
3: ama ben diyorum ana gövdeden ayrılanlar hep bu sorunu yaşarlar.
1: Tamam. Bunu gördük. Sağ ol. Bunu kaldıralım Kerem. Hasan abi, Özgür Özel, Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'nin amblemi altında konuşma yapıyor. Ve diyor ki parti kurmak turşu kurmaya benzemez. Helal parayla kuracaksın. Yani yeni partililerin çıkıp sen ne diyorsun? Zaten bu kadar mesele var. Biz bir yerden haram para elde etmiş ve gelmiş partimizi öyle öyle mi kurmuşuz diye.
3: Önce
1: biraz
3: bir,
1: daha bir tempolu cevap vermeleri gerekiyor.
3: Önce
1: kimi kastediyor?
3: Önce şurayı bir düzeltelim. Bence kesinlikle

0: Kurusu kurmak, parti kurmaktan daha zor. Eğer Fadiman'a eliniz yoksa, bakın, yeni hayır, Fadiman'a eliniz yoksa, bereketli bir eliniz yoksa, tamam mı? Kurduğunuz turşu turşu olmaz. Dolayısıyla, bak haram parayla bile parti kurulabiliyormuş. Muharrem İnce söylüyor bak. Haram parayla parti kurulabiliyormuş. Evet. Kendisi söylüyor. Ama ben size söylüyorum, bunda da çok ciddiyim. Muharrem Bey de bunu bence dinlesin. Turşu kurmak öyle parti kurmak gibi değildir yani. Turşu kurmak daha ciddi, daha özenli bir şeydir. Evet. Turşu kurmak hep için Fadiman'a gerek, eli evet. gerekir, bereketli bir el gerekir. O bereketli elin kurduğu turşu tutar. Onu söyler. Şimdi ikinci husus, tabii ki elbette Muharrem İnce, bak birkaç gündür de konuşuluyor. İnce yeni partiye, İyi Parti mi diye isim geldi. Yani yeni partiye, tamam yeni partiye acayip gönderme yapıyor. Acayip.
1: Muharrem İnce mi?
0: Tabii. Bunun önü de var. Arkası da var. Keyifli. Aslında şey diyor.
2: Konuşurken bakın, keyifli onu
0: ben,
2: göz ardı
0: hani, etmiyor. Şimdi yeni parti meselesinde Muharrem İnce bir cumhurbaşkanı adayı olan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce
1: evet.
0: bir tuvaletin kapısının önüne konup sonra da partiden uzaklaştırıldı. Mecbur kaldı. Onu anlatıyor zaten. O konuşmanın devamı da o var. Mecbur kaldım. Parti kurdum. Sonra CHP'ye geri döndüm. Hepimiz CHP'ye geri döneceğiz diye de bir çıkışı var bu konuşmanın devamında. Şimdi şöyle bir şey diyor. Biz bu partiden ayrılmamamız lazımdı. Yani orada bir eleştirisi var. Evet. İkinci husus da tabii ki helal para ile kurulan bir mesele diyor. Ben Muharrem İnce'nin şimdiden öyle hani Yargıtay'dan gelecek karar üzerinden değil. Sonrasında diyelim ki bir kurultay olacak. Öyle ya da böyle. Yani Yargıtay diyelim ki bu kararı onadı. Özgür Özel ve arkadaşları bir daha bu partiye geri dönmüyor. Ve CHP'de de yeni bir kurultay süreci başladı. O kurultayda dahil olmak üzere. Onda olmazsa bir sonraki kurultayda dahil olmak üzere. CHP'de liderlik, genel başkanlık için yarışacağını ve şimdiden de bunu deklar ettiğini, bunu söylediğini, bunu ifade ettiğini söylemek istiyorum. Ben varım diyor. Ben varım ve bunu yaparken de gidenlerin de bir gün CHP'ye geri dönmesi gerektiğini de bir kapı açıyor. Şimdi tabii bu çelişkilerle dolu olabilir mi? Niye? Çünkü dedik ki bir de mesaj atıyor ben sizi kastetmedim diyor Özgür Bey'e. Olabilir ama haram parayla parti kurmaktan bahsediyor ama mesela en büyük bu konuda eleştirilen ya da tartışılan isim de Ekrem İmamoğlu şu anda yargılanıyor. Ekrem İmamoğlu'nu da ziyaret etmekten de geri durmuyor. Enteresan bir şey.
1: İnce mi?
0: Tabii evet. İnce. Kemal Bey'le kavgalıydı. Çünkü biz biliyoruz ki 2018 Cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra ben senden daha çok oy aldım. Partiyi bana bırak dedi mi demedi
1: evet.
0: mi? Dedi. Dedi yani doğrudan söyledi. O ailece baş başa yenen yemek meselesini kendisi de şifretti. İlan etti. Yani bunların hepsini yaptı. Sonrasında da partiler uzaklaştırıldı. CHP'den ayrıldı. Şimdi Muharrem İnce'nin bir tutarlı olduğu yön var. CHP'li olduğu kesin. Tabii. Yani başka bir parti kurdu ama bak, başka bir parti de kurdu ama CHP'li olduğu kesin. Ama tutarsız olduğu çok alanlar var. Çok.
1: Öyle mi?
0: Şimdi burada da görüyoruz. Yani sen ağzından bu cümle çıkacak. Turşu kurmaya benzemez parti kurmak diyecek ki ben katılmadım söyledim. Sonra da işte efendim helal parayla kurulması lazım diye göndermeler yapacaksın. Sonra da tutup Özgür Bey'e mesaj atacaksın. Seni kastetmedim. Yani bilmiyorum. Yani ayda falan bir başka parti kuruldu. Buradan taşıma altınlar falan götürdüler. Orada bir parti kurdular da onlara söylüyorsa bilmiyorum. Yani bu uzaylılar
1: falan şey gibi mi oluyor Hasan abi? Mesela böyle açıktan meydan okumanın tenhada özrü olmaz falan gibi bir şey var. Yani mesela burada açık bir şekilde diyor ki o konuşmada.
2: Ben onu
1: helal
2: söyledim
1: parayla,
2: az önce. Hocam,
1: helal parayla kuracaksın diyor falan. Sonra şimdi, mesela mesaj atıyor. Yani o zaman bak Muharrem Bey'in
0: ya ne yani şiş yansın ne kebap diye
1: şey yaparak söylemiyorum ama çık ve de ki kendin yayınla, tweet at, açıklama yap. Ben yeni partiyi o zaman benim herkes şunu anlatayım. Düşünüyor işte. Yani sen kurultayda adaysın bir planın mı var?
0: Bunu düşünüyor. Görmüyor bak işte. Ya ne şiş yansın ne kebap diye bir maslahat işte yani, bildirmeye çalışacaksın. Ama sözün

0: Şehveti diyeceğim ama yanlış anlaşılmasın. Ya o ihtiraslı söz söyleme sanatını da abartayım derken bu sefer devirdiğini, yani çam devirdiğini fark edip mesaj atacağız. Biraz buna benziyor bu. Biraz böyle bir şey. Ben Muharrem İnce'nin yani CHP'ye geri dönmüş meselesinde de yani bir genel başkan adayı olarak hep var olduğunu görüyordum. Şimdiden bence yani Kemal Bey'in adaylı olduğu bir kurultayda bile liste çıkartabileceğini, adaylığını ilan edebileceğini söylemek istiyorum.
1: Peki.
0: Kazanır kazanmaz o başka bir tartışma.
1: Anladım. Aytunç gerçekten ne düşündüğünü merak ediyorum. Gerçekten. Yani İnce sence bak kafiyeyi de buluyoruz. Ne düşünüyor? Yani ne düşünerek bunu söylemiştir? Kimi kastederek söylemiştir?
2: Ya şimdi şöyle, Hasan Öztürk'ün o altını çizdiği olayla başlayayım ben aslında.
1: Evet.
2: Birincisi Ekrem İmamoğlu ve hapiste yatan belediye başkanlarını devamlı ziyaret eden bir isimden bahsediyoruz. Hı. Daha parti işte CHP'de kaldı. Ona rağmen Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti ve sosyal medyasından da Ekrem İmamoğlu'nun Muharrem Bey şu anda mesaj attı da onu söyleyeyim.
1: Muharrem İnce evet. Sana mı mesaj attı?
2: Evet.
1: Buyur oku Muharrem Bey'in mesajını Beyiniz canlı yayında. Duyalım,
2: ben Memleket Partisi'ne helal para bulmakta zorlandım demek istedim. Başka bir kastım yoktur. Kendimi tarif ettim.
1: Tamam bak bunu anladık Muharrem Bey. Bizi izliyorsunuz, teşekkürler. Eksik olmayın da.
2: Kimseye laf söylemedim.
3: Benim tahmin ettiğim gibi yani.
1: Tamam Memleket Partisi'ni kurmakta... para bulamadım diyorsunuz. Öyle diyor değil mi?
4: Helal evet. Para bulamadım. Helal
3: kendi
4: para
3: sürecini yani, anlatıyor helal, adam hayır, ya.
1: Şimdi bu siz bulamadınız. O zaman soru şu. Mesela şunu size sorsa bir gazeteci önünüzde orada o toplantıda. Peki yeni parti nerede buldu dese. Bak zinhar yeni
3: diğer
1: partiyle
3: bütün
1: ilgili hiçbir iddiayı kabul ederek söylemiyorum. Bak dışarıda bırakıyorum. Yani birbirimizi
2: hayır,
1: tanıyoruz.
2: Ya, bir şey diyeceğim.
1: Öyle bir kastım
3: abi,
1: yok.
3: Ülkede ama kurulan tek parti yeni parti mi?
2: Ya, yani. Adam ama diyor ki ya çıkmış birisi diyor ki
1: evet.
2: Israrla aslında.
1: Evet.
2: Ben Memleket Partisi'ne helal para bulmakta zorlandım demek istedim. Başka bir kastım yoktur. Hı. Kendimi tarif ettim. Kimseye laf söylemedim. Yaşadığımı ben bilirim. Yayında okuyorum başkan dedim bunu. Tabii ki dedi.
1: Tamam,
2: siz bilirsiniz
1: tamam,
2: dedi. Şimdi
1: tamam.
2: Yani
1: teşekkürler bu arada.
2: Şundan dolayı önemli. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin rakip olarak yeni partiyi bu şekilde helal haram üzerinden tartışmaya açması
1: evet.
2: Zaten duygusal anlamda kopmuş seçmeni daha da uzaklaştıracaktır. Yani bir tarafta sonuçta baktığımızda hani bir siyaseti okumak gerekiyor. Ve siyaseti görmek gerekiyor.
1: Tabii,
2: sokağı
1: tabii.
2: Da görmek
1: tabii,
2: gerekiyor.
1: Tabii.
2: Yani şimdi ben diyeyim %25, sen de %30, %20 ama sonuçta bir tabanı olan ve kurulduğunda 91 vekille kurulan ana muhalefet partisi olan bir partiden bahsediyoruz.
1: Tabii.
2: Ve şimdi diğer taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi köklü, altı ok, evet tartışmam, ben de tartışmam ama seçmen gözünde, ağırlıklı seçmen gözünde hayır, yargı kararıyla gelmiş bir genel başkan ve yönetim var denilen ve tepki gösterilen bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Sayın Kılıçdaroğlu yönetimindeki. Şimdi Sayın İnce yeni partiyi bu şekilde çok ciddi bir şekilde siz haram parayla kuruldunuz kardeşim diyerek suçlama durumuna gelmez. Yani şöyle bir durum var. Şimdi Memleket Partisi kurulduğu zaman biliyorsun saraya giden CHP'li.
0: Muharrem İnce.
2: Beşli Çete'nin kurduğu...
1: Doğru bak,
2: beşli
1: bu eleştirilere de muhatap oldu.
0: Tabii canım. Evet,
1: bak, herhalde muhatap,
4: tırnak içinde söylüyorum. Eleştiriden ziyade büyük haksızlık.
1: Tabii evet, tabii.
2: Tırnak
1: tabii,
2: içinde
1: bak,
2: saraya gitmediği de
1: tabii,
2: ortaya
1: tabii.
2: Çıktı.
4: Saldırı haksızlık.
2: Beşli tabii. Çete'nin kurdurduğu, finansman sağladığı Memleket Partisi denilerek Sayın İnce'ye karşı da bir linç girişiminde.
0: Ya 2020 seçimlerinde şimdi, çekilmek zorunda kaldığı anı hatırlasanıza.
1: Evet.
0: Adam
1: dedi
0: yani
1: ki,
0: kurulan kumpası.
1: Evet. Dedi ki yani Muharrem İnce Cumhurbaşkanı için adam kazandı dedi. Hani adamı linç ettiler. Ertesi
2: ya o gece o gece işte
1: neydi,
2: şunu yapıyordu, ya, bunu yapıyordu.
1: Kardeşim,
2: adamın
1: yani,
2: yanındakiler de söylüyor. Kendisi
1: yani.
2: Söylüyor. Şuradaydım. Böyle olmadı. Hani çok
1: bak, gene
2: ağır
1: söylemiyor
2: şeylerden
1: işte. Gene Muharrem Bey'den kaynaklanıyor bu tartışmalar. Mesela dese olay bitecek.
2: Ya diyor adam söylüyor. Dedi işte yine dedi şimdi yayında da dedi. Aynen, ama yayında. Yani bu diyor bu beyan
3: demiş
2: ne olabilir?
3: Işte
2: başka
3: yani,
2: ne yapabilir abi? Yani
1: sen
2: çıksın,
1: hazır kontak
2: buraya gelsin buraya ortaya çıksın ben bağırsın mı bangır?
3: Bakın uzun bir konuşmanın bir bölümünden.

0: Ölümünü alıntılıyor, hatta tartışma çıkarma adeti başladı.
1: Ya bağır meydanlarda bağır.
2: Sen hazır İnce ile kontak kurmuşken bir sorar mısın kurultayda genel başkanlığı düşünüyor mu diye?
3: Söyle. Evet,
1: ayrıca diyor ki haram para teklifi bana çok geldi ayrıca diyor. Efendim ne teklifi? Haram para teklifi bana çok geldi ayrıca diyor şimdi.
2: He, kabul etmedim diyor.
1: Etmedik diyor. Etmedik diyor.
4: Daha da
1: ya şimdi bu ama bu siyasetin doğasındaki bir takım genel eleştiriler de olabilir. Ya illa yeni parti yeni partide şimdi 539 milyon lira bağış toplanmış. Ya yeni partiye şimdi sen haram parayla mı kurulacaksın? Millet böyle, yolluyor, Faruk yolluyor. Ertuğrul yollamıyor.
5: Tövbe dedi. Örnek işte, verme.
1: Hasan abi yolluyor falan filan yani. Biz yolluyoruz. Ya, bu Hasan yolluyor.
4: Hasan
1: yani,
4: abi basın ve ifade
2: kardeşim, hani demokrasi, demokrasi yaşasın hocam, diye yani, sadaka ne gerekiyorsa ve yapmamız yani, lazım. Evet. Şaka yapmıyorum.
1: Ha, yani. Burada Muharrem Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili hesabı olur mu? İddialı bir siyasetçi olacak. Yani olur, niye olmasın? Yani Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nde ebedi olarak mı kalacak? Ebedi şef olarak mı?
2: Hayır.
1: Hayır etmeyecek.
2: Gemiyi limana yanaştırıp teslim edecek.
1: Yani
2: öyle
1: şimdi
2: söylüyorum.
1: O yüzden Muharrem Bey'in hesapları olabilir ama o da
2: gemiyi
1: diyor ki
2: limana yanaştırıp sonra Yiğit'e teslim
1: bu
2: edecek.
1: Bu konuşmasında yanlarım Yiğit'e teslim edilir.
0: Ucu yakmasam.
1: Bu konuşmasında mesela biraz önce yayına vermediğiniz şeyde ben Cumhuriyet Halk Partiliyim diyor. Buradan ayrılmam diyor.
2: Ya bu yeni diyor, partililer bak, de Cumhuriyet Halk Partili.
1: Eleştirilere rağmen bak mesela bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun geliş şeklini, mutlak putlanı veya bu yargı kararını eleştirmemek anlamına gelmiyor zaten. Bunu da anlatmak gerekiyor. Oğuz Kansalıcı da böyle, Vahap Seçer de böyle.
2: Evet.
1: Ya şimdi Leydan Karalar da böyle. Ama Cumhuriyet Halk Partisi kimliğinden bahsediyorlar bu isimler. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalıyoruz diyorlar. Onları da anlamak gerekiyor. Ama buradan Sayın Özgür Özel, evet şurada bir gerçeklik, İnce'nin sözlerine alındım. Diyor dedi.
2: Sadece onun için konuşuyor. Yani,
1: alındım dedi. Tabii. Şey belki tamam, de soru sorulmasaydı. Yani belki o soru sorulmasaydı.
4: Ben hiç alınmadım dese belki konuşmayacağız.
1: Belki de.
2: Evet, onun üzerine zaten
1: ama alındım ama ondan sonra
3: hayır,
1: bana mesaj attı.
3: Ben hiç alınmadım deseydi neden alınmadı diye konuşacaktın canım olur mu öyle şey?
4: Hiç niye konuşamıyorum? Bir insan alınmadı diye
3: direkt
4: konuşulur mu?
3: Direkt olarak yeni partiyi kastettiğini anlıyoruz çünkü.
1: Şuna katılmıyorum.
4: Bu mesajı
1: Özgür Özel'in açıklaması gerekiyor.
0: Onu kastetmedim.
1: Hani Muharrem İnce.
4: Ben niye açıkladı demedim abi özürüm. Niye açıkladı demedim.
1: O hani Vahap Seçer'le olan, Mansur Yavaş'la olan o
4: aynısı
1: başka
4: değil,
1: bir şey.
4: Aynısı değil. Diyorsan, tamam.
1: Bence aynısı değil. Çünkü çok ciddi bir konu tartışılmış. Sen çünkü haram para üzerinden kurmuşsun işi. Helalin karşısı haram. Ve oradan da Sayın Özgür Özel de diyor ki hayır bana mesaj attı böyle bir şey olmadı.
2: Ya mesela bir şey anladım abi. Ben Sayın İnce'ye teşekkür ederim yani bu yayına mesajı attı. Tamam kendi görüşünü biz de yansıttık oraya. Şimdi Kemal Bey çıktı ve dedi ki bu partiyi arındıracağız dedi Ertuğrul.
4: Evet.
2: Partiyi arındıracağız dedi. Sonra arabaları genel merkezin önüne çekildi. Üstüne işte helal haram para falan. Ben onu o gün çok yanlış buldum ya. Yani. Çok büyük bir yanlış, çok büyük bir hata. Oraya birileri yazdı, ona kim müsaade etti falan. Şimdi Kemal Bey çıkıp dese ki ben yeni partiyi kastetmedim, başka bir şey söylüyorum dese inanır mıyız? İnanmamız mı gerekir yani?
5: Şöyle, şimdi ben siyasette
2: Muharrem Bey'i dışarıda helal, bırakarak soruyorum.
5: Buyurun. Helal ve haramdan ziyade
2: evet.
5: Siyasetin aşırı derecede paraya odaklanmasından çok rahatsızım. Yani bu ülkede gençlerin siyaset yapabilmesinin önü giderek tıkanmaya başladı. Tamamen kapital bir sistemin içerisine hapsolmaya başladı siyaset. Ve parayı kontrol etmesi gereken siyaset para tarafından belirlenmeye başlandı. Yani yıllarca önceden insanların kimin siyaset yapacağı, cebine konulan paralar, iş alanında önü açılacak mı, kapanacak mı, siyasi partilerde önü açılacak mı, kapanacak mı bunlar yıllarca önceden belirleniyor, bazı plazalarda belirleniyor. Kim ne yapacak her şey belli. Türkiye Hindistan'da olduğu gibi gizli bir kas sistemine doğru gitti. Onu söyleyeyim. Yani aileler devam ediyor. Evlatlar devam ediyor. Paranın sahipleri devam ediyor ve maalesef...
2: Ne güzel konuşuyorsun ya.
1: Yani. Ben bir şey diyeceğim.
2: Ertuğrul Akar. Evet.
1: İyice bizim sola doğru yanaşıyor. Geliyor.
5: Geliyor. Bir tespit.
4: Ben bayağı ilgiyle dinliyorum şu an.
5: Bir şey söyleyeyim.
1: Zevkle dinliyoruz. Kesmiyorum pardon. Cevap verme bana. Sen devam et lütfen.
5: Sen tespitte bulunmuştun ya.
2: Muğla Bey var.
5: Türk milliyetçileri biraz da sosyalist.
2: Tabii. Senin söylediklerini söylüyor.
1: İlk Türkçüler sosyalist.
5: İşte tamam.
2: Biraz rahatsızım. Öksürüyorum. Kusura bakma.

0: Bakmayın sayın seyirciler, sağlık özür dilerim.
1: Klima çarpmış olabilir mi?
0: Yok, klimayı kapatıyorum.
2: Hasan abi burada nasıl açacağız klimayı?
3: Buyur. Şimdi bu manada ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türkiye'nin yeni nesli, yeni sesi, yeni aklı, yeni sorumlulukları alması gereken bir neslin evladı olarak bu siyasetin finansman çıkmazından son derece rahatsızım, onu söyleyeyim. Yani bugün Türkiye'de bir dernek bile kursanız cebinizde paranız olması gerekiyor. Fikriniz cebinizdeki paranız kadar değerli Türkiye'de. O durumda şu anda son derece yanlış. Siyasetin parayla ilişkisini kesmemiz lazım. Eğer bunu yapmazsak belediyeleri daha çok konuşuruz. Yani biz şunu mu düşünüyoruz? Örnek veriyorum, İBB davası hepsine idam kararı çıktı. Yok da hadi. Bitti mi? Bitecek mi? Biliyoruz bitmeyecek. Biliyoruz parayla milletvekillikleri satın alınacak, meclis üyelikleri satın alınacak. Biliyoruz belediye başkanı olunacak. Yani biliyoruz bunları. Biz hep kendimizi kandırarak bugüne geldik, bugünlere geldik. Çünkü geçen gün de söyledim, adalet bizden olana göre verilen kararları alkışlamak veya bizden olanın aleyhine verildiğinde yuhalamak değildir. İşte bunu yaptığımız için biz bugün bu problemleri yaşıyoruz. İnsan liyakatimizi yitirdik. O yüzden bu gariban yeni partinin ilçe başkanı konuşamıyor.
0: Ya konuşuyor.
3: İsterse
0: şeyi yanlış
3: bak,
0: partisinin
3: bak adını mesele yanlış. Ne biliyor musun işte evet. Bak. Belki de şimdi artık çoğu öyle oldu da ilçe başkanı, il başkanı falan olman için cebinde para olması lazım. Çünkü siyasi parti genel merkezleri bir miktar verir genel merkezden, gerisini sen cebinden karşılarsın. Paran yoksa siyaset yapamazsın. İki kere iki dörttür. Ben bunu doğru bulmuyorum, onu söyleyeyim. Siyasetin finansmanının bir çözümünü bulmak lazım. Adamın suçu yok. Türkiye'nin geldiği nokta bu. Bunu hep birlikte yaptık. Yani bu.
0: Sen İnce'nin kimi kastettiğini düşünüyorsun?
3: Şimdi oraya
0: kendisi diyor ki.
3: Şimdi oraya geliyor.
0: Kendisi diyor ki. Yani ben helal, bir şeyi kastetmedim. Kendime söyledim.
3: Şimdi helal haram noktasında o yüzden ben o helal haram işin başka bir boyutu. Oraya bizim gelebilmemiz için önce siyasetin finansman sorununu bu şekilde bir şekilde çözmemiz lazım. Bu bir.
0: Anladım.
3: İki, Muharrem İnce Türkiye'deki şu anda bence siyaseti en iyi bilen ve okuyan adamlardan birisi. Onu söyleyeyim. Yani bana deseniz ki Özgür Özel mi, Muharrem İnce mi? 500 tane Özgür Özel eder.
0: Nereden varıyorsun bu kanıya mesela? İspatın nedir? Bize bir örnek ver.
3: Şimdi bizde siyaset, bak siyaseti okuyabilme yeteneği var bir kere. Tespitleri.
4: Mesela Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi bu okumaya
3: delalet
4: midir?
3: Oraya geleceğim işte.
4: Delalet mi derler? Okuduğu için mi çekildi?
3: Ben şey olarak tespit ediyorum.
4: İşte.
3: Hayır ben Cumhuriyet yani Halk Partisi'nin kendi çerçevesi yani içinde değerlendiriyorum.
1: Siyaset konuşmamamız gereken pek çok şeyle yüzleşti.
3: Şimdi kıyasladığım için Muharrem İnce diyorum. Yani siyasetini beğendiğim için değil, kıyasladığım için, Özgür Özel'le kıyasladığım için ben bunu söylüyorum.
0: Evet.
3: Ve bana göre Muharrem İnce asla ve asla yeni parti kastederek bunu söylemez.
0: Söylemez.
3: Söylemez.
0: Tamam. Demek ki Sayın İnce'nin beyanını doğruluyorsun.
3: Yani söylemez. Yani tabii. Muharrem İnce yıllardır takip eden birisi olarak onu söyleyeyim. Yani tecrübeli bir siyasetçidir. Söylerse bile orada da Yiğit'e katılıyorum. Bilinçli tartışma çıkarmak için söylemiştir. Hani şeytan avukatlığını yapmak gerekirse bu noktada ama kendi düşüncem bu noktada ben Muharrem İnce'nin siyasi tecrübesinin bu nokta bu konuların tartışmaya açılmasına müsaade edeceğini düşünmüyorum. Ama gelelim en büyük probleme. Bana göre yine
0: bir
3: siyasetin
0: şeytan avukatlığı meselesi iyi para veriyorsa yapılır diyor. Buyur.
3: Şimdi gelelim ben bu konuda Sayın İnce üzerinden Türkiye'nin ikinci büyük problemine. Bakın şimdi biz ekonomi konuşuyoruz. Bir sürü şey konuşuyoruz değil mi? Ülkemiz bir türbülanstan geçiyor falan. Ama her şeyin temelinde bu siyaset var ya işte. Her şeyi belirliyoruz ya. Bak ikinci büyük problem. Bir, siyasetin finansman çukuru. İki, siyasetteki koltuk aşkı. Ya bak sen Cumhurbaşkanı adayı olmuşsun. Artık senin siyasetin bitmiştir. Seçilememişsin. Geleceğin en üst noktada bırakman gerekiyor. milletten teveccüh görmedi.

0: Parti kurdun.
1: Evet.
0: Yaşadıkların ortada. Allah kimseye yaşatmasın. Ben olsam onun yerine kafamı kesseler. Yani böyle dünyanın her yerinde billboardlarda videolarımı yayınlasalar asla istifa şeyden Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmezdim. Onu söyleyeyim. Bu bir dirayet meselesidir. O ayrı mesele. Ama Sayın İnce ya Allah rızası için ya çekil siyasetten. Sen Cumhurbaşkanı adayı oldun mu? Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının isteyebileceği, kendini hayal edebileceği en güzel yere gelebildin mi? Geldin ya. Seçilmedin. Olabilir. Milletin tercihidir. Saygı duymak lazım. Ya tekrardan parti kurmak. Onu da geçtim. Ya sıfatsız bir şekilde CHP sıralarında elini beline koyup görev beklemek nedir ya? Ya kendini düşürme buralara.
2: Ama biraz önce
0: Sayın
2: çok tecrübeli olduğunu söyledim. Belki de
0: Sayın
2: bu tecrübe
3: onu
2: özele bu hale
3: getiriyor. Az önce.
0: Özele göre eder. Gene ha, aynı kanatta.
3: Özeli çok aşağı.
0: Tabii onu çok söylüyorum. Aynen öyle. O ikisini kıyasladığım için öyle dedim. O yüzden onu vurguladım. Şimdi ya çekil kardeşim siyasetten ya. Ya niye Cumhurbaşkanı adayı olmuşsun? Niye hala sıfatın yokken Cumhuriyet Halk Partisi sıralarında elin belinde göre bak
1: peki bunu geçen hafta burada Ertuğrul Akar benim yayınımda böyle çok önemli bir noktaya geldi. Çok iyi oldu. Yapıp ettiklerini alkışlıyorum. Doğru. İyi yapıyor dediği Kemal Kılıçdaroğlu için niye söylemiyor mesela? Cumhurbaşkanı adayı oldu. Kaybetmiş olabilirsin. Hı. CHP Genel Başkanlığını yaptın 15 sene. Bir kere Sayın Kılıçdaroğlu'na ya çekil kenara otur. Niye demedin?
0: Şimdi sözümü kesmeseydin tam oraya gelecektim. Bu peki, sadece buyur. Sayın İnce ile ilgili bir durum değil. Sayın İnce üzerinden Türkiye'nin zaten o yüzden dedim ya ikinci büyük problemi evet. diye. Sadece Sayın İnce'yi örnek gösterdim ben. Kaybediyorsan gitmeyi bileceksin kardeşim. Yoksa yeni fikirler gelmez. Kazanıyorsan kal, ölene kadar kal. Senin fikirlerinden yararlansın bu millet. Ama şimdi kalkıp da Özgür Özel'le laf dalaşına girmenin ya senin sıfatın yok kardeşim. Senin şu an Türk siyasetinde sıfatın yok. Milletvekili değilsin, genel başkan yardımcısı değilsin, ilçe başkanı değilsin, ilçede çaycı değilsin. Ya sen Türkiye'yi bir tartışmaya niye sokuyorsun ya? Yazık günah kardeşim. Ondan sonra diyorlar ki niye ekonomi konuşmuyoruz? Muharrem İnce kendi şovunu yapmak için hiçbir sıfata haiz olmamasına rağmen Özgür Özel'e laf çakarsa biz de bunu konuşmak zorunda kalıyoruz. Biz mutlu değiliz Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni partinin bu diyaloglarını konuşmaktan. Ülkeyi konuşalım, uluslararası hukuk konuşalım, ekonomiyi konuşalım. Evet varım ben bunlara. Ülkedeki yargısal, sistematik problem ama Muharrem İnce, Sayın İnce ya rica ediyorum. Bak ben Bülent Arınç'la ilgili bir tutum gösterdim. Bu her zaman benim için sabittir. Çekil kardeşim. Tamam oğlun da milletvekili oldu mu? Yediniz, içtiniz, gezdiniz, koltuklara oturdunuz. Ya çekil kardeş yakamızdan düş. Bak şimdi Sayın İnce'ye diyorum. Sayın İnce, Türk milletinin yakasından düş. Buradasın, burada kal. Cumhurbaşkanı adayı oldun ya, kal burada. Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan... Ya gidin milletin yakasından ya düşün.
1: Gitti ya adam partisi.
0: Zorla gitti ya zorla para bitti para.
1: Ona para bitti bak gene acayip şeyler açıyorsun. Para bitti derken şimdi gene geliyoruz Muharrem İnce'nin söylediklerine.
0: Yani adam para haklı bitti. Para yoksa siyaset yapamazsın ya ki.
1: Gelecek Partisi yani parayla falan mı kuruldu?
0: Evet.
1: Deva Partisi.
0: Evet.
4: Hayır şöyle ekonomik hayır, anlamda sıkıntı yaşadılar son
1: dönemde.
4: Abi
1: ben böyle olduğunu düşünmüyorum.
3: Tamam, ya, bak söyleyeyim yani.
0: Eğer bir yani siyasi bugün, parti idare edebilmek
1: aynı şey,
0: için...
1: Yeni parti için diğer kurulan partiler için de geçer.
0: Abiciğim ama, bir siyasi parti evet. idare edebilmek için
1: evet.
0: minimum aylık 10 milyon çevirmen lazım. Aylık minimum 10 milyon.
1: Bu partinin ebatına, büyüklüğüne göre değişir değil mi yani? Her parti için geçerli değil bu.
0: Sen şimdi... Cumhurbaşkanı adayı oldun. Bu kadar masraf, parti kurdun. Evet. Bir diğeri ittifaka girdi. Tüm 81 ilde başkanlıklar kurdu. Seçime girebilmek için 41 evet. ilde ve ilçelerde işte şey olman lazım. Bunlar hepsi finansman.
1: Anladım.
0: İlçelerin peki. finansmanı, peki. çaycıya
1: peki,
0: kadar
1: geleceğim,
0: finansman.
1: Geleceğim. Nihal Bengisu Karaca. Bu konuşmalara bakıyorum şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Yani Türk siyaseti sanki baştan aşağıya... Gerçekten tırnak içinde söylüyorum. Bir kirli para sarmalıyla dönüyor gibi. Yani helal para polemiği bilmem ne. Bu işi bir neticelendirelim. Gerçekten böyle mi görüyorsun? Ya böyle midir yani?
3: Yani şimdi eskiden...

0: Bu şey de tarif de aslında bana ait değil. Gayet merkeze, iktidara, hükümete yakın. Ama olayları gözlemlemeyi ve objektif çıkarımlar yapmayı bilen bir siyasetçiye ait. Şöyle bir ifade kullanmıştı. Eskiden insanlar siyaset yapmak için siyasete girer. Ama o siyaseti yapma yolunda bazen yolsuzluk yaparlardı. Ya da kara, kirli işlere
1: Evet.
0: bulaşırlardı. Şimdi öyle bir profil var ki artık o kirli para, kara hiç fark etmez. O parayı elde edebilmek için insanlar siyasete giriyor. Bu tespiti ben çok önemsedim. Belki bazıları eleştirebilir. Çünkü benim gözlemlerimle de örtüşüyordu. Yani bir profil değişimi var bir kere her şeyden önce. Belki hep böyleydi ama artık böyle çok görünür de olmaya başladı tabii yani. Görünür de oluyor. İnsanlar yerelden en tepeye kadar bazı şeylere tanık oluyorlar ve bunları paylaşabilecekleri, izlenimlerini aktarabilecekleri araçlar da çok fazla olduğu için
1: Evet.
0: o kulaktan kulağa yayılma, o fısıltı gazetesi denilen şey şu an fısıltı bir filmi, fısıltı videosu, fısıltı mimi anlatabiliyor muyum? Yani fısıltı gazetesi diye artık basılıp şey yapmasını beklemiyorsun yani. Çok hızlı bir biçimde yayılıyor. Bu gözlemler, bu tecrübeler, tanıklıklar yayılıyor. Para maalesef çok fazla odak noktası haline gelmeye başlıyor. Rakibine çalım atabilmek için, rakibine galebe çalabilmek için siyasetçinin yapması gereken şovun miktarı arttıkça aslında o gereken finansın boyutu da artıyor. Yani evvelden evet bir miting yetiyordu belki bir televizyondan, TRT'den bir seslenmesi bir parti genel başkanının özellikle seçim öncesinde eşit hak verildiği süreçte tabii o dönemi kastediyorum. O zamanlar insanlara çıkıyorlardı, bütün parti genel başkanları konuşuyorlardı ve çok partili siyaset işte biçimde en azından parti başkanlarının mesajlarının ulaşabileceği düzey asgarisi tutturuluyordu.
1: Evet.
0: Şimdi bir sosyal medya girdi hayata. Sosyal medyada insan kullanma, troll kullanma gibi mevzularda bile geçen paraların ne kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Dehşete kapılıyoruz. Konvansiyonel medyada çalışan gazetecilerin asla bir arada görmediği paraların siz sosyal medyada gerek iktidardan gerek muhalefetten yani sosyal medyada çalıştığı yere göre tweet atması için
1: Anladım.
0: çok fazla para kazandığını falan görüyorsunuz, işitiyorsunuz. Bunların da %70'inin doğru olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani bu tamamen ateş olmayan yerden duman çıkmayacağı gibi bunlar tamamen uydurmasyon
1: Peki.
0: haberler de değil.
1: Peki.
0: Yani bu kirli parayı, kara parayı nasıl uzaklaştıracaksınız? Yani siyasetin yeniden bir dava, bir mesele
1: Ya hep
0: üzerine
1: oradan geldik
0: bina
1: buraya.
0: edilir hale
1: Baştan böyle
0: gelmesi
1: oluyor.
0: gerekiyor.
1: Yani Cumhuriyet Halk Partisi, diğer yapılar, diğer siyasi örgütler, herkes böyle bir şey koyuyor tabii
0: Hakiki
1: toplumun önüne.
0: dava
1: Ama
0: diye
1: sonra
0: hakiki
1: o iş
0: dava mı?
1: büyüdükçe mesele büyüyor. Başka yerlere dalanıp
0: Hamasetten
1: budaklanıyor.
0: bahsetmiyorum ama.
1: Efendim? Ya da
0: Siyaset, hamasetten bahsetmiyorum, slogandan bahsetmiyorum. Siyasi partilerin mesele neyse, ülkenin gerçek meselesi neyse, o gerçek mesele üzerine çözüm üretmek için elini taşın altına koyacak, gerekiyorsa gövdesini taşın altına koyacak adamlarla hareket etmesi gerekiyor. Adamlarla ya da kadınlarla. Ama şu an siyaset bir balt şeyi, böyle bir çok affedersiniz pislik mıknatısı haline geldi yani. Hani bir bala doğru koşan arıların toplanacağı bir alan değil de oradan ne para kaldırırım, ne gömü keşfederim, nereyi
1: ticaret gibi.
0: indiririm, nasıl ticaretimi finanse ederim, nasıl özel hayatımı Miami'lerde işte oralarda ev yapabilecek, villa alabilecek, Florida'da
1: Çok yanlış bir
0: sahilde.
1: zeminde tartışıyoruz.
0: Yani
1: Evet.
0: bunları düşünen insanları çekmemesi lazım
1: Anladım.
0: siyasetin. Bu tür
1: İtirazım var.
0: insanlara bariyer koyabilecek mekanizmalar geliştirilebilmesi lazım. Eğer bunlar olursa yani
1: Peki.
0: arınma falan da hani
1: Peki.
0: arınma gibi böyle eşikler böyle kritik eşiklere de
1: Olmaz
0: gerek
1: bunlar
0: kalmaz.
1: diyorsun. Peki. Hasan abi niye itiraz ediyorsun? Çok kısa.
2: Şöyle çok kısa değil.
1: Yok yok şunun için
2: Uzun
1: hani
2: konuşmak lazım.
1: bu başlıklarım var ya.
2: Siyaset hayır.
1: Evet.
2: Siyaset kurumunu bu kadar işte senin tırnak içinde söylediğin yani tamamen gayrimeşru parayla dönen
1: Böyle mi?
2: gayrimeşru bir şey olarak kodlarsanız ört kölem yani. Siyaset kurumu dediğimiz şey eğer böyle bir noktaya gelecekse

0: kere buraya bir itirazım var. Bu neye benziyor biliyor musun? Ara dönemlerde en güvenilir kurum Türk Silahlı Kuvvetleri, en güvenilmez kurum meclis çıkıyordu, yani siyaset çıkıyordu. Ona geldik şu anda
1: tartışmaya. Ama bugün siyaset dur, güvenilmiyor Hasan
0: dur, bir dakika.
2: Yani
0: bir dakika.
2: Mevcut durumu konuşuyoruz ya, Hasan
0: Bey. Konuşacağız ya. Tabii siz konuştunuz, ben sizin sözünüzü kesmedim. Müsaade edin, buyurun.
3: Tamam. Şimdi
0: buyurun. Demokrasi dediğimiz şey ne? Yani şu anda demokrasiyi konuşuyoruz aslında. Siyaset derken, siyaset yapma biçimi derken demokrasiyi konuşuyoruz. Yoksa bir
2: çok partili şey siyasi nizam normal mesela, işliyor mu?
0: Bir monarşiyi
2: mu
0: konuşmuyoruz. Biz,
2: tam normal yani, işliyor mu? Yani çok bir partili demokrasi normal işliyor mu?
0: Ya ben bir sözünüzü kesmedim.
2: Tamam,
0: ben
2: peki
0: konuşayım.
2: Evet. Eyvallah.
3: Evet. Buyur Hasan.
0: Şimdi demokrasi, buyur, buna katılacaksın ama. Çünkü aldığın eğitim buna destekleyen bir şey söylüyor. Demokrasi dediğimiz şey burjuvazinin rejimidir. Burjuvazinin ürettiği bir şeydir.
2: Burjuvazi yani, devlete bağımlı olunca olmuyor Hasan abi ya.
0: Ne kadar sabırsızsın Nihal. Yani eyvallah, sabır, tamam, ben tamam konuşmuyorum. Evet. Buyurun abiciğim.
2: Yok, yok, yok, evet. Tamam.
0: Öyle konuştu siz. Öyle herkes evet,
2: eyvallah, alayım. Tamam.
0: Herkes bizim siyaset, Türkiye'deki bütün siyaset, bütün ama siyaset benim kirlendi. Paraları hep
2: Bey,
0: herkes Miami'de tatil yapmak için
2: Bey,
0: siyaset kullanıyor.
2: Çok karşıyım
0: siyaseti,
2: dediğiniz
0: siyaseti
2: için.
0: Ben şunu
2: çok karşıyım
0: şunu

0: tanımla. Siyasi partiler üzerinden parlamenter sistem diye tanımla. Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli üzerinden başkanlık sistemi diye tanımla. Ne dersen de bu demokrasi denen illet bir şeyse bu illetin noktasında burjuvazi denen yani para babalarının rejimidir bu rejim. Şimdi oradan bakarsan bunun bakın kirli para başka bir şey. Siyasetin yani finansmanı meselesi de başka kirli para başka tabii bir şey. Ama siyaset yapmanın gereği adamların icat ettiği, paracıların, parası olanların icat ettiği bir rejimden bahsediyoruz. Bir sistemden bahsediyoruz. Burada paradan doğal bir şey olamaz. Dolayısıyla hani ama ben şuna karşıyım. Yani siyasete güvenilmiyor. Kime güvenelim? Bürokrasiye güvenelim. Kime güvenelim? Askeri bürokrasiye güvenelim. Kime güvenelim? Kimseye güvenmeyelim.
1: Hayır, böyle doğru bir noktaya yol çıkılmaz. Doğru bir noktaya evet dikkat çekiyor. Evet.
0: Ha, onun için siyaseti ben, yani ben devreden ya büyük konuşacaktım, uzun konuşacaktım ama
1: çok özür, çok özür ama gerçekten benim sözüme karşı olduğu cihetin tam olarak ne olduğunu anladım. Doğru bir noktaya dikkat çekiyor. Siyaseti tahvif etmenin getireceği tehlikelerden bahsediyor Hasan Bey. Doğru, ben epey bir artık uzak geçmişte bıraktık diye yargının ya da TSK'nın siyasete alternatif güçlermiş gibi konumlandırıldığı dönemleri parantez içine almadan konuştum az önce. Ama o da Hasan Bey de bana bana göre orta uzakta kalmış, orta uzak geçmişte kalmış o tarihleri hatırlattı. Siyasetin şöyle o zaman ekleme yapmak gerekiyor. Siyasetçinin düzgün ve ahlaklı, dışarıdan düzgün ve ahlaklı gösterilip ama o yapmaz, o çok namuslu biri parantezine alınmasına izin vermeyecek. O siyasetçiyi şeffafla hesap vermeye zorlayabilecek denetim mekanizmalarıyla biz bu demokrasiyi güçlendirmeli. Peki, ve taçlandırmalıyız.
0: Katılıyorum. Peki,
1: bunun başka peki yolu yok. Evet.
2: O zaman anlaştı herkes. Muharrem İnce yayına mesaj attı Aytunç aracılığıyla ve dedi ki ben böyle bir şey kastetmiyorum. Yani bir partiyi, yeni partiyi falan kastetmiyorum. Ben kendi görüşümü söyledim. Daha doğrusu
3: kendimi tarif ettim.
2: Kendimi dedi tarif ettim.
0: Bunlar ben şizofren diyen bunlar de kendisiydi biliyorsunuz değil mi?
2: Efendim?
0: Bunlar şizofren diyen de kendisiydi. CHP seçmenine, kendisi oy verenlere.
4: Öyle miydi? Sana oralara girse bunlar topluma çıkamazlar.
2: Neyse
4: ya,
2: onu artık başka bir gün konuşuruz. Şimdi yeni partide son tablo. Şu tabloyu bir görelim.
3: Ama bir şey diyeceğim ya.
2: Buyur, buyur.
3: Şu siyaset olayını bir cümlede ben söylemek
2: lütfen
3: istiyorum.
2: Lütfen söyle, söyle. Şimdi siyaset... Hani biz mevzuyu bağladık, tamamladık
3: hayır,
2: diye.
3: Hayır, yani şimdi...
2: Sana aslında şeyi soracaktım. Bu yeni siyaset... partideki tablo, rakamlar...
3: Oraya
2: nereye gittiğini gösteriyor sana diye soracaktım.
3: Yani siyaset çok önemli.
2: Evet.
3: Sivil siyaset dediğimiz şey çok önemli. Ama siyaset tanımı olarak da baktığımızda kaynakların dağıtılması sürecidir aslında bir taraftan da.
2: Doğru.
3: Ve o siyasetin kaynakların dağıtılması sürecinde bir belediye başkanı 250 bin lira maaş almak için belediye başkanı mı oluyor? Yoksa o rant sistemi içindeki belediyenin başına geçmek için mi belediye başkanı oluyor? Esas soru bu. Ya, yani şimdi 2 milyondan fazla o şehir olan, şehirde yaşayan insan 279 bin lira maaş alıyor. Ama bir bakıyorsun ki önümüze saçılan ifade 15 milyon euro ona verdim, 5 milyon euro ona verdim. Bu CHP, İYİ Parti, MHP, AKP için
5: kapora yaktım.
3: Evet, genel itibariyle baktığımızda genel bir siyasetin sorunu var burada.
2: Evet.
3: Yani şimdi anketlere de bakıyorsun, çalışmalara da bakıyorsun. Siyasete güvenin %40'larda, %50'lerde, meclise güvenin. Böyle bir çıktığı bir şey yaşıyoruz. Yani bir süreç yaşıyoruz. Evet, siyaset sonuçta bugün geldiğimiz noktada ideoloji kalmadı. Kimsenin bir dava güttüğü bir şey yok. 80 öncesini hep söylerler işte silahlar karşılıklı şudur budur ama insanlar biraz önce senin eleştirdiğin kitap okuyan insanlar, siyaset kafa yoran insanlar, kahvede, fısıtatta, orada burada hayatı değerlendiren insanlardan geldiğimiz noktada bu parayı nasıl kazanırım, kısa yoldan nasıl zengin olurum, kısa yoldan nasıl ben bunu vururum, vurgun yaparım ruh halinde yaşayan insanlardan bahsediyoruz.
1: Sonra Umre'ye siyaset... gider poz yaparım filan.
3: Ha, siyaset ayrıca şöyle. Siyaset şu değil ki sadece Cumhuriyet Halk Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi. Siyaset hayatın her alanında var. Politik hayatın her alanında var. Hani sokakta da, kahvede de, maçta da, orada da siyaset yaşıyoruz. Hayatın kendisi zaten. Ve bu kendisi olan şeyin çürümesi bizim için en büyük tehlike. Yani Muharrem İnce, yani bize zorla haram para vermek istiyorlardı diyor. Ben Muharrem İnce'den şunu beklerim.

0: Soruyorum
1: İfşa etmek
0: izliyorsa kim vermek istedi ya?
1: İfşa etmesi
0: kimler
1: lazım.
0: Vermek istedi? Esas ifşa edilecek
2: orada
0: olanlar onlar.
2: Orada kilitleniyor Türkiye yani kimse bir şey söylemiyor.
1: Hayır bir de siyasette emeklilik var mı? Yani gerçekten hani biz çalışanlar, emek verenler alın terimizle bilmem kaç bin gün doldurduğumuzda emekliliğe hak kazanıyoruz. Evet. Bunun erken emeklilik diye tanımlanan çeşitli formülleri de yaşandı bu ülkede ama bu siyasetin emekliliği yok galiba. Ben bir Süleyman Demirel'i hatırlıyorum ya yani emekli oldum ben evime günüş sokağa gidiyorum diyen onun dışında emekli olan yok ki. Yani gidiyor adam başarısız oluyor ama bir dönem bekliyor sonra yine geleyim diye uğraşıyor. Ya bu sadece siyasette de değil.
2: Anladım.
1: Derneklerde
2: anladım.
1: Bile böyle değil mi ya? Yani
2: doğru. Bırakmıyor.
0: Ya bir son dönemde son 20-30 yılda 40 yılda tartışırken ne diyoruz? İşte namuslu Bülent Ecevit, Vali Recep Yazıcıoğlu, değil mi? İsimler rahmetlilerden bahsediyoruz ve bu işte gazeteci diyorsun Uğur Mumcu geçen seninle bir aramızda evet. Bir atışma olmuştu.
2: Evet.
0: Ha şimdi sayıyorsun soldan sayıyorsun aynı isimler sağdan sayıyorsun aynı isimler karşımıza çıkıyor. Abi bu 80 öncesinde böyle değildi ama bu yani yaşayanlar, anlatanlar, okuyanlar, çizenler bu bambaşkaydı. Başka bir yere gitti bu ülke. Bunları da görmek lazım.
2: Aslında bir ülke
3: sadece değil, siyaset değil demek.
2: Neyse alalım hayır, bunu getirelim.
0: Hayatın her alanında olduğu için söylüyorum ben bunu. Bu
2: tamam.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri içinde de, yargı içinde de o kirlilikler hepsi yani bunların hepsi.
2: Ya Hasan abi şuna dikkat çekiyor onu söyleyeyim de kaçmasın. Şimdi 1980 darbesinden sonra Türkiye'de ekonomik durumu, mal varlığı ciddi şekilde artan isimlerden biri o darbedeki Milli Güvenlik Konseyi'nde oturanlardan biriydi.
3: Doğru. Canım, yani Balçova, İzmir yani, Balçova diye bağırdım abi, yani.
2: Yani şimdi şöyle bir durum yok. Yani siyasetçi derken elbette siyasetin ekonomisi, parası, imkanı bu nereden geliyor? Bu tamam. Ama bir genel hikayeden bahsedip mevzunun çok da dışına çıkmayalım ama yani darbelerden sonra bakıyorsun bu sefer ekonomisini düzelten kesim darbeciler oluyor. Yani askerler var bunun içinde. Yüksek rütbeli askerler var. Bunlar da yaşandı bu ülkede. Ortada. Hepsi ortada. Mesela siyasetçiye soruyorsun. Belediye başkanına soruyorsun Aytunç. Haklı olarak. Benim hayatım bunu sormakla geçti. 250 bin lira maaş alıyorsun. Ya bu 10 milyonluk arabayı nasıl alıyorsun? Çok basit. Hemen basit denklemler kuralım. İyi de sen de işte sen de diyelim şuradasın. Bir darbe dönemi bu kadar maaş alıyorsun. Nasıl oluyor sen İzmir'de 5 tane villa, Bodrum'da bilmem neler şu. Bunları nasıl aldın? Ya bunları nasıl aldın?
0: Bu sadece siyaset alanıyla
2: bu temel bir kirlenme.
0: Gazeteci için de geçerlidir bu.
2: Tabii
0: gazetecinin
2: canım,
0: yaşadıkları da ortadadır.
2: Tabii.
0: Yani tabii. Hayatı ortada olanlar ve bir de ortada olmayanları biliriz. Yani avukat için de geçerlidir. Bazı hocam, avukatlar vardır.
4: Bence nüans nokta şu. Peki. Ben o yüzden oraya vurgu yaptım. Gazetecinin avukatın veya herhangi bir meslek grubunun para için yaptığı hiçbir şey Türkiye'yi etkilemiyor. Ama bak bugün
3: nasıl
4: görüyoruz.
3: Nasıl etkilemiyor?
4: Silivri'de
3: nasıl etkilemiyor
4: Hasan
3: abi?
4: Hasan abi bak şunu anlatmaya çalışıyorum. Bugün biz Silivri'de
2: çok
4: neyi yaşıyoruz?
2: Ya. Dönelim ama,
4: Silivri'de
0: Ertuğrul, başlıklarıma bak, lütfen, bir davayı.
4: Yok
0: bir
4: şey
0: davayı,
4: yok.
0: Bir avukat. Ben seni çıkartırım. Şunu verirsen bunu yaparım. Ben
3: burada yaşadık
0: gücüm
3: işte.
0: Var. Yargıda abim, bak, bunu ver tamam. Derse.
4: Desin.
0: Gazeteci birilerinin PR'ı için para
2: diyor.
0: Alıp tweet
4: ya
0: atarsa.
4: Başka bir şey söylüyorum.
0: Yazarsa,
2: doğru söylüyorsun.
0: Bu olmaz.
4: Bak, başka bir şey söylüyorum.
0: Belediyeler dediğin doğru.
4: Belediyeler... Mesleki etik açısından son derece
5: sonuçta
4: haklısın.
5: Sonuçta üretiyor.
4: Hayır mesele bak. Biz burada herhangi bir mesleğin etiğini konuşmuyoruz. Ben burada şunu söylemeye çalışıyorum. Bak bugün Silivri'de bir dava yürütülüyor. Doğru mu? Bu evet. Dava niye yürütülüyor? İddianamesinde ne yazıyor? X kişisi siyaset yapmak için iddia edilen milyarlarca vurgun yaptı deniyor. Bundan bahsediyorum. Bunun demokrasiyle ilgisi yok. Bu tam olarak siyaset işte. Bu olmasın diyorum. Bu adamı buraya sevk eden koşulları dahi ortadan kaldırmamız lazım. Onu söylüyorum.
2: Anladım. Peki. Gökhan, yeni parti son olarak şöyle bir tablo ortaya çıkardı. Bunu niye söylüyoruz? İşte dün bir yayın yaptılar. Özgür Bey Halk TV'ye konuk oldu. Oradaki arkadaşlar, gazeteci arkadaşlar sorular sordular falan. O da açıkladı. Şu bu. Üye olan kişi sayısı 598 bin diyor şu anda yeni partinin. Katılan belediye 252. Bağış yapan kişi 152 bin, toplam bağış 539 milyon lira. Bu Yeni Parti'nin 539 milyonluk bağış kısmı, bir de şey, onu bugün arkadaşlar söyledi, ben çok bilmediğim işler. Hani
1: kredi kartından çekip her ay 30 milyon bir sonraki ay
2: da vereceğiz gibi, yani böyle cash bir 539 milyon al sana para gibi bir şey değil dediler.
1: Ya bu application'ları indirirken de oluyor ya, yani 12 ya aylık alıyoruz.
2: Çok kısaca bu tablo yeni kurulmuş bir parti için başarılı bir tablo mudur sence?
1: Yani başarılı bir tablo bana sorarsanız 600 bine gelmesi neredeyse üye sayısının önemli. Yani ne kadar oldu kurulalı? 1,5 ay mı?
2: Yani şöyle, soruyu daha düzelterek sorayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nden kaç kişi ayrıldı?
1: Yani gördüğünüz 600 bin kişi ayrıldı.
2: Yani buradan alıp buraya gelmişler. Bak buradan buraya. Bu Türkiye'de sosyal demokrat, CHP, daha laik seküler kesim nasıl tarif ederseniz edin, için bir kazanç mıdır? Burada yeni parti kurulmuş. Bunların hepsi daha dün CHP'deydi.
5: Onu ölçebiliyor
2: yani burada,
5: muyuz?
2: Yok, ölçemiyoruz. Yok, şunu. Yani.
5: Onu burada ölçebiliyor muyuz hocam? Efendim? Yani buradan çıkmışlar, buraya gitmişleri, evet, ölçebilmen için
1: yani
5: CHP'nin üye sayısının
1: kaç üye
5: neredeyse 600 bin
1: lazım
5: kadar azalmış olması gerekiyor yani.
0: Onu daha
5: buna dair bir sayım,
2: ne kadar azaldı?
5: Buna dair bir sayım ölçüm var.
0: Bu daha rakamları sonuçta daha belli değil. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nden kaç kişi gittiğini biz şu anda resmi anlamda bilemeyiz.
2: Niye bilemeyiz? İstifa etmiyor mu oradan? Görünmüyor mu, onu soruyorum teknik
0: Yargıtay,
2: olarak.
0: Yargıtay'da şey
4: Yargıtay'da
0: var ya.
4: Yargıtay'da onanması lazım.
0: Şu an orada
4: yeni partinin de belli
0: daha
4: değil.
0: O yüzden yani burada mesela şöyle de olabilir. İyi Partili de olabilir, MHP'li de olabilir,
5: aynen,
0: AKP'li de olabilir.
5: Başka yerlerden de geliyor
0: Gelecek
5: olabilir.
0: Partili de olabilir, Devalı da olabilir.
2: Ya hocam.
0: Onlardan da geçmiş.
2: Yeni parti ne zaman kuruldu?
5: 24 Temmuz.
2: Ağustos. Ağustos bitti.
1: Yani
2: bir ay. Bir ay içerisinde. Bir ay içerisinde.
0: Ya ağırlıklı ya olarak CHP'lidir.
2: Bu partinin 598 bin üyesi varsa, bu sayı, hiç yoksa bunun 400 bini Cumhuriyet Halk Partili'dir.
3: Faruk abi,
2: yani bunlar şimdi bu yaz mı yeni parti ideolojisini benimsedi ve geçti?
5: Olabilir,
2: buna neyine
5: canım,
2: itiraz ettiniz onu anlamadım.
0: İtiraz değil, yok.
4: Yeni parti ideolojisi yok bu arada.
0: 300 bin kişi olabilir
3: bu.
0: Ben
3: soruyorum, bu sayı
0: onu
3: Özgür
0: önemli
3: Bey'in
0: değil
3: açıkladığı
0: yani
3: sayı mı?
2: Neyi anlamadım?
3: Bu sayı Özgür Bey'in açıkladığı,
1: evet,
3: sayı mı?
1: Evet, akşam Halk TV'deki, evet, programdaki, tamam,
3: yani çünkü
1: açıklaması.
3: Çünkü Yargıtay'da böyle bir veri bildiğimiz kadarıyla yok. Bir de bir hafta önce 400 bindi. Bir haftada 200 binlik bir artış mı oldu?
2: Yeni parti sözcüsü de söylüyor, üyemiz bu diyor, resmi
3: açıklama. Ya, değil diyemem tabii ki, onlar söyleyecek de. Bir haftada 200 bin kişi mi kazandırdılar? Bir ayda 400 bin kazandırırken onu tam anlayamadım.
0: Kazandırmıştır ya, olabilir.
3: Bir
0: bence
3: haftada
0: bir sıkıntı
3: bir
0: yok yani.
3: Olmuş.
2: Bir saniye. Kerem, Zeynel Emre ne diyor? Nereden gidiyor diyor? Geliyor. Her hafta gelemez o kadar da. 150-200 bin kişi her hafta gelse, önümüzdeki hafta yeni partinin üye sayısı 600-700-850 bin mi olacak yani?
3: Onu anlayamadım.
2: Bugün böyle söylüyordu yani, her hafta 250 ya, bin kişi.
3: Utku Çakır Özer genel başkan yardımcısı bir hafta önce 400 bini geçtik diye açıklama yapmıştı. Ben onu izledim videosunu.
2: Ya ben burada şunu merak ediyorum.
3: Bir anda 600 bin nasıl oldu diye soruyorum.
2: Şöyle yani bu tablo mesela yeni parti.
5: CHP olmayınca olabilir işte, ben de onu söylüyorum ya.
2: Ya şöyle bak.
5: CHP adından dolayı gelmeyen insanlar belki de yeni partiye geliyordur. Onu aslında kastetmeye çalışıyorum. Yani bu 598 binin 598'i de CHP üyesiydi. Oradan geçti diyemeyiz. Sadece söylemeye çalıştığım şey bu.
0: Ya,
5: henüz diyemeyiz
0: sana.
5: Yani
0: bu seninle ilgili
5: henüz
0: durum
5: diyemeyiz.
1: Hayır, 400 bin kişi dediğin gibi CHP'nin katılım varsa bunun dörtte biri bağışta bulunmuş. Benim asıl dikkatimi çeken o. Üye olmakla kalmamış. Cebinden bir para ödemiş. Bakın
2: tabii.
1: 598 bin üye var. Bunu kabul ediyoruz. Açıklamayı yapan genel başkan.
2: Evet.
1: Bağış yapan kişi sayısı 152 bin. Yani her üye olanın rakam totaline baktığımızda dörtte biri, %25'i bağış yapmış.
4: Kişi
1: ya
4: kredi
1: kartından geçmiş, ya bir senelik peşin ödemiş. Yani yanında panel var zaten.
2: Dörtte biri
1: 539
2: milyonu 152 bine böldüğünde
3: ortalama
2: bir kişi ne kadar bağış yapıyor çıkıyor herhalde. Yok, o da matematik biliyorum ya.
6: Yani. Ama ben matematik biliyorsam, ama Özgür Bey bilmiyor matematik.
2: Niye bilmiyor?
6: Çünkü Zeynel Emre'ydi sanırım. Dedik ki bizim para sorunumuz yok dedi. Ertesi günü çıktı Özgür Bey canlı yayında, o zaman da Sözcü veya Halk TV'de yine.
2: Evet.
6: Dedi ki hiç paramız yok. Paraların hepsini butlancılar aldı dedi.
0: Yok, Gökhan Günaydın demişti.
6: Gökhan. Heh. Gökhan Günaydın. Çok iyi. Teşekkür ederim.
0: Özgür Bey.
6: Denelerimiz.
0: Paramız
6: dedi
0: yok.
6: Ki,
0: dedi.
6: Paramız yok. Biri dedi ki Gökhan Günaydın dedi ki bizim para sorunumuz yok dedi. Partiyi kurarken. Para sorunumuz yok dedi. Bir veya iki gün sonra Özgür Bey çıktı dedi ki 5 kuruş paramız yok. Paraların hepsi buttancılarda kaldı dedi. İşin ilginç yanı buttancıların da parası yok. CHP'nin içini boşaltmışlar. CHP'de para yokmuş. Yani çok, yıl sonu nasıl getireceğiz bilmiyoruz.
7: CHP'de para var da.
5: CHP paramız yok demiyor.
2: CHP'de para varsa ben, niye
5: CHP'nin
2: böyle bir şey
5: parasının
2: söyleyeyim?
5: Olmadığını ben, sen söyledin. CHP senden duyuyoruz.
7: CHP param yok demiyor da.
6: Kritik cümleyi söyleyeyim ben. Kritik cümle de şu. Ben bu kampanyanın başladığı gün bir şey söylemiştim. Acaba bir yerde bir para var da onu sisteme sokmak için mi bu kampanyayı başlatıyorlar diye bir cümle kurmuştum. Herhalde buralarda bakılır.
2: Bir yerde bir para var. O parayı sisteme sokmak için böyle bir kampanya mı başlatıyorlar acaba?
6: Diye bir soru sordum. Hani şeytanın avukatı demiştin ya biraz. Şeytanın avukatını
5: Breaking
6: ne yapmış
5: Bad oraya? Dizisi oldu yani.
0: Yani Hasan abi yani. Daha bismillah ya. Parti kurulmuş etmiş.
2: Bilemiyorum.
0: Yani
2: Yiğit. Sizden tabii ayrılan
6: o,
2: bir parti.
6: O cümlede senin de olduğun bir yayında söyledim.
2: Beraber ayrılan bir parti evet. Yiğit Acar. Ve bir aylık bir süre yuvarlak bir ay bir tabii, buçuk tabii. ay diyelim. Bu rakamlara ulaşıyorlar. Bu başarılı bir tablo gibi görünüyor mu sana?
7: Başarılı tabii haklarını yemeyelim. Yani verilen sayı 600 binse 40 gün için çok başarılı bir tablo. Belediye sayısı da zaten baştan beri planladıkları üzere. Aslında bütün belediyeleri oraya götürmek istiyorlardı. O anlamda 252'de kalındı. Hani şu söylemler gerçekçi değildi Özgür Bey'in. İşte belediyeleri biz CHP'de bırakacağız. Sonra belli bir dönemde onları davet edeceğiz gibi söylemleri de aslında gerçekçi değildi. Baştan beri kendi aday gösterdiği tüm belediye başkanlarının üstünde ciddi bir baskı kurarak onların yeni partiye geçmesini istiyordu Sayın Özel.
2: O, şu üç numaralı bilgi
7: zordan başladı.
2: Tablosunu yok, bir görelim.
6: Dur dur ama izin alayım önce.
2: 3 numarayı.
6: İki soru sorabilir miyim?
2: Buyur abi.
6: Ortaya aslında Yiğit ama cevap ver.
2: Buyur.
6: Bunların bir tanesi bekledikleri CHP %1'e düşecek ve biz komple göçü evet. yani kitleyi alacağız. Bu tarafa taşıyacağız demişlerdi. Başarabildiler mi? Bu bunun, kolay olan.
7: Bunu asla başaramazdı.
6: Bu kolay olanı.
7: Ama bu şöyle eli hep böyle yukarıdan açıp
6: tamam.
7: Sadece siyasetin makulü olabilecek bir düzeyde başarı elde edebilecekleri için ben o anlamda başarı diyorum. Tamam, siyasetin makulünde başarıdır bu. Yoksa...
6: İkinci soru aslında buradan Ertuğrul söyledi. Yani kısmen öyle böyle rigid bir şey söyledi de. Şimdi CHP'den ayrılanların kurduğu evet. yeni parti muhalif seçmene yeni bir şey söylüyor mu? Yani konsolidasyonu orada yapabiliyor mu? Sorusunu sormak istiyorum.
7: Tabii bunda peki. da...
2: Şimdi belediyeler hemen... dedi Yiğit. Bu konuyu açmış olayım. Bu konuya bir bakalım.
6: Sorularıma cevap Özgür veremezsin Özel, ona göre.
2: Özgür Özel...
6: Verdirmiyor.
2: Özgür Özel diyor ki...
4: Ben adam bir cevap versin. Adam bir cevap
7: bir soru
4: versin.
7: Sordu ya bir cevap vereyim ondan.
2: Ver.
7: Yeni parti benim gördüğüm yeni bir şey söylemiyor.
4: Yok ki yeni anda... partinin ideolojisi var mı? Hasan abi soruyor. Heh.
7: Muhalefeti konsolide etme gibi bir dert de içermiyor. Çünkü muhalefeti aslında biraz kırıp döken bir süreç yaşattı. Her ne kadar tüm yayınlarda ya da işte yan yana geldiğimizde bunu aşıp muhalefetin yan yana gelmesi ve birlikte bir iktidar seçeneği doğurması gerektiğini ifade etsek de ben henüz yeni partiden böyle bir yaklaşımla yazık ki görmüyorum. Bunu sağlayamazsa muhalefetin bir çatısı, bir bloğunu oluşturmak yerine muhalefetin içinde güçlü tek bir parti haline gelmeye çalışır. O da Türkiye'nin iyiliği için iyi olmaz.
2: Peki yarın Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa, Hasan abinin sorularını birleştirelim. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da aday olursa, aday olacak öyle görünüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında bu yeni parti dışında herhangi bir partinin adayının eğer öyle ya da böyle seçim ikinci tura giderse kalma şansı var mı?
7: Var tabii çünkü daha seçime çok zaman var. Yeni partinin adayı belli değil. Yani Sayın İmamoğlu ya da Sayın Özel mi olacak henüz belli değil. Akla ilk gelen isim Mansur Yavaş. Cumhuriyet Halk Partisi saflarında hala. Sayın Yavaş'ın bir bağımsız aday ya da ortak aday olma gibi bir formülü var. Yeni bir isim çıkabilir bu süreçte.
4: Yani sen diyorsun ki yeni partiyle CHP beraber mi yürüyecek?
7: Şu anlamda bir cumhurbaşkanı adayı...
4: Tam olursa beraber olacak.
7: Ve tabanlarıyla.
4: Ama yeni parti Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda...
2: O zaman nasıl
4: görüyor.
2: Arınmayı sağlamış oluyor?
4: Nasıl? Ne anlamı
7: Cumhuriyet
4: var
7: Halk
4: bu
7: Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında değiller onlar. Arınma dediğimiz tezde. Cumhuriyet Halk Partisi artık o isimlerle
4: hayır,
7: siyaset yapmıyor.
4: Hayır bir dakika.
7: Yapmıyor.
4: Sayın ama... Kılıçdaroğlu ve ekibi ve siz Sayın Özel'le birlikte o da dahil, İmamoğlu da dahil ayrılanları Sayın Kılıçdaroğlu ne dedi? Dedi ki bunlar dedi bir sürü pisliğin içindeler. Arındı. Neyden aranırsın? Pislikten aranırsın. E şimdi yarın sırf Cumhurbaşkanlığı adaylığı için pislik diler gönderdiler içinde.
3: Ertuğrul sen
4: arınmadan
3: şey dolayı.
4: Arınma neyden olur? Kirden, çamurdan olur, pislikten olur.
5: İttifak kadar doğal bir şey olur.
3: O zaman söyleyeyim. Peki, arınma nerede olur?
5: Şey Cumhurbaşkanlığı hükümet modelinde ittifak kadar doğal bir şey var mı?
4: Hayır. O zaman niye ayrıldınız?
3: Bak. Geçmişe gitmeyi çok sevmem ama
4: arınmayı niye yaptınız?
3: Sayın Bahçeli'nin Sayın Erdoğan'a söylediklerini burada yazmaya başlasak
4: aynı şey değil. O bir dünya siyaset etrafında iki ayrı
5: gelir, orada
3: tur dönülür, tur dönülür yani.
4: Bak güzel kardeşim, orada iki ayrı kurumsal kimlik tamam. var. İki
3: burada
4: ayrı
3: da iki ayrı
4: var.
3: Kurumsal kimlik değil. Var artık. Yeni parti bir parti.
4: Bunlar daha dün
3: Cumhuriyet Halk tamam. Partisi bir parti.
4: Yeni parti niye ayrıldı? Yeni parti dedi ki siz buraya kayyum olarak çöktünüz. Ya, siz sarayın adamısınız.
3: Dedi bunları tamam.
4: Tamam. Siz de diğerlerine
3: bunlar
4: dediniz
3: siyasetin
4: ki,
3: bak, siz
4: bir sürü pisliğe bulaştınız, tabanlar işte bir sürü kongre Ertuğrul, odur budur, tabanlar... biz sizi, bir dakika, biz Heh. Sizi dışlıyoruz, biz sizi temizliyoruz, arınıyoruz.
3: Tamam.
4: E şimdi peki, bu ortamda nasıl aynı aday var diye sırf siyaset için
3: hemen
4: hiçbir şey yokmuş gibi bir araya geleceksin?
3: Hemen anlatayım.
5: Ha, isteniyor ki ayrı ayrı adaylarla çıksın CHP.
4: Hayır, ben bir vatandaş olarak soru soruyorum.
3: Bak hemen anlatacağım.
5: Gerçekten.
4: Az ama önce... işte bak, siyaset bu noktaya gelirse ilkesizlik meşru olur.
3: Yo, ilkesel olmaz. Bir bakış açısı.
5: Cumhurbaşkanlığı hükümet modelinin doğası bu.
3: Anlatayım bir tanesini.
4: Cumhurbaşkanlığı
5: hükümet modelinin doğası budur.
4: Niye ayrıldınız?
5: Bunu ilkesizlik görüyorsanız o zaman güçlendirilmiş parlamenter modele dönüşü desteklemeniz.
3: Onda konuşmamız işte.
2: Yani. Evet.
3: Az önce izlediğimiz örneklerden yeni parti kuruldu değil mi?
2: Evet.
3: Kadıköy'de ilçe başkanını az önce eleştirdik. Ama yeni parti o ilçe başkanından ibaret değil. Kadıköy'de belki şu anda 100 bin üyesi var. Duyarlı, eğitimli, Türkiye'nin geleceğini düşünen o insanlar bu bizim televizyonda az önce söylediğimiz tartışmalardan daha umutlu bir geleceğe bakıyor. Özgür Özel'in Kemal Bey'e dediğine, Veli Ağbaba'nın başkasına dediğine bakmıyor. Siyasi elitlerin arasındaki tartışmaya değil. Türkiye'nin daha iyi yönetilmesini istiyor ve bunun için bir ortak adayda ilerici, demokrat, cumhuriyetçi, Atatürkçü insanlar elbet yan yana gelir. Bunun önünde bir engel yok. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel
4: işte
3: ilkeleriyle temel ilkeleriyle.
4: Biri birine diyor ki sen sarayın adamısın, çöktün. Biri diğerine Ertuğrul, diyor ki sen pisliksin, arınacağım. Ya ortak 15, nasıl ortaklık
3: bak,
4: buluyorsunuz?
3: 15-20 milletvekillerinin, 15-20 belediye başkanının meselesi değil.
4: Ya ondan bahsetmiyorum. Cumhurbaşkanı adayının.
3: 13. Cumhurbaşkanı belirleme
4: Cumhurbaşkanı
3: meselesi.
4: Adayının
3: elbette
4: kriterlerini...
3: orada namuslu, dürüst, liyakatlı bir aday çıkarsa... Tamam. O partiler yan
4: dürüstlük,
3: yana gelir.
4: Güzel kardeşim, şunu evet. işte söylüyorum. Dürüstlük bu iki kurum arasında artık farklı yolumlanıyor. Onu söylüyorum. Tamam. Kime göre dürüst olacak?
3: Bak,
4: biriniz diğerinize diyorsunuz ki sen pisliksin, arınıyorum. Biriniz diğerinize diyorsunuz ki sen çöktün, sarayın adamısın, butlancısın.
3: Tamam, peki bu
4: dürüstlükteki ortak taban nedir? Onu
3: bak,
4: soruyorum
3: bu
4: ya.
3: İki söylem,
4: onu soruyorum.
3: Bu iki söylem.
4: Yani ilkesel duruş açısından... Ortak noktayı nasıl bulacaksınız?
3: Bu iki söylem tabanda senin zannettiğin gibi büyük bir ses.
4: Abi Cumhurbaşkanlığı adayını taban belirlemeyecek.
3: Ya olur mu? Tabanın sesini dinleyip de aday belirleyeceksin. Başka
0: ya
3: nasıl
0: Ertuğrul,
3: belirleyeceksin?
0: Sen istediğin kadar yırtın. Sokak.
4: Tabirlere ben
0: bak,
4: gidiyorum.
0: Öyle öyle.
4: Tabirlere bak. Bak şimdi.
0: İstediğin kadar evet. istediğin kadar konuş. Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren taban da.
4: Abi Cumhurbaşkanı adayını taban mı belirliyor? Allah rızası için ya.
0: Bak birleşmek zorundadır. Yani
1: o, hayır birileri evet. birleşmeyin dese de birleşir.
3: Birleşir aynen.
4: Ya, şimdi, ya ben başka bir şeyden bahsediyorum.
5: Birleşmeyin demeniz onları birleşmeye daha da teşvik edecektir yani.
0: İkisi de dese ki abicim, bu adayları destekliyoruz. Hayır der abi.
4: Ben
0: kardeşim bu adayı destekliyorum ve bunun yanında olduğum.
4: Ben başka bir şeyden bahsediyorum.
0: Ya sen diyorsun ki
3: ya Menderes'te ne oldu?
7: Oldu.
3: Menderes'te ne oldu?
4: İşte bu.
3: Tam orada siyasetin dört. Seçilmiş
8: sonra
3: kurumları
8: iki gündür konuşuyoruz.
3: Tartışma.
8: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'na Tuncay Özkan'ın söyledikleri ne olacak? Şimdi güzel tamam Ertuğrul sen yırtılmana gerek yok kardeşim. Onlar anlaşmışlar. Böyle anlamaz.
4: Evet.
8: Bir dakika. Şimdi.
0: Ama Hasan
8: şimdi,
0: abi şey, yok, çok özür dilerim. Bir cümle söyleyeyim. Eğer Türk siyasetinde birbirine biraz önce tur geçer dediler ya yani kim kime neler söylediğini şurada çıkarsan
4: abi o değil ya.
0: Aşağılar var ya dolar taşar.
8: Çok güzel.
0: Yani o çok yani güzel. Çıkamayız işin
8: çok,
0: içinden.
8: Hayır. Ben biraz önceki soruyu çok bilinçli sormuştum. Yani yeni kurulan parti, yeni parti CHP'den ayrılıp da kurulan yeni parti muhalif seçmene
6: Bak muhalif seçmen biraz önce saydık işte.
2: 9 numaralı bilgi
6: Demokrat,
2: istiyorum.
6: İlerici evet, falan evet. filan diye de yani tabii yani tanımlara katılıp katılmama önemli.
7: Estağfurullah. He,
6: şimdi o seçmene bir ufuk vermiş olsaydı şu anki bütün anketler yani bak kendiniz bakın
7: ya. Yıkar geçerdi ortada.
6: İki tane anket hariç. İki anket hariç. O %40'larda gösteren iki tane anket. Normalde hepsinde bir ortalama bakıyorsun. 29'da 35 arasında bir oy potansiyeli var. Doğru mu?
0: İki doğru. partinin.
6: İkisinin toplamı.
7: Evet. Doğru.
6: İkinci, yani CHP ile Yeni Parti'nin toplam oyu 29'da 35. E zaten 37-38 almışsın 31 Mart'ta.
2: Peki ben burada yani, sorusunu sorarken niye bunu söylemediniz? Yani ortada bir bana sormadın 35'lik oy var.
6: Bana sormadın ki onu. O arkadaşlara
2: sordum.
6: Ben
2: genel olarak sordum. Yani 30-35'lik bir Cumhuriyet Halk Partisi potansiyel seçmeni var.
6: Evet.
2: Şimdi potansiyel bu. Yani ortalama potansiyel bu.
5: Evet, abi,
2: Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu %48'e çıktı da bu %48 gidip Cumhuriyet Halk Partisi'ne her daim oy veren insanlar değil. Asla. Bu konjonktürel olarak. İçinde bulunduğumuz
6: Tuncer Bakıran dedi ki size 5 seçim kazandırdık yani, dedi.
2: Deva Partisi'nden Deva Partili birisi, Gelecek Partili birisi. Hatta AK Parti'de bazı şeylere kızmış hani küskün seçmen dedikleri falan. Oy veriyor. Şimdi bu üye sayısı az önce onu sormaya çalıştım. Yani 500 küsür bin. Ya bu Cumhuriyet Halk Partili seçmen oradan istifa ediyor buraya geliyor. Evet. İnsanlar ideolojik değişiklik yaşamıyor.
6: Ya 1 milyon 900 bin miydi? Yani. 1 milyon 900 ideolojisi değişmedi.
2: Şimdi bir dönelim buraya. Siz şunu mu diyorsunuz? Hep birlikte. Yargıtay çok yakında kararını verecek. Butlan kararı onanır mı bozulur mu? Ardından iki ihtimali de düşünelim. Mesela Yargıtay kararını verdi. Butlan kararı bozuldu. Yiğit sizin işiniz o zaman harap.
7: Zor tabii.
2: Ne olacak? Ne yapacaksınız?
4: Arif gibi tırın dorsesinde.
2: Yani ne yapacak? Gerçekten soruyorum. Ne yapacaksınız mesela?
6: Onurlu insanlar oturduğu yerde oturur.
2: Sen şimdi Türkiye'de bağımsız bir yargının hüküm sürdüğüne, işlediğine inanıyorsun. Bir avukat
7: bağımsız
2: olarak.
7: Bağımsız yargının olarak. Olması gerektiğine inanıyorum. Birçok noktada eksikler olduğunu görüyorum.
2: Ya şimdi mutlak kararıyla partiye dönünce bağımsız yargı.
7: Hayır canım.
2: Ben soru sorunca... Bir tarafı,
7: ne yapayım bir tane, dedi ki Yargıtay, bir tane mahkeme bir dakika, bir dakika. Kararı sayesinde
2: bir dakika, Yargıtay sana dedi
7: Türk
2: ki
7: yargısı
2: kardeşim sen buraya mutlak kararıyla geldin ama
7: evet.
2: ben bunu bozdum dedi kabul etmiyorum tamam. Ne yapacaksınız?
7: İstinaf dairesine geri dönecek dosya. Hı. O kararı bozarken hükmün niteliğine göre ya bir çağrı heyeti görevlendirecek kurultaya götürsün diye ya Özgür Beylere tekrar yönetimi iade edecek. Ve kararın...
2: Özgür Bey orada bir parti kurmuş, genel başkanı olmuş.
7: Evet, içeride kalan parti yönetiminden
0: ama Özgür
7: kim varsa...
0: Bey de Yargıtay'ın kararından ümitliyim diyor.
5: Ben bir şey
2: mesela o çok dikkat çekici. Buyur Nihal Bey'in Nisukaracak.
5: Ama Çağsıl oldu gibi hissediyorum ben yani. Hani bu Yargıtay kararı bozsa da, onasa da...
2: Aa çok ilginç bir şey. Neyin amacı? Kim ne amacı?
5: CHP bölündü abi. CHP bölündü.
2: Az muhalefetin, önce mi sandıkta
5: muhalefetin lokomotifi değil miydi 2023 genel seçimi?
2: Evet,
5: kabul edelim etmeyelim. Yani altılı masayı topladı, o altılı masada bize yakın partiler var falan filan diyebiliriz. Herkes kendi kafasına yakın partiyi o masada görmüş olabilir ama günün sonunda ne
0: muhalefet
5: oldu? Evet, muhalefet bloğu evet. sonuçta lokomotif olduğu için hatta orada Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu da siz CHP'nin kuyruğuna takıldınız falan denmedi mi?
2: Dendi,
5: denir. Çünkü
2: dendi,
5: realite,
2: dendi.
5: Realite neydi? Orası ne kadar yuvarlak masa, bakın herkes eşit mesafede oturuyor. Vesaire dense de lokomotifi CHP olan bir bloktu. Bu gitti. Bu gitti. Şu an kararı onadı diyelim. Tamam. Kılıçdaroğlu,
2: sandıkta da gitti mi
5: Kılıçdaroğlu
2: sence?
5: Ekibi için her şey düzgün. Tamam güzel. Kılıçdaroğlu kalıcı olur. Ve resmileşir kalıcılığı. Yeni parti kendisine artık ben neden ayrı bir partiyim? Bunu bir zahmet daha... Dört başı mamur bir hikayeyle, bir metinle, bir ana hikaye
4: bulayım.
5: Bunun ciddiyetini daha fazla taşımak zorunda kalır. Bunun bu yeni bir anlatı, yeni bir hikaye adına yaraşır, yeni bir hikaye, yeni bir anlatı
2: yani kararını
5: kurgusunu...
2: onarsa Yargıtay.
5: Evet,
7: onar diyorsun.
2: İki ihtimali
7: yani.
2: Diyorsun.
5: Onarsa,
2: onar. Peki.
5: Onarsa parti kendi içinde daha fazla çalışmak zorunda ben kimim meselesi için... CHP içinse her şey yolunda gider. Kılıçdaroğlu kalıcılaşır vesaire.
2: Peki onamazsa yani
5: bozarsa,
2: mutlak kararını bozarsa
5: o zaman
2: halk şöyle
5: ki,
2: der mi ya Özgür Özel? Sen niye acele ettin de kalktın gittin bir parti
5: orada,
2: kurdun?
5: Bakın orada ne demez olacak ya, ki? Ne olacak ki yeni parti tekrar CHP'ye döner deniliyor ama işte orada sıkıntı olur yani. Hani belki anlatmakla...

0: kadar zorluk çekmezler. Belki derler ki biz bir zorunluluk üzere kurulmuş bir partiydik. Evet. Biz CHP'nin işte başına bir butlan meselesi geldiği için ayrışmak durumunda kalmış ama, bir partiydik diyecekler ama belki.
1: Partiyi kim böldü?
2: Özgür Bey çok başka düşünüyor ama şu anda.
3: Ne
2: CHP
3: diyor?
2: Mirası diyor ama...
3: CHP'nin bagajları olduğunu
0: ya,
4: söylemeye başladılar.
2: Için, CHP'nin mirasını sürdürüyoruz
0: işte.
2: Diyor ama CHP'nin bagajları var. Fikri de yeni partiyi kuran kadrolarda
0: evet, şey
2: büyük bir bölümünde
0: başladı.
2: Hakim.
0: Hakim
2: bu hakim görüş. Yani biz Atatürkçüleri tamam Atatürk'ü devamlıyız, devamlıyız.
0: Ya bir sözümü biteyim. Ay, çok katkı vermek istediğini biliyorum. Çok şey ama... Yani Altunç'un koyduğu parantezden devam edeyim. Şimdi tabii parti kuruldu. 1,5 ay geçti. CHP'den niye ayrıldığını anlatmak durumundayken çıktığım partiye dair eleştiriler de oluyor. O eleştirilerin bazıları ana çatıya, ana iskelete, omurgaya dair de oluyor. Fikri omurgaya, evet. Zihniyet omurgasına dair de olabiliyor. Dolayısıyla Yargıtay kararı bozdu. Haydi CHP'ye dönelim. Demek de o kadar kolay değil. Yani
3: dönmeyecek
0: orada da bir
3: zaten.
0: Zorluk
3: dönmeyeceğim olur. Diyor. Dün röportajda dönmeyeceğim.
2: Ya burada
0: hayır,
2: şöyle bir şey var Gökhan. Kafa
0: ama.
2: Karışıklığı şu.
3: Yargıtay
2: kararından ümitliyim.
3: Arkadaşlarla yola
2: bak,
3: devam ederler diyor. Orada bıraktığınız arkadaşlar dediği
4: bir
3: var.
4: Bir saniye. Umursamıyorum
3: demiyor. Orada bıraktıkları arkadaşlar kim ve onlar neyi bekliyor? Benim sorduğum bu.
0: CHP'ye tekrar dönün denecektir. Yeni partiye geçmiş insanlardan bile bu baskı gelecektir. O yüzden söylüyorum.
4: Niye geçtiniz? Niye
0: hayır,
4: kurdunuz?
0: Hayır, niye duruyorsunuz ki artık? Dönün. Yargıtay kararı bozdu. Kurultayda mutlak butlan vesaire gerekçeleri, koşulları.
4: O zaman o yeni genel merkezi kapat.
0: Parti
4: CHP
0: genel merkezi.
3: Toplanan
0: parti genel merkezi zaten
3: olacak, geri mi iade edilecek?
0: Parti genel başkanı Özgür Özel'de
4: parti
0: o zaman dönün şeklinde hem üyelerden hem yeni partiye üye olanlardan.
4: Biz niye hep CHP'yi gösteriyoruz da CHP yeni partiye katılmıyor?
5: Ne yapacak tarihsel 103 yıllık parti kepenk
4: mi
5: kapacak?
4: 105'i mi var ayrıldı.
0: Yani
4: sen
0: çok farklı bir soru seni sorduğun
4: mutlak,
0: soru da.
4: Ama, kararı ama bozdu Yargıtay. O zaman
2: Faruk,
4: sen belki yeni partiye gidersin.
2: Faruk Özgür Bey bir teyzemiz diyor ya Kılıçdaroğlu ne yapıyor? O da diyor ki bizim binada oturuyor
4: bizim
2: diyor.
4: Binada
2: gün sayıyor
5: bizim
2: diyor.
5: Bina diyor hayırdır.
2: Ama ya. Gün sayıyor diyor. Efendim? Yani şimdi hala bu da bir mesaj.
4: Oğlum iyi tabii. Siz niye binada oturuyorsunuz? Onların binasında öyle diyor.
5: İşte Özgür Bey'in hassizliği artık yapacak bir şey yok. Kendi parti binası var, bizim bina diyor. Gün sayıyor diyor. Yani ben siyasette yıllarca birlikte çalışmış insanların en azından asgari nezakete göstermesi gerektiğini düşünüyorum.
4: Neden? Nezaketsizlik mi var?
5: Tabii nezaketsiz. Gün,
4: doğru söylüyor yani.
5: Neyin gününü sayıyor Sayın Kılıçdaroğlu?
0: Efendim, bana, o binanın alınmasındaki meseleler ama çok da konuşulmadı mı? Hayır. Çok da ahlaksızlık olarak nitelendirilmedi mi Kemal Bey ve etrafı tarafından? Hani o zaman o binada oturmazsınız
4: onu,
0: gibi bir söylemde kendi içinde haklılığı
2: CHP
0: var yani.
2: CHP genel merkezi mi?
4: Evet.
3: Yani genel merkeze tomalarla gelmek falan.
5: Hayır, o binada oturuyor dediğin.
2: Hayır, o bina dediğin.
4: Hasan Öztürk diyor ki. Hasan Öztürk diyor ki.
2: İstanbul İl Binası.
5: Tabii tabii. Sizin dediğiniz o İstanbul İl Binası.
4: İstanbul İl Binası diyor. Hasan Öztürk diyor ki bunları konuşuyoruz böyle tartışıyoruz. İşte Yargıtay kararı verir, onar, bozar, ne yapar yapar. Yargı bağımsız yargı biz karışmıyoruz da. Bu CHP'yi kim böldü diyor.
5: Özgür Beyler.
3: Abi ne zaman dedin?
5: Ben arada sordum.
4: Özgür Bey mi böldü Cumhuriyet
0: Halk
4: Partisi?
5: Soruyu bana mı soruyorsun? Benim sorumu.
4: Tabii.
5: Benim sorumu bana soruyorsan cevap belli. Silivri böldü. Doğrudan Ekrem İmamoğlu böldü partiyi. Çünkü kırarak dökerek kazanırız diyordu ya hani Bülent Tezcan mıydı?
0: Kim aldı?
5: 2020 seçimlerini Kemal Kılıçdaroğlu'yla böyle çala oynaya kırarak dökerek kazanırız diyordu ya.
4: Evet.
5: Şimdi hangi kurultay olursa olsun bu mutlak butlan kararından sonra Kemal Bey geri geldi oturdu. İsterse bütün delegeleri değiştirse bir değiştirsin. O süreçler tamamlandıktan sonra elbet bir gün kurultaya gidecek mi? Elbet gidecek değil mi?
4: Gidecek, evet.
5: O kurultayda Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu yener miydi yenmez miydi? Yenerdi. Yenerdi geçerdi. Yenemedi, yenemedi. Özgür Bey daha gencecik bir şey, siyasetçi yani. Yani Allah ona uzun ömür versin. Bu CHP'de mücadelesi, yani geçen gün Mehmet Sevigen geri döndü değil mi? Mehmet Sevigen,
4: evet.
5: Partinin atılmış bir isim.
4: Evet.
5: Partinin atmışlar dedi ki Sevigen geri döndü. Şimdi eğer CHP'li
4: bir gün başka partiye gitmedi. Bir gün başka partiye gitmedi.
5: CHP'li dikkat ediyor ya, ruhu bizde. Biz Altuğ gömleğini çıkartmadık falan diyerek gittiler zaten. Eğer tamam öyle siz gerçekten CHP'li iseniz

0: CHP'deki kendi deyiminizle yargı darbesiyle bir önceki genel başkanı oraya işte efendim tedbirli bir şekilde oturtturdu. İktidar partisi, hani maksat hasıl oldu diyorsunuz ya, oraya da gönderme yapıyor. Evet. Oraya oturtturdu Kemal Kılıçdaroğlu.
1: Orada tam neyi kastediyor?
0: Şimdi oturup Özgür Bey ki kesin ayrılmayı da düşünmedik zamanında, zor kaldı. Zor durdu ya parti. Ayrılmak için bahane üretti sonradan.
2: Evet.
0: Dursaydı ve sonunda kurultay toplandığı zaman Özgür Bey, Kemal Kılıçdaroğlu yener miydi, yenmezdi? Yenerdi. Yenerdi. Peki. Yenmedi. CHP'lisin. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun ya? Sabret.
3: Meclis grubu elinde.
0: Sabret.
3: Yani meclis sonra, grubu senle.
0: Sonra dur. Hayır. Buraya yazmışsın. Yargıtay'a kim müracaat etti ya? Aynı gün. Mutlak buttan kararı çıktı. Yargıtay'a koşan kimdi?
3: Özgür Özel.
0: Özgür Özel'di. Dolayısıyla bakın Ekrem İmamoğlu'nun bizim o bagajlardan kurtulmamız lazım. CHP bagajlarından da kurtulmamız lazım. Bu yüzyılın anapını kurmamız lazım. Efendim her taraftan arkadaşlarla beraber yeni bir parti kurmamız lazım. Böylece muhalif seçmene yeni bir dil, yeni bir söylemle bir şey söyleyerek onlara umut vermemiz lazım dediği şeyi gerçekleştirmek için gidip Özgür Bey'in kendi kafasındaki ve arkadaşlarının kafasındaki çizgiye gelen bir partiden bahsediyoruz. Yeni parti. Yeni parti CHP'yi bölmekten ileri gidemedi.
1: O zaman birleşmez mi bu bakın, iki parti? CHP'yi
0: bölmek... Hayır. Behemahal geri dönerler. Yargıtay'ın verecek karardan sonra.
1: Öyle mi?
0: Olmadı. Olmadı. Dahasını söyleyeyim. Olmadı. Daha ikinci bir şey de var. Plan da var. Kemal Bey'im oldu ki kurultayda yendiklerini, yenebileceklerini, işte efendim listeleri delebileceklerini hesap ediyorlar. Yendiler, yine birleştiler. Yine birleştiler. Çünkü her diyor işte, söz işte orada. Kemal Baba nerede? Diyor hanımefendi. Değil mi? Bir hanımefendi diyor ki, Kemal Baba nerede? O da diyor ki, bizim binada oturuyor diyor, gün sayıyor. Bizim binada oturuyor. Yani yeni parti kurmuşsun. Gelecek Partisi'nin binasını, tadilatını yaptırıp oraya oturmuşsun, koltuğa oturmuşsun, tabela yazmışsın ama sen gönlün hala CHP'de. Yani bu gerçekten büyük bir aşk olmalı bu, yani tamam mı? Yani aklı sürekli eski aşkında. Sürekli eski aşkına aşeriyor. Yani Özgür Bey ve bundan kurtulamaz. Kurtulamayacak da. Bu ama hani diyorsunuz ya,
1: eski aşktan kurtulmaz.
0: Dur ama final cümlemi söyleyeyim. Bu işte bu durum ki, ama aslında. Bak bu psikoloji muhalif seçmenin işte ilerici demokrat şucu bucu falan filan diye kodladınız ve şu anki yönetimden, şu anki Türkiye'nin yönetim biçiminden, Erdoğan'dan nasıl derseniz hoşlanmayanlara yeni bir umut olarak gelmiyor.
3: Gelmiyor, ben de onu kalmadı diyorum işte, gelmedi.
0: Ve sadece
3: ama
0: sadece bir CHP seçmenini kendine bir yere göç ettirmek istediler. Bir kısmını göç ettirdiler. Ama akılları, fikirleri, yani bunlar neye benziyor biliyor musun? Baharda yaylaya çıkan bizim yörükler gibi, abi kış gelmeden önce toparlayalım ve geri dönelim hesabı yapıyorlar. Fakat bu olur mu, olmaz mı? O
2: peki.
0: Peki, şu
2: Özgür Özel'in belediye başkanlarıyla ilgili söylediği 3 numaralı bu işte. Burada
0: şimdi klimalar Özgür çalıştı. Özel, ikimiz bizim performans düşecek.
2: Kapatalım. Özgür Özel diyor ki Allah onların taksiratını affetsin. Bak böyle diyor. Kul hakkı yediler. Milletten muhalefet edeceğiz diye oy aldılar. Sonra gidip yanlış işler yaptılar. Hakkım helal değildir.
4: Tamamen yanlış bir analiz.
2: Neden?
4: Belediye başkanları muhalefet edeceğiz diye oy almaz, hizmet edeceğiz diye oy alır. Bir. İki, kul hakkı tanımını bence Özgür Özel bir daha büyükleri varsa camilerde imamlarımız var, müezzinler, hocalar gitsin konuşsun. Kul hakkı ne demektir? Onu bir önce öğrensin. Kul hakkı belediye başkanının, bürokratın, X kişisinin bir başkasının hakkını yememesi noktasındadır. Bu hak sadece maddi anlamda değil, manevi anlamda da kul hakkı yememek lazım. İnsanları kırma. Şimdi belediye başkanları resmen kaçtılar ve kaçarken de bu fotoğrafını gördüğümüz isimlerin tamamı

0: İmamoğlu ve Özgür Özel ekibinin kendilerine zulmettiğini, yolsuzluk için kendilerine baskı kurduğunu söyleyerek kaçtılar.
1: Peki bir şey soracağım.
0: Bu hakkı budur Sayın Özgür Özel.
1: Bir saniye bir şey soracağım.
0: Bilmediğin kavramları kullanma.
1: Anladım. Peki bir şey soracağım. Bir Anadolu kentinde, İstanbul'da, ilçelerde, herhangi bir yerde bir siyasi parti var burada. X partisi. Partinin üyeleri var, sempatizanları var. O partiye gönül vermiş insanlar. Çalışıyorlar, uğraşıyorlar falan. Yerel, genel fark etmez. Hadi senin dediğin gibi olsun. Yerel seçim geliyor ve bir partiden bir belediye başkanı çıkarıyorlar. Bunu yıllarca çalışarak yapıyorlar. İnsanları ikna ediyorlar falan. Sonra o belediye başkanı genel merkezde ya da şurayla burayla bir sorun yaşıyor. Ya da bazı şeyleri kabul etmiyor, itiraz ediyor. Ve partisinden istifa ediyor, bir başka partiye geçiyor. Partilerin adı hiç önemli değil. Sence bu 3 yıl, 5 yıl, hatta 10 yıl, belki daha eski bu parti için orada çalışan insanlar, oraya emek vermişler, sonra bir aday göstermişler falan. O da bütün bu seçimleri kazandıktan sonra kalkıyor, istifa ediyor ve hop diye oraya geçiyor. Bu gerçekten, hadi kul hakkını geçelim, ilkesel olarak, siyasi etik olarak doğru mu, doğru yanlış mı?
0: Ben yıllardır bu işin içindeyim. Yıllardır,
1: kimin nereye geçtiğini
0: yıllardır
1: hiç bakmadan soruyorum.
0: Nefes bunu tüketiyorum.
1: Evet.
0: Tekrar söylüyorum. 50 tane de videom var bu şekilde.
1: Evet.
0: Siyasi parti değiştirmek milli iradeye saygısızlıktır.
1: Tamam, aldım canım. Çok teşekkürler.
0: Bu
1: tamam.
0: Kadar.
1: Aldım aldım, bu kadar
2: ben
1: olsun.
2: Ben bir şey söyleyebilir miyim?
1: Yiğit, burada neden Özgür Özel hakkını helal etmiyor bu belediye başkanlarına? Niçin bunu söylüyor?
2: Şöyle hakkı var. Dördünde aday gösterdi. Ve bu dört belediye başkanı seçmenine siyaseten ihanet etti. Bunun altını çizelim. Fakat sadece
1: belediye başkanları mı siyaseten ihanet etti?
2: Evet, seçmene ihanet ettiler partiden ya da.
1: Sen bu belediye başkanları AK Parti'ye geçtiği için mi bu cümleyi kuruyorsun?
2: Evet.
1: Peki bu belediye başkanları CHP'de kalsalardı ne olacaktı?
2: Seçmenlerin verdiği oyu yerine getirmiş olacaklar.
1: İyi de seçmen orada
3: o zaman
1: Özgür Özel'in genel başkan bir dakika. Orada seçmen Özgür Özel'in genel başkanlığındaki CHP'ye oy vermiş. Özgür Özel
2: hayır,
1: ayrılmış orada.
2: Yine öyle
1: seçmen
2: değil.
1: Mesela seçmen yeni partiye geçmediklerinde ya da CHP'de kaldıklarında yine ihanet etmiş olmuyor mu o zaman?
2: Olmuyor abi.
1: Nasıl
2: olay
1: oluyor?
2: Şöyle. Olay
1: AK Parti'ye geçince mi ihanet oluyor?
2: Tabii.
3: Muhalefet iktidar ayrımı diye bir şeyden bahsediyoruz.
2: Yani. Burada yani, ya, çok basit bir şey söyleyeceğim. Özgür Bey 2024 tamam, seçimlerinde yani genel başkan olduğunda belki de Türkiye toplumunun %30'u 40'ı CHP'de genel başkan değiştiğini bile fark etmedi. Geldiler Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verdiler. Yani Anadolu'da Özgür Özel diye bir adam var, CHP'yi lider oldu, gidelim CHP'ye oy verelim diye akın akın bir kitle gelmedi ki. Politikalar belli, vaatler belli, seçmenin bir davranışı var eskiden günümüze. 2023 seçimlerinin sonuçları da belli. 2023 seçimlerinden 24'e kadar gelirken iç siyasette hemen hemen hiçbir değişim de olmadı yoksullaşma dışında. Emeklilerin durumu da belliydi.
1: Evet.
2: Geldiler muhalefet seçmeni bir bütün halinde. Bu sefer bir de İyi Parti, Zafer Partisi, DEM gibi bir ayrım da olmadı. Muhalefet biliyor oradaki en güçlü adayı oy verdi. Şimdi siz bu yükü almış 5 yıl topluma, oradaki seçmene bir söz vermiş belediye başkanı olarak, tam da karşınızda rakip var. İşte orada AKP'nin ya da MHP'nin adayı var. Ya kıl payıya %5 oy marjına kadar bir oyla seçimi kazanmışsınız. İşte %50 almıyorsunuz yani, 40 alıyorsunuz, 45 alıyorsunuz.
1: Sen bu Kartal Belediye Başkanı'nı ihanet etmiş biri gibi olarak görüyor musun?
2: Neden? Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıydı. 2019'da seçildi.
3: Bir şey soracağım.
2: 24'te de seçildi.
1: Yani burada mesela bir
3: bak,
1: saniye.
3: Sayın Kılıçdaroğlu, Gökhan Yükseli.
1: Aykut devam edeceksin. Biz şunu okuyayım. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerleriyle yetişen ve partimizin mücadelesine uzun yıllardır emek veren Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yükseli genel merkezimizde kabul etti.
3: Şimdi bu Gökhan Yüksel'in aday olmasını istemiyordu Kılıçdaroğlu. Aday ya yapmayın nasıl, dediği dört isimden biridir.
1: Bak ne diyor?
2: O mu ben bilmiyorum açıkçası. Yani öyle bir kulis bilgisi biridir söylediler
3: aday
2: de Kemal Bey bize
3: dediği,
2: demedi öyle bir şey.
3: Evet. Dört isimden biridir. Değişimcilerin kazandığı kurultayda Kartal Belediye Başkanı'nın çok etkisi vardır.
2: Doğru.
3: Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'la birlikte eğer evet, Kartal Belediye Başkanı, Beşiktaş Başkanı beraber hareket etmeselerdi Kılıçdaroğlu zaten o kurultayı kaybetmiyordu.
2: Tabii kazanıyordu.
3: Kazanıyordu.
2: Bu doğru bilgi. Ama ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun aday yapmayın deyip demediğini bilmiyorum. Hani o Aytunç abideki yani, kulis bilgisi.
1: Yiğit'in söylediklerine katılıyor
2: ama
1: musun?
2: Ama bitmedi.

0: Cümlemi bitireyim.
1: Bitir.
0: Sonra.
1: Ya CHP'de kalınca.
0: Hayır, tamam. Ya CHP yeni parti ayrımı demiyorum bakın.
1: Evet.
0: AKP'ye gitmek buradaki mesele. Sen seçmene bir söz vermişsin. Tuzla'da Şadi Yazıcı adaydı zaten. O kazansaydı seçimi AKP'de kalacaksa. Onu yeniyorsun. Tutup gidip onun bürokratlarıyla çalışıp onun projelerini devam ettirip ben bir daha AKP'ye gideyim diyorsun. Yani Eren'i de ben tanırım. Birlikte gençlik kollarında da siyaset yapmış bir genç kardeşimiz de bizim. Tutup bir anda nasıl dünyası bu kadar değişti? Ertuğrul'un dediğine geliyor. İmamoğlu ve İstanbul'daki siyaset yapısının bana baskılarını iddia ediyor ama bu bir açıklama yeterli olamaz değil. Yani. En fazla ne yaparsın? Bağımsız kalırsın. Ya tutup rakip dediğin, politikalarını eleştirdiğin, dünya görüşü taban tabana zıt insanlardan oy aldığın bir süreci karşı tarafa tahvil etmek...
1: Yani Özgür Özel'e katılıyorsun burada.
0: Özgür Bey'e katılıyorum ama Özgür Bey şunu eksik söylüyor. Bu dördü değilse 25 tane Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı geçti. Hmm. Bu Özgür Bey'in hatasıdır. Demek ki aday belirleyemedi düzgün. Liyakatlı, seni zor zamanda bırakmayacak, mücadeleyi birlikte yapacağın kadroları seçmeyi bilmiyormuş.
1: Bu Kartal bak, belediye başkanını da Özgür Özel belirlemiş. Size gel, yani kalmış partisinde, CHP'de kalmış.
0: Ya kriter yani
1: Özgür
0: bu.
1: Özel'in peşine takılıp yeni partiye gitmemiş mesela.
0: Tamam.
1: Burada da senin tezlerine göre adayı belirlemiş işte.
0: Ama Faruk Beyciğim şimdi şöyle olmuyor. %10 hata payı o zaman %90 doğru belirledin diye bakılmıyor. Bunlar çok önemli tercihler. Kazanacağınız 410 belediye varsa 410'da da hata yapmadan aday belirleyeceksiniz. 5 hata siyaseten sizi mahveder. Bu mantıklı örneği şöyle oluyor. Nasılsa benim oyum çok fazla. Bazı yerleri kazanayım, bazı yerleri kazanmayayım. Ben yine başarılıyım mantığı çıkar. Öyle değildir siyaset.
2: Özgür Bey,
0: bir cümlemi uzattım, toparlayayım. 25 tane de belediye başkanı tutuklandı bu süreçte. Şimdi bununla da ilgili 25'i de AKP yargısı haksız hukuksuz tutukluluk diyemezsiniz. Çok bariz dosyalar, çok bariz olaylar var. Aylardır, yıllardır konuşuyoruz. O insanları belirlerken de hata yaptı. Yani kendi arkadaşı diye kurultayda yanında olduğu için Uşak'a bir belediye başkanı belirledi. Genel bir kabul olmadan Uşak belediye başkanının hali ortada.
1: Ya Uşak belediye başkanı milletvekili değil miydi?
0: Milletvekiliydi.
2: Üstüne
0: evet.
2: Milletvekili
0: ön seçimden çıktı. Bir sonraki dönem aday olmasın diye düşünürken Özgür Bey grup başkan vekili olarak ben bununla siyaset
1: bak,
0: yapıyorum
1: şunu,
0: aday olsun dedi.
1: Şunu netleştirmek
0: ama
1: için bak, bunları
0: belediye
1: soruyorum.
0: Belediye başkanlığı
1: mesela,
0: ayrı, milletvekili
1: mesela,
0: de ayrı. Bunu da
1: böyle çarık çürük çıkanları başka birine itip İyiler iyidir demek siyasette pek bir
0: ya 50 kişi saydım çarık çürük
1: yani.
0: Bak
1: daha mantıklı olmalıyız.
0: Ama Faruk
1: niye soruyorum?
0: 50 kişi saydım. 25
1: evet.
0: AKP'ye giden
1: evet.
0: 25 tutuklanan 50 kişi az mı? Bir de bunların yönettiği nüfusa baksak 15 milyonun üstünde şu an. Yani bu 50 kişi
1: evet,
0: en az 15
1: evet,
0: milyonluk
1: evet.
0: nüfusu yönetiyor. Bunun sorumluluğunu siyaseten seçmene nasıl verecekler? Ben mesela dünkü açıklamada bu 4 kişi hedefe koyup bu az önce söylediğim 50 kişilik tabloyu kapatma görüyorum. Onu konuşamıyoruz biz. Yani büyük bir neredeyse 15 milyona yakın nüfustaki yanlış belirleme, yanlış yönetimi sanki 4 tane günah keçisinin sırtına yıkarak aslında konuyu küçültme görüyorum.
1: Hasan abi bir şey diyordun.
2: Ya şimdi biz mesela oradaki isimlerden birkaçının...
1: Ya Beykoz evet. Belediye Başkanı, işte Ankara'da Keçiören.
2: Anladım. Şimdi ben Burcu Köksal'la Özlem Çerçioğlu hikayesini yani en azından yakından takip etmiş oldum. CHP'de yakın arkadaşlar sayesinde. Şimdi gidiyorlar genel başkanı diyorlar ki bizim bak burada ben Kuşadası Belediyesi'yle çatışma halindeyim. Kuşadası Belediye Başkanı'yla. Bunlar benden öyle bir şey istiyorlar ki bunu yapmamız mümkün değil. Bu ihanet olur. Peki ne oluyor? Etrafında boşaltı veriyorlar. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu böyle diyor ki ne yapacağımı bilemedim. Ben bir yayına katıldım TV 100'de. O Kuşadası Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun hani topuklu Efe'den topuklayan Efe'ye dönüştüğü günlerde onların kodlamasıyla
1: evet,
2: günlerde
1: evet.
2: onu yerden yere vurayım derken aralarındaki husumeti anlattı. Yayında kendisi anlattı husumeti. Bakın. Sonra ya yıllarca CHP grup başkan vekilliği yapmış Burcu Köksal değil mi? Burcu Köksal. Burcu Köksal'a bu Özgür Bey'in attığı mesaj ortada ya. Boşak hocanı gel devamı da var da biz söylemiyoruz.
0: Mesela o dördünün içinde onu hiç saymıyor. Niye acaba?
2: Şimdi böyle bir hikaye var. Tamam, Mansur Bey'e acayip kol kanat geliyor. Mansur Bey diyor. Bakın aslında Mansur Bey de kumpas kuruyor. Ki bunu da söyledim. Trabzon'da Mansur Bey'den selam getirdim diye bir konuşma yapıyor. Mansur Bey'i deşifre ediyor. O görüşmeyi deşifre ediyor. Ama mesela Mansur Bey'in ısrar edip de aday yaptığı Mesut Bey de Mesut'tu.
3: Ona gönderdiği mesajlar.
2: O ayrı yani. Tabii. Evet. Şimdi dolayısıyla şöyle ben meseleye sadece şöyle bakamam. Özlem Çerçioğlu, işte Mesut Bey, efendim Burcu Köksal muhalif seçmenin oylarını aldılar, götürdüler, evet. iktidara yamadılar. Ben biliyorum ki biz oradan kaçtık dediler ya kurtulmak için. Ben Özlem Çerçioğlu'nun da ifadelerini biliyorum. Burcu Köksal'ın da. Yani nasıl bir şeye kocanı boşa gel diye mesaj atan bir genel başkan var. Genel başkan var.
0: Ama bu genel başkan çok kötü. Peki seçmene verdiği sözü ne yapacağız?
2: Kimin?
0: Bu adayların, bu belediye başkanları.
2: O zaman orada da şöyle bir örnek vereyim. Seçmenin oyu nasıl devşirilir hikayesi bu. Mesela Burcu Hanım Afyon'da dedi ki ben bunları seçilirsem eğer belediyeye bile sokmayacağım dedi. Yani
4: ne kadar da zor durumu bıraktı aslında.
2: Tırnak içinde Kürtler he.
3: Demlileri dedi.
2: Demlileri. Tabii. Yani kent tak diye. Dur şimdi orada milli korkunç bir milliyetçi söylem. Bakın oy devşirmekten bahsediyorum.
5: Ağır bir hata.
2: He. Dur hata değil. Seçim. Hata. Hayır. Karşılık şuradan geldi. Ekrem İmamoğlu dedi ki kendisi parti beğensin. Buna biçim açıklama. Peki Barış arkadaş dedi bütün bunlara. Dedi ki İstanbul'da bu Ekrem İmamoğlu'na yarayacak. Afyon'da da Burcu Hanım'a yarayacak dedi. Aynen de öyle oldu. Demek ki burada bir
3: dönüşüklü dönüş.
2: Yani oy devşirmenin taktiksel hamleleri de yapılmış. Yani sadece muhalif seçmenin oyunu aldık ve biz muhalefet yapacağız diye seçilmemiş bu insanlar. Başka bir şey için seçilmişti. Bu kadar.
3: Az evvel Ertuğrul'un söylediği çok doğruydu. Muhalefet etmek için değil, hizmet etmek için geldiler. Belediye başkanından söz ediyoruz ya. Ya belediye başkanı ne yapacak? Yol yapacak, köprü yapacak, hizmet götürecek, kanalizasyonu onaracak, ne bileyim park yapacak. Ya bunları da yani düşünelim artık yani hizmet etmek için.
2: Ya örnek olsun diye söylüyorum ya. Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'da ikinci kez seçilmesine neden olan oyların çoğunluğu DEM'den gitti mi? Gitti.
0: Evet.
2: Dur. Şimdi bir Türkiye terörist Türkiye süreci yaşanıyor ve mecliste tarihi bir oylamayla geçiyor. Yeni partiye bir ışık geliyor Ekrem İmamoğlu'nun hanımından bir tweet geliyor. Pat diye yeni parti kütürt diye ayrılıyor. Özgür Özel'e rağmen...
5: Karpuz gibi ortadan ikiye...
2: Hayır oyu veriliyor.
6: Şimdi İmamoğlu'ndan önce başladı ama o tartışma.
2: Bir dakika. Bu neyi gösteriyor bize?
5: Neyi gösteriyor?
2: Ekrem İmamoğlu'nun demlerin oyunu nasıl kendine devşirdiğini... Sonra da siyaseten hamle yapınca benim yeni partide nasıl bir ağırlığım var görün bakayım. Karım bile, eşim bile attığı zaman, tweet attığı zaman veya bir sinyal yaktığı zaman ne kadar kişi oyunu değiştiriyor göstermek için yaptı. Dolayısıyla sadece muhalif seçmenin oyunu aldık. Niye? Muhalefet etmek için. Ama şimdi onlar gittiler iktidara yamandılar diye. Ve bu işi böyle düşünmek bence hata, yanlış. Onu söylemeye çalışıyorum.
5: Peki.
4: Ya o zaman siyasi partiler niye var ya? O zaman bireyler bağımsız olarak hizmet edeceğiz. Zaten tek amacımız çöpleri toplamak, yolları kolaylaştırmak denir. Ama bir biçimde bir partiye aidiyetini de sunmak durumunda kalıyor değil mi insanlara?
5: Doğru.
4: Her ne kadar yerel dinamikler, evet genel meclis seçimlerinde olduğu gibi yürümese de, yerelin hep yani farklı dinamikleri olsa da, bir parti kimliğinin yine de bir taşıyıcılığı var.
5: Tabii ki.
4: Yerel seçim kampanyası yaparken ya da yerel seçimde yarışacağı rakibine karşı kendi farkını ortaya koymaya çalışırken insanlar partilerinin taktik ideoloji falan kalmadı da yani partilerin yaklaşımını, siyasi politik yorumunu da benimseyen evet. açıklamalar yapıyorlar öyle değil
5: evet.
4: mi?
5: Evet.
4: Buna inanmamışsın demek ki. Bak en basitinden bunu gösteriyor. Yani sen seçim kampanyasında rakibine fark atabilmek için mikrofonu eline aldığın her anda, halkla yüz yüze geldiğin her anda yapacağın hizmetleri falan saymışsın falan falan falan filan ama politik duruşuna ilişkin. Muhatabını eleştirirken mevcut ülke meselelerindeki iktidarın mesela yorumunu, tutumunu eleştirirken demek ki hiç samimi davranmamışsın. Bir TV'ye sürekli yalan söylemişsin.
5: Ama orada
4: en basitinden bunu açıklıyor ya.
6: Fakat bir de
5: şöyle yorumluyorum.
4: Yani liyakat Burcu, dediğimiz kavram
6: Burcu Köksal.
4: Liyakat dediğimiz kavram biraz daha geniş yorumlanmalı.
5: Peki.
6: Burcu Köksal ve Özlem Çerçioğlu evet. Baktığımız zaman dededen, atadan, babadan Cumhuriyet Halk Partili. Hı. Yani bu iki isim, iki ismin Adalet ve Kalkınma Partisi saflarına geçmesi baktığımız zaman tabii ki kabul edilebilecek bir durum
4: ama
6: değil.
4: Ama Özgür Özel'le kavgaları mı? Ha? Biraz Özgür Özel'le...
6: Özgür Özel'le kavga edebilirsin.
4: Şahsi Cumhuriyet kavgalar yüzünden
6: şahsi mi? Şahsi bu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi de...
4: Yoksa dosyaları olduğu için
6: kalır,
4: mi gittiler? Hani biri de bu çünkü yani.
6: Eğer bu bir hizmetse sonuçta... Bağımsız kalırsın, yine hizmet edersin.
5: Kesinlikle bağımsız yani, kalmaları gerekiyor.
6: Yani iktidar yani bağımsız kaldı diye destek vermeyecek mi canım? Yani o kadar da değil, herhalde değildir. Şimdi o yüzden burada işte Özgür Özel onu dedi, o ona onu dedi, bu buna bunu dedi diye bakılamaz olaya. Yani CHP'den yeni partiye, yeni partiden CHP'ye, İYİ Parti'den CHP'ye veya yeni partiye geçilebilir. Bu muhalefetin
2: niye,
6: kendi
2: illa,
6: içindeki
2: illa
6: iş işleri.
2: Kodlarken Erdoğan'ın karşısında olanların tamamı... kendi aralarında geçişken olacaklar öyle mi?
6: Bu
2: öyle
6: muhalefet mi? Oyları diyoruz. Bak,
2: hocam,
6: yok, muhalefet oylarından bahsediyoruz.
5: 15 vekilini aldı zaten.
6: Bu muhalefet
5: abi,
6: oyları.
5: İYİ Parti'nin
6: ya şimdi
5: yarısını
6: Özlem,
5: aldı
6: sen şimdi Aydın'da senin vicdanın çok rahat mı şu anda? Aydın'da Özlem Şerçoğlu'nun geçmesinden. Mutlu musun mesela?
2: Ay ben başında söylemişim.
6: Genel ben görüşümü. Sen derken yani. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin
4: ne
6: genel
4: şeyinden
6: bahsediyorum.
4: Ne getiriyor AK Parti'de bir şey kazandırmıyor aslında. Bakma yani.
6: Çizgisinden
5: zaten
6: bahsediyorum.
5: Zaten genel yani, hanımefendi aday göstermez.
6: Veya işte Burcu Hanım'ın, Burcu Köksal'ın yani bundan daha yani. bir ay önce Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaptığı o kadar sert eleştiriler varken sert diye yumuşatıyorum ben. Ağır ithamlar varken.
5: Çok kötü konuşmuş.
6: Şimdi bunların yani iki gün önce İYİ Partili birinin mecliste çözüm süreci işte bu sürece karşı çıkacağız, oy veriyoruz deyip açıklamalar bangır bangır yaparken iki gün sonra parti değiştirmesi.
1: Peki,
6: ya bunlar doğru değil.
1: Siyaseti aslında içinde söylüyor musun?
6: Efendim?
1: Aynı şeyleri bu derin ideolojik bağlantıları, bağları, geldiğin yerleri Mansur Yavaş içinde söylüyor
6: tabii
1: musun?
6: Tabii canım Mansur Yavaş da sonuçta çıktı ben MHP'li değilim diyor artık. Yani Burcu Hanım da desin yani ben
5: Mansur Yavaş'ın ama durumu başka.
1: AK Parti'ye geçen birisi ben CHP'li değilim.
4: Ben
1: AK
4: de bir
1: arada
4: seçim
1: olmuyor mu?
4: Seçim. Hayır. Seçim her şeyi değiştirir. Seçimde halkın karşısına çıkıp
6: Özlem,
4: ben çizgi
6: Özlem
4: değiştirdim
6: Çerşoğlu.
4: Ve sizden bu parti için artık reis diyorum diyorsa bir insan.
1: Ya ben bir çelişki olmasın diye
4: insanlar,
1: ihtimalleri
4: sunmak istiyorum. Veriyorsa
5: çelişki değil.
4: Ben orada bir
1: seninle bu konuda aynı düşünüyorum.
4: Temize çekme
1: Burcu
4: oluyor.
1: Seçilmişsen orada kal.
5: Eğer, bravo. Eğer baştan o partiyle seçime giriyorsan sorun yok.
1: Ben hani ihtimalleri açık çıkaralım. Yoksa ben çok haklısın. Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçildiysen KAL Parti'nde en fazla bağımsız ol. Hı-hı. AK Parti'den seçildiysen, aynen. MHP'den seçildiysen. Çünkü ben Anadolu'da seçimleri nasıl olduğunu biliyorum. KAL Parti'nde yani adam AK Parti için çalışmış, uğraşmış, seçmiş. Sen kalkıyorsun oradan ayrılıyorsun. İYİ Parti'ye ya da şuraya buraya gidiyorsun falan. Orada haklısın ama bunu sadece CHP'li biri geçince mi söylüyoruz? Yoksa başka partilerden CHP'ye gelindiğinde de
5: o zaman da
1: bir dakika diyor
5: hayır,
1: muyuz
5: o zaman
1: mesela?
5: Da. AKP'den CHP'ye gelirse söyleriz tabii. Peki. Böyle bir şey olur mu?
3: Sadece belediye başkanları mı milletvekillerinin geçişlerini düşünelim.
1: Milletvekilleri apayrı bir konu
4: zaten,
1: neyse.
4: Evet.
1: Şimdi araya gideceğiz, döneceğiz.
4: Abi bir şey ekleyebilir miyim?
1: Sonra araya gitmem lazım. Tamam. Çok hızlı araya gitmem evet, lazım. Geri dönünce bir Arif Kocabıyık hikayesi var. Yani nasıl var? Belki de bu aday belirleme meselesini de konuşuruz herhalde birazcık.
6: Melih Gökçek yok mu Arif Kocabıyık'tan daha önce?
1: Tabii tabii.
4: Yani
1: tabii,
4: evet Arif
1: tabii.
4: Kim yani Melih?
1: Döndük.
5: Arif kim olur mu ya? Özgür Özel
4: Rozeri'ydi ya.
6: Otur be. Arif Kocabıyık
1: tabii döndük ve devam edeceğiz.

0: Eren Aydın ben. Hemen başlıyoruz. Son dakika gelişmeleri ekranlarınızda ama bu gelişmeleri teker teker açacağız. En sıcak haberle, gelişmeyle hemen başlayalım. Amerikan ordusu bir kez daha İran'a yönelik misilleme saldırısı başlattı ve birçok kentte patlamalar yaşandığını görüyoruz. Tabi İran'da füzelerle Amerika'ya karşılık verdi. İşte son durum. İran basınının aktardığına göre patlamalar Çabahar ve Kunarek'te başladı. Aselüye ve Bender Abbas kentleri, Sirik, Caz, Keşm ve Lavan adalarından da yine patlamalar meydana geldi. Bu arada Sirik'te düzenlenen bir düğün törenine de füze isabet ettiği belirtiliyor ve olayda iki kişi, iki sivil hayatını kaybetti. Bu arada Amerikan ordusu da İran'daki hedeflere saldırı başlatıldığını teyit etti. Saldırıyı büyük ve güçlü olarak niteleyen Amerikan Başkanı Donald Trump, İran eğer misilleme yaparsa çok daha sert ve yüksek seviyede bir saldırıyla karşılaşacak dedi. Bu arada İran dini liderinden, yani Müşteba Hamaney'den de açıklama var. Hamaney dedi ki bu durum Amerika için unutulmaz dersler içeriyor. İran devrim muhafızları sözcüsü ise ABD'nin saldırılardan pişman olacağını savundu. Ardından İran basını İran füzeleri ve İHA'larının ABD üstlerine fırlatıldığını bildirdi. Diğer yandan Irak'ın her bir kentinde de patlama sesleri duyuldu. Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü de hedef alınan noktalardan sadece biri. Yani efendim, iki günlük gerginliğin ardından Amerika'nın İran'a saldırılarının başladığını görüyoruz. Sürpriz denilemeyecek saldırılar bunlar ve Trump İran üzerindeki baskıyı da sürdürmeye kararlı gibi görünüyor. Peki savaş 7. ayına girerken tansiyonun böyle zirve yapması ne anlama geliyor? Hemen konuşacağız. Çok değerli konuklarım olacak. Gece raporunda Ege Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinem Ünaldılar. Efendim hoş geldiniz Gece raporuna.
1: Merhabalar Evren Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun efendim ve doçent doktor Serhan Afacan, İran Başkanı. Serhan Hocam, sizler de hoş geldiniz bu sıcak geceye.
2: Hoş bulduk Evren Bey, iyi yayınlar, iyi
0: Çok geceler. Sağ olun efendim. Sinem Hocam, hemen sizlerle başlamak istiyorum. Sorularım çok ama gerçekten yeni bir saldırı dalgasını başlatıldığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'a yönelik. Nasıl okuyorsunuz bu geceyi? Gerginliğin daha da yükselmesi riski taşıyor mu? Tam teşekküllü bir savaşa dönme riski var mı? Yoksa sınırlı bir operasyon olarak mı kalacak? Tabii bu noktada herhalde İran'ın vereceği yanıtlar şu dakikalarda çok önemli değil mi? Ne dersiniz? Buyurun hocam.
1: Evet Evren Bey, kesinlikle İran'ın yapacağı misillemeler ve yanıtlar söylediğiniz gibi bu noktada önemli. Tam teşekküllü bir savaşa döneceğini düşünmüyorum açıkçası. Bu şekilde kısıtlı saldırılarla devam edecektir. Amerika'nın buradaki hedefi ekonomik yaptırımlarla zaten tamamen İran'ı bu kıskaç altına alma politikasıydı. Bir yandan da saldırılar, askeri saldırılara devam ederek nefes alamayacağı bir alan yaratmaya çalışıyor Trump. Çünkü bugüne kadar yaptığı saldırılarda Amerika'nın çok da ciddi bir başarıya ulaşamadığını gördük. Amerika'da bir yandan seçimler yakında, yani biraz daha zafer iç politikaya sunmak durumunda artık Amerika. Dolayısıyla ölçeği ve dozu iyice yükseltti diye düşünüyorum. Yani bir yandan ekonomik yaptırımlar nefes aldırmayan, diğer yandan bir askeri saldırı halkasıyla birlikte İran'ın nefesini kesmeye çalışacak tahmin ettiğimiz üzere. Ancak daha büyük, daha geniş çaplı, bu aşağı yukarı 6-7 aydır devam eden saldırılar şeklinde olacaktır. Zira Amerika'dan gelen açıklamalar daha ziyade işte İran Hürmüz'deki mayınları mayın döşemeye çalıştığı için ve ABD üstlerine saldırdığı için misilleme yaptığı yönünde. İran ise Amerika'nın aslında ateşkesi bozan taraf olduğunu iddia ediyor. Dolayısıyla iki taraf içinde taraflar ateşkesi bozan taraflar uluslararası kamuoyuna da sundukları şekilde. İran'ın da yolundan dönmeyeceği çok açık. Dolayısıyla birbirlerini bu şekilde karşı saldırılarla yıpratmaya devam edecekler diye düşünüyorum. Bu noktadan sonra ateşkes koşullarına dönmek çok zor. Çünkü İran özellikle Hürmüz konusundaki kontrol, savaş tazminatı gibi konularda çok ısrarcı. Amerika bu noktadan sonra bu koşulları kesinlikle kabul etmez. Dolayısıyla İran'ın Amerika'nın çeşitli müttefiklerinde yaratacağı işte askeri üslere saldırı ve Amerika'nın karşı saldırılarıyla devam edecektir. Trump'ın yine açıklamaları var. İşte bu saldırılar çok güçlüydü ama en büyüğünü gerçekleştirmedik. En büyüğünü evet. Gerçekleştirirsek İran mahvolacak yönünde. Biz bu cümleleri yaklaşık 6-7 aydır duymaya devam ediyoruz. Ancak tam teşekküllü savaş o kadar Amerika için

0: kolay değil. Zira şu saldırılardan sonra bile ekonomik parametreler yine fırlamış durumda, petrol fiyatları gibi.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bu şekilde misilleme saldırılarıyla devam edecek diye düşünüyorum ben.
1: Serhan Hocam, Sinem Hocam'ın ilk yorumlarını aldık, ilk analizlerini birlikte dinledik. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik, İran'ın da bir yandan da Amerika'ya yönelik saldırının devam ettiği bir gecedeyiz. O yeni görüntülerde ekranlarımıza yansıyor. Tabii hocam şöyle düşünüyorum, yani bir yandan da Amerikan ordusunun mühimmatının azaldığı yönünde spekülasyonlar çok yüksek sesle dillendirildiği günlerden geçiyoruz. Ama işte böyle bir süreçte acaba Trump'ın İran'a yönelik yeni sürpriz veya sonuç almaya yönelik yeni bir stratejisinden bahsetmek mümkün mü? Yani savaşı sürdürmenin o siyasi maliyetini üstlendiğini biliyoruz artık Trump'ın, ama yol haritası tam olarak ne, bunu bilebiliyor muyuz? Ve bu gece bize ne anlatıyor?
2: Şimdi aslında genel hatlarıyla bence olan biteni iyi özetlediniz. Bence Amerika Birleşik Devletleri Başkanı nasıl ifade edildi bilmiyorum. Çarkları biraz hızlandırmaya çalışıyor, öyle söyleyeyim. Çünkü İran'ın biraz daha süreci yayma, biraz daha kendi pozisyonunu güçlendirme gibi bir arayış vardı ki bu İran içinde de ciddi tartışmalara neden oluyor
1: Evet.
2: Devran Bey, biliyorsunuz. Biz hangi noktada bir anlaşma yapacaksak yapalım. Yani biraz daha koşulları zorlayıp ABD'ye daha büyük maliyetler mi ödetelim, yoksa çok fazla elimizi zorlamadan mümkün olan noktada, ki mümkün olduğunu biliyoruz Pakistan arabuluculuğunda, olabilecek en hızlı şekilde bu anlaşmayı tekrar mı sağlayalım, yani mutabakata dönüş ve ondan sonrası müzakereler kısmı. Şimdi ABD Başkanı İran'a maliyet ödeteceğini söylemişti zaten.
1: Evet.
2: Bundan bir süre önce, biliyorsunuz, geçen hafta daha doğrusu, ekonomik savaşı ilan etmişti ama hiçbir zaman askeri seçeneği olasılık dışı olarak lanse etmemişti. Öyle de ifade etmemişti. Ancak çok fazla
1: Peki bu tavrından bir
2: gündemlerinde,
1: sapma olarak değerlendirebilir miyiz efendim bu
2: işte
1: geliş?
2: tam oraya gelecektim.
1: Buyurun.
2: Çok fazla gündemlerinde değildi ki, dolayısıyla bir şey oldu da Amerika Birleşik Devletleri tekrar bu saldırganlığına başladı. Bence olan şey şu: İran içinde yapılan değerlendirmeleri görüyor Amerika Birleşik Devletleri. İran'ın tam da sizin baktığınız, daha doğrusu bahsettiğiniz yerden olaya baktığını görüyor. O da şu: Amerika Birleşik Devletleri'nin silahı olmadığı için, savaşa devam etme iradesi olmadığı için ekonomi yoluyla bizi sıkıştırmaya çalışıyor gibi. Trump bir taraftan, evet ekonomi yoluyla sıkıştıracağım ama diğer taraftan savaşa da pekala devam edebilirim mesajı veriyor. Çünkü biliyorsunuz geçen hafta CIA'den Rusya'ya yapılan ziyaret konusunda da bu da çok speküle edildi. Denildi ki Amerika Rusya ile bile işi bir an evvel durmaya çalışıyor. Çünkü bu silah, işte interceptorlarla alakalı yaşadığı sıkıntı bütün cephelerde karşısına çıkıyor. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri burada İran'a bir mesaj vermiş oluyor ki zaten Trump'ın kendisi de söyledi. Saldırganlığın çok daha ileriye gidebileceğini ifade etti, biliyorsunuz, bundan birkaç saat önce. Dolayısıyla Amerika'nın İran'ın tavrını askeri yollarla değiştirmeye çalıştığını görüyoruz. Daha kendi beklentilerine uygun bir yere getirmeye çalıştığını görüyoruz. Çünkü bunun dışında İran'a sunulan, şu an için eğer İran denklemi değiştirecek bir adım atamazsa, ki ben atabileceğini öngörmüyorum şahsen, bunu ifade etmek isterim. Eğer atamazsa İran'a şu mesaj veriliyor: en iyi ihtimalle Lübnan'la anlaşırsın. Bununla da ne kastediyoruz? İsrail'in dinlene dinlene vurduğu, maalesef istediği zaman vurduğu, Lübnan'a, şey, Beyrut'a kadar vurduğu, güneyini vurduğu bir Lübnan. Dolayısıyla biz de seni dinlene dinlene vururuz. Bu elbette oldukça kulağa rahatsız eden bir şey. Siz açarken ifade ettiğiniz silikte ki ironik bir şekilde mi diyeyim, 28 Şubat'ta hatırlayalım, Minap'ta yavrucakları öldürmüştü. 160 kadar çocuğu, 152 olduğu teyit edildi, sonra düzeltiyorum. Yavrucağı öldürmüştü öğretmenlerle beraber. Sirik'te onun hemen bir miktar altında, güneyinde, yine Basra Körfezi'nin kenarında, bu defa da düğün alanında, düğün esnasında iki insanı öldürdü ve İran Hilal Ahmeri'nden yapılan açıklamada toplamda 4 kişinin öldüğü, bunlardan birinin de çocuk olduğu söylendi
1: Evet.
2: ki muhtemelen o düğün yerindeki çocuklardan bir tanesiydi. Yani korkunç bir manzara var karşımızda. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı iyice köşeye sıkıştırıp ekonomik anlamda, ki bilmiyorum oraya geleceğiz mi, ne yazık ki
1: Tabii.
2: bu ekonomik sıkıştırma işi de işe yarıyor. Yani ABD nazarından söylüyorum bunu, yanlış anlaşılmasın. Dolayısıyla bir taraftan ekonomik tazyik altında tutarken bir taraftan da askeri anlamda İran'ı köşeye sıkıştırmaya çalışıyor diye gözlemliyorum şahsen.
1: Hocam çok net bir şekilde özetlediniz. Bu konuda Sinem Hocam neler düşünüyor? Hemen ona döneyim. Yani hem ekonomik olarak sıkıştırmaya devam edeceğini söylüyor Serhan Hocam Trump'ın, hem de

0: askeri anlamda da yapabildiği kadar zayıflatma amacı taşıyor. Peki Sinem Hocam, bu ne kadar sürdürülebilir Amerika Birleşik Devletleri için bu durum?
1: Evet Evren Bey, aslında Serhan Hocam çok net ve güzel bir şekilde özetledi. Dinlene
0: Kesinlikle.
1: dinlene vurma tabiri o anlamda güzel. Dolayısıyla Amerika daha uzun süre bu şekilde saldırılara devam edecektir. Söylediğimiz gibi hocamın da benim de hem ekonomik olarak o çemberi daraltmaya çalışıyor İran için Amerika. Özellikle son ekonomik yaptırımlar daha önceki ekonomik yaptırımlara göre çok daha net. Tabii bu arada Çin gibi aktörler ne kadar o yaptırımlara uyuyor, yine alta İran ekonomisini bir şekilde desteklemeye devam edeceklerdir. Ama en azından Avrupa Merkez Bankası, Yatırım Bankası, bunların hepsinden destek sözleri de Amerika'ya gelmeye başladı. Dolayısıyla ekonomik zaten bir baskı altında ve bu da oldukça caydırıcı. Diğer taraftan da söylediğimiz gibi bu sürekli olarak zamana yayılmış saldırılar zinciriyle İran'ın tamamen gücünü sönümlendirmek ve istediği noktaya getirmek Trump'ın stratejisi bu noktadan sonra. Ancak ben İran'ın daha önce de söylediğim gibi masaya oturacağına pek ihtimal vermiyorum. Söylediğim gibi değişen bir şey yok çünkü. Yeniden ateşkes ortamına girebilmeniz için bir şeylerin değişiyor olması lazım. Tamam, bu yeterince bu caydırıcılık ve saldırılar değişken değil mi diye sorulabilir. Ancak İran bu tür eziyetlerin hepsine tahammüllü. Daha önce de gördük ki yani hem askeri bağlamda saldırılara karşı koyma kapasitesine devam ediyor. Hem de ekonomik olarak da en az 2 yıllık bir planı olduğunu açıkladı İran. Yani dolayısıyla hiç gücü tükenince, köşeye sıkışınca masaya oturur bir görüntü çizmiyor benim açımdan. Amerika vurmaya devam eder ama İran'da masaya oturmaz, İran'da direnmeye devam eder diye düşünüyorum. Tabii bir sürü insanın, hocamın da belirttiği gibi, öldüğü çok üzücü, çok nahoş tablolar ve savaşın devamı daha sürecektir, bu şekilde devam edecektir diye düşünüyorum Evren Bey.
0: Serhan Hocam, siz neler düşünüyorsunuz? Bir ekonomik sıkıştırma ve süren askeri operasyonlar İran'ı istediği noktaya getirme noktasında Trump'a yardımcı olabilir mi?
2: Şimdi Sinem Hocam zaten meselenin genel çerçevesini bence çok iyi özetledi Evren Bey. Yalnız şunu belki ilave etmek gerekebilir. Şimdi İran içinde de az önce de işaret ettim, bir tartışma var.
0: Evet.
2: Gerçekten yani az önce özetlemeye çalışmıştım. Tartışma, anlaşalım mı anlaşmayalım mı? Şimdi Mujtaba Hameneyi ortada yok diyoruz, devrim rehberi olabilir, anlaşılabilir. Güvenlik koşulları, sağlık, bu çok abes bulmuyorum ama ortada olmamasının şöyle bir sonucu var. Şimdi babası hayattayken ya da lider ortadayken tartışmalara yön verebiliyordu. Çıkıyordu farklı vesilelerle. Örneğin geçen hafta hükümet haftasıydı. Ortada olsaydı bir sürü konuşma yapacaktı.
0: Evet.
2: İşte hükümet önde gelenlerini, şunları bunları toplayacaktı. Ve ister istemez kendi temayülünü çok net bir şekilde göstermiş olduğu için tartışmalarda belli bir istikamet kazanacaktı. Şimdi böyle yapmıyor. Ender açıklama yapıyor. Açıklama yaptığında da ne söylediği anlaşılmıyor. Şimdi bu büyük bir problem. Yani bir açıklama yapıyor. Bu açıklamayla Cumhurbaşkanı'nı mı payladı? Cumhurbaşkanı'na destek mi verdi? Hani bu çok anlaşılamıyor açıkçası. Bu bence bir problem. Elbette Amerika'ya net mesaj vermek istemiyor olabilir. Anlaşmak istiyoruz falan derken sanki ABD'ci. Hani bunun hepsinin bir açıklaması olabilir ama günün sonunda İran'ın işine yaradığını bunu düşünmüyorum. Hatta şöyle tartışmalar yapılıyor biliyorsunuz. Mujtaba Hameneyi'nin iradesini kim temsil ediyor? Gerçekten anlaşma yanlısı mı? Yoksa savaşa devam etmek istiyor da müzakereciler onun iradesinin hilafına mı hareket ediyor gibi bir takım tartışmalar var. Yalnız ortada şöyle bir gerçeklik var. İran ile Amerika Birleşik Devletleri günün sonunda bir şekilde ortak bir noktaya gelecekler. Yani ortak noktadan ikisinin de eşit derecede mutmain olduğu bir şey kastetmiyorum. Ya günün sonunda o sarkaç biraz ABD'ye doğru kayacak ya da İran'a doğru kayacak. Dolayısıyla bunun zamanlaması önemli ki zaten İranlılar bunu çok fazla söylediler. Bizzat Cumhurbaşkanı Pezeşkian dedi ki, mealen aktarıyorum, elimizi çok zorlamamamız lazım.
0: Hı hı.
2: Yani avantajlı pozisyondayken. Hatta şunu da söyledi Evren Bey. Dedi ki vurun vurun demek kolay, bunun maliyetleri var. Hatta bunlar İsrail ağızlığıyla konuşuyorlar. Çin ABD'yi çok mu seviyor? Bakın savaşmıyor ABD'yle falan gibi. Şimdi oraya girmeyeceğim. Bir diğer taraftan unutulmaması gereken bir şey var. İran-Irak Savaşı'nda bunu daha uzun bir sürede İranlılar yaşadı. 1985 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 578 sayılı kararı çıkmıştı. savaşı bitirmeye dönük 10 maddeden müteşekkil. Bu karar 1988 yılında kabul edildi. Ve o 3 yıl zarfında hiçbir şey değişmedi. İran daha büyük bedeller ödemek zorunda kaldı. Çok daha büyük kayıplar verdi. Şimdi karşısında ABD var. Bu demek değil ki ABD olduğu gibi teslim ol. Zaten 17 maddelik bir mutabakatı var. Biliyorsunuz 17 Haziran'da, özür dilerim, 14 maddelik 17 Haziran'da imzalandı. İranlılar bu mutabakat imzalandığında ne dediler? Biz irademizi oraya yansıttık, hatta merasimler yaptılar, nümayişler yaptılar biz zafer kazandık diye. Bizzat Pezeşkiyan da bugün dedi ki, daha bugün Şangay İşbirliği Örgütü'nün Bişkek'teki toplantısında dedi ki, ABD mutabakata döndüğü an biz de dönmeye hazırız.
3: Evet.
2: Şimdi
3: evet.
2: Dolayısıyla İran'ın bence buna karar vermesi lazım ama ABD'den bakıldığında İran'ın pozisyonu bu kadar berrak görünmüyor. Çünkü İran'da savaşı sürdürelim diyenler de var. Mayın döşeyelim, körfezden geçen herkesi vuralım diyenler de var. Dolayısıyla bence ABD bir yönüyle müzakereci tarafın pozisyonunu güçlendirmeye çalışıyor diyebiliriz İran içinde.
0: Evet, şimdi Sinem Hocam, Sern Hocam gayet net anlattı. İran pozisyonu net bir şekilde zaten ortaya koydu. Washington mutabakat zaptına geri dönerse Tahran'da geri dönecektir dedi ki, yani ABD askeri baskıya öncelik vermeye devam ederse de yine İran gerilimi de tırmandıracaktır mesajının da altını çizdi. Yani aslında mutabakat zaptına baktığımızda her ne kadar çok zorlu konuların çoğunu ertelese de iyi bir ilk adımdı. Ve yani her iki tarafında hedeflediği amaçlar düşünülürse yani makul bir plan gibi görünüyordu. Sizce o plandan neden şimdi bu kadar uzaktayız ve İsrail bu işin neresinde?
1: Evet, aslında ben söylemeden Evren Bey siz söylediniz İsrail bu işin neresinde diyerek, hani plandan uzaklaşılmasının bir sebebi de İsrail'in saldırıları diyecektim çünkü. Evet, mutabakat, hocam doğru söylüyor, mutabakat konusunda İran defaatle açıklama yaptı. Biz zaten mutabakatın şartları oluşursa ateşkese evet demiştik. Dolayısıyla Hürmüz'ün kontrolü ya da az önce söylediğim gibi işte savaş tazminatı, diğer maddelerin ucu açık maddelerinde konuşulması konusunda mutabakata geri dönelim ve o zaman ateşkes sağlanır, ancak bunu bozan Amerika gözüyle bakıyor İran. Yani burada sorumluluğu kendisi üstlenmiyor. İran özellikle mutabakatlara uyma ve anlaşmaların gereklerini yerine getirme konusunda İran sicili temiz bir ülkedir diye bir açıklaması da bulundu. Daha önce nükleer anlaşmaya da bir atıf var orada. Çünkü aynı şekilde Amerika yine İran'ın nükleer anlaşmayı bozduğunu söylemişti ama aslında çekilen Amerika'ydı. Dolayısıyla burada hem ateşkes sağladığınızı söylüyorsunuz ama diğer yandan İsrail saldırılarına devam ediyor ya da bir şekilde İsrail de bu savaşın bitmesini istemeyen aktörlerden bir tanesi. Bu bağlamda Amerika'yı yalnız düşünmek, Amerikan dış politikasını tek başına değerlendirmek de doğru değil. Amerika masaya oturacak olsa ateşkes koşullarını İran'da sabote edebiliyor. İsrail, özür diliyorum, sabote edebiliyor. Dolayısıyla İsrail'den bağımsız bir İran politikası da düşünmemek gerekir. Az önce söylediğim gibi hem Amerika'da seçimler çok yaklaştı hem de İsrail'de. Dolayısıyla bu noktada daha net, somut bir İran'ı köşeye kıstırdık mesajı iki ülke içinde iç kamuoylarında düşündükleri bir yine hesap olabilir. Çünkü neden şimdi birden askeri olarak da yüklendi diye hem ekonomik hem askeri soruyoruz. Dolayısıyla bence bu da bir faktör. Bu anlamda İsrail'in varlığını da gözetmek gerekiyor. Yani İran'dan bakış açısıyla hocamın söyledikleri çok doğru mutabakat konusunda. Ama baktığımızda İran içi de bunu bozan Amerika. Amerika'ya sorsanız, Amerika açıklamalarını ciddiye alsanız o da kesinlikle İran'ın uymadığını ve ateşkes şartlarını bozduğu düşünülüyor. Dolayısıyla bu güvensiz ortamda tekrar masaya oturmaları için elbette günün bir yerinde savaş sönümlenecek ama ne zaman o çok belirsiz. Yani ben o aralığı biraz daha uzun görüyorum. Yani iyice taraflardan bir tanesini diğerinin tüketmesi gerekiyor ki masaya oturmaya yeniden razı olsunlar. Yani şu koşullar altında çok yakın bir vadede öngörmüyorum ben ateşkesi yine.
0: Sern Hocam neler düşünür? Tarafların masaya oturup oturmayacağı konusundaki hem Amerika Birleşik Devletleri'nin hem de İsrail'de beklenen seçimler var. Tabii Netanyahu'nun geleceği ne olacak? Trump nasıl bir sonuçla ayrılacak savaştan? Bu ve benzeri durumlar savaşın seyrini nasıl etkiliyor Sern Hocam?
2: Şimdi öncelikle şunu vurgulamak isterim. Hocam zaten değindi. Şimdi Şifa Hastanesi vurulur. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı çıkar der ki diğer takım vurdu.
0: Evet.
2: Yani böyle abes bir ifade. Dahiye'de Hasan Nasrallah'ı vuracağız der İsrailliler, yüzlerce insanı öldürür. Minap'ta Amerika Amerika Birleşik Devletleri gelir, el kadar çocukları orada

0: öğretmen velileri öldürür. Şimdi bir düğün yerinde Amerika Birleşik Devletleri gelir, yine insanları öldürür. Dolayısıyla bizim karşımızda çok ciddi bir ABD diye büyük bir problem var. Zaten bu çok aşikar. İnsanlar bazen diyorlar ki anlaşmalara dönülsün, anlaşmaya da ABD var. Yani ABD'nin zaten tavrı ortada. Öncelikle bunu söylemek lazım ama bence bölgemiz açısından bundan daha büyük bir problem var. En azından bunun kadar büyük bir problem var Evren Bey. İsrail, bakın Amerika şu an gördüğümüz savaş İsrail'in savaşı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ni İsrail sabote etti ki Netanyahu biliyorsunuz bunu gururla söylüyor zaten. Kendisi dedi ya daha geçen gün biliyorsunuz bir televizyon programında söyledi tekrardan. Dedi ki 1000 saatlik mesaim var dedi benim Amerika'yı bu işe ikna edinceye kadar ABD televizyonlarına kolay mı geldi bu noktaya dedi. Dolayısıyla karşımızda tam anlamıyla bir İsrail terörüyle karşı karşıyayız. Her anlamda Gazze'de olduğu gibi Lübnan'da olduğu gibi Suriye'de İran'a karşı yaptığı da İsrail'in bir terördür. Bunun adını öncelikle koymak lazım. Bu işin eğer normatif ahlaki tarafından bakacaksak Amerika Birleşik Devletleri saldırgandır, İsrail saldırgandır. Bu bir Amerikan ve İsrail terörüdür. Bunun adı budur. Çünkü zaten Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri de ifade etti. Bu İran'ın kışkırtmadığı hukuksuz bir savaştır dedi. Haziran'da olduğu gibi.
1: Evet.
0: Şimdi ama diğer işin de diğer tarafına bakıyoruz. Şunu görüyoruz. İran bunun altından kalkamıyor. Ekonomik anlamda da kalkamıyor. Evet ABD'nin silahları bitecek. Bitecek bir noktada doğru. Peki İran'ın ila nihai silah stoğu devam mı edecek? İranlar da bunu söylüyor. Şimdi İran Hürmüz'ü tutmaya çalışıyor. Tutuyor. Peki bunun maliyetleri ne olacak? Daha bugün vardı. Çin bile İran'a diyor ki artık burayı aç. Bu oradan ben ücret alacağım falan taleplerinden vazgeç. Bize çatışmalarla gelme diyor Çin. Ben işin bu kısmından bahsediyorum. Ve zaten bizim burada konuştuğumuzdan çok daha fazlası tekrar ediyorum. İran'da konuşuluyor bütün bu maliyetler. Yoksa burada ahlaki bir değerlendirme yapacak olsak onun ahlaklı hanesine ne Amerika'yı yazarız ne de zaten İsrail'i yazarız. Ama günün sonunda 90 milyonluk bir nüfus, okulda hayatını kaybeden insanlar, evinde öldürülen insanlar, düğün yerinde öldürülen çocuklar İran'da böyle bir manzarayla karşı karşıya ve İran'ın verdiği reaksiyon bakın az önce Müştava Hamine bir açıklama yaptı.
1: Evet, kısa bir
0: Diyor ki
1: açıklamada.
0: İran diyor ve işte direniş ekseni diyor çok büyük dersler verecek. Direniş ekseni ders vermesin ne demek? Bölgeyi hadi tekrar birbirine katalım demek. İran bunu nasıl meşrulaştırıyor? Diyor ki ben hayat memat noktasındayım. Ben başka kimseyi düşünemem. Vurabildiğim her yeri vururum. Bu defa ne yapıyor? Bölgemizi daha büyük bir sarmal altına atıyor. Sarmalın içine atıyor. Ama bir taraftan da Türkiye Cumhuriyeti ve tabii ki Pakistan hatta Katar hatta Birleşik Arap Emirlikleri İran'a arabuluculuk yapıyor. Diyor ki birader bu işi bir yerde bitirelim. Bir ortak zemin bulalım. Tam bahsettiğimiz nokta budur. Yoksa İran'la ABD'yi ahlaken karşılaştırmıyorum. Kimin gayri ahlaki olduğu belli. Şimdi dolayısıyla İran bunu sürdüremez. Evren Bey, bu çok aşikar olan bir şey. İran bence ABD ile yine mutabakatı hatırlatıyorum. İran'ın orada bir takım beklentileri karşılanmıştı. Ya bu noktada bir ortak zemin bulacak ABD ile bu zemini sağlayacak kanallar da var. Pakistan var, Amerika içinde de var. Ya da maalesef çok daha büyük hasar aldıktan sonra noktaya gelecek. Tam da tekrar edeyim, İran içinde yapılan tartışma gördüğüm kadarıyla bu eksende ilerliyor.
1: Peki. Sinem Hocam, şimdi Serhan Hocam Hürmüz konusuna da değindi cümlelerin arasında ve İran'ın halen Hürmüz'ü tuttuğunu söyledi ve Çin'in de bu noktada gelen uyarıları elbette önemli. Şimdi 6 aydır devam eden bir çatışma var ve yani Hürmüz ve Hürmüz'ün kontrolü konusunda da çok kıyasiye bir mücadele devam ediyor ki bu mesele çatışmanın zaten baştan beri aylardır konuşuyoruz en karmaşık kısmı. Yani burada yeni bir statüko belirlenmenin çok zor olduğunu Serhan Hocam katıldığı yayınlarda defalarca zikretti. Tüm bunlara rağmen peki siz burada bir umut ışığı olduğu yönünde bir görüş bildirebilir misiniz ki şimdi bu gece saldırıların artmasıyla birlikte az evvel devrim muhafızlarından da bir açıklama geldi ve Hürmüz Boğazı'nın daha da sıkı kapatılmasına yol açacak dedi. Bu son saldırılar Hürmüz'de bizi neler bekliyor peki önümüzdeki günlerde bu konudaki kanaatiniz nedir?
2: Ben her konuda böyle biraz daha karamsar bir noktadan gidiyorum ama Hürmüz'de de ben bir umut ışığı görmüyorum. Yani açılması ya da işlerin yoluna girmesi bağlamında. Evet, İran'ın içerisindeki tartışmalara ve hocamın söyledikleri analizleri çok kıymetli. Katılıyorum. Ben sadece İran'ın tamamen yani daha fazla yıprandıktan sonra ancak yine tekrar ediyorum masaya oturacağını düşünen tarafım.
1: Anlıyorum.
2: Bunu da kendi açıklamalarından ve çok da rasyonel bir yönetim anlayışının İran'da da bulunmamasından yine kaynaklandığını düşünenlerdenim. Kendi açıklamalarından kastım Hürmüz'le ilgili şu ekonomik

0: açıklandığında İran'dan şöyle bir açıklama gelmişti. Gerekirse Fas Körfezi'nde kapatırız. Bir damla petrolün bile akmasına engel oluruz.
1: Müsaade etmez.
0: Dünyayı daha da büyük bir petrol kriziyle karşı karşıya bırakırız. Ya hiç kimse Hürmüz'ün açmamızı ya da o akışı sağlamamızı o noktadan sonra beklemesin. Bu anlamda ben petrol bağlamında bütün dünyada fiyatları etkilemek, bir anlamda diğer aktörleri de Amerika'ya karşı kışkırtmak. Çünkü günün sonunda dolaylı etkilenen pek çok ülke var. İşte Avrupa ülkelerinin enerji ihtiyacı zaten ortada ve daha da dediğim gibi petrol fiyatları şu anda bile yükselmiş durumda. Bu şekilde verebileceği zararı sonuna kadar vermeye çalışacaktır. Dolayısıyla olabildiği kadar tutup daha ciddi bir şekilde de bu petrol akışına engel olmaya çalışacak diye düşünüyorum Çin'in bütün uyarılarına rağmen. Evet, çok fazla direnemeyebilir ekonomideki zorluklar, iç politikasındaki karışıklık. Ancak tamamen hırpalanana kadar, büyük bir darbe alana kadar da İran'ın duracağını düşünmüyorum açıkçası.
1: Büyük bir darbe alana kadar konusunda bir şer koydunuz. Serhan Hocam siz neler düşünürsünüz bu konuda? Hürmüz konusundaki gerçi kanaatinizi az çok biliyorum ama bu son yeni saldırılar sonrasında da işte az evvel hatırlattım. Yani Hürmüz Boğazı'nda daha sıkı kapatılması yol açacak dedi. Yani İran diyor ki biz Boğazı daha da sıkmaya devam edeceğiz. Bu durum Amerikan yönetiminde herhangi bir tavır değişikliğini herhalde getirmez değil mi hocam? Çünkü Trump'ın yol haritası bu konuda gayet net.
2: Şimdi biliyorsunuz bu mutabakat imzalandığında 14 madde mutabakat orada konunun 3 boyutu vardı
1: Evet.
2: Evren Bey. Bunu da daha evvel konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bir tanesi tekrar edeyim müsaadenizle işin
1: Tabii.
2: özü kriz alanları Hürmüz'dür. Efendime söyleyeyim İran'ın nükleer programıdır, yaptırımlar meselesidir falan. Bunlar belli ölçülerde hülasa kabilinden de olsa ele alınmıştı. Daha sonra müzakere edilecek. İkincisi zamanlama konusu, ritim konusu. Yani önce sen Hürmüz'ü açacaksın, ben ablukayı mı kaldıracağım, ben ablukayı kaldıracağım. Öyle mi olacak? Sen yükümlülüklerini yapacaksın, ben yaptırımlarımı kaldıracağım, ben yaptırımı falan diye. Bu ikisi arasında ihtilaf konusu olacağı biliniyordu.
1: Evet.
2: Üçüncüsü de söylem konusu. Yani İran'la ABD bu sorumluluklarını yaparken iki taraf da saygılı bir şekilde diğerinin adımlarını mı bekleyecek? Yoksa İran bunları ABD Başkanı'nın her gün küfür kıyamet açıklamalarının gölgesinde mi yapmak zorunda kalacak? Şimdi
1: Ki
2: bunun
1: hocam
2: zaten
1: hatırlayalım daha
2: aşılması çok...
1: mutabakatın imzalandığı
2: Evet.
1: dakikalarda değil mi? Yani Trump'ın hala o saldırgan tavrı ve yani üstten gören tavrı devam ediyordu özellikle Hürmüz konusunda.
2: Tabii bakın da zaten geçtiğimiz gün İran Cumhurbaşkanı da yetkililer de dedi ki ABD'ye bize hakaretamiz konuşmayı bırakın. Saygılı olun. Şimdi bu çok
1: Evet.
2: normal bir beklenti. Şimdi hatırlayalım ya NATO zirvesinin ülkemize bile geldi. İran'a tabir mazur diyorum pislik dedi İran yetkilileri. Şimdi böyle olmaz
1: Çok
2: zaten bu
1: daha
2: iş. Bunun
1: fazlasını da
2: bir
1: zikretti tabii hocam.
2: çok daha
1: Onu şu an
2: fazlasını da
1: konuşamıyoruz
2: dedi.
1: tabii.
2: Tabii, çok daha fazlasını dedi ama bunu belki ortamın nezaketine çok uymaz bunları tekrarlamak. Şimdi
1: Evet.
2: dolayısıyla ortada böyle bir durum var ama diğer taraftan şu gerçeği de İranlılar görüyorlar. Yani bu Hürmüz kartını İran biraz fazla oynamaya başladı.
1: Öyle mi?
2: Birincisi bunun sürdürülebilirliği tabii ki tartışma konusu. Yani sürdürülebilirlik konusu tartışma konusu. Ne demektir? Bu kontrolünüz altında tutacaksınız. O zaman şöyle bir soru soruluyor. Diyor ki İran ya zaten burası benim egemenlik alanım. Neden? Çünkü iki tane ülke var. Ben varım, Umman var.
1: Evet.
2: Dolayısıyla zaten bizim kontrolümüz olmalı. Hatta alakasız örnekleri de gösteriyor. Bizim boğazlarımız dahil. Bu sefer Umman diyor ki tamam ben kara sularımdan gemilere geçin diyorum. Umman'ı bu sefer tehdit ediyor. Oradan geçen gemileri vuruyor. Dolayısıyla uluslararası hukuk anlamında önü kapalı. Sadece güvenlik gerekçesiyle bunu temellendirmeye çalışıyor ama burada da eli biraz zayıflamaya başladı çünkü bütün taraflar bunun açılması gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla İranlılar bunu ila nihaya empoze edemeyeceklerini biliyorlar. Yani siz oradan geçen tankerleri maliyet ödebilirsiniz, vurabilirsiniz, vuruyorsunuz ama bunun size getirdiği bir maliyet de var. Yani bakın bütün bunlar olurken şu çok abes bir şey değil mi? Zannediyorum görüntüler oradan, Silik'teki düğünden şu an veriyorsunuz ekranda.
1: Evet.
2: Evren Bey çok abes değil mi? Bütün bunlar olurken orada neden düğün yapılıyor ki hiç kimse sormuyor bunu İran'da. Yani bütün bunlar olurken ABD tehdit ederken daha birkaç saat önce ABD üstleri boşaldığın elçilikleri boşalt belli ki bir şey yapacak bu adamlar. Ve bu adamlar aylardır zaten İran'ın güneyine saldırıyor oraya vuruyor orada düğünün ne işi var neden düğün yaptırıyorsunuz falan gibi dolayısıyla
1: Ki hali
2: İran'da o
1: hazırda
2: kadar güçlü.
1: 48 saattir de tansiyonun ne kadar yüksek olduğunu ve bu
2: Ya
1: noktaya
2: 48
1: geleceğini
2: saattir de
1: az
2: tansiyon.
1: çok biliyorduk. Evet.
2: 48 saattir de hadi diyelim ki maalesef MİNAP'ta 28 Şubat'taki saldırıyı hadi beklemiyordunuz bir anda başladı. Zaten 48 saattir ortalık teyakkuz halinde. Burada düğün olur mu? Yani tedbir almıyor musunuz? Demek ki alamıyorsunuz belli noktada. Dolayısıyla günün sonunda iş şuraya geliyor. İranlılar bunun maliyetini yüklüyorlar. Bakın bugün daha Kalibaf'ın açıklaması vardı. Kullanmayın benzin, petrol, rica ederiz diyor, evet, adam. Neredeyse evet. Yalvaracak. Çünkü abluk altındayız, böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Şimdi ekonomik anlamda zaten Pezeşkian'ı dinlediğinizde onun söylediklerini ben tekrar etsem, sen de İran'ı iyice öldü diye lanse ediyorsun diyecekler. Adam diyor ki yaptırımlar maalesef belimizi büküyor. Özetle bunu söylemek gerekirse. Dolayısıyla İran'ın eli de güçlü değil. Açık konuşmak gerekirse. Hürmüz konusunda da değil. Genel anlamda da değil. Ve İran bir noktada bu anlaşmayı yapmak, yani mutabakata dönmek durumunda kalacak ki zaten İran bunun mesajını az önce de söyledim. Birkaç defadır son günlerde veriyor.
1: Bakalım o mutabakat yeniden dillendirilebilecek mi? Çünkü son zamanlarda sadece konuşabildiğimiz savaş, barış adına, anlaşma adına cümleleri ne yazık ki sarf edemiyoruz. Sinem Hocam, şimdi savaşın maliyetini üstlendiğini artık açıkça görüyoruz Trump'ın yaklaşan seçimler öncesi. Amerikan kamuoyuna baktığımda bazı yorumlarda artık bu durum ne savaş ne de barış stratejisine doğru gidiyor yorumları da çok yapılıyor. Yani bu da bana şunu düşünüyor. Acaba yani İran'la sonsuz bir savaşa girmek Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarına mı hocam? Yani buradan nasıl bir çıkar devşirebilir Amerikan yönetimi?
0: Kesinlikle çıkarına değil Evren Bey. Son derece yanlış bir hamleydi Amerikan dış politikası açısından bence. Her şey bir yana evet, normatif düzenin artık çok da önemi yok belki aktörler için, ama bir yandan da Amerika'nın zaten bozulmuş hem uluslararası kamuoyu açısından imajını daha da kötü etkiledi diye düşünüyorum. Hem Avrupalı partnerleriyle arasının açılmasına sebep oluyor. Çünkü ilk zamanlar destek istemişti Avrupa ülkelerinden. Bu destek gelmeyince özellikle NATO zirvesinde çok ciddi gerilimler yaşadılar. Yani hem Avrupalı müttefikleriyle arasının açılmasına sebep olan faktör, hem Amerikan ekonomisini de günün sonunda etkiliyor. Evet, İran ekonomisi oldukça zordu ama Amerikan ekonomisi de harika durumda olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü sürekli devam eden savaş eninde sonunda mühimmatları azaltıyor. Öldürmese de çok daha fazla savunma harcaması yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ve bir noktadan sonra da İran'ın bile hakkından gelemeyen bir büyük güç görüntüsü de veriyorsunuz dünyaya. Çünkü ilk bu tür operasyonlara başlandığında çok iddialı bir şekilde başlanıyor. İşte çok kısa sürede mahvedeceğiz, ezer geçeriz diye. Ancak İran'ın yarattığı direnç, ABD'nin o kadar da çabuk ve kolay bir şekilde İran'ı deviremediğini, rejimi deviremediğini uluslararası kamuoyuna gösterdi. Dolayısıyla bunların hepsi ABD açısından eksi hanesine yazan durumlar diye düşünüyorum. Diğer taraftan Rusya-Ukrayna savaşını da Amerika Trump çözeceğini vaat etmişti hep seçimlerde, hatta çok kısa bir sürede. O kampta da ve cephede de iyi bir gelişme yok. Hatta işte Zelenski Rusya hava sahasını kapatacağını açıklayarak orada da bir gerilim ve doz yükselmesiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla her yerde, her bölgede devam eden süre gelen çatışmalar, Orta Doğu'da çok ciddi İsrail terörü artık kontrolden çıkmış, yer yer Suriye'de aklına esiyor, oradaki üsleri vuruyor. İşte Lübnan'da çok ciddi zararlar yaratıyor. Dolayısıyla dünyanın kontrolünü, uluslararası sistemin kontrolünü tamamen elinden kaçırmış bir ABD görünümüyle karşı karşıyayız. Bir yandan da sessiz sedasız olan biteni seyreden Çin ve aynı zamanda ABD'nin işte düşman safında yer alan ülkeleri destekleyen Çin. Dolayısıyla bu komple bu stratejinin ABD'nin faydasına olmadığını, dış politikasını da çok ciddi biçimde yıprattığını düşünüyorum. Kesinlikle kalkışmamalıydı kanaatindeyim Trump yönetimi. Ama öyle bir noktaya gelindi ki artık bir somut zaferle, bunu çok defaatle altını çizdim ama dış politikada öyledir, geriye dönüş yaparsanız bunun bedeli daha da ağır olacak. Dolayısıyla bu yüzden de Amerika biraz bütün imkanları seferber ederek zorluyor. Buradan bir zafer devşirmek zorunda bu noktadan sonra.
1: Yani Trump'ın bir geri adım atma şansı yok diyor Sinem Hocam bundan sonra. Serhan Hocam, yönetmenim uyarıyor ama son birkaç yorumunuzu almak istiyorum. Çünkü çok sıcak, hararetli bir geceden geçiyoruz. Sinem Hocam dedi ki İran'ın hakkından gelemeyen bir süper güç konumuna geldi dedi Amerika Birleşik Devletleri. Buna katılır mısınız ve son olarak şöyle bitirelim. Trump sizce sorunu, bu krizi diplomatik yollarla çözmekten tamamen vazgeçmiş olabilir mi? Yoksa aklında başka tilkiler de var mı Trump'ın?
2: %100 katılırım. Öncelikle birinci konuya. Zaten bunu bizatihi Trump'ın kendi açıklamaları, ABD'den gelen reaksiyonlar da şahitlik ediyor biliyorsun. Trump'ın kendisi bir türlü istediğimi kabul etmiyorlar, beyaz bayrak çekmiyorlar demişti. Aylar önce Witkoff ki biliyorsunuz özel temsilcisi, evet, ABD İran'ın teslim olmamasına çok şaşırıyor. Başkan İran'ın teslim olmamasına çok şaşırıyor falan demişti.
1: Evet, evet.
2: Yani teslim bayrağını çekmesini beklediği anlaşılıyor ve hakikaten de İsrail Trump'ı iyi kandırmış. Yani biz bunlara bir anda saldırırsak işte bunlar zaten askeri bir karşılık veremezler, güçlü bir karşılık. İçeride de karışıklık var. Bu işin altına kalmaz mesajını vermişler. Dolayısıyla evet, yani böyle bir şeyin olduğu anlaşılıyor. Ben ikinci sorunuza da vaktim galiba dar, çok uzatmadan cevap vereyim.
1: Buyur efendim.
2: İkinci sorunuza da kısaca şöyle cevap vermek isterim Evren Bey. Ben kesinlikle diplomasiyi tamamen kenara attığını düşünmüyorum. Defaatle daha önce de söyledim. Bitti dedi. Bir daha konuşmaya hevesim yok falan dedi ama ben bilakis şu an İran'ı biraz daha kendi istediği şartlarda mutabakatı yorumlamaya itmeye çalıştığı kanaatindeyim. Şu an en azından emareler diplomasi kanallarının kapandığını göstermiyor şu aşamada.
1: Peki. İran Başkanı Doçent Doktor Sarhan Afacan. Hocam çok teşekkürler. Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sinan Ünaldılar. Sizleri de çok teşekkür ediyoruz. Çok hararetli bir geceden geçiyoruz ama bu geceyi anlamamıza yardımcı oldunuz. Çok sağ olun. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Sağ olun efendim.
2: Teşekkürler.
1: Evet, devam edelim gece raporuna çünkü konular çok sıcak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin de Bişkek'te bir araya geldi. Görüşme öncesi açıklama yapan Erdoğan, Rusya-Türkiye ilişkilerine değindi ve bu ilişkilerin ileri düzeyde olduğunu söyledi. Akkuyu nükleer santralindeki çalışmalarda da sona gelindiğini söyledi Erdoğan. Yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da atacağız ifadeleri önemliydi.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme öncesinde Türkiye-Rusya ilişkilerinin her döneme göre çok daha ileri bir düzeyde olduğunu söyledi. Akkuyu santralinin önem arz ettiğini kaydetti.
4: Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu santrali büyük önem arz etmektedir. Şu anda artık Akkuyu santralinin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu nükleer santralinin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmeden memnuniyet duyduğunu belirtti. Rus turistlerin Türkiye'deki önemine vurgu yaptı.
4: Ağırlıklı olarak Rus turistlerin Türkiye'deki önemi çok çok farklı. Bugün Antalya ilimizin en önemli turist ağını Rusya'dan gelen dostlar oluşturuyor.
3: Putin ise Erdoğan'la yüz yüze görüşeceklerinden memnun olduğunu söyledi. Türkiye, dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri dedi. Ortak projeler hayata geçirilmeye devam ettiğini belirtti. Bunlardan birinin Akkuyu nükleer güç santrali olduğunu kaydetti. Santralin ilk ünitesini bu yıl devreye sokma hedefi koydunuz. Bu böyle olacak ifadelerini kullandı.
1: Memleket ve dünya gündemindeki en sıcak başlıklara sizlerle birlikte bakmaya devam ediyoruz ki o başlıklardan biri de bildiğiniz gibi Girne'deki gemi faciası, yüreğimizi yakan o mesele. Kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün çok önemli bir gelişme de yaşandı ve TCG Işın arama faaliyetlerine başladı. Peki o faaliyetlerde neler yaşandı, o çalışmalarda? Ekibimizden Emine Derya ve Ahmet Korkmaz'a gideceğiz. Son durumu Emine Derya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve bizlerle paylaşacak Emine Derya, elinde önemli notlar var, hemen alalım. Buyur.
5: Evren Aydın, dün 17 sularında Çanakkale'den yola çıkan ve Türk Deniz Kuvvetleri'nin filosunda aslında sualtı operasyonlarıyla dikkat çeken gemisi TCG Işın bugün sabah saatlerinde Girne'ye ulaştı. Sabah hem gemiyi karşıladık hem de bizzat gemide yetkililerden bilgi aldık ve sürecin nasıl işleyeceğini de öğrenmiş olduk. Şimdi şununla başlayalım öncelikle, son durumla. Bir kere evet, hava karardı ama biliyorsunuz biliyorsunuz 30 Ağustos'tan bu yana, yani olayın meydana geldiği günden itibaren akşam saatlerinde de gece saatlerinde de arama çalışmalarına ara verilmiyor. Şimdi tıpkı geçen akşam olduğu gibi bu gece de artık çalışmalar devam edecek. Şu anda ne yazık ki arkamda bir deniz var. Biz buradan çıplak gözle baktığımızda yine denizin üzerinde arama çalışması yapan gemileri görüyoruz.

0: ama hava şu an çok karanlık olduğu için onları kamerada, ekranda göstermemiz mümkün değil. Ancak aktaralım, bugün Başbakan da söyledi, vurguladı, arama çalışmalarına devam edilecek. Hatta TCG Işın'da, ki geminin zaten gece de çalışma yapabilme kapasitesi var, çalışmasını sürdürecek. Şimdi dünden bu yana, dün biliyorsunuz neler olmuştu, 8 kişinin isimleri açıklanmıştı ve 18 olan rakam güncellenerek 20 kişinin de ne yazık ki Girne'nin o karanlık sularında kaybolduğu bilgisine ulaşmıştık. Şimdi o 20 kişinin tek tek kimlikleri belli oldu. Bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bir kısmı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı. Ancak acılı aileleri bugün tıpkı dün olduğu gibi bugün de limanın önündeydi. Zaman zaman bu arada Evren Aydın, tansiyon yükseldi alanda. Yetkililer kimi zaman işte Cumhurbaşkanı, Başbakan, çeşitli bakanlar gelip aileyi ziyaret etti. Hem biz basın mensuplarına hem aile yakınlarına bilgi verdiler. Ama ailelerin tepkisi şu, haklı olarak hiç kolay değil. Yani kiminin evladı, kiminin torunu, kiminin kardeşi suyun altında. Aileler basınla, bizle konuştuğumuzda, soru sorduğumuzda şöyle söylüyorlar. Yani en azından bir mezarı olsun, gidip dua edebilelim. Hiç kolay bir durum değil. İşte zaman geçtikçe artık onların da sabırları tükeniyor ne yazık ki. Ondan dolayı bir an önce yakınlarının su altında bulunup getirilmesini istiyorlar. Ama bu da çok kolay bir süreç değil açıkçası. Şimdi TCG Işın bu sabah geldi. Gemiye çıktık ve sorduk, nasıl bir çalışma yapılacak? Askerler şöyle bilgi verdiler. TCG Işın'daki, hemen bir parantez açayım. TCG Alemdar'da yarın, bu gece, yolda düzeltiyorum, yarın ulaşmasını bekliyoruz. Şimdi TCG Işın'da çalışmalarına devam ediyor. İşte az önce söylediğim gibi orada da detaylı bir süreç var. Biz de Ahmet Korkmaz'la birlikte bugün o sürecin nasıl işleyeceğini öğrendik. Şimdi haberde ayrıntıları dinleyelim.
1: Kayıp 20 kişinin bulunması için özel donanımlı TCG Işın devreye girdi. Metrelerce derinde olan gemiye ulaşmak için özel ekipmanlar kullanılacak.
2: 1000 metre kurtarma sistemleri, 365 metreye dalabilen atmosferik dalış sistemi ve 91 metreye kadar insanlı dalışlarla kurtarma faaliyetlerini icra etmektedir.
1: Girne açıklarında batan gemiye ulaşmak için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Işın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitti.
0: TCG Işın, Türk Deniz Kuvvetleri'nin kurtarma ve yedekleme gemisi. En önemli özelliği ise sualtı operasyonlarında kullanılıyor olması. Gemi enkazların tespiti, teşhisi ve çıkarılmasında görev alıyor.
2: Bu görevdeki amacımız, Filojet gemisinin battığı bölgede arama sistemlerimizle detaylı arama yaparak batığın deniz dibindeki mevkisinin belirlenmesi ve teşhis edilmesidir.
0: Geminin enkazı yaklaşık 500 metre derinlikte bulunuyor. TCG Işın'da bulunan işte bu uzaktan kumandalı sualtı aracıysa 1000 metre derine kadar inebilme özelliğine sahip.
1: TCG Işın 2017 yılında İstanbul'da yerli ve milli imkanlarla inşa edildi. Uzaktan kumandalı sualtı aracı ROV sayesinde derin denizde arama kurtarma faaliyetleri yürütebiliyor. ROV cihazı 135 kilo taşıma kapasitesine sahip insansız bir sualtı aracı. Gemiye özel taramalı sonar sistemiyle de deniz altında detaylı inceleme yapılabiliyor. Hedef batan gemiye ulaşıp enkazın durumunu tespit etmek. Geminin içinde olabilecek yolculara da bu cihazla ulaşılması amaçlanıyor.
3: Efendim, Hüseyin Özdemir eşi, çocukları ve damadı ile birlikte düğün için gitmişti Kıbrıs'a. O facia ise dönüş yolunda yaşandı. Özdemir hayatını kaybederken eşi ise suda kayboldu. Facia geliyorum derken Hüseyin Özdemir'in kaptana tepki gösterdiği o anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşananları, kazadan yaralı olarak kurtulan damadı Habertürk'ten Yasin Anzerli'ye anlattı. İzleyelim.
4: O da ilk panik anlarında kaptana tepki gösterenler arasındaydı. Alabora olan gemide hayatını kaybetti. Hüseyin Özdemir gözyaşları içinde toprağa verildi.
5: Oğlum ismi Hüseyin. Özellikle hem babam ismini verdim. Benim hem arkadaşım hem babamdı.
4: Hüseyin Özdemir, eşi Şerife Özdemir, iki kızı ve damadı Hakkı Şahin'le birlikte yakınlarının düğününe katılmak için Kuzey Kıbrıs'a gitmişti. Dönüş yolunda yine hepsi birlikteydi. Facia yaşandığında hepsi

0: etti, bir yere savruldu.
1: Beni su bir şekilde yukarı itti. Nasıl oldu bilmiyorum. Döndüm, eşime uzandım. Eşimi çektim yukarıya. Tam kayınvalideme elimi uzatacağım. O arada su geldi. Su kayınvalidem aldı gitti.
0: Hüseyin Özdemir'in iki kızı ve damadı filikaya atlayıp hayata tutundu. Özdemir boğuldu. Eşi Şerife suda kayboldu.
1: Geminin içinden zaten sesler gelmeye başladı. Su fışkırmaya başladı. Biz bir koridorda kaldık. Gemi batıyor artık. Bir tarafı battı geminin. Omuzumda kırık var.
0: Hüseyin Özdemir facia yaklaşırken yaşanan panik anlarında cep telefonu kamerasına yansıdı. Oturduğu yerden kalktı, kaptana tepki gösterdi. Saniyeler sonra da gemi suya gömüldü.
2: Şikayet edeceğim abi.
1: İlk etapta işte bir kalktı ayağı. Böyle şey mi olur dedi, bir döndü falan, tekrar oturdu.
0: Hüseyin Özdemir memleketi Mersin'de defnedildi. Aile, anneleri Şerife Özdemir'in de bulunmasını istiyor.
3: Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'nde savcıya ifade vermişti. Hakim neyse sevk edilen Şahin, adli kontrolle serbest bırakıldı.
0: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın tutuklu Hilmi Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Şahin'in ifadesini aldı. Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Marmaris Bozburun'da yakalanmıştı. Kuriş'in kullandığı aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araç olduğu tespit edilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek de kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki delillerle bu tutmuyor. Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum diyor. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor ifadelerini kullanmıştı. Bakan Gürlek, Şahin'in aracı kiralama yoluyla verdiğini söylediğini, ancak kiralanmış bir şirket bulunmadığını, iki aracın da Şahin tarafından örgütle irtibatlı kişiye kullanılması için verildiğini belirtmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurdu. Şahin, Cumhuriyet Savcısına yaklaşık 3,5 saat ifade verdi. Şahin, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, suçluyu kayırma suçlamalarından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Eski İçişleri Bakanı adli kontrolle serbest bırakıldı.
3: Gurur duyduğumuz kızlarla devam edelim. Azerbaycan'ı 3-0'la geçti Filenin Sultanları. Beklenen bir sonuçtu ve böylece Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmeyi başardılar. Şimdi rakip Almanya. Kozlarımızı Almanya ile paylaşacağız.
4: Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda adım adım madalyaya koşuyor. A Milli Kadın Voleybol takımımız Trendyol 2026 Sev Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Mücadeleye file önünde etkili başlayan Türkiye baştan sona iyi performans sergilediği ilk seti 25-14 üstün bitirdi. İkinci set çekişmeli bir oyuna sahne oldu. Vargas'ın etkili servisleri ve bloklarla Azerbaycan karşısında tempolu oyununu sürdüren Ay Yıldızlı takım ikinci seti de 25-16 önde tamamladı. Üçüncü sette skor 21-21'de eşitlenirken kritik anları iyi oynayan Ay Yıldızlı takım seti 25-22 maçı da 3-0 kazandı. A milli takım 3 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde Almanya ile karşı karşıya gelecek. Maçın ardından milli takım kariyerini sonlandıran Azerbaycanlı futbolcu Polina Rahimova'ya çiçek verildi.
3: Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarına göre ilk bine giren adayların tercih ettikleri bölümler netleşti. Sayısalda tıp ve mühendislik, sözelde ise tarih, eşit ağırlıkta ise en çok hukuk programları öne çıktı.
5: Sayısalda tıp ve mühendislik, eşit ağırlıkta hukuk ve sözelde tarih. Yükseköğretim Kurumları sınavı sıralamasında ilk bine giren adaylar en çok bu programları tercih etti. Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarına göre ilk bine giren adayların sayısal, sözel ve eşit ağırlık program tercihleri belli oldu. Sayısal puan türünde ilk bine giren adaylardan 490'ı tıp, 434'ü mühendislik programlarına yerleşti. Bu programları elektrik, elektronik, bilgisayar ve endüstri mühendislikleri takip etti. Eşit ağırlık puan türünde ilk bine giren adaylar arasında en çok tercih edilen alan hukuk oldu. Hukuk programının ardından 181 adayın yerleştiği işletme geldi. Sözel puan türünde ilk bine giren 105 aday tarih, 83 aday özel eğitim öğretmenliği programını tercih etti. 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı tercih kılavuzunda ilk kez yer alan programlara da talep oldu. Eşit ağırlıkta ilk bine giren 10 aday işletme ve yapay zekaya yerleşti. Felsefe ve yapay zeka programını ilk bindeki 3 öğrenci kazandı.
3: Hafta sonu cumartesi günü kalp krizi geçirmişti ve bizleri korkutmuştu ünlü komedyen Cem Yılmaz. Neyse ki bir problem yok, taburcu oldu. Sosyal medya hesabına bir fotoğraf da paylaştı. Cem Yılmaz hastane çıkışı ailesiyle de bir araya geldi.
2: Şimdi?
6: Vallahi Arzu, bakıyorum ya, daha bir şey yok yani. Bir filme başlıyoruz da.
2: Kim oynuyor filmde?
6: Cem Yılmaz.
0: Taburcu oldu, soluğu ailesinin yanında aldı. O mutlu anları da takipçileriyle paylaştı.
7: Ben oynasam diye düşünüyorlardır.
0: Cem Yılmaz, Çanakkale Ayvacık'taki evinde cumartesi akşam saatlerinde rahatsızlanınca 112 ambulansıyla önce Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından kalp krizi geçirdiği belirlenen Cem Yılmaz, 18 Mart Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen anjiyo yapıldı ve tıkanan kalp damarı açıldı. 2 gün hastanede kalan Cem Yılmaz taburcu oldu. Ünlü komedyen taburcu olduktan sonra ailesiyle bir araya geldi. Annesi, babası, abisi ve kız kardeşiyle yer aldığı bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
3: Türkiye'nin gündeminden asla düşmeyen Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme var. Bir şüpheli daha tutuklandı. Böylece tutuklu sayısı 31'e yükseldi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gülistan Doku ile ilgili soruşturması devam ediyor. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen iki şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüpheli Erzurum Adliyesi'nden çıkarılarak cezaevine götürüldü. Son tutuklama ile birlikte soruşturma kapsamında tutuklu sayısı da 31'e yükseldi. Suçlamaların odağındaki tutuklu vali Tuncay Sonel ise avukatları aracılığıyla bir açıklamada bulundu. Sonel, kendisi, eşi ve oğlu hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylerken kurgulara ve iftiralara maruz kaldık ifadelerini kullandı. İstanbul'da yaklaşık 4 yıldır her yerde aranan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği ne yazık ki ortaya çıktı. Genç kızın cansız bedeni ise Esenyurt'ta toprağa gömülü halde bulundu. Katil zanlısı o dönem yakalanmadığı için 2 yıl sonra başka bir kadını da öldürmüştü.
0: Telefon sinyali katilleri ele verdi. 4 yıldır aranan Zeynep'i öldürüp gömdüğünü itiraf etti. Üstelik bu ilk cinayeti de değildi.
8: Öyle bir insanla nasıl bir yerde nefes almışız diye ondan böyle diskiniyorum yani.
0: Zeynep Yıldırım henüz 17 yaşındaydı. 2022 yılında tedavi gördüğü hastaneden izinsiz ayrıldı. Bir daha da gören olmadı. Kayıp genç kızın dosyası 4 yıl sonra yeniden açıldı. İncelenen telefon kayıtları katili ele verdi.
9: Elde edilen yeni bulgular neticesinde Zeynep Yıldırım'ın en son Fethi Dağlı ile görüştüğü ve telefon sinyalinin de en son Dağlı'nın evinden verildiği ortaya çıktı. Başka bir cinayetten müebbet hapis cezasına çarptırılan Fethi Dağlı ifadesinde ikinci cinayeti de itiraf etti.
8: Güvenlik elbisesiyle gelirdi abi. Böyle otururdu ama işine kapalı birisiydi.
10: Kahvede yatıyordu, yatacak yeri yoktu.
0: Fethi Dağlı, 2024 yılında Esenyurt'ta iş arayan Erva Raziye Asar'ı öldürmüş, cesedini parçalara ayırarak Beylikdüzü'ndeki bir inşaata atmıştı. Zeynep Yıldırım'ı da öldürüp gömdüğü ortaya çıkan katil zanlısı polise olay yerini gösterdi.
9: Olay yerine keşif için getirilen katil zanlısı Fethi Dağlı cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Önce Zeynep Yıldırım'ı salonda boğarak öldürdüğünü, daha sonra cansız bedenini yatak odasına taşıdığını ve camın demirlerini açarak zemine attığını, daha sonra da genç kadının cansız bedenini kömürlüğe gömdüğünü itiraf etti.
0: Ekipler öldürülen genç kızın naaşına ulaştı. Yıldırım'ın cesedi Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili katil zanlısının yanı sıra 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı.
3: Av yasağının sona ermesiyle ilk balıklar da ağlara takıldı. Yeni sezonun ilk gününde palamut bolluğuyla hem de fiyatıyla yüzleri güldürdü.
5: Av yasağı kalktı. İlk balıklar ağlara

0: takıldı. Beklendiği gibi denizden en çok palamut çıktı.
1: Bu sene balık bol, herkesi bekliyoruz. Görüyorsun, karanfil kulak. Karanfil kulak.
2: Ne alıyorsun?
3: Palamut alıyoruz. 150 lira 3 tane aldım. Ailecenek yiyeceğiz inşallah.
2: Gece ağlar atıldı, sabah ilk balıklar tezgaha geldi. Yeni sezonun ilk gününde palamut bol, hamsi ise şimdilik az.
4: Hamsi istavrit az geldi ama palamut balığı sirkülasyonu daha çoktu. Bu da tezgahlara yansıdı.
0: Fiyatlara gelince.
4: Hafta içi 250-300'e sattığımız balıklar yani geçen hafta. Şu an 150 lira, 4 tane 500 lira, 2 tane 250 lira olarak vatandaşa satışlarımız başladı.
5: Bu sene palamutun bol olacağını tahmin ediyorum. Hakikaten de bol. Fiyatı da çok ucuz. Şaşırdım yani. 150 liraya bak.
6: Geçen sene yiyemedik, bu sene. Yani haftanın 3-4 günü severim, yerim yani. Tane 200 lira.
2: Palamutun tanesi 200.
6: Boy boy var. Küçükleri vardı. Ben 200'lükleri tercih ettim.
0: Palamut boyuyla da balıkçının yüzünü güldürdü.
1: Palamut'a bak, hem büyümüş şu an. Bir tanesi 400 gram geliyor.
4: Bu sene çılgın bir sene. Bu sene 40 senenin verdiği bir patlama var. Palamut balı bu sene mükemmel bir bereketi var.
0: Hamsi'de ise durum biraz farklı. Tezgaha daha az geldiği için kilosu 300 lira.
1: Palamut bol olursa hamsi biraz kıt oluyor. Palamut hamsiyle beslendiği için bu sene belki hamsi'de sıkıntı yaşayabiliriz.
7: Palamut da alıyorum, hamsi de alıyorum, sardalya da alıyorum.
8: Efendim sadece 3 dakika ayrı kalacağız. Sonrasında gece raporu devam edecek.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

Efendim hızımızı hiç kaybetmeden gece raporunda ikinci dilime hemen başlıyoruz ve siz de şöyle plazmanın yanına alayım ve hemen bakalım yeni günün başlıklarına. Şangay İşbirliği Örgütü liderleri Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya geldi. Türkiye'nin diyalog ortağı olduğu zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Örgütün 25. yıl zirvesinde güvenlik, ekonomik işbirliği ve çok kutuplu dünya düzeni öne çıkarken Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirve kapsamında çok önemli ikili temaslarda bulundu. Bu arada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde alabora olan gemide

0: 2026-2027 adli yılı da başladı. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar paylaştı. Tarihi bir eşiğe ulaşmış durumdayız dedi. Yargının tüm paydaşlarının da sürece gerekli katkıyı vereceğini vurguladı. Yeni partide ise MYK toplantısı vardı. Parti sözcüsü Zeynel Emre, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan o kritik Mekke ortak anlaşması dair değerlendirmelerde bulundu. Meclise gelmesi tartışılması. Sözcüsü Zeynel Emre, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan o kritik Mekke ortak anlaşması dair değerlendirmelerde bulundu. Meclise gelmesi tartışılması lazım dedi. Eski Bakan İdris Naim Şahin ise Kuriç soruşturmasında ifade verdi. Şahin'in savcılık ifadesi ise yaklaşık 3,5 saat sürdü. İfadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Efendim, geçen ay markette 19 ürünün fiyatı artarken 18 üründe ise fiyat düşüşü gözlemlendi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin raporuna göre markette en fazla fiyat artışı %37 ile yumurtada görüldü. Yumurtayı yeşil fasulye, yeşil soğan, marul ve kuru incir takip ediyor. Ve spordan önemli bir haber. Azerbaycan'ı 3-0 geçmeyi başardı Filenin Sultanları ve böylece Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale adım atıldı. Amirlerin çeyrek finaldeki rakibi ise Almanya olacak. Tam da yeni güne adım attığımız şu dakikalarda ikinci dilime başladık. Şangay İşbirliği Örgütü liderleri Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bir araya geldi. Türkiye'nin diyalog ortağı olduğu o zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan da iştirak etti. Örgütün 25. yıl zirvesinde güvenlik, ekonomik işbirliği ve çok kutuplu dünya düzeni öne çıkarken Cumhurbaşkanı Erdoğan da ikili temaslarda bulundu. Bakalım.
1: Şangay İşbirliği Teşkilatı her şeyden evvel bizim bölgesel sahiplenmeyi merkeze alan çok boyutlu dış politikamızla örtüşen bir yapıya sahiptir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 2026 Şangay İşbirliği Örgütü zirvesine katıldı. Genişletilmiş oturumda liderlere hitap etti. Teşkilatın Asya Pasifik bölgesiyle Orta Doğu'yu aynı zeminde buluşturduğunu, Birleşmiş Milletler'in destekleyicisi ve tamamlayıcısı olduğunu söyledi.
1: Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor. Bölgemizde birlikte tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz.
2: Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Örgütü ile işbirliğinde olacağının altını çizdi.
1: Yükselen bir yıldız olarak gördüğümüz Şangay İşbirliği Teşkilatı ile her alanda işbirliğimizi ilerletmenin gayreti içinde olacağız.
2: Erdoğan zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve ev sahibi Kırgızistan Cumhurbaşkanı Japarov'la görüştü. İkili ilişkilerle bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Şangay İşbirliği Örgütü'nün 25. yıl zirvesine Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın da aralarında bulunduğu üye ülkelerin liderleri katıldı. Zirvede bölgesel güvenlikten ticaret ve enerjiye, ulaşımdan dijital işbirliğine kadar geniş bir gündem ele alındı. Şangay İşbirliği Örgütü bünyesinde tam üye statüsünde olmayan Türkiye, 2012'de örgüte diyalog ortağı olarak katılmıştı.
0: Kırgızistan'daki Şangay İşbirliği Örgütü toplantısında bir araya geldi Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ve ikili arasında gülümseten esprili bir diyalog da meydana geldi. Aliyev'in Pezeşkiyan'a Azerbaycan suyu önermesi gülüşmelere neden oldu.
3: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Kırgızistan'daki Şangay İşbirliği Örgütü toplantısında bir araya geldi. İki liderin samimi bir ortamda geçen görüşmesine su muhabbeti damga vurdu. Aliyev'in Pezeşkiyan'a Azerbaycan suyu önermesi görüşmelere neden oldu.
4: Gürcü sudan içirsiniz. Bir Azerbaycan suyu ben
5: yok, de içim. Ben cümleden var o suyunu.
4: Yok, barjomi gördüm ben. Barjomi. Burada içti su suyu var.
5: Burada ola.
4: Yok, ben getirmişim.
5: Sen getirdin.
4: Bu Nahçıvan sularıdır.
5: Olur, o sen özgen yapmışsın. Sen özgen getirmişsin.
3: Ardından Aliyev Pezeşkiyan.

0: Ateş yanan kendi eliyle su ikram etti ve iki lider Azerbaycan'dan getirilen suyu içerek görüşmeye geçti.
1: O da yapmadı.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhurman, TCG Işın gemisinin yaklaşık 550 metre derinlikte bir cisim tespit ettiğini açıkladı ve tespit edilen cismin batan gemi olduğunu değerlendirdiklerini de ifade etti Erhurman. Çalışmalarsa gece de sabaha kadar devam edecek.
3: Yeni açıklarında batan gemide kaybolanları arama çalışmaları devam ediyor. Türkiye'nin gönderdiği TCG Işın gemisi bölgede robotik taramalara başladı. TCG Işın'ın robotik sistemi ilk etapta geminin battığı bölgeyi tarıyor. Batığa giriş yapabilecek noktaları belirleyince ROV aracı dalışa geçiyor. Çalışmalar sürerken KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kameraların karşısına geçti. Gemi enkazı olduğu değerlendirilen bir cisim tespit edildiğini söyledi.
4: 550 metrede yani 514 olarak düşünülüyordu ama herhalde akıntıyla şey yapmış olabilir. 550 metrede bu cisim tespit edildi. Tekrar ediyorum, değerlendiriliyor. Yani batık gemi olduğu değerlendiriliyor.
3: Erhürman çalışmanın hassas olarak yürütüldüğünü de ifade etti. Hemen sonuç çıkmasının beklenmemesi gerektiğini kaydetti.
4: Yarın itibariyle ikinci gemi de Alemdar gemisi de sabahleyin burada olması bekleniyor. O da çalışmalara destek verecek. Gece dahil, yani gece görüşü imkanı var. Gece dahil çalışma devam edecek.
3: KKTC Cumhurbaşkanı deniz yüzeyindeki çalışmanın da aralıksız devam ettiğinin altını çizdi. Eş zamanlı çalışmaların devam edeceğini vurguladı. Erhürman yazılı açıklamasında deniz üstünde ve altında en üst düzeyde teknik olanaklarla çalışmalar gece gündüz aralıksız devam ediyor diye belirtti. Bu işin ucu nereye varırsa varsın her türlü sorumluluğun karşılığı olacak ifadelerini kullandı. Pazar günü Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere yola çıkan yüksek hızlı yolcu gemisi limandan ayrıldıktan kısa bir süre sonra batmıştı. Gemiden 8 kişinin cenazesine ulaşılmıştı. Kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor.
2: Gece raporuna hassas görüntülerle devam edeceğiz. Girne'de 269 kişiyle denize açıldıktan sonra batan gemiyle ilgili yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Kurtarılmayı bekleyen yolcular o çaresizlik anlarını yine kendi başlarına telefonlarıyla kayıt altına almıştı. Kendisi yaralı kurtulan kardeşini ne yazık ki o kazada kaybeden Seyhan Kahveci de yaşadıkları o korku dolu anları anlattı.
5: Verin çocukları. Gel.
6: Gel yavrum, gel.
5: Her yere paylaşın.
6: Gel yavrum. Basınçla o dalga patlattı camları. Bizi aldı, dışarı attı suya.
0: Yakınlarıyla birlikte gittiği tatil dönüşü faciayı böyle yaşadı. Gemi faciasından yaralı kurtulan Seyhan Kahveci, kardeşini kaybetmenin acısını yaşıyor.
5: Kimse duramıyor.
7: Sakin çocuklar gitsin.
6: Yüzme bilmiyorum, şey bilmiyorum. Hiçbir mürettebattan kimse yok.
0: Seyhan Kahveci, kardeşi ve kuzenleriyle birlikte tatil için Kuzey Kıbrıs'a gitti. 3 günlük tatil sonrası Mersin'e dönüş için gemiyi tercih ettiler. Kahveci, gemi yola çıkar çıkmaz endişesini dile getirmişti. Yeni ortaya çıkan görüntülerde o endişenin ne kadar haklı olduğunu ortaya koydu.
6: Baktım bir tane kız geldi benim önüme. Kızım dedi sen burada mı çalışıyorsun? Yok teyze dedi ben ikinci kaptanım. Ay kızım dedim ama çok fırtına var dedim bak. Camlara sular vuruyor dedim. Bir şey olmaz teyze dedi.
0: Seyhan Kahveci'nin anlatımına göre ikinci kaptan yolculara bir sorun olmadığını söylemişti. Çok geçmeden de gemi su alıp yan yattı.
6: Bizi ölüme terk ettiler, kapattılar her yeri. Tutundum ben artık böyle, herkes dağıldı. Benim kız kardeşim de benim, bana doğru gelmiş. Çünkü çıkamadılar, kapılar kapalı olunca. Su onu dağıldı, dışarı attı.
0: Seyhan Kahveci ve iki kuzeni yaralı olarak kurtarıldı. Kardeşi Reyhan Verimli ise hayatını kaybetti.
6: Mürettebat bizden önce atlamıştı suya, yukarıdan. Yukarıda hepsini ben gördüm. Kimi diyor bebeğimi kurtarın yalvarırım. O bir diyor çocuğum. Arada sıkışanlar.
0: Acılı kadın olayın sorumlularının en ağır cezayı almasını talep etti.
6: Bizi ölüme terk ettikler.

0: Hepsinden. Her şeyden onlar sorumlu. Bütün bu yaşadıklarımızın bedelini kat kat ödesinler bunlar.
1: Ver çocuklarım.
2: Amerikan ordusu bir kez daha İran'a yönelik misilleme saldırısı başlattı ve birçok kente patlamalar meydana geldi. İran'da füzelerle karşılık verdi. İran basınının aktardığına göre patlamalar Çabahar ve Kunarek'te başladı. Aseluye ve Bender Abbas kentleri, Sirik, Jas, Keşm ve Lavan adalarında da patlamalar meydana geldi. Bu arada Sirik'te düzenlenen bir düğüne füze isabet etti. Bu olayda iki can kaybı var. Amerikan ordusu da İran'daki hedeflere saldırı başlatıldığını teyit etti. Saldırıyı büyük ve güçlü olarak nitelendiren Amerikan Başkanı Donald Trump, İran misilleme yaparsa çok daha sert ve yüksek seviyede bir saldırıyla karşılaşacak dedi. İran dini lideri Müştaba Hamaney'se bu durum Amerika için unutulmaz dersler içeriyor paylaşımını yaptı. İran devrim muhafızları sözcüsü ise ABD'nin saldırılardan pişman olacağını kaydetti. Ardından İran basını İran füzeleri ve İHA'larının Amerikan üslerine fırlatıldığını bildirdi. Diğer yandan Irak'ın Erbil kentinde de patlama sesleri duyuldu. Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü de hedef alınan noktalardan. Ya bu geceye dair son durumu özetlemeye çalıştım ama tabii editörüm Aslı da uyardı. Yeni gelişmeler de var ki devrim muhafızlarından soğuk sıcak yeni bir açıklama var. Ürdün'deki Amerikan üssüne balistik füzelerle saldırı yapılmıştı ve o saldırıda çok sayıda Amerikan askerin öldürüldüğü yönünde açıklamalar geliyor İran'dan. Teyide muhtaç olduğunu söyleyelim. Konuğumuzla da değerlendireceğiz. Kıymetli konuğumuz uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Muhammed Berdibek. Hocam hoş geldiniz. Gece Raporu'na Habertürk'e.
3: Hoş bulduk Evren Bey, iyi geceler.
2: Çok sağ olun efendim. Yorumlarınıza muhtacız. İran'ın Hürmüz Boğazı'nda ticari gemilere ve bölgede konuşlandırılmış Amerikan birliklerine yönelik o son saldırı girişimlerine karşılık Amerika Hürmüz çevresini vuruyor. İran'a yönelik yeni bir hava saldırısı. Doğrudan sorayım hocam. Amerikan ordusu ve Trump, Donald Trump ne bu saldırılarla birlikte neyi amaçlıyor? Acaba savaşta yeni bir aşamaya geçildiğinden bahsedebilir miyiz ve bölgesel tehdit değerlendirmesi sizce bu gece itibarıyla bir değişime uğradı mı hocam?
3: Siz de hatırlarsanız bu mutabakat zaptını imzalandığı günlerde siz de konuşmuştuk. Evet. Yani mutabakat zaptına baktığımızda İran'ın çok kazançlı çıktığını, dolayısıyla bu kazançlı çıkmasının bir şekilde savaşı tetikleyeceğine dair konuşmuştuk. Kesinlikle. Hakikaten de bugün öyle oldu ve İran Hürmüz kartını elinde bulundurarak bir şekilde güç kontrolü ABD'ye kaptırmadı ve bunu bir şekilde devam ettiriyor. Trump açıklamalarının aksine Hürmüz'de herhangi bir şekilde kontrolü ele geçirebilecek bir mekanizması yok ve İran'ı da durdurabilecek bir mekanizması yok. Her ne kadar abluka üzerinden İran'ı etkili bir şekilde kontrol altına aldığını söylese de gördüğümüz tabloda hepsi bunun aksini söylüyor ve seçime giderken de İran kozunu, yani şu anda teknik anlamda bir iyi tırnak içinde söyleyeyim en azından, bir İran yenilgisiyle de seçime gitmek istemiyor ve mümkün olduğunca seçimden önce İran'ı en azından son bir kertede belki yenilgiye uğratma maksadıyla böyle etkili bir şekilde vurmaya çalışıyor. Bundan sonraki süreçte süreç daha ileriye evrilir mi? Eğer mesele ABD askerlerinin sayısıyla ilişkili, yani rakamı bilmediğimiz için veya açıklamanın doğru olup olmadığını bilmediğimiz için şu anda yorum yapmak erken, ama İran ilk defa ABD askerlerini doğrudan vurmaya yönelik bir hedef seçmişse bundan sonra daha ileri gideceği aşikar tabii ki.
2: Şimdi bu durum teyide muhtaç olduğunun altını çizelim hocam, ama eğer böyle bir durum varsa sanırım operasyonların sınırlı kalmasından bahsetmemiz pek de mümkün olmayacak değil mi hocam? Yani bunun tam teşekküllü bir savaşa evrilmesi konusunda neler düşünüyorsunuz ki? Trump tam olarak şunu dedi hocam, Amerika'nın halen en büyük saldırıyı yapmaktan kaçındığını söyledi ki bunu söylerken sizce neyi ima ediyor olabilir Donald Trump?
3: Yani bu işlerde iki tane yol var. Ya nükleer bir saldırıdan bahsediyor ya da işte doğrudan kara işgalinden bahsediyor. Ancak ben böylesine bir süper gücün bu kadar kolay bir şekilde nükleer bomba kullanacağına dair senaryo çok aslında ihtimal vermiyorum. Yani bu gerçekten hegemonun veya süper güç olmanın süper güç olma özelliğinizi kaybettiğiniz anlamına gelir. Eğer siz en son kertede nükleere başvuruyorsanız demek ki İran'dan hiçbir şekilde istediğiniz sonucu alamıyorsunuz anlamı çıkar. Kara işgali meselesine gelirsek, kara işgali bugün başlamaya çalışsa, yani böyle bir operasyonu yönetmeye başlasanız en az 3 ay sürecek bir şeyden, lojistik hattından bahsediyoruz.

0: bahsediyoruz. Bu da seçime yetişmez. Dolayısıyla Trump'ın böyle bir risk alabileceğini de açıkçası düşünmüyorum. Seçimler ertelenir mi? Bu da zor ihtimal. Dolayısıyla böyle, hani aklıma aslında nükleer seçenek dışında bir seçenek gelmiyor. Ancak nükleeri de kullanacağına dair kullanma ihtimalini de açıkçası düşünmek istemiyorum.
1: Anlıyorum. Şimdi hocam, son bir aya baktığımızda bir sükunet hakimdi. Karşılıklı çatışmaları, saldırıları görmüyorduk ama son 48 saatte artan bir gerginlik ve bugün geldiğimiz nokta İran'da pek çok noktanın hedef alındığını görüyoruz. İşte aynı zamanda İran yönetimi de, Tahran yönetimi de bölgedeki Amerikan üslerine yönelik saldırılarını devam ediyor ama son bir aya baktığımızda hocam yorumlar şu yöndeydi. Yani Trump şöyle bir strateji belirliyor. İran'a askeri güç kullanmak yerine ben ekonomik baskıyı en üst düzeye çıkaracağım ve bunun neticesinde belki Tahran yönetimini masaya oturmaya razı hale getireceğim. Peki tüm bunlardan, tüm bu yaklaşımından bir sapmayı mı işaret ediyor bu gece ve sabaha kadar yani bu gelişmeler nereye doğru evrilebilir ve Trump'ın stratejilerinde acaba bu geceden sonra herhangi bir değişiklik görecek miyiz hocam?
0: Bence önceki yani ekonomik baskı politikasına geçişte aslında Trump bir şekilde şeyi değiştiriyordu, rotayı değiştiriyor gibi görünüyordu. Ben bugüne kadar Trump yönetiminin veya Amerika yönetiminin İran'a yönelik her türlü senaryoyu denediğini düşünüyorum. Ekonomik baskı ise ekonomik baskı, çevreleme ise çevreleme. Bugün savaşsa savaş ve bütün koşullarda İran'ın davranışlarını değiştirmekte başarılı olamadığını görüyoruz. Trump'ın birkaç gün önce ekonomik baskı bağlamında açıkladığı senaryo 2018'den beri doğrudan İran'a yönelik uygulanan ekonomik baskı süreci. Yani ondan farklı bir şey Trump sunmuyor. Savaştan önce zaten bunu yapıyordu. Davranışlarını değiştirmeye yönelik sürecinin çok gerçekçi olduğunu düşün ki bugün savaş bir şekilde tekrar kapımıza geldi.
1: Şimdi hocam bir yandan da şunu merak ediyorum. İlk bölümde de konuklarımıza bu soruyu sordum ama sizin de neler düşündüğünüzü merak ediyorum. Yani acaba Trump bu sorunu diplomatik yollarla çözmekten tamamen vazgeçmiş olabilir mi? Yani uzun zamandır konuştuğumuz Amerika için ne savaş ne de barış stratejisine doğru mu acaba yol alıyoruz ki? Yani bazı yorumlarda da şundan bahsediliyor. Kasım ayı arı seçimlerinden sonrasını beklememiz gerekiyor ve bu sürece kadar da İran'a hem ekonomik baskı uygulamaya devam edilecek hem de aynı zamanda askeri baskı da kapıda tutulacak. Yani bu kadar uzun süreli bir çatışmaya girmeden İran'ı periyodik olarak vurmaya sürekli devam ettiğini mi göreceğiz Amerikan yönetiminin? Ne dersiniz?
0: Ya ben bu savaşın bitmez bir savaş olduğunu düşünüyorum ve özellikle seçimlerden sonra ABD ve İsrail'in bir şekilde İran'a saldıracağını düşünüyorum. Hatta bu bugünlerde de mümkün olabilir. Yani bugünden itibaren İsrail'in de bu sürece gireceğini düşünüyorum. Çünkü ABD ve İsrail İran'dan istedikleri sonucu elde edemedi. Sadece Kasım seçimlerine kadar bir ara formül, hani demin sizin bahsettiğiniz bence son derece anlamlı. Yani bir şekilde seçimlere kadar ne savaş ne barış süreci işletecekler. Ben seçimlerden sonra kesinlikle ABD ve İsrail'in çok net bir şekilde İran'a saldıracağını düşünüyorum. Çünkü İran'ın Hürmüz üzerindeki egemenliği ABD'nin küresel rolüne çok büyük bir olumsuz etki vuruyor ve ABD bir şekilde Hürmüz'ü çözmek zorunda ve İran'da Hürmüz kaptanı bir şekilde kaptırmıyor. Dolayısıyla mesela Hürmüz'e kilitlendiği sürece bu savaş bir şekilde devam edecek. Peki. Ya İran rejimini yıkacaksınız ya da İran rejiminin yaptıklarını yana kar bırakacaksınız. Hürmüz'ü İran'a teslim edeceksiniz.
1: Peki. Çok sağ olun hocam. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Muhammed Berdebekli bu sıcak geceyi şöyle kısaca net bir şekilde değerlendirmek istedik. Çok sağ olun hocam değerli katkılarınız için. Teşekkürler. Evet hocamız bunları anlatıyordu. Devam edelim. Gece yansıyan çok sayıda önemli haber, gelişme var, hadise var. Almanya Leipzig havalimanında bulunan o bombalı İHA'dan Rusya'yı sorumlu tuttu. Berlin yönetimi Rus başkonsolosu ve Rus evini kapatma kararı da aldı. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Putin ise bir yanıt verdi ve delilleri Almanya'nın yerleştirdiğini söyledi.
2: Almanya, Leipzig Havalimanı'ndaki bombalı İHA'dan Rusya'yı sorumlu tuttu. Rus konsolosluğunu ve Rus evini kapatacağını açıkladı.

0: Almanya'daki Leipzig Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzenek içeren İHA bulunmuştu. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul olaya ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Dobrindt, başarısız saldırının Rusya'nın emriyle düzenlendiğini iddia etti.
1: Polis soruşturmaları, saldırı yöntemi ve istihbarat bulguları birlikte değerlendirildiğinde, Leipzig Havalimanı'ndaki saldırı girişiminin Rusya'nın sorumluluğunda olduğu anlaşılıyor.
0: Wadephul, Alman hükümetinin Leipzig'teki saldırının kaynağı olan Rusya'ya karşı harekete geçtiğini söyledi. Bonn'daki Rus Başkonsolosluğu'nun 18 Eylül itibariyle kapatılacağını belirtti. Berlin'deki Rus eviyle ilgili sözleşmenin de feshedileceğini açıkladı. Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrollerini sıklaştırıyoruz dedi. Rus gölge filosuna yönelik baskıyı artırıyoruz ifadelerini kullandı. Wadephul, Rusya'nın Berlin Büyükelçisini bakanlığa çağırma talimatı verdiklerini de kaydetti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile telefonda görüştü. NATO'nun Berlin'le tam dayanışma içinde olduğunu kaydetti. Almanya'nın önlemlerini memnuniyetle karşıladı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de tam dayanışma mesajı iletti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin basın toplantısında Almanya'ya seslenerek kanıtlar nerede diye sordu. Almanya'nın delilleri yerleştirdiğini iddia etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise Almanya'nın kararlarına karşılık vereceklerini açıkladı. Berlin, uydurma bir gerekçeyle bir kez daha ikili ilişkilerde gerilimi tırmandırma yolunu tercih etti dedi. Ortaya ciddi bir kanıtın konulmadığını, çünkü bir kanıt olmadığını savundu. Ukrayna'ya askeri yardım sevkiyatlarının önemli bölümü Leipzig Havalimanı üzerinden yapılıyor.
2: Efendim 2026-2027 adliye yılı başladı. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Tarihi bir eşiğe ulaşmış durumdayız dedi. Yargının tüm paydaşlarının da sürece gerekli katkıyı vereceğini vurguladı.
3: Terörsüz Türkiye vizyonuyla bu prangayı ülkemizin gündeminden kalıcı olarak çıkarırken İç cephemizi güçlendirmeyi, milli birlik ve beraberliğimizi daha güçlü bir zeminde geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Bugün bu karanlık dönemi geride bırakacağımız tarihi bir eşiğe ulaşmış durumdayız.
0: Terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Yargının sürece katkısına işaret etti.
3: Silahların bırakıldığı, fesih süreçlerinin sahada teyit edildiği, tespit edildiği MGK kararıyla da bunun teyit edildiği bir ortamda ondan sonraki süreç daha çok yargının, hukukun konusu olan bir süreç olacak. Şimdiden Adalet Bakanlığımızın koordinasyonunda bu alt kurulumuz çalışmalarına başlamış durumda. İnanıyorum ki yargımızın tüm paydaşları da bu sürece gerekli katkıyı vereceklerdir.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yargıtay'da düzenlenen adli yıl açılış töreninde konuştu. Suriye'deki gelişmeleri de parantez açtı.
3: Son dönemlerde Suriye'de gerçekleşen gelişmeleri memnuniyetle takip ediyoruz ve başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz.
0: Törende Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez de kürsüdeydi. Yeni yıl adli hedeflerini anlattı.
4: Yeni adli yılda da hedefimiz çok açıktır. Vatandaşımızın hakkına daha hızlı ve eksiksiz ulaşmasını sağlamak, yargılamaların makul sürede tamamlanması için daha fazla çalışmak, meslek etiğini her şeyin üzerinde tutmak ve vatandaşımızın adalete duyduğu güveni her geçen gün daha da yükseltmek.
0: Tören öncesinde de Yargıtay üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.
2: Siyasette göz atmadan olmaz. Yeni partide MK toplantısı vardı. Parti sözcüsü Zeynel Emre ise Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında yapılan o Mekke ortak anlaşmasına değindi. Meclise gelmesi tartışılması lazım dedi.
5: Yeni parti olarak buraya bakışımız bunun sakıncalı olduğudur, riskli olduğudur. Hindistan gibi, Rusya gibi, İran gibi ülkelerle karşı karşıya getirebilir. Böyle sonuçlar yaşayabiliriz.
6: Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke ortak anlaşmasına dair mesajlar verdi. Anlaşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilmesi gerektiğini söyledi.
5: Bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi lazım, tartışılması.

0: lazım. Genel kurulda görüşülmesi lazım. Meclisin yetkisini bypass etmeye kimsenin hakkı yok. Esasa ilişkin gelince de NATO üyeliği benzeri bir anlaşma yapıyor. Birisi Pakistan'a saldırırsa biz bize saldırmış kabul edeceğiz. Birisi Suudi Arabistan'a saldırırsa biz bize saldırmış kabul edeceğiz.
1: Yeni parti sözcüsü Zeynel Emre, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. Gündeminde emekli aylıkları da vardı. 23.500 liranın yetersiz olduğunu söyledi. Emre, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in memleketi Manisa'yı ziyaretinin ardından Trakya gezisine çıkacağını da paylaştı.
0: Önümüzdeki haftada önce memleketi Manisa'ya gidecek. Ondan sonra Manisa'da üzüm yetiştiricileriyle ve onlarla ilgili bir toplantı gerçekleştirecek. Ve bir Trakya gezisi olacak. Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de temaslarda ve saha ziyaretlerinde bulunacak. Eylül ayı içerisinde planlaması yapıldı. Yine milletvekillerimizle Türkiye'nin her bir yerinde saha çalışması yapacağız.
2: Ankara Büyükşehir Belediyesi Avukatı Nadi Türkaslan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesi hakkında suç örgütü iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Ankara Adliyesi'nde açıklamalarda bulunan Türkaslan, Beyaz Sivi Ankara ve Osmanlı Spor yöneticileriyle ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti. 7 Ağustos tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir şikayette bulunduk. Soruşturmanın içeriğine saygımız nedeniyle bugüne kadar bir şey açıklamamıştık dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı basında yer alan haberler sonrası Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin resmen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında gazeteci Murat Ağırel savcılığa tanık sıfatıyla ifade verdi. Göğsümüzü kabartan bir haber. Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketinin yer aldığı o listede Türkiye'den 5 büyük firma var. O firmalar hangileri ve geçen yıl ne oranda gelir elde ettiler? Tüm detaylar haberde.
1: Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi sıralandı. Türkiye'den 5 şirket o listede yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri merkezli Defense News'un yayımladığı listenin zirvesinde geçen yıl olduğu gibi Lockheed Martin var. Listede Türk savunma sanayinden 5 şirket de yer aldı. Aselsan'ın 40. sırada olduğu listenin 48. basamağında Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ var. Bu yıl listeye ilk kez giren Arka Savunma listenin 53. sırasında. Roketsan ve Makine Kimya Endüstrisi de bir kez daha dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasında gösterildi. Listede yer alan Türk şirketlerinin 2025 yılına ait savunma gelirleri de yayımlandı. Buna göre geçen yıl Aselsan'ın geliri 4,46 milyar dolara ulaşırken TUSAŞ'ın 3,65 milyar dolar oldu. Arka Savunma 3 milyar dolar, Roketsan 2,37 milyar dolar ve Makine Kimya Endüstrisi 1,42 milyar dolar gelir elde etti.
2: Türkiye barışçıl ve şeffaf uzay araştırmalarında uluslararası işbirliği yapılmasını öngören, önceleyen Artemis anlaşmalarına imza attı ve tören NASA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.
1: Türkiye Uluslararası Uzay İşbirliği Programı Artemis anlaşmalarına imza attı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacar, Türkiye uzay yolculuğu alanında yeni bir döneme giriyor dedi.
3: Türkiye uzay yolculuğu alanında inanılmaz hedefler ve yeteneklerle yeni bir döneme giriyor. Amacımız uzayda sürdürülebilir bir görünürlüğe sahip olmak ve tüm insanlığın yararı için uzayın barışçıl kullanımı konusunda adımlar atmaktır.
1: Artemis anlaşmaları imza töreni Washington'daki Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi NASA Genel Merkezi'nde düzenlendi. Törene Türkiye adına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacar, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yusuf Kıraç, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal ve Türk astronot Alper Gezer Avcı katıldı. Gazetecilere açıklama yapan Bakan Kacar, Türkiye'nin Artemis anlaşmalarına imza atan 71. ülke olduğunu belirtti.
4: 2027 yılının ilk aylarında Türkiye'nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği bir hibrit roket motoruna sahip uzay aracını inşallah Ay'a göndereceğiz. Hem Ay yörüngesinden veri toplayacağız hem de Ay'a erişen ülkeler arasında yerimizi alacağız.
1: NASA'nın sosyal

0: Meri hesabından yapılan açıklamada da Artemis anlaşmalarına hoş geldin Türkiye ifadesi kullanıldı. 1967 dış uzay anlaşmasına dayanan Artemis anlaşmaları, uzayın sorumlu keşfinin yönetimi geliştirmek için çok taraflı, bağlayıcı olmayan bir ilke ve kurallar bildirgesi olarak biliniyor. 2020'de Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte Kanada, Japonya, Avustralya, İtalya, Lüksemburg ve Birleşik Arap Emirlikleri Artemis anlaşmalarına imza atan ilk ülkeler olmuştu.
1: Gece raporuna market izlenimleriyle cebimizi yakından ilgilendiren gelişmelerle devam edelim. Araştırma yapıldı, ortaya çıktı. Geçen ay markette 19 ürünün fiyatı artarken 18 üründe de fiyatın düştüğü gözlemlendi. Ağustos ayına baktığımızda fiyatı en fazla yükselen ürün yumurta oldu.
0: Marketteki 19 ürünün fiyatı Ağustos'ta arttı. 18 üründe fiyat düşüşü yaşandı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin raporuna göre markette en fazla fiyat artışı %37,8'de yumurtada görüldü. Yumurtayı yeşil fasulye, yeşil soğan, marul ve kuru incir izledi. Ağustos'ta fiyatı en çok düşen ürün ise %34,2 ile sivri biber oldu. Kuru soğan, kuru üzüm, şeftali ve kırmızı mercimeklere fiyat düşüşü görüldü. Ağustos ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının fazla olduğu ürün %748,4 ile limon oldu. Limonu havuç, elma, kabak ve yeşil soğan takip etti.
1: Merak ettiğimiz veriler Ağustos ayı enflasyon verileri için perşembe gününü beklememiz gerekiyor. Peki enflasyon rakamları için şimdiden ekonomistlerin tahminleri ne yönde? Şimdiden bakalım.
0: Piyasaların gözü enflasyon rakamlarında. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini 3 Eylül'de açıklayacak. Enflasyon Temmuz ayında %1,78 artış göstermiş, yıllık enflasyon %31,75 olmuştu. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine göre Ağustos'ta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması %1,86. 20 ekonomistin katıldığı ankette Ağustos ayı için enflasyon beklentileri %1,25'te %2,10 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması %29,49 oldu. Bloomberg HT'nin anketine göre Ağustos'ta enflasyonun aylık bazda %1,91, yıllık bazda %31,61 olması bekleniyor. Anket katılımcıların 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerini de paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29,5 oldu. Enflasyon verileri, kira zammı üst sınırının belirlenmesi bakımından da önemli. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ağustos enflasyonunu açıklamasıyla o sınırda netleşecek.
1: Adalete erişimi kolaylaştırmak için yeni bir uygulama hayata geçirildi. 5 yılı aşan dava ve 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşlar artık 135 Alo Adalet hattına başvurabilecek. Pilot uygulama Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerine başladı.
0: Yıllarca süren boşanma, kira, iş davaları ve uzayan soruşturma dosyaları. Geciken dosyaların durumu 135 Alo Adalet hattı üzerinden takip edilecek.
2: Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Alo Adalet hattına hoş geldiniz.
0: Adalet Bakanlığı, vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmak amacıyla 135 Alo Adalet hattını hayata geçirdi. Uygulama Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmet vermeye başladı. Sistemle makul yargılama süresini aşan dosyalara ilişkin başvuruların daha hızlı ve etkin değerlendirilmesi amaçlanıyor.
3: 135 Alo Adalet'i hayata geçiriyoruz.
0: Peki kimler başvurabilecek?
4: Dava dosyaları 5 yılı aşan, soruşturma dosyaları ise 3 yılı aşan vatandaşlar 135 Alo Adalet hattına başvuru yapabilecek. Aynı kişi günde en fazla 3 defa başvuru gerçekleştirecek.
0: Uygulama ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerindeki dava dosyalarıyla soruşturma dosyalarını kapsıyor. Vatandaşlar her görüşmede en fazla bir dosya için başvuru yapabilecek. Başvuru sürecinde ilk olarak güvenlik kimlik ve iletişim doğrulaması yapılacak. Arayan kişinin telefon numarası ve kimlik bilgileri kontrol edilecek. Bilgiler uyuşmazsa görüşme sonlandırılacak. Doğrulama tamamlandığında devreye yapay zeka destekli sesli

0: asistan girecek. Gerekli bilgiler sisteme girildikten sonra başvuru tamamlanacak. İşlemin yapay zeka destekli sesli asistanla tamamlanamaması ya da vatandaşın talep etmesi halinde uzman temsilcilere görüşme sağlanabilecek. Başvuru daha sonra yargı hizmetlerinin etkinliği bürosuna ulaşacak. Gerekli görülmesi halinde dosya ilgili mahkeme veya Cumhuriyet Başsavcılığının değerlendirmesine sunulacak. Değerlendirme Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda sonuçlandırılacak. Dava dosyalarındaki son durum başvurucuya SMS ile bilgi verilecek. Vatandaşlar başvuru durumunu UYAP üzerinden de takip edebilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de uygulamaya dair açıklama geldi. Amacımız yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sunmak dedi.
1: Bu mekanizma uzun süren dosyaların takibini daha hızlandıracak. Yargılama süreçlerinin hızlanmasına da doğrudan katkı sağlayacak. Amacımız adaletin vaktinde tecellisine daha güçlü katkı sunmak. Vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyetini daha da artırmak istiyoruz.
2: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim öğretim yılı mesajında okul güvenliği vurgusu yaptı. Öğretmen ve öğrenciler için güvenli okul iklimini sağlamaya devam edeceğiz dedi.
3: Aldığımız tedbirlerin temelinde öğrencilerimizin güvenliğini ve sizlerin mesleki haklarını koruma iradesi bulunuyor. Çocuğun arkadaşları arasında incinmekten çekinmediği, sözünün dinleneceğini bildiği, öğretmenine güvenebildiği bir iklime ihtiyacı var.
0: Okul güvenliğini eğitimin asli unsuru olarak gördüklerini vurguladı. Öğretmenler için mesleğe uygun davranış hatırlatması yaptı.
3: Sizlerden beklediğimiz de sınıfınıza her girdiğinizde karşınızdaki her çocuğa mesleğinizin vakarına ve milletimizin sizlere emanet ettiği vazifeye aynı ihtimamla sahip çıkmanızdır.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026-2027 eğitim öğretim yılı dolayısıyla öğretmenlere seslendi. Eğitim sisteminde öğretmenlerin önemine dikkati çekti.
3: Sizler her gün çocuklarımızla aynı sınıfı paylaşan, onların merakını, heyecanını, bazen sessizliğini, bazen de söyleyemediklerini gören insanlarsınız. Bu sebeple öğretmenin tecrübesini dinlemek bizim için eğitim politikası üretmenin vazgeçilmez bir parçasıdır.
0: Tekin, akranlar arası ayrışmanın önlenmesi gerektiğine de işaret etti.
3: Biz büyük ve köklü bir milletiz. Farklı şehirlerde, farklı ailelerde, farklı hayatların içinde büyüyen milyonlarca evladımızı aynı ülkenin, aynı tarihin ve aynı geleceğin mensupları olarak yetiştiriyoruz.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurumsal Ankara'da büyükelçilere seslendi, birlik çağrısı yaptı, artık sadece aksiyon almak zorundayız dedi.
4: Sel suları vize sormuyor. İklim öfkesi hiçbir diplomatik kuralı da tanımıyor. Artık sadece aksiyon almak zorundayız.
0: İklim krizine dikkati çekti. Antalya'da düzenlenecek COP31 iklim konferansı öncesi küresel anlamda birlik çağrısı yaptı.
4: Başarıya ulaşmanın tek yolu imece kültürüdür. İmece zorluğu hep birlikte omuz omuza aşmaktır. Bizler Antalya'da dünyanın en büyük imecesini kuracağız.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da COP31 Başkanlığı diplomatik misyonları için bilgilendirme toplantısında konuştu. Büyükelçilere seslenen kurum, 6 küresel hedefin hayata geçirileceğini söyledi.
4: Elektrifikasyonun küresel payını %35'e çıkaracağız. Dünyayı koca bir çöplüğe dönüştürmekten kurtarıp küresel atık artışını yarı yarıya düşüreceğiz. Üçüncü devrim şehirlerimizde hayat bulacak. Binalarda enerji tüketimini 2035 yılına kadar %25 azaltmayı hedefliyoruz.
0: Bakan kurum tüm ülkeleri sahaya inmeye davet etti.
4: Uluslararası kuruluşlarımız gelecek. Hem iklim uygulama köprüsünü konuşacağız hem de az gelişmiş finansa ihtiyacı olan ülkelere o finansa erişimi kolaylaştıracak mekanizmaları birlikte tartışacağız.

0: Yağlar güzeli memleketimizin büyük bir bölümünde bildiğiniz gibi kuraklık riski var. Bu yönde haberleri sıkça ekranlara taşıyoruz. Ki Van Gölü havzası o sahalardan sadece biri. Bilim insanları diyor ki Van Gölü'nde küçülme kaçınılmaz.
1: Gölün seviyesi kesinlikle çekilecek. Yani göl alan kaybedecek. Özellikle sığ kıyılar, sahil kısımlar, onların önemli bir kısmını biz kara şeklinde göreceğiz. Buradan kaçışımız yok.
2: Sıcaklık artışı, aşırı buharlaşma, kaçınılmaz küresel ısınma. Van Gölü havzası da kuraklık riski altında. Hatta iklim değişikliği bile öngörüler arasında.
1: Muhtemelen yakın gelecekte buranın iklimi büyük ölçüde Akdeniz iklimine evrilecek. Biz buna hazır olmak durumundayız.
2: Bilim insanları Van Gölü havzasının geleceğini tartışıyor. Son yıllarda sıcaklığın yükselmesi, bu durumun daha sık yaşanır hale gelmesi, buharlaşmanın şiddetlenmesi bölgedeki su kaynaklarını olumsuz etkiliyor.
1: Sıcaklıkta bir artış var, buharlaşmanın şiddeti çok yüksek, yağış da azalıyor. Dolayısıyla üçü de havzanın aleyhine bir durum.
2: Havzada kuraklığın etkisi kaçınılmaz görünüyor. Gelecek için planlı bir su yönetimi kaçınılmaz.
1: Su yönetimine ihtiyaç var. Burası kapalı. Dışarıdan su getirme şansınız maalesef çok sınırlı. Zaman zaman yok ya da çok büyük maliyetler gerektirir. Dolayısıyla buraya düşen yağışı bizim bir şekilde yönetmemiz gerekiyor.
0: Avustralya'da köpek balığı saldırısına uğrayan Lee Stewart o dehşet anlarını aylar sonra ilk kez anlattı. Saldırıda sol kolunu kaybeden genç anne ben kızım için hayata tutundum dedi.
3: Avustralya'da köpek balığı saldırısında kolunu kaybeden Lee Stewart aylar sonra ilk kez konuştu. 34 yaşındaki anne, hayatımın ikinci şansını aldım, bunu boşa harcamayacağım dedi.
4: Very strange to describe, but I remember it.
3: Stewart, Haziran ayında Coogee plajında yürürken 4 metrelik büyük beyaz köpek balığı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan kadın saldırıda sol kolunu kaybetti. Ancak çevredekilerin ve sahildeki bir doktorun müdahalesiyle hayatta kaldı. Geçirdiği ameliyatlar ve yoğun bakım sürecinin ardından iyileşen Stewart için başlatılan yardım kampanyasında 550 bin Avustralya doları toplandı. Tedavisi devam eden kadın o gün yaşadığı dehşeti ilk kez anlattı.
4: I can just sort of see my hand with the skin there and then there's a big gap.
3: Genç kadın sağ elini kullandığı için köpek balığına sol eliyle saldırmaya karar verdiğini söyledi. Köpek balığının kendisini su altına çektiğini ve yüzüne yaklaşık 30 santimetre kadar yaklaştığını söyleyen kadın, o anda hayatta kalma içgüdüsüyle hareket ettiğini belirtti. Stewart, köpek balığını uzaklaştırmak için defalarca yumruk attığını belirterek, kızı için son gücüyle savaştığını kaydetti. Stewart, bir dinozorla dövüşmek gibiydi, tuğla duvara yumruk atıyormuş gibi hissettim dedi. En büyük arzusunun kızını yeniden kollarına almak olduğunu belirtti. Avustralya'da Ocak ayında 2 gün içinde 4 köpek balığı saldırısı yaşanmış, 12 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetmişti.
0: Antalya'da patlayan içme suyu hattının tamiri için açılan çukurda göçük meydana geldi. Beline kadar toprağa gömülen o işçiyi kurtarmak hiç de kolay olmadı.
2: Boruyu tamir etmeye çalışırken göçük oldu. Toprak altında kalan işçi ölümle burun buruna geldi. Antalya'nın Kumluca ilçesinde içme suyu hattında arıza meydana geldi. ASAT ekipleri bölgede çukur açtı ve çalışma başlattı. Bu sırada çukurda toprak kaydı. İşçilerden Gürkan Turgut beline kadar toprağa gömüldü. Mesai arkadaşlarının ihbarıyla kurtarma çalışması başlatıldı. İçme suyu hattından çukura su dolması kurtarma çalışmasını zorlaştırdı. İtfaiyenin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla Gürkan Turgut bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralanan Turgut hastaneye kaldırıldı.
0: Burdur'da geçen Nisan ayında düğünlerine saatler kalan yeni evlerine cansız bedenleri bulunan çiftin ölüm nedeni ortaya çıktı. Elektrik akımına kapılıp hayatlarını kaybettikleri sanılıyordu. Ölüm nedeni başka çıktı.
3: Kına gecesinde böyle eğlenmişlerdi. Ertesi gün bir ömür boyu mutluluk için evet diyeceklerdi. Kaldıkları köy evinde cansız bedenleri bulundu. Düğünlerine saatler kala cansız bedenleri bulunan çiftin ölüm nedeni 5 ay sonra netlik kazandı. Burdur'un Çavdar ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Ayşegül Maral ve 34 yaşındaki Fatih Özaslan geçen Nisan ayında evlenecekti. Küçük Alan köyünde kına gecesi düzenlendi.

0: Ertesi günde düğün yapılacaktı. O gece çiftten haber alamayan yakınları kaldıkları eve gittiğinde gelin ve damadın cansız bedenleriyle karşılaştı.
1: Bugün düğüne gelecektik. Yani gençliklerin maalesef cenazesine geldik. Acı bir olay.
0: Elektrik akımına kapılarak öldükleri sanılıyordu ama otopside ölüm nedeni farklı çıktı. Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan'ın karbon monoksit gazı zehirlenmesi sonucu öldüğü belirlendi.
2: Muğla'da ihbar üzerine bir eve giden ekipler iki cesetle karşılaştı. 28 yaşındaki kadının eski sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı daha sonra kendi hayatına son vermişti.
0: Yakınları uzun süre haber alamadı. Çilingir yardımıyla girilen evde ekipler silahla vurulan iki ceset buldu. Kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 28 yaşındaki Berfin Zelal Kaya, Muğla'nın Menteşe ilçesinde lokanta işletiyordu. Eski erkek arkadaşı Mehmet Akkaya'dan 5 ay önce ayrılmıştı. Gece 3'e kadar yakınları Berfin Zelal'den haber alamayınca durumu polise bildirdi. Ekipler eve çilingir yardımıyla girdi. Berfin Zelal Kaya ve Mehmet Akkaya başlarından vurulmuş haldeydi. Sağlık ekibi iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemeyle Mehmet Akkaya'nın önce Berfin Zelal'i vurduğu, sonra da intihar ettiği belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
2: Yaklaşık 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da trafik en büyük sorunların başında geliyor kuşkusuz. Belki de en büyüğü. Sürücüler gibi kimi zaman yayalarda kusurlu olabiliyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü de yayaları denetlemek için dronlarla sahaya indi.
0: Bu kez sürücüler değil, yayalar takipteydi. Emniyet drone'u kural ihlali yapanları uyardı, uyulması gereken kuralları hatırlattı.
3: Lütfen yaya geçidini kullanınız.
4: Bilim kurguya döndük diye. Ama olması gerekiyor. Bazen insan insanı dinlemiyor. En azından robot görünce bir şaşırır.
0: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Beşiktaş'ta drone destekli denetimdeydi. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla yaya güvenliği için havalanan dronlar sesli ikaz sistemiyle yayalara anons yaptı.
3: Trafik kuralları hayat kurtarır. Dikkat! Trafik güvenliği denetimi gerçekleştirilmektedir.
5: İlginç, alışık olmadığım bir sahne.
6: Bence çok iyi yani.
5: Normalde nasıldı buranın trafiği?
6: Abla, normalde herkes koşuşturuyor. Eziliyor, ezineyen var yani. Gerek yok abla. Şu sistem maşallah yani.
0: Kırmızı ışıkta geçenler de polis drone'unun radarındaydı.
5: Yalnızca sesli uyarılar yapılmıyor. Termal kamera içeren bu drone'lar İstanbul Emniyeti'ne anlık olarak görüntü geçiyor. Gerekilen durumlarda da o noktalara emniyet birimleri sevk ediliyor.
0: Drone'lar suç örgütlerine yönelik operasyonlarda da artık sıkça kullanılıyor.
4: Suçluların buranması ve suçlu oranların düşürmesine de bayağı bir yarar sağlıyor bence.
7: Uygulama güzel, bence başarılı. Umarım caydırıcılığı da olur. Dikkatli çekiyor.
5: Daha önce görmüş müydün?
7: Haberlerde birkaç kere görmüştüm ama şimdi böyle canlı canlı görmek tabii daha güzel.
3: Trafik kuralları hayat kurtarır.
2: Belçika'da ise hükümet scooter kullanıcılarına yönelik yeni bir karara imza attı. Saatte 20 kilometreden fazla hıza ulaşan elektrikli scooter kullanıcılarının kask takması artık zorunlu.
8: Belçika'da scooter kullanımında kurallar değişti. Saatte 20 kilometre hızı aşan kullanıcılara kask zorunluluğu getirildi. Belçika elektrikli scooter kullanımında güvenliği artırmayı amaçlayan yeni düzenlemeyi hayata geçirdi. Kask zorunluluğunda scooter'ın kullanımı sırasında yaptığı hız değil, aracın tasarım gereği ulaşabileceği en yüksek hız dikkate alınacak. Böylece saatte 20 kilometreden fazla hıza çıkabilen scooterların daha düşük hızda kullanılması halinde de kask takılması gerekecek. Düzenlemeye göre kullanıcılar moped veya bisiklet kaskları takabilecek. Düzenlemeye uymayanlara 64 euro para cezasının yanı sıra 10,67 euro idari işlem ücreti uygulanacak. Belçika yeni düzenleme ile birlikte benzer kask zorunluluğunun bulunduğu Danimarka, İtalya ve Hırvatistan gibi Avrupa ülkeleri arasına katılmış oldu. Belçika'da kamuya açık yollarda elektrikli skuterlerin saatte 25 kilometreden hızlı kullanılması yasaklanmıştı. Ülkede elektrikli skuter kullanımının yaygınlaşmasıyla bu araçların karıştığı kazaların sayısında artış yaşanmıştı.
2: Kendisi Japonya'nın en yaşlı insanıydı. Kagawa Shigeko.

0: Koy ismi 115 yaşında hayatını kaybetmiş. Kadın doğum ve iç hastalıkları uzmanı olarak çalışıyordu ve 80'li yaşlarına kadar da çalışmış Kagawa. Uzun yaşamanın sırrını da vermiş. İki tane: yürüme alışkanlığı ve zihin antrenmanları.
1: Japonya'nın en yaşlı insanı olarak biliniyordu. Kagawa Shigeko 115 yaşında hayata gözlerini yumdu. Açıklama Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı'ndan geldi. Japonya'nın Nara eyaletinin Yamato Koriyama şehrinde yaşayan Kagawa'nın 115 yaşında yaşamını yitirdiği belirtildi. Mayıs 1911'de Nara'da doğan Kagawa, 1934'te tıp fakültesinden mezun oldu ve kendi tıp kliniğini açarak 80'li yaşlara kadar kadın doğum ve iç hastalıkları uzmanı olarak çalıştı. Japonya'nın Osaka kentinde 1970 yılında düzenlenen Dünya Expo Fuarı'nda tıbbi acil durum görevlisi olarak da çalışan Kagawa, 2021 yılında Tokyo Olimpiyatları'nda en yaşlı meşale taşıyıcısı unvanı elde etti. Geçen yıl gazetecilere uzun yaşamanın sırrını veren Kagawa, kaligrafiyle okuma ve yazma yoluyla ellerini ve zihnini eğittiğini söylemiş, uzun ömrümün sırrı yıllardır çok yürümektir demişti. Kagawa'nın ölümü sonrası Japonya'nın en yaşlı insanı unvanı Kyoto eyaletinde yaşayan ve Aralık 1911 doğumlu Kishimoto Fuyo'ya geçti.
0: Valla ev temizliği tarihe karışıyor gibi duruyor. Robot teknolojisi her geçen gün hayatımıza daha fazla dahil olurken Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco kentinde ev temizliği yapan robotlar tanıtıldı. Tezgahları siliyorlar, yerleri süpürüyorlar ve kullananlar şimdiden çok memnun. Robota bahar temizliği yaptırmak isteyenler için bekleme listesi dahi oluşturulmuş halde.
1: Tezgahları siliyor, ortalığı topluyor, bulaşıkları yıkayıp yerleri süpürüyor. Robot teknolojisi her geçen gün hayatımıza daha fazla dahil olurken Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco kentinde ev temizliği yapan robotlar tanıtıldı. Tao Robotics şirketinin yeni temizlik robotu yetenekleriyle ilgi çekti.
2: Temelde bir insanın yapabileceği her şeyi yapabiliyor. Elektrik süpürgesiyle yerleri süpürüp silebiliyor, mutfak tezgahlarını temizleyip bulaşıkları toplayabiliyor, bazı rafların tozunu alabildiği gibi tuvaletleri de temizleyebiliyor.
1: Şirket sahibi robotun rutin işler için saatte $30 ücret aldığını belirtiyor. Birçok görevi tamamlayabilen robotun insan seviyesinde bir hıza henüz sahip olmadığı değerlendiriliyor. Hizmetin yaklaşık bir aydır faaliyette olduğu, ancak amacın özelliği artırmak olduğu belirtiliyor.
2: Şimdi temizlikle başlıyoruz. Daha sonra onarım ve bakım, tesisat, elektrik işleri, halı döşeme, boyama ve yaşlı bakımı gibi diğer görevlere de genişlemek istiyoruz.
1: Robot şimdiden 50'den fazla dairede temizlik yaptı. Kullanıcılar da aldıkları hizmetten memnun görünüyor.
3: Tuvaleti temizlemek istemiyorum. Kendime vakit ayırıp kitap okuyabilir veya biraz çalışabilirim. Bu yüzden çok heyecanlıyım.
1: Robota bahar temizliği yaptırmak için bekleme listesine girenlerin sayısı ise her geçen saat artıyor.
0: Mucizelere inanır mısınız bilmem ama bu haber tam da onu anlatıyor. 12. kattaki evinin penceresinden düşmüş Ecin ve mucize eseri hayatta kalmıştı. Tedavisinin ardından evine döndü ve hayalini de gerçekleştirdi. İzleyelim.
4: Düştüğüm yere masalar koyacağız, oyuncak dağıtacağız. Bir de pasta.
1: Hastanede yaşam mücadelesi verirken kurduğu hayal gerçek oldu. Ecrin düştüğü yere masa kurdu, pasta kesti, çocuklara oyuncak dağıttı.
5: Hastalık sürümüne bunu hayal ediyordum. Şu an gerçekleştirdim, mutluyum.
1: 14 yaşındaki Ecrin Deniz Karaca, Adana'nın Yüreğir ilçesinde 12. kattaki evlerinin penceresinden düştü. Ecrin ameliyat ve tedavilerin ardından sağlığına kavuştu.
5: Atlattık çok şükür. Şu an fizik tedavideyim. Yani geçmek üzere, iyileştim diyebilirim.
6: Tam düştüğü yerde çocuklara şu an pastasını dağıtacağız.
1: Ecrin komşularının ve çocukların gözü önünde zemine çakılmıştı. O korkunç anı hafızalarında kazıyanlar aynı yerde bir kez daha bir araya geldi. Masalar kuruldu, herkese pasta ve oyuncak dağıttı. Ecrin'in evine dönmesi başta ailesini olmak üzere arkadaşlarını ve komşularını çok mutlu etti.
7: Hamdolsun Rabbime, o gün hayalini kurduğumuz şeyi bugün gerçekleştirdik.
8: Çok mutluyuz tabii ki. Elhamdülillah evladımızın sağlığına kavuşması bizi tabii.

0: ki her anne baba gibi çok mutlu etti. Biz bunu hayal bile edemezdik.
1: Veda zamanı, gece raporunun sonuna geldik ama açılışta da söylediğim gibi gündem çok sıcak ve hararetli. ABD-İran hattında yeni gelişmeler var ve o yeni gelişmeleri Tuğba hazır birazdan sizlerle paylaşacak. Tuğba Södekoğlu gece haberlerini sizlerle olacak. Şimdilik veda ediyorum, yarın görüşürüz. İyi geceler.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Kütahya güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Şanlıurfa güneşli 37 derece.

Ama gecesinde saatler 1'e geliyor. Gelişmeleri aktaracağız. Konuklarımız olacak ilerleyen dakikalarda. Ortadoğu'daki o sıcak gelişmeleri konuşacağız. Ama önce haberlerimizle başlayalım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, TCG Işın gemisinin 550 metre derinlikte bir cisim tespit ettiğini açıkladı. Tespit edilen cismin de batan gemi olduğunu değerlendirdiklerini ifade etti Erhürman. Çalışmaların gece de devam edeceğini yine kaydetti.

0: bölgede robotik taramalara başladı. TCG Işın'ın robotik sistemi ilk etapta geminin battığı bölgeyi tarıyor. Batığa giriş yapabilecek noktaları belirleyince ROV aracı dalışa geçiyor. Çalışmalar sürerken KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman kameraların karşısına geçti. Gemi enkazı olduğu değerlendirilen bir cisim tespit edildiğini söyledi.
1: 550 metrede yani 514 olarak düşünülüyordu ama herhalde akıntıyla şey yapmış olabilir. 550 metrede bu cisim tespit edildi. Tekrar ediyorum, değerlendiriliyor, yani batık gemi olduğu değerlendiriliyor.
0: Erhürman çalışmanın hassas olarak yürütüldüğünü de ifade etti. Hemen sonuç çıkmasının beklenmemesi gerektiğini kaydetti.
1: Yarın itibariyle ikinci gemi de, Alemdar gemisi de sabahleyin burada olması bekleniyor. O da çalışmalara destek verecek. Gece dahil, yani gece görüşü imkanı var. Gece dahil çalışma devam edecek.
0: KKTC Cumhurbaşkanı deniz yüzeyindeki çalışmanın da aralıksız devam ettiğinin altını çizdi. Eş zamanlı çalışmaların devam edeceğini vurguladı. Erhürman yazılı açıklamasında deniz üstünde ve altında en üst düzeyde teknik olanaklarla çalışmalar gece gündüz aralıksız devam ediyor diye belirtti. Bu işin ucu nereye varırsa varsın her türlü sorumluluğun karşılığı olacak ifadelerini kullandı. Pazar günü Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere yola çıkan yüksek hızlı yolcu gemisi limandan ayrıldıktan kısa bir süre sonra batmıştı. Gemiden 8 kişinin cenazesine ulaşılmıştı. Kayıp 20 kişiyi arama çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor.
2: Girne'de 269 kişiyle denize açıldıktan sonra batan gemiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Kurtarılmayı bekleyen yolcular çaresizlik anlarını yine kendileri kayıt altına almıştı. Kendisi yaralı kurtulan, kardeşini o kazada kaybeden Seyhan Kahveci. Yaşadıkları o korku dolu anları anlattı.
3: Verin çocukları. Gel gel gel.
4: Abi tut.
3: Gel.
4: Abi tut. Gel yavrum gel. Gel yavrum gel. Gel gel. Sorma sorma.
3: Her yere paylaşın.
4: Gel yavrum gel.
5: Ya basınçla o dalga patlattı camları. Bizi aldı dışarı attı suya.
6: Yakınlarıyla birlikte gittiği tatil dönüşü faciayı böyle yaşadı. Gemi faciasından yaralı kurtulan Seyhan Kahveci, kardeşini kaybetmenin acısını yaşıyor.
7: Kimse duramıyor.
8: Sakin sakin çocuklar gitsin.
5: Yüzme bilmiyorum, şey bilmiyorum. Hiçbir mürettebattan kimse yok.
6: Seyhan Kahveci, kardeşi ve kuzenleriyle birlikte tatil için Kuzey Kıbrıs'a gitti. 3 günlük tatil sonrası Mersin'e dönüş için gemiyi tercih ettiler. Kahveci, gemi yola çıkar çıkmaz endişesini dile getirmişti. Yeni ortaya çıkan görüntülerde o endişenin ne kadar haklı olduğunu ortaya koydu.
5: Baktım bir tane kız geldi benim önüme. Kızım dedi, sen burada mı çalışıyorsun? Yok teyze dedi, ben ikinci kaptanım. Ay kızım dedim, ama çok fırtına var dedim, bak camlara sular vuruyor dedim. Bir şey olmaz teyze dedi.
6: Seyhan Kahveci'nin anlatımına göre ikinci kaptan yolculara bir sorun olmadığını söylemişti. Çok geçmeden de gemi su alıp yan yattı.
5: Bizi ölüme terk ettiler, kapattılar her yeri. Tutundum ben artık böyle, herkes dağıldı. Benim kız kardeşim de benim, bana doğru gelmiş. Çünkü çıkamadılar, kapılar kapalı olunca. Su onu da aldı, dışarı attı.
6: Seyhan Kahveci ve iki kuzeni yaralı olarak kurtarıldı. Kardeşi Reyhan Verimli ise hayatını kaybetti.
5: Mürettebat bizden önce atlamıştı suya. Yukarıdan. Yukarıda hepsini ben gördüm. Kimi diyor bebeğimi kurtarın yalvarırım. O bir diyor çocuğum. Arada sıkışanlar.
6: Acılı kadın olayın sorumlularının en ağır cezayı almasını talep etti.
5: Bizi ölme terk ettiklerinden. Her şeyden onlar sorumlu. Bütün bu yaşadıklarımızın bedelini kat kat ödesinler onlar.
7: Ver çocuklar.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde alabora olan gemide hayatını kaybedenler toprağa veriliyor. Gaziantep'te iki cenaze vardı. 14 yaşındaki Nisa 4 yıl önce kanserden hayatını kaybeden annesinin yanına defnedildi. 3 çocuk babası Nihat Bağlayemez de yine gözyaşları arasında toprağa verildi.
6: Kimi tatile, kimi düğüne gitmişti. Babalar, anneler, evlatlar. Facia gemisinde yetip gidenler gözyaşlarıyla toplandı.

0: toprağa verildi. 14 yaşındaki Nisa Törer, babası Ferdi Törer ve kardeşleriyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne tatile gitmişti. Alabora olan gemide iki kardeşi kurtuldu, kendisinin cansız bedeni bulundu. Baba ise hala kayıp.
1: Halasının yanına gittiler tatile. Oradan dönerken zaten malum bu olay oldu.
0: Nisa'nın cenazesi Gaziantep'te toprağa verildi. Nisa Törer, 4 yıl önce kanserden ölen annesinin yanına defnedildi. Yakınları baba Ferdi Törer'in bir an önce bulunmasını istiyor.
1: Yazık, bak, iki tane çocuk babasız kaldı, ablasız kaldı. Diğer annelerin çocukları gitti, onlar evlatsız kaldılar. Yani bunların bile cezası hafif olmamalı. Herkes cezasını çekmeli.
0: Helal olsun. 56 yaşındaki 3 çocuk babası Nihat Balyemez de o gemideydi. Sudan cansız bedeni çıkarıldı. Kazadan kurtulan arkadaşı o anları anlattı.
2: Ön taraf koptu, biz en öndeydik. %90 Nihat abi ön tarafa gitti, oradaki merdiveni kullanmaya. Orada kafayı bir yere çarptı. Ben de camı kırıp aldım.
0: İş insanı Gaziantep'te gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin Bişkek'te bir araya geldi. Görüşme öncesi açıklama yapan Erdoğan, Rusya-Türkiye ilişkileri ileri düzeyde dedi. Akkuyu nükleer santralindeki çalışmalarda sona gelindiğini söyledi. Erdoğan, yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da atacağız ifadelerini kullandı.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme öncesinde Türkiye-Rusya ilişkilerinin her döneme göre çok daha ileri bir düzeyde olduğunu söyledi. Akkuyu santralinin önem arz ettiğini kaydetti.
5: Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu santrali büyük önem arz etmektedir. Şu anda artık Akkuyu santralinin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu nükleer santralinin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmeden memnuniyet duyduğunu belirtti. Rus turistlerin Türkiye'deki önemine vurgu yaptı.
5: Ağırlıklı olarak Rus turistlerin Türkiye'deki önemi çok çok farklı. Bugün Antalya ilimizin en önemli turist ağını Rusya'dan gelen dostlar oluşturuyor.
4: Putin ise Erdoğan'la yüz yüze görüşeceklerinden memnun olduğunu söyledi. Türkiye, dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri dedi. Ortak projeler hayata geçirilmeye devam ettiğini belirtti. Bunlardan birinin Akkuyu Nükleer Güç Santrali olduğunu kaydetti. Santralin ilk ünitesini bu yıl devreye sokma hedefi koydunuz. Bu böyle olacak ifadelerini kullandı.
3: ABD ordusu bir kez daha İran'a misilleme saldırısı başlattı. ABD Başkanı Trump saldırıların büyük ve güçlü olduğunu söyledi. İran da füzelerle karşılık verdi. ABD-İran hattında gerilim yine tırmandı. İran basınına göre patlamalar Çabahar ve Kunarek'te başladı. Aseyluye ve Bender Abbas kentleri, Sirik, Cask, Keşm ve Lavan adalarının da ABD tarafından hedef alındığı söylendi. Sirik'teki bir düğüne füze isabet etti. Hayatını kaybedenler oldu. Onlarca kişi yaralandı. ABD ordusuysa İran'daki hedeflere saldırı başlatıldığını teyitledi. İran basının ABD'nin saldırılarının ardından İran'ın da füze ve İHA'larla misilleme yaptığını duyurdu. Irak'ın Erbil kentinde patlama sesleri duyuldu. Ürdün'deki Muvaffak Salti hava üssü hedef alındı. Devrim muhafızları üstteki saldırıda çok sayıda ABD askerinin öldüğünü iddia etti. ABD Başkanı Donald Trump ise kendi sosyal medya platformundan İran'a yeni saldırılar düzenlediklerini duyurdu. Bunlar geniş çaplı ve güçlü saldırılar paylaşımını yaptı. Gerekçe olaraksa İran'ın Hürmüz Boğazı'na yeniden deniz bayınları döşeme girişimleri gösterildi. Trump

0: Saldırıların Ürdün'deki Amerikan üssüne 8 füze fırlatmasına karşılık olduğunu savundu. Eğer başarısız İran devleti haklı saldırımıza misilleme yaparsa çok daha sert ve daha büyük çaplı bir saldırıyla tekrar vurulacak ifadelerini kullandı. İran'a yönelik en büyük saldırıyı hala yapmadıklarını söyledi. Bu tür bir saldırının İran'a çok büyük tahribat getireceğini iddia etti. ABD Başkanı Amerikan Fox News kanalına da konuştu. Eğer misilleme yaparlarsa çok daha sert bir darbe alacaklar dedi. İran tarafındaysa dini lider Müçteba Hamaney, bu durum Amerika için unutulmaz dersler içeriyor açıklamasında bulundu. Devrim muhafızları ordu sözcüsü, ABD'nin saldırılarından pişman olacağını kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırganlığı, Hürmüz Boğazı'nın daha sıkı kapatılmasına yol açacak ifadeleri kullanıldı. ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada İran'ı vurabileceklerini ancak saldırıların sınırlı olacağını söylemişti. Evet, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki savaşta tansiyon yüksek, giderek de yükseliyor. Gece boyu sıcak gelişmeler olmaya devam ediyor. Konuşacağız. Konuğumuz var. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı bizimle birlikte. Ufuk Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Tuba Hanım.
0: Tansiyon giderek yükseliyor. Önce Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz ve çevresine hedef almaya başladı. İran'ın güneyine yoğunlaştı saldırıları ve İran'dan da ABD üslerine saldırılar var. Önce Ürdün'deki ABD üsleri hedef alındı. Az önce kuvvette de yine hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bilgisi geldi. İran'a ait bazı insansız hava araçlarının etkisiz hale getirildiğini belirttiler. Yine Devrim Muhafızları Ordusu'ndan da bir takım açıklamalar var. Yani tansiyon giderek yükseliyor. Ne diyeceksiniz? Sıcak çatışma dönemi yeniden uzun uzadıya geniş bir coğrafyaya mı yayılacak? Körfez ülkelerindeki ABD üslerinde çünkü İran hedef alıyor. Zaten evet. ABD Başkanı Trump da bunun sinyalini vermişti. Önümüzdeki günlerde neler bekliyor bizi sizce?
1: Açıkçası birazcık da bu gecenin kayıplarına bağlı olarak şekillenebilecek bir süreç bence. Çatışmanın özellikle nasıl bir iz bıraktığını hem ABD hem İran tarafında görmemiz gerekiyor. Fakat şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin temel iddiası biliyorsunuz. Özellikle son mayına çarpan, hala mayınlandığı tespit edilen bir bölge var. Suud Bandıralı petrol gemilerinin de hasar aldığı bir durum oluştu. Ve İran'ın özellikle daha önce sizinle de çeşitli vesilelerle konuşmuştuk. Hani kıyı savunma stratejisinin temelinde yer alan, radar sistemlerine ev sahipliği yapan kilit noktalar hedef alındı. Bunlardan bir tanesi Keşm Adası biliyorsunuz. Özellikle Hürmüz'ü savunma konusunda İran'ın savunma doktrininin merkezinde yer alan bir yer. Sirik'te de hakeza bir düğünün vurulduğu özellikle söyleniyor maalesef.
0: Maalesef böylesi... 68 yaralı, özür dileyerek bölüyorum bu bilgileri de vermiş olalım. 68 yaralı var, hayatını kaybedenlerin sayısı 5. Ve yaralılar arasında çocuklar da çoğunlukta. Yani durum açıkçası kötü. Siviller de ne yazık ki ABD'nin saldırılarına maruz kalmış durumda.
1: Evet, yani iki tarafta bu sürecin içerisinde bu insani ve stratejik hataları çok fazlasıyla yaptılar. Bunu görmemiz lazım. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturmaya çalıştığı rasyonalite ve İran'ınkine de bir bakmamız gerekiyor. Birincisi Amerika Birleşik Devletleri özellikle Umman kıyısından, hani Umman'a yakın bir güzergahtan geçen bir noktanın tekrardan mayınlanması ve tekrar açıkçası Hürmüz Boğazı kıyısında bir radar sistemi kurulmasına direkt olarak karşı. Nitekim İran'la çatışmaların aktif olduğu dönemlerde de sistematik olarak müzakerenin sürdüğü dönemlerde de hani kısa çatışma esnalarında da hep bu hattı hedef aldılar biliyorsunuz. Çünkü size bahsettiğim gibi İran'ın kıyı savunma mekanizmasının hani müzakereler başarılı olsa da başarısız olsa da bir şekilde ön alma, yarın öbür gün yapılacak olası bir operasyonda ABD'nin elini kuvvetlendirme adına böyle operasyonları gördük. Fakat ilginç bir husus şu, mesela Bahreyn'deki biliyorsunuz Şeyh İsa Üssü vuruldu. 5. filoya ev sahipliği yapan. Ürdün'de yakın zamana kadar CENTCOM'un da bir defa kayıtlarında yer aldığını bildiğimiz, Ürdün'ün ve ABD'nin ortak tatbikatlar yaptığını bildiğimiz üs hedef alındı. Şimdi özellikle İran'ın cevabını direkt olarak Körfez ülkeleri üzerinden vermeye çalışması, Hürmüz'deki meseleden sonra kendisini

0: Gerçekten zora sokan ikinci bir mesele.
1: Evet.
0: Bakın Hürmüz hep söylediğimiz gibi uluslararası hukuk bu bağlamda çok net bir, özellikle orası doğal bir su yolu. Burada bir vergilendirme olamaz. İkincisi irrasyonelitesini anlatmak için yaptığım bir hesaplamayı paylaşmak istiyorum. Şimdi İran 2 milyon tanker taşıyan, 2 milyon varil taşıyan bir süper tankerden. Her bir varilden 1 dolar para alsa gemi başına 2 milyon dolar. Yıllık kazancını hesap etmeye çalıştım. Hani 14 milyar dolar civarı bir şey ediyor. Fakat müzakere sürecinde hatırlarsanız İran ambargosu, İran petrolü üzerindeki ambargo kalkmıştı. Yani İran'ın hani sudan ucuz paraya Çin'e adeta hibe ettiği petrolünü %30 daha zamlı şekilde piyasa şartlarına daha yakın şekilde satmaya başladığını gördük. Buradan elde etmesi potansiyel gelir ne kadar biliyor musunuz Tuğba Hanım? Benim hesaplamama göre 70 milyar dolar civarı.
1: Yani
0: Şimdi
1: 14
0: dolayısıyla
1: milyar dolar nerede? 70 milyar dolar nerede, değil
0: tam
1: mi?
0: olarak bunu söylemeye çalışıyorum. Birincisi bu bir politika iflası ve bizim özellikle payidari cephesi dediğimiz İran'ın içerisinde, rejimin içerisinde sivil siyasete, Pezeşkiyan'a, Arakçı'ya asla alan tanımayan, her fırsatta onları tehdit eden ve 14 maddelik ABD'nin gerçekten hani bizi de şaşırtan büyük tavizler verdiği bir anlaşmayı dahi İran'a imzalattırmayan bir orada radikalleşmiş unsurlar var. Şimdi bunlar kendi statükolarının dağılmaması adına bu çıkmazdan, bu savaş ve kaos sürecinden istifade ediyorlar. Çünkü evet, İran bizim beklentimizin çok üzerinde bir askeri kapasite sergiledi. Amerika ve İsrail'e karşı gerçekten hani bizi şaşırtacak hamleler yaptı. Bunların içerisinde de en büyüğü kesinlikle Dimona'nın vurulması. Yani Tel Aviv'den daha sıkı korunan bir yer. Evet, nükleer tesisi vurmadınız ama
1: Evet.
0: yakınlarında bir yeri vurdunuz.
1: Bu
0: Ve
1: arada, buyurun lütfen.
0: şunu söyleyerek bitireyim. Ben unutkan bir insanım çünkü
1: Buyurun
0: kusura
1: buyurun lütfen
0: bakmayın.
1: hocam.
0: Şimdi burayı vurabilirken biz iki tane temel soruyu burada soruyoruz haliyle. Bir, bugüne kadar ABD'nin önüne bend olmaya çalışan, İran'la bütün problemlerini kenara bırakıp bölgesel istikrar arayan Körfez ülkeleri hedefteyken, Ben Gurion Havalimanı'nda, İsrail'deki üslerde hani onlarca bir sürü uçak yatarken neden bir tane bile İsrail'e füze atılmadı? Körfez ülkeleriyle yarın öbür gün Amerika artık yeter deyip bölgesel bir ittifakla İran'a karşı bir ortak operasyon yapacaksa neden bütün sanki meşru zeminini hazırlamaya çalışan bir unsur var bir. İkincisi de şöyle bir gerçeklik var. İran bütün sergilediği güçlü kapasiteye rağmen ekonomik olarak çok zor durumda.
1: Çok.
0: Ülkede enflasyon %90'a yaklaşmış durumda. Et fiyatları yüzde bilmem kaç artmış durumda. Kısa vadede 4 ila 5 milyon işsiz bekleniyor. Ve hem IMF'nin hem de think tanklerin, düşünce kuruluşlarının raporlarında altyapısal ve iktisadi toparlanma 30 sene alacak deniyor. Ki Pezeşkiyan'ın söyledikleri de bunu doğruluyor. Dolayısıyla hani burada bir stratejik rasyonalite aramıyoruz. Bilakis bu statükodan iktidar devşiren belirli marjinal unsurların bu kaostan beslendiği bir atmosfer. Aynısını İsrail'de de yaşıyoruz. Netanyahu ve çetesinin, soykırımcı hükümetinin kaos ve çatışma ortamından kendisine iktidar devşirdiği bir sistem
1: Peki.
0: var. İran içerisinde de maalesef sivil siyasete, Pezeşkiyan'a alan tanımayan bu marjinaller var yani.
1: Peki Ufuk Hocam, siz bunu devrim muhafızlarının radikal bir kanadının yaptığını mı düşünüyorsunuz? Ki devrim muhafızları ordusundan yine bir açıklama geldi. Eğer Amerika Birleşik Devletleri saldırıların şiddetini arttırırsa Hürmüz daha da sıkı kapatılacak dedi. Bu ne demek? Yani sıfır tolerans mı tanınacak? Bir alternatif rota, kontrollü geçişlere dahi izin verilmeyecek mi? Ne demek bu?
0: İma ettikleri direkt olarak bu. Fakat şöyle bir durum var. Az önce size sıraladığım hani İran açısından olumsuz gelişebilecek süreçler. Birincisi dediğimiz gibi bölgesel veya uluslararası bir koalisyonun müdahalesi ki Hürmüz'ün kapanmasını Çin'de, Rusya'da, İran'ın müttefikleri de biliyorsunuz tasvip etmiyorlar. Bu bir gerçeklik. Yani sadece Amerika, Avrupalı aktörler, bölge ülkeleri değil. Küresel anlamda İran'a bu anlamda bir tepki var. Bu iyi ihtimalle bölgesel bir koalisyonu artık İran'a karşı ortak bir tepki almaya zorlayabilir. Kötü bir ihtimalle Trump hani reddetti ama aslında bir yandan şunu kabul etti. Taktik nükleer silahları durum odasında ciddi ciddi kullanmaya konuşmuşlar. Şimdi buna evet ben bunu şu anda masa dışına ittim dedi ama bu aslında konuşulduğunu gösteriyor. ABD'deki raporların konuşulduğunu gösteriyor. Şimdi bu çok olumsuz bir tablo. İkincisi şimdi Hürmüz'ü kapattığınız senaryoda birincisi uluslararası hukuku direkt karşınıza alıyorsunuz. Doğal bir su yolundaki geçişi ücretlendirmek ancak ve ancak boğazlardaki sistem gibi mümkün. Bunun dışında varil başına petrol almaya başladığınızda kendi müttefiklerinizle dahil kaybediyorsunuz. Bir de şöyle bir durum var. uzun vadede önümüzdeki birkaç sene içerisinde

0: halihazırda bütün dünyanın ve bölge ülkelerinin Hürmüz'e bağımlı kalmamak gibi bir refleksi gelişiyor. Yani dolayısıyla siz bundan 3-5 sene sonra Hürmüz'ü istediğiniz kadar kapatın. Şu anda Hürmüz'ü kapattığınızda diplomatik bir çıktıya dönüştürüp bunu gerçekten bir kazanıma dönüştürebiliyorsanız bu bir başarıdır. Bunun dışında ben de gönül ister ki hani bu coğrafyadan bir insan olarak, bir Türk vatandaşı olarak bütün yaşadığım sorunları ve eleştirileri mahfuz tutarak şunu söylüyorum. Bir Müslüman ülke kesinlikle hiçbir yabancı güç karşısında aciz düşsün istemem. Hep kazansın isterim. Bu bambaşka bir mesele. Ama kapasitelerimizi, gerçekten askeri yeteneklerimizi, iktisadi durumlarımızı gözetip özellikle Amerika ile anlaşın biat edin demiyoruz hiçbir şekilde. Ama Pezeşkiyan'ın, Arakçı'nın fark ettiği, Galibaf'ın fark ettiği fakat özellikle belirli radikal unsurların devrim muhafızları içerisinde görmezden gelmeye
1: Bu
0: çalıştığı husus
1: arada
0: bu. Bu çok sıkıntılı.
1: Ufuk Hocam yine araya gireceğim. Tam da ben de sözü buraya getirecektim. Çok değil 10 gün önce ABD İran'a karşı çok ciddi ekonomik yaptırımlar açıkladı değil mi? Yani hatta Trump dedi ki savaşın boyutu değişti artık ekonomik savaş başladı dedi. Bakın yeni bir açıklama var yine ABD Hazine Bakanı Bessent'ten. Müttefiklerimizin çoğu İran ekonomisinin kritik bir aşamadan geçtiğini kabul ederek gerekli tüm önlemleri almaya hazır olduklarını teyit etti. Yani bu ne demek? ABD demişti ki artık bir seçim yapmanızın zamanı geldi. İran mı, Amerika Birleşik Devletleri mi? Bu yaptırımlara uymayan, İran'a destek olanı da düşman kabul edeceğiz demişti. Ve bu açıklamaya göre de pek çok müttefiklerinden teyit aldıklarını, yani bu şartlarını kabul ettiklerini belirtiyor Bessent. Şimdi öncelikle şunu sorayım. Bu ekonomik yaptırımlar, savaşın boyutu değişti açıklamalarından sonra gerilim, tansiyon, sıcak çatışma ortamının fitili neden ateşlendi sizce? ABD bu anlamda ekonomik yaptırımlar anlamında aradığını, istediğini bulamadı mı? Yoksa fitili ateşleyen taraf yine sizin az önce bahsettiğiniz o İran'ın içindeki o radikal grup mu?
0: Şimdi normal şartlarda hep şunu söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail bu bölgede yıllardır yaptıkları katliamlar ve İran'ı ilk defa hani bu kadar hedef aldıkları kolektif saldırıları olmasaydı, rejimi belki de kendi kendine bıraksaydık, 2007, 2008, 2009'dan beri İran içerisinde değişen sosyolojik denge belki de ABD ve İsrail'den İran'daki rejime daha çok zarar verebilirdi. Fakat bu saldırılar vesilesiyle bir toplumsal konsolidasyon sağladı rejim ve bunu uzun vadeye yaymak istiyor. Bir defa rejimin içerisindeki sıkıntılı figürler de böyle. Şimdi payidarı cephesi deyip geçmemek gerekiyor çünkü bunlar mecliste istatistiksel olarak %26, %27'yi ellerinde bulunduruyorlar. Devrim muhafızlarında ciddi bir tabanları var ve medya organları direkt olarak bunlar tarafından kullanılıyor. Şimdi bu medya organları yeri gelip Müşteba Hamaney'in konuşmalarını vermedi bu süreçte. Hakeza Pezeşkiyan ve Arakçı üzerinden hani onları eleştiriyormuş gibi gözüküp Galibaf'ı eleştiriyor gibi gözüküp aslında Müşteba Hamaney'e de dokunan çok ağır ithamlarda bulundular. Dolayısıyla bu savaş bugün bitse zaten İran'ın kendi içerisindeki şu an bulunduğu iktisadi ve sosyolojik dinamikler bile zaten rejimi alaşağı edecek. Fakat işte bunun üzerine hani az önce size ticari bir tablo sundum. Benim kabataslak yaptığım hani şu verilerini verdiğim hesaplattığım yapay zeka bir hesaptan bahsediyorum yani. Bu hesapta bile 5 katı ticari bir kar elde edebilecekken.
1: Yani bizim
0: bütün
1: sizin
0: uluslararası...
1: bunu düşündüğünüz şeyi İran yönetimi düşünemiyor mu sorusu geliyor.
0: Düşünemiyor değiller tabii ki.
1: Düşünüyorlar.
0: Şimdi İsrail'in bölgeden ve dünyadan bu kadar izole edildiği, tarihsel olarak ilk defa insanlığın kolektif şekilde onu dengelemeye çalıştığı bir ortamda hani gollük orta yapmanın ne anlamı var? Hani bu sadece dolayısıyla İran'da rejim içerisindeki bu radikal unsurların kendilerini muhafaza etmeleri değil, bölgede bugüne kadar sağlanamayan bu tek sesliliği de ciddi anlamda onların lehine, Amerika'nın lehine değiştirebilecek bir durum. Dolayısıyla bu hiçbir rasyoneliteyle açıklanamayan bir süreç. O yüzden çok rasyonel bir açıklama da bulamıyorum açıkçası yani.
1: Evet ki ne olursa olsun o mutabakat zaptı hep iyi bir adım, iyi bir gelişme olarak yorumlanmıştı değil mi? Hatta çoğu
0: Tabii ki.
1: sizler uzman görüşleri İran'ın kağıt üstünde ABD'den daha avantajlı olduğunu, bu
0: Evet.
1: savaşın neredeyse kazananının İran olduğunu öne sürmüştü. Her şeye rağmen, tüm bu ön izlemeye rağmen de ABD bu mutabakat zaptını anlaşmayı imzalamıştı. Ancak şimdi konu tekrar buralara geldi. Tansiyon yeniden yükseldi. Bakın İran'da siviller hedef alınıyor.

0: Fez ülkelerindeki ABD üsleri hedef alınıyor ki devrim muhafızlarından yine pek çok ABD askerinin öldürüldüğüne dair açıklamalar da var. Bu tarz iddialar da var. Yani önümüzdeki günlerde tansiyon giderek de yükselebilir. Bir yandan da ne acaba bu daha önce de yaşadığımız gibi hani gerilim bir yükseliyor bir düşüyor, bir yükseliyor bir düşüyor. Acaba bunun gibi mi olacak, yine bir süre tansiyonun düşmesi mi gelecek adım bunu mu gösterecek, yoksa daha da geniş bir alana yayılacak mı? Yani müzakere yolu tamamen tıkandı mı sizce?
1: Yani şöyle bir durum var. Pezeşkiyan'ın ironiktir. Hani açıklamasının hemen üzerine böyle bir gece yaşıyoruz. Ne demişti Pezeşkiyan? Özellikle Haziran mutabakatındaki maddelere dönülmesi kaydıyla tekrardan masaya oturabiliriz gibi bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Fakat şu anda bu çatışmayla beraber Hürmüz'ün tamamen kapatılacağına yönelik tehditlerin havada uçuştuğu ve bölgedeki birçok üssün hedef alındığı bir sürece geldik. Dolayısıyla şu anda bu gecenin faturası ve maliyeti iki taraf açısından da nedir göreceğiz ama daha geniş perspektifte Amerika'nın buradan başka bir muradı da var. Bunu da görmezden gelmememiz lazım. Hı hı. Şimdi Venezuela'da biliyorsunuz yeni bir anlaşma imzalandı.
0: Tam da onu özellikle diyecektim. Venezuela petrolüne güveniyor olabilir mi ABD? Bir de Ufuk Hocam az önce anlattıklarınızı besleyecek bir açıklama daha geldi Bessent'tan. Diyor ki ABD Hazine Bakanı Bessent, ya devrim muhafızları kendi aralarında çatışacak, ya halk onlara karşı dönecek, ya da masaya oturup sadık kalabilecekleri bir anlaşma isteyecekler. Bu çok manidar değil mi az önce yaptığınız yorumlarla birleşince?
1: Evet, işte tam olarak buraya varıyoruz zaten. Bakın Venezuela'da şöyle bir durum var. Amerika Birleşik Devletleri 2010'daki kaya gazı devrimiyle beraber, Shale Revolution dediğimiz devrimle beraber artık kaya gazını biliyorsunuz konvansiyonel yakıtlara çevirebiliyor. Bunu duyan dizel yakıt üretebiliyorlar, benzin üretebiliyorlar. Dolayısıyla 70'lerdeki Arap ambargosuna maruz kaldığındaki verdiği tepki ya da 83'teki kritik petrol rezervleri azaldığında panikle piyasaya varil süren bir Amerika yok. Evet, geçtiğimiz günlerde Amerika ciddi anlamda stratejik rezervlerinde bir düşüş yaşadı. Ama bu sefer tarihsel olarak şöyle bir fark var. Bu seferkinde rafinerilere verdiler petrolü, kaya gazını işletecekler. Daha yüksek miktarda geri alacaklar. Şimdi bunlar dolayısıyla Amerika'nın pozisyonunda Venezuela petrolü şöyle bir şeye tekabül ediyor. Birincisi enerji tedarikçiliği konusunda zaten Amerika 2010'daki kaya gazı devrimiyle beraber dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından birisi. Bir tık daha maliyetli evet, ama ne olursa olsun ABD'nin bir enerji ihtiyacı olmaz. Fakat burada asıl mesele şu. Venezuela'yı ABD kendi himayesine işte yasal dışı bir şekilde Maduro'yu kaçırdıktan sonra Delcy Rodriguez üzerinden şu anda işte 6 trilyon dolarlık yanlış hatırlamıyorsam bir anlaşma, 200 milyar dolarını sadece Venezuela'ya verdikleri bir statüko inşa ettiler.
0: Ve 25 yıl geçerli olacağını söyledi Rodriguez.
1: Evet. Ve Çin'in ana kaynaklarından birisiydi. Şimdi çok konuşmadığımız bir kısma gelelim. Çin'in özellikle maliyetlerinin, üretim maliyetlerinin bununla beraber %10 ila 15 artacağını öngören raporlar var. Şimdi İran'a da bunu ekleyebilirse özellikle Hürmüz akışını, Amerika Birleşik Devletleri Çin'i gerçekten ekonomik olarak yavaşlattığı, askeri büyümesini biraz daha zorlaştırdığı bir süreçte zaman kazanmak istiyor. Dolayısıyla bu denklemin içerisinde gerçekten hani İran'da aslında İran çok kadim bir halk ve devlet. Dolayısıyla bu dış politika okumasını yapamıyor değiller. Fakat bu dış politika okumasının gereğini yapmanın önüne geçen unsurlar var. Son olarak şunu söyleyeyim. Hı hı. Biz o 14 maddelik mutabakat ve sonrasında şöyle bir tavır gördük. J.D. Vance çıktı dedi ki bize ne kardeşim balistik füze programından İran'ın. Her ülkenin kendi füze programını geliştirme hakkı vardır. Biz tarihte ilk defa bir ABD başkan yardımcısından hani nükleer meselesinin kenara bırakıldığı, vekiller meselesinin kenara bırakıldığı, yok İran'a gireriz o nükleer tozu alırızdan tamam uluslararası atom enerjisiyle İran işbirliği yapsın bunlar beraber seyreltilsine gelinen bir aşamayı görmüştük. İran bunu değerlendirseydi gerçekten kendisi adına şu an çok daha iyi bir tabloya, kısa vadede değil ama düzelmeye gidebilirdi. Şu an Bessent'in yaptığı açıklama maalesef, hani bunu bir Amerikalı söylüyor ama bu konuda haklı, size bahsettiğim o sosyolojik birikim, o evet, kırılan fay hatları ekonomik anlamdaki bu yaptırımlarla beraber halkın içerisine birbirine düşeceği orta vadeli bir senaryoya dönüşebilir. Daha da kötüsü, biz İsrail'i hazır izole ettik diye İran'ı Mekke İttifakı'na da dahil edelim, bölgesel akıl oluşturalım diye uğraşırken Bir de İran bütün okları küresel anlamda kendisine çevirebilir maalesef.
0: Peki bakalım ilerleyen günlerde ne olacak? Bir anda

0: Şu haberler çok çıktı. ABD mühimmat sıkıntısı çekiyor. Bazı generaller Trump'a tepkili. Savaş çok uzadığı için ama önünde de bir ara seçim var. Kasım'a bir şey kalmadı ama bir anda yine savaş alevlendi. Siz diyorsunuz ki uzun vadede bundan, bu sürünceme durumundan, Hürmüz'deki kördüğüm de dahil olmak üzere İran zararı çıkacak. Takip edeceğiz, göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz hocam değerli vaktinizi ayırdığınız için. Doktor Ufuk Necat Taşçı bizimle birlikteydi. Çok sağ olun efendim. Şimdi sıradaki haberimize bir bakalım. Almanya, Leipzig Havalimanı'nda bulunan bombalı İHA'dan Rusya'yı sorumlu tuttu. Berlin yönetimi Rus Başkonsolosluğu ve Rus evine kapatma kararı aldı. Rusya Devlet Başkanı Putin ise delilleri Almanya'nın yerleştirdiğini söyledi.
1: Almanya, Leipzig Havalimanı'ndaki bombalı İHA'dan Rusya'yı sorumlu tuttu. Rus konsolosluğunu ve Rus evini kapatacağını açıkladı. Almanya'daki Leipzig Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzenek içeren İHA bulunmuştu. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul olaya ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Dobrindt, başarısız saldırının Rusya'nın emriyle düzenlendiğini iddia etti.
2: Polis soruşturmaları, saldırı yöntemi ve istihbarat bulguları birlikte değerlendirildiğinde Leipzig Havalimanı'ndaki saldırı girişiminin Rusya'nın sorumluluğunda olduğu anlaşılıyor.
1: Wadephul, Alman hükümetinin Leipzig'teki saldırının kaynağı olan Rusya'ya karşı harekete geçtiğini söyledi. Bonn'daki Rus Başkonsolosluğu'nun 18 Eylül itibariyle kapatılacağını belirtti. Berlin'deki Rus eviyle ilgili sözleşmenin de feshedileceğini açıkladı. Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrollerini sıklaştırıyoruz dedi. Rus gölge filosuna yönelik baskıyı artırıyoruz ifadelerini kullandı. Wadephul, Rusya'nın Berlin Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırma talimatı verdiklerini de kaydetti. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile telefonda görüştü. NATO'nun Berlin'le tam dayanışma içinde olduğunu kaydetti. Almanya'nın önlemlerini memnuniyetle karşıladı. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de tam dayanışma mesajı iletti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin basın toplantısında Almanya'ya seslenerek kanıtlar nerede diye sordu. Almanya'nın delilleri yerleştirdiğini iddia etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova ise Almanya'nın kararlarına karşılık vereceklerini açıkladı. Berlin, uydurma bir gerekçeyle bir kez daha ikili ilişkilerde gerilimi tırmandırma yolunu tercih etti dedi. Ortaya ciddi bir kanıtın konulmadığını, çünkü bir kanıt olmadığını savundu. Ukrayna'ya askeri yardım sevkiyatlarının önemli bölümü Leipzig Havalimanı üzerinden yapılıyor.
0: Rusya-Ukrayna savaşında diplomasi trafiği hızlanırken cephede karşılıklı saldırılar da sürüyor. Zelenski, Eylül ayında savaşın gidişatı değişecek dedi. Moskova ise Avrupa ülkelerini Kiev'i Rusya'ya yönelik saldırılar konusunda yönlendirmekle suçladı.
3: Bir yanda hızlanan müzakere trafiği, diğer yanda şiddetlenen karşılıklı saldırılar. Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'la bir araya geldi. Temsilcilerle görüşmesinin ardından Eylül'de çok şehir değişebilir mesajı verdi. Zelenski, Washington'ın Moskova'yı savaşı sona erdirmeye teşvik etmek için atacağı adımların kritik önemde olduğunu söyledi. Sahadan da sıcak çatışma haberleri geliyor. Rus ordusu İHA'larla Kiev ve Odessa'da batıdan gelen askeri yüklerin depolandığı merkezleri hedef aldı. Ukrayna birlikleri ise Rusya'ya ait bir radar istasyonu ve S-400 komuta aracının yanı sıra birçok lojistik ve ikmal deposunu vurdu. Rusya Dış İstihbarat Servisi, Kiev'in bu saldırılar için Avrupa Birliği ülkeleri tarafından yönlendirildiğini öne sürdü. Bu eylemlerin Eylül ayındaki Rusya parlamento seçimleri öncesinde Rusya'da istikrarsızlık ve panik oluşturmayı amaçladığı savunuldu.
0: 2026-2027 adli yılı başladı. Açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Tarihi bir eşiğe ulaşmış durumdayız dedi. Yargının tüm paydaşlarının sürece gerekli katkıyı vereceğini vurguladı.
4: Terörsüz Türkiye vizyonuyla bu prangayı

0: ülkemizin gündeminden kalıcı olarak çıkarırken iç cephemizi güçlendirmeyi, milli birlik ve beraberliğimizi daha güçlü bir zeminde geleceğe taşımayı hedefliyoruz. Bugün bu karanlık dönemi geride bırakacağımız tarihi bir eşiğe ulaşmış durumdayız.
1: Teröristsiz Türkiye sürecine dair mesajlar verdi. Yargının sürece katkısına işaret etti.
0: Silahların bırakıldığı, fesih süreçlerinin sahada teyit edildiği, tespit edildiği, MGK kararıyla da bunun teyit edildiği bir ortamda ondan sonraki süreç daha çok yargının, hukukun konusu olan bir süreç olacak. Şimdiden Adalet Bakanlığımızın koordinasyonunda bu alt kurulumuz çalışmalarına başlamış durumda. İnanıyorum ki yargımızın tüm paydaşları da bu sürece gerekli katkıyı vereceklerdir.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yargıtay'da düzenlenen adli yıl açılış töreninde konuştu. Suriye'deki gelişmeleri de parantez açtı.
0: Son dönemlerde Suriye'de gerçekleşen gelişmeleri memnuniyetle takip ediyoruz ve başarıyla tamamlanmasını temenni ediyoruz.
1: Törende Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez de kürsüdeydi. Yeni yıl adli hedeflerini anlattı.
2: Yeni adli yılda da hedefimiz çok açıktır. Vatandaşımızın hakkına daha hızlı ve eksiksiz ulaşmasını sağlamak, yargılamaların makul sürede tamamlanması için daha fazla çalışmak, meslek etiğini her şeyin üzerinde tutmak ve vatandaşımızın adalete duyduğu güveni her geçen gün daha da yükseltmek.
1: Tören öncesinde de Yargıtay üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti.
3: Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'nde savcıya ifade verdi. Hakimliğe sevk edilen Şahin adli kontrole serbest bırakıldı.
1: Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına tahsisli aracın tutuklu Hilmet Tuna Kuriş'in yurt dışına kaçırılma girişiminde kullanıldığı belirlenmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Şahin'in ifadesini aldı. Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş, yurt dışına kaçma hazırlığı yaparken Marmaris Bozburun'da yakalanmıştı. Kuriş'in kullandığı aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e tahsisli araç olduğu tespit edilmişti. Adalet Bakanı Akın Gürlek de kiralama yoluyla bunu verdiğini söylüyor. Ama dosyadaki delillerle bu tutmuyor. Bu aracı sadece İstanbul'a gelince kullanıyorum diyor. Ama bu araba uzun süredir kullanılıyor. HTS ile söyledikleri tutmuyor ifadelerini kullanmıştı. Bakan Gürlek, Şahin'in aracı kiralama yoluyla verdiğini söylediğini, ancak kiralanmış bir şirket bulunmadığını, iki aracın da Şahin tarafından örgütle irtibatlı kişiye kullanılması için verildiğini belirtmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş suç örgütü soruşturması kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in ifadesine başvurdu. Şahin, Cumhuriyet Savcısına yaklaşık 3,5 saat ifade verdi. Şahin, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme, suçluyu kayırma suçlamalarından yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Eski İçişleri Bakanı adli kontrolle serbest bırakıldı.
3: Ankara Büyükşehir Belediyesi avukatı Nadi Türkaslan, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesi hakkında suç örgütü iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Ankara Adliyesi'nde açıklama yapan Türkaslan, Beyaz TV Ankara ve Osmanlı Spor yöneticileriyle ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen kişiler hakkında da suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti. 7 Ağustos tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir şikayette bulunduk. Soruşturmanın içeriğine saygımız nedeniyle bugüne kadar bir şeyi açıklamamıştık dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı basında yer alan haberler sonrası Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin reysen soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında gazeteci Murat Arel savcılığa tanık sıfatıyla ifade verdi. Ağustos ayı enflasyon verileri Perşembe günü açıklanacak. Peki enflasyon rakamları için ekonomistlerin tahminleri ne yönde? Yanıtına bakalım.
4: Piyasaların gözü

0: enflasyon rakamlarında. Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon verilerini 3 Eylül'de açıklayacak. Enflasyon Temmuz ayında %1,78 artış göstermiş, yıllık enflasyon %31,75 olmuştu. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine göre Ağustos'ta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması %1,86. 20 ekonomistin katıldığı ankette Ağustos ayı için enflasyon beklentileri %1,25'te %2,10 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması %29,49 oldu. Bloomberg HT'nin anketine göre Ağustos'ta enflasyonun aylık bazda %1,91, yıllık bazda %31,61 olması bekleniyor. Anket katılımcıların 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerini de paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29,5 oldu. Enflasyon verileri, kira zammı üst sınırının belirlenmesi bakımından da önemli. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ağustos enflasyonunu açıklamasıyla o sınırda netleşecek.
1: İstanbul'da 4 yıldır aranan 17 yaşındaki Zeynep Yıldırım'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Genç kızın cansız bedeni Esenyurt'ta toprağa gömülü bulundu. Katil zanlısı o dönem yakalanmadığı için 2 yıl sonra başka bir kadını öldürmüştü.
2: Telefon sinyali katilleri ele verdi. 4 yıldır aranan Zeynep'i öldürüp gömdüğünü itiraf etti. Üstelik bu ilk cinayeti de değildi.
3: Öyle bir insanla nasıl bir yerde nefes almışız diye ondan böyle diskiniyorum yani.
2: Zeynep Yıldırım henüz 17 yaşındaydı. 2022 yılında tedavi gördüğü hastaneden izinsiz ayrıldı. Bir daha da gören olmadı. Kayıp genç kızın dosyası 4 yıl sonra yeniden açıldı. İncelenen telefon kayıtları katili ele verdi.
4: Elde edilen yeni bulgular neticesinde Zeynep Yıldırım'ın en son Fethi Dağlı'yla görüştüğü ve telefon sinyalinin de en son Dağlı'nın evinden verildiği ortaya çıktı. Başka bir cinayetten müebbet hapis cezasına çarptırılan Fethi Dağlı ifadesinde ikinci cinayeti de itiraf etti.
5: Güvenlik elbisesiyle gelirdi abi. Öyle otururdu ama içine kapalı birisiydi.
6: Kahvede yatıyordu, yatacak yeri yoktu.
2: Fethi Dağlı, 2024 yılında Esenyurt'ta iş arayan Erva Raziye Asar'ı öldürmüş, cesedini parçalara ayırarak Beylikdüzü'ndeki bir inşaata atmıştı. Zeynep Yıldırım'ı da öldürüp gömdüğü ortaya çıkan katil zanlısı polise olay yerini gösterdi.
4: Olay yerine keşif için getirilen katil zanlısı Fethi Dağlı cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Önce Zeynep Yıldırım'ı salonda boğarak öldürdüğünü, daha sonra cansız bedenini yatak odasına taşıdığını ve camın demirlerini açarak zemine attığını, daha sonra da genç kadının cansız bedenini kömürlüğe gömdüğünü itiraf etti.
2: Ekipler öldürülen genç kızın naaşına ulaştı. Yıldırım'ın cesedi Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili katil zanlısının yanı sıra 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı.
1: Burdur'da geçen Nisan ayında düğünlerine saatler kalan ve yeni evlerinde cansız bedenleri bulunan çiftin ölüm nedeni ortaya çıktı. Elektrik akımına kapılıp öldükleri sanılıyordu ama bakın ölüm nedeni ne çıktı?
2: Kına gecesinde böyle eğlenmişlerdi. Ertesi gün bir ömür boyu mutluluk için evet diyeceklerdi. Kaldıkları köy evinde cansız bedenleri bulundu. Düğünlerine saatler kala cansız bedenleri bulunan çiftin ölüm nedeni 5 ay sonra netlik kazandı. Burdur'un Çaldır ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Ayşegül Maral ve 34 yaşındaki Fatih Özaslan geçen Nisan ayında evlenecekti. Küçükalan köyünde kına gecesi düzenlendi. Ertesi günde düğün yapılacaktı. O gece çiftten haber alamayan yakınları kaldıkları eve gittiğinde gelin ve damadın cansız bedenleriyle karşılaştı.
7: Bugün düğüne gelecektik. Yani genç çiftlerin maalesef cenazesine geldik. Acı bir olay.
2: Elektrik akımına kapılarak öldükleri sanılıyordu ama otopside ölüm nedeni farklı çıktı. Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan'ın karbon monoksit gazı zehirlenmesi sonucu öldüğü belirlendi.
1: 12. kattaki evlerinin penceresinden düşen Ecrin mucize eseri hayatta kalmıştı. Ecrin tedavisinin ardından evine döndü ve rengarenk hayalini gerçekleştirdi. Korkunç anın yaşandığı yerde çocuklara oyuncak ve pasta dağıttı.
8: Düştüğüm yere

0: masalar koyacağız, oyuncak dağıtacağız. Bir de pasta.
1: Hastanede yaşam mücadelesi verirken kurduğu hayal gerçek oldu. Ecrin düştüğü yere masa kurdu, pasta kesti, çocuklara oyuncak dağıttı.
2: Hastalık sürümüne bunu hayal ediyordum. Şu an gerçekleştirdim, mutluyum.
1: 14 yaşındaki Ecrin Deniz Karaca, Adana'nın Yüreğir ilçesinde 12. kattaki evlerinin penceresinden düştü. Ecrin ameliyat ve tedavilerin ardından sağlığına kavuştu.
2: Atlattık çok şükür. Şu an fizik tedavideyim. Yani geçmek üzere, iyileştim diyebilirim.
3: Tam düştüğü yerde çocuklara şu an pastasını dağıtacağız.
1: Ecrin, komşularının ve çocukların gözü önünde zemine çakılmıştı. O korkunç anı hafızalarında kazıyanlar aynı yerde bir kez daha bir araya geldi. Masalar kuruldu, herkese pasta ve oyuncak dağıttı.
4: Miraç gel ya, çocuk gel.
1: Ecrin'in evine dönmesi başta ailesini olmak üzere arkadaşlarını ve komşularını çok mutlu etti.
5: Hamdolsun Rabbime, o gün hayalini kurduğumuz şeyi bugün gerçekleştirdik.
6: Çok mutluyuz tabii ki. Elhamdülillah evladımızın sağlığına kavuşması bizi tabii ki her anne baba gibi çok mutlu etti. Biz bunu hayal bile edemezdik.
7: Antalya'da patlayan içme suyu hattının tamiri için açılan çukurda göçük meydana geldi. Beline kadar toprağa gömülen işçiyi kurtarmak hiç kolay olmadı.
1: Boruyu tamir etmeye çalışırken göçük oldu. Toprak altında kalan işçi ölümle burun buruna geldi. Antalya'nın Kumluca ilçesinde içme suyu hattında arıza meydana geldi. ASAT ekipleri bölgede çukur açtı ve çalışma başlattı. Bu sırada çukurda toprak kaydı. İşçilerden Gürkan Turgut beline kadar toprağa gömüldü. Mesai arkadaşlarının ihbarıyla kurtarma çalışması başlatıldı. İçme suyu hattından çukura su dolması kurtarma çalışmasını zorlaştırdı. İtfaiyenin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla Gürkan Turgut bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralanan Turgut hastaneye kaldırıldı.
7: Diyelim ki kiraladığınız ev satıldı. Peki depozitonuz ne olacak? İşte Yargıtay kararıyla artık eski ev sahibi depozito bedelini yeni ev sahibine devrettiğini belgelemek zorunda. Aksi durumda depozito eski ev sahibinden alınacak.
1: Yargıtay kira depozitosuna dair önemli bir karara imza attı. Eski malik depozito bedelini yeni ev sahibine devrettiğini belgeleyemezse kiracıya karşı iade yükümlülüğü devam edecek.
8: Var bizim de kiracı. Evet biz aldık, biz vermeliyiz. Yeniyle bir ilişkisi yok. Ben öyle düşünüyorum ben de. Doğrusu bu. Değil mi?
9: Öncelikle zaten kiracı ve kiralayan arasında zayıf konumda olan kiracının korunması açısından önemli bir karar. Kira artışlarından kaynaklı olarak son yıllarda kiracı, kiralayan, kira artışları ve depozito konusunda birçok sorun yaşanıyor ve birçok yargı kararı veriliyor. O nedenle depozitonun iadesine yönelik bu konuda da böyle bir karar verilmesi çok yerinde oldu.
1: Gaziantep'te bir kişi kira süresi bitmeden evin satılması üzerine $300'luk depozitoyu eski ev sahibinden geri istedi. Kira ödemedi ve depozito bedelinin kiraya sayılmasını istedi. Ancak eski ev sahibi talebi reddedince durum mahkemeye taşındı. Önce Gaziantep 1. Sulh Hukuk Mahkemesi depozito alacağının yeni ev sahibinden istenmesi gerektiğine hükmetti. Ardından dosya Yargıtay'a taşındı. Yüksek Mahkeme Yerel Mahkemenin değerlendirmesini yerinde bulmadı ve kararı bozdu.
10: Kiraladığınız ev satıldı. Peki depozitonuza ne olacak? İşte Yargıtay'ın bu kararıyla eski ev sahibi depozitoyu yeni ev sahibine devrettiğini belgelemek zorunda. Aksi durumda depozito eski ev sahibinden alınacak.
11: Evet biz de Yargıtay'la aynı fikirdeyiz bu durumda. Sanki mantıken öyle olmalı gibi.
1: Uzmanlar yeni ev sahibi olacaklar ve kiracılara yazılı bir protokol uyarısı da yapıyor.
9: Olur da kiracı olarak yaşadığınız ev satıldığında depozito konusunu netleştirmeniz ya da yeni malik olanlar içerisinde bir kiracı varken evi satın aldığınızda önceki malikten depozitonun iadesini sağlamanız. Bunun içinde bir banko dekontu, bir yazılı protokol, yazılı şekilde bunun ispatına yarayacak bir evrakla bu konuyu neticelendirmek.
7: Yaklaşık 16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'da trafik şüphesiz en büyük sorunların başında geliyor.

0: Sürücüler kimi zaman da yayalar aslında kusurlu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü de yayaları denetlemek için dronlarla sahadaydı.
1: Bu kez sürücüler değil, yayalar takipteydi. Emniyet drone'u kural ihlali yapanları uyardı, uyulması gereken kuralları hatırlattı.
2: Lütfen yaya geçidini kullanınız.
3: Bilim kurguya döndük diye. Ama olması gerekiyor. Bazen insan insanı dinlemiyor. En azından robot görünce bir şaşırır.
1: İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Beşiktaş'ta drone destekli denetimdeydi. İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla yaya güvenliği için havalanan dronlar sesli ikaz sistemiyle yayalara anons yaptı.
2: Trafik kuralları hayat kurtarır. Dikkat! Trafik güvenliği denetimi gerçekleştirilmektedir.
4: İlginç, alışık olmadığım bir sahne.
5: Bence çok iyi yani.
6: Normalde nasıldı buranın trafiği?
5: Abla, normalde herkes koşuşturuyor. Eziliyor, ezineyen var yani. Gerek yok abla. Şu sistem maşallah yani.
1: Kırmızı ışıkta geçenler de polis drone'unun radarındaydı.
6: Yalnızca sesli uyarılar yapılmıyor. Termal kamera içeren bu drone'lar İstanbul Emniyeti'ne anlık olarak görüntü geçiyor. Gerekilen durumlarda da o noktalara emniyet birimleri sevk ediliyor.
1: Drone'lar suç örgütlerine yönelik operasyonlarda da artık sıkça kullanılıyor.
3: Suçluların buranması ve suçlu oranların düşürmesine de bayağı bir yarar sağlıyor bence.
7: Uygulama güzel, bence başarılı. Umarım caydırıcılığı da olur. Dikkatle çekiyor.
6: Daha önce görmüş müydün?
7: Haberlerde birkaç kere görmüştüm ama şimdi böyle canlı canlı görmek tabii daha güzel.
2: Trafik kuralları hayat kurtarır.
0: Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarına göre ilk bine giren adayların tercih ettikleri bölümler belli oldu. Sayısalda tıp ve mühendislik, sözelde tarih, eşit ağırlıkta ise en çok hukuk programları öne çıktı.
8: Sayısalda tıp ve mühendislik, eşit ağırlıkta hukuk ve sözelde tarih. Yükseköğretim Kurumları sınavı sıralamasında ilk bine giren adaylar en çok bu programları tercih etti. Yükseköğretim Kurumları sınavı yerleştirme sonuçlarına göre ilk bine giren adayların sayısal, sözel ve eşit ağırlık program tercihleri belli oldu. Sayısal puan türünde ilk bine giren adaylardan 490'ı tıp, 434'ü mühendislik programlarına yerleşti. Bu programları elektrik, elektronik, bilgisayar ve endüstri mühendislikleri takip etti. Eşit ağırlık puan türünde ilk bine giren adaylar arasında en çok tercih edilen alan hukuk oldu. Hukuk programının ardından 181 adayın yerleştiği işletme geldi. Sözel puan türünde ilk bine giren 105 aday tarih, 83 aday özel eğitim öğretmenliği programını tercih etti. 2026 Yükseköğretim Kurumları sınavı tercih kılavuzunda ilk kez yer alan programlara da talep oldu. Eşit ağırlıkta ilk bine giren 10 aday işletme ve yapay zekaya yerleşti. Felsefe ve yapay zeka programını ilk bindeki 3 öğrenci kazandı.
0: Azerbaycan'ı 3-0'la geçen Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. Amirliler Almanya ile karşılaşacak çeyrek finalde.
9: Filenin Sultanları Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda adım adım madalyaya koşuyor. Amirli kadın voleybol takımımız Trendyol 2026 SEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Mücadeleye file önünde etkili başlayan Türkiye baştan sona iyi performans sergilediği ilk seti 25-14 üstün bitirdi. İkinci set çekişmeli bir oyuna sahne oldu. Vargas'ın etkili servisleri ve bloklarla Azerbaycan karşısında tempolu oyununu sürdüren Ay Yıldızlı takım ikinci seti de 25-16 önde tamamladı. Üçüncü sette skor 21-21'de eşitlenirken kritik anları iyi oynayan Ay Yıldızlı takım seti 25-22 maçı da 3-0 kazandı. A milli takım 3 Eylül Perşembe günü çeyrek finalde Almanya ile karşı karşıya gelecek. Maçın ardından milli takım kariyerini sonlandıran Azerbaycanlı futbolcu Polina Rahimova'ya çiçek verildi.
0: Ve bu dilimi noktalıyoruz. Şimdi kısa bir ara, saat başında yeniden buradayız.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 30, Bursa güneşli 31 derece. Ege bölgesinde İzmir parçalı bulutlu 37, Kütahya güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya parçalı bulutlu 40, Adana güneşli 38 derece. Karadeniz'de Samsun güneşli 28, Trabzon yer yer yağmurlu 27 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da da hava güneşli, Erzurum 24, Van 25 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Şanlıurfa güneşli 37 derece.

Habertürk ekranlarından yeniden iyi geceler. İki bülteniyle beraberiz. ABD ordusu bir kez daha İran'a misilleme saldırısı başlattı. ABD Başkanı Trump saldırıların büyük ve güçlü olduğunu söyledi. İran da füzelerle karşılık verdi. ABD İran hattında gerilim yine tırmandı. İran basınına göre patlamalar Çabahar ve Kunarek'te başladı. Aseyluye ve Bender Abbas kentleri, Sirik, Cask, Keşm ve Lavan adalarının da ABD tarafından hedef alındığı söylendi. Sirik'teki bir düğüne füze isabet etti. Hayatını kaybedenler oldu. Onlarca kişi yaralandı. ABD ordusuysa İran'daki hedeflere saldırı başlatıldığını teyitledi. İran basının ABD'nin saldırılarının ardından İran'ın da füze ve İHA'larla misilleme yaptığını duyurdu. Irak'ın Erbil kentinde patlama sesleri duyuldu. Ürdün'deki Muvaffak Salti hava üssü hedef alındı. Devrim muhafızları üstteki saldırıda çok sayıda ABD askerinin öldüğünü iddia etti. ABD Başkanı Donald Trump ise kendi sosyal medya platformundan İran'a yeni saldırı

saldırılar düzenlediklerini duyurdu. Bunlar geniş çaplı ve güçlü saldırılar paylaşımını yaptı. Gerekçe olaraksa İran'ın Hürmüz Boğazı'na yeniden deniz mayınları döşeme girişimleri gösterildi. Trump, saldırıların Ürdün'deki Amerikan üssüne 8 füze fırlatmasına karşılık olduğunu savundu. Eğer başarısız İran devleti haklı saldırımıza misilleme yaparsa çok daha sert ve daha büyük çaplı bir saldırıyla tekrar vurulacak ifadelerini kullandı. İran'a yönelik en büyük saldırı

0: Eğer misilleme yaparlarsa çok daha sert bir darbe alacaklar dedi. İran tarafındaysa dini lider Müçteba Hamaney, bu durum Amerika için unutulmaz dersler içeriyor açıklamasında bulundu. Devrim muhafızları ordu sözcüsü, ABD'nin saldırılarından pişman olacağını kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik saldırganlığı, Hürmüz Boğazı'nın daha sıkı kapatılmasına yol açacak ifadeleri kullanıldı. ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada İran'ı vurabileceklerini ancak saldırıların sınırlı olacağını söylemişti. ABD Hazine Bakanı Bessent, ABD-İran arasındaki karşılıklı misillemeler sonrası açıklamalarda bulundu. Bessent, İran Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmiyor ve ABD bu boğaz üzerinde kontrolü sağlıyor dedi. Bessent, G20 Maliye Bakanları toplantısı marjında konuştu. İran ekonomisinin kötüye gittiğini savundu. Müttefiklerimizin çoğu İran ekonomisinin kritik bir aşamadan geçtiğini kabul etti diye belirtti. Ve gerekli tüm önlemleri almaya hazır olduklarını teyit ettiklerini söyledi. Bessent, İran'ın önünde 3 seçenek olduğunu kaydetti. Ya devrim muhafızları kendi aralarında çatışacak, ya halk onlara karşı dönecek, ya da masaya oturup sadık kalabilecekleri bir anlaşma isteyecekler dedi. ABD Hazine Bakanı Bessent geçtiğimiz hafta İran'a yönelik yeni yaptırımları açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Putin Bişkek'te bir araya geldi. Görüşme öncesi açıklama yapan Erdoğan, Rusya-Türkiye ilişkileri ileri düzeyde dedi. Akkuyu nükleer santralindeki çalışmalarda sona gelindiğini söyledi. Ve Erdoğan, yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da atacağız ifadelerini kullandı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şangay Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme öncesinde Türkiye-Rusya ilişkilerinin her döneme göre çok daha ileri bir düzeyde olduğunu söyledi. Akkuyu santralinin önem arz ettiğini kaydetti.
2: Rusya-Türkiye ilişkilerinde Akkuyu santrali büyük önem arz etmektedir. Şu anda artık Akkuyu santralinin bitim dönemine girmiş vaziyetteyiz. Artık Akkuyu santrali bitişi olsun, açılışını yapalım diye bekliyoruz. Çünkü Akkuyu nükleer santralinin açılışıyla birlikte de yeni bazı santrallerin açılış adımlarını da yine birlikte atacağız.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmeden memnuniyet duyduğunu belirtti. Rus turistlerin Türkiye'deki önemine vurgu yaptı.
2: Ağırlıklı olarak Rus turistlerin Türkiye'deki önemi çok çok farklı. Bugün Antalya ilimizin en önemli turist ağını Rusya'dan gelen dostlar oluşturuyor.
1: Putin ise Erdoğan'la yüz yüze görüşeceklerinden memnun olduğunu söyledi. Türkiye, dış politika ve ekonomi alanlarında ayrıcalıklı ortaklarımızdan biri dedi. Ortak projeler hayata geçirilmeye devam ettiğini belirtti. Bunlardan birinin Akkuyu nükleer güç santrali olduğunu kaydetti. Santralin ilk ünitesini bu yıl devreye sokma hedefi koydunuz. Bu böyle olacak ifadelerini kullandı.
0: Norveç'te Kral Harald'ın 35 yıllık saltanatının ardından 8. Håkon dönemi resmen başladı. 53 yaşındaki yeni kral parlamentoda anayasaya bağlılık yemini etti. Törene sağlık sorunları nedeniyle kraliçe Mette Marit katılamadı.
3: Majestät, folket.
1: 8. Håkon tahta oturdu. Norveç'te 35 yıllık Kral Harald döneminin ardından yeni dönem başladı. 53 yaşındaki 8. Håkon, Norveç parlamentosu Stortinget'te anayasaya bağlılık yemini etti. Yeni kral, Kraliyet Sarayı'ndan parlamento binasına üstü açık araçla gitti. Törende parlamento başkanı Masut Karahakani, Kral Harald'ın ölümü ve Håkon'un tahta geçişine ilişkin resmi bildiriyi okudu. Ardından Håkon, Norveç'i anayasa ve yasalara uygun şekilde yöneteceğine yemin etti. Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'le bağlantısı dolayısıyla eleştirilerin hedefinde olan kraliçe Mette Marit ise törene katılmadı. Kraliçenin Haziran ayında geçirdiği

0: Akciğer naklinin ardından yaşadığı komplikasyonlar nedeniyle yemin törenine katılmadığı açıklandı. Kraliçe Mette-Marit, bir süredir oğlu Marius Borg, Höybin'in cinsel saldırı ve şiddet suçlamalarıyla yargılandığı dava nedeniyle zor günler geçiriyor. 8. Haakon, babası Kral Harald'ın 89 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından Cuma günü tahta geçmişti. Yeni kral, büyük babasından bu yana kullanılan Norveç için her şey sözünü kraliyet sloganı olarak benimsedi.
1: Alt for Norge.
0: Norveç'te monarşinin görevi büyük ölçüde sembolik. Siyasi yetki seçilmiş hükümet ve parlamentoda bulunuyor. Kral Harald'ın naaşı ise Oslo'daki Kraliyet Sarayı şapelinde halkın ziyaretine açılırken devlet cenazesi 9 Eylül'de düzenlenecek.
2: Adalete erişimi kolaylaştırmak için yeni bir uygulama hayata geçirildi. 5 yılı aşan dava ve 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşlar artık 135 Alo Adalet hattına başvurabilecek. Pilot uygulama Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde başladı.
3: Yıllarca süren boşanma, kira, iş davaları ve uzayan soruşturma dosyaları. Geciken dosyaların durumu 135 Alo Adalet hattı üzerinden takip edilecek.
4: Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Alo Adalet hattına hoş geldiniz.
3: Adalet Bakanlığı, vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmak amacıyla 135 Alo Adalet hattını hayata geçirdi. Uygulama Ankara, Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak hizmet vermeye başladı. Sistemle makul yargılama süresini aşan dosyalara ilişkin başvuruların daha hızlı ve etkin değerlendirilmesi amaçlanıyor.
5: 135 Alo Adalet'i hayata geçiriyoruz.
3: Peki kimler başvurabilecek?
6: Dava dosyaları 5 yılı aşan, soruşturma dosyaları ise 3 yılı aşan vatandaşlar 135 Alo Adalet hattına başvuru yapabilecek. Aynı kişi günde en fazla 3 defa başvuru gerçekleştirecek.
3: Uygulama ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ve bölge idare mahkemelerindeki dava dosyalarıyla soruşturma dosyalarını kapsıyor. Vatandaşlar her görüşmede en fazla bir dosya için başvuru yapabilecek. Başvuru sürecinde ilk olarak güvenli kimlik ve iletişim doğrulaması yapılacak. Arayan kişinin telefon numarası ve kimlik bilgileri kontrol edilecek. Bilgiler uyuşmazsa görüşme sonlandırılacak. Doğrulama tamamlandığında devreye yapay zeka destekli sesli asistan girecek. Gerekli bilgiler sisteme girildikten sonra başvuru tamamlanacak. İşlemin yapay zeka destekli sesli asistanla tamamlanamaması ya da vatandaşın talep etmesi halinde uzman temsilcilere görüşme sağlanabilecek. Başvuru daha sonra yargı hizmetlerinin etkinliği bürosuna ulaşacak. Gerekli görülmesi halinde dosya ilgili mahkeme veya Cumhuriyet Başsavcılığının değerlendirmesine sunulacak. Değerlendirme Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda sonuçlandırılacak. Dava dosyalarındaki son durum başvurucuya SMS ile bilgi verilecek. Vatandaşlar başvuru durumunu UYAP üzerinden de takip edebilecek. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de uygulamaya dair açıklama geldi. Amacımız yargılamaların makul sürede tamamlanmasına katkı sunmak dedi.
7: Bu mekanizma uzun süren dosyaların takibini daha hızlandıracak. Yargılama süreçlerinin hızlanmasına da doğrudan katkı sağlayacak. Amacımız adaletin vaktinde tecellisine daha güçlü katkı sunmak. Vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyetini daha da artırmak istiyoruz.
2: Ve av yasağının sona ermesiyle ilk balıklar ağlara takıldı. Yeni sezonun ilk gününde palamut hem bolluğuyla hem de fiyatıyla yüzleri güldürdü.
3: Av yasağı kalktı. İlk balıklar ağlara takıldı. Beklendiği gibi denizden en çok palamut çıktı.
8: Bu sene balık bol. Herkesi bekliyoruz. Görüyorsun. Karanfil kulak. Karanfil kulak.
9: Ne alıyorsunuz?
10: Palamut alıyoruz. 150 lira 3 tane aldım. Ailecenek yiyeceğiz inşallah.
9: Gece ağlar atıldı. Sabah ilk balıklar tezgaha geldi. Yeni sezonun ilk gününde palamut bol. Hamsi ise şimdilik az.
11: Hamsi istavrit az geldi ama palamut balı Türk lirasına daha çoktu. Bu da tezgahlara yansıdı.
3: Fiyatlara gelince.
11: Hafta içi 250-300 lira sattığımız balıklar yani geçen hafta. Şu an 150 lira, 4 tane 500 lira, 2 tane 250 lira olarak vatandaşa satışlarımız başladı.
12: Bu sene palamutun bol olacağını tahmin ediyorum. Hakikaten de bol. Fiyatı da çok ucuz. Şaşırdım yani. 150 liraya ver.
13: Geçen sene yiyemedik, bu sene. Yani haftanın 3-4 günü severim, yerim yani. Tane 200 lira. Palamut'un tanesi 200.
14: Boy.

0: Boy var. Küçükleri doğardı. Ben iki yüzükleri tercih ettim.
1: Palamut boyuyla da balıkçıların yüzünü güldürdü.
2: Palamuda bak, hem büyümüş şu an. Bir tanesi 400 gram geliyor.
3: Bu sene çılgın bir sene. Bu sene 40 senenin verdiği bir patlama var. Palamut balığı bu sene mükemmel bir bereketi var.
1: Hamsi'de ise durum biraz farklı. Tezgaha daha az geldiği için kilosu 300 lira.
2: Palamut bol olursa hamsi biraz kıt oluyor. Palamut hamsiyle beslendiği için bu sene belki hamsi'de sıkıntı yaşayabiliriz.
4: Palamut da alıyorum, hamsi de alıyorum, sardalya da alıyorum.
5: Ve bültenimizin sonuna geldik. İyi geceler, hoşça kalın.

0: İyi akşamlar, hoş geldiniz. Burası Habertürk, ben Faruk Aksoy. Değerli konuklarım var, hepsi stüdyodalar. Sadece avukat Yiğit Acar henüz gelmedi, gelecek. Aslında binada, biraz sonra reklam arasından sonra o da yerini alacak. Yiğit neden geç kalıyor Aytunç?
1: Bilmiyor. Kabataş'tan vapura biniyor.
0: Tamam.
1: Kabataş'tan da yürüyor.
0: Kabataş'tan buraya kadar yürüyor,
1: yürüyor
0: mu?
1: Yürüyor abi, evet.
0: Kabataş'tan?
1: Evet.
0: Aa, o yani bayırı falan çıkıyor,
1: çıkıyor
0: yani.
1: Çıkıyor
2: yani. Onun için biz kapıda karşılaştık, bayağı bir nefes nefese kalmıştı yani.
0: Yani finikülere binmiyor mu? Kabataş olayı
1: ben
0: şudur.
1: Mesaj attım.
0: Yani vapurla gelirsin, inersin. Her evet. Beşiktaş maçında olduğu gibi. Mesela Taksim'e çıkmak için de finikülere binersin, Taksim'e çıkar. Yol bu. Öyle değil mi Gökhan?
3: Aynen öyle.
0: Hasan abi hoş geldin.
2: Eyvallah.
0: Kolay gelsin. Nasıl gidiyor işler?
2: Şükür.
0: Her şey yolunda mı?
2: Elhamdülillah.
0: Peki.
2: Bir de tatile çıksaydık iyi olacaktı.
0: Tatile çıkamadın mı? Ya yaz tatili bitti. Nihal Bengisu Karaca, Habertürk yazarı. Nihal Hanım hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk.
0: Sizin için klimayı kapattırdık,
4: donuyorum.
0: Yine açtılar. Şimdi kapatacaklar ama ledler soğusun diye açıyorlar galiba.
4: Tamam.
0: Aytunç burada, Nefes gazetesi yazarı. Sevgili Aytunç hoş geldin.
1: Hoş
0: teşekkürler. Gökhan Taşkın gazeteci arkadaşımız, televizyoncu meslektaşımız. Gökhan hoş geldin.
3: Hoş bulduk.
0: Çok teşekkürler. Ertuğrul Akar hukukçu, avukat. Sevgili Ertuğrul hoş geldin.
5: İyi akşamlar.
0: Çok teşekkürler, sağ ol. Yiğit de gelince işte sandalyesi orada boş. Fakat bu arada tabii CHP Yeni Parti arasında bir helal para polemiği başladı. Yani Muharrem İnce ile Özgür Özel, o ona kızdı alındım diyor. Muharrem İnce sonra arıyor ya da mesaj atıyor. Ya ben sizi kastetmedim falan diyor. Böyle bir ilginç başlık var. Sonra Özel'in Yeni Parti Genel Merkezi açıldı. Orada hatta bir yayın yaptılar. Halk TV oradan bir yayın yaptı. Özgür Özel konuk oldu, anlattı. Orada bazı mesajları var. Şu belediye başkanlarıyla ilgili. Bu arada herkes bir helallik meselesinde. Özgür Özel de diyor ki işte şu isimleri hakkımızı helal ediyoruz ama bunları etmiyoruz diyor. O hak helali neye göre oluyor, neye göre olmuyor? Onların hepsine bakacağız. Bu arada AK Parti'ye geçen belediyeler meselesi, onları tabii kastediyor ama yani geçmediği halde hakkını helal etmedikleri de var. Böyle bir acayip durum. Tabii adli yıl açıldı. Bu arada davalar, iddianameler, belediyeler, önemli başlıklar, hatta bütün bunlar arasında daha önce Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış bazı isimlerle ilgili önemli gelişmeler, hepsi yargı başlığı altında, Türkiye'nin yargı süreçleri altında masada olacak ve konuşacağız. Önce kısa bir araya gidelim, dönelim, sonra da başlayalım.
6: Farkında mıyız? Biyolojik çeşitliliğin bizim için ne kadar önemli olduğunun farkında mıyız? Biyolojik çeşitlilik dediğimiz dünyadaki yaşam çeşitliliğidir. İklimimizdir, şifamızdır, gıdamızdır, mirasımızdır. Bir ekosistemde tüm canlılar birbirine bağlıdır. Tek bir canlıyı bile yitirdiğimizde ekosistem işlevini ve üretkenliğini yitirmeye başlar. Çeşitlilik ne kadar fazlaysa ekosistemler de o kadar güçlü olur. Biyolojik çeşitliliğin öneminin farkına varalım ve doğa ile uyumlu yaşayalım. Tema Vakfı.

0: Döndük. Kısa aranın ardından başlayacağız, devam edeceğiz. Biraz önce kısaca başlıklardan bahsetmiştim. O başlıklara, değerli konuklarıma her başlık hakkında tabii ki söz hakkı vereceğim. Daha doğrusu konuşmalarını isteyeceğim. Onlar da bize bu gelişmeleri yorumlayacaklar ama söylediğim gibi yani İyi Parti ile CHP, daha doğrusu Muharrem İnce ile Özgür Özel arasında bir helallik meselesi var. Helal para meselesi var. Ona dair Muharrem İnce'nin sesini dinleyeceğiz değil mi arkadaşlar? Muharrem İnce'nin bir sesini duyalım. Ne diyor? Neden diyor? Ondan sonra yorumlara başlayalım. Buyurun oynatın.
1: CHP'den istifa edip gidip başka partiye gitmedim. Kendim parti kurdum, kendim. Parti kurmak da turşu kurmaya benzemez yani. Zor işti. Helal parayla kuracaksan zor işti. Helal parayla.
0: Ver bir daha, ver bir daha.
1: Söyledim. Gidip başka partiye gitmedim. Kendim parti kurdum, kendim. Parti kurmak da turşu kurmaya benzemez yani. Zor işti. Helal parayla kuracaksan zor işti. Helal parayla.
0: Evet. Nihal Bengisu Karaca. Muharrem İnce bir şey söylüyor ama ben tam anlamadım. Ne biraz, diyor?
2: Şimdi bir taraftan kendi parti deneyimini anlatıyor gibi de görünüyor.
0: Evet.
2: Ama bir taraftan yeni partiye imada bulunuyor gibi de görünüyor. Hmm. Ki kamuoyu genellikle böyle ikincisinin gibi anlamaya teşne.
0: Evet.
2: Nitekim Özgür Özel'e de soruldu. O da alındım dedi. Ama bana yapılan açıklamayla ben kendimi bağlı sayarım. Mesaj attığını, Muharrem İnce'nin kendisine mesaj attığını, Memleket Partisi'ni kurarken ki yaşadıklarından, o durumlardan, bir parti kurmanın zorluğundan falan bahsederken ya da helal parayla kurulmalı derken Memleket Partisi'ni kurma sürecinden bahsettiğini ifade ettiğine dair bir açıklama oldu. Bir taraftan da aslında bu açıklamaya da itibar etmeliyiz. Neden derseniz şu da bizim kulağımıza gelmişti ve konuşulmuştu yani. Butlan meselesinden sonra
0: evet.
2: Parti kendisi de CHP'ye döndükten sonra bu butlan meselesiyle ilgili bu karar çıkarsa benim partiyi kapatmayalım. Daha sonra işte işe yarar buradan. Burayı kullanır seçimlere girmek
0: memleket
2: için.
0: Memleket Partisi.
2: Tabii Memleket Partisi'ni kapatmayalım. Hani her ne kadar ben CHP'ye geliyor olsam da Memleket Partisi'ni kapatmayalım. Buradan yani seçime giderken bu parti kullanılabilir diyen de kendisi. Hani Muharrem İnce'nin Muharrem İnce'ye ait olduğuna dair şüphe olmayan bir ifade.
0: Evet.
2: Şimdi hani çok da uzun süreler geçmiş değil. Bunun söylendiği zaman mutlak butlan tartışmanın sürdüğü dönem. Aynı zamanda İBB'ye yönelik soruşturmaların işte tutuklanma hadisesinin Ekrem İmamoğlu'na dair olan suçlamaların vesaire henüz suçlu yani kesinleşmemekle beraber iddiaların da ortaya çıktığı bir dönem.
0: Evet.
2: Yani eş zamanlı yürüyen süreçler bunlar. Mutlak butlan kurultay meselesiyle İBB'ye yönelik mesele ve işte Ekrem İmamoğlu'yla iş yapan vesaire iş adamları meselesi eş zamanlı yürüdüğüne göre Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'ni kapatmayalım butlan kararı çıkarsa buradan seçime girilir demesi, bunu dediği kişi de Özgür Özel. O CHP'nin genel başkanı o dönem. Dolayısıyla evet yani Özgür Özel'in söylediği bana mesaj attı Muharrem İnce ve bunun kendi partisiyle Memleket Partisi'ni kurduğu dönemle ilgili bir ifade olduğunu söyledi. Cümlesi mantıksız gelmiyor. Akla yakın geliyor buradan bakıldığında. Ama kamuoyu daha ziyadesiyle bunu bir ima olarak algıladı. Neden böyle algıladı? Çünkü Muharrem İnce CHP'de kaldı. Yani CHP yeni partiye geçmesi düşünülen isimlerden biri değil. Zaten CHP'de kalıcı olduğu belli olan isimlerden biri.
0: Evet.
2: Ve yeni partiye karşı da böyle muhalefet yapmak anlamına da geliyor bu. CHP'de kalmak. Dolayısıyla kamuoyu ziyadesiyle bu şekilde yorumluyor bu nedenle.
0: Peki. Gökhan mesela konuşurken diyor ki parti kurmak turşu kurmaya benzemez. Ama arkasında CHP amblemi var. Yani bunu söylerken parti kurmak doğru hepimiz biliyoruz. Yani parti kurmak turşu kurmaya benzemez. Ama Türkiye'de kurulan

0: son parti de yeni parti. Yani başka şeyleri Sayın İnce kastediyor olabilir. Hatta telefondan Özgür Özel'e bir mesaj da yazmış olabilir.
1: Yani
0: aramış
1: Özgür Özel'in dünkü yayında söylediği de oydu. Bir mesaj aldığını söyledi. Evet. Özgür Özel dünkü yayında.
0: Ama kamuoyunun önünde...
2: Ve Muharrem İnce çok pardon. Muharrem İnce ben mesaj falan atmadım Özgür Özel'e de demedi bildiğimiz kadarıyla değil
0: mi? Hayır demedi ama yani bu açıklamayı yaparken bu sonuçların çıkacağını tahmin etmedi mi? Yani kimi kastedebileceği ya da bundan ne anlaşılacağı bunu tahmin edemedi mi? Bak şurada Muharrem İnce... Ben CHP'den ayrılıp parti kurdum. Parti kurmak turşu kurmaya benzemez. Zor iştir. Helal parayla kuracaksan zor iştir. Bak şimdi çok önemli bir şey. Neden? Çünkü bir taraftan da Kemal Kılıçdaroğlu arınmadan bahsediyor. Yani yeni partilileri, yeni partili bazı milletvekillerini, belediye başkanlarını değil mi? Yani arınmadan bahsediyor. Bu arınmanın özü ne? Akçeli, Ukçeli işler. Bunu kastetmiyor mu Yiğit? Genel
3: doğru,
0: başkan.
3: Doğru.
0: Peki Muharrem İnce de CHP'de şimdi CHP amblemi altında bu açıklamayı yapınca biz ne anlamalıyız? Bunu kastetmedim deyip telefondan mesaj yazınca ikna olmamız mı yani, gerekiyor? Özgür Özel Özgür de Özel diyor ki ikna olabilir ama alındım diyor mesela.
1: Özgür Özel ikna olmuş olabilir ama biz ikna olmadık. Yani sizin de söylediğiniz gibi az evvel yani evet. CHP ambleminin önünde bu ifadeyi kurunca parti kurmak turşu kurmaya benzemez.
0: Evet.
1: Ve bu helal parayla olmalı. Ki Özgür Özel alındım diyor, buruldum diyor. Bunun yani buruldum değil, buruldum diyor. Yani
0: evet.
1: Bir kötü hissetmiş kendini. Sonra Özgür Özel şunu da ifade ediyor. Yani bana bir mesaj geldi. Ben Muharrem Bey'in bu samimiyetine inanıyorum. Ama toplum Muharrem Bey'in bu samimiyetine inanabiliyor mu? Sizin de söylediğiniz gibi kafamızda soru işareti var. Tam anlamıyla ikna olmadık. Bu arada siz az evvel Muharrem İnce'yi ekrana getirirken İyi Parti dediniz. Onu da bir belirteyim. İyi Parti, Yeni Parti çok karışıyor bu
0: arada. Çok özür dilerim, Yeni Parti.
1: Hayır sizi yani bu anlamda düzeltmek için değil. Şuraya getireceğim sözü. İşler o kadar karışıyor ki. Kadıköy ilçe başkanının Yeni Parti Kadıköy ilçe başkanının konuşmasını duyan var mı? Gören var mı?
2: Evet, gördüm ben evet gördüm.
3: Okudum. Ya, okudum.
1: Kadıköy Yeni Parti ilçe başkanı İyi Parti diye bahsediyor.
2: İyi Parti reklam verse para harcasa ya, bu kadar iyi propaganda yani, olmaz yani.
3: Karışıkta 5 oy
2: aldı. Böyle değil sürekli olur mu ya?
0: Kerem Kadıköy Yeni
1: Kadıköy
0: Parti, ilçe,
1: yeni
0: başkanı.
1: Parti ilçe başkanının bir konuşması var.
0: Kadıköy buna ilçe başkanı demişse ben çok mu ya?
2: Evet, yani değil işte zaten. Yani. Değil işte
1: yani. Elbette benim için söylemeniz çok değil. Yani bu kadar kavram kargaşası olduğu bir evet. süreçten geçerken CHP amblemi önünde CHP'de kalan Muharrem İnce'nin ki CHP'de bir dönem genel başkanlık için çok çabalamış, aday olmuş ama kaybetmiş.
0: Evet.
1: Bir dönem Cumhurbaşkanlığı adaylığı yapmış bir ismin şimdi yeni kurulan partiye, yeni partiye bu şekilde anlaşılabilecek bir söylem kullanması elbette ki bizi gerçekten işkillendirdi ve ikna olmadık. Öyle ki şimdi butlan kararı ile ilgili, Yargıtay'dan gelecek butlan kararı ile ilgili bazı beklentiler var. Bu konuda Özgür Özel'in de beklentileri var. Bir takım arkadaşlarımız bu nedenle CHP'de kaldılar.
0: Da, sevgili Gökhan mesela bir cümlelik ne beklentisi var Özgür Özel'in?
1: Ya şimdi butlan kararı ile alakalı Yargıtay'dan bir iptal kararı geldiği takdirde ben yeni partinin genel başkanı olarak CHP'ye geri dönmem ama arkadaşlarımız var orada. Orada da bir kurultay kurulsun. Yeni bir başkan yani seçilmiş bir başkan gelsin ifadesi var.
0: Kemal Bey'in
1: dolayısıyla
0: dışında.
1: Muharrem İnce evet. büyük bir ihtimalle o günün hesabını yapıyordu olabilir. Bir taraftan kendi tabanına yani CHP'de kalmış kitleye bak ben Özgür Özel'e de böyle vurdum, böyle çaktım. Anlayın siz onu. Ama Özgür Özel'le de arayı bozmamak için bir mesaj da atmış olabilir. Ben biraz böyle ince düşünüyorum
0: Yiğit'e
1: galiba.
0: Yiğit'e bir soralım. İyi düşünüyorsun bilemem. Ama. Yiğit böyle mi oluyor? Mesela Muharrem İnce, sevgili Gökhan'ın söylediği gibi... ...yani ince eleyip sık dokuyup... ...ya bir dakika bu CHP'de yarın kurultay 9 Eylül'de başlıyor kurultay meselesi. Büyük kurultayda... CHP'de genel başkanlığa aday olurum. Dolayısıyla yeni partiyi eleştirmek, böyle de bir hafıza bırakmak yarın adaylık için benim işime yarayabilir gibi de düşünmüş olur mu? Yani bunu Gökhan söyledi. Tabii, bu tabii, açıdan tabii. Da bir bakalım. Ama helal para derken...

0: neyi kastediyor? Kimi kastediyor?
1: Şunu söyleyeyim, ben bu ikilinin arasına girmem. Bu zor iş. Ben
2: niye
1: bu
2: girmiyorsun? Hepsini girmem. Tanıyorsun ya.
1: Çok tanırım, severim ama girmem evet. ikisinin arasına.
3: Ben girdim, hata mıyım?
1: Hayır, estağfurullah abi, sen gazetecisin, görevini hayır, yaparsın.
3: Yani ben benim ama düşündüğüm ortada ya.
0: Muharrem İnce ile Özgür Özel'in arasına mı girmiyorsun?
1: Evet, hayatta girmem. Ne olacağı hiç belli olmaz
3: Karı
1: orada.
3: Karı gibi mi?
1: Hani... Hayır, şöyle yani. Bugün karşı karşıya olur, yarın yan yana olur. Yarın arada yan yana iken bir anda karşı karşıya olur. Bu ikisi biraz, ikisinin siyaset ritmi bana her zaman evet, enteresan ve ilginç gelmiştir.
0: Ben girmem diyor araya.
1: Vallahi ben ikisinin arasına girmem.
0: Peki o zaman arasına yok, girmeyeceğine
1: espri
0: göre...
1: bir yana şey...
0: İyi. Muharrem İnce'yi de iyi tanıyorsundur o zaman.
1: Sayın İnce'yi de, Sayın Özel'i de iyi tanırım. Şöyle, Sayın İnce, az önce sorduğun soru çok doğru Faruk abi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalıp, ya daha doğrusu partiye döndükten sonra bu süreçte partide kalıp, partinin geleceğinde genel başkan olmayı ya da partinin geleceğinde etkili bir rolde olmayı düşünüyor. Bunu saklayacak hali de yok. Çünkü iddiası olan bir isim, az önce saydık işte. 2018 Cumhurbaşkanı adayı, 2014-16 Genel Başkan adayı.
0: Evet.
1: Ve iyi de oy alan bir isimdi. Hatta ben 2014'te listesinden ilk göreve gelmiştim. Öyle de
0: 2014'te.
1: 14 kurultayında onun listesinde yer almıştım.
0: İnce'nin.
1: İnce'nin listesinde. Yani bu parti, siyasette
0: sen
1: parti...
0: Sen eski İncecisin o zaman.
1: Hayır, İnceci değil, orada bir şey olur. Sana teklif gelir... Her listede böyle yer alırsın hani evet. ya da almayı düşünürsün. Hı hı. Öyle bir durum da var. Hani bir liderle siyaset ekolü ise tabii ki Sayın Kılıçdaroğlu'yla uzun yıllar siyasette bulunmak büyük bir mutluluktu benim için ama İnce'nin listesinde de yer almıştık. Onu söyleyeyim dedim parantez içinde. Şimdi Muharrem Bey'in bu cümlelerini ben arada filtreden geçirdiğini de bilerek bence biraz da kastetme unsuruyla yönelttiğini düşündüm. Ama
0: kime?
1: Kastı kime, yeni nereye? Parti mi diye sorarsanız bence aslında direkt yeni parti değil. Türkiye'nin özellikle bu akçeli işlerle siyasetin finansmanı meselesine yöneliyor. Yani yeni partinin
3: yeni
1: direkt...
3: partiden başka yeni kurulan
1: ya parti yok, şöyle diyeyim bak, yeni parti iyi, illa
0: gerçekten.
1: Hedef almıyor
0: bazen
1: ama...
0: Soru soruyorum, soruyu sorduğuma da kendi adıma pişman oluyorum. Ya şu anda Türkiye'de mevcut siyasi atmosferde...
1: Tamam.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılmış bir yeni parti var. Yeni partinin kendi iddiaları var. Kardeşim burada iktidar olamıyoruz. Şu oluyor, bu oluyor diyor. Sonra CHP de diyor ki bu gidenler ciddi bir kısmının akçeli, ukçeli işlerle olayı var.
1: Abi ben oraları
0: bunu
1: biliyorum
0: CHP'ler
1: ama
0: iddia ediyor. Şimdi kalkıyor Muharrem İnce bunları söylüyor. Kimi arayalım mesela? Yeniden Refah Aynen. Partisi'ne falan mı söylemiştir? Öyle. Kime söylemiştir?
1: Ya burada akla tabii ki yeni parti gelir ama ben başka bir perspektifi ifade edeceğim.
0: Evet.
1: Siyasetin finansmanında belediyelerin varlığına da vurgu yapıyor olabilir. Yani bunun içinde tabii ki yeni parti var ama söylediği daha geniş bir şey. Muharrem Bey bunu ilk kez de söylemiyor o yüzden.
3: Hani yani daha bir cümleyle bu kadar şey anlatıyorsa gerçekten bravo.
1: Yok ama daha
3: bravo.
1: Önceki şimdi bir insanın hani ne dediğine biraz da daha önce ne dediğine de bakarak anlaşılabilir ya tartışıyoruz. Evet. Şimdi
3: hayır, seni araya sokmak niyetiyle böyle ikide bir sormuyorum.
1: Ne güzel soruyorsun abi, hiç itirazım yok. Bak kastım şu. Belediyelerin siyasi evet. partilere müdahalesi, belediyelerden elde edilen rantla birlikte bir siyasi partinin dönüştürülmesi meselesinden Sayın İnce de çok rahatsız baştan beri. Ve bunun hani yeni parti olur, başka bir parti olur, buralarda tezahür edebileceğini söylediğini düşünüyorum ben. Hani bunu vurgulayalım. Bunun içinde yeni parti yoktur demiyorum. Daha da geniş bir perspektifle bakmıştır diyorum.
0: Ayrıca Muharrem İnce söyledi diye biz bunu hemen doğru kabul edemeyiz.
1: Ben onu yani, diyorum.
0: Muharrem İnce böyle bir şey söylemiş olabilir. Yeni partiyi de o anda kastetmiş. Sonra geri de dönmüş olabilir. Ama Muharrem İnce söyledi diye yeni parti işte helal olmayan bir parayla kuruldu anlamı da çıkmaz buradan. İkinci onu da söyleyeyim
1: bir,
0: yani.
1: İkinci bir sorun var benim bakış evet. açımda. Bu da Özgür Bey tarafından. Özgür Bey'in son 6-7 aydır kamuoyundaki meseleler tartışılırken bir olay oluyor. Sonra Özgür Bey çıkıp diyor ki aslında öyle olmamış, bana özelde bunu söyledi. Vahap Bey'le oldu, başka siyasi isimlerle oldu, şimdi Sayın İnce'yle oldu. Ya burada bir ya iletişimde bir sıkıntı var ya kendini bir düzeltme, anlatma, temize çekme ihtiyacı görüyorum.
0: Özgür Bey de özel mesajlar atıyor. Ankara'da i̇şte bir belediye başkanı vardı.
1: Kendisi zaten
0: mesaj atıyor.
1: Orada kamuoyuna yansımadan olan bir olay ama şu anda Özgür Bey'in bakıyorum bir olay oluyor kamuoyunda, biz bunu tartışıyoruz. Sonra o bana kapı arkasında özelde birebir de bunu söyledi diye kendisi bir açıklama yapıyor. Hani ben burada ne beklerdim?

0: Özgür Bey niye Muharrem İnce'nin sözcülüğünü yapıyor? Bu enteresan bir şey. Yani eğer Muharrem Bey, Özgür Bey ya da Yeni Parti'yi kastetmiyorsa aralarında da bir hukuk var neticede. Derim ki abi bir tweet at. Yani yanlış anlaşıldım, Yeni Parti'yi kastetmedim diye bir beyanda bulun demesi
1: attı mı
0: daha...
1: Muharrem İnce?
0: Yok, Muharrem
2: Yok,
0: Bey
2: hayır.
0: O saatten beri...
1: Bunun, peki Muharrem İnce, o zaman Muharrem İnce sözcülüğünü bırak. Muharrem İnce'ye bir şey, bir sözün yok mu? Tamam, Özgür Özel'e bir mesaj gelmiş, o da canlı yayına çıkmış, bunu söylemiş. Demiş ki, bana Muharrem İnce'den bir mesaj geldi, bunu kabul ettik. Peki Muharrem İnce senin söylediğin şeyi niye akıl etmiyor? Kendisi niye çıkıp, adam burada diyor ki, İnce'nin sözlerine alındım, vuruldum. Ama bana mesaj atmış ve size yönelik bir şey yok demiş. Kişinin kendi beyanını esas alırım diyor.
0: Bence
1: tamam.
0: Şöyle Muharrem
1: O zaman
0: Bey...
1: neden Muharrem İnce o bahsettiğin tweet'i kendi düşünüp atmıyor?
0: Muharrem Bey bu konunun tartışılmasını, gündemde kalmayı tercih ediyor. Konuyu da kapatmıyor farkındaysanız. Çünkü cumartesi günü bunu söyleyip, ya da pazar günüydü galiba, bunu söyleyip bırakabilirdi. Bugün salı oldu, hala tartışıyoruz. Muharrem Bey de güzel bir siyaset imkanı kazandı. Gündeme geliyor bu sayede. Kapatmaz mı konuyu?
1: Anladım, anladım. Hasan abi ne diyor burada? Ha, bu arada şey, o Kadıköy ilçe başkanının şeyi var. Hazır mı o? Gökhan beni kurtardı. Yanlışlıkla ben İyi Parti demişim.
2: Yok hayır, kafa karışıklığımız Yok. Var ya, yani hepimizin.
3: Öyle, ana gövdeden kopanlar da kafa karışıklığı olur.
1: Bak hayır, ilçe başkanı ne diyor? İlçe başkanı ne diyor? Kendi partisiyle ilgili bak dinleyelim, evet.
4: Kadıköy'den açıkça söylüyoruz. Biz iktidara hazırız. Kadıköy iktidara hazır. İstanbul iktidara hazır. Türkiye iktidara hazır. İyi Parti iktidara hazır. Ve bu hazır kadrolarla iktidara yürüyoruz. Yeni Parti. Bu dil şirketi çok fazla oluyor. İyi Parti iktidara hazır. Ve bu hazır kadrolarla iktidara yürüyoruz.
1: Yeni Parti iktidara hazır diyor.
4: Yeni Parti. Bu dil
1: çalışma
4: abi.
1: Yapmasına gerek yok. Sözcüler Faruk İyi Parti'nin iktidara hazır olduğunu buyur.
2: Bak yani promptu yok garibimin.
1: Evet.
2: Hanımefendinin cep telefonu ekranına yazdığı yazıyı okuyor.
1: Oradan mı okuyor?
3: Ama yok. Son İyi Parti lafzı prompterden ayrıldığı an.
1: Yani bak, bir şey
3: telefondan
5: abi,
3: telefonu uzaklaşan.
5: Şey anlamıyorum ben. Bu kadar basit cümleleri ve kelimeleri de artık yazmadan
3: telefonu
5: okumak mümkün
3: bırakayım.
5: Değil mi? Yani bunları yazmadan irticalen konuşmayı
2: Nihal Hanım, bir de
5: konuşabilen ilçe başkanı bulunamıyor mu ya?
2: İfadesini kullanırken.
1: O işler çok geride kaldı. Ya. Uzun bir konu da oraya girmeyelim. O bizim mesleği de kapsar.
2: Hayır, içselleştirmediğin yani,
1: gazeteciyi, televizyoncuyu konuşmak, hitap etmek, siyasetçiyi, şunu bunu. Yani insan elindeki cep telefonunun dışında herhalde milyonlarca kitap var. Bir iki bir şey okursun değil mi? Yani siyasetçisin, şusun,
5: hayır,
1: busun. O seviyeye hiç girmeyelim. Yani bence
5: şey,
1: bu devirde.
5: Hayır, buradaki cümleler çünkü çok karmaşık. Bir bağlam kurmayı, bir muhakeme yürütmeyi gerektiren, bir mevzuyu derinlemesine analiz eden falan bir konu değil.
3: Üç cümle ya.
5: Üç cümle yahu. Dört cümle yani.
2: İktidar olmak için varız, iktidara yürüyoruz.
5: Evet. Slogan
2: yani, hayır,
5: cümleleri. Bunları da bir zahmet bir yerden okumayın yani. Hani bu kadar karmaşık olan
1: bence,
5: nedir?
1: Bence direkt okuyun. Ve çünkü çok hata yapıyorsunuz.
5: Bir de Yeni Parti.
1: Bence
5: İYİ Parti ile
1: karıştı. Yani.
5: Okuduğu yetmiyormuş
2: keşke
5: gibi. Bir de parti adını karıştırıyor.
2: Kadar geldi. Parti ismini de okusaydı.
1: Yani işte orada keşke, o değil görmedim.
3: Bak, değil mi? Oradan ayrıldığı anda.
0: Peki ya İYİ Parti yazdılarsa?
3: Yok yok, oradan ayrılıyor. Dikkat edin. Yani telefonun ekranından ayrılıyor.
1: Bakarken
3: önemli. Önemli. Ben dedim ki
1: hata olabilir. Ya, yeni partidir, yeni kurul. Bak,
3: ama ben diyorum
1: anlatırken...
3: ana gövdeden ayrılanlar hep bu sorunu yaşarlar.
1: Tamam. Bunu şey gördük. Sağ ol. Bunu kaldıralım Kerem. Hasan abi, Özgür Özel, Muharrem İnce Cumhuriyet Halk Partisi'nin amblemi altında konuşma yapıyor. Ve diyor ki parti kurmak turşu kurmaya benzemez. Helal parayla kuracaksın. Yani yeni partililerin çıkıp sen ne diyorsun? Zaten bu kadar mesele var. Biz bir yerden haram para elde etmiş ve gelmiş partimizi öyle öyle mi kurmuşuz diye.
3: Önce
1: biraz
3: bir,
1: daha bir tempolu cevap vermeleri gerekiyor.
3: Önce
1: kimi kastediyor?
3: Önce şurayı bir düzeltelim. Bence kesinlikle turşu kurmak parti kurmaktan daha zor. Eğer Fadiman'a eliniz yoksa bakın
0: yeni
3: hayır. Fadiman'a eliniz yoksa, bereketli bir eliniz yoksa tamam mı? Kurduğunuz turşu turşu olmaz. Dolayısıyla
2: limonla
3: bak, bak haram parayla bile parti kurulabiliyormuş. Muharrem İnce söylüyor bak. Haram parayla parti kurulabiliyormuş.
1: Evet.
3: Kendisi söylüyor ama ben size söylüyorum.

0: Biliyorum. Bunda da çok ciddiyim. Muharrem Bey de bunu bence dinlesin. Turşu kurmak öyle parti kurmak gibi değildir yani. Turşu kurmak daha ciddi, daha
1: atmak gerekiyor
0: özenli bir şeydir.
2: Evet.
0: Turşu kurmak
1: hep
0: için Fadiman'a
1: ettim.
0: Gerek, eli
2: Evet.
0: gerekir, bereketli bir el gerekir. O bereketli elin kurduğu turşu tutar. Onu söyler. Şimdi ikinci husus, tabii ki elbette Muharrem İnce, bak birkaç gündür de konuşuluyor. İnce İnce yeni partiye, İyi Parti mi diye isim geldi. Yani yeni partiye, tamam yeni partiye acayip gönderme yapıyor. Acayip.
2: Muharrem İnce mi?
0: Tabii.
2: Evet.
0: Bunun önü
2: de
0: var. Arkası da var.
2: Keyifli,
0: aslında şey diyor.
3: Konuşurken
0: bakın,
3: keyifli onu
0: ben,
3: göz ardı
0: hani,
3: etmeyin
0: şimdi,
3: diyor.
0: Yeni Parti meselesinde Muharrem İnce bir cumhurbaşkanı adayı olan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce
2: evet.
0: bir tuvaletin kapısının önüne konup sonra da partiden uzaklaştırıldı. Mecbur kaldı. Onu anlatıyor zaten. O konuşmanın devamı da o var. Mecbur kaldım. Parti kurdum. Sonra CHP'ye geri döndüm. Hepimiz CHP'ye geri döneceğiz. Diye de bir çıkışı var bu konuşmanın devamında. Şimdi şöyle bir şey diyor. Biz bu partiden ayrılmamamız lazımdı. Bir kere orada bir eleştirisi var.
2: Evet.
0: İkinci husus da tabii ki helal para ile kurulan bir mesele diyor. Ben Muharrem İnce'nin şimdiden öyle hani Yargıtay'dan gelecek karar üzerinden değil. Sonrasında diyelim ki bir kurultay olacak. Öyle ya da böyle. Yani Yargıtay diyelim ki bu kararı onadı. Özgür Özel ve arkadaşları bir daha bu partiye geri dönmüyor. Ve CHP'de de yeni bir kurultay süreci başladı. O kurultayda dahil olmak üzere. Onda olmazsa bir sonraki kurultayda dahil olmak üzere. CHP'de liderlik, genel başkanlık için yarışacağını ve şimdiden de bunu deklar ettiğini, bunu söylediğini, bunu ifade ettiğini söylemek istiyorum. Ben varım diyor. Ben varım ve bunu yaparken de gidenlerin de bir gün CHP'ye geri dönmesi gerektiğini de bir kapı açıyor. Şimdi tabii bu çelişkilerle dolu olabilir mi? Niye? Çünkü dedik ki bir de mesaj atıyor ben sizi kastetmedim diyor Özgür Bey'e. Olabilir ama haram parayla parti kurmaktan bahsediyor ama mesela en büyük bu konuda eleştirilen ya da tartışılan isim de Ekrem İmamoğlu şu anda yargılanıyor. Ekrem İmamoğlu'nu da ziyaret etmekten de geri durmuyor. Bakın enteresan bir şey.
2: İnce mi?
0: Tabii
2: evet.
0: İnce. Kemal Bey'le kavgalıydı. Çünkü biz biliyoruz ki 2018 Cumhurbaşkanı seçimlerinden sonra ben senden daha çok oy aldım. Partiyi bana bırak dedi mi demedi
2: evet.
0: mi? Dedi. Dedi yani doğrudan söyledi. O ailece baş başa yenen yemek meselesini kendisi de şifretti. İlan etti. Yani bunların hepsini yaptı. Sonrasında da partiden uzaklaştırıldı. CHP'den ayrıldı. Şimdi Muharrem İnce'nin bir tutarlı olduğu yön var. CHP'li olduğu kesin.
2: Tabii.
0: Yani başka bir parti kurdu ama
2: bak,
0: başka bir parti de kurdu ama CHP'li olduğu kesin. Ama tutarsız olduğu çok alanlar var. Çok.
2: Öyle mi?
0: Şimdi burada da görüyoruz. Yani sen ağzından bu cümle çıkacak. Turşu kurmaya benzemez parti kurmak diyecek ki ben katılmadım söyledim. Sonra da işte efendim helal parayla kurulması lazım diye göndermeler yapacaksın. Sonra da tutup Özgür Bey'e mesaj atacaksın. Seni kastetmedim. Yani bilmiyorum. Yani ayda falan bir başka parti kuruldu. Buradan taşıma altınlar falan götürdüler. Orada bir parti kurdular da onlara söylüyorsa bilmiyorum. Yani bu uzaylılar
2: falan
0: kurduysa.
2: Şey gibi mi oluyor Hasan abi? Mesela böyle açıktan meydan okumanın tenhada özrü olmaz falan gibi bir şey var.
0: Yani
2: mesela burada açık bir şekilde diyor ki o konuşmada.
3: Ben onu
2: helal
3: söyledim
2: parayla,
3: az önce. Beğenmedin
2: helal
0: bunu
2: parayla kuracaksın diyor falan. Sonra
0: şimdi
2: mesela mesaj atıyor. Yani o zaman bak Muharrem Bey'in
0: ya ne yani şiş yansın ne kebap diye
2: şey yaparak söylemiyorum ama çık ve de ki kendin yayınla, tweet at, açıklama yap. Ben yeni partiyi o zaman
3: benim
2: herkes şunu düşünüyor işte. Yani
3: mi?
2: Sen kurultayda adaysın bir planın mı var?
0: Bunu
2: düşünüyor.
0: Görmüyor bak işte. Yani ne şiş yansın ne kebap diye bir maslahat
3: i̇şte
0: gözetmeye
3: yani,
0: çalışacaksın. Ama sözün şehveti diyeceğim ama yanlış anlaşılmasın. Ya yani o ihtiraslı söz söyleme sanatını da abartayım derken bu sefer devirdiğini yani çam devirdiğini fark edip mesaj atacağız. Biraz buna benziyor bu. Biraz böyle bir şey. Ben Muharrem İnce'nin yani CHP'ye geri dönüş meselesinde de yani

0: bir genel başkan adayı olarak hep var olduğunu görüyordum. Şimdiden bence yani Kemal Bey'in aday olduğu bir kurultayda bile liste çıkartabileceğini, adaylığını ilan edebileceğini söylemek istiyorum.
1: Peki.
0: Aytunç... Ha, kazanır kazanmaz o başka bir tartışma.
1: Anladım. Aytunç gerçekten ne düşündüğünü merak ediyorum. Gerçekten. Yani ince sence bak kafiyeyi de buluyoruz. Ne düşünüyor? Yani ne düşünerek bunu söylemiştir? Kimi kastederek söylemiştir?
2: Ya şimdi şöyle, Hasan Öztürk'ün o altını çizdiği olayla başlayayım ben aslında.
1: Evet.
2: Birincisi Ekrem İmamoğlu ve hapiste yatan belediye başkanlarını devamlı ziyaret eden bir isimden bahsediyoruz. Hı. Daha parti işte CHP'de kaldı. Ona rağmen Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti ve sosyal medyasından da Ekrem İmamoğlu'nun Muharrem Bey şu anda mesaj attı da onu söyleyeyim.
1: Muharrem İnce evet. Sana mı mesaj attı?
2: Evet.
1: Buyur oku Muharrem Bey'in mesajını canlı yayında. Duyalım,
2: ben Memleket Partisi'ne helal para bulmakta zorlandım demek istedim. Başka bir kastım yoktur. Kendimi tarif ettim.
1: Tamam bak bunu anladık bak. Muharrem Bey. Bizi izliyorsunuz teşekkürler. Eksik olmayın da.
2: Kimseye laf söylemedim.
3: Benim tahmin ettiğim gibi yani.
1: Tamam Memleket Partisi'ni kurmakta para bulamadım diyorsunuz. Öyle diyor değil mi?
4: Helal evet. Para bulamadım. Helal
3: kendi
4: para
3: sürecini yani, anlatıyor helal, adam hayır, ya.
1: Şimdi bu siz bulamadınız. O zaman soru şu. Mesela şunu size sorsa bir gazeteci önünüzde orada o toplantıda. Peki yeni parti nerede buldu dese. Bak zinhar yeni
3: diğer
1: partiyle
3: bütün
1: ilgili hiçbir iddiayı kabul ederek söylemiyorum. Bak dışarıda bırakıyorum. Yani birbirimizi
2: hayır,
1: tanıyorum.
2: Ya, bir şey diyeceğim.
1: Öyle bir kastım yok.
3: Ülkede kurulan tek parti yeni parti mi?
2: Ya, yani. Adam ama diyor ki ya he. Çıkmış birisi diyor ki
1: evet.
2: Israrla aslında.
1: Evet.
2: Ben Memleket Partisi'ne helal para bulmakta zorlandım demek istedim. Başka bir kastım yoktur. Hı. Kendimi tarif ettim. Kimseye laf söylemedim. Yaşadığımı ben bilirim. Yayında okuyorum başkan dedim bunu. Tabii ki de siz
1: tamam,
2: bilirsiniz.
1: Tamam,
2: dedi. Şimdi
1: tamam.
2: Yani...
1: teşekkürler bu arada.
2: Şundan dolayı önemli. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin rakip olarak yeni partiyi bu şekilde helal haram üzerinden tartışmaya açması...
1: Evet.
2: Zaten duygusal anlamda kopmuş seçmeni daha da uzaklaştıracaktır. Yani bir tarafta sonuçta baktığımızda... Hani bir siyaseti okumak gerekiyor. Ve siyaseti görmek gerekiyor.
1: Tabii,
2: sokağı
1: tabii.
2: Da görmek
1: tabii,
2: gerekiyor.
1: Tabii.
2: Yani şimdi ben diyeyim %25, sen de %30, %20 ama sonuçta bir tabanı olan ve kurulduğunda 91 vekille kurulan ana muhalefet partisi olan bir partiden bahsediyoruz.
1: Tabii.
2: Ve şimdi diğer taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi köklü, altıok, evet tartışmam, ben de tartışmam ama seçmen gözünde... Ağırlıklı seçmen gözünde hayır yargı kararıyla gelmiş bir genel başkan ve yönetim var denilen ve tepki gösterilen bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Sayın Kılıçdaroğlu yönetimindeki. Şimdi Sayın İnce yeni partiyi bu şekilde çok ciddi bir şekilde siz haram parayla kuruldunuz kardeşim diyerek suçlama durumuna gelmez. Yani şöyle bir durum var. Şimdi Memleket Partisi kurulduğu zaman biliyorsun saraya giden... CHP'li
0: Muharrem
2: İnce. Beşli Çete'nin kurduğu Beşli Çete.
1: Tırnak içinde muhatap oldu.
2: Tabii canım. Evet,
1: bak, herhalde
2: tırnak içinde söylüyorum.
5: Eleştiriden ziyade büyük haksızlık.
1: Tabii evet, tabii.
2: Tırnak
1: tabii,
2: içinde söylüyorum. Saraya gitmediği de tabii, ortaya tabii. Çıktı.
5: Saldırı haksızlık.
2: Beşli tabii. Çete'nin kurdurduğu, finansman sağladığı Memleket Partisi denilerek Sayın İnce'ye karşı da bir linç girişimde.
0: Ya 2020 seçimlerinde çekilmek zorunda kaldığı anı hatırlasanız da.
1: Evet.
0: Adam dedi yani ki, kurulan evet, kumpası.
1: Tuttu, evet. Dedi ki yani Muharrem İnce Cumhurbaşkanı için adam kazandı dedi. Hani adamı linç ettiler.
2: Ertesi ya o gece işte neydi, şunu yapıyordu, ya bunu yapıyordu. O adamın yani, yanındakiler değil, de söylüyor. Kendisi
1: yani.
2: Söylüyor. Şuradaydım. Böyle olmadı. Hani çok
1: bak, gene
2: ağır
1: söylemiyor
2: şeylerden
1: işte. Gene Muharrem Bey'den kaynaklanıyor bu tartışmalar. Mesela dese olay bitecek.
2: Ya diyor adam söylüyor. Dedi işte yine dedi şimdi yayında da dedi aynen, ama yayında. Yani bu diyor bu beyan ne olabilir?
3: İşte
2: başka
3: yani,
2: ne yapabilir abi? Yani
1: sen çıksın, hazır kontak
3: ya,
2: gelsin buraya
3: konuşmanın.
2: Ortaya çıksın ben bağırsın mı bana?
3: Bak uzun bir konuşmanın bir bölümünden bir bölümünü alıntılayarak tartışma çıkarma adeti başladı.
2: Ya bağır meydanlarda bağırsın.
1: Sen hazır İnce ile kontak kurmuşken bir sorar mısın kurultayda genel başkanlığı düşünüyor mu diye?
0: Söyle.
2: Evet, yani. Ayrıca aktarmalı diyor ki haram para teklifi yapalım. Bana çok geldi ayrıca diyor.
1: Efendim, ne teklif?
2: Haram para teklifi bana çok geldi ayrıca diyor şimdi.
1: He, kabul etmedim diyor.
2: Etmedik diyor. Etmedik diyor.
5: Daha da
2: ya şimdi bu ama bu siyasetin

0: doğasındaki bir takım genel eleştiriler de olabilir. Ya illa yeni
1: Olur, olur,
0: partiyi
1: olur.
0: yeni partide şimdi 539 milyon lira bağış toplanmış. Ya yeni partiye şimdi sen haram parayla mı
1: kuruldu? Para
0: millet yolluyor, keş, Faruk hayır. yolluyor. Ertuğrul yollamıyor.
1: Tövbe, tövbe.
0: Yani tövbe dedi.
1: Tövbe. Örnek işte, verme.
0: Hasan abi yolluyor falan filan yani. Yollar. Biz yolluyoruz. Ya, bu hal yolluyor.
2: Hasan
0: yani,
2: abi basın ve ifade
1: ediyor. Hani, demokrasi, yüzden, demokrasi yaşasın hocam, diye yani, sadaka ne gerekiyorsa zekat, yapmamız yani, lazım. Evet. Şaka yapmıyorum.
0: Ha, yani. Burada Muharrem Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili hesabı olur mu? İddialı bir siyasetçi olacak. Yani olur, niye olmasın? Yani Sayın Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nde ebedi olarak mı kalacak? Ebedi şef olarak mı?
1: Yani hayır. Gemiyi limana yanaştırıp teslim edecek.
0: Yani
1: öyle
0: şimdi
1: söylemiş.
0: O yüzden Muharrem Bey'in hesapları olabilir ama o da
1: gemiyi
0: diyor ki
1: limana ben yanaştırıp sonra Yiğit'e teslim
0: bu
1: edecek.
0: Bu konuşmasında ya umarım Yiğit'e teslim edilir.
3: Ucu yakmasam.
0: Bu konuşmasında mesela biraz önce yayına vermediğiniz şeyde ben Cumhuriyet Halk Partiliyim diyor. Buradan aynen. ayrılmam diyor.
1: Ya bu Yiğit diyor. Partililer bak, de Cumhuriyet Halk Partili.
0: Bak mesela bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun geliş şeklini, mutlak putlanı veya bu yargı kararını eleştirmemek anlamına gelmiyor zaten. Bunu da anlatmak gerekiyor. Oğuz Kansalıcı da böyle, Vahap Seçer de böyle.
1: Evet.
0: Ya şimdi Reydan Karalar da böyle. Ama Cumhuriyet Halk Partisi kimliğinden bahsediyorlar bu isimler. Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalıyoruz diyorlar. Onları da anlamak gerekiyor. Ama buradan Sayın Özgür Özel, evet şurada bir gerçeklik, İnce'nin sözlerine alındım. Diyor, dedi.
1: Sadece onun için konuşuyor.
0: Yani, alındım dedi. Tabii. Şey belki tamam, de yok. Soru sorulmasaydı. Yani sadece, belki o soru sorulmasaydı.
2: Ben hiç alınmadım dese belki konuşmayacağız.
0: Belki de.
1: Evet, onun üzerine zaten
0: ama alındım ama ondan sonra
4: hayır,
0: bana mesaj attı.
4: Ben hiç alınmadım deseydin neden alınmadı diye konuşacaktın canım olur mu öyle?
2: Hiç niye konuşamıyorum bir insan alınmadı diye konuşulur mu?
4: Direkt olarak yeni partiyi kastettiğini anlıyoruz çünkü.
0: Şuna katılmıyorum.
2: Diyor ama.
0: Bu mesajı Özgür Özel'in açıklaması gerekiyor.
3: Muharrem İnce onu kastetmedim diyor.
0: Yani Muharrem İnce.
2: Ben niye açıkladı saniye, demedim abi özür dilerim. Niye açıkladı demedim.
0: Yani o hani Vahap Seçer'le iletişim... olan, Mansur Yavaş'la
2: evet.
0: olan o
2: aynısı
0: başka
2: değil.
0: Bir şey.
2: Aynısı değil diyorsan
0: değil.
2: Tamam.
0: Bence aynısı değil. Çünkü çok ciddi bir konu tartışılmış. Sen çünkü haram para üzerinden kurmuşsun işi. Helalin karşısı haram. Ve oradan da Sayın Özgür Özel de diyor ki hayır bana mesaj attı böyle bir şey olmadı. Söyledi vesaire.
1: Şey, anladım abi. Ben Sayın İnce'ye teşekkür ederim yani bu yayına mesajı attı. Tamam kendi görüşünü biz de yansıttık oraya. Şimdi Kemal Bey çıktı ve dedi ki bu partiyi arındıracağız dedi Ertuğrul.
2: Evet.
1: Partiyi arındıracağız dedi. Sonra arabaları genel merkezin önüne çekildi. Üstüne işte helal haram para falan ben onu o gün çok yanlış buldum. Yani çok büyük bir yanlış, çok büyük bir hata. Oraya birileri yazdı ona kim müsaade etti falan. Şimdi Kemal Bey çıkıp dese ki ben yeni partiyi kastetmedim. Başka bir şey söylüyorum dese inanır mıyız? İnanmamız mı gerekir yani?
2: Şöyle şimdi ben siyasette...
1: Muharrem Bey'i dışarıda helal, bırakarak soruyorum.
2: Buyurun. Helal ve haramdan ziyade
1: evet.
2: Siyasetin aşırı derecede paraya odaklanmasından çok rahatsızım. Yani bu ülkede gençlerin siyaset yapabilmesinin önü giderek tıkanmaya başladı. Tamamen kapital bir sistemin içerisine hapsolmaya başladı siyaset ve parayı kontrol etmesi gereken siyaset para tarafından belirlenmeye başlandı. Yani yıllarca önceden insanların kimin siyaset yapacağı, cebine konulan paralar, iş alanında önü açılacak mı, kapanacak mı, siyasi partilerde önü açılacak mı, kapanacak mı bunlar yıllarca önceden belirleniyor. Bazı plazalarda belirleniyor. Kim ne yapacak her şey belli. Türkiye Hindistan'da olduğu gibi gizli bir kas sistemine doğru gitti. Onu söyleyeyim. Yani aileler devam ediyor. Evlatlar devam ediyor. Paranın sahipleri devam ediyor ve maalesef...
1: Ne güzel konuşuyorsun ya.
0: Yani. Ben bir şey diyeceğim.
1: Silsile halinde gerçekten
0: Ertuğrul,
1: çok doğru.
0: Ertuğrul Akar.
1: Evet.
0: İyice bizim sola doğru yanaşıyor. Geliyor.
2: Sen ama geliyor, bir şey geliyor. Bir
0: tespit.
2: Ben bayağı ilgiyle dinliyorum şu an.
0: Bir
2: şey
0: zevkle dinliyoruz. Kesmiyorum pardon. Cevap verme bana. Sen devam et lütfen.
2: Sen tespitte bulunmuştun ya.
1: Muğla Bey var.
2: Türk milliyetçileri biraz da sosyalist.
1: Tabii. Senin söylediklerini söylüyor. Ya
0: ilk buyur. Türkçüler sosyalist.
2: İşte tamam.
1: Biraz rahatsızım. Öksürüyorum. Kusura bakmayın sayın seyirciler. Sağlık özür dilerim.
4: Klima çarpmış olabilir mi?
1: Yok klimayı kapatıyorum.
2: Hasan abi burada nasıl açacağız klimayı?
1: Buyur.
2: Şimdi bu manada ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, Türkiye'nin yeni nesli, yeni sesi, yeni aklı, yeni sorumlulukları alması gereken bir

0: Neslin evladı olarak bu siyasetin finansman çıkmazından son derece rahatsızım, onu söyleyeyim. Yani bugün Türkiye'de bir dernek bile kursanız cebinizde paranız olması gerekiyor. Fikriniz cebinizdeki paranız kadar değerli Türkiye'de. O durumda şu anda son derece yanlış. Siyasetin parayla ilişkisini kesmemiz lazım. Eğer bunu yapmazsak belediyeleri daha çok konuşuruz. Yani biz şunu mu düşünüyoruz? Örnek veriyorum, İBB davası hepsine idam kararı çıktı. Yok da hadi. Bitti mi? Bitecek mi? Biliyoruz bitmeyecek. Biliyoruz parayla milletvekillikleri satın alınacak, meclis üyelikleri satın alınacak. Biliyoruz belediye başkanı olunacak. Yani biliyoruz bunları. Biz hep kendimizi kandırarak bugüne geldik, bugünlere geldik. Çünkü geçen gün de söyledim, adalet bizden olana göre verilen kararları alkışlamak veya bizden olanın aleyhine verildiğinde yuhalamak değildir. İşte bunu yaptığımız için biz bugün bu problemleri yaşıyoruz. İnsan liyakatimizi yitirdik. O yüzden bu gariban yeni partinin ilçe başkanı konuşamıyor.
1: Ya konuşuyor.
0: İsterse
1: şeyi yanlış
0: bak,
1: söylüyor. Partisi
0: bak mesele
1: yanlış.
0: Ne biliyor musun işte bak. Evet. Belki de şimdi artık çoğu öyle oldu da ilçe başkanı, il başkanı falan olman için cebinde paran olması lazım. Çünkü siyasi parti genel merkezleri bir miktar verir genel merkezden, gerisini sen cebinden karşılarsın. Paran yoksa siyaset yapamazsın. İki kere iki dörttür. Ben bunu doğru bulmuyorum, onu söyleyeyim. Siyasetin finansmanının bir çözümünü bulmak lazım. Adamın suçu yok. Türkiye'nin geldiği nokta bu. Bunu hep birlikte yaptık. Yani bu.
1: Sen İnce'nin kimi kastettiğini düşünüyorsun?
0: Şimdi oraya
1: kendisi diyor ki.
0: Şimdi oraya
1: bak, kendisi diyor
0: yani,
1: ki. Yani ben helal, bir şeyi kastetmedim. Kendime söyledim.
0: Şimdi helal haram noktasında o yüzden ben o helal haram işin başka bir boyutu. Oraya bizim gelebilmemiz için önce siyasetin finansman sorununu bu şekilde bir şekilde çözmemiz lazım. Bu bir.
1: Anladım.
0: İki, Muharrem İnce Türkiye'deki şu anda bence siyaseti en iyi bilen ve okuyan adamlardan birisi. Onu söyleyeyim. Yani bana deseniz ki Özgür Özel mi, Muharrem İnce mi? 500 tane Özgür Özel eder.
1: Nereden varıyorsun bu kanıya mesela? İspatın nedir? Bize bir örnek ver.
0: Şimdi bizde siyaset, bak siyaseti okuyabilme yeteneği var bir kere. Tespitleri.
2: Mesela Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi bu okumaya
0: delalet
2: midir?
0: Geleceğim işte.
2: Delalet mi derler?
0: Oraya
2: okuduğu
0: geleceğim.
2: İçin mi çekildi?
0: Ben şey olarak tespit ediyorum.
2: İşte.
0: Hayır ben Cumhuriyet yani Halk Partisi'nin kendi çerçevesi yani içinde değerlendiriyorum.
3: Konuşmamamız gereken pek çok şeyle yüzleşti.
0: Şimdi kıyasladığım için Muharrem İnce diyorum. Yani siyasetini beğendiğim için değil, kıyasladığım için, Özgür Özel'le kıyasladığım için ben bunu söylüyorum.
1: Evet.
0: Ve bana göre Muharrem İnce asla ve asla yeni parti kastederek bunu söylemez.
1: Söylemez.
0: Söylemez.
1: Tamam. Demek ki Sayın İnce'nin beyanını doğruluyorsun.
0: Söylemez. Yani tabii. Muharrem İnce yıllardır takip eden birisi olarak onu söyleyeyim. Yani tecrübeli bir siyasetçidir. Söylerse bile orada da Yiğit'e katılıyorum. Bilinçli tartışma çıkarmak için söylemiştir. Hani şeytan avukatlığını yapmak gerekirse bu noktada ama kendi düşüncem bu noktada ben Muharrem İnce'nin siyasi tecrübesinin bu nokta bu konuların tartışmaya açılmasına müsaade edeceğini düşünmüyorum. Ama gelelim en büyük probleme. Bana göre yine
1: bir
0: siyasetin
1: şeytan avukatlığı meselesi iyi para veriyorsa yapılır diyor. Buyur.
0: Şimdi gelelim ben bu konuda Sayın İnce üzerinden Türkiye'nin ikinci büyük problemine. Bakın şimdi biz ekonomi konuşuyoruz. Bir sürü şey konuşuyoruz değil mi? Ülkemiz bir türbülanstan geçiyor falan. Ama her şeyin temelinde bu siyaset var ya işte. Her şeyi belirliyoruz ya. Bak ikinci büyük problem. Bir, siyasetin finansman çukuru. İki, siyasetteki koltuk aşkı. Ya bak sen Cumhurbaşkanı adayı olmuşsun. Artık senin siyasetin bitmiştir. Seçilememişsin. Geleceğin en üst noktada bırakman gerekiyor. Milletten teveccüh görmedin. Parti kurdun.
1: Evet.
0: Yaşadıkların ortada. Allah kimseye yaşatmasın. Ben olsam onun yerine kafamı kesseler. Yani böyle dünyanın her yerinde billboardlarda videolarımı yayınlasalar. Asla istifa Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmezdim. Onu söyleyeyim. Bu bir dirayet meselesidir. O ayrı mesele. Ama Sayın İnce ya

0: Allah rızası için ya çekil siyasetten. Sen Cumhurbaşkanı adayı oldun mu? Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının isteyebileceği, kendini hayal edebileceği en güzel yere gelebildin mi? Geldin ya. Seçilmedin. Olabilir, milletin tercihidir. Saygı duymak lazım. Ya tekrardan parti kurmak. Onu da geçtim. Ya sıfatsız bir şekilde CHP sıralarında elini beline koyup görev beklemek nedir ya? Ya kendini düşürme buralara.
1: Ama biraz önce Sayın çok tecrübeli olduğunu söyledin. Belki de Sayın bu tecrübe, bu tecrübe onu bu hale getiriyor. 500 tane özel eder
2: diyordunuz az önce.
0: Özel'e göre eder. Gene ya aynı kanatta.
2: Özel'i çok aşağı. Tabii tabii onu çok. Söylüyorum.
0: Aynen öyle. O ikisini kıyasladığım için öyle dedim. O yüzden onu vurguladım. Şimdi ya çekil kardeşim siyasetten ya. Ya niye Cumhurbaşkanı adayı olmuşsun? Niye hala sıfatın yokken Cumhuriyet Halk Partisi sıralarında peki elin bu, elin peki, belinde göre bak
3: peki bu geçen hafta bak, burada bu, Ertuğrul Akar benim yayınımda böyle çok önemli bir noktaya geldi. Çok iyi oldu. Yapıp ettiklerini alkışlıyorum. Doğru. İyi yapıyor dediği Kemal Kılıçdaroğlu için niye söylemiyor mesela? Cumhurbaşkanı adayı oldu. Kaybetmiş olabilirsin. CHP Genel Başkanlığı'nı yaptın 15 sene. Bir kere Sayın Kılıçdaroğlu'na ya çekil kenara otur niye demedin?
0: Şimdi sözümü kesmeseydin tam oraya gelecektim. Bu peki, sadece buyur. Sayın İnce ile ilgili bir durum değil. Sayın İnce üzerinden Türkiye'nin zaten o yüzden dedim ya ikinci büyük problemi evet. diye. Sadece Sayın İnce'yi örnek gösterdim ben. Kaybediyorsan gitmeyi bileceksin kardeşim. Yoksa yeni fikirler gelmez. Kazanıyorsan kal, ölene kadar kal. Senin fikirlerinden yararlansın bu millet. Ama şimdi kalkıp da Özgür Özel'le laf dalaşına girmenin ya senin sıfatın yok kardeşim. Senin şu an Türk siyasetinde sıfatın yok. Milletvekili değilsin, genel başkan yardımcısı değilsin, ilçe başkanı değilsin, ilçede çaycı değilsin. Ya sen Türkiye'yi bir tartışmaya niye sokuyorsun ya? Yazık günah kardeşim. Ondan sonra diyorlar ki niye ekonomi konuşmuyoruz? Muharrem İnce kendi şovunu yapmak için hiçbir sıfata haiz olmamasına rağmen Özgür Özel'e laf çakarsa biz de bunu konuşmak zorunda kalıyoruz. Biz mutlu değiliz Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni partinin bu diyaloglarını konuşmaktan. Ülkeyi konuşalım, uluslararası hukuk konuşalım, ekonomiyi konuşalım. Evet varım ben bunlara. Ülkedeki yargısal, sistematik problem Anladım. Ama Muharrem İnce, Sayın İnce ya rica ediyorum. Bak ben Bülent Arınç'la ilgili bir tutum gösterdim. Bu her zaman benim için sabittir. Çekil kardeşim. Tamam oğlun da milletvekili oldu mu? Yediniz, içtiniz, gezdiniz, koltuklara oturdunuz. Ya çekil kardeş yakamızdan düş. Bak şimdi Sayın İnce'ye diyorum. Sayın İnce, Türk milletinin yakasından düş. Buradasın, burada kal. Cumhurbaşkanı adayı oldun ya, kal burada. Sayın Davutoğlu, Sayın Babacan... Ya gidin milletin yakasından ya düşün.
3: Gitti ya adam partisi.
0: Zorla gitti ya zorla para bitti para.
3: Ona nasıl para bitti? Bak gene acayip şeyler açıyorsun. Para bitti derken şimdi gene geliyoruz Muharrem İnce'nin söylediklerine.
0: Yani adam para haklı bitti. Para yoksa siyaset yapamazsın ya, ki.
3: Gelecek Partisi yani parayla falan mı kuruldu?
0: Evet.
3: Ya da Deva Partisi.
0: Evet.
4: Hayır şöyle ekonomik hayır, anlamda sıkıntı yaşadılar son
3: ben
4: dönemde.
3: Ben böyle olduğunu düşünmüyorum.
2: Tamam ya. Bak, söyleyeyim yani.
0: Eğer bir yani siyasi bugün, parti idare bugün edebilmek
3: aynı şey,
0: için...
3: Yeni parti için diğer kurulan partiler için de geçer.
0: Abiciğim ama, bir siyasi parti evet. idare edebilmek için
3: evet.
0: minimum aylık 10 milyon çevirmen lazım. Aylık minimum 10 milyon.
3: Bu partinin ebatına, büyüklüğüne göre değişir değil mi yani? Her parti için geçerli değil bu.
0: Sen şimdi... Cumhurbaşkanı adayı oldun. O kadar masraf, parti kurdun. Evet. Bir diğeri ittifaka girdi. Tüm 81 ilde başkanlıklar kurdu. Seçime girebilmek için evet. 41 ilde ve ilçelerde işte şey olman lazım. Bunlar hepsi finansman.
3: Anladım.
0: İlçelerin peki. finansmanı, peki. çaycıya
3: peki,
0: kadar
3: geleceğim.
0: Finansman.
3: Geleceğim. Nihal Bengisu Karaca. Bu konuşmalara bakıyorum şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Yani Türk siyaseti sanki baştan aşağıya... Gerçekten tırnak içinde söylüyorum. Bir kirli para sarmalıyla dönüyor gibi. Yani helal para polemiği bilmem ne. Bu işi bir neticelendirelim. Gerçekten böyle mi görüyorsun? Ya böyle midir yani?
2: Yani şimdi eskiden bu şey de tarif de aslında bana ait değil. Gayet merkeze, iktidara, hükümete yakın. Ama olayları gözlemlemeyi ve objektif çıkarımlar yapmayı bilen bir siyasetçiye ait. Şöyle bir ifade kullanmıştı. Eskiden insanlar siyaset yapmak için siyasete girer. Ama o siyaseti yapma yolunda